0: açık, şeffaf bir kurum olmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçekte başarıyor. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Eskiden müze toz altında kuru kuru ağır bir kurum olarak bilirken günümüzde rengarenk, aslında eğlence, eğitim ve sanat arasında köprü kuran bir kurum olarak olmak zorunda. Yoksa kimse gelmezdi.
1: Peki kimse gelmezin altındaki endişemiz, kimse bundan haberdar olmaz mı? Yoksa aynı zamanda bunların söz gelimi ticari ve kültürel iktidar kurumları olması mı? Yani niçin bilinmesi, gidilmesi önemli? Şimdi anlattıklarınızdan onu anlıyorum ki müze nadire odaları kadar nadir olmasa da toplumun daha belirli kesimlerine, belki sosyo-kültürel olarak üst kısımlarına hitap edecek bir yapıdayken kurulduğu yıllarda, hı hı, evet halka kamusal alan olarak açılması bakımından bir kritik eşik atlanmış, halkla buluşturulması için Avrupa'da da saraylarda anlatmış olduğunuz üzere belli günlerin ayrıldığını öğreniyoruz pekala. Fakat yine de bunun için fazladan kişinin bir çaba, bir emek göstermesi, bir ilgi duyması gerekiyor. Oysa bugün tabii gerçekten çok cazip şeyler var orada ve bir müthiş bir rekabet var. Daha mı ticarileşti?
0: Yok, yani bir tarafta evet, yani sanat piyasası örneğin özellikle çağdaş sanat bağlamında çok genişledi. Hı hı. Ve bu bağlamda belki özellikle çağdaş sanat bağlamında 2000 yılların öncesinde çağdaş sanat çok küçük, yani %2, %3 payı alırken günümüzde %15, %20 arasında pay alır. Ya da baktığımızda işte yani 2012'ye kadar çok büyük bir yükselişi gösteren bir sanat piyasası. Covid döneminde bile tamamen çökmedi. Hatta Covid döneminde de sanat piyasası ilk aylarda 1/3'ü kaybettikten sonra ikinci yarı yıl oldukça yükseldi ve neredeyse 2019'a kadar yükseldi. Çünkü herkes evde kalırken...
1: Bir de çok özledik bir şeyler görmeyi ve yapmayı galiba.
0: Hem de şöyle boş boş duvara bakarken bir yana şey fark ediyorsun. Ya oradaki boşluk iyi değil falan gibi, anladınız mı yani? Evet. Baktığımızda aslında şu artık günümüzde çok net görüyorum. Yani eskiden dediğiniz gibi yani sanat ve kültürü genel olarak aynı zamanda sanat müzeleri ya da sanat kurumları üç tane ön yargıya karşı karşıydı. İşte pahalı, elitist ve işte çok kolay ulaşılmaz. Böyle bir dördüncü duvar var. Fakat aslında baktığımızda bir tarafta şunu ilk olarak anlaşalım. Evet, sanattan anlamak isteyen birisi sanat alanındaki bilgilere sahip olmak zorunda. Yani nasıl fizik anlamak istiyorsanız fizik kitapları okumanız gerekiyor. Kimya, felsefe anlamak istiyorsanız belli bir bilgiye ihtiyacınız var. Yani sanat yapıtları tek başına kendine anlatmaz. Bir uzmanlık alanı sonuçta. Öbür tarafta tabii ki baktığımızda Türkiye'de de özellikle şimdi Türkiye geldiğimizde yani şunu görüyorum. Evet, mesela birçok meslektaşım sanatçılar ya da hocaları yakın zamana kadar hep şey diyorlardı. Ya Türk halkı sanatı sevmez, anlamaz. Böyle bir ön yargı vardı, tamam mı? Bana biraz tuhaf geldi. Çünkü Almanya'da 1970'lerden itibaren başka bir slogan başladı. Herkes tarafından kültür, herkese kültür. Böyle bir slogan yapıldı ve 70'lerde pedagoji ve müzede böyle bir pedagojik reform yapıldı. Hı hı. Ve artık yani müzeler gündelik hayatın bir parçası olmaya başladı. Bu yüzden yani bu müze gitme kültürü aslında 50 yıllık bir kültürü diyebiliriz. Türkiye'de bu kültür yeni oluşuyor. Fakat mesela özellikle son senelerde belediyenin açtığı mekanlara baktığımızda Feshane, Gazhane, bir anda şey gördüm. Yani siz biraz önce de şeydin, eskiden sanat belli sınıflara hitap edip ya da belli sınıflardan ancak ziyaretçileri alabilirdi. Günümüzde öyle bir şey yok. Mesela Feshane gidin, bütün sınıflardan insanları görebilirsin. Yaşlılar farklı. Gençler çok gidiyor, yaşlılar da gidiyor. Zengini gidiyor, fakiri de gidiyor. Çok yüksek eğitim kısmından daha düşük eğitim seviyeleri.
1: Özellikle burada kritik nokta olarak 2000'li yıllara işaret ediyorsunuz siz. Orada nasıl bir değişim dönüşüm yaşandı? Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelelim dilerseniz. Yani onun başında 1800'lerden itibarenki sürece dönüp bakmak gerekir mi onu bilmiyorum ama işte birazcık daha mesafeli yaklaşılan veya

0: o mesafenin bir şekilde doğduğu şartlardan sonra, hı hı, 80'lerden itibaren başlayan bir değişim süreci ama 2000'li yıllardan itibaren de evet bir sınıf ve ekonomik durum çok fazla ayırmaksızın insanların hayatın tabii akışında lüks görmeden, hı hı, bunu zihinsel olarak da ekonomik olarak da, hı hı, ikisi de önemli çünkü.
1: Tabii.
0: Zihinsel olarak da lüks görmüyor insanlar, ekonomik olarak da ve bir şekilde zihnine, gününe, hı hı, içine bir şey almak istiyor oradan. O yıllarda bu değişimin, dönüşümün Türkiye'de yaşanmasının temelinde hangi dinamikler var?
1: Aslında şöyle çok kısa bir yani böyle bir cetvel açarsak, aslında Osmanlı İmparatorluğu yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve Cumhuriyet'in 1950'ye kadar sanat ve kültür ve onların kurumları tamamen devlet tarafından yapılıyor, destekleniyor, işletiliyor ve genişletiliyor. Ve hem Osmanlı hem de Türk Cumhuriyet döneminde aslında buradaki çabaları modernleşmenin çabası olarak değerlendirebiliriz. Fakat 1950'den itibaren aslında devlet gittikçe sanat ve kültür ortamı ve özellikle bu müze ya da sergi kurumlarının dışına taşmaya başlıyor ve bir boşluk oluşmaya başlıyor. Hı hı. Yani 1950'den itibaren sanat ve kültür alanımız devlet tarafından en azından eskisi kadar etkileyici bir şekilde desteklenmiyordu. Hı hı. Bu boşluk kim dolduruyordu? Sermaye, bankalar ya da holdingleri. Dolayısıyla baktığımızda aslında 1960 ve 70'lerinde, en geç 1980'lerden itibaren Sadbek Han Müzesi örneğin, orada vakıfları kuruluyor. Bu vakıfları, hı hı, genellikle holdingleri ya da kurumlara bağlı. Dolayısıyla aslında 1950'den sonra Türkiye'deki sanat ve kültür ortamı ve onun kurumları Avrupa'ya artık değil Kuzey Amerika benzemeye başlıyor. Bu isim programın başına dedim ya, Avrupa'daki tarih başka, Amerika'daki tarihi, hı hı, başka. 2000 yıllarından itibaren baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Yani 1980'lerde bir neoliberal açılımla beraber Türkiye birçok konu bağlamında yurt dışına açılıyor diyelim. Hı hı. Bu açılım aslında sanat ve kültürde de yaşanıyor. İstanbul Biennale onların en önemli göstergelerden birisi. Bu açılımın sonunda 1900 yani 2000 yıllarından itibaren aslında artık İstanbul global dünyamızda önemli bir kent artık olmaya başlıyor sanat bağlamında. Hı hı. Aslında 1990'dan önce İstanbul sanat ve kültür haritasında yok, global haritasında. Hı hı. Fakat işte ilk olarak İstanbul Biennale'nde 2000 yıllarından işte Contemporary İstanbul ya da başka çabalar ile beraber artık buradaki metropol artık uluslararası sanat ve kültür alanında bilinen bir kurum, bilinen bir ortam olarak biliniyor. Müzelerde de, biennallerde de, galerilerde, bunlar hepsi aslında bir habitat, bir çevre oluşturuyor. Bu yüzden aslında 2000'den itibaren özellikle doğruk noktası 2012 görebiliriz. Orada artık daha uluslararası, daha kurumsal, daha profesyonel olan kurumları söz konusu. Yani ne demek istiyorum? Bakın günümüzde İstanbul'da gezeriz beraber, tamam mı? Beyoğlu'nun tarafında, zaten merkezi orası, tamam mı? Genel olarak gezebilecek kurumlarının %90 2000-2004'ten sonra kuruldu. Dolayısıyla evet, 2000 yıllarının patlaması, kurum patlaması için 90'larda tohumları yapılıyor tabii ki. Ama aslında 2000'den sonraki buradaki filizlerden ağaçlarının oluşması belli kurumları sayabiliriz. İstanbul Biennale, Contemporary İstanbul. Mesela bakın Sabancı Müzesi, hı hı, İstanbul Modern ya da işte Pera Müzesi. Üç tane önemli sanat müzemiz. Hepsi 2000'lerinden sonra kuruldu. 2002, 2004, 2005.
0: Sadece onların varlığı değil, bir de aynı zamanda günümüzde devam eden sürükledikleri bir süreç tabii, de tabii var aynı zamanda. Bir rüzgar halen devam ediyor. Tabii. Kurumlar oluşmaya devam ediyor.
1: Türkiye bu bağlamda önemli herhalde. Yani çünkü bakın Türkiye'de bu kadar krizlere rağmen, çeşitli krizlerimiz, hı hı, var, zaten sürekli krizler var değil mi? Bütün bu krizlere rağmen sanat ve kültür ortamı olumlu gelişti. Bu aslında çok önemli bir gösterge. Yani ekonomik krizleri, toplumsal krizleri.
0: Son 20 yılda doğal afetlerden bölge savaşlarına tabii. kadar bir sürü şeyi ülkemizin içinde de dışında da hep birlikte yaşadık ve bütün sonuçlarıyla birlikte. Ama dediğiniz doğru, aslında oradaki ivme pandemi dahil bu arada. O çok
1: önemli. Yani pandemi sırasında işte plastik sanatlar alanındaki üretim yapan sanatçılar durmadılar. Müzeleri kapandı, ne yapmışlar? Dijitalleşme evet. bizim alanımızı çok yoğun ve ağır bir şekilde geldi. İyi ki geldi. Bir anda modern dijitalleşen müzeleri artık sadece İstanbul'daki halka değil, bir anda Türkiye, hatta bütün dünya sergileri açtılar. Dolayısıyla baktığımız özellikle Türkiye'deki sanat ortamı inanılmaz değişime açık olan bir yer. Bir ortam. Yani Almanya'daki sanat ortam ile karşılaştırdığımızda bizimkiler o kadar esnek değil. O kadar dinamik değil. Bu isim biraz önceki saydığım krizleri Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de oluyorsa herkes öyle kalıyor. Çöküyor.
0: Hayat duruyor.
1: Hayatı duruyor. Aynı. Çünkü o kadar esnek, o kadar improvizasyona açık ve bu kadar hızlı bir şekilde değişimi adapte eden bir ortam yurt dışında o kadar yok. Yani bunu demek istiyorum. Aslında hızlıca değişen ve katmanlı dünyaya aslında adaptasyon süresini çoktan yaşamış olan bir ortam burası. Bu yüzden baktığımızda İstanbul'da bir anda aslında çok farklı modeller de ortaya çıkmıştı. Küçük ölçekle, büyük ölçekle, büyük müzeler yanında işte inisiyatiflerinin, işte ticari kurumları yanında işte ticari olmayan kurumlarını, işte modern sanat ya da işte daha klasik sanata destekleyen ve yer açan kurumların yanında son derece avantgard, dijital ya da muhalif sözlerde de sahip. Yani buradaki kaleidoskopik olan toplumsal yapısı ve İstanbul'un yapısı aslında birebir sanat ve kültür ortamında ve onların kurumunda yansıtılıyor. Dolayısıyla homojen değil, heterojen. Dolayısıyla işte statik değil, dinamik bir ortamından bahsediyoruz. Bu isim ben örneğin yani 25 senedir işte bu ortamda da çalışıyorum, üretiyorum. Çünkü buradaki parantezde ya tırnaklarda kaos aslında olumsuz değil, bu bir değer.
0: Tam doğru noktaya, şu anlamda doğru noktaya geldik. Son 10 dakikamızın içindeyiz. Zaman nasıl geçti ben anlamadım. Halbuki ne kadar çok sormak istediğim şey vardı ki atlaya atlaya gitmek mecburiyetinde kaldım. Ama evet, en başta söylemiştik, 25 yıldır buradasınız. Tam da dediğiniz gibi biz adaptasyon konusunda galiba çok yetenekliyiz. Bu doğal bir yetenek mi, şartlar mı getiriyor onu bilemiyorum ama coşkulu, tutkulu ve olumsuzluklar karşısında hani ne yapacağım şaşkınlığını çabuk atlatan bir yapımız da var. Ama 25 yılda çok iyi bir süre bu gözlem için aslında. Geldiğinizde ve devam etmekte olan süreçte neler olduğunu siz 25 yıl önce ne oldu da geldiniz sorusundan sonra dinleyelim.
1: Yani şöyle düşünün, ben 2001 yılında işte ya benim tüm eğitim hayatımda ve ilk profesyonel deneyimleri Almanya'da yaşadım. Sonra 27 yaşında işte Türkiye geldikten sonra bir hafta kalacaktım. İşte sevgili eşimle tanışıp burada kaldım ve 25 yıldır buradayım. Hem işte hoca olarak ders veriyorum, küratör olarak sergi yapıyorum ya da yazı yazıyorum. 2001 yılında New York'tan buraya geldikten sonra, çünkü o dönemde bir zamanda New York'ta kalmıştım. İstanbul'a gelir gelmez şey fark ettim. Muhteşem bir kent ki o dönemde 2000 yıllarında muhteşem, işte Beyoğlu çok heyecan verici, çok dinamik. Ama bir anda sanat ve kültür ortamı zayıf, az gelişmiş bir ortamdı. Ortam derken sanat piyasası zayıf, kurum sanat ortamı zayıf. Yani çağdaş sanat üretimi güçlüydü o dönemde. Yani o dönemde aslında çağdaş sanat üretim yapan ama çağdaş sanat için uygun olmayan bir ortamda her şeye rağmen üreten çok güçlü sanatçıları vardı. Şimdi 25 yıl sonrası bugünden geriye baktığım aslında şunu özetleyebiliriz. Az gelişmiş bir ortamda hızlı gelişmekte olan bir ortamı dönüştük. henüz gelişmiş değiliz. Bu ise mesela bizim sanat ve kültür ortamımız ve kurumları henüz işte Almanya, Fransa ya da İngiltere ile, yani gelişmiş ülkelerinin gelişmiş olan sanat ortamlarıyla karşılaştırmamız çok iyi.

0: değil. Çünkü henüz o seviyeye henüz gelmedik. Gelecek miyiz? Ben ümitliyim ve geleceğiz. Bizim karşılaştırmamız ortam ne? Rumanya ya da işte Karadağ ya da Meksika. Yani gelişmekte olan ülkelerinin sanat ve kültür ortamıyla karşılaştırdığımızda o zaman da şey görüyorsun. Buradaki ortamı son 20-25 yıllarında hızlıca bir şekilde profesyonelleşti, kurumsallaştı ve en son olarak da yaygınlaştı. Ama şöyle bir hala günümüzde devam eden bir dezavantajımız var. Her şeyinin İstanbul'a odaklı olması olumsuz.
1: Türkiye'de tek nokta olmamalı mı diyorsunuz?
0: Olmamalı. Yani
1: nasıl bir yaygınlıkla ve nasıl işlenebilir bu? Nasıl dağılabilir?
0: Yani ilk olarak onun farkında olmamız gerekiyor. Farkında oluyoruz. Yani şunu mesela şunu yani benim bunu 25 sene önce dememin ya bir gün diyeceğimi pek düşünmedim ama artık İstanbul bence doydu. Yani çünkü eskiden biz hep şey şikayet ediyorduk. Hiçbir şey yok ya.
1: Sergiye mi doydu? Etkinliğe mi doydu?
0: Evet, neye etkinlikler doydu? Doydu. Yani işte yani günümüzde şey diyorduk. Ya aman hiç yapacak bir şeyimiz yok şimdi. Ama nasıl yetişeceğiz? Tamam mı? Her gün bir açılış, her gün bir event. Bu tabii ki bir yanda iyi bir şey. Ama İstanbul dışında gider gitmez sayısı çok düşüyor. Ve en büyük kentlerde de bile zayıf bir ortam. Ankara, İzmir, Adana vesaire. Bu yüzden aslında bizim hepimizin görevimiz ve devletin bence de görevi aslında artık Anadolu'ya yayınlamak. Yani işte Karadeniz, işte Güneydoğu, yani Trakya, nerede olursa olsun aslında şimdi İstanbul'daki enerji, güç ve buradaki bilgi birikimi aslında Anadolu'ya yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hiç olmuyor mu? Oluyor. Çünkü şu anda baktığımızda kaç tane Biennale'miz var? Edirne Biennale var. Sinopale var, Çanakkale Biennale var, Komageni Biennale var. Yani bunun gibi küçük küçük ama önemli olan girişimler çok çok önemli. Çünkü özellikle oradaki ortamındaki çağdaş sanatının kültürü ve sanatı yaygınlaşmak için eğitim kurumları, sanat kurumları ihtiyacımız var. Biraz önce ne dedim? İşte Feshane, Gazhane buradaki mekanları dolu. Dolayısıyla mesela toplum, halka fırsatları sunuyorsan, yani bu kurumları kuruyorsun, açıyorsan insanlar geliyor. Çünkü eskiden hep şey denildi, AVM'ye gidiyor millet. Hayır, eğer sen millet ve topluma işte seçenekler sunuyorsan geliyorlar. Tiyatroya geliyorlar, konserlere geliyorlar, sanat sergilere geliyor. Yani yeter ki kurumları açalım ve insanlarla buluşturalım.
1: Yani doğal akışta zaten o bir ihtiyaç olarak, bir talep olarak gelir ama bir zemine, bir formata ihtiyaç var galiba anladığım kadarıyla. Bir şey diyeceğim. Biz randevulaşalım bence. Yani 25 yıldır buradasınız. 20 yıl sonra bu konuyu bir daha konuşalım. Belki çok daha yaygınlaşmış haliyle. Ne dersiniz?
0: Evet. Ben,
1: çok iyi olmaz mı?
0: Ben takvimi yazarım.
1: Lütfen. Şimdiden not ederseniz çok sevinirim. Çünkü yoğun geçecek bir 20 yıl gibi görünüyor. Etrafınızda öğrencileriniz var. Küratörlüğünü üstlendiğiniz çalışmalar var. Kendi çalışmalarınız var. Bize tekrar zaman ayırırsanız bir bakmışsınız bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip o pinlerin üzerinden gidip nereden nereye gelmişizi tekrar konuşuruz.
0: Ve daha iyi olacağından eminim. Yani bazı insanlar çok karamsar olur. İşte yerel sorunları, global sorunları, şimdi ekonomi şudur budur, odur savaşları. Tabii ki bir tarafta karanlık zamanları yaşıyoruz. Ama sonuç olarak yani bardak nasıl baktığını, hangi perspektiften baktığını da bağlı. Ve sanat ve kültür aslında farklı alternatif perspektifleri sürekli açıyor. Bilinen ötesine geçiyor. Ve bir şekilde eğer biz daha demokratik, hümanist ve sağlam ve sağlıklı bir toplum istiyorsak zaten bu sorumluluğu hepimizin. Ve dolayısıyla hep beraber bence bir puzzle parçası olarak herkes kendi görevini yaparsa büyüklerden küçüklere kadar daha iyi bir sanat ortam, hatta daha iyi bir dünya, bir toplum olacak.
1: Dileklerinize katılıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok zevkli bir söyleşiydi benim için. Hem zihnen hem ruhen. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, misafirimiz Markus Graf'tı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilinceye kadar şimdilik hoşça kalın.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. An ve zamandasınız. Hoş geldiniz. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam her zamanki gibi tarihin koridorlarında dolaşıyoruz ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu hafta insanlık tarihinin en zor dönemlerinden bir dönemi ele alacağız ve önemli bir konuyu konuşacağız. Her zaman savaşları, kahramanları, tarihin kırılma noktalarını farklı perspektiften ele alırız. Fakat bu akşam felaketler çağını konuşacağız. Tarihte kıtlıkları, salgın hastalıkları, depremleri, büyük istilaları ve bu durumların, bu felaketlerin tarihin kırılma noktalarını nasıl tetiklediğini konuşacağız. Elbette içinizi karartmaya gelmedik, tarihten ders çıkarmaya geldik. Bize bu konuyu anlatacak çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Gökhan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Davetiniz için çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Önemli bir konuyu konuşacağız bu hafta beraber. Çok da merak ettiğimiz bir konu. Gerçekten çok sıkça ele alınmayan felaketlerin, ya hayatımızın bir parçası felaketler. Ne kadar iyilikler varsa hayatta kötülükler de başımıza geliyor. Ve doğa olayları, işte salgın hastalıklar, kıtlıklar, bütün krizler elbette hayatımızın bir parçası. Ve tarihte bu olayların, dünyadaki olayları nasıl etkilediğini, nasıl tetiklediğini, nelere mal olduğunu ve bunlardan nasıl dersler çıkarmamız gerektiğini bu akşam sizlerle konuşacağız. Öncelikle kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çok kıymetli bir kitap. Teşekkür ediyorum. Timaş Akademi Tarih Yayınları'ndan Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın Felaketler Çağı adlı kitabı bizim bu akşamki referans noktamız. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Keyifle okuduk. Çok önemli anekdotlar var. Hem Orta Doğu'daki hem de Avrupa'daki gelişmelerin bir dönemi felaketler bünyesinde ele aldınız. Ve günümüze kadar da aslında bir ders çıkarmamız niteliğinde bir kitap. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım hocam. Neden felaketler çağı diyeyim öncelikle? Bir şeyi felaket olarak adlandırmak için ne olması gerekir? Hangi kategorileri içine alıyoruz? Ve benim aslında merakımı gıdıklayan şey, neden felaketleri çalıştığınız ve bunu bir eser haline getirdiğiniz? Buyurun buradan başlayalım. Evet.
1: Şimdi aslında bu doktora tezimiz oluyor. 94-98 yıllar arasında bu çalışmayı yapmıştık. Yani Türkiye'de bu konular çok nadir çalışılan konulardır. Biz de bu vesileyle yola çıkmıştık. Tabii yıllar geçti, bu konuyla ilgili de birkaç makale yazdık. Fakat daha sonra bildiğimiz gibi 2019-2020 yıllarında dünyamızı kasıp kavuran Covid-19 döneminde bu çalışma tekrar hatırlandı o dönemde. Çok sayıda böyle arayanlar, soranlar oldu. Bu çalışmayı işte gün yüzüne çıkarmamız amacıyla biz de o vesileyle bu çalışmayı yaptık. Normalde bu çalışmamız 13. 14. yüzyıllar arasında Orta Doğu coğrafyasında kıtlık ve salgın hastalıklar. Fakat bir çok değerli bir şu anda bir üniversite rektörümüz hocamızın da önerisiyle Orta Çağ dönemini kapsadığı için Orta Çağ'da tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri. Bu yüzden zaten Orta Çağ adı veriliyor. Biz de bu çalışmamıza Felaketler Çağı adını verdik. Yani ilk çağdır, yeni çağdır, yakın çağdır. Bunda herkes biraz gülümseyerek bakar. Fakat Orta Çağ deyince yani herkes
0: karanlık
1: böyle bir
0: çağ.
1: Bir kısmen öyle oluyor. Zaten hele hele hatta bizim Türk tarihinde şöyle bir durum var. Türk ve İslam tarihinde Orta Çağ dönemi diye bir dönemin olmadığı, aslında bu dönemde yani İslam dünyasının ileri bir çağda olduğu, Batı dünyasının Orta Çağ yaşadığını ve tabii ki onlar 19. 20. yüzyılda dünyada baskın oldukları için bu çağı o şekilde adlandırmışlar. Yani bizim Türk ve İslam dünyasında böyle bir çağın olmadığı söylenir. Ve biz tabii şunu da gördük. Bu çalışmadan felaketler çağı dememizin sebebi gerek tabii ilk çağ tarihi çok az biliniyor. O dönemde bir takım olaylar vardır, felaketler ama yeni çağ ve yakın çağ dönemlerinde de insanlar tecrübe edinmişler. Ya da 20. yüzyıl dediğimiz günümüzdeki uzay çağında. Bundan dolayı Orta Çağ döneminde yani çok büyük felaketler yaşanmış. Hem doğal felaketler, hem salgın hastalıklar, hem efendim işte savaşlar diyelim, istilalar. Bu yüzden Orta Çağ dönemini kapsadığından dolayı ve önemli olayların olduğundan dolayı Felaketler Çağı adını verdik kitabımızın adına.
0: Hocam tarih boyunca birçok savaş yaşandı. Hep konuşuyoruz programlarımızda da. Tabii ki insanlık üzerinde yıkıcı etkileri var savaşların. Ama savaşlar kadar salgınlar, doğal afet, yani felaketler de çok yıkıcı. Sizce hangisi en yıkıcı etkiyi bırakmış? Şimdi siz araştırmalarınızda birçok medeniyetlerin belki yok olduğunu, belki yeni medeniyetlerin oluştuğunu, doğal afetler, salgınlar, işte kıtlık, depremler, istilalar, bunların hepsi bir felaket. Bu felaketlerin yıkıcı olup olmadığı, savaşlar mı daha çok yoksa felaketler mi? Hangisi sizce?
1: Yani şimdi tabii ki savaşlar bir anda, hani bir iki yıl içinde başlayıp sonuçlanan bir olaylardır. Ancak bu felaketler, salgınlar ya da depremler, bunların etkileri uzun sürüyor. Bundan dolayı özellikle sosyal tarih çalışanlarda şöyle bir algı var. Yani dünya medeniyetlerinin yıkılmasında, yok olmasında savaşlardan daha ziyade felaketlerin etkili olduğu söylenir. Yani bundan dolayı, yani öyle bir inanç sistemi, yani diyelim işte bir Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkışı, Bizans'ın parçalanıp dağılması ya da bir Hitit İmparatorluğu'nun yok olması gibi veya Mezopotamya medeniyetlerinin yok olması veya işte Amerika'daki o İnka gibi Aztek medeniyetlerinin yok olmasında bu felaketlerin etkili olduğu söyleniyor. Yani böyle bir kabul söz konusu.
0: Çok enteresan hocam. Mesela Aztek, İnka medeniyetlerin ortadan kalkmasını kitabınızda da detaylıca değinmişsiniz. Bu çarpıcı örneklerde salgın hastalıklar mesela. Az önce verdiğiniz örnekleri biraz açalım mı? Şöyle, medeniyetleri nasıl yok etmiş?
1: Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın daha biz şu anda işte Covid-19'u yaşadık. Ve yaklaşık olarak 2 yıl boyunca kapandık. Ve Covid sonrası yeni bir dünya kuruldu. Yani iletişim alanında, efendim diye sosyal alanlarda başka bir alana girdik. Mesela biz özellikle üniversitelerde şunu gördük. Daha önceden mesela bizde toplantılar ya da bir takım işte sempozyumlar yüz yüze yapılırdı. Şu anda büyük bir kısmı bunların artık yani çevrim içi dediğimiz, yani online şeklinde yapılmaya başlandı. Bu yüzden büyük bir değişim oluyor. Şimdi tabii ki bu medeniyetlerin yıkılmasında da ve ya da yeni bir şeyin ortaya çıkmasında bunun çok büyük etkisi var. Yani yeni bir değişime uğruyor. Örnek olarak hani İnka, Enka şeyi, Aztek medeniyetlerden bahsederken, şimdi Güney Amerika ya da Kuzey Amerika kıtasında biliyorsunuz çok daha büyük medeniyetler kuruluyor. Devletler kurulmuş. Bunların bir yazıları var. Bugün çok fazla iz kalmamış bunlardan. Fakat bakıyorsunuz ki beyaz Avrupalı Amerika kıtasına gittiği zaman oradaki insanlara bir salgın hastalık bulaştırıyor. Ve İnka ve Aztek medeniyetlerinin yok olmasında, oradaki milyonlarca yerli, yani Amerikan yerlilerinin yok olmasında, bugün sayıların çok az kalmasında bunun çok etkisi var. Yani şunu düşünelim, bugün birçok insanımız bu Covid meşe geçirmeye devam ediyor. Fakat vücudumuz bağışıklık sistemi kazandı. Beyaz Avrupalı kendisi gerek kızamık, gerek efendim çiçek hastalığı gibi veya dizanteri, tifüs gibi hastalıklara bağışıklık sistemi kazanmıştır. Fakat bunlar yeni kıtaya, Amerika'ya gittikleri zaman oradaki İnka toplumlarına, Aztek toplumlarına bu hastalıkları bulaştırıyor. Ve milyonlarca Kızılderililerin ya da Aztek İnkalıların bu gerek verem, gerek efendim işte kızamık gibi çek hastalık hastalıklardan yok olduğu, yani beyaz Amerikalı oradakilerin bir kısmını katletmekle beraber sayısal anlamda ekseriyeti bu yüzden yok oluyor. Ve bunlar çok bize şöyle değil. Mesela İnka imparatorun çöküşü 1400 yani 1500 yıllar veya işte Aztek medeniyetinin çöküşü, bu Cortes vardır, İspanyol Meksika bölgesini işgal eden İspanyol komutan, onlar yıkıyor. Çok kolay bir şekilde yıkıyorlar. Yani hem ateşli silahları kullanıyorlar hem de dediğimiz gibi salgın hastalıkla bunların işini kolaylaştırıyor. Bu şekilde bu medeniyetler yok olup gitmiştir.
0: Hocam Hititler, Sümerler, Antik Yunan mesela toplumları bu salgınlarla nasıl mücadele etmişler? Neler yaşamışlar? Yani salgınların eski çağlardan beri var olduğunu biliyoruz ama mücadele şekilleri nasıl olmuş?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Eski insanlar, yani mesela bu Hititler döneminde Anadolu'da ciddi salgın hastalıkları yaşanıyor. Özellikle tabletlerde biz bunu görüyoruz. Yani bazı eski çağ hocalarımız bunu çalıştılar. Ve ya da Mezopotamya'da aynı şekilde. O dönemlerde şimdiki gibi tedavi usulleri, çok basit tedavi usulleri var. Yani şimdiki anlamda bir hekimlik sistemi falan, bilhassa salgın hastalıklarda çok fazla faydalanan. Bunlar daha çok yani Tanrı'nın o dönemde, bir de putperestlik ya da eski inançlar olduğu için onların kendilerine göre, hani tanrılarının kendilerini bir cezalandırma olarak görüyorlar bunları. Bundan dolayı bu salgınlardan kurtulmak için büyüye başvuruyorlar. Yani çeşitli dualar yapıyorlar tanrılarına, ibadetler yapıyorlar, kurban kesiyorlar. Yani bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyor. Yani modern tıbbın hani gelişmesine kadarki dönemlerde böyle bir şey var. Yani Tanrı kendileri yoldan çıkmalarından dolayı cezalandırdı. Başlarımıza bu felaket geldi. Biz bundan dolayı diyor, bundan nasıl kurtulabiliriz? İbadetlerini artırıyorlar, hayırlarını artırıyorlar. İşte ve bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyorlar. Tabii bir de şunu da söyleyelim. Salgın hastalıklar, özellikle bunlar ateşli hastalıklar. Bu dönemlerde insanların vücutları zayıf düşüyor. Ve enerjiye ihtiyaçları var. Bilhassa şekerli, tabii şeker bilinmiyor o dönemde. Evet. Şekerli meyveleri kullanıyorlar. İşte nar gibi ya da diğer işte kayısı gibi şeyler, şeker vücudu güçlendirdiği için, bir anda hani kana karışıp insanı dinamik hale getirdiği için bu salgınlar döneminde şekerli meyvelerin fiyatların kat kat arttığını görüyoruz. Yani bunlar yaşanıyor. Bilhassa nar. Mesela nar salgın hastalıklarda tedavide kullanılıyor. Bir de yine Orta Çağ döneminde bunu, tabii ilk çağda Hititlerde ya da Sümerlerde bilmiyoruz ama Orta Çağ döneminde mesela kınanın salgın hastalıklara karşı kullanıldığını görüyoruz.
0: Dezenfekte ediyor. Elime yaktığımız
1: evet,
0: kına.
1: Evet, aynı şekilde meşhur tıp tarihçimiz var, Süheyl Ünver rahmetli. Onun da bu konuda bir makalesi var. Yani salgın hastalıklarda kına tedavisi diye bu Türkiye'de kullanmış 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda. Yani kadınlar mesela başları ağrıdığı zaman işte kına yakarlar ya da vücutlarının herhangi bir yerde bir bir sivilce ya da benzer bir hastalık olduğu zaman da kına yakarlar. Bundan dolayı bunu da kullanıyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum.
0: Bu da yani. Kültürler olarak, evet. Kültürel olarak da bir ritüel haline geliyor.

0: Evet.
1: Öğrenilen bir şey olmuş kına. Hocam, şimdi salgın dünya tarihinin seyrini değiştirmiş bir dönem. Mesela kitabınızda da var, Justinyen vebası.
0: Evet.
1: Bizans İmparatorluğu üzerinde etkileri neler olmuş Justinyen
0: Şimdi
1: vebasının?
0: 541-43 işte yıllar arasında, 42 yıllar arasında bu salgın yaşanıyor. Tüm Akdeniz havzasında, yani bugün işte Ege dediğimiz kıyılar, Akdeniz kıyıları, Suriye kıyıları, Mısır kıyıları ve yine İstanbul'u etkiliyor ve buna da zaten o dönemdeki imparatorun adından dolayı da Justinianus vebası adı veriliyor. Ve şimdi 540'lı yıllar öyle bir etki ediyor ki büyük bir nüfus kaybına uğruyor Bizans ülkesi. Yani o dönemde Balkanlar da Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında ve Güney İtalya kısmı da, yani Büyük Roma yıkılıyor. Batı Roma İmparatorluğu, Batı Roma yıkılınca Bizans tabii kendisini Büyük Roma'nın varisi olarak gördüğü için İtalya'nın bir kısmını da işgal etmiş, güney kısımlarını, ve bu havzada ciddi bir nüfus kaybı oluyor. Ve arkasından Bizans zayıflıyor. Bu sırada İran'da bulunan Sasani İmparatorluğu'nun Anadolu'ya seferlerini görüyoruz. Ve Bizans bu seferler karşısında başarısız oluyor. Yine Suriye'yi ele geçiriyor Sasaniler. İran'ı ele geçiriyorlar. Yani o nüfus kaybından dolayı Bizans ciddi bir asker çıkaramıyor. Ve bir müddet sonra da İslamiyet'in ortaya çıkışı, çünkü bu salgının etkisi 100 yıl falan sürüyor. Yani 542'lerden başlayıp 650'lere kadar, yani nüfus kaybı, demografik kayıp Bizans'ı sarsmıştır. Hem iktisadi bakımdan hem de demografik bakımdan. Mesela kısa süre içinde İslam orduları Anadolu'yu fethediyorlar. Yani daha düşünün, 669 yılında Müslüman da İstanbul gelip kuşatıyorlar. Ya bu Justinianus vebasının Bizans'ı iktisadi yönden, demografik yönden sarstığı, bundan dolayı hem Sasanilere karşı koyamadıklarını, aynı zamanda da İslam ordularının kısa süre içinde Anadolu'yu fethettiğini görüyoruz bu dönemde. Bu, yani salgından kaynaklandığı yine iddia ediliyor.
1: Zayıflıyor devlet.
0: Evet.
1: Haklısınız. Hocam, peki İslam tarihinde ilk büyük salgın olarak kabul edilen bir salgın var, Ammas vebası.
0: Evet.
1: O nasıl ortaya çıkmış?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, daha bu Ammas vebasından önce biliyorsunuz Suriye bölgesi Müslümanlar 632'den itibaren fethetmeye başlıyorlar. İşte Bizans İmparatoru Heraklios diye bir imparator var, 6. Heraklios. Bu dönemde özellikle tam yeri belli değil ama Anadolu'da da olabilir. Yani Kuzey Suriye'de olabilir, bir salgın hastalık çıktığı söyleniyor. Bu salgın hastalık sırasında Bizans bu salgından kurtulamıyor. Bir rivayete göre iki Rumlu, yani Anadolu'lu, o dönemde Hazreti Peygamber'in yanına geliyor. Yani Müslümanların işte bir peygamberi ortaya çıktı, Arapların büyük bir lideri ortaya çıktı. Biz gidelim danışalım diyorlar. Ve iki tane, yani Grek'in, yani Rum'un Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'den bu salgından nasıl kurtulacaklarına dair bir rivayet var. Ve biraz sonra söyleyeceğim o meşhur hadisi, işte Peygamber Efendimiz bunlara tavsiyede bulunuyor. İşte vebalı olan yere girmeyiniz, vebalı olan yerden çıkmayınız diye. Bu dünyada ilk karantina uygulamasının olduğu kabul ediliyor. Yani gerek mesela Sümer'de, gerek Hitit'te, gerek Bizans'ta daha önceki dönemlerde salgınlar çok etkili olmuş. Birçok insan hayatını kaybetmiş. Müslümanlar ilk defa karantina uygulamasını Hazreti Peygamber'in hadisine dayanarak bu bahsettiğimiz 639'daki Ammas vebasında hatırlıyorlar. Ammas bugün Filistin'de bir köy. Ama İsrail burayı yok etmiş, onu da belirteyim. 639 yılında İslam orduları Suriye bölgesinde fetihlerde bulunurken Ebu Ubeyde el-Cerrah, İslam ordularının komutanı, bir sahabe kendisi aynı zamanda, ve bu Ammas dediğimiz bölgede, Filistin'de veba hastalığının olduğu ta bu sırada başkent Medine'de bulunan Hazreti Ömer'e intikal ediyor. Hazreti Ömer haber gönderiyor Ebu Ubeyde el-Cerrah'a. Orada diyor bir salgın var, oraya girme diyor. Yani oranın fethini gerçekleştirme diyor. Fakat Ebu Ubeyde el-Cerrah karşı çıkıyor. Yani bu diyor, yani şöyle bir kanaat var biliyorsunuz. Yani şimdi İslam inancı

0: İncil'e göre de böyle. Kur'an'da da geçiyor. Yoldan çıkan, Allah'a şirk koşan, peygamberlerin sözünü tutmayan bazı toplumların yok olduğu söyleniyor. Ad ve Semud kavimleri Yemen bölgesinde bunlar işte soğuklarla, rüzgarlarla helak olmuş. Kur'an'da geçiyor. Ama tarihini tam bilemiyoruz bunların. Yine Beni İsrailoğullarının aynı şekilde peygambere uymadıklarından dolayı bunların da helak olduğu söyleniyor. Yani şöyle düşünüyor Ebu Ubeyde el-Cerrah. Bu diyor salgın diyor Allah'ın bize verdiği bir kaderdir diyor. Bu kaderden kaçırılmaz diyor. Ve bu yüzden buraya Ammas'a giriyor. Ve burada 30 bin Müslüman ordusu şehit oluyor. 30 bin kişi. Bazı kaynaklarda bunun 15 bin kişi olduğu da söylenir. Başta Ebu Ubeyde el-Cerrah olmak üzere arkasında arka arkaya tayin edilen 4 İslam komutanı hayatını kaybediyor. Ve bu tabii ki bu sırada Hazreti Ömer'e bu olay intikal edince Hazreti Ömer sahabeyle toplantı halinde. Biraz önce söylediğim Abdurrahman bin Af'ın diyor ki benim yanımda bir hadis vardır diyor. Bunu duydum diyor Peygamber Efendimiz'den diyor. Ve o Rumların gelip de hani Peygamber Efendimiz'e danıştıklarını, bu salgından nasıl kurtulacaklarını söyledikleri zaman o söylediği hadis, işte vebal olan yere girmeyiniz, vebal olan yerden çıkmayınız. Diyor ki Hazreti Ömer, burada ilginç de bir şey anlatıyor. Çünkü sahabe peygamberin yanında bulunmuş bir kişi. Yani cüz-i irade diye bir şey var İslam'da. Yani bir kader var ama bir de kaderden hani Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderini tercih etme olayı var söz konusu. Bunu kelamcılar falan çok daha iyi bilir. Bir hikaye anlatıyor Hazreti Ömer. Siz diyor bir diyor vadide bulunuyorsunuz diyor. Ve elinizde diyor bir at o dönemde. Ve siz diyor o vadinin bir yamacı diyor yeşillik, otlak, bir tarafı da diyor kuru diyor. Siz diyor atınızı diyor nerede gider diyor otlatırsınız diyor. Tabii ki diyor akıl olarak diyor yeşillik alanda diyor otlatırsınız diyor. Bu diyor yani kuru alana gitmemek, yeşillik alana gitmek Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçmaktır diyor. Yani Hazreti Ömer burada yani o Ebu Ubeyde Cerrah'a ve diğer sahabelere tavsiye ettiği halde uymamışlar. Ve 30 bin kişiye yakın Müslüman asker burada şehit oluyor. Tabii İslam fetihlerinde kısa bir duruş oluyor. Bu Ammas vebası İslam tarihinin ilk vebasıdır. Bundan sonra devam edip gidiyor. Tabii de şunu da burada ifade edelim. Şimdi İslam dünyasında yani o dönem Orta Çağ İslam dünyasında bu salgın hastalıkları ikiye ayırıyorlar. Bütün bilinmeyen çiçek hastalığından tutun da dizanteriye, tüfüsüne kadar bütün ateşli hastalıklar genel olarak veba olarak adlandırılıyor. Yani bugün bildiğimiz tüm salgın hastalıklar bir vebadır. Aslında Covid-19'da yani vatandaşlarımız, halkımız, dinleyicilerimiz bildiği için söylüyorum yani Covid-19'da bir vebadır. Şimdi İslam müellifleri
1: eski dilde ama evet, eski anlayışta veba
0: fakat
1: hepsi aynı içinde.
0: Bir de taun diye ikiye bölmüşler Müslümanlar bunu. Yani bizim dilimize de giriyor taun. Aslında Türkçe'de vebanın karşı kırandır. Kıran derler eski Türkçe'de. Ölet derler. Yani kıran derler. Yani bir anda hani bilhassa hayvanlarda görülür. Bir anda bir salgın gelir. Bütün affedersin tavuklar ya da büyük.
1: Kıran girdi denir.
0: Aynen,
1: Evet.
0: Aynen. Bu aslında o bir vebadır Türkçesi. Batı dillerinde bu kelime plaguadır. Yani plagua ne zamana kadar? Biraz sonra belki soracaksınızdır. O meşhur kara veba dönemine kadar bu salgın hastalıklar plagua diyor Batı dünyasında. Plagua. Fakat o büyük salgından sonra artık bunun adı Black Death oluyor. Yani kara ölüm diyorlar artık. Yani salgın demek, veba demek Black Death. Yani kara ölüm adını alıyor. İşte Müslümanlar ikiye bölmüşler. Genel olarak bütün salgınlara veba demişler. Vebanın içinde de bir hastalığa taun diyorlar. Bu da yani özellikle Allah tarafından yani yoldan çıkan insanları cezalandırmak için gönderilen hastalıktır. Buna taun diye ayırmışlar. Yani şöyle dediler Müslümanlar, her veba taundur fakat her taun veba değildir diye de bir ifade kullanılır. Burada bunu da belirtmek istiyorum.
1: Neye göre ayırmışlar acaba o hastalığı?
0: Ya işte o dönem

0: Sanki inat sistemi.
1: Yani hani ateşliyse başka yani, bir hastalık çeşidi diyorlar. Ya da bulaşıcılığı azsa fazlaysa belki başka bir hastalık çeşidi diyorlar. Tavun muydu?
0: Evet, tavun diyorlar.
1: İşte bu acaba neye
0: işte
1: göre?
0: Bu Kur'an'da geçen hani bazı aşırılığa kaçan kavimlerin, bu şeyde de var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var.
1: Helak yani, olmak.
0: Aynı şekilde yani insanları helak olması. Yani yoldan çıkan, sapkınlığa uğrayan toplumların Tanrı tarafından gönderilen bir felaketle yok olmasına. Buna taun diye Müslümanlar bunu ayırmışlardır. Ve bundan kaçınılmasını da günah sayıyorlar. Mesela 1400'lü yıllarda Memlük Sultanı Şeyh Mahmud diye bir sultan var. Kahire'de bir salgın hastalık çıkıyor. Salgın hastalık sırasında sultan kenti terk ediyor. Siryakus diye biraz daha yüksek delta bölgesinde yaylaya çekiliyor. Devrin alimleri suçluyorlar sultanı. Yani sen diyorlar bu salgından kaçtın. Kaçılmaz diyorlar. Ya aslında burada ben aslında şunu ifade etmek istiyorum. Hani biraz önce Hazreti Ömer'in o hani kader olayını. İlk başlarda Müslümanlar yani salgınlarından bunun bir hastalık olduğunu, bundan kaçılması gerektiğini, peygamberin hadisine de dayanarak evet, bunun bir doğal bir olay olduğunu belirtiyorlar. Fakat sonraki dönemlerde maalesef hani bizim hani bu orta çağdan aslında bizim çıkış dönemimiz var ya, 1400'lerden itibaren İslam dünyası bir kaosun içine giriyor aslında 1400'lü yıllarda. Mesela Osmanlılar oluşturdukları büyük bir medeniyetle İslam dünyasında çok farklı bir yerleri var Osmanlıların. Yani 1400'lerden itibaren 1500'ler, 1600'ler yani Türkler dünya medeniyetinde çok ileri bir seviyede. Fakat aynı dönemde şunu söyleyebiliriz. Kuzey Afrika'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Mısır'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Suriye'deki ya da Arabistan'daki İslam dünyası ne durumda? Ya da Hindistan'da gerileme dönemi başlıyor. 1400'lerden sonra. Bu şekilde yani bunun bir kader olduğunu, salgından kaçınılmasının günah sayıldığı bir döneme giriyoruz maalesef. İlk başlarda bu yok.
1: Bu yok. Aslında işte o peygamberin hadisini dinleseler çok daha zayiatsız bir süreç geçecek.
0: Tabii bunu Endülüs'te Müslümanlar fark etmişler Özgün Nur Hanım. Endülüs'te 1300'lü yıllarda salgın hastalıkların sebepleri ortaya konmuş. İbn Hatim ve İbn Hatim adı iki büyük alim var. Tıp kitapları yazmışlar, veba ile ilgili kitaplar yazmışlar. Avrupalılar da bunlardan çok etkileniyorlar. Yani mesela diyor ki bir salgın hastalık olduğu zaman diyor o salgından ölen insanların diyor kıyafetlerini giymeyin diyor. Bundan size bulaşır diyor. Onun eşyalarını kullanmayın diyor. Yani buna benzer şeyler var. Ya da İbn Sina mesela binli yıllarda biliyorsunuz İbn Sina salgınlara karşı önlemleri var İbn Sina'nın. Hani o dönemde yani İslam dünyası o yüzden aydınlık dönem diye ifade ediyorum. Mesela salgından ölenlerin defnedilmesini, eşyalarıyla beraber defnedilmesini söylüyor İbn Sina. Yani dezenfekte ediliyor bunlar. Yani bunlara diyor yaklaşmayın diyor. Buradan hastalık kaparsınız diye iddialar söz konusu. Yani şöyle bir ifade söyleyeyim. Orta çağda İslam dünyası o kadar tıpta ileri bir seviyede ki bunu bir örnekle hani size ifade etmek istiyorum. 1190'larda bugünkü Suriye'nin kuzeyinde Asi Nehri kenarında Şeyzer diye bir kent var. Şeyzer. Burada küçük bir devletçik var Munkızoğulları diye. İbni Munkız diye de bu Munkızoğulları devletinin bir hükümdarın yeğeni var. Kendisi hanedan mensup. Aynı zamanda bir alim bir kişidir kendisi. İbretler kitabı diye de bir kitap yazmış. Biz diyor bir gün diyor tabii o dönemde sahil mıntıkası Filistin dediğimiz mıntıka Haçlıların işgali altında. Fakat her zaman savaş olmuyor. Bazen de ticaret var. Bazen de karşılıklı elçiler gelip gidiyor. Yani sürekli savaş değil bunlar. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar bazen dost halde de yaşıyorlar. Müslümanlar bu batı dillerini hani o dönemde Fransızca daha çok konuşulan o bölgede öğrenmişler. Haçlılar Arapça öğrenmişler. Biz diyor bir gün bir mecliste otururken diyor, bir diyor tanıdığımız bir Haçlı şövalyesi yanımıza geldi diyor. Yan tarafta da diyor bir odada diyor Müslüman bir hekim diyor ayağında bir yara

0: çıkan diyor, askeri tedavi ediyordu diyor. Bu diyor şövalye merak etti diyor, ne yapıyorsunuz diye sordu diyor. O hekim dedi ki diyor, hastanın ayağında bir yara var, bu yarayı biz tedavi ediyoruz, dezenfekte ediyoruz diyor. Şaşırdı diyor Haçlı şövalyesi. Ben diyor sordum diyor, niye şaşırdınız diye diyor. Bizde olsa diye diyor, bu askerin ayağı baltayla kesilirdi diye diyor. Siz bunu diye diyor, ilaçlarla tedavi ediyorsunuz diye diyor. Yani şunu demek istiyorum, orta çağda İslam dünyası tıp alanında çok ileri bir seviyede.
1: Kesinlikle hocam. Az önceki konuda bir merak ettiğim anekdot daha var hocam. Anvas vebası demiştik ya, hani Müslüman ordularının komutanı ölüyor. Dört hatta komutan dediniz. Önemli komutanlar kaybediliyor. Sonra sonuçta fetih yapıyorlar. Fetih hareketleri nasıl etkileniyor? Vebadan sonra bütün önemli komutanlar ölmüş. Askerlerin çok büyük bir kısmı gitmiş.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı dönemde tabi İslam orduları burada kırılınca 639-40 yılında Amr İbnül As, yine sahabe, Mısır üzerine yürümek istiyor. Mesela Hazreti Ömer karşı çıkmış ona. Yani bekle diyor. Yani acele etme diyor. Hatta Amr İbnül As 640 yılında Hazreti Ömer'e haber vermeden Sina'yı geçip Mısır üzerine yürüyor. Kahire. Bugün tabi Kahire yok. O dönemde Babilyon diye eski bir kent var. Yani Kahire'nin bulunduğu mıntıkada. Ve Hazreti Ömer'in karşı çıkacağını biliyor. Muhtemelen Hazreti Ömer de hani İslam ordularının bu Suriye'de Anvas'ta kırılmasından dolayı acele edilmemesi gerektiğini herhalde ima etmiş. Ve seferlere bir müddet bekletilmesini istiyor. Fakat Amr İbn-i As Mısır'ı üzerine yürümüş ve biz diyor Mısır'a girdik diyor, yardım istiyor halifeden. Oldu bittiye getiriyor. Artık halife ona orduyu geri çek diyemiyor. Yani 4000 kişiyle Mısır üzerine yürümüş. Demek ki o kadar az bir askerle. 4000'de Hazreti Ömer ona yeniden arkadan bir asker gönderiyor. 640 ve 41 yılında İslam orduları yani Suriye'den sonra Mısır'ı fethediyorlar. Yani dediğimiz gibi halife biraz beklenmesini tavsiye ediyor. Ya buna benzer olaylar çok fazla. İşte mesela kara veba salgısında 1348 yılında İspanyol yani Kastilya Kralı 11. Alfonso Granada şehrini kuşatmış. Büyük bir salgın çıkıyor ordusunda. Kral ölüyor. Ve Kastilya ordusu Endülüs'ten geri çekilmek zorunda kalıyor. Yani bu salgınlar dediğimiz gibi bunu gerek krallar gerekse sultanlar farkındalar. Yani askerlerin kırılacağını seferden geri vazgeçiyorlar. Çünkü büyük bir başarısızlık olacak.
1: Evet, etkiliyor. Hocam, Orta Doğu coğrafyasında da kıtlıklar yaşanıyor dönem dönem. Kıtlıkların sebebi neydi o dönem ve hangi sonuçları doğurdu felaketler olarak?
0: Şimdi şunu söyleyelim, bizim tabii ki burada Orta Doğu coğrafyasının önemli bir kısmını oluşturan Anadolu, biliyorsunuz kısmen yüksek bir plato üzerinde bulunuyor. Yani Anadolu'nun rakımı 1000 metre civarında. Mesela bu Avrupa'da rakım 200, 300, 400 metrelerde. Mesela kıtlıklar Orta Doğu'da özellikle kuraklık, yani şiddetli mesela bir sıcak oluşuyor, nehirler kuruyor, bundan dolayı yaşanıyor. Avrupa'da ise şiddetli yağmurlardan dolayı kıtlıklar yaşanıyor. İlginç bir tezat var burada yani.
1: Şiddetli yağmur.
0: Tabii mesela şimdi Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da, burada dikkatirseniz rakım çok düşüktür buralarda. Yani nehirler bir anda taşar, her tarafı su basar ve bir de uzun yıl yani aylarca devam eden şiddetli yağışlar tüm Avrupa göl haline geliyor. Bundan dolayı Avrupa'da mesela örnek olarak Haçlı saldırıları öncesinde mesela 1030'larda 1040'larda böyle 3-5 yıl devam eden şiddetli yağışlar olmuş. Şiddetli yağışlardan dolayı büyük bir kıtlık yaşanıyor. Yani ekim yapılamıyor. Tüm arazi su kaplıyor. Bundan dolayı kıtlık oluyor. Orta Doğu'da ise mesela bunu Mısır için konuşursak, Mısır'da dünyanın biliyorsun en uzun nehri, Nil Nehri var.
1: Evet.
0: Yani tek nehri var. 6000 küsür kilometre uzunluğunda Afrika'nın ortalarından geliyor. Mısır'da 1200 kilometre sadece Mısır'da geçtiği nokta. Yine biliyorsunuz biz Kur'an'dan öğrendiğimize göre Dünyanın en eski kıtlığı da orada yaşanmış.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam zamanında, firavunlar zamanında büyük bir kıtlık yaşanıyor Mısır'da. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam firavun tarafından vezirliğe getiriliyor. Aldığı tedbirlerle Mısır'da kıtlığı yeniyor Hazreti Yusuf. Ve daha sonra da biliyorsunuz kendi akrabalarda, hani orada bir bolluk oluşunca kendi akrabalarda, yani Kenan diyarından, yani bugünkü işte Filistin diyarından Mısır'a giriyorlar. Ve şimdi Nil Nehri dediğimiz gibi Mısır'da, bir de Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Yusuf'un işte o dönemde yaşadığı El Feyyum diye bir bölge var Mısır'da. Birkaç tane kuyu var burada, bir de bir iki göl var. Mısır'ın yani tek sulak yeri burası oluyor. Nil Nehri Mısır'da akmadığı zaman, yani nehir yükselmediği zaman kıtlıklar yaşanıyor. Bazen 7 yıl Nil Nehri'nin suları yükselmediği oluyor. Yani düşünün, yani Mısır'ın tek akarsuyu burası. Başka kaynağı yok. Ve delta dediğimiz Kahire'den Akdeniz'e kadar olan bölge, bir tarafı Dimyat, bir tarafı İskenderiye, yaklaşık 50 bin kilometre karelik bir alan. Buraya delta deniyor. Her yıl Nil Nehri taşar Haziran aylarında. Eylül'e kadar bütün arazi su kaplar. Eylül'den itibaren su geri çekilmeye başlar. Herhangi bir şekilde arazi nadasa bırakılmadan, herhangi bir şekilde bir sulanmadan oraya ekim yapılır ve çok bol ürün elde edilir. Ancak nehir yükselmediği zaman bu ürün ekilemez. Müthiş bir kuraklık, müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve bu ta firavunlar zamanından itibaren yani çok fazla kıtlığın yaşandığını biz biliyoruz. Ve bizim incelediğimiz dönemlerde de, İslami dönemde mesela, daha Müslümanlar Mısır'ı fethettikleri zaman oranın verimli olduğunu görüyorlar. Mesela bugün işte Akdeniz'den Kızıldeniz'e akan Süveyş, biliyorsunuz, kanalı
1: Evet.
0: kazılmış 1869 yılında. Daha Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar Mısır'ın zenginliğini görüyorlar. Nil Nehri'nden Kızıldeniz'e, Kahire'den bir kanal kazıyorlar. Ve o sırada Medine'de, Mekke'de bir kıtlık yaşanıyor 640'larda. Mısır'dan, o kanaldan gemilerle Nil'in üzerinden Kızıldeniz'e buğday nakli yapılıyor. Mekke ve Medine'de yaşanan kıtlık yeniliyor. Yani Mısır'ın öyle bir özelliği var. Eğer nehrin suyu bol olduğu zaman müthiş bir verimlilik olur. Nehrin suyu da akmadığı zaman müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve şöyle de bir ifade var. Nil Nehri bir yıl taşmadığı zaman kıtlık 2 yıl sürer. Yani nehir taşmadı, ekim yapılamayacağını düşünüyor insanlar. Ellerinde, avuçlarında ne varsa saklarlar. Hemen yani kıtlık bir yıl önce başlar. Fiyatlar yükselir. Ve işte özellikle Mısır'da bir Türk devleti var, Işidiler diye. Onların zamanında 963-69 yıllar arasında 7 yıl devam eden büyük bir kıtlık yaşanıyor.
1: 7 yıl.
0: 7 yıl ve şöyle bir ifade var. Bu Işidiler ordusunun sayısı 400 bin kişiymiş. Yani o kadar güçlü bir devlet ki, Abbasi devletine bağlı olarak Mısır'da kuruluyor. Ve 969 yılında Kuzey Afrika'dan, Tunus'tan Mısır istilaya gelen Fatimiler, başka bir İslam devleti, Mısır üzerine yürüdükleri zaman IŞİD'i ordusundan 400 bin kişilik ordu telef olmuş. Sadece diyor kaynaklar, IŞİD'ler diyor 1000 kişiyle diyor Fatimilere karşı çıkabildiler diyor. O da başarısız oluyorlar ve devlet yıkılıyor. Bir de şunu söyleyelim Özgen Onur Hanım. Bu gerek kıtlıklarda gerek de salgınlarda en çok toplu olarak yaşayan insanlar etkilenir bunlardan. Mesela askerler, işte ordu, çünkü bunun iaşesi sağlanması güçtür. Bunlar da başlar. Ya da kent merkezlerinde salgınlar etkili olur. Yani toplu olarak yaşanan bölgelerde. Yani 400 bin kişilik demek ki bu IŞİD'i ordusu dağılıyor, yok oluyor, ölüyor. Ya da işte asker besleyemiyor devlet. Bu yüzden devlet korunamamıştır.
1: Evet hocam. Aslında konu o kadar farklı yerlere gidiyor ki
0: Evet.
1: gerçekten. Mesela bir nehrin taşmaması bir çevre olayı bir devletin çöküşüne
0: Tabii.
1: sebep
0: Ya
1: olabiliyor.
0: şunu da belirtelim. Bizim
1: Belirtmeden
0: Anadolu'da
1: önce
0: Evet.
1: hocam Anadolu çok önemli. Sorularım da olacak ama kısa bir araya gidelim. Ardından
0: Evet.
1: devam edelim. Hem
0: Evet, tabii.
1: izleyicilerimiz merak
0: Evet.
1: etsin. Kısa bir aramız olacak. Ardından hocamla buradayız.

0: Hafta içi her gün 9'da 24'te.
1: Devam ediyoruz an ve zamana Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamla beraber tarihte felaketlerini, sebeplerini, getirdiği sonuçları analiz ediyoruz. Hocamın kıymetli araştırmalarıyla beraber hemen tekrardan ben kitabını göstermek istiyorum. Felaketler Çağı kitabımız, referans kitabımız Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın tarihte Orta Doğu'da, Avrupa'da kıtlık, felaketler, salgın hastalıklar ve diğer felaket ürünlerini konuştu kitabı. Hocam hemen devam edelim. Anadolu dediniz. Hemen kaçırmadan o anekdotu alayım. Çünkü dedi ki çevresel olaylar devletlerin yıkılmasına kadar gidebiliyor. Evet. Buyurunuz.
2: Evet, Anadolu'da tabii şu vardı. Yani yüksek bir coğrafya olduğunu söyledim. Yani dünya haritasına, fizik haritaya baktığımız zaman bir Çin tarafını görürsünüz, İran'ı görürsünüz ve Anadolu'yu görürsünüz. Yani yüksektir şeydir. Yani o renklendirme şeyi ve Anadolu şanslı kısmen çok fazla salgınlar yaşanıyor. Kıtlıklar çok az gözüküyor Anadolu'da. Hmm. Çünkü birçok ırmağımız var. Fırat, Dicle, Kızılırmak, efendim yine işte Sakarya'sı, Menderes'i gibi bu yönden şanssız. Yani kıtlıklar az görüyor. Kısmen Güneydoğu'da var. Yani Urfa tarafında ya da işte Diyarbakır tarafında bu mıntıklarda yani hava çok sıcak olduğu için ürün kaybı oluyor. Burada kısmi olarak kıtlıklar yaşanıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Dünyanın ilk barajlarından biri Anadolu'da yapılıyor. Mesela biz yine Yemen'de hani Belkıs barajını biliyoruz. Bu Hazreti Süleyman peygamber zamanında 900'lü yıllarda işte Yemen bölgesinde biliyorsunuz bir baraj inşa ediliyor. Sonra bu baraj patlıyor ve birçok insan hayatını kaybediyor. Strabon diye Amasyalı bir tarihçi var. Aynı zamanda bir coğrafyacı. Kitabının adı da coğrafya adını vermiş. Roma vatandaşı. O dönemde Anadolu'da yaşıyor. İşte bu meşhur işte bu İtalya'daki Pompei şehrinin hani o patlamasından önce haber veren kişilerden biri Strabon. Hemen Orta Anadolu'da Kızılırmak'ın kollarından biri olan Kayseri'den akan, şimdiki adı Sarımsaklı diyorlar. Burada bir baraj inşa ediliyor. Milattan önceki yıllarda. Ve bu baraj patlıyor. O barajın olduğu bölgeye bugün Boğaz Köprü diyorlar Kayseri'de. Hmm. Orada Strabon bunu yazıyor. Büyük bir diyor baraj vardı diyor. Baraj patladı diyor. Ve Kayseri'yi sel aldı diyor. Yani diyeceğimiz Anadolu'da kıtlıklardan daha ziyade sel felaketleri de kısmen gözüküyor. Ha, bugün bile bunlara şahit oluyoruz. Ama dediğimiz gibi işte salgınlar, çünkü bir Anadolu kendisine has bir coğrafya. Hatta biliyorsunuz bu bölgeye şimdi dünyada Avrupa, Asya, bir de Afrika kıtaları var. Anadolu'ya da küçük Asya kıtası diyor Batı dünyası. Ve burada dünyanın kesişme noktası olduğu için maalesef salgınlar Anadolu'yu çok etkilemişler. Hem doğuda olanlar, hem efendim Avrupa'da olanlar, hem Rusya tarafında olanlar, hem de Afrika tarafında olanlar. Yani her tarafından bir kesişme noktası. Öyle de bir tabii şanssızlık söz konusu Anadolu'nun.
1: Evet hocam, yayılıyor. Bir de Haçlı seferleri mesela hocam. Haçlı seferleri sizce yalnızca askeri bir hareketlilik mi, yoksa hani komple teorileri de var tabii bazı kaynaklarda. Hastalıkların yayılmasına da neden olduğunu biliyoruz. Evet. Haçlı seferleri tabii, var mı doğruluğu
2: tabii
1: Haçlı
2: seferleri? Tabii çok etkili bu. Şöyle söyleyelim. Biraz önce aslında bahsettim. Hani bu Haç seferleri öncesinde Avrupa'da ciddi bir nüfus artışı oluyor. Hı hı. Yani önce büyük bir sel felaketleri yaşanmış, arkasında bir nüfus artışı. 30 milyonlardan yani Avrupa nüfusunun o dönemde 90 milyonlara çıktığı söyleniyor. Haç saldırıları sırasında. Son dönemde de bu seferlerden daha ziyade Haçlı saldırıları denmeye başladı Türkiye'de. Yani Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bu girdi. Hı hı. Şu anda artık yani öğrenciler bunu Haçlı saldırılar diye öğrenecek. Düşünebiliyor musunuz Özgen Duran? Bir kıta halkı, yani tüm Avrupa diyelim bugün, kısmen Doğu Avrupa hariç, yani bugünkü Polonya gibi, işte Romanya gibi, Sırbistan gibi, bu mıntıkalar hariç, yani Katolik dünyası dediğimiz bütün, yani bugün İngiltere, İrlanda, İzlanda, hatta çok ilginç, Grönland'dan bile, Yani Amerika kıtası 1492'de

0: keşfedildi deniyor ya, Batı dünyası Grönland'ı biliyor. Grönland'dan bile Haçlı saldırılarına katılanlar var. Bu eski Moğol dediğimiz Vikikler ya da işte Hristiyanlığı kabul etmiş insanlar geliyor o dönemde. Bir kıta halkı topyekün başka bir kıta halkının üzerine saldırıyor. Dünyada bunun eşi benzeri yoktur. Evet. Ve bu yani Avrupa'nın insanı işte 1095'te başlatıp 1270'e kadar yani aşağı yukarı 200 yıl. Ama ondan sonra da devam ediyor. Yani başka bir kıta halkı kısmen Avrupa soğuktur. Yani coğrafya farklıdır. Yani düz ovalardan oluşur. Orta Doğu'ya geliyor. Nasıl ki 1492'de Avrupa Amerika'ya gidip Güney ve Kuzey Amerika'ya girip oradaki yerlere hastalıklarını bulaştırdığı gibi Haç seferleri sırasında da kendi hastalıklarını Orta Doğu coğrafyasına bulaştırıyorlar. Ve bu 1200 yani 1096'dan 1270'e kadar Orta Doğu'da salgınların arttığını biz görüyoruz. Şimdi Avrupalılarda şöyle bir şey var, onu da belirtmek istiyorum. Ya Türkiye'de çok değerli bu konularda çalışan tarihçilerimiz var. Mesela bunlardan birisi Nüket Varlık diye Osmanlı İmparatorluğu'nda veba diye bir kitabı var. İtalyanlar çalışmış konuları. Şimdi Batı'da şöyle bir şey var. Kendilerini çok temiz görmeye çalışırlar. Sanki hastalıkların kaynağını Orta Doğu diye ifade etmeye çalışırlar. Ben bunun tam tersini ifade etmek istiyorum. Yani elbette Asya'da, Hindistan'da, Himalayalar'da bu vebanın şeyler var. Biz bunlar veba odakları diyoruz. Biz Balkanlar'da veba odaklarının olduğunu biliyoruz. Yani Batılılar, Katolik dünyası Haçlılar Orta Doğu'ya gelirken dediğimiz gibi Balkan coğrafyasında geçip geliyorlar. O bölgeden de etkileşiliyor oradan ve hastalıklarını Anadolu'ya, Filistin'e, Suriye'ye, Mısır'a yaymışlardır. Daha mesela 1998-99 yılında Haçlılar Antakya'yı kuşattıklarında büyük bir salgın çıkıyor Antakya'da. Bu birinci Haçlı saldırısı sırasında ya. Ve Antakya'da işte hatta Papa'nın gönderdiği baş rahip dahi salgından hayatını kaybediyor. Binlerce Haçlı askeri hayatını kaybediyor. Aynı zamanda Selçuk askerlerinin hayatını kaybeden çok fazla. Yani biz bunu görebiliyoruz. Hem kendi hastalıklarını buraya taşımışlar, bir de Orta Doğu coğrafyasına alışık olmadıkları için kendiler de Orta Doğu'dan bazı hastalıkları kapmışlardır. Yani gerek Kudüs'te, gerek mesela Haçlıların saldırdığı Mısır'da, Dimyat'ta, mesela 5. Haç Seferi sırasında 1218 yılında Dimyat'ta büyük bir salgın hastalık ortaya çıkıyor. Yine mesela 7. Haç Seferi saldırısı sırasında yine Dimyat'ta meşhur, hatta bir sözümüz var ya, hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, bu oradan geliyor. Bu nasıl oluyor? Mesela 1249 yılında Fransa Kralı 9. Louis 100 bin kişilik büyük bir ordu ile Mısır üzerine yürüyor. Haçlı saldırısı yapıyor. Güya Kudüs'ü kurtaracak. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti biliyorsunuz. Arkasından 1229 yılında Selahaddin'in yeğeni Melik Kamil Kudüs'ü yeniden Haçlılara teslim ediyor. Bu pek fazla bilinmez. 1229-1244 yılları arasında 15 yıl yine Kudüs Haçlıların elinde kalıyor. Dağılan Harzem Türkleri Suriye'ye giriyorlar. Filistin'e girip Kudüs'ü fethediyorlar 1244 yılında. Avrupa'da büyük bir yankı uyandırılıyor ve 7. Haç saldırısı düzenleniyor. İlginçtir. Ne beklersiniz? Hani Haçların Kudüs üzerine yürümeleri. Kudüs üzerine yürümüyorlar, Mısır üzerine yürüyorlar. Hani siz aslında deminki sorumuzda şu vardı. Hani bu Haçlılarla ilgili amaçları sadece kutsal yerleri almak değil, Orta Doğu'nun zenginliğini ele geçirmek.
1: Evet.
0: Batı dünyasının amacı. Ve Mısır üzerine Dimyat'a giriyorlar. Fakat burada müthiş bir ağır salgın hastalığa yakalanıyorlar. Ve burada Eyyubiler tarafından ağır bir yenilgi uğratıyorlar. Fransa Kralı 9. Louis 100 bin kişilik ordusu yok oluyor. Önemli bir kısmı esir ediliyor. Kendi esir düşüyor. 4 yıl ülkesine geri dönemiyor. Yani benim kanaatime göre hani Dimyat'a almaya giderken evdeki bulgurdan olmak deyin buradan kaynaklanıyor. Yani Fransa büyük bir sarsıntı geçiriyor. Aynı kral, bu Fransa kral, çünkü bu manastırda büyümüş. Müthiş bir Katolik, bir dindar ve kendisi kendinin inancına göre Tanrı'ya ant içmiş. Yani kutsal savaşa katılacağına dair. Burada başarısız olunca 1270 yılında bu son Haçlı Seferi'ne çıkıyor. 8. Haçlı Seferi'ne ve Tunus'ta, Kartaca'da salgın hastalıktan ölüyor. Fransa Kralı 9. Louis. Yani hayatı o şekilde sona ermiştir.
1: Hocam peki Moğol istilası? Moğol istilasının sadece siyasi ve askeri değil, aslında sağlık tarihi açısından da önemli sonuçları olduğunu biliyoruz. Nedir onlar?
0: Evet, şimdi Moğol istilası, tabii o da çok önemli bir olay. Şimdi bildiğimiz gibi Cengiz Han.
1: Evet.
0: İşte Moğollar dünyada, yani bizim tarihte biz bunu 3 defa parlamışlar deriz. İşte bir Kara Hitaylar diye, bu 1140'larda ortaya çıkıyorlar, Moğollardan bir kol. Arkasından Naymanlar diye yine bir Moğol topluluğu, o da 1220'li yıllarda Harzemşahlar, Karahanları yıkıyorlar. Kara Hitaylar Selçukları yıkıyor. Bu üçüncü Moğol istilası da Cengiz'le başlıyor. Ama diğer gerek Kara Hitay gerekse Nayman istilaları Orta Asya'da sınırlı kalıyor. Yani bunlar İran'a, Anadolu'ya falan taşmıyor. Fakat Cengiz'le beraber 1207 yılında Cengiz'in işte Büyük Kağan seçilmesi, yani Timuçin'in Cengiz adını veriliyor kendisine. Dünya hükümdarı, dünya hanı anlamına geliyor bu. Ve 1220 yılında Harzemşahlar üzerine yürüyor. Şimdi Moğollar tabii ki bozkırda yaşayan bir bölge. O bölge. Çok soğuk bir coğrafya. Yani Moğolistan, yaşadıkları coğrafya, Karakorum, orman falan yok. Yani plato, yani bozkır burası yani. Ve beslenmeleri de çok zayıf bunlar. Daha çok etle besleniyorlar. Yani tahıllardan daha ziyade etle beslendikleri için de çok da uzun yaşamıyorlar. Yani bir Orta Asya'da o dönemde 40-50 bunların ömürlerinin yaşadığı dönem. Ve bir anda, yani şöyle diyeceğim, bir bütün dünyayı istilaya kalkan, yani Moğollar, yani bir kar şeyi gibi düşünün, çığısı gibi yani bu. Yani küçük bir kar topu büyüyor ya, bütün önüne gelen kavimleri kendisine bağlıyor. Yani çok sayıda bu Moğolların içinde Orta Asya, bilhassa Türk toplulukları bunların içine girmiş. Yani bundan emin olun. Yani Anadolu'ya gelen Moğol ordusunun belki de içindeki ancak %20'si Moğol'dur. %80'i Uygur Türküdür ya da diğer Türk topluluklardır. Bunlar da aynı şekilde bir anda kısa süre içinde Moğolistan'dan kalkıp 5-6 bin kilometre yol kat edip Anadolu'ya uzanıyorlar. 1243 yılında Kösadağ'a gelmişler, Sivas'ın kuzeyine kadar. 1230'lu yıllarda Kırım'a giriyorlar. Macaristan'a giriyorlar. Bulgaristan'a iniyorlar, o bölgelere. Ve 1258 yılında Bağdat'a iniyorlar. 1260'ta Suriye'ye iniyorlar. Ve bunlar Orta Asya'nın hastalıklarını bu coğrafyaya taşıyorlar. Mesela Moğolların Bağdat'ı işgali sonrası 1258'de Bağdat'ta ciddi bir salgın hastalığın çıktığını bize kaynaklar söylüyor. Sadece Bağdat'taki, yani Abbasi Hilafeti'nde başkenti, büyük bir kent, o dönemde nüfusunun 2 milyon falan olduğu söyleniyor. Biraz abartı sayılabilir ama Moğol istilası sırasında Irak coğrafyasında 2 milyon insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Sadece savaşlara değil, büyük bir kısmı salgın hastalıktan hayatını kaybetmiştir bunların. Aynı dönemlerde, mesela 1243 yılında Moğollar Selçuk ordusunu yenip geri dönüp giderken Malatya'da 1245'li yıllarda ciddi bir salgın hastalık var. Ve orada hem Moğollar ölüyor salgından, hem o bölgedeki Selçuklu Türkler hayatını kaybediyor. Yine yerli yaşayan Süryani, Ermeniler de hayatlarını kaybetmişler. Yani biz yine Suriye şehirlerinde Moğolların işgal ettiği Halep, Şam gibi ve yine Güneydoğu'da, yani Silvan, işte Meyyefarik'in diyorlar, o mıntıkayı, El Cezire mıntıkasında, Musul taraflarında ciddi şekilde salgın hastalıkların arttığını görüyoruz.

0: Aynı zamanda da kıtlıklar da artıyor. Çünkü artık kervanlar gelmez oluyor, ekinler tahrip ediliyor. Yani o yüzden hem yani aslında siyasi olay burada sosyal bir olaya sebep oluyor.
1: Muhakkak birbirini zincirleme tetikliyor hocam.
0: Evet, aynı
1: Salgın,
0: şekilde,
1: kıtlık,
0: evet.
1: felaketler. Ama tabii Moğollar gibi o dönemin en güçlü, dünyayı titreten bir imparatorluğun salgın hastalıktan kırılmadı herhalde, değil mi? Sadece istilalardan
0: Evet.
1: şey yaptı, biraz yaydı hastalığı.
0: Evet.
1: Çünkü o, öyle bir imparatorluğun salgın hastalıktan kırılması bizi üzer.
0: Evet. Aslında biraz sonra o şeyde kara vebada değineceğiz. Aslında yok Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor. Yani
1: Eyvah.
0: Moğollar aslında ciddi anlamda zayıflıyor bu şeylerle. Tabii ki sadece bu değil ama o çok etkiliyor. Yani özellikle kara veba salgını sırasında zaten bu Çin'de, Moğolistan'da ortaya çıkıyor ve Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor. Karakoruma çekiliyor. Yani 1300 artık 50'lerden sonra bir Moğol imparatorundan bahsedemezsiniz. Yani Moğollar işte Türkleşmiş, Çağatay Hanlığı adıyla Timurlara dönüşüyor, Babürlere dönüşüyor ya da Altın Ordu Devleti yine Türkleşiyor. Ama esas Cengiz Han'ın tahtının bulunduğu Moğolistan'daki Kubilay Hanlığı salgınla yok oluyor.
1: Eyvah.
0: Evet.
1: Aslında kara vebayı demişken
0: Evet.
1: girelim hocam tam da
0: Evet.
1: bence. Çünkü insanlık tarihinin en büyük salgını
0: Evet.
1: değil mi kara veba?
0: Tabii şeyin hani konuşmamızın başında belirttim. Bu vebanın adını bile değiştiriyor. Veba artık Batı dünyasında literatüründe black değil. Yani sadece 1348-50'lerdeki değil, 1600'de, 1700'de, 1800'de çıkan salgına bile Batılılar Black Death diyorlar. Yani kara ölüm adını veriyorlar. Ya dünya tarihinin en büyük salgını kabul ediliyor bu. Kısmen acaba Covid'e benzeyebilir miydi? Yani çünkü Covid de biliyorsunuz bütün dünyayı etkiledi. Sayısal rakamlar verilmedi ama yani ne kadar insanın öldüğünü. Mesela Hindistan hiç açıklamadı ne kadar insan öldüğünü Covid'den. O yüzden acaba Covid'e benzetilebilir mi diye de düşünmüyor değiliz yani. Çünkü Covid'in kara vebanın bir benzerliği var. İkisi de aynı coğrafyada ortaya çıkıyor. Yani Covid Çin'de
1: Çin'de.
0: başladı. Covid-19 adını verdiler. Zaten bir vebadır bu. Bir virüs yani. Kara veba da Çin'de başlıyor. İlginçtir yani. Ve dünyanın 20 yıl devam ediyor bu salgın. O da çok ilginç. Yani 1331-32 yılında başlayıp 1352'ye kadar devam ediyor. Yani 20 yılı buluyor bu salgın. Ve bu salgın yani o dönemde bilinen Asya, Avrupa ve Afrika'yı etkiliyor. Yani bu kara veba ile ilgili müstakil çalışmalar da yapılmış dünyada. Mesela daha 1973 yılında William Dawes diye bir Amerika'da bir yazar ya bu kara vebayı çalışmış 1973 yılında. Yani Orta Doğu'da daha çok da Orta Doğu'da olan salgın hastalığı. Ve bu İslam kaynakları çok ayrıntılı. Yani Müslümanlarda tarih yazı çok ileri bir seviyede. Kara veba salgını sırasında Özgen Orhan 16 hükümdarın öldüğü söyleniyor kaynaklarla.
1: 16.
0: Yani bilhassa Asya coğrafyasında 16 devletin hükümdarı hayatını kaybetmiştir. Sadece bu sırada kara veba salgını nasıl ortaya çıkmış? Gerek tarihçiler, gerekse yani tıp bilim insanları bunu çalışıyorlar günümüzde. Hem laboratuvarda çalışılıyor bu, hem arkeolojik kazılarda çalışılıyor.
1: Nasıl yayılmış hocam? Nerede ya? Çin'den çıkıp Avrupa'ya nasıl geçmiş
0: Şimdi
1: mesela?
0: şöyle oluyor. Kara veba salgını 1331-32'de çıkıyor. Şamlı yani Dımaşlı bir müellif var İbnül Verdi diye. Kendisi ilk bu salgını yazan kişi ve kendisi de kara vebadan hayatını kaybediyor. Kitabını yazarken de ölüyor salgından. İlginçtir. Şimdi salgının nasıl çıktığı ile ilgili şöyle bir tez var ortaya atılan. Moğollar nasıl ki hani Anadolu'yu, Suriye'yi ve Rusya'yı, İran'ı, Türkistan'ı istila ettiler, Çin'i de istila ettiler, Hindistan'ı da istila ettiler.

0: Engisa'nın torunu Kubilay Han Çin'i istila etti. Hatta onun biliyorsun Japonya'ya da bir seferi var. Donanmayla fakat mağlup oluyor. Japonya'yı ele geçiremiyor. Yani Kore'yi bile işgal ediyor. Ve başkentini Çin'e taşıyor. Yuan Hanedanlığı deniyor. Bu Kubilay Hanlığı'nın diğer adına Yuan Hanedanlığı. Bugünkü Çin'in Yuhan bölgesine ya da Wuhan dediğimiz bölgeye iniyorlar. Ya bugün Zaytuk diyorlar. Daha çok yani deniz tarafı Çin'in bugünkü doğu kısmı. Ya yani Şangay falan mıntıkaları, bu mıntıkalar. Ve buraya gelip 1300 yani yıllarda imparatorun merkezini Çin'e taşıdılar Moğollar. Hindistan'ı ele geçirdiler. Ve Hindistan'da Himalayalar mıntıkasında bu hani demin söyledim vebanın odakları var. Yani bu veba mikrobu öyle bir mikrop ki hani bilhassa sürüngenlerde yani ya da kemirici hayvanlarda işte fare gibi, cardın gibi hayvanlarda bu oluyor. Pireler fazlasıyla taşınıyor. Veba mikrobunun 40-50 yıl kendisini muhafaza ettiği söyleniyor. Yani herhangi bir yerde bir veba var. İnsan ona bağışıklık kazanıyor, vebayı taşıyor. 40-50 yıl devam edebiliyor. Yeni gelen bir insana bu bulaşabiliyor. İşte Hindistan'da Himalayalar ormanlık bir alan. Bu bölgeyi istila eden Moğol atlarına, Moğol askerlerine bu salgın bulaşıyor 1330'lu yıllarda. Ve bunlar kırılıyorlar burada, Himalayalarda. Burası vebanın odak merkezi. Dünyada vebanın Balkanlar gibi, İran coğrafyası gibi, Himalayalar gibi veba merkezleri var. Yani mesela bugün günümüzde bile veba gözüküyor ve hala bazı noktalarda var. Afrika'da çıkabiliyor, Arabistan'da çıkabiliyor, Hindistan'da çıkabiliyor. Yani dünyamız bugün bu hastalığı yenmiştir. Bilhassa antibiyotik tedavisiyle bu hastalık önleniyor. Aslında bu Yersinia pestis denilen bir şey, mikrop bu.
1: Hocam peki o ortaya çıktığı dönemde insanlar hastalığın sebebini nasıl yorumluyor o
0: İşte
1: dönem?
0: hastalığın,
1: Kara vebayı.
0: İşte hastalığın bu bilim insanları var. Yani gerçekten bu hastalığın bir salgın hastalık olduğunu, bundan korunması gerektiğini söyleyenler var. Fakat büyük bir kısmı da farkında değil. Bunu bir kader olarak görüp yani hastalığa efendim balıklama atlayıp mesela diyelim bir aynı anda mesela diyelim bir cenaze töreni düzenleniyor. Adam mesela bir sabahleyin ya da öğlen bir cenaze namazı kılınıyor, ona katılıyor. İkindin kılınıyor, katılıyor. Yani kaçmıyor şeyden. Evet. Mesela bu Mısır için konuşalım. Memlük müellifi anlatıyor. Yani salgın hastalık sırasında diyor, işte biz diyor cenaze namazına katıldık diyor. Orada diyor insanlara hastalık bulaştı diyor. O anda insanlar öldü diyor. Caminin içinde öldü diyor. İmama diyor hastalık bulaştı diyor. İmam diyor cuma namazını kılarken diyor kılamadı diyor. Namaz kılınamadı. Salgın çok etkili. Ya bazen tabii kaynaklar bazen de abartılabilir. Biz bunları yani kaynaklardaki bilgiler bir süzgeçten geçiyor. Bazen müellif abartıyor, dikkat çekmek için yazabiliyor. Ancak kısa süre içinde yani 2-3 gün içinde salgını bulaşan insanın hayatını kaybettiğini kaynaklar yazıyor. Bu özellikle kara veba dediğimiz yani bu veba insanların üzerlerine sivilce şeklinde çıkıyor. Salgının başında, sivilcenin başında bir siyah nokta var. Bundan dolayı buna black death diyorlar. Yani kara anlamında yani siyah anlamında. O yüzden bu isim verilmiş zaten. Hıyarcıklı bir veba. Yakalanan kişi 2-3 gün içinde hayatını kaybediyor. Ama herkes ölmüyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişi kurtuluyor bu hastalıktan. Kurtulduğu zaman da artık o yani bağışıklık kazandığı için bir şey olmuyor kendisine yani.
1: Korkunç bir veba.
0: Evet, diyeceğim şu, buradan Çin'e ulaşıyor salgın. Evet. Çin'de o dönemde nüfusu Çin'in 200 milyon olduğu söyleniyor. Evet. 60 milyon insanın kara vebadan Çin'de hayatını kaybettiği kaynaklar söylüyor. Ve bu o sırada Kubilay Hanlığı, hani Yuan Hanlığı diye bahsettiğim ya, bu hanlıkta arka arkaya hükümdar ve oğul ölüyor. Ya yani Moğollar öyle bir

0: yakalanıyor ki hastalığa, adeta Çin'i kontrol altında tutamıyorlar, kaçıyorlar. Atlarına biniyorlar, tabir yerindeyse başkentleri kara kuruma dönüyorlar. Ve Çin'de Ming Hanedanlığı kuruluyor. 1360'lı yıllarda ya Moğollar Çin'deki hakimiyetleri kaybediyorlar. Ve kaynakların anlattığına göre Moğol süvarileri, atlı birlikleri bunu batıya doğru taşıyorlar. Diyor ki kaynakla, bir Moğol süvarisi diyor bir günde diyor 100 kilometre mesafe kat edebiliyor diyor at üzerinde. Yani üzerinde o işte farenin, fareyi ısırıp pire, yani o şey taşıyor. Pire de atı ya da insanı ısırıyor. Oradan bu hastalık bulaşıyor. O sırada İran'da bu dönemde artık Moğollar yıkılmış. Celairler gibi, Karakoyunlar gibi onların ardılları olan Türk toplulukları söz konusu. Hı hı. Yine bir de Altın Ordu Devleti var.
1: Evet.
0: Karadeniz'in kuzeyinde Cengiz Han'ın büyük oğlu Cüci'nin oğlu Batuhan tarafından kurulan, bunlar varlıklarını sürdürüyor. Ve bunlar birbirlerine akraba olduğu için, yani Moğolistan'dan kalkan bir Moğol Kırım'a kadar ulaşabiliyor. Yani aynı topluluk bunlar, amcazade birbirlerine, yani yakın. Ve o dönemde mesela Kırgızistan bölgesinde, Kırgızlar tabii o dönemde biliniyor Kırgızistan diye, bugünkü Özbekistan dediğimiz Türkistan bölgesinde, o bölgede toplu mezarlar çıkmış. 19. ve 20. yüzyılda yapılan araştırmalarda gerek Kırgızistan'da gerek bugün Türkistan'da toplu mezarda arkeologların yaptığı araştırma şaşırmışlar. Ya 1345'li yıllarda binlerce insan ölüyor aynı anda. Mezar taşlarında aynı tarihler var. Ve buradan yola çıkarak salgının, ya o Arap müelliflerinin anlattığı gibi, hani 16 devletin hükümdarı öldü deniyor ya, Kubilay Hanlığı'nda iki hükümdar hayatını kaybediyor o dönemde. Ve hastalığın burada çok etkili olduğunu arkeolojik kazılar da tespit etmişler. Ve bugünkü Kazakistan topraklarında, Kırgız topraklarında, ya Özbekistan coğrafyasında çok etkili oluyor. Ve 1347 yılında salgın Kırım'a ulaşıyor. O sırada Kırım'da biliyorsunuz Cenevizler var, Ceneviz kolonileri. İşte orta çağlarda dünyanın denizci iki büyük topluluğu var. Biri Cenevizler, bunlar İtalya'nın batısında Cenova merkezleri. Bir de Venedikler, bu da İtalya'nın doğusunda, yani Adriyatik Körfezi'nde. Bunlar denizci millet. Cenevizler İstanbul'da, işte bugünkü bulunduğumuz, evet, şehirde, Beyoğlu'nda, Galata dediğimiz yerde, Pera deniyor buraya. Burada yani Bizans İmparatorluğu, şimdiki işte Eminönü dediğimiz, yani o yarımadada,
1: tarih yarımada oldu.
0: Karşı tarafında Pera dediğimiz yerde kolonisi var şeyin, Cenevizlerin. Galata Kulesi de onlardan kalma biliyorsunuz. Yani İstanbul deyince işte Yeditepe dediğimiz Eminönü mıntıkası, Topkapı, Ayasofya mıntıkası anlaşılıyor. Burada büyük bir Ceneviz kolonisi var o dönemde. Yine Amasra'da, işte bugün Bartın'ın bir, hı hı, ilçesi olan Amasra'da büyük bir kolonisi var. Yine Samsun'da kolonileri var. Bir de Karadeniz kıyılarında, Kefe'de, Suudak mıntıkasında kolonileri var. Burayı Moğollar bir türlü ele geçirememişler. Yani kuşatıyorlar Kefe'yi, alamıyorlar. İşte bu Altın Ordu hükümdarı, yani kökeni Moğol, Janbek ama Müslümanlaşmış, Türkleşmiş, şehri kuşatıyor. Birinci kuşatmasında alamamış. İkinci kez kuşatıyor 1345-46'da. Fakat bu sırada Moğol ordusunun içinde bir salgın hastalık ortaya çıkmış. Kefe büyük surlarla çevrili. İşte Azak Denizi'nin kenarında, bugün Kırım'da. Ve aklına bir şey geliyor, hile geliyor. Diyor ki bu diyor kentin içine diyor biz diyor mancınıklarla ölen askerlerin cesetlerini fırlatalım.
1: Mikrobu yayalım.
0: He, mikrobu
1: karşı tarafa yayalım kıralım diyor.
0: Ve bu dünyada ilk defa bu salgın hastalığın, yani biyolojik silah olarak kullanıldığı.
1: Biyolojik savaş örneklerinin ilki olsa,
0: evet, ilk
1: gerek.
0: İlk olarak kabul ediyor. Hem batıda, hem doğuda. Doğu literatüründe.
1: Ölen askerleri mikroplu.
0: Evet.
1: Karşı veba, tarafa da tabii vebayı geçirmek, evet, için mancınıkla fırlatıyorlar.
0: Mancınıkla
1: doğru mu anladın?
0: Binlerce askerin cesedini atıyorlar kentin, anladım, içine. Ve müthiş bir şekilde orada Cenevizlerin içine

0: İçinde bir şey başlıyor. Salgın başlıyor.
1: Ama cenevizler İstanbul'a geliyor.
0: İşte yani onlar da gemilerle oradan.
1: İstanbul'a da bulaştıracaklar.
0: Tabii, oradan kaçıyorlar şeyler. O hastalık çıktığı zaman bunlar tüccar biliyorsunuz yani. Yani ticaretle uğraşıyor. Evet. Bunların kendi şeyleri var, katipleri var, noterleri var işlerinde. Ve bunu kaydetmiş adam. Noter, cenevizli noter. Hastalıktan ölen insanlar 6 gemiyle Ceneviz'den kaçıyorlar bunlar. İstanbul'a geliyorlar. Yani bu Pera dediğimiz mıntıkaya. Tabii oradaki Ceneviz kolonisi yani öyle bir şey ki tamamı bu Ceneva'ya bağlı. Ceneva İmparatorluğu'na bunların. Yani hepsi yöneticileri oradan tayin ediliyor. Yani Ceneva'dan gemileri alıyorlar Pera limanına. Yani bugünkü işte Karaköy'de ya da Haliç'in orada bu liman. Ve şehre dağılıyor bunlar. Ve burada büyük bir hastalık başlıyor şeyde. Ve aynı sırada tabii ki Bizans'tan da bunların irtibatları var. İstanbul'a bu hastalığı bulaştırıyorlar. Ve o dönemde İstanbul'un nüfusunun 100 bin kişi olduğu tahmin ediyoruz. 1348-49 yılında %10 hayatını kaybediyor.
1: Çok ciddi.
0: İmparator da hastalığa yakalanıyor. Kantakuzen, imparatorun oğlu hayatını kaybediyor. Bir de çok ilginç, kara veba diğer salgınlardan farkı şu, denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, dağdaki yırtıcı hayvanlara, evcil hayvan, herkese bulaşıyor. İnanılmaz. İstanbul'un diyor, kuşlar öldü diyor. Hatta bir kütüphane memuru kaydetmiş bunları. Yani Bizans'ın bir kütüphane memur, çok sayıda İstanbul sokaklarında o zaman işte Konstantinopolis diğer adıyla kuş ölüsü var. Ya buna şaşırmışlar ahali. Yani kuşlar da hayatını kaybediyor. Ve buradan tabii ki hastalık yani merkezi maalesef İstanbul'dan yayılıyor. Hem Avrupa'ya
1: da tabii.
0: Hem de Anadolu'ya hem de Mısır'a. Zaten salgınları bu savaşlar, göçler, bir de tüccarlar yayıyor. Yani tacirler, gemiler. Yani gemiler hastalık yuvası.
1: Floransa, Venedik, Paris gibi büyük şehirler mesela.
0: Tabii, Avrupa
1: şehir etkileniyor Avrupa'yı mu?
0: Kasıp kavuruyor kara veba. Kara veba aslında Çin'de başlayıp en fazla Orta Doğu'da etkili olmakla beraber Avrupalılar kara vebayı benimsemişler.
1: Eyvah.
0: Yani kendileri özel isim vermişler. Şu anda bunların literatürüne baktığımız zaman Batılıların yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ya da İspanyollar ya da Almanlar sanki hastalık kendilerinde gözüktü. Sanki başkalarında gözükmedi gibi de bir izlenim veriyor.
1: Çünkü hocam Avrupa nüfusunu bazı bölgeler için söylüyorum. Neredeyse nüfusun yarısı hayatını kaybediyor.
0: Evet, aynen. Aynı yani şekilde.
1: İnanılmaz bir hem bu sosyal hayatı da değişiyor. İnsanlar sosyal hayatı nasıl değişiyor? Avrupa'ya yayıldıktan sonra kara veba.
0: Şimdi şöyle bu hastalıklar tabii olduğu zaman herkes bunu yani kader diye bakmıyor. Yani bazı insanlar da salgından kaçıyorlar yani. Evet. Ve salgından kaçan insanlar kaçtıkları zaman toplumdan soyutlanıyorlar. Hatta şöyle bir şey de var, iddia da var. Mesela bizim doğu toplumlarında biliyorsunuz bu roman falan yok. Hikaye falan çok yoktur. Yani bizde daha çok şiir vardır yani. Yani şairler, divan edebiyatı falan bilirsiniz. Roman Avrupa'da ortaya çıkıyor. Roman. Ve salgınlardan dağlara kaçan, mağaralara sığınan, yalnız kalan insanlar oralarda yazmaya başlıyorlar. Yani edebiyatı da etkiliyor bu. Romanın bu şekilde ortaya çıktığına da iddialar var. Ve salgınlarda insanlar bir araya gelmek istemedikleri için işte düğünler erteleniyor efendim o dönemlerde. İnsanlar bir araya gelmiyorlar. Toplu olarak bir arada bulunmak istemiyorlar. İşte bir insanlara bir hüzün kaplıyor. Yani insan yakınını kaybetmiş, akrabasını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Yani öyle ki özellikle Mısırlı müellifler söylüyor. Kara veba sırasında yani doğru ya da yanlış. Yani Kahire'de diyor 900 bin kişi hayatını kaybetti diyor. Yani biraz rakam abartılı. Yani onu kabul ediyoruz. Çünkü biz vergi kayıtlarından diğer şeylerden

0: bu kadar nüfusun yaşamadığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama ciddi bir şey var. Mesela Avrupa için Paris'in işte nüfusunun %50'si kaybediyor. Fransa nüfusu o dönemde Avrupa'nın yani nüfusu çok ciddi artan ülkelerden biri 18 milyon falan olduğu söyleniyor. Mesela İngiltere 4-5 milyon, Fransa nüfusunun %50'sinin vebadan öldüğü söyleniyor o dönemde. Bir de veba salgınları sırasında mesela o dönemde kilise, yani papa, yani bunlar da müthiş bir biliyorsun Katolik hakim, müthiş bir manastır hayatı var.
1: Evet.
0: Bunlar Avrupa Hristiyanları salgın hastalığın sebebi olarak yani insanların işte kötü şekilde yaşamalarını, işte Tanrı'ya karşı çıkmalarını, ibadetlerini aksatmalarını ya da kendi inançlarına göre Yahudileri ve iyi davranmalarından dolayı başlarına bu felaketlerin geldiği söyleniyor. İbadetlerini artırırlarsa, yine kiliseye yardımlarını artırırlarsa salgınlardan kurtulacaklarını zannediyorlar. Yani din adam, papa bunu söylüyor. İnsanlar bunu yapıyorlar fakat salgından kurtulamıyorlar. Bu defa din adamlarına güven arzı azalıyor. Kara veba salgın sırasında. Yani arkasından mesela ortaya çıkan yani 100 yıl sonra, 150 sene sonra ortaya çıkan mesela reform hareketlerinde bile bunun büyük etkisi var. Yani bu tür olaylar hani bir anda olmaz. 50
1: tabii.
0: sene, 100 sene sonra ortaya çıkar.
1: Hocam tabii nüfusun neredeyse Avrupa için yarısını kaybettiğini söylüyoruz bazı
0: evet.
1: bölgelerde. Bu ciddi bir ekonomik sonuç da doğuruyor. İş, yani insanlar ölmüş. İş yapacak
0: evet.
1: insan, işçi sınıfı değerli oluyor, işçi ücretleri yükseliyor. O feodal mesela yapı sarsılıyor. Bunların hepsi çok zincirleme dünyanın tarihini değiştirecek işler gerçekten. Bir veba diyoruz ama nelere sonuç veriyor, nelere kadar gidiyor?
0: Evet. Yani çok ciddi anlamda etkiliyor. Mesela şimdi veba döneminde bir defa yani lüks eşyanın değeri azalıyor bu dönemde. Bunu belirtelim.
1: Hocam Covid'de de öyle olmadı mı? Gerçekten
0: aynen öyle
1: yani.
0: Oldu.
1: Bütün önceliklerimiz
0: evet.
1: en sona aldık.
0: İkinci
1: hepsini.
0: Olarak normalde hani insanlar hayatlarını kaybettiği için gıda fiyatlarının düşmesini beklersiniz. Fakat üretim durduğu için gıda fiyatları yükseliyor.
1: Evet.
0: Ve bundan dolayı da ciddi sorunlar ortaya çıkıyor Avrupa'da. Yani gıda fiyatları aşırı şekilde yükselmiş. Bir de işçilerin, köylülerin kırılmasından dolayı Avrupa'da bir feodal sistem var.
1: Evet.
0: Bildiğimiz gibi yani
1: evet.
0: din adamları, işte asiller, köylüler, serfler diye topluluklar var yani. Bilhassa İngiltere'de falan o feodal sistemin getirdiği toprak yani bizde toprak ağalığı deniyor ya onlarda da
1: toprak
0: feodalizm
1: sistem. Evet.
0: sistemi. Bu defa çiftçi yani işçi ücretleri aşırı şekilde yükseliyor. Ve bundan dolayı o eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen feodaller arazilerinde düşük ücretle çiftçileri çalıştırmaya çalışıyorlar. Fakat sınırlamalar getiriyorlar. Onlar da belediyelik falan sistemleri var o dönemde. Yani bizim de bu tür fiyat ayarlamaları nar sistemi deriz. Yani fiyatlar devlet tarafından belirleniyor. Orada da bu yapılmaya çalışıyor. Yani fiyatlar sınırlandırılıyor.
1: Hı hı.
0: Fakat buna kimse uymuyor. Yani insanlar çalışmayı reddediyorlar. Bu defa da İsyanlar ortaya çıkıyor. O İngiltere'de 1380'lerde başlayan köylü ayaklanmaları, işçi ayaklanmaları sebebi bu kara veba salgınına bağlanıyor. Ve bundan dolayı da yani bu bir salgın bir siyasi olaya sebep oluyor. Gerçi ayaklanma çok kanlı şekilde bastırılıyor.
1: Hı hı.
0: Bir de burada dikkatimi çeken şu oldu. Şimdi salgın hastalık tabii ki bütün Avrupa'yı kapsadığını söyledik. İsveç'e kadar uzanmış. O dönemde Finlandiya diye bir devlet yok.
1: Evet.
0: Finlandiya uçsuz bucaksız arazilerden oluşuyor. Toplam 100 bin kişinin yaşadığı söyleniyor. Yani ormanlık bir bölge bu mıntıkada. Fakat İsveç'te çok etkili olmuş salgın. Ve o dönemde şimdi bunlar Katolik mezhebinden. Çünkü Katolikler Haçlı saldırılarını ya da seferlerini sadece Müslümanlar üzerine değil bazen Ortodokslar üzerine de yapmışlardır. İsveç kralı papaya bir mektup yazıyor 1350'lerde. salgından diyor o kadar çok diyor kırıldık ki diyor askerler hayatını kaybetti.

0: diyor. Biz diyor bu yıl diyor Haçlı saldırısı seferi düzenleyemedik diyor. Ya ben o zaman şunu düşündüm. Tabii bu sırada Haçlı seferleri durdu. İslam dünyası üzerine yapılmıyor. İsveçlerin yaptığı Haçlı saldırısı Rusya üzerine, Ruslar üzerine yani Ortodoks Ruslar üzerine. Yani böyle de bir olay yaşanmıştır.
1: Hocam tüm bu bilgileri siz tarihçiler için salgınlara dair gözlemleri bazı sağlık özellikle bu konularda mesela İbn Battuta, İbn Haldun gibi isimlerden çok alıyorsunuz değil mi? Çok fazla faydalanıyorsunuz salgınlara dair gözlemler özellikle. Ama program hazırlanırken, kitabınızdan da faydalanırken, sizinle konuşurken de öğrendim ve çok üzüldüğüm bir şey oldu. İbn Haldun ailesini salgında kaybetmiş. Evet, evet. Bu detay beni çok üzdü.
0: Evet. Şimdi İbn Haldun biliyorsun büyük bir yani İslam mütefekkiri, sosyolog deniyor. Yani dünya çapında bir insan. Yani onu bilmeyen olmazdı. 1332 yılında doğuyor. 1406'da ölüyor. Maceralı bir hayatı var. Yani evet. Tunus'ta doğmuş. Oradan işte Kuzey Afrika'ya gidiyor. Cezayir, Fas. Oradan Endülüs'e geçiyor. Oradan da 1382 yılında Mısır'a geliyor. Buradan işte Anadolu'ya gelmemiş ama Suriye'ye kadar geliyor. Timur'la görüşüyor. Bu 1348-49 kara veba salgını bizim İslam literatüründe yani fenaül kebir ya büyük fenalık diye yani Avrupalılar kara ölüm derken biz de büyük fenalık ya da büyük kötülük adını vermişiz biz buna yani. Ve İbn Haldun'un annesinin, babasının, kendisinin medrese eğitiminin bulunduğu Tunus'ta çok etkili oluyor ve bunun anne babası ve burada ve yine aynı şekilde medrese hocaları da hayatını kaybediyor. Ve ondan dolayı İbn Haldun şimdi herkes tabii ki İbn Haldun'un şeyini bilir. Yani mukaddimesini. Evet. Üç ciltlik mukaddime evet. diye Türkçe'de çevrilen bir eseri var. O eser tabii ki daha çok sosyolojik anlamda, tarih anlamda, yorumlara, felsefi anlamda görüşlere dayanır. Yani biz tarih olayını pek anlatmaz. Buna değinir. Yorumlar yapar orada. Esas o kitabın yedi ciltlik devamı vardır. Tarih-i İber diye. Yani bu İber'de o dönemde İspanya, yani Endülüs mıntıkası buranın tarihini kaleme almıştır. Ve buna tabii özel bir önem verir İbn Haldun. Tarih-i İber'de de gerek bu kara veba salgını ve gerek diğer salgınlara dayanır, anlatır bunları. O görüş belirtiyor burada. Mesela Mısır için söylüyor bunu. Diyor ki, bir de şunu gördük Özgen Hanım. Salgın hastalık diyor ki daha çok diyor havası temiz olmayan İbn Haldun'un görüşü bu. Nem oranı yüksek, işte limanlarda, kalabalık nüfusun olduğu yerlerde de ortaya çıkar diyor. Ve bunu da Mısır için söylüyor, Kahire için. Çünkü orada yaşıyor kendisi. Yani hayatının son 24 yılını Mısır'da yaşamış, Kahire'de. Orada da hayatını kaybetmiş, orada ölüyor. Ve bir de şunu söylüyor, kıtlıklarla ilgili de ilginç bir şeyi var İbn Haldun, onu da belirtmek istiyorum. Sıcak yerin insanı diyor, yarını düşünmez diyor. Ne kadar doğru bilemiyorum.
1: Şey yani vur gibi, patlasın, sosyolojik bir tespit evet. ya, Akdeniz insanı. Evet,
0: vur patlasın, çal oynasın yapar diyor. Aynen böyle söylüyor. Mesela diyor, Mısırlar diyor, yiyecek biriktirmezler diyor. Ya bu kendi dönem için geçerli bu. En ufak diyor bir kıtlık olduğu anda diyor, bu defa diyor, kıtlıktan açlığa dönüşür, hayatlarını kaybederler diyor. Böyle de bir görüşü. Söz konusu. Yine meşhur Seyyah İbn Batuta ilginçtir. Çok önemli bize bilgiler vermiş. Kara vebayı. Seyyahlar bizim için çok önemli.
1: Tabii.
0: Çünkü seyyahlar yani gördüklerini, yaşadıklarını kaleme alıyorlar. Herhangi bir şekilde hani eserlerinde bir sultana ya da herhangi bir şey sunmadıkları için de yani yanlış olan şeyleri de doğru göstermediği bir şeyleri de yoktur. İbn Batuta kendisi de o da biliyorsunuz Faslıdır, Kuzey Afrikalıdır, Tancalıdır, yani Endülüs'te yaşamıştır. Kara vebaya Suriye'de yakalanıyor. Oradan Mısır'a geliyor, yaşananları anlatmış. Ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve öyle ki yani gerek İbn Batuta gerek başka şeyler salgın hastalığa yakalanan insan diyor

0: Yani bir de tabii bunlar Müslüman olunca tevekkül sahibi. Öleceğini biliyor diyor. Evet. Yani kefenini hazırlıyor diyor. Mezarını kazdırıyor diyor. Çünkü üç gün için sonra diyor hayatını kaybediyor diyor. Böyle de ilginç anekdotlar var yani. Önemli bilim adamları kendi çocuklarını kaybediyorlar. Yakınlarını kaybediyorlar. Mesela İbn-i Fırat diye mesela bir Memlük tarihçisi var. Salgında kızını, oğlunu, eşlerini kaybediyor. Bunu anlatıyor. Yine kara veba salgını sırasında yani bizim ya da daha sonraki salgınlar sırasında özellikle Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murat dönemlerinde Osmanlı şehzadelerinden bazıları Mısır'a kaçmışlar. O fetret döneminde. Evet. Bunlardan hayatını kaybedenler var. Mısır'da ölenler var. Dediğimiz gibi özellikle salgını yaşayıp yakınını kaybedenlerin yazdıkları eserler daha acıklı, daha da ilginçtir. Bunu da belirtelim.
1: Hocam peki salgını konuştuk ama biraz da daha kısa bir sürede olsa biraz diğer felaketlerden biri depremi konuşalım. Orta çağda mesela orta çağ insanı depremi nasıl yorumluyordu? Tabii ki hayatımızın bir parçası, coğrafi bir olay. Bu tür felaketleri yine dini veya kültürel olarak nasıl anlamlar yüklüyorlardı
0: orta çağ? Hemen hemen şunu belirtelim. Gerek ilk çağ insanı, gerek orta çağ insanı yani büyük çoğunluğu bu yani depremlerin ya da işte salgınların ya da diğer felaketlerin Tanrı'nın bir gazabı olduğunu inanıyorlar. Hı hı. Ve bunun içinde işte bu gazaptan kurtulmak için kendileri diyor işte ibadetlerini artırıyorlar, toplu dualara çıkıyor. Bilhassa İslam literatüründe biz buna çok rastlıyoruz. İşte yağmur duaları. Hı hı. Mısır'da, Suriye'de ya da Anadolu'da, Güneydoğu'da.
1: Bereket.
0: Tabii yani bir bunun için tören yapıyor. Şehrin valisi, varsa hükümdarı, sultanı şeye çıkıyor, çöle çıkıyorlar. Çölde bu dualar yapılıyor. Oraya minber kuruyorlar. Yani caminin bir maketini götürüyorlar. Ve ilginçtir, bu dönemlerde Müslüman, Hristiyan, Yahudi ayrımı yapılmadan herkes bu dualara katılıyor. Yani diyor ki mesela Mısır için örnek verecek olursak, diyor ki Müslümanlar ellerinde Kur'an, Hristiyanlar İncil, Yahudiler Tevrat'la diyor duaya çıktılar diyor. Dua aynı mekanda yapılıyor yani. Çünkü bu felaket herkesi etkiliyor. Tabii ki özellikle depremler, tabii bugünkü anlamında dünyanın yuvarlak olduğunu efendim inanmayan insanlar var o dönemde. Yani işte yer kürenin içinde affedersin bir sarı öküz var, kafasını salladığı zaman deprem oldu diye inananlar da var yani. Bu şekilde inananlar da var. Fakat tabii ki gerçek anlamda bunun bir doğa olayı olduğuna da inananlar evet. söz konusu. Ve bunun için bakarsınız bizim Anadolu'da ya da İslam coğrafyasında kentler, köyler kurulurken dağ yamaçlarına, tepelere kurarlar. Ki oralar çünkü dünyanın dağlar, tepeler kazıklarıdır yani. O dünyayı o tutardır yani. O yüzden sağlam yerlere yaparlar. Ki depremden etkilenmemek için ve bizim de tabii ki 2023 6 Şubat depremini ülkemiz yaşadı. Çok büyük bir deprem. Dünyanın sayılı depremlerinden biri. Yani büyük bir felaket. Asrın felaketi olarak adlandırıldı. Bizim Anadolu coğrafyasında ben bu depremlerle ilgili de araştırmalarım vardı. Makalem var. Bir de deprem bölgesindenim yani. Memleketim de aslen Kahramanmaraş. Bu depremi de yaşayan, ailem, yakınlarım yaşayan, etkilenen bir şey. Ve bu deprem olmadan yaklaşık 20 yıl önce yine bizim bu Güneydoğu, Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir deprem olmuş. Tesadüf eseri ki ben bunu 2004 yılında yazmıştım. Yine İstanbul Üniversitesi'nin bir hocamızın da benzer bir çalışması var. 1114 Maraş depremi. Tarihe böyle giriyor. Bütün kaynak, gerek Batı kaynaklarında gerekse İslam kaynaklarında 1114 Maraş depremi diye girmiş bu literatüre. 29 Kasım 1114'te oluyor bu deprem. Ve öyle bir şiddetli deprem ki inanır mısınız 6 Şubat depremiyle adeta birebir yaşanmış. Ve sadece Maraş kentinde o dönemde 40 bin kişinin öldüğünü kaynaklanıyor.

0: kaynaklar yazıyor. Dönemin gerek Ermeni kaynakları, gerek Süryani kaynak, gerekse İslam kaynakları. Özellikle Suriye bölgesindeki Müslüman müellifler bunu şey yapmışlar. Ve depreme ilginçtir. Tam bu sırada Haçlı seferleri var biliyorsunuz. Haçlı saldırıları. Evet. İngiliz bir din adamı, aynı zamanda meraklı bir kişi bu şeyi depreme Antakya'da ve Missis'te depremi görüyor. Missis köprüsü diyor depremden yerle bir oldu diyor. Yani Antakya, Çukurova bölgesi, Urfa bölgesi depremden çok etkilenmiş. 1114 depreminde 6 Şubat depreminin dediğimiz gibi bir benzeri yine 1500'lerde de bu deprem benzer şekilde yaşanmıştır.
1: Hocam 1114 depremi dediniz. Tabii ki 6 Şubat'ta da yaşadık dediniz benzer şeyi. Şimdi geçmişte iklim krizleri, kıtlıklar, işte salgınlar, bunlar hayatımızın her döneminde yaşayabileceğimiz şeyler. Yani felaketler çağı ihtimali her zaman var. Evet. Açıkçası baktığınız zaman. Elbette bilim yükseldi, çalışmalar var, bilinçliyiz. Tabii tarih bize felaketlerin kaçınılmaz olduğunu mu yoksa yönetildiğinde etkilerinin azalabileceğini mi gösteriyor aslında? Çok bu konuda ipuçları veriyor. Son olarak hani günümüze yorumlamak isterseniz, bir iki dakikamız var en fazla. Bu yüzden sizden bir yorum alıp bitirmek isterim.
0: Evet, şimdi bazı felaketler tabii ki yani önlenemez. Yani bir yanardağ felaketi. Ama yanardağın dibine siz evinizi kurarsanız o patlar lav, insan şeyini orada hayatını kaybeder. İşte Pompei şeyinden bahsettik yanardağında. Bugün yine eğer benzer bir yanardağ patlasa, orada Pompei patlasa 10 binlerce insan hayatını kaybeder. Çünkü dağın dibine kadar, oraları gördüm, dağın dibine kadar o Pompei'nin eskisinden daha fazla oralara yerleşim alanları açılmış. Bunu aza indirebiliriz. Ya da bir depremle ilgili depremi önleyemezsiniz. Fakat depremin etkilerini önleyebilirsiniz. Tabii. Sağlam binalar, sağlam zeminlere yaparak veya sel felaketini, yani dere yataklarını işte kapatmayarak, yani eskiden bir sel olduğu zaman onun bir akar gider yeri var. Oraya sen ev yaparsan orada ne yaparsın? Etkilenirsin. Yani ya da işte dediğimiz gibi salgınlardan, diğer şeylerden kısmen azami indirilebilir bunlar yani insanlığına.
1: Tarih bize çok şey söylüyor, evet. Aslında baktığımızda. Elbette çok kıymetli bir yayın oldu hocam. Hiç aslında almadığımız bir, ele almadığımız bir konuydu. Gerçekten hem kitabınızla karşılaşınca çok heyecanlandık. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri derinlemesine bu akşam bizimle paylaştınız. Şeref verdiniz, bu konuyu bizimle paylaştınız. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Değerli tarihseverler, insanlık tarihinin en zor dönemlerini konuştuk. Felaketler çağı dedik ve o dönemlerde kıtlıklar, salgın hastalıklar, işte depremler, krizleri ele aldık. Bunların sebeplerini, sonuçlarını Profesör Doktor İlyas Gökhan Hocam bizlerle paylaştı. Teşekkür ediyoruz katılımınız için, bu saate kadar bizimle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir.

0: Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alıyor. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulundurulursa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Bu büyük bir mesuliyet. Ya bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor.

0: Size o hiç sorulmamış çarpıcı soruyu sorarak başlamayacağım, korkmayın. Neden yazarlık demeyeceğim ama neden bu kitap? Bu serinin, bu kitapların konusu ne?
1: Düşünce yolculuklarından bahsediyorsunuz.
0: Evet.
1: Düşünce yolculukları serisi aslında büyük bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Şimdi herhangi bir lisede ya da ortaokulda da olabilir. Çocuklara bize 3 filozof ismi söyle deseniz, 3 düşünür isminden bahsedin deseniz, bunlar %100 antik Yunan filozoflarından 3 tanesi olacaktır. Belki biraz zorlarsanız Fransız varoluşçularından birkaç tanesinin, popüler birkaç tanesinin ismini de alabilirsiniz. Fakat hiçbirinin aklına Gazali, İbn-i Tufeyl, İbn-i Rüşd, İbn-i Sina gelmeyecektir. Bu acıklı bir durum bana göre. Çünkü bizim medeniyetimizin kökleri buralara kadar uzanıyor. Ve bu köklerden bir haber olmak gerçekten acıklı bir durum. Bakın şunu söylemiyorum. Yani antik Yunan filozoflarını tanımaları, Fransız varoluşçularını tanımaları kötü bir şey değil. Hatta iyi bir şey. Keşke bu konuda da hani çok emin olabilsek. Fakat

Şubedik bir bilgi aktarımından ibaret olmamalı. Son zamanlarda bu konular hakkında epey kitap hazırlandı. Fakat bana göre pek çoğu biyografik anlatımdan ibaretti. Ben burada farklı bir yol tercih ettim. Ve bu düşünürlerin Farabi, İbn Sina, işte İbn Tufeil, Gazali özellikle hayatlarının ana omurgasını oluşturan en önemli fikirleri ortaya çıkaracak bir kurgu etrafında okuyucularıma, genç okuyucularıma sunmayı tercih ettim. Bu çok daha isabetli oldu. Hem o düşünürü ismen ve kısa bir biyografik bilgiyle de tanımış oldular. Hem de bu ne düşünmüş? Yani ne bırakmış geriye? Bunu anlamış oldular. Bu düşünce yolculukları, yani ismini zaten düşünce yolculukları koymamızın da anlamı bu. Sen şu bilgiyi al, bunu öğren, bunu bil ve bununla yetin değil. Bu bir yolculuk. Bu bir yolculuk ve biz çocukları, gençleri bu kitaplarla böyle bir yolculuğa çıkarmayı düşünüyoruz.

0: Bir şeyin hazırlık süreci, öncelikle fikrin gelmesi, hazırlık süreci, yazma süreci, ortaya çıkması ve yazarla eseri arasında yeni bir durum. Artık şahsiyet kazanmış bir varlık gibi duruyor orada kitap. Ve siz ona baktığınızda yabancılaşabiliyor musunuz metne? Hani bu biraz klasik bir soru, farkındayım ama bir taraftan da evet oldu galiba bu. Ya da enteresan, bu cümleyi ben mi koymuşum hakikaten? Fikri geliyor mu?
1: Yani zaman zaman oluyor. Yani bir süre sonra dönüp daha önce yazdığım metinlere baktığımda o cümleyi nasıl ifade ettiğimi, hangi ya duygu durumundan geçerek o kelimeleri bir araya getirdiğimi hatırlamadığım çok zamanlar oluyor. Bu da gayet normal aslında bakarsanız. Çünkü her yazar gibi, yani istediğiniz kadar tecrübe sahibi olun, yeni bir kitaba başladığınızda boş bir ekrana bakıyorsunuz ve masa başındaki bütün çabalarınız Allah'ın sizin zihninizde, idrakinizde yeni kelimeler yaratması için ona dua etmekten ibaret. Dolayısıyla o sırada yaşananlar daha sonra hatırlanmayabilir. Ben kitap okurla yazar arasında organik bir bağ olduğunu düşünüyorum. Öyle olması lazım ve bu bağın, bu köprünün de temelleri samimiyetten ibaret. Hissetmediğiniz bir şeyi hissedemezsiniz. Hayret etmediğiniz bir şey için okuyucularınızdan hayret bekleyemezsiniz. Sizi düşündürmeyen bir konu okuyucularınızı düşündürmeyecektir. Yani okunabilir bir metin yazmak, sanırım kitabın ismi buydu. Filin Sinzer'in mükemmel bir kitabıdır. Yani yazarlık hevesi olanlar ya da yazmaya çalışanlar için önemli bir kitap aynı zamanda. Yazar uyursa okur da uyur diyor. Buna katılıyorum. Yazar samimi değilse ne olur? O zaman sizin hedeflediğiniz duygu aktarımı okuyucuya geçmez. O duygu aktarımını okuyucuya geçirecek köprü yazarın samimiyetidir. Böyle olmak gerekiyor. Hele de çocuklar için yazıyorsanız.
0: Çocuğa yazmakla yetişkine yazmak arasında belirgin bir fark var mı? Sizce bu ne? Fikir olarak da söylüyorum bunu. Biçim değil zaman, sadece.
1: Çoğu zaman çocuklara yazmanın kolay ya da daha kolay olduğu düşünülür. Tabi bunu besleyen olaylarda, gelişmelerde oluyor. Mesela yazma hevesi taşıyan, bir şekilde kendisine yazar etiketi yapıştırmak isteyen bazı insanlar kolaydır düşüncesiyle çocuk kitapları yazmakla işe başlıyorlar. Yani bana da zaman zaman biraz daha çalışsan yetişkinler için de yazabilirsin gibi şeyler, eleştiriler gelmedi değil ki, yetişkinler için de yazıyorum eğer gerekli görürsem. Fakat çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulundurulursa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Kendini bir yetişkin gibi istediği zaman kurtaramayabilir. Öğretmeni, annesi, babası ona o kitabı okuması konusunda ısrarcı olmuş olabilir. Bu büyük bir mesuliyet. Her türlü açık. Yani istismarı açık sizin kitabınızla baş başa kalan çocuk. Fikri her türlü istismarı açık. Dolayısıyla bu büyük bir mesuliyettir. Yani tıpçıların şu meşhur deyişi var ya, hani önce zarar verme. Her çocuk kitabı yazarının masasında yazması gereken cümle bu. Yani bütün yazarlar için geçerli ama özellikle çocuk kitapları yazarları için bu çok daha önemli. Çünkü yetişkinler için böyle bir mesuliyet hissetmeyebilirsiniz. Yetişkin insandır. İster okur ister okumaz. Niçin okuyacağına kendisi karar verir. Fakat çocuklar bazen kendileri karar veremiyorlar. Yani özellikle 9 yaş ve aşağısı, 12 yaş ve aşağısına genelde kitaplar tavsiye ediliyor. Başkaları

tarafından alınıyor. Daha küçük yaşları da direkt okunuyor zaten. Onlar kendileri de okumuyorlar. Bu büyük bir mesuliyet. Ya bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Yani burada şu da netice şunu da konuşmak lazım. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor. Bazıları iyi bir okur olarak kalmalı ve bunun için çabalamalı.

0: mesuliyetinden bahsettiniz. Aha. Çocuk kitabı yazmanın sorumluluğundan söz ettiniz. Bir de estetiği, zevki var gibi geliyor bana. Aslında vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi az önce yazar uyursa okur da uyur. Evet. Yazar bir şeyle ilgili heyecanla anlatmışsa ancak okur heyecanlanabilir. Hakikaten çok büyük bir akışına kapıldığımı hissettiğim şeyler oluyor. Aha. Çocuğa yazmanın, çocuk edebiyatı üretmenin estetik zevki, dili ne? Nasıl oluyor?
1: O kadar önemli ki, yani çocukların yetişkinler gibi edebi bir metinden zevk alabileceğini bazen göz ardı ediyoruz. Bir çocuğun bir kitaptan edinebileceği ilk ders, kitabın eğlenceli bir şey olabileceğidir. Bunu atlarsak onun okuma hayatına çok kötü bir başlangıç yapmış oluruz. Yalnız bu eğlenceden kastım sadece fantastik hikayeler, maceralı bir takım hani koşuşturmalı öyküler değil.
0: Eğlence derken tür olarak mizahtan okuma zevki, da bahsetmiyorsunuz.
1: Okuma zevkinin bizzat kendisi zaten eğlenceli bir şeydir ki bir yetişkin olarak biz bunu zaten tecrübe ediyoruz. Çocuklar okudukları metinden tad almalılar. Eğer onların okuma zevkini bozarsak şöyle bir şey oluyor. Ağız tadı bozulan birisi yani kötünün tadını alamadığı gibi iyinin tadını da alamaz. Çocuklara bunu yapma hakkımız yok. Erken yaşta onların okuma zevklerini bozmak gibi bir hakkımız yok. Burada edebi dil, üslup, kendine ait rengi ve sesi olan bir dil inşa etmek çok ciddi bir iş ve çok gerekli. Bunu atlayamayız. O yüzden çocuk kitapları yazmak, yetişkin kitapları yazmaktan daha kolay değil maalesef.
0: Çocuklara yazmak mesuliyet işi dediniz ama zaman hızlı akıyor, değişim hızlı oluyor. Değişim tabii ki yeni bir durum değil insanlık için. Fakat hızlandığını da belki teşhis edebiliriz bakarak. Onlarca yıllık yazma serüveniniz var. Hı hı. Farklı nesillere yazdınız ve yazmaktasınız dolayısıyla. Okur profili hep yetişkinler için söylüyoruz ama çocuk için de aynı kalıyor mu yoksa değişiyor mu?
1: Tabii ki ortalama 10 yılda bir radikal değişiklikler oluyor nesiller üzerinde. Fakat şöyle düşünüyorum, bu konuda hiç karamsar ya da ümitsiz değilim. Kıyamete kadar insanlar ellerinde tutabilecekleri kitaplar okuyacaklar. Yani şöyle bir takım fütüristik filmlerde biliyorsunuz hani insanlar artık eskisi gibi beslenmezler. Bir takım hapları bilmem neleri yiyerek karınlarını doyururlar gibi bir konular işlenir. Bunun hiçbiri gerçek yemeğin tadını insanlara vermeyeceği için her zaman gerçek yemekler, gerçek tabaklarda, gerçek çatal bıçakla yenecek. Kitap da böyle. Yani dijital araç gereçler istediği kadar çoğalsın. İnsanlar ellerine alıp yani sayfalarına dokunabilecekleri kağıttan ya da başka malzemelerden olabilir. Materyaller üzerinden okumaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ya olmayabilir de bu öngörüm yanlış da çıkabilir. Fark etmez. Asıl olan metindir. Bir şekilde bir metinle muhatap olacaklar. Yani burada bunun çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yapay zekanın bu işi elimizden alıp almayacağı meselesinde sorarsınız büyük ihtimalle. Arkadaşlarım da bana sık sık yapay zeka kitap yazıyormuş, sence yazabilir mi roman falan diyorlar. Yazar diyorum, gayet de iyi yazar, çoklarından da iyi yazar. Çünkü yapay da olsa bir zekası var neticede. Fakat bu onu yazar yapar mı? Mesele bu. Peki onun yazdığı metinleri okuyanları okur yapar mı? Ve okurla yazar arasındaki kurulması gereken o organik bağ kurulabilir mi? Bu konular farklı. Bunları tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Aslında yapay zeka çok iyi yazıyor değil. Biz çok kötü yazmaya başladık. Çok yapaylaştık. Dolayısıyla yapay zekanın yazdığı metinler bize çok iyi gelmeye başladı. Yapay zekanın insanlaşması, insansı tavırlar göstermesi, insan gibi metinler ortaya kurması onun açısından büyük bir gelişme ve insanlığın iftihar edeceği bir nokta bu. Sorun insanların yapaylaşması.
0: Sosyal mesajımı vermek istiyorum. Yapay zeka insanı.

0: insanlaşıyor ama biz de insanlaşalım lütfen daha evet. fazla galiba. Evet. Mesele bu biraz.
1: Çünkü yapaylık söz konusu olduğunda biz hiçbir zaman onu geçemeyiz. O da organiklik ve yaşanmışlık söz konusu olduğunda bizi geçemez. Hissetmek, akletmek, düşünmek konusunda bizi geçemez. Empati ve şefkat göstermek konusunda bizi geçemez. Biz kendi alanımızda kalırsak yapay zekanın bizi geçme ihtimali yok. Ama biz o alandan çıkarsak zaten hani bizi o alandan dışarıya itikledikleri için yapay zeka bir tehdit unsuru gibi görülmeye başladı. Aslında insanoğlunun yeryüzündeki tarihinin gelip geleceği en muhteşem ilerlemelerden bir tanesidir. İnsanlık olarak bununla iftihar bile edebiliriz. Ama insanlık geriye gitti.

0: Teknoloji kısmıyla ilgilendik daha çok yazarlığın, okurluğun ama yine ben çocuklara döneceğim. Acaba yetişkinler üzerinden konuşuyoruz. Dilin daralması, haznesinin daralması, nüanslı biçimde kelimeleri, kavramları kullanmanın zevkinden uzaklaştık. Yetişkin okur böyle ama ne varsa yetişkinde çocuğa da onu aktaracak. Çocuklarla ilgili durum nasıl? Şunda hemfikiriz. Zehir gibiler. Almaya açıklar. Bugünün çocukları gibi yok. Doğru. Peki o almaya sonsuz açık zihinlere ne verebiliyoruz?
1: Evet, zehir gibiler deyince şu aklıma geliyor benim. Şimdi böyle vazo gibi koyduğumuz yerden duran çocuklara uslu deriz genelde. Bu akıllı anlamına gelir. Böyle yerinde duramayan, sürekli sorular soran, aykırı düşünceler ortaya koyanlara da zehir gibi deriz. Bu bizim toplumsal şuur altımızda sorgulamaya, özgür düşünceye ve zekaya dair nasıl bir korku varsa artık bunun dışa vurumu gibi geliyor bana. Evet, zehir gibiler gerçekten. Kelime ama kelimesizlik ve kelime haznesinin bu fukaralığı onların zekalarını ortaya çıkarmayacaktır. Burada büyük bir sorun var. Kelimeler giderek azaldılar. Eski metinleri sadeleştirerek anlamazlar diyerek önlerine koyduk. Yeni yazdığımız metinlerde mümkün olan en sade ve en az kelimeyle edebiyat yapmaya kalktık ve çocukların kelime haznesi neredeyse dibe vurdu. Yani şu bugün yağmur ormanlarındaki kabilelerin çocuklarıyla aynı kelime sayısına sahipler. Fakat şöyle bir durum var. O kabilenin bütün kelimesi o kadar zaten ve çocuklar hepsini biliyorlar. Daha fazlasına ihtiyaçları yok. Fakat bizde durum öyledir. Kelimelere enfiye kutusu, eşek semeri, at nalı gibi yani ya da lambalı radyolar gibi işlevini yitirmiş, tedavülden kaçmış eşyalar, müzelik eşyalar gibi davranamayız. Onlar Adem peygamberden biri. Bizim duygularımızı ve hislerimize giydirerek görünür hale kıldığımız elbiselerdir. Onlara yabancılaşırsak, onların görünür hale kıldığı, ifade ettiği duygulara ve hislere de yabancılaşırız. Ve artık onları hissetmemeye başlarız. Fakat kaybettiğimiz bu duygu ve hislerin yeri boş kalmaz. Hiç istemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz başka duygular, başka hisler gelip oraları doldururlar. Acilen çocuk kitaplarında zengin kelimeler kullanmaya başlamalıyız. Her yaş grubu için farklı sözcükler, lügatlar hazırlamalıyız. Ve çocuklar roman okur gibi, hikaye okur gibi sözcük okumaya başlamalılar. Çünkü duygularını ve düşüncelerini ifade edemez hale geldiler. Onlar bize anlatamıyorlar, biz onları anlamıyoruz ki bu duruma biz sebep olduk kesinlikle. Ve gençler hiçbir şey anlamıyorlar, hiçbir şey hissetmiyorlar, empatik değiller. Düşünce dünyaları çok dar gibi bir takım ithamlarla şimdi onları suçluyoruz. 150-200 kelimeyle ne yapmalarını bekliyorduk. Var olan zekalara ışıldamadı, ortaya çıkmadı. Düşünce kabiliyetleri derinleşmedi. Oysa kelimeler ve kavramlar arasında ilişki kura kura bu kabiliyeti geliştirebilirlerdi. Bu sığlık onların kabiliyetlerini, yaratılıştan sahip oldukları bütün istidatları köreltti ve ortaya çıkmasına engel oldu. Toplumsal bir afezinin eşiğine gelmiş bulunuyoruz neredeyse. Acilen yapmamız gereken şey sabahtan akşama kadar bu sorunu dile getirmek değil. Çünkü bazı bu sorunları sürekli dile getirmek onların sorun olarak kalmasına sebep oluyor. Bir şey yapmak gerekiyor. Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatında metin üreten yazarların dillerini acilen zenginleştirmeleri, zaten dilimizde var olan o harikulade kelimeleri tekrar kullanıma almaları gerekiyor.
0: Şu korkudan nasıl kaçınacağız peki? Çünkü az önce siz söylediniz, bu aslında sadeleştirme bir çözüm yolu olarak görünmüştü. Kadim geleneğin, kadim edebiyatın, eski edebiyatın

0: Edebiyatın geleneksel edip nasıl söylersek onu bugüne taşıyabilmek, güncelleyebilmek, yeni nesillerin kullanımına açmak, istifadesine sunmak için bulunmuş bir çözümdü. Fakat sadeleştirmeyle birlikte esere de haksızlık ettik, kuruttuk, çöle çevirdik. Kesinlikle. Onu. Bir tadı kalmadı. Oradan edebiyatla dünyasını zenginleştirebilme, zihnini genişletebilme imkanını da gencin çocuğun elinden almış olduk. Fakat bugün bu kitabı eline verdiğimizde bilmediği yeni, yani 3 yaşında bir kelimeyle karşılaşmasıyla 23 yaşında karşılaşması arasında çok büyük fark, evet, var ve bu bir sorun. Zannettiğimiz gibi 3 yaşında bunu alması zor değil, 23'ünde alması zor hayatına.
1: Kesinlikle.
0: Bu kitlendiğim yerde ben de karamsar değilim, olmak istemiyorum ama nasıl çıkacağım?
1: Yani çözümü kolay, zengin metinler yazacağız. Gerekirse kitapların soluna, altına, işte biz bu düşünce yolculuklarında bunu yaptık, arkasına bir lügat koyduk, bunları koyacağız. Ve satış pazarlama endişesini bu konuda gündeme getirmeyeceğiz. Çünkü bu sadeleştirmelerin, bu sade dille, yani basit sade dille yazmanın altında yatan bir etken de biraz işte çocuklar anlamaz, anlamazsa okumaz, okumazsa almaz mantığı var ki bunu biz kendi bindiğimiz dalı kestik. Muhteşem bir dil, muhteşem bir anlatma kabiliyeti olan bir dilden faydalanmadık ve bu hale getirdik yani kullandığımız dili. Şimdi yazarlar olarak çok zorlanıyoruz istediğimiz konuları anlatmaya, çünkü elimizde kelime kalmadı. Bildiğimiz halde kullanmaktan çekiniyoruz. Ha, ben çekinmiyorum, ayrı bir şey, artık çekinmiyorum. Hatta fazla kullandığım konusunda eleştirilere maruz kalıyorum. Diyorum ki çocuklar ellerindeki cep telefonuyla aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Oraya ben Merdüm Giriz yazdıysam onu bulmaları 3 saniyedir onlar için. Ne anlama geldiğini ve bir kelime öğrenecekler. Bundan onları da mahrum etmem. Ben kendi dilimin rengini de soluklaştırmam. Bu kelimeleri rahatlıkla kullanırım. Bunu yapmamız lazım. Bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Kelime sayısını arttırmak durumundayız. Yazamıyorlar. Zaman zaman öğretmen arkadaşlar çocukların yazdığı metinleri bana gösterip fikrimi sordukları oluyor. Çok kötüler. Ama onları yazan çocukların duygu dünyası, hayal dünyası, akıl ve kalp dünyasında hiçbir sorun yok. Harikulade ve çok zengin. Onu ifade edebilecek kelimeden mahrumlar sadece. Kelimeleri yok. Aynı anlama gelen farklı kelimeler bilmedikleri için bir metni okunmaz hale getiren gereksiz kelime tekrarı hatasına çok düşüyorlar. Ve bu da kendi metinlerinden bile onları tat alamaz hale getiriyor. Buradan başlıyor. Yani yazmak isteyenler yazamıyor, konuşmak isteyenler konuşamıyor, konuşsa da derdini anlatamıyorlar. Derin derin düşünmek isteyenler de zihinlerindeki eksik kavramlardan dolayı puzzle'ı bir türlü tamamlayamıyorlar. Anlattığımızı anlamıyorlar. Tabii ki anlamazlar. Çünkü anlamayacaklarını düşündük senelerdir.

0: Son soru. Bu ağaç yola nasıl devam edecek?
1: Benim
0: Nasıl bir
1: yazarlığımdan
0: meyve
1: mı?
0: verecek?
1: Ağaç olduğumu düşünmüyorum bir kere. Yazarlığın sürekli uzayan bir ağacın tepesine çıkmak olduğunu düşünüyorum. Böyle hayal ediyorum. Asla zirveye çıkamayacaksınız. Fakat yukarılara doğru tırmandıkça, yani tırmanmayı bırakmaz ve devam ederseniz her zaman gördüğünüz manzara bir gün öncesinden daha muhteşem bir hale gelecek. Ve yukarılara çıktığınız için daha çok insan sizi görecek, nerede olduğunuzu bilecek. Ama asla zirveye varamayacaksınız. Böyle bir şey yok.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir.

0: sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok sevinçliyiz. Çünkü kim var programımızda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz, hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'ta.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Araf'ta Sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet, yani ayrıca profesyonel olarak da Araf'ta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Araf'ta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Araf'a düşmek var, bir de Araf'ta olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araf'tan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Araf'ta durmak, Araf'ta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
0: Peki kalmak desek?
1: Araf'ta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce bir Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
0: Evet, Uruf tepeden geliyor.
1: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım. Araf'ta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum, hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Araf'ta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Araf'ta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca. Çünkü çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak Araf'ta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak Araf'ta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum. Çok tabii iyi. Hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı.
0: Yani bir kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
1: Asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Araf'a düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek, görme iddiasında olmak, işte bu Araf'ta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben Araf'ta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem. Hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
0: Hakikati arama hali olarak Araf'ı nitelendiriyoruz.
1: Tabii.
0: Çok güzel. Aslında çok ince içerikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir desem?
1: Şimdi.
0: Ve bunu böyle aşama aşama. En iyi haberci, en doğru haberci.
1: Şimdi ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
0: Nasıl?
1: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız bizlerin, habercilerin, iletişimcilerin. Bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela. Ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Evet. Kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen, habercilerde de, iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Hı. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Hı. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye çalışıyoruz.
0: Bu var mı? Bu çok güzel. Bu algı var.
1: Bu algı var.
0: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da...
1: Türkiye gibi siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda, hı hı, ajans yazdıysa doğrudur algısı var. Bu bizim için bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugünle Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. Hı-hı. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Hı-hı. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model, haberci, iletişimci Hazreti Muhammed'dir.
0: Maşallah.
1: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Hı. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar, o mesajla ilgileniyorlar, o mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim, hı-hı, anlamında da rol model olarak peygamberleri en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
0: Çok emin olma halinden.
1: Emin olma halinden. Hı-hı. Sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman ne şekilde vereceğini de yine Hazreti Peygamber çok iyi biliyor. Bazı bakınız kendisinin hayatına, Siyer-i Nebi'ye bakınız. O zaman kendisinin sözlerine bakınız. Kime ne diyor ona bakınız. Bazı siyasi anlaşmalardaki tavrına bakınız. Mesela uzun uzun konuşuruz. Tabii. Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye anlaşmasını hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
0: Estağfurullah.
1: Hüdeybiye anlaşmasındaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Hı hı. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. Hı. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de Hazreti Peygamber.
0: Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Bir anlatan bir insan mısınız sürekli yoksa ya bir dinlemek istiyorum seni mi yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
1: Şimdi bu duruma ve kişiye göre değişir. Hı. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. Hı. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
0: Çok iyi.
1: Bu da beni mutlu ediyor.
0: Süper.
1: Tabii iş hayatımızda hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok, çok diri olan bir durum. Yani çocuklarımı da gözlemlerim, toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri, vahşi doğa belgeselleri. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı da veriyor. Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin

0: bir kurtla en son Anadolu Ajansı
1: Evet.
0: Tunceli'de böyle bir görüntü yakalamıştı.
1: Çok iyi,
0: Yani
1: hatırlıyorum.
0: onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış. Doğa fotoğrafları çekerken, yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi, biz orada tabii keçiyi tuttuk çünkü soyu tükenmekte kendisinin. Fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı ve
1: Sonra
0: orada
1: soyu tükendi.
0: yok az kaldı inşallah tükenmez. Buradan da yani Tunceli bölgemize, valimize zaten onlar çok iyi çalışıyorlar bu konularda. Biz de medya olarak elimizden geldiğince bunların haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Orada daha sonra kurt keçiyi yakaladığında tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok
1: Gözlem.
0: ben gözlemlerim.
1: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
0: Ya aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu takip ederim.
1: Kendi hayatınızda.
0: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de yani vazgeçme arıyorsanız öyle vazgeçmelerimiz yok. Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var. Peşine düşmelerim var. Ama büyük yol ayrımları yok. Yani işte kendi kişisel hayatımdan bir mücadele etmeyi kendime şiar edindiğim andan itibaren ya bu mücadeleyi nerede, hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım. Şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
0: Ya evet,
1: Güzel.
0: hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele diyoruz tek kelime. O pek çok anlama gelebiliyor.
1: Mücadele.
0: Tabii.
1: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
0: Düşünmek de mücadele. En büyük
1: Ve bir
0: mücadele
1: direniş, değil mi?
0: esasında bir varoluş mücadelesi. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o.
1: Yani.
0: Bir mücadele yaptım diyebilmek son nefesini verirken. Mesela hiçbir anlamda mücadele yapmamış bir insan bu hazdan uzak bir şekilde hayatına son verecek. Bir de hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler bazen diyorum arkadaşlara hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz.
1: Evet.
0: O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz düşünelim. Son bir dakikamız kaldı.
1: Ne yaparız?
0: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer
1: Evet.
0: olmamışsak o bir dakika geçmek bilmez.
1: Şimdi o
0: Izdırap
1: mücadelenin
0: verir. Boşa
1: evet.
0: geçmiş bir hayat.
1: Şimdi o mücadelenin muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
0: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum. Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Hı hı. Bir çocuğu dinlerken en saf yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak, hı hı, bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz, kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama genelde haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz. Bir bilgi birikimi arıyoruz en azından. Bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
1: Aslında şöyle sordum. Şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı? Yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen, meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
0: Yok, çocukken de...
1: Sorulandırabilirim.
0: Ya çocukken de hareketliydi bence.
1: Kesinlikle.
0: Yani hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
1: İşte mücadele.
0: Yani o politize olmanın getirisiyle, hı hı, yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da
1: bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
0: Tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden bahsediyorum.
1: Hayır, olabilir ya, çok anlaşılabilir bir durum.
0: Evet, yani ben kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
1: Öyle bir iddiası var mıydı peki Serdar Karagöz?
0: Vardı tabii.
1: Neydi mesela?
0: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Neden bu hegemonik güçler dizayn ediyorlar olup bitenleri? Duygusu var.
1: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
0: Aynı duygu devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek küresel hegemonyaya, istemediğimiz insanların, dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı. Değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı.
1: Vardı.
0: Eskiden soykırım yok muydu?
1: Vardı.
0: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
1: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?

0: hem şükür hali var hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de ben daha fazla itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük, çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi, evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı, dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Ya aslında bu soylu öfke bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
0: Yalan
1: doğrulana kadar evet. Verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
0: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
1: Tanıdık bir işgalci.
0: Tanıdık bir işgalci. Yani insanlık medeniyeti kurulduğu, oluştuğu, yaratıldığı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
1: Çok mu hızlandı? Hep böyle miydi?
0: Hep böyle değildi.
1: Hep böyle değil.
0: Bir yalanı 10 kişi duyardı. Şimdi 10 milyon kişi duyuyor. En kalitesiz yani tırnak içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek yok. Yalanın yayılım hızı doğrulardan kat ve kat fazla olduğu için kitle iletişim araçları sayesinde çok hızlı yayılım sağlıyor ve o yalan evet dönüştürücü, yozlaştırıcı, bozucu bir etki yapıyor toplumlarda.
1: Tahribatı var yani. Evet.
0: Tahribatı kesinlikle var ve yalanla mücadele işte zor bir konu. Yani böyle nükleer bir saldırıya maruz kalmak gibi bir şey yalan.
1: Kesinlikle.
0: Bazısının etkisi nükleer saldırıların yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra falan devam edebiliyor. Yani yalana maruz kalmak böyle bir şey ve günümüzde de yalan çok yaygın, çok güçlü. En büyük virüslerden bir tanesi. Koronavirüsünden daha güçlüdür yalan virüsü. Hızlı yayılıyor, tahribat gücü yüksek. Panzehri var mı bunun? Var. Panzehri var. Panzehrinin kullanılması için önce toplumları hazırlamak gerekiyor. Yani bir tweet okuduğunuzda, bir haber duyduğunuzda muhakkak haberi getirenin kim olduğuna bakın.
1: Hucurat suresi galiba.
0: Ya evet bu esasında yani İslam ahlakında da olan bir şey. Yani hemen inanmayın. Niye inanıyorsunuz? Hele böylesi bir atmosferde. Ben bazen diyorum gözünüzle görseniz yani inanmayın diyordum espri amaçlı. Yapay zeka
1: onu da
0: yaptı. Artık tamamen gözünüzle görseniz de inanmayın noktasına geliyoruz. Fakat bu

0: İşte kaliteli haber mecralarının, Anadolu Ajansı gibi kurumsal yapıların önemini arttırıyor. Ve bu anlamda biz de yalanla mücadele etmek için insanları muhakkak kurumsal kaynaklara, bu işi ciddi yapanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece doğrular yalanları yenemez. Buranın da organize edilmesi lazım.
1: Çok doğru. Yani bir yalansa var organizma yani şeyin olması lazım.
0: Her şeyin organize edilmesi lazım. Yani
1: Kesinlikle.
0: hegemonyayla, adaletsizlikle, soykırımla, yalanla mücadelenin organize edilmesi lazım. Ve bu da bence bir yeni bir hal artık. Bu organize sadece mahalli bir organize olmaz. Ulusal bir organize olmaz. Küresel bir organizasyon lazım. Adaletsizliklerle, yalanla, kötülerin hegemonyasıyla ancak küresel bir organizasyon halinde mücadele edebilirsiniz. Sadece ben kendi ilçemde mücadele edeceğim. Artık o devirler kapandı. Sadece kendi ulusal sınırlarım dahilinde ülkemde mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Kıtamda mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Mücadelenin kesinlikle küresel boyutta olması lazım. O yüzden her kim ki küresel bir yeni şey iddia ediyor, onunla ilgilenelim. Ona gidelim. O organizasyonu inşa edelim.
1: Şöyle bir virgül koysam. Mesela yalanla süslenmiş doğru bir haber en doğru değil. Şimdi orada bunu nasıl ayıklıyorsunuz? Süzgeç ne burada mesela?
0: Yani bir yerde
1: En
0: yalan
1: doğru.
0: varsa, ufak bir yalan varsa,
1: Kirlenmiş haber mi oluyor?
0: o tabii artık ona itibar edilmez.
1: O sinek düşüyor yani orada.
0: Ya o süt içilmez.
1: İçilmez.
0: Sineği aldık da süt içelim olmaz.
1: Olmaz.
0: O bir sürü mikroorganizma bırakıyor içeri. Onu biz raftan kaldırırız. Ufacık bir yalan varsa raftan kaldırırız. Öyle de olması lazım. Ama bunların işte organize edilmesi lazım. Organize olmadığı sürece bizim bireysel mücadelelerimiz, grupsal mücadelelerimiz, ülkesel mücadelelerimiz yalanla mücadelede başarısız olur. Adaletsizlikle mücadelede başarısız olur. Kötülerin hegemonyasıyla mücadelede başarısız olur. O yüzden mücadeleyi küresel bir düzlemde yapmamız lazım. Fikrimizin küresel olması lazım. Ne söylüyorsak, yani medya alanında söylüyorsak, teknoloji alanında söylüyorsak, dünya okumamız muhakkak küresel olmak zorunda. Bu bence yaşadığımız dönemin bir gereği.
1: Anladım.
0: Bize küresel fikirler lazım yani Esra Hanım.
1: Hemen.
0: Küresel liderler lazım. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel örneklerinden
1: Çok.
0: biri.
1: Aslında burada söylediğimiz şey ikna edilmişlerle ve gerçekten inanmışlarla arasındaki mücadeleyi anlatıyoruz. Peki herkes iyi haber duymak istiyor mesela. Çok duyuyoruz. Herkesin bir iyi haber alma özlemi var. Ama ben hiç iyi hem de bir o kadar sansasyonel bir haber görmedim. Dolayısıyla burada aslında tartışılan etki gücü.
0: Tabii etki ve yayılım gücü çok net olarak
1: Mesela bir iyi haber söyleyin sansasyonel olsun mesela.
0: olmaz
1: Yok.
0: ki.
1: Niye yok?
0: İnsanların iyiye ilgisi az. İyi,
1: Çok hastalıklı bir
0: iyinin
1: şey.
0: dedikodusu bile olmuyor. Toplumda da olmuyor. Kötünün dedikodusu olur. Yalanın dedikodusu olur. Doğrunun olmaz.
1: Bu da insanlara galiba şey sıkıcı geliyor, değil mi? Biraz
0: Ya
1: süsleyebilecekleri
0: insanın doğasıyla da alakalı bir şey
1: bir
0: bu
1: şey.
0: yani. Milli teknoloji hamlesiyle alakalı dedikodu yapmayız yani mesela. Ama başka şeylerle yaparız şimdi. O iyi bir şey. Yani onu gündemimize alalım, onu konuşalım. Onunla yatalım, onunla kalkalım. Onun haberleri yayılsın. Mesela insanların kişisel haber tüketiminde bunun yeri azdır. Dolayısıyla bütün bu güçlü ve iyi fikirlerin, iyi durumların Strateji

0: bir şekilde topluma verilmesi lazım. Toplum her zaman en iyi fikri, en güzel olanı çok popüler kılmıyor.
1: Mesela yürekleri ısıttı. Böyle haberler çok geliyoruz mesela. Gerçekten de yürek ısıtan güzel haberler
0: evet,
1: görüyoruz.
0: 10 saniye içerisinde tüketiliyor.
1: Evet.
0: Belki
1: hemen başka bir şeye
0: 6 saniye bile yüreklerin ısıtılması. Yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun. Ama falanca
1: bir şey...
0: falancayı öldürdü. Görüyor musun işte falanca falancayı öldürdü. Daha önce de böyle şeyler olmuştu. Bizim de falanca vardı. Yarım saat, bir saat konuşturuyor. Yani insanın doğası da böyle.
1: Çok.
0: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
1: Ne yapılmalı mesela orada? Çok küçük.
0: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
1: çünkü
0: yerine...
1: Çünkü ben bunu çok çok özür dilerim. Yani çok sık yani insanlar ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi yakınmalar da var. Haklı da olabilir. Ama bir o kadar da aslında etki gücü bence bizi şu anda konuşturuyor gibi
0: ya,
1: geliyor.
0: Ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, iyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla yani insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten. Yani As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi. Kötü durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
1: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referansı. Şimdi buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
0: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu. Ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
1: Oradaki strateji diyorsunuz değil mi?
0: Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya. İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
1: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka,

buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Her hafta sorular programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kim var programda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz'de nerede kalmıştık?
1: En son Anadolu Ajansı'nın milli mücadelede iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
0: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
1: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı Bakiyesi'nde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi. Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisini kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında, yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye Meclis'ten Büyük Millet önce. Meclisi kurulmadan önce Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern Cumhuriyet'in ilk kurumu, Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel bir yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da o misyonunu devam ettirmeye çalışıyor.
0: Maşallah. Peki şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
1: Şimdi neyden bağımsız?
0: Bağımsız habercilik, yani objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
1: Yani şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var.

0: Ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Hı hı. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele. Bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim. Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı. 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor. Baptist Hastanesi'ne saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız çok ilginçtir. Baptist Hastanesi'nde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti. Gizledi, perdeledi, örttü ve kendi kendine oluşmuş bir patlama imajı üretti. Üç tane güncelleme ile haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa, evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda evet orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket kortu mu yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Tek tek apartmanda yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyenler çoğunluktaysa tenis kortu yapılıyor. Basket oynamak isteyenler haklarını kaybediyorlar. Bir mücadeleye giriyorlar onlar da. Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda biz neyi tercih ediyoruz? Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri tercih ediyoruz. Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye çalışıyoruz. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur yani. Çok zor, karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
0: Bağımlıysak evet yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız. Evet. Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket kort diyorsunuz.
0: Yani evet basketbol diyoruz.
1: Peki küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var? Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor. Yani bu bazen dediğim gibi çok sıklıkla aslında.
0: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin

0: peşine düşmekten sorumlu bir masamız var. Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip etmelerini isterim.
1: Ne zaman kuruldu bu hat?
0: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
1: Çok iyi.
0: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Hı-hı. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de, yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın birimimiz. Bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medyanın, medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor? Büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar, ne de para kazandırmayacak bu tarz alanlarda faaliyet gösterirler. İşte Anadolu Ajansı burada hiçbir gelir kaygısı olmadan, buralar sadece gider oluşturan kalemlerdir medyada. Buna yönelik bir ekip kurduk. Dünyadaki ayrımcılıkları takip ediyoruz. Ve bu ayrımcılıkları haberleştiriyoruz. Ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, işte ben onu bazen şöyle söylüyorum, iktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin yüzde bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
1: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten, Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar. Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla
1: referans veriyorlar ama, değil mi?
0: Tabii zaten abonemiz de. burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
1: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, onu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğrafı da, meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim ve aslında

0: herkes o soruyu sorsun. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek fotoğrafımız da buraya geldi.
1: Evet, bu fotoğraf.
0: Biraz anlatmanızı da çok isteriz çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız.
1: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk. Fotoğrafı çekiyor Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Hı hı. Yiyecekmiş gibi bir, hı hı, izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, evet, işi yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduyu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu? Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı. Özellikle Gazze soykırımında.
0: Aslında fotoğraflar da evet çok gündem oldu olan fotoğraflar.
1: Pepo peki ya sonrayı sorduğumuz için, hı-hı, dedik ki işimizi yaptık. Peki ya sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Hı-hı. Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor. Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında, hı, geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık.
0: Evet.
1: Burada da zaten çok önemli. Masamızda kitaplarımız.
0: Beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlemesi.
1: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne olduğu, hı, sorusu için yaptık bunu. Hı. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
0: Yani bu işgaldeki akbaba İsrail'le.
1: O mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. Hı. O yüzden bir triyoloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Hı. Belgeledik, evet, düştük.
0: Kanıtla başlıyor.
1: Kanıt kitabımız bizim.
0: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi, değil mi, kanıta?
1: Ya buna tabii ki, şöyle alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Şimdi bu kanıt kitabını, adı üstünde kanıt, bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soykırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı ama fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün. Bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
0: Bu fikir size ait değil mi?
1: Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu. Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabıyla alakalı ilginç bir şey de yaptık. Onu da anlatayım. Tabii. Şimdi kitabı yaptık ve bu kitabı özel bir kağıda bastık. Üzerine de bir kimyasal karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak, unutulmayacak. Yahudilerin maruz kaldığı soykırım 1945. Naziler tarafından soykırıma maruz kaldıklarından hemen sonra biraz sessizlik oluyor. Fakat ilk yaptıkları şey soykırımın belge ve kanıtlarını toplamak. Şimdi böyle filmler vardır. The Pianist. İşte Life is Beautiful. Ondan sonra Schindler List. Meşhur filmleri. Bu filmler soykırımdan 30-40 yıl sonra yapılmış filmlerdir. Fakat orada biz o stratejiyi görüyoruz. İlk adım kanıtları toplamak olmuş. Biz de şu an o ilk adımı yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın üzerine düşen görev Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı Yahudiler nasıl kanıtlarını topladıysa mahkeme, karar, işte çeşitli işkence aletleri, odalar, işte o toplama kampları, o zamanki teknolojiyle çekilmiş fotoğraflar, nasıl topladılarsa kanıtları, biz de Filistinlilere yapılan bu soykırımın kanıtlarını aynı şekilde topladık. Faz 1 bu. Faz 1 kanıtları toplama işi. Bu kanıtları her geçen gün, bu arada soykırım devam ediyor, bu kitap 10. baskısında, yani 10 kere güncellenmiş. Yeni soykırım materyalleri geliyor. Bunları toplamaya da devam edeceğiz. Oradaki kahraman arkadaşlarımız bizlere bu görselleri veriyor. Bu kitap soykırımcıların peşini hiçbir zaman bırakmayacak.

0: unutulmayacak ve unutulmaması için, tekrarlanmaması için faz 2, faz 3, faz 4 var. Onları da konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzde bir Nazilerin yapmış olduğu soykırım var. Ve o soykırımı nasıl unutturmamak üzere stratejik bir şekilde çalışılmış ise benzerini ve daha iyisini bizim yapmamız lazım. Anadolu Ajansı olarak ilk görevimiz kanıtları toplamaktı. Biz kanıtları topladık. Daha başka kanıt var mıdır? İlla ki vardır ama bu kanıtlar başlı başına bir soykırımcıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de insanlığın vicdanında da mahkum etmeye yeter. Ama kanıt toplayınca mahkumiyet olmuyor.
1: Tabii.
0: Kanıt toplayınca yetmiyor kanıtlar. Faz 2'ye geçilmesi lazım. Bunların muhakkak kültür ürünlerinin çıkması lazım. Mesela en büyük Yahudi soykırımın kültür ürünlerinden bir tanesi Anne Frank isimli 13 yaşında bir Yahudi kızın günlüğüdür. Gün ve gün yazmıştır, başımıza bunlar geldi. Bu 1947-48 gibi kitaplaşmış. Daha sonra bu tiyatroya da geçmiş. Daha sonra filmlere de konu olmuştur. Dolayısıyla veriler kitleyi, toplumu, insanlığı dönüştürmeye yetmiyor. Hikayeyi üretmeniz lazım. Duyguyu üretmeniz lazım. Yani Stalin'e atfedilen bir söz var. 100.000 insan ölür. Bu bir istatistiktir. Bir kişi ölür, bu bir trajedidir. Hikayeleştirebilirsek. Dolayısıyla bizim Anne Frank gibi, Anne Frank'ın hikayesinden çok daha güçlü hikayeler var. Mesela arabada canlı canlı kurşuna dizilen Hind Recep var. Hind Recep'le alakalı film olmayacak mı? Oldu. Daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunun tiyatrosu olmayacak mı? Olacak. Biz belgelerini topladık. Önümüzdeki zaman içerisinde bu kültür ürünleri de çıkacak. Yani soykırımcıyla stratejik mücadelemizi yapacağız. Anadolu Ajansı olarak kanıt toplama misyonu bizde. Biz o misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası işte değişik film yapımcılarının, siyasi otoritelerinin, bugün Holokost filmleri için ayrılan fonlar var. Buradan bütün kültür endüstrisine, dünyadaki kültür endüstrisine, özellikle bu soykırımla derdi olan kültür endüstrisine hemen bunu söyleyelim. Gazze soykırımlarına ilişkin fonların ayrılması lazım. Siz bu filmleri yaptığınız zaman bu buradan fonlanacaksınız denmesi lazım. Çünkü böyle yapılmış. Kitaplar, tiyatrolar, müzikaller hepsi yapılmış. Faz 2 o kültür ürünleri. Faz 3 muhakkak kurumsallaşma. Bugün her yere gidin, Yahudi soykırım müzeleri var. Gazze soykırım müzeleri olmayacak. Çok alakasız şehirlerde Avrupa'nın Yahudi soykırım müzeleri var. Yeniden üretiyorlar. Unutturmuyorlar. Gazze soykırım müzelerini de biz her ilimizde, her ülkede, her bölgede görmemiz lazım.
1: Bu konuda bize dair bir eleştiriniz var mı?
0: Bize dair derken?
1: Yani bizim de işte kendi cephemizden baktığımız zaman Gazze meselesinde kültürel ürünleri ortaya koymadaki tavrımız.
0: Yani işte faz 1'deyiz biz şu an. Kanıtları topluyoruz. Birden çıkmıyor işte. Piyanist.
1: Hayır, hayır. Bence siz en güzel yani en etkileyici görevi zaten yapmışsınız. Hani.
0: İşte şimdi faz 2, faz 3 bunlar zaman alacak. Yani piyanist filmi tahmin ediyorum 30

0: 5 yıl sonra falan yapıldı. Schindler List de öyle. Anne Frank'ın hikayesi yaklaşık 20 yıl sonra tiyatroya çevrildi. Tiyatrolarda oynadı. Müzikalleri oldu. Holocaust filmleri dediğimiz zaman şu an belki 500 ya da 600 tane film var. Ama bunlar hemen olmadı.
1: O bir süreç.
0: O yüksek sermayeye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiye rağmen bunlar hemen olmadı. Bir derlenip toparlanma, stratejiyi belirleme
1: Evet.
0: zaman alıyor. Ama zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Londra'da İngiltere Parlamentosu'nda gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdik.
1: Çok
0: İslam
1: iyi.
0: ülkelerinde gösterdik. Şu an elde kanıtlarımız var. Şimdi ne olacak? Bu kanıtlardan bir fotoğrafı, bir hikayeyi kültür endüstrisinin alıp hikayeleştirmesi, filme dökmesi, tiyatroya dökmesi, senaryoya dökmesini bekliyoruz. Onu biz yapmayacağız artık. Bizim misyonumuz kanıtları toplamakla ilgili bir
1: Ve
0: misyon.
1: devam edeceksiniz toplamaya.
0: Tabii ki soykırım bitene kadar
1: Keşke
0: biz
1: bitse.
0: soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım. Yani buradan senaristlerimiz. Pek çok hikaye var. O kadar çok hikaye var ki. Yani Anne Frank'ın Hollanda'da tavan arasında 2 yıl boyunca gizlenip yazmış olduğu günlükleri hikayeleştiren bir Holocaust endüstrisi var karşımızda. Acıklı bir hikayedir. Soykırımın dini, dili, ırkı olmaz. Yahudiler soykırıma tabi tutulmuştur. Açıktır. Belgeleri, kanıtları vardır. Okey. Hiçbir problem yok. Bunu da hikayeleştirmişlerdir. Fakat Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı soykırım işte bu anlamda bizim de üzerimize düşen bir misyon var. Hint Recep'in hikayesinden bizzat şu kitabın içerisinde birisi alıp bir senarist alıp sadece fotoğraflara baksa. Şurada yine ikinci kitabımız var, Tanık.
1: Evet, şimdi ona geçeceğim.
0: Yani kanıttan sonra tanığı
1: Tanık.
0: yaptık. Tanık kitabında da yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, doktorlar, o bölgede olan insanlar, bizzat görenler, şahit olanlar, bunların anlatılarını kitaba taşıdık. Bunun da belgeseli var. Kanıttan sonra Tanık. Yani bir senarist bu Tanık kitabını alsa, birkaç tanığın ifadelerini okusa çok büyük filmler çıkabilir. Çok büyük romanlar çıkabilir.
1: Hiç öyle bir şey oldu mu? Dönüş oldu mu size?
0: Şu an faz 1'deyiz. Faz 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini
1: Evet.
0: bekliyoruz. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum. Organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. Bizim de organize olmamız lazım.
1: Şunu da özellikle göstermek istiyorum.
0: O üçüncüsü. O da bir kanıt toplama çalışmasıdır esasında. Kanıt, tanık ve sanık. Sanıkta neler var? İşte Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar. Ve o sanıkların tek tek kimler olduğunu biz, saldırganın kimler olduğunu
1: aslında burada tek tek kabine çıkarttık. Burada değil mi?
0: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı düşmek.
1: Bu bir dua.
0: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
1: Şimdi asıl bu üçlemenin özür dilerim. Filistin sözlüğüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz yani. Unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar mesela işte bu görsellere, bu haberlere. Mesela evet. Alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Doğru. Çok fazla istatistik veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz 1'deyiz. Yani bir iletişimci olarak Holocaust endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlüğün, bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal duyguyu inşa eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
1: Eminiz. Evet.
0: Bundan eminiz. Ya bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim. Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar. Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş, topyekün mücadele etmiş, sadece film yapmamış, müzesini yapmış, anıtlarını yapmış. Evet.

0: kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
1: Güçlü değil, kötüler diyelim o zaman.
0: Bir güç atfetme taraftarı değilim. Niye evet. Güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? Şöyle, İlk cümleme döneceğim. Organize evet. değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
1: Organize değiliz.
0: Organize olmamız gerekiyor.
1: Hı hı. Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama. Herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var. Dolayısıyla burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım.
0: Tabii ki.
1: Diye düşünüyorum.
0: Yani yaptıkları bazı şeyler var, stratejiler evet. var. O stratejiler modellenebilir stratejiler. Evet. Daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok. Hı-hı. Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği hı hı. bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan Filistin sözlüğüne geleceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız. Bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
0: Evet.
1: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana?
0: Şimdi mesela toplanma kampı, hı-hı. yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Hı-hı. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. Hı hı. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde şifa hastanesinin tanımlanması lazım mesela. Şifa hastanesi nedir? Şifa hastanesi bugün yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Hı. Sadece şifa hastanesindeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 273 akademisyenimiz, baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda.
1: Muhteşem.
0: Burada 630 maddeyi tanımladılar. Hedefimiz ne? Hedefimiz mümkün olduğunca çok daha fazla maddeyi tanımlamak. Buraya açtığınız zaman şifa hastanesini size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, işte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki şifa hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Burada şimdi bazı isimler var. Madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun. Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma.

0: Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi, bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Küre Ansiklopedisi.
1: Çok güzel.
0: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Kim Wikipedia yazıyor? No name, bilmediğimiz insanlar.
1: Ve ona
0: Kendi
1: göre yargılanıyoruz
0: isim
1: işte.
0: yargılayamadığımız insanlar. Kim yazmış bu maddeleri?
1: Girdileri yani.
0: Şifa Hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı, o yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor, onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış, Hacı Mehmet Boyraz, kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum. Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
1: Çok güzel.
0: Her geçen gün madde sayısı artıyor ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de Küre Ansiklopedisi'ne yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre Ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler. Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
1: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor o bilgileri.
0: Wikipedia mı? Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz, yargılanamaz
1: Değiştirilemez. Değil mi?
0: yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz. Küre Ansiklopedisi'nde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli, onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati bozma mecrası. Küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu Küre Ansiklopedisi'nde
1: Çok güzel.
0: bulabiliyor olması
1: Teşekkür.
0: insanların. Bundan dolayı da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah
1: Biliyorum.
0: var.
1: Evet,
0: Yani bu
1: biliyorum.
0: sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor.

0: Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
1: işte bu
0: zaman
1: direniş.
0: Alacak. Evet, zaman alacak. Evet. Hemen değil. Zaman alacak. Sakin, ne yaptığını bilen, çok acelesi olmayan, mücadeleyi zamana yayan ama stratejik davranan bir duruşumuz var. Gazze soykırımı bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler, İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir gelişme. Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunda hemen son böyle şey yapalım. Çünkü siz dünyayı da biliyorsunuz.
0: Ya tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Tam da bu noktada.
0: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ve Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz. Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya da özgürleşecek. Amerika da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da zamanlardır.
1: Ne güzel çıkıyoruz.
0: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi
1: organize
0: bilelim.
1: Olalım.
0: Ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler inşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz. Kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım. Bir mesajımızın, bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı yaptık. Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım. Yani duygu transferini yapabilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
1: Çok doğru.
0: Dünya böyle değişir. Gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızın sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım, sabaha kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o peki ya sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız Gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
0: Burası ondan faz 1 tabii.
1: Tabii burası faz 1. Evet.
0: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
1: Gelecek.
0: Hepsi mutluyuz. Gelecek ve karanlık bir ortamdayız ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar, dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
1: Evet.
0: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda, çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz ismi Zihni Göktay aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz ismi Zihni Göktay'dan sevenlerini üzen haber geldi. Akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan Göktay acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen usta isim 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini duyurdu. Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı, soranı ve yanında olan herkese gönülden minnettarız ifadelerini kullandı.

0: ve ulaşımdan güvenliğe, protokolden medya organizasyonuna kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.
1: Küresel diplomasinin adresi Ankara. Liderler için geri sayım başladı. 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi başkente bir araya gelecek. Ankara 2 gün boyunca dünyanın

0: Yoluna kadar tüm hazırlıklar son şeklini aldı. Yurt dışından gelecek heyetler için Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere ilgili noktalarda kapsamlı koordinasyon yürütülecek. On binlerce güvenlik görevlisi sahada. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet, jandarma ve ilgili kurumların personeli görev yapacak. Kritik noktalarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken liderlerin programları boyunca koordinasyon kesintisiz sürdürülecek. Zirveyi takip etmek üzere çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun Ankara'da görev yapması bekleniyor. Akredite medya kuruluşları için oluşturulan basın merkezinden gelişmeler an be an dünyaya aktarılacak.
1: Tabii dünyanın gözü kulağı Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde olacak sevgili izleyenler. Zirve öncesi liderlerin programları netleşirken en çok merak edilen isim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Ankara'daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Başkent ise tarihin en geniş güvenlik ve diplomasi organizasyonlarından birine hazırlanıyor.
0: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. Liderlerin programları netleşirken en çok merak edilen isim ABD Başkanı Donald Trump. Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. 17 yıl sonra gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürütülecek temaslar nedeniyle zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri olacak. ABD Başkanı'nın Ankara programına ilk olarak Anıtkabir ziyaretiyle başlaması öngörülüyor. Ardından rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirecek. Erdoğan'la Trump kritik zirve öncesi bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ı devlet başkanlarına uygulanan A tipi resmi törenle karşılaması bekleniyor. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının gösteri uçuşu yapması, Beştepe güzergahındaysa atlı birliklerin konvoya eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılamanın ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Masada savunma ve strateji dosyaları olacak. Gözler iki liderin vereceği mesajlarda. Erdoğan-Trump görüşmesinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin 5. nesil milli savaş uçağı Kağan'ın motorlarına ilişkin süreç, F-35 programı, katsa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple gelmesi bekleniyor. Zirve öncesinde özel servis ajanları, güvenlik uzmanları ve lojistik ekipleri Ankara'ya ulaşacak. Bu ekipler Trump'ın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını, konvoy planlamasını ve zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirlerini ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump'ın zirveye Air Force One olarak kullanılan başkanlık uçağıyla gelmesi bekleniyor. Trump yurt dışı ziyaretlerinde olduğu gibi Ankara'ya özel araçlarını da getirecek. Kısa mesafeli ulaşımda kullanacağı başkanlık helikopteri de kargo uçaklarıyla parçalar halinde Ankara'ya getirilecek ve ABD'li teknik ekipler tarafından yeniden monte edilerek kullanıma hazır hale getirilecek. ABD Başkanı'nın canavar lakaplı zırhlı makam aracı da konvoyda yer alacak. 5 kat zırh sistemiyle öne çıkan araç, dünyanın en güvenli devlet başkanlığı araçları arasında gösteriliyor.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Ankara Zirvesi'ne dair düzenlenecek programları paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, zirvede savunma yatırımlarının artırılması, ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin değerlendirileceğini söyledi. Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler de zirve kapsamında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerini 7 Temmuz'da külliyede düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeği.

0: Birliği'nde ağırlayacaklarını aktardı. Kuzey Atlantik Konseyi ise 8 Temmuz'da müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacak. Cumhurbaşkanı zirve marşında katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Rütük, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yayıncı kuruluşlara çağrıda bulundu. Kurul, haber ve tartışma programlarında kamu yararıyla milli güvenlik perspektifinin gözetilmesini istedi. Rütük, zirve kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi. Kurul, yayınların teyit edilmiş bilgiye dayanması, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca zirve süresince tüm yayın akışlarının RTÜK izleme ve değerlendirme uzmanlarınca titizlikle takip edileceği belirtilirken, yayıncı kuruluşların ülkenin uluslararası konumuna yakışır şekilde mesleki etik ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğine olan inancı ifade edildi. Tabii 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi artık yarın uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yönelik değerlendirmeler artı yarın başlayacak efendim. Türkiye'den övgüyle bahsedilirken ittifak içindeki önemine dikkat çekildi.
1: Türkiye NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken geri sayım başladı. Dünyanın odağında olan Ankara zirveden önce övgüleri toplamaya devam ediyor. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eyhalsheim Türkiye'nin NATO'daki rolünü ele aldı.
2: Bence Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Zaten bugüne kadar da ittifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi.
1: Hollandalı komutan Türkiye'nin bölgesel gücünden övgüyle bahsetti.
2: Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Güneydoğu kanadının koruyucusudur. Bunu bazı ortakları ile birlikte yapıyor olsa da bu bölgede en önemli ülke Türkiye'dir.
1: Ankara'nın ittifak içinde daha da güçleneceğini söyledi.
2: Türkiye ittifakın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip. ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşısında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız.
1: İngiltere merkezli Middle East Eye ise Fransa'nın Türkiye'yi Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinin temellerinden gördüğünü yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO zirvesi öncesinde ortak üretim seçeneklerinin yeniden değerlendirilmesi talimatı verdiğini öne sürdü. Fransa'nın zirvede Türkiye ile anlaşmaya varabileceği yazıldı. Litvanya Başbakanı ise Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdirle karşıladı. Türkiye'nin güçlü askeri kapasitesi ve stratejik konumuyla ittifakın en önemli üyelerinden biri olduğunu belirtti. Baltık bölgesinin güvenliğine sağladığı katkılara dikkati çekti. Savunma sanayindeki önemli adımlarıyla dikkatleri çeken Türkiye, övgülerine övgü katmaya devam ediyor. ABD merkezli Defense Block haber sitesi Typhoon Block 3'ün son testini değerlendirdi. Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini vurabilen balistik füze teknolojisinde önemli bir eşiğe geçti. Belirtti. Analizde son deneme için Ankara'yı bu teknolojiye sahip az sayıdaki ülke arasına taşıdığı ifadeleri kullanıldı. Gelişmelerin bölgesel dengeleri değiştirebileceğine yer verildi.

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beykoz'da 25 mahalledeki 1071 hak sahibine tapularını teslim etti. Kurum Tokat Köy kentsel dönüşüm projesindeki konut fiyatlarında indirim yapacaklarını açıkladı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da 25 mahalledeki 1071 hak sahibine tapularını teslim etti. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm müjdesini verdi.
2: Zaman zaman toplantı yapıyoruz. Muhtarlarımızla, mahalle toplantılarımızda. Ve zaman zaman şunu söylüyorsunuz. Şu sorunumuz var, şu kişi söz verdi. Bu sorunumuz var, bu söz verdi. Ve sizler... Şu sorunumuza Murat Kurum Bakanımız söz verdi dediğinizde gönül rahatlığıyla şunu diyoruz. Söz verdiyse yapar. Hangi biriminize işimiz düşüyorsa milletin işi, devletin işi olabilecek hızda, olabilecek kolaylıkla yapmaya gayret ediyorlar.
1: Beykoz'un imar ve tapu problemini çözmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan kurum, bakanlığın yetki alanında bulunan 25 mahalledeki taşınmazların Beykoz Belediyesi'ne devir işlemlerini tamamladıklarını ifade etti.
3: 2B kapsamında bakanlığımızın yetki alanında bulunan 25 mahallemiz, bu mahallemizdeki taşınmazların Beykoz Belediye'mize devir işlemlerini tamamladık ve bugün de hamdolsun 1071 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu karar Beykoz'da bir süredir belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır. Ve teslim ettiğimiz inşallah tapular tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşehrilerime, Beykoz'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Temeli 2022 yılında atılan Tokat Köy kentsel dönüşüm projesini hızla tamamladıklarına dikkati çeken kurum, yaklaşık 2500 vatandaşı sağlam ve güvenli konutlarla buluşturduklarını kaydetti. Kurum, Tokat Köy kentsel dönüşüm projesindeki konut fiyatlarında indirim yapacaklarını açıkladı.
3: Şimdi buraya gelirken onlar da diğer hak sahipleriyle en azından fiyatlarımız daha yakın olabilir mi taleplerini bize ilettiler. Bunu da çalışacağız. Vatandaşımızın bu ihtiyacını giderecek konutlarda, konut fiyatlarında indirimi de yapacağız. O da vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.
1: Beykoz Millet Bahçesi'nin 300 bin metrekarelik ilk etabının tamamlandığını hatırlatan kurum, tescilli eserleri ve ağaçları koruyarak Beykoz Çayırı'nı aslına uygun şekilde vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getirdi. Beykoz Paşa Bahçesi tadının yenileneceğinin altını çizdi.
3: Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Beykozlara bir müjdemiz var. Beykoz Paşa Bahçesi tadını inşallah yeniliyoruz. Ve stadın önündeki alanı aynı Beykoz Millet Bahçesi'nde olduğu gibi denizle birleştiriyoruz ve orada çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz. Bu yıl bu projeye başlayacağız ve önümüzdeki yılda bu projeyi teslim edeceğiz.
1: Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Beykozluların İstanbul Büyükşehir Belediyesi mağduriyetini dile getirdi.
4: Burada işte buraya ait olan ve Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği sosyal tesislerin işlevsiz hale gelmesiyle. Bir diğer taraftan Büyükşehir'e ait olması gerekirken yapılan hizmet temizlenmeyen, ıslah edilmeyen dereleriyle var olan, kazandırılmış olan Çubuklu İstinye arabalı vapurumuzun hizmetten el çektirilmesine varana kadar Beykozlu'yu, Beykozlu hemşehrilerimizi, Beykoz'un çocuklarını, gençlerini ve hanımefendilerini umursamayan bir belediyecilik, büyükşehir belediyeciliği anlayışını maalesef Beykozlu hemşehrilerimiz ve İstanbul hemşehrilerimiz derinden yaşamakta.
0: Ve LGS tercih sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve velilerin okul bilgilerine tek bir platformdan ulaşabilmesi için Rota Marif Dijital Sistemini 10 Temmuz'da hizmete açıyor.
5: LGS tercihlerinde Rota Marif dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda buluşturan Rota Marif sistemini 10 Temmuz'da kullanıma sunacak. Platform üzerinden okullar, il, ilçe, okul türü, alan ve pansiyon durumu gibi kriterlere göre sorgulanabilecek. Yeni dönemde okul karşılaştırılması yapılabilecek. LGS sonuçlarının açıklanacağı gün aktif olacak sistem sayesinde merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri incelenebilecek. Öğrenci ve veliler tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırarak taslak tercih listesi oluşturabilecek. Rota Marif yalnızca LGS tercih sürecinde değil, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde ve vatandaşların okul araştırmalarında da kullanılabilecek. Sistem rotamarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek.
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan bir vatandaş iddiaya göre diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne uygulanması nedeniyle sol bacağını bir daha eskisi gibi kullanamadı. Genç adam şimdi mesleğini yapamıyor ve ailesinin geçimini de sağlamakta zorlanıyor. 3 çocuk babası adam hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
6: İş olarak kimse bana içemiyordu. Ustaydım. Bir tane iğne için benim hayatımı mahvettiler. Benim ustalığım bitti, her şeyim bitti.
7: Diş ağrısı şikayetiyle gitti ancak bacağını kullanamaz hale geldi. 29 yaşındaki Şerif Osman geçen yıl Ekim ayında Gazi Emir'de bir hastanenin acil servisine başvurdu. Dişindeki iltihap nedeniyle ağrı çekiyordu.
6: Kalçadan bir iğne verdi. İğneyi sokunca ağrı yaptı. Sonra baktım iğneyi boşaltınca böyle yanık gibi bir şey böyle bacağıma indi.
7: Kalçasından iğne yapıldı. Ancak enjeksiyondan sonra sol bacağında ağrı ve hareket kaybı yaşadı. Osman daha sonra başka bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde bacağındaki hasarın yanlış iğne uygulamasından kaynaklandığını öğrendi.
6: Sonra dedi bu zayıf hastaya dedi nasıl böyle bir iğne verirsiniz dedi. Mağdurum, perişanım, çalışamıyorum, ayağım sıkıntılı. Hani bacağım, hani ben bir ustaydım, şu an çalışamıyorum. Şu an çalışsam oturarak çalışabiliyorum ancak.
7: Osman hastaneye dava açtı ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi çalışmayan Osman, 3 çocuk babası olarak ailesinin geçimini sağlamakta zorluk çekiyor.
6: 3 tane bebeğim var. Bu bebeklerin geleceği ne olacak? Bu çocukların geleceği ne olacak? Hayatları ne olacak? Ayda 70 bin liralık maaşla çalışan şu an horda topluyorum. Ben bittim.
0: İstanbul Arnavutköy'de yumuşak toprağa saplanarak mahsur kalan iki büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında iş makinesi de kullanılırken o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
8: Yani bunu çıkartamadık, öbürünü hiç çıkartamayız.
1: Çamura battılar, çıkamadılar. İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti.
9: Doktorlar buraya girerse daha çok da...
1: Olay Arnavutköy Hacı Maşlı mahallesinde meydana geldi. Otladıkları sırada yumuşak toprağa saplanan iki büyükbaş hayvan kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hayvanlara zarar vermeden kurtarabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. İlk olarak hayvanların bulunduğu yumuşak zeminin etrafı kazılırken çalışmaların yetersiz kalması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesinin desteğiyle toprağın kontrollü şekilde kazılmasının ardından mahsur kalan iki büyükbaş hayvan bulundukları yerden çıkarılarak kurtarıldı. Saatler süren kurtarma çalışmaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
0: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin en büyük 3 sağlık riskinin obezite, hareketsizlik ve bağımlılık olduğunu açıkladı. Sigara kullanımına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Memişoğlu, toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması gerektiğini vurguladı.
10: Klinik alanımızı ve standlarımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
1: Türkiye'nin sağlık alanında karşı karşıya olduğu 3 büyük tehdit, obezite, hareketsizlik ve bağımlılık. Her sene 120 bin kişi sigara bağımlılığından ölüyor.
11: Sigara, akciğer kanserinde dünyada Türkiye'yi 1 numara yapmış durumda.
1: Sigara kullanımına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması gerektiğini vurguladı.
11: Her bir vatandaşa ortalama 117 paket senede sigara satılmış. Türkiye'nin kişi başı toplam bütün sağlık harcaması $840 kişi başı. Peki sigaraya bırak yan hastalıklarını, İşte yaptığı etkileri, kanserleri vesaire. Direkt harcadığımız para kişi başı $1024.
1: Sağlık Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle hayata geçirilen Dumansız Kampüs projesi tanıtıldı. Programda Türkiye'nin gelişmiş toplumlarda görülen sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği vurgulandı.
11: Biz işte bu kötü olan alışkanlıklardan çok iyi olan spor ve düzgün beslenme alışkanlıklarını toplumumuza kazandırmamız ve toplumumuz da bunu talep etmesi gerekir. İşte biz gelişen sağlık dediğimiz şey esasında toplumun sağlık talebinin yönetilmesidir.
1: Bir diğer önemli risk olarak hareketsiz yaşam gösterildi. Şehirleşmeyle birlikte fiziksel aktivitenin azaldığı, sporun yalnızca rekabet amacıyla değil, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez parçası olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.
11: Beslenme alışkanlığını eğer siz doğal olarak ve düzgün olarak yapmazsanız, gelişmiş toplumlarda olan, ki Türkiye bugün gelişmiş bir ülkedir, gelişmiş bir toplumdur, bu risklerle karşı karşıyadır. Bunları yönetmemiz gerekir.
1: Bağımlılıkla mücadelenin ise toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi. Sigaranın her yıl yaklaşık 120 bin kişinin ölümüne yol açtığı, akciğer kanseri başta olmak üzere solunum yolu hastalıkları, kalp krizi ve beyin damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer aldığı belirtildi.
11: Peki o zaman ben Sağlık Bakanı olarak ona dokunacağım. Kusura bakmasın kimse. Toplumla beraber dokunacağım. Bunu yasaklamak için değil esasında. Bunu toplumla beraber başarmak için uğraşıyoruz. Onun için biz onlara ilaç veriyoruz zaten. Ücretsiz ilaçları veriyoruz. Her bir vatandaşımız gelsin, sigarayı bırakmak için beraber bırakalım. Çünkü ben biliyorum ki sigarayı kullanan her bir vatandaşımız sigarayı bırakmak istiyor.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'na götüreceğiz şimdi sizleri efendim. Merkezde yetiştirilen sülünlerin önemli bir görevi var. Birkaç aylık gelişim sürecinin ardından Türkiye'nin farklı illerinde keneler ve kahverengi kokarcalar başta olmak üzere insan sağlığını ve tarımsal üretimi tehdit eden zararlı böceklere karşı mücadelenin bir parçası oluyorlar.
1: Doğanın sessiz savaşçıları sahaya iniyor. Sülünler, kene ve kokarcaya karşı korunma sağlarken aynı zamanda biyoçeşitliliği de devam ettiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler doğaya salınarak zararlı böceklerle mücadelede önemli bir görev üstleniyor. 2007 yılından bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren istasyonda her yıl binlerce sülün doğal yaşamla buluşturuluyor. Nisan ayında kuluçkaya alınan yumurtalar sıcaklık ve nem dengesi sürekli kontrol edilen özel makinelerde açılıyor. Dünyaya gelen yavrular gelişimlerini tamamlayana kadar titizlikle bakılıyor.
12: Tarım alanlarında kahverengi kokarcı olarak bilinen zararlı ile mücadele kapsamında aynı zamanda özellikle yaz aylarında yine insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı da en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler aslında bu yönüyle değerlendirdiğimizde. Sayın Bakanımız da bu konuya çok büyük önem veriyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu yıl içerisinde 39.250 adet keklik olmak üzere 11.750 adedi de yine sülün olmak üzere toplamda 51.000 kanat atlıyı doğayla birlikte buluşturacağız.
1: Yaklaşık 2,5 aylık büyüme sürecinin ardından sülünler doğal yaşama uyum sağlayabilmeleri için özel alanlarda güçlendiriliyor. Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye'nin farklı illerindeki uygun habitatları bırakılıyor. Doğal beslenme alışkanlıkları sayesinde özellikle tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarcayla insan sağlığını tehdit eden kenelerle mücadelede önemli rol oynayan sülünler, kimyasal ilaç kullanımını azaltan doğal bir çözüm olarak öne çıkıyor.
12: Toplamda 51 bin kanatlıyı doğayla birlikte buluşturacağız. Burada amaç dediğim gibi hem tarım alanlarındaki bu zararları, kimyasal ilaçlar ve suların kirlenmesi kapsamındaki bu zararları avlayarak onları ortadan kaldırıyoruz sülünler. Bu yönde önemli bir görevi ifa ediyor.
1: Polenesköy Sülün Üretim İstasyonu'nda bu yıl 4700 yavru sülün dünyaya geldi. Kuluçka'daki son 1500 yumurtanın da açılmasıyla üretim sezonu tamamlanacak. İstasyonda 2007 yılından bugüne kadar toplam 134.784 sülün üretildi. Bunların 116.696'sı Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğaya salınarak ekolojik dengenin korunmasına katkı sağladı.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali

0: Festivali 3. kez Bursa'da kuruldu. Festival kentin yüzyıllardır yaşattığı zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturuyor.
1: Bursa Kültür Yolu Festivali tarihi lezzetleri ziyaretçilerle buluşturuyor. İskender kebabı, cantık, tahanlı pide, pideli köfte ve süt helvası festivalin en çok tercih edilen lezzetleri arasında. Bursa Kültür Yolu Festivali ülkenin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor. 50 lezzet noktası Osmanlı'nın ilk başkentinin gastronomi mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor. Festival ziyaretçilere sadece lezzet değil, kentin kültürel mirasını da sunuyor. Bu zengin mutfak kültürü yüzyıllardır süregelen gelenekleriyle göz kamaştırıyor. Festivalin ev sahibi şefi Gürkan Kaya, Bursa mutfağının güçlü bir gastronomi mirası olduğunu söyledi. Festival alanına gelecek ziyaretçilere bazı öneriler de verdi.
2: Bursa'ya ilk defa gelecek birine ilk önereceğim 3 lezzet. Birincisi İskender olurdu. İkincisi kazan dibi. Üçüncüsü de cantık olurdu.
0: Kontakt lens kullanan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir uyarı uzmanından geldi sevgili izleyenler. Öyle ki havuz, deniz, duş ve sauna gibi su ortamlarına lensle girmenin göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebileceği belirtiliyor. Ve tedavide gecikilen bazı enfeksiyonlar göz nakline kadar uzanabiliyor.
3: Kontak lens kullanıp eğer deniz havuza giriyorlarsa belki bunun bedelini gözleriyle ödeyebilirler. Çok önemli bir enfeksiyondan bahsedeceğim. Oldukça nadir, milyonda 1-2 mertebesinde gözüküyor ama çok ağırlı bir şekilde göz kaybına sebep olabiliyor. Bu akantama ebakereti dediğimiz bir enfeksiyon.
4: Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı. Ancak havuza ya da denize lensle girmek göz sağlığını tehdit ediyor.
3: Akantama ebakereti milyonda 2 gözüküyor. Yani ortalama Türkiye'de her sene 100-150 kişi bundan etkileniyor. Ve sadece kontak lens kullananlarda oluyor. Kontak lens kullanıp hijyene de dikkat etmiyorsa, geceleri kontak lens uyuyorsa, musluk suyuyla kontak lensini temizliyorsa, kontak lensini gözünden çıkartmıyorsa, hele bir de havuza, denize bunlarla giriyorsa bu enfeksiyon için bir açık kapı oluşturmuş oluyor.
4: Yazın başlamasıyla birlikte havuz ve deniz sezonu açılırken lens kullananlara uzmanlardan önemli uyarılar geliyor. Lensle suya girmek kalıcı göz kaybına kadar ilerleyebilen ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor.
3: Yani kontak lensi havuza, denize, duşa, saunaya, buhar banyosuna girmemek gerekiyor. Özetle kontak lens artı su, normal su bir araya gelmemesi gereken şeyler. Kontak lens kullananların buna çok dikkat etmesi lazım.
4: Mikroorganizmalar lensin oluşturduğu küçük yüzey çiziklerinden göze girerek ciddi hasara yol açabiliyor.
3: Akantama eba musluk suyunda yaşayan, havuzda, denizde, suda yaşayan çok yaygın görülen bir enfeksiyon. Ufak kornea kesilerinden, kontak lensin oluşturduğu kesilerden gözün içine girebiliyor. Ve girdiği zaman yaptığı şey direkt göz sinirlerine gidiyor ve onları eritmeye başlıyor. Hasta da çok kısa süre içinde inanılmaz bir ağrı ve görme azlığı oluyor. Birçok doktor çok nadir gözüktüğü için buna tanı koymakta maalesef gecikebiliyor. Başka ilaç tedavileri alıyor hasta. 1-2 hafta içinde gözde büyük yaralar oluşturuyor. Bazen gözün delinmesine sebep oluyor. Göz nakillerine sebep oluyor ve bazen göz kaybına sebep oluyor.
0: Evet, dünya bir yandan savaşların, bir diğer yandan iklim krizinin etkileriyle mücadele ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun hızla güçleneceği uyarısında bulunurken Avrupa'nın güneyinde etkisini artıran sıcak hava dalgası İspanya ve Portekiz'de büyük orman yangınlarını tetikledi.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Niño hava olayının küresel çapta büyük riskler barındırdığını duyurdu. Yayımlanan yeni rapora göre deniz ve kara sıcaklıklarındaki artış, dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı hava olayları riskini tetikliyor. Örgüt, can kayıplarını ve ekonomik yıkımı önlemek için erken uyarı sistemleri hayati önem taşıyor açıklamasını yaptı. Hükümetleri ve insani yardım kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı. El Niño'nun etkileri Avrupa'da da hissedilmeye başladı. Avrupa'nın güneyi alevlere teslim oldu. İspanya'nın turistik Katalonya bölgesinde yer alan Girona kenti çevresindeki orman yangınları

0: Şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 1300 hektarlık alan kül oldu. 10 bin hektarlık ormanlık alan risk altında bulunuyor. Sivil koruma ekipleri yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye ve sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Bölgeye İspanyol ordusuna bağlı acil durum birimleri sevk edildi. Yangına yol kenarında spiral taşlama makinesiyle neden olduğundan şüphelenilen bir kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Aşırı sıcak dalgasının vurduğu Portekiz'de de durum ciddiyetini koruyor. Vozela bölgesinde 10 bin hektarlık alanı tahrip eden yangınlarda çok sayıda kişi yaralandı. Binlerce itfaiyecinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangınlar karşısında Portekiz Başbakanı Luis Montenegro önleyici bir adım attı. Ulusal kapasitenin tükenmesini beklemeden Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını devreye sokan Montenegro, İspanya ve Fas'tan acil yangın söndürme uçağı desteği talep ettiklerini duyurdu.
1: Norveç, FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'yı Haaland'ın ikinci yarıda attığı 2 golle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç New Jersey stadyumunda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 14. dakikasında Brezilya'nın kazandığı penaltı atışında top ağlarla buluşmayınca ilk yarı golsüz sona erdi. 79. dakikada Erling Haaland kafayla topu filelere göndererek Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland skoru 2-0'a getirdi. 90+10. dakikada Brezilya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına gelen Neymar, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da mücadele Norveç'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Norveç çeyrek finale çıkarken sambacılarsa turnuvadan elendi. Vikingler ise çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak.

0: Efendim haberleri aktardık. Biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini Türkiye doldurur başlığı manşette genişçe yer buluyor. Kime ait bu sözler? Hemen bakalım. Hollanda Genelkurmay Başkanı Transatlantik İttifakı'ndaki kriz için Amerika Birleşik Devletleri askeri kabiliyetlerini geri çekerse Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek ifadelerini kullandı. Tabii NATO zirvesi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasındaki gerilimin gölgesinde yarın başlıyor. Zirve için Ankara'ya gelen Hollanda Genelkurmay Başkanı Amerika Birleşik Devletleri askeri kabiliyetlerini çekerse Avrupa için tarihi bir an olacak dedi. Ayrıca Avrupa'nın doğan boşluğu doldurması gerektiğini belirterek süreçte Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek, Türkiye'nin bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir saniyeye sahip olduğunu görüyoruz diye konuştu. Aynı manşet içerisinde Ankara hazır başlığı da yine genişçe yer aldı efendim. Türkiye'nin 22 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın Beştepe Külliyesi'nde başlayacak. NATO'nun geleceğini şekillendirmesi beklenen kritik zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahil 32 devlet ve hükümet başkanıyla 100'e yakın devletli lider ve bakan katılacak. Başkentte yoğun güvenlik önlemleri de tabii alındı. Bu akşamın itibarıyla konukların Ankara'ya gelmesi bekleniyor artık. Zirvenin açılışını ise yarın Genel Sekreter Rutte yapacak. Tabii bir yandan Türk yıldızları bir selamlama yapacak. Ankara'ya gelecek konuk devlet ve hükümet başkanlarının bugün yapacağı gösteri uçuşuyla karşılama yapacak. Türk yıldızları haliyle göz dolduracak. Dev Türk bayrağıyla karşılama olacak. Beştepe Külliyesi giriş kapısının karşısında bulunan binaya da büyük bir dev Türk bayrağı asıldı. Haliyle zirve öncesi de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Biraz evvel haberlerini de aktarmıştık. Gazetede bu bilgilere yine yer verdi. Başkentte güvenlik ve güzergah yasakları bugün itibarıyla da artık start alacak ve başlayacak. Milli komuta artık NATO envanterinde dedi bir diğer başlıkta gazete. Havelsan'ın geliştirdiği Advent Savaş Yönetim Sistemi satılan Cam Roman Korveti ile birlikte Romanya Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına sunuldu ve böylece sistem ilk kez bir NATO ülkesine ihraç edilmiş oldu diyor gazete. Devam edelim. 195 yıllık okula kadın eli başlığına yer verdi sürmanşetinden başlatarak akşam gazetesi. 21 yaşındaki Bilge Deniz vurmalı çalgılar, üflemeli çalgılar ve çalgı bakım onarım eğitimi alıyor efendim. Bando Assubay Meslek Yüksekokulu'na geçen yıl ilk kez 4 kadın öğrenci yerleşti. Birincilikle okula gelen Bilge Deniz 195 yıllık okulun ilk kadın öğrencilerinden biri olmanın gururunu yaşıyor. Evet devam edelim. 2053 yılına kadar tüm Türkiye yüksek hızlı trenle 48 saatte gezilebilecek. Bu bilgileri Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu efendim. Haberi 48 saatte Anadolu turu başlığıyla görüyor akşam gazetesi. 24 yılda 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldığını söyledi Uraloğlu. 2028'de yüksek hızlı trenin ulaşacağı il sayısının ise 27'ye yükseleceğini belirtti dedik. LGS'ye özel platform başlığıyla devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih süresince okul bilgilerine erişimi kolaylaştıracak Rota Marif adıyla bir dijital platform hazırladı. 10 Temmuz'da hayata geçecek platformda okullar puanlarına göre karşılaştırma yapılabilecek. Alkollü bisikletliye 50 bin lira ceza başladı. Hemen altında yer alıyor efendim. Polisin şüphe üzerine durdurduğu Aleyna B. yasal sınırdan yaklaşık 11 kat fazla alkollü çıktı. Üflememekte direnen genç kadına 50 bin lira ceza kesildi. Bu arada Bursa'da elektrikli bisiklet kullanıyordu genç kadın. Bu esnada çevirmeye yakalandı. Denizde can pazarı başlığı da yine hemen altında yer aldı. Didim'de deniz yatağıyla açığa sürüklenen küçük bir kız yerini radardan tespit eden sahil güvenlik tarafından neyse ki kurtarıldı dedik. Ve akşam gazetesini noktaladık efendim. Sabah gazetesine bakacağız şimdi. Türkiye'nin etkisi zirveye damga vuracak başlığını manşetine taşıdı Sabah gazetesi. NATO zirvesi yarın Ankara'da başlıyor dedik. Türkiye'nin güçlenen rolü, katkısı ve savunma sanayindeki gücü zirvenin gündemini belirleyecek. NATO'nun ikinci büyük askeri gücüyüz. Karadeniz ve güneydeki önemimiz göz ardı edilemez. Bu ağırlığımız nedeniyle müttefiklerden karşılığını bekleyeceğiz. Türkiye'nin zirvedeki en somut talebi savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması olacak. Ancak bu talepler F-35'lerin verilmesi ve F-16 modernizasyonuyla sınırlı değil. Türkiye'nin masadaki varlığı çok daha katmanlı dedi Sabah gazetesi. Ve başkent tarihi zirveye hazır diye de ekliyor gazete manşette. Devam edelim. Yetim kalplere Türkiye morali başlığıyla. Yine manşette genişçe yer buldu bu başlıkta. Yıkımın ve gözyaşının ortasında büyüyen Filistinli çocuklar Türkiye'nin desteğiyle kurulan yaz kamplarında moral buluyor. Kamplar İsrail soykırımıyla ailelerini kaybetmiş binlerce yetimi umutla buluşturuyor. İsrail zulmünün en ağır yükünü omuzlarında taşıyan Gazze'li minikler yaz kamplarında yeniden çocuk olmanın sevincini yaşıyor. Gazze'deki kamplarda çocuklara psikososyal destek sağlanırken sportif ve eğitici etkinliklerle savaşın izlerinin hafifletilmesi amaçlanıyor. İlahi dinletileri, depke gösterileri, karate, folklor ve çeşitli oyunlarla çocukların yüzlerini güldüren etkinlikler yalnız değilsiniz mesajı veriyor. Savaşın gölgesinde dayanışmayla buluşan çocukların bizi unutmadınız, yanımızda durdunuz sözleri Türkiye'ye duyulan sevgiyi de tabii gözler önüne serdi. Devam edelim. FETÖ'nün kanlı yüzü tescillendi başlığıyla. MİT'e sızdırılan FETÖ'cü Zeki Kıratlı hakkında verilen mahkeme kararı, örgütün gerçekleştirdiği Carlos suikastının korkunç arka planını ortaya koydu diyor gazete. Suikastın çok önceden planlandığı ve Samanyolu TV'deki dizide saldırı planının birebir işlendiği belgelendi dedik. Sabah gazetesini de böylelikle noktaladık efendim. Devam edelim, Hürriyet gazetesine bakacağız. Önce bir sürmanşete göz atalım. Hürriyet gazetesinde yeni kurallarla dünya değişti başlığına yer verdi bir spor haberi yer alıyor. Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallar oyunda akıcılığı artırırken faul ve kart sayısını da azalttı. Artık yerde yatayım, vakit geçsin devri kapandı, top oyunda kalıyor dedi gazete ve ABD'nin kırmızısı da ertelendi diyor yine yanı başına. Dünya Kupası'nda FIFA inanılmaz bir kararla ABD'li oyuncu Balogun gördüğü kırmızı kartın cezasını bir yıl erteledi. Böylece golcü futbolcu yarın Belçika ile oynanacak karşılaşmada sahaya çıkacak, cezasını da seneye çekecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump FIFA'ya kararı için teşekkür etti diyor gazete. Devam ettik NATO'nun geleceğine Ankara damgası başlığıyla. NATO'nun geleceğini şekillendirecek tarihi zirve yarın Ankara'da başlıyor. Trump dahil 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı zirve Türkiye'nin rolü açısından da kritik bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri ağırlayacak, bilgileri de yer aldı bu başlık içerisinde. Evet, devam edelim. Doktorları çarpıp kaçtı başlığı yine manşette yer buluyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi öğretim görevlisi Fatih Ağa'nın meslektaşlarından topladığı milyonlarca lirayla Paris'e kaçtığı konuşuluyor. Fatih Ağa anestezi teknikeri olarak başladı ve sonra öğretim görevlisi oldu diye de ekliyor gazete. Yüksek bir kazanç vaadi. İddialara göre hastanede görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih Ağa, kendisinin geliştirdiğini söylediği bir algoritmayla Amerika Birleşik Devletleri borsasında yüksek kazanç sağladığını öne sürüyordu. Ve bu sayede 3 ayrı hastanedeki sağlık çalışanlarından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladı. Evini ipotek edip kredi çeken bile vardı diyor gazete. Hamane için Hümeyni tedbiri başlığıyla devam edelim. Sabah namazının hemen öncesinde İmam Hümeyni Camii'nin avlusu tamamen doldu ve dualar namazdan önce başlamıştı diyor gazete. 1989'daki cenazede Hümeyni'nin naaşı kalabalıktan zor çıkarılmış, mezarlığa helikopterle götürülmüştü. Hamaney'in naaşı ise safları dolduran halkın ulaşamayacağı güvenlik bariyerleriyle korunan yüksek bir katafalka konuldu, dedi gazete diyoruz ve Hürriyet gazetesini de böylelikle noktaladık. Milliyet gazetesiyle devam edelim efendim. Masadaki dört başlık, 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden başkan düzeyinde ilk misafir Trump başlığına yer veriyor Milliyet gazetesi. Tarihin NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirve öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ağırlayacak. Beştepe'deki Erdoğan-Trump zirvesiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneminde kapısı aralanacak. Zirve 17 yıl sonra bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Türkiye ziyaretine vesile olacak. Ankara son olarak Obama'yı 2009'da ağırlamıştı. Trump, Erdoğan'la zirve marjında ikili görüşme yapmak yerine kalabalık bir heyetle Ankara'ya resmi ziyarette bulunmayı tercih etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılacak resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Yaz bitmeden gereği yapılacak, terörsüz Türkiye mesajı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Bu cümleleri kullandı, bu ifadeleri kullandı Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte mecliste çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak, dedi Numan Kurtulmuş. Ve Oruç Reis New York'ta başlığı yanı başında yer aldı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York limanına demir attı, dedik ve Milliyet gazetesini de böylelikle noktalamış olduk. Dünyanın merkezi Ankara başlığına Türkiye gazetesi manşetinde genişçe yer veriyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak 32 ülke liderinin yanı sıra 100 bakanın katılacağı NATO zirvesinde ittifakın yeni rotası çizilecek, diyor Türkiye gazetesi. İsrail kuşatmasını çelik kubbe kıracak başlığı da hemen altında yer aldı. Güney Kıbrıs'a Barak Mix, Yunanistan'a Aşil Kalkanı, Romanya'ya Spider füze sistemlerini yerleştiren İsrail, Türkiye'yi kuşatmak için Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Moldova'yla da görüşüyor. Uzmanlar Ankara savunma sanayi ve çelik kubbeyle bu kuşatmayı etkisiz kılacak stratejik hamleler yapıyor, dedi. Ve Gazze'li çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Gazze'li çocuklardan Erdoğan'a teşekkür başlığıyla gazete habere yer veriyor. Türkiye, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de çocukları hayata bağlamak için yaz kampları açtı. Yeniden umut bulan çocuklar Türk halkı ve Cumhurbaşkanı için dualar etti, dedik. Türkiye gazetesini de böylece sizlere aktarmış olduk. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Ukrayna'da Ankara umudu başlığına yer verdi. NATO ile ilgili haberde bu şekilde görüyor. Yeni Şafak gazetesi 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında en önemli ateşkes müzakereleri 2022 yılında İstanbul'da olmuştu. Ve yarın başlayacak NATO zirvesinden önce Trump'ın Putin ve Zelenski ile yaptığı telefon görüşmeleri ise barış sürecinin Ankara'da yeniden başlayacağı umudunu doğurdu. Külliyede NATO resepsiyonu diye de aynı manşette bir yeni başlık açtı gazete. Zirvede Avrupa Atlantik'teki güvenlik tehditleri, Ukrayna'daki savaşla savunma yatırımları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eş Emine Erdoğan 7 Temmuz akşamı külliyede liderler ve eşleriyle onuruna resepsiyon verecek. Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı ise 8 Temmuz'da olacak, dedi Yeni Şafak gazetesi. Hepsi KHK'lı çıktı başlığına da bakalım. Yeni FETÖ yapılanmasına dava başlığı hemen yanı başında yer alıyor. İstanbul Eyüp Sultan'daki bir iş merkezinin karargaha çeviren FETÖ yapılanması ile ilgili soruşturma tamamlandı ve dava açıldı. 50 sanıktan 35'inin 15 Temmuz'dan sonra KHK ile kamu kurumlarından ihraç edilen örgüt üyeleri olması ise dikkat çekti. Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Muhammed Öçal, örgütün İstanbul sorumlularından biriydi diyor gazete. Dedik ve böylelikle Yeni Şafak gazetesini de noktalamış olduk. Devam ediyoruz. Son gazetemiz Yeni Akit gazetesine bakacağız efendim. Dünyanın gözü Ankara'da olacak başlığını sürmanşetinde genişçe görüyor Yeni Akit gazetesi. Türkiye NATO 3-0'a ev sahipliği yapacak başlığına yine aynı manşette yer verdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi, ittifakın geleceği ve küresel mimarinin şekillenmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek zirveye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ve diplomatlar katılacak. Zirveye akredite olan 3000 gazeteci toplantıyı dünyaya duyuracak diyor Yeni Akit gazetesi. Erdoğan Trump'ı ağırlayacak diye de ekledi gazete bilgileri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere zirveye katılacak 36 ülkenin hükümet başkanlarını külliyede ağırlayacak, ikili görüşmeler yapacak dedi. Türkiye'nin NATO'daki rolü daha da büyüyecek diye de yine aynı manşette haber yer aldı. Hollanda Genelkurmay Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı askeri kabiliyetleri geri çekmesiyle Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da artacağını vurguladı dedik. Ve Yeni Akit gazetesini de noktaladık. Kısa bir reklam arasına gidelim. Ardından moderatör sabah devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12.300 ana muharebe tankıyla 2.800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında selam köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında II. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. 7 cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır.

Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Evet, 7-8 Temmuz'da dünyanın gözü kulağı başkent Ankara'da olacak. O yüzden çalışmalar 3 ay öncesinden başladı ve hala 7 gün 24 saat esaslı çalışmalar sürüyor. NATO Liderler Zirvesi'ne az bir süre kala trafik denetimi gerçekleşti. O denetimlere bu kez özel harekat polisleri de destek verdi.
1: NATO zirvesi yaklaşıyor. Hazırlık çalışmaları ise en üst seviyede gerçekleşiyor. Trafik denetimleri de onlardan biri.
2: NATO Liderler Zirvesi'nde geri sayımda sona gelinirken denetimlerde de yoğunluk yaşanıyor. İşte o denetimlere özel harekat polisleri de tam teçhizatlı destek veriyor.
1: 7-8 Temmuz'da başkent Ankara en ağır misafirlerini ağırlayacak. Öyle ki misafirler gelmeden önceki hazırlıklarda 3 ay öncesinden başladı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan Ankara'da 7 gün 24 saat esaslı denetimler gerçekleşiyor. Bugüne kadar 1,5 milyon kişiye kimlik kontrolü gerçekleşirken 1 milyon araç denetlendi. 4 bin suçlu da Ankara sokaklarından temizlendi. Yine bu kapsamda 430 otel denetimden geçti. 240 farklı noktada denetimler yapıldı. 150 park ve 160 işletme kontrol edildi. Çalışmalara 33 tim ve 450 personel katıldı. NATO zirvesi boyunca da 49 bin emniyet personeli, 7 bin de jandarma personeli görev yapacak. 22 atlı birlik ve özel harekat polisleri de çalışmalara destek veriyor. Operasyon Turkuaz adı verilen denetimler zirve boyunca devam edecek. Zirve kapsamında hassas bölge ilan edilen yerlerde kuş uçurtulmayacak. Özellikle liderlerin konaklama yapacağı otel güzergahlarında güvenlik had safhada olacak.
0: NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için geri sayım sürerken başkentte de hazırlıklar tamamlandı. Zirve kapsamında Ankara semalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Prova uçuşlarının ardından gözler zirve öncesinde yapılacak gösteriye çevrildi.

0: Kapsamında çeşitli programlar düzenlenecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara semalarında gösteri uçuşu yapacak. Hafta sonu süren prova uçuşlarının ardından 6 Temmuz Pazartesi günü gösteri uçuşu yapılacak. Uçuşlar Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden gerçekleştirilecek. Türk Yıldızları 15.15 ile 15.30 saatleri arasında gökyüzünde olacak. Ankara Valiliği vatandaşları tedirgin olmamaları konusunda uyardı.
1: Tabii sevgili izleyenler, gözler Ankara'da dedik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya gelecek bu kritik NATO zirvesi için. Şimdi bu takvime bir bakalım, nasıl bir takvim, ziyaret takvimi var ABD Başkanı Donald Trump'ın. Salı günü, yani yarın Ankara'ya varışla başlayacak Trump'ın gelişiyle. Anıtkabir'i bir ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi bir karşılama töreni gerçekleştirilecek Donald Trump'a ve liderlerin ikili görüşmeleri yapılacak. Bunun yanı sıra NATO liderleriyle de bir akşam yemeği gerçekleştirilecek. Tabii ertesi gün, yani çarşamba günü NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde ise NATO liderler oturumuyla aile fotoğrafında yer alacak yine ABD Başkanı Donald Trump. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Burası oldukça kritik önem taşıyor. Akşam Amerika Birleşik Devletleri'ne de geri dönüşünü gerçekleştirecek. Peki masada hangi başlıklar olacak? Hangi konular görüşülecek? Bu da tabii önemli. Türkiye'nin temaslarının ana başlıkları efendim. Bölgesel güvenlik ve İran, Ukrayna'daki savaş, yine yük paylaşımı ve savunma harcamaları, savunma sanayi işbirlikleri masadaki önemli başlıklar arasında yer alacak. Bir diğer yandan kritik ikili görüşmeleri olacak ABD Başkanı Donald Trump'ın. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili bir görüşmesi olacak dedik. Bunun yanı sıra efendim Ukrayna lideri Zelenski ile de görüşme gerçekleştirecek ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye lideri Şara ile de bir buluşması olacak. Yine aktaracağız. Basın toplantısında da zirveyi değerlendirecek yine ABD Başkanı Donald Trump. Ziyaretin stratejik hedefleri ne derseniz efendim, hemen şöyle kısaca infografimizde yine göz atacak olursak, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortaklığını güçlendirmek, İran savaşı da tabii bu maddeler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve NATO içerisindeki yük paylaşımı, bir diğer yandan savunma işbirliklerinde artırmak olacak. Tabii dünyanın gözü kulağı 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Çok kritik zirve gerçekleştirilecek. Haberimizde de aktardık. İnfografik üzerinden de değerlendirmesini aldık. Şimdi biraz detaylandıracak olursak, çok kıymetli bir konu var sevgili izleyenler. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu bizlerle. Hocam merhaba, günaydın. İyi haftalar diliyorum öncelikle. Hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, günaydın, iyi haftalar. İyi zirveler diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Şimdi şöyle bir üzerinden özetleme yaptık, infografik üzerinden. NATO Liderler Zirvesi kritik bir zirve. Yarın gerçekleştirilecek, başlayacak. Herkesin gözü kulağı bu noktada olacak. Önemli bir gün yaşanacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın aslında biraz takviminden bahsettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmeden başlayacak olursak neler bekliyorsunuz hocam öncelikle? Ki ikilinin görüşmesinde katsa yaptırımları ve F-35 konuları da öne çıkacak. Sizce nasıl bir ilerleme sağlanacak? Bu görüşmelerden sonrasında neler duyacağız, neler yaşanacak?
2: Şimdi gerçekten bu küresel bir güvenlik zirvesi. Yani NATO'dan daha çok benim gördüğüm, okumam Türkiye açısından, dünya açısından, belki de son NATO tarihi açısından, 77 yıllık NATO tarihi açısından en önemli zirve. Burada dünya dengeler artık değişiyor. Değişti yani. Avrupa ile Amerika arasında, Atlantik'in iki yakası arasında makas açıldı. Yani artık Amerika diyor ki ben senin yükünü taşımayacağım. Sonunda zirvesinde bu görüldü. Ve Amerika dedi ki bugüne kadar ben sizin Rusya'ya karşı koruyordum. Adamlarınızı getirin, bütçenizi getirin. Bütçenizi %5'e çıkartın. Geleneksel olarak bunun %3,5'u işte konvansiyonel silahlara, %1,5'u

0: Klitschko'da bağlantılı savunma harcamalarını NATO ile bağlantılı olanlara ayırın dedi. Adam ayırın dedi. Fakat bunların ikisi Avrupa'da yok. Yani ne ruh var, ne insan var, ne para var. Tabiri caizse ne de teknoloji var. Yani bugün bir İngiliz donanması dediğiniz şey ortada olmayan bir şey. Bunu nerede gördük? Hürmüz'de Amerika NATO'yu yardıma çağırdı. NATO gitti. Bu bir. İkincisi bir Çin denilen bir güç var. Üçüncüsü biliyorsun bölgesel korkunç bir çatışma var. Yani yan tarafta komşumuzda şu anda yaz düzenlendi biliyorsunuz. Devlet başkanları, kuvvet komutanları yani bir 60 günlük, 12 günlük korkunç bir saldırı altına kaldı. Kimin? İsrail'in. O yüzden şunu ekleyeyim ben. İsrail'in hem bölgede ki bunu parantez açarak özellikle altını çizerek vurguluyorum. Dışişleri Bakanımız da bunu vurguladı Hakan Fidan biliyorsunuz geçen haftaki canlı yayında. İsrail'de bir yapı var ve bu yapı durdurulamıyor. Yani Lübnan'da, Suriye'de, İran'da nerede duracağı belli değil. Şimdi bunlar zirvenin ana gündem maddelerinden birisi bölgesel sorun. Şimdi bu konularda konuşulacak. Zelenski mesela NATO üyesi değil ama buraya gelecek. Bir de APA4 dediğimiz Asya Pasifik'in dört büyük gücü var. Japonya'sı, Güney Kore'si, Avustralya'sı ve Yeni Zelanda. Onlar da buraya gelecek. O açıdan ben ifademi tekrar ediyorum. Küresel bağlamda Soğuk Savaş'tan sonra en önemli güvenlik zirvesi bu. O nedenle Rutte, NATO Genel Sekreteri şöyle bir mesaj veriyor. İyi bir aile tablosu çizelim. Şimdi Türkiye burada ev sahipliği yapıyor. Yani ben Ankara'da ayrıldım. Neden ayrıldım? Hakikaten bunaltacak kadar bir güvenlik tedbiri var. Haklı mı haklı? Ayrı bir konu. Çünkü dünyanın gözü burada. Hiçbir detaydan, hiçbir masraftan kaçırılmıyor. Şimdi bu doğru bir şey. Yani bu Türkiye'nin itibarı, prestiji buradan da tasarruf olmaz. Buna eyvallah. Yani şunu söyleyeyim. Buradan çıkacak kararlar önümüzdeki süreci etkileyecek. Yani hem dünyanın hem Türkiye'nin hem de tabiri caizse Atlantik'in iki yakası açısından NATO'nun geleceğini belirleyecek. Ve burada Türkiye ile Amerika arasında da evet Cumhurbaşkanımızla Trump'ın görüşmesi çok tarihi ve tarihi bir altyapı var. Sıkıntı var. Nedir o? Katsa yaptırımları, işte F-35'lerin verilmemesi, hatta Kaan'a 80 adet motor verilip verilmeyeceği, F-16'ların blok biliyorsun modernizasyonu ya da satışı konusunda çok ciddi bir süreç var. Yani şu açıdan söyleyeyim. Yani Türkiye kendi geleceğini etkileyecek. Yorumumu sorarsanız ben çok sağlıklı bir sonuç ortaya çıkacağını zannetmiyorum.
1: Peki hocam şimdi zirveyi şöyle bir genelleme yapacak olursanız baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir ikili görüşme gerçekleştirecek diyoruz ama aynı zamanda pek çok diğer liderlerle de yine ikili görüşmeleri olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine bunun yanı sıra şöyle de bir durum var. Bu kritik zirvenin adresi başkent Ankara seçildi. Ankara'nın seçilmiş olması Türkiye açısından ne ifade ediyor, neler söyler?
0: Şimdi Büşra Hanım, arkamdaki haritaya baktığınız zaman Ankara dünyanın merkezi. Türkiye'nin yani hakikaten Türkiye Doğu Batı Kuzey Güney açısından coğrafik olarak kalkyat dediğimiz bir coğrafya. Şunu söyleyeyim. Bugün Ukrayna Rusya konusunda konuşulabilecek tek ülke Türkiye. İşte İran'a yapılan saldırı Pakistan üzerine yürüyor ama biliyorsun Pakistan'da doğrudan Türkiye'nin desteğini, Türkiye'nin ne kadar önem verdiğini, bu çatışmanın özellikle İran'a yapılan saldırının bölgeselleşmemesi, tabiri caizse İslam ülkesiyle arasında da bir çatışma dönüşmemesi konusunda nasıl bir gayret gösterdiğini biz bunu biliyoruz. Yani Suriye konusunda olsun, Çin Batı arasında olsun, İsrail'in yayılması ve diğer açılardan olsun, burada Türkiye tabiri caizse itfaiye rolünü görüyor. Bu görülüyor. Fakat bir sorun var. Nedir o sorun? NATO yani 49'da kurulduğu zaman, 77 yıl önce kurulduğu zaman, o zaman bir Doğu bloku, bir Rusya, baskın bir güç var. Demir perde dedikleri bir yapı vardı. Şimdi bu yok. Yani o açıdan NATO'nun konsepti, ruhu değişti. 90'da Rusya tamamen iflas ettikten sonra o zaman NATO'nun önüne yeni bir süreç çıkarıldı. İşte yani artık küresel bir terör, İslami fobya bilmem ne filan isimlerle 11 Eylül ve sonraki sürece geldik. Şimdi bu 90'dan günümüze kadar geçen 35 yıllık zaman zarfında yani Amerika'da ulusal güvenlik konseptini değiştirdi 4 Aralık 2025'te. Bambaşka bir konsepte geldi. NATO en son Lahey zirvesinde hem ulusal güvenlik savunma harcamaları hem Rusya'nın tehdidine karşı hem kendi içerisinde yeniden bir yapılanma boyutuyla İtalya'nın Meloni'yle Trump'ın işte fotoğraf verip vermemek çatışma konusunda hatta Amerika'nın Almanya ve İtalya'dan askerlerini çekelim İspanya'nın tavrı filan bunları tamamını böyle topladığı zaman Türkiye burada bu tablonun artık olumsuz kısmını düşüp

0: NATO'nun içerisinde güçlü bir Avrupa. NATO içerisinde zaten bu 70 yıl, yani 52'de Türkiye üye oldu ama hani 70, 74 yıllık zaman zarfında Türkiye artık güney kanadı en güçlü ikinci müttefik ülkeden esasen birinci güvenilir müttefik ülke çıkmış durumda. Yani bugün Avrupa sorsan Amerika mı Türkiye mi? Ya Türkiye hakikaten sadık. Amerika ne yapacağı belli değil. Yani Grönland'da, Hollanda'dan istiyor, ver bana diyor. Bana lazım diyor mesela. Şimdi Türkiye'nin böyle bir talebi var mı? Hayır, yok. Tam tersine Doğu Akdeniz'de, Ege Adaları'nda Yunanistan'ın bütün azgınlıklarını durdurmaya çalışıyor. Yani bugün bir NATO üyesi olan Fransa ile düşünün ki Zürih Londra anlaşmalarına aykırı olarak Kıbrıs'ta üs kurulmasını Türkiye yine sükunetle karşılıyor. Yani o açıdan söylüyorum, derin çatlaklar, ciddi sorunlar var ve bunun üstünü yani Nasrettin Hoca'nın evi gibi sıvayarak mı geçiştirilecek veyahut da gerçekten masa konulacak mı? Sorusun cevabı var. Yani Avrupa para verebilecek mi?
1: Evet.
0: Amerika artık o ulusal güvenlik konseptinde önce Amerika, First Amerika dedikleri, yani İsrail'de değil, Avrupa'da değil. Önce benim ayakta kalmam lazım. Yoksa küresel bir çatışma mevriliyim. O konularda var. Ben bu açıdan söylüyorum. Yani bu zirve çok ciddi, çok kritik. Gerçekten hem NATO'nun, hem Türkiye'nin, hem bölgenin, hem de dünyanın güvenliğinin konuşulduğu, tartışıldığı, tartışılacağı ve burada alınacak kararın her şeyi etkileyeceği bir süreç. Yani o açıdan ben çok zor görüyorum. Yani kolay bir zirve olmayacak.
1: Evet.
0: Evet, iyi bir aile fotoğraf verilir. Ankara bu konuda görevini fazlasıyla yapıyor. 32 tane devlet başkanı, diğerleri falan gelecek biliyorsunuz. Hatta diğer ülkelerden belki daha fazla, 50'yi bulur. O açıdan söylüyorum, Zelenski mesela davetli
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Bunları topladığın zaman yani dünyanın son 30 yıldaki en büyük güvenlik zirvesi olarak görünüyor.
1: Evet. Peki hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran konusunu sizce NATO'da nasıl ele alacak? Çünkü Trump'ın Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda bir kırgınlığı söz konusu, bundan bahsediliyor ve NATO zirvesinde Avrupa Birliği liderleriyle de bir araya gelecek, görüşmeleri olacak ABD Başkanı Donald Trump'ın. Nasıl bir tutum sergileyecektir bu görüşmelerde? Bir diğer yandan, bir diğer pencereden baktığımızda aslında Avrupa Birliği liderlerinin tutumu nasıl olacaktır?
0: Şimdi İran konusunda Avrupa Birliği tutumu zaten aşağı yukarı gördük. Yani NATO'nun ayağa
1: Bu
0: kalkacak
1: liderler
0: konu.
1: zirvesi, NATO zirvesi kapsamında
0: Evet.
1: ne dersiniz hocam?
0: Tabii. Şimdi yani çok destek verilemediğini gördünüz. İngiltere, Fransa, Hürmüz konusunda destek vereceğiz falan konuşuldu ama hani bunu olmadı. Askeri kapasite boyutuyla zor oldu. Biz Amerika'dan gördük. Bırakın Avrupa ülkelerinde. Yani az önce dedim ya, bir İngiliz donanması dediğin şey esasen kalmamış. O Güneş Batman İmparatorluğu İngiliz donanması şu anda yok. Yani kalıcı üsleri olmazsa, yani Amerika verdikleri diyelim Guam üssü, bilmem hangi üssü, Diego Garcia üssü mesela falan, ya da Kıbrıs'takiler, çok da öyle askeri lojistik bir kapasite olmadı görülüyor. Çünkü Avrupa son 70 yılda, yani 1945'ten itibaren o 80 yıl diyelim, bu zaman zarfında güvenliğini Amerika'ya emanet etti ve yatırıma yöneldi. Almanya gibi dev oldu ama kanadı yok. Yani ekonomik bir dev. Fakat bir gerçek var artık. Çin bir ekonomik dev oldu ve Rusların nükleer olsun, siber alanda olsun, özellikle son Ukrayna Savaşı'nda görüldüğü gibi ciddi bir mesafe kat ettikleri görülüyor. Bir İran'da da böyle. Mesela İran füze olsun, siber olsun, ciddi bir şey. Bu açıdan söylüyorum. Burada Türkiye hem Doğu Batı, İslam, işte İslam'da da Şii Sünni, NATO ve Çin ve diğer Rusya açısından Türkiye tam bir köprü. Yani çok büyük tarihi bir fonksiyon icra ediyor. Bir yandan da Türkiye biliyorsun Mısır'la tatbikat yapıyor. Bir yandan gerekirse İsrail'e çok sert çıkışlarda bulunuyor. Lübnan'da olsun, Suriye'de olsun. Yani biz bunu bütün açıklamalarda, Cumhurbaşkanımızın, Sayın Dışişleri Bakanımızın açıklamalarında biz bunu görüyoruz. Ve bölgeyi bozmayın diyoruz. Yani istikrarsızlaştırmayın. Bu işin tek bozucu faktörü İsrail'de. Ben bu açıdan Avrupa ülkelerin İran konusunda Amerika'nın yanında daha fazla duramayacaklarını görüyorum. Önce Avrupa noktasında yapmak istediler. Esasen bunu 45'te Batı Avrupa Birliği yapmak istediler ama bunu başaramadı. Tekrar özellikle De Gaulle zamanında 60'tan itibaren Fransa ayrıldı bu kanattan ama geri geldi başka sebeplerden dolayı. Yani Avrupa ayağa kalkmak istiyor. Fakat şu anda hiç nüfusu yok, gücü yok diğer açılardan. Amerika'da para vermiyor, insan vermiyor. O da ayrı bir sıkışık. Çin ve İran konusu bu da ağırlıkla görülüyor. Ben bu açıdan diyorum, önümüzdeki süreç ya karanlık ve kritik görünüyor. Burada İran'a karşı ortak bir askeri pakt mı ortaya çıkacak? Bu tarafta Şangay'da var. Çin mesela, Rusya mesela İran'ın çökmesini asla kabullenemez. Biz de kabullenemeyiz. Yani İran'a yönelik bu saldırıdan tutum devam edebilir mi edemez mi? Türkiye buna müsaade edemez. Bölge de edemez, Çin de Rusya da edemez. Peki Avrupa bu konuda verebiliyor mu? O da veremiyor. Peki Amerika ne yapabilir? Trump'ın son konuşmalarına bakın. Ben İran tarihten silerim diyor. Eğer bu müzakereler başarılı olmazsa 60 gün zaman zarfında. İsrail'e bakıyorsun ne yapmak istiyor? NATO'nun bu küresel en önemli güvenlik zirvesi, İsrail'in adını çok da anmıyoruz. Ama istikrarı bozan, güvenlik tehdit eden, bölgeyi yakan, dünyayı ateşe atan bir İsrail faktörü var. Yani Büyük İsrail, Abraham anlaşmalarına doğru giden bir İsrail bu bölgede yeni bir süreç yürütüyor. Yani çok basit bir soruyu kendime sorup ben cevap vereyim. Yani Suriye üzerinde yapılan bu ameliyat İsrail tarafından özellikle Dürziler, Lübnan boyutuyla yarın Türkiye karşı bir çatışma olursa NATO kimin yanında yer alır? Şimdi Reagan'ın şöyle bir sözü var. İsrail NATO'nun resmi olan müttefiğidir. Amerika ki bu İsrail'in bütün yayınlardan çıkıyor. İsrail'de dün mesela Jerusalem Post'ta mesela bu yayın çıktı. Türkiye bugün bölgenin en büyük aktörü. Ve Amerika Türkiye'yi durdurmalı diyen bir İsrail'den bahsediyoruz. Netanyahu ben Türkiye Amerika ya şikayet edeceğim diyor. Ben bu açıdan söylüyorum. Yani burada Türkiye'nin diplomatik, askeri, stratejik gerçekten o üst ana konsepti itibariyle Türkiye çok büyük dikkatle hareket ediyor ama bütün bu tehditlerin de olduğunu görmek lazım.
1: Peki hocam şimdi bu zirveyi baktığımızda geçmişteki NATO zirvelerinden ayıran unsuru ne olarak görürsünüz?
0: Ya bu zirvenin bu şekilde yapılması bile bütün NATO zirvelerinde farklı olduğunu gösteriyor. Yani Trump'ın katılmasından tutun. Üç temel ana gündem maddesi var. Yani bir NATO'nun, yani NATO devam edebilir mi? Avrupa para ve insan katkısı sunabilir mi? Hayır. Yani NATO geçen sene Lahey'de alınan kararları ne kadar uygulayabilmiş? Verilere bakıyorsun uygulayamamış. Yani %5'e çıkarttı bu çağıracağım gayri safi milli hasılanın %5'ini NATO'ya kendi güvenliğinizi ayırın diyor Amerika. Bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. İkincisi insan ayırın diyor. Ben diyor işte Hürmüz'de sıkıştım veya da başka bir stratejik çalışma var Amerika'nın. Ya da şöyle diyeyim. Amerika'nın kendisi NATO'yu tehdit. Nereden biliyoruz? Güneytan'dan biliyoruz. Yani düşünün ki NATO üyesi olan bir ülkeden adam geliyor şeyi istiyor. Toprağını istiyor. Bana lazım diyor. Şimdi bunu ne yaptı NATO? Çok sert çıkıştı. Bugün 32 tane ülke, yani biliyorsun en son Finlandiya'yla Norveç'i dahil ettiler mesela. Büyüttü biraz daha. Rusya burada daha da bir el yükseltti. Yani ben tam kuşatmaya girdim diyor. Artı Ukrayna savaşı var. Yani biz bunu az gündeme getirdik ama bu çok büyük tehdit içeriyor. Rusya, Putin Londra'yı vurmakla, Paris'i vurmakla tehdit ediyor. Yani Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da biliyorsunuz Rusya karşı Ukrayna'ya neredeyse sınırsız askeri parasal destek görüyor. Yani Moskova'nın vurulman bir yeri kalmadı. 2-3 bin kilometre içerilerde vurulan alanlar var. Peki Ruslar elindeki 6 bin nükleer başlığı ve yeni ürettikleri füzeleri falan ya da siber gücü denese o zaman Amerika ne yapabilir? Yani burada esasen Amerika sanki Avrupa şunu da gösteriyor. Biraz daha bana para verin. Bu Trump'ın emlakçı taktiği. Yani Körfez'e geldi. Senin güvenliğini İran'a karşı ben sağlıyorum dedi. 5 trilyon dolar topladı götürdü. Şimdi bunu Avrupa'ya da yapıyor. Bak arkadaş bu parayı ben harcıyorsam, sana bekçilik yapıyorsam Rusya'ya karşı bana para vermelisin diyor. Benden silah almalısın diyor. O açıdan esasen burada bir ölçüde de ATO'daki savunma sanayi forumu daha önem kazanıyor. Yani esas benim gördüğüm bu işin çekirdek kısmında Ankara Ticaret Odası'nın kongre merkezinde yapılacak savunma sanayi forumu daha önemli. Yani burada hem Türkiye'nin yerli silah firmaları biliyorsunuz 800 civarında gerçekten kaliteli ve bugün Türkiye artık %90'a yakın iç kaynaklarla askeri milli kapasitesi artı Avrupa'ya gemi yapan, siber satan, drone satan dünyadaki neredeyse emsalsiz olan gücüyle bir ölçüde Amerika Çin arasında üçüncü pozisyona yükselmiş durumda. Yani bu dünyanın kabuk değiştirdiğini de gösteriyor. Ben bu açıdan söylüyorum. Yani bu zirve her şeyden önce NATO bölgesel ve küresel anlamda en önemli tarihi zirve. Bütün NATO tarihi içerisindeki en önemli zirve hangisi deseniz yani belki 91'deki işte Soğuk Savaş bittiği zaman tamam kardeşim NATO kazandı dedik. Tamam ama bundan sonra ne olacak? Ama şu bundan sonrasının cevabını veriyor. Eğer burada kötü bir aile tablosu, somut bir sonuç çıkmazsa, bunu söyleyeyim. Yani aile tablosu verilir. Kötü bir şey. Yani diyelim Avrupa ile Amerika ayrıldı. Putin bunu bekliyor. Dört gözle bekliyor. Şii de bunu bekliyor. İran da bunu bekliyor. Eğer burada NATO

0: çatırdarsa siz bilin ki artık 21. yüzyılın dünyası yani orman kanununa yönetilen bir yere doğru gider. Benim en büyük yani tırnakla söylüyorum korkum, düşüncem sanki bu taraf baskın gibi görünüyor. Yani burada Türkiye evet ortada Avrupa Atlantik'in iki yakasının birleşmesini istiyor. Doğru ama Türkiye'nin gücü de bir yere kadar. Burada esas olan ağırlık Amerika'da. Şimdi Amerika son askeri bütçesini
1: Evet.
0: 2027 için mesela 900 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağını söyledi. Ve İran savaşta şunu gösterdi. Özellikle seyir füzeleri gibi akıllı silahlar, mühimmatlar konusunda hiç de öyle Amerika sınırsız değil. Tomahawk'lar olsun, Patriot'lar olsun her yerden topladı getirdi İran'a saldırmakta kullandı. Güney Kore'dekileri dahil. Ve şu anda Çin 150 tersanede aynı anda 150 gemi inşa ediyor biliyorsun ve Trump bunu Türkiye için söyledi. Türkiye çok güçlü bir askeri var dedi. Aynı anda 50 tane gemi inşa ediyor. Ve
1: Evet.
0: Avrupa'da askeri gemi satıyor. O açıdan söylüyorum Büşra Hanım. Yani bu gerçekten önemli. Ama benim açımdan şöyle diyeyim. En sevindirici, en güzel tarafı şu. Ama yatayım ben yanlış söyledim. Türkiye burada artık başat bir aktör.
1: Evet.
0: Amerika ile de, Rusya ile de, Çin ile de ne olursa olsun Türkiye kendi gücüyle masada. Yani Amerika ama ne olur birleşin kavga etmeyin. Yoksa Rusya'dan ben de korkuyorum demiyor. Ukrayna'da da biliyorsun ortada durdu. İki tarafı da mal satabiliyor. İki tarafla da görüşebiliyor. Suriye'de çok basiretli durdu. İran'a karşı çok ciddi bir ağır ağabey rolüyle durdu. Bölge çatışmalarını önledi. Amerika'da dur dedi. Yani bu doğru bir şey değil. Nereye gidiyorsunuz noktasında. Dolayısıyla Türkiye'nin rolü gerçekten Cumhurbaşkanımızın buradaki hani böyle hem kişilik hem siyaset boyutuyla söylüyorum. Hakikaten Türkiye 21. yüzyıla taşıyacak bir aşamada NATO olsa da olmasa da. Ya da ne bileyim Rusya Amerika çatışsa çok da umurumda olmaz. Önce ben kendi ayaklarım üzerinde duruyorum stratejiyle doğru bir yolda ilerliyor.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayına katkınız için.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.

0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptı İsrail'le arayı açmıştı. Ters düşen liderlerin arasında soğuk rüzgarlar eserken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha üstünlük tasladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri basınından Axios haber sitesine telefonda demeç verdi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkilerine değinirken diplomatik sınırları zorladı. Uluslararası kamuoyunda ses getiren çarpıcı bir değerlendirmeye imza attı. Çok iyi anlaşıyoruz, patronun kim olduğunu biliyor dedi. Netanyahu'nun görüşme talep ettiğini söyledi. Trump, görüşmenin Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden dönüşünden sonra olabileceğini kaydetti. Erken bir tarihte olabileceğini söyledi. Netanyahu ise kendi hakkında patronun kim olduğunu biliyor açıklaması yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ilişkilerinde çatlak olmadığını ileri sürdü. Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz dedi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakerelerin akıbeti merak konusu efendim. Suudi Arabistan kaynakları bir sonraki görüşmeye dair yeni iddialara yer verdi. Buna göre müzakereler 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edecek. İddiaya El Arabiya haber kanalı yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da olacağı kaydedildi. Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini öne sürdü. Habere göre görüşmelerde 3 temel başlık masaya yatırılacak. Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı ele alınacak. Bu kararınsa eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti. Taraflar en son 21 Haziran'da bir araya gelmişti. Müzakereye netlik kazanmazken İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti ısrarı sürüyor. İranlı yetkililere göre Tahran Boğaz üzerindeki kontrol ve ücret alma yetkisini uluslararası alanda tescil ettirmek istiyor. İran gerekirse bunun için askeri güce de başvuracak. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdülrıza Rahmani Fazli ise bazı dost ülkelere ayrıcalık tanınacağını söyledi. Çin'e kesinlikle özel ayrıcalıklar sağlayacağız. Çünkü Çin dost bir ülkedir. Bize dost olan ülkelere özel muamele uygulamalıyız dedi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenmeye başladı. Günlerce sürecek törenin ilk adresi Tahran'dı. Hamaney için cenaze namazı kılındı. Tören Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'e uzanacak. Yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Cenazede Hamaney'in oğulları Mesut, Meysam ve Mustafa Hamaney de görüntülendi. İmam Hümeyni Musalla Camisi'ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. Hamaney'in oğlu ve yeni dini lider Müçteba Hamaney ise kamuoyu önüne çıkmadı. İsrail'in tehditleri nedeniyle cenazeye katılmadığı belirtildi. Günlerce sürecek törende Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde veda töreni yapılmıştı. Hamaney'in naaşı halkın ziyaretine açılmıştı. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Hamaney'in naaşının bulunduğu Tahran musallasına akın etti. Törene katılanların ellerinde üzerinde şehit yazılı kırmızı bayraklar taşıdığı görüldü. Katılımcılar Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm ve intikam, intikam sloganları attı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise intikam sloganlarına sessiz kalmadı. Cenaze törenini hedef alan açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Trump, hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. O zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Cenazedeki gözyaşlarının da samimi olduğunu, inanmadığını söyledi. Ve Roketsan milli balistik füze Tayfun'un Block 3 versiyonunun atış testini başarıyla tamamladı. Test kapsamında seyir halindeki insansız deniz hedefi ilk kez balistik füzeyle vuruldu.
1: Tayfun Block 3 hareketli deniz hedefini tam isabetle vurdu. Uzun menzilde ilk kez yapılan bu testin başarısıyla savunma sanayinde bir eşik daha başarıyla aşıldı. Roketsan tarafından geliştirilen milli balistik füze Tayfun Block 3'ün atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Teste düşman unsuru olarak belirlenen serbest gezen insansız deniz aracı hedef alındı. Canlı harp başlığı kullanılan atışta arayıcı başlık hedefe kilitlendi ve seyir halindeki hedef başarıyla imha edildi. Böylece ilk kez bir balistik füzeyle denizde hareket halindeki bir insansız deniz hedefi vurulmuş oldu. Atış testiyle ayrıca dünyada sayılı örneği bulunan balistik füzelere arayıcı başlık entegrasyonu kabiliyetinin de başarıyla sergilendiği belirtildi. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, Tayfun Block 3 tarafından hipersonik hızlarda ve yüksek hassasiyetle hedef alınarak imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesi, hipersonik hıza ulaşabilen yapısı, yüksek isabet kabiliyeti ve hava savunma sistemlerine karşı etkinliğiyle savunma sanayinin uzun menzilli füze teknolojilerindeki önemli kabiliyetleri arasında yer alıyor. Roket atışı Rize Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.
0: Venezuela'da peş peşe yaşanan depremlerin ardından yıkımın boyutu gözler önüne serildi. TİKA bölgedeki depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ederken arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi.
2: Felaketin boyutu havadan görüntülendi. Çifte depremin vurduğu Venezuela enkaza dönüştü. Hayatını

Kaybedenlerin sayısı da yükseldi. La Guaira depremlerden en çok etkilenen kentlerden biriydi. Toplu konutlar yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar için seferber olan Türkiye'de felaketten etkilenen bölgede. TİKA ülkeye çok sayıda ekipman desteğinde bulundu. Endüstriyel elektrikli kırıcı deliciler, endüstriyel motorlu testereler ve taşınabilir jeneratörler götürüldü. Şarj edilebilir LED projektörler ve fenerlerin yanı sıra kurtarma sedyeleri, maskeler, eldivenler ve taşınabilir ocaklar da bölgeye ulaştı. Felakette kaybolan 70 bine yakın kişi bildirildi. Binlerce kişi hayatını kaybetti. 16 bine aşkın kişi de evsiz kaldı. Şimdiye kadar 6 bine aşkın kişi enkazlardan kurtarıldı.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası sular durulmadı efendim. Göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu partide arınma operasyonuna başladı. Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. 11'inin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Partiyi pavyon masalarına meze edenlerden temizleyeceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanları için de talimat verdiği ortaya çıktı.
1: Ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası adeta parçalanmanın eşiğine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi arınacağız mesajıyla göreve geri dönerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıklarına başladı. Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. 11'inin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Arınma operasyonu ilçe başkanlıklarına kadar uzandı. Genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanları rapor edilerek görevden alınacak. Otoriteyi kabul edenlerle yola devam edilecek.
1: Bir grup toplantısı yapılma niyeti var.
2: Diğer taraftan Özgür Özel'in Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden il başkanlarına yeni il başkanlarıyla işbirliği yapmayın uyarısı gönderdiği öne sürüldü. Partili kaynaklarsa örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz vurgusu yapılıyor. Son MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanı ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Sarı, Ağrı ve Merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve Merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, yöneticileri ve disiplin kurullarının görevden alındığını aktardı. Sinop'ta yalnızca mevcut il başkanının görevden alındığını belirten Sarı, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan olmak üzere 7 isim hakkında kesin çıkarma yönünde disiplin süreci başlatıldığını bildirdi. 6 ilde ise yeni görevlendirmeler yapıldı. Batman'a Yılmaz Özkanat, Çanakkale'de Koray Akkılıç, Mardin'de Mahmut Duyan, Osmaniye'de Rıza Tekerek, Niğde'de Tevfik Caymaz ve Tunceli'de Kemal Özcan görevlendirildi. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve PM kararıyla milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Aktuğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un kesin ihraç cezası için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklanmıştı. 18 Haziran 2026 tarihinde ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında tedbir kararının kaldırılmasına ve kendisinin CHP Grup Başkan Vekilliği görevine iade edilmesi kararı verildi.
0: Meclis, Terörsüz Türkiye'nin tesisi için önemli bir rol üstlendi. Bu kapsamda örgütün silah bırakmasını hızlandıracak yasalar gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Nuh'u anma etkinlikleri kapsamında Şırnak'ın

0: Rudy Dağ eteklerinde konuştu. Bu yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işler yapılacak dedi.
1: Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, birliğimizi ifade edeceğiz, dirliğimizi ifade edeceğiz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Şırnak'taydı. Hazreti Nuh'u anma töreni etkinliğine katıldı. Meclis Başkanı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla terörsüz Türkiye hedefinin sağlanacağını belirtti.
1: Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak.
2: Kurtulmuş birlik ve beraberlik mesajı verdi. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda hiçbir vatandaşın terör mağduru olmayacağını belirtti.
1: Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak. Hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak.
0: 11 Temmuz'da Srebrenica soykırımının yıl dönümünü anma etkinliklerine katılmak ve ecdat topraklarında tarihin izini sürmek üzere 200 liseli öğrenciyi Saraçhane'den otobüslerle Balkanlara uğurladı. Fatih Camisi avlusunda toplanan öğrenciler ve aileleri İstanbul'dan Srebrenica'ya insanlığın izindeyiz yazılı pankart açarak tekbirler eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi'nden Saraçhane Anıt Parkı'na yürüdü. Yapılan duaların ardından otobüslere binen liseli gençler Bosna Hersek'e uğurlandı. 1995'teki Srebrenica soykırımında Ratko Mladic komutasındaki Bosnalı Sırp güçleri tarafından binlerce Müslüman Boşnak öldürüldü. Katledilenlerin arasında çok sayıda çocuk, genç ve sivil bulunuyordu. Binlerce genç erkek de yargısız infaz edilirken birçok kadın ve çocuk da toplama kamplarına sürüldü. İstanbul Esenyurt'ta bir site sakini misafirleriyle giriş yapmak istediği sitede güvenlik görevlileriyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda 3 güvenlik görevlisi yaralanırken polis inceleme başlattı.
3: Site sakiniyle güvenlik görevlileri birbirine girdi. Sözlü tartışma meydan muharebesine döndü. 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Olay gece saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Site yönetimiyle daha önceden sorunlar yaşadığı öğrenilen site sakini misafirleriyle birlikte siteye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin girişe izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken site sakininin yakınları da olaya dahil oldu. Yaşananlar sırasında bir site sakini olan biteni cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öte yandan kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin elindeki ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdüğü ve taraflar arasında arbede yaşandığı görüldü. Kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Arnavutköy'de yumuşak toprağa saplanarak mahsur kalan iki büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında iş makinesi de kullanılırken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
4: Yani bunu çıkartamadık, öbürünü hiç çıkartamayız.
3: Çamura battılar, çıkamadılar. İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti.
5: Doner buraya girerse istatistik.
3: Olay Arnavutköy Hacı Maçlı mahallesinde meydana geldi. Otladıkları sırada yumuşak toprağa saplanan iki büyükbaş hayvan kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hayvanlara zarar vermeden kurtarabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. İlk olarak hayvanların bulunduğu yumuşak zeminin etrafı kazılırken çalışmaların yetersiz kalması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesinin desteğiyle toprağın kontrollü şekilde kazılmasının ardından mahsur kalan iki büyükbaş hayvan bulundukları yerden çıkarılarak kurtarıldı. Saatler süren kurtarma çalışmaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
0: Maltepe Fındıklı mahallesinde iki katlı bir bina, bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken restoran kullanılamaz hale geldi.
3: Restorandan ilk önce kara dumanlar, ardından alevler yükseldi. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Restoran küle döndü. Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde bulunan iki katlı bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri restoranın çevresinde güvenlik önlemi alarak caddeyi geçici olarak çift yönlü trafiğe kapattı. Ekipler alevlerin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramaması için büyük mücadele verdi. Yangın yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Restoran kullanılamaz hale geldi.
0: İzmir Seferihisar'da ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Evinin önünde uyuduğu sırada saldırıya uğrayan 70 yaşındaki Osman Güneş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.
6: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 70 yaşındaki Osman Güneş ayı saldırısına uğradı. Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkiinde yaşanan olayda çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Osman Güneş önce Seferihisar Devlet Hastanesi'ne, ardından 9 Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Güneş yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarmayla doğa koruma ve milli parklar ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.
0: Uludağ'ın zirvesinde bulunan Buzul Gölleri doğa severlere yaz ortasında adeta Antarktika'daymış gibi hissettiriyor efendim. Buzların hala erimediği göller son yılların en yüksek doluluk seviyesine ulaştı. Göl manzarası, buzullar ve Uludağ'ın doğası ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.
6: Bursa'da Uludağ'ın zirvesi Antarktika'yı aratmayan görüntülere sahne oldu. Son 62 yılın en yağışlı kışı buzul göllerini doldurdu. Uludağ'ın zirveleri yaz ortasında -5 dereceyi gördü. Eriyen buz kalıplarının arasında buzul gölleri doğa severleri kendine hayran bıraktı. Buzla kaplı göllerin çevresinde oluşan kutup manzaraları da dikkat çekiyor. Bölge doğa severler için eşsiz bir görsel şölen sunuyor.
0: ...665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş kazandı. Edirne'de bu yıl 665.si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin baş pehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri baş pehlivanlık

0: Divanlık final müsabakası Feyzullah Aktürk'le Erkan Taş arasında yaşandı. Müsabakayı kazanan Erkan Taş, Türkiye başpehlivanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Erkan Taş'ı tebrik etti. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor. Kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Mekanlarını cennet eyle ya Rabbim.
0: Efendim, bu haberle moderatör sabahı noktaladık. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alıyor. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
2: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkayakçer, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Ankara gündemi diyeceğiz, elbette canlı muhabir bağlantılarımız da olacak sıcak noktalardan, ama öncesinde hafta sonundan bugüne yansıyan ve yeni günün yeni haftanın ilk gelişmelerine hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Bu hafta önemli, artık NATO zirvesinin başlamasına sadece saatler kaldı. 7 Temmuz'da Ankara'da gözler NATO zirvesinde olacak. Dünyanın gözü kulağı Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde olacak. Zirve öncesi elbette liderlerin programları netleşmeye başladı. Bu en çok merak edilen isim elbette Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hatırlayacaksınız. Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan yapmıyor olsa bu zirveye katılır mıydım bilmiyorum ifadesini kullanmıştı. Ankara'daki temaslarını Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor Trump'ın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Başkentse tarihin en geniş güvenlik ve diplomasi organizasyonlarından birine hazırlanıyor. Bununla ilgili de elbette bağlantılarımız olacak. Evet, başkentte NATO mesaisi devam ediyor dedik. Sadece saatler kaldı. Artık hazırlıklarda da elbette son aşamaya gelindi. 7-8 Temmuz'da NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli olacak. Liderler olacak, yaklaşık 100 bakan olacak. Çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak Ankara. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için yapılan hazırlıklar da artık tamamlandı. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst düzeyde detaylı bir şekilde aktaracağız. Bu kapsamda polis ekipleri kent genelinde asayiş ve trafik denetimleri de sıkılaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakeresinde yeni bir iddia var. 11 Temmuz'da Pakistan'da ne olacak? Pakistan'da devam edeceği söyleniyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin akıbeti malum, merak konusu. Masaya oturup oturmayacakları, Suudi Arabistan kaynakları bir sonraki görüşmeye dair yeni iddialara yer verdi. Buna göre müzakerelere 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edilecek. Evet, acı bir haber. Usta sanatçıdan Zihni Göktay'dan bir haber, hayatını kaybettiği haberiyle üzüldük. Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz isimlerinden biriydi Zihni Göktay. Sevenlerini üzen haber dün akşam saatlerinde geldi. Aniden rahatsızlandı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı, ancak hayatını kaybettiği haberini aldık. Yapılan tüm müdahalelere rağmen başımız sağ olsun tüm sevenlerinin, tüm yakınlarının başı.

0: Maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Turnuvanın bir diğer maçındaysa 10 kişi kala İngiltere Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Evet, geride bıraktığımız haftanın ekonomi başlıklarına da bakalım. Haftanın ilk işlem gününde aylık enflasyon %1'in altında, beklentilere paralel geldi. Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Beklentilere paralel geldi dedik. %1'in altında 0,99 olurken yıllık enflasyonda 32,11'e gerilemiş oldu. Çekirdek enflasyon yıllık %29,84'te tahminlerin altında. Önümüzdeki aylar için enflasyonun gerilemeye devam edeceği anlamına geliyor çekirdek enflasyon verisi. Emekli ve memur zammı da böylece yılın 6. ayının enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu, netleşti. Haziran ayı enflasyon verisi bu anlamda önemliydi. Aylık enflasyon, 6 aylık enflasyon %17,76 olarak gerçekleşti. Böylece işçi ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu. %17,76 oldu. Emeklinin 6 aylık enflasyon farkından alacağı zam oranı ise %13,54 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığına yapılacak zam için yasa çıkarılacak. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Tarımda rekor, Türkiye Avrupa lideri oldu. Güzel bir haberle devam edelim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılasının 83.2 milyar dolarla tarihi rekor kırdığını açıkladı. Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise 7. sırada yer aldığını bildirdi. Aynı zamanda işsizlik verisi de açıklanmıştı. Geride bıraktığımız hafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yatay bir seyir vardı. Hatırlayacaksınız, 24 aydır işsizlik verilerinde gerileme söz konusuydu. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi olduğu, işsizlik oranı aynı seviyede kaldı. %8,2'de tek hanede kalmaya devam etti. Önceki aylarda olduğu gibi işsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi. Doğadan güzel bir haber var. 5 günde 7.6 milyon ambalaj toplandı. Geride bıraktığımız hafta başladı. Hatırlayacaksınız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozit statüsü olan ambalajların doğa sistemi kapsamında uygulamanın ilk 5 gününde 7.6 milyon ambalajın toplandığını müjdeledi, açıkladı. Sistemin kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bini aştığını belirtti. Uygulamanın çevrenin korunmasının yanı sıra ekonomiye de katkı sağlayacağını belirtti. Daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz, umuyoruz diyelim. Ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin, iyi haftalar.
1: Günaydın sevgili Elif, herkese iyi haftalar diliyorum. Yoğun bir hafta malum, günlerdir NATO zirvesi Ankara'da olacak. Dolayısıyla biz de günlerdir aslında ona hazırlık yapıyoruz. İnşallah kolaylıkla geçecek, iyi bir hafta olsun.
0: Umarız öyle olur. Evet, tabii ki tüm basının yükü ağır ama Ankara basınının yükü biraz daha ağır olacak bu iki gün. Aynı zamanda tabii trafikte de aksamalar olacak, birçok zorlukta yaşanacak. Hazırlıklar artık son aşamaya geldi. Sadece saatler kaldı. O son aşamayla ilgili alalım sizden gözlemlerinizi.
1: Evet, hem dünden bugüne yansıyanlara hem de birazcık NATO'da neler olacak genel kapsamlı bir baktığımız zaman Elif Akkayökter, aslında 22 yıl sonra tarihi zirve yeniden Türkiye'de gerçekleşecek. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıldan sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz 2004 yılında da İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşmişti. İttifakın dönüşüm sürecinin aslında en önemli dönemeçlerinden bir tanesiydi İstanbul'daki zirve ve bu kez de tabii adres artık başkent Ankara oldu. Küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekilleneceğini, kritik görüşmelere başkent Ankara ev sahipliği yapacak. Başta tabii baktığımız zaman ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı gelecek. Aynı zamanda Güney Kore'nin de yer aldığı tabii baktığımız zaman Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de yine bir birlikte AP ülkelerinin de yine temsil

0: temsilcileri bu zirveye katılacaklar. Dolayısıyla gerçekten büyük kapsamlı bir zirve olacak. Tabi zirve ile birlikte de askeri katkısını, aynı zamanda savunma sanayindeki kapasitesini ve diplomatik ağırlığını da yine uluslararası platformda Türkiye bir kez daha gözler önüne sermiş olacak bu zirveyle birlikte. Savunma sanayi aslında ilk kez resmi olarak gündemde olacak Elif Hakkı Akuter. Bu önemli detaylardan bir tanesi. Çünkü zirvenin öne çıkan başlıklarından bir tanesi de elbette külfet paylaşımı olacak. Son yıllarda yan etkinlik olarak düzenlenen Savunma Sanayi Forumu bu yıl ilk kez NATO zirvesinin resmi programlarına dahil edilmiş durumda. İstanbul İşbirliği girişimi kapsamında Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla birlikte Dışişleri Bakanları düzeyinde özel bir yine toplantı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tabi Türkiye NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra çok sayıda devlet liderini de ağırlayacak demiştik. Yaklaşık 100 bakan olacak. Aynı zamanda uluslararası kuruluş temsilcileri ve yine binlerce yabancı konuğu da ağırlayacak. Zirveyi takip etmek üzere az önce senin de söylemiş olduğun gibi pek çok basın mensubu var. Dört bir yandan yaklaşık 3000 gazeteci akreditasyon gerçekleştirdi. Tabii 56.000'den fazla da yine güvenlik personeli de yine aynı şekilde görevde olacak. Zirve için güvenlik tedbirleri de yine en üst seviyeye çıkarıldı. Onun da detaylarını elbette paylaşacağım. Katılımcılara baktığımız zaman genellikle Ankara, Esenboğa ve Mürtet havalimanlarının kullanılacağını söyleyebiliriz. Zirve öncesinde NATO parlamenterler zirvesi düşünce kuruluşlarının toplantıları ve aynı zamanda güvenlik odaklı çok sayıda yine uluslararası etkinlik de Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 22 yıl önce İstanbul'da NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye bu kez de yine Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Tabii bu kapsamda baktığımız zaman Ankara'nın da artık NATO'ya hazır olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sayılı saatler kaldı. Haftalardır, özellikle de son 10 gündür artık bu hazırlanma süreci iyice sıkılaştırılmıştı denetimlerle birlikte. Baktığımız zaman liderler için de geri sayımın yine başladığını söyleyebiliriz. Çünkü 32 müttefik ülkesi demiştik başkanı, hükümet başkanlarıyla çok sayıda yine uluslararası kuruluş temsilcileri başkentte bir araya gelecek. Ankara'da 2 gün boyunca yine dünyanın en önemli diplomatik temaslarına ev sahipliği yapacak. Tabii başkentte tüm planlamalar tamamlandı. Başkentte neler yapıldı onları aktaralım. Liderlerin karşılanmasından konvoy güzergahlarına, yine toplantı alanlarından ulaşım organizasyonlarına kadar tüm hazırlıklar artık son şeklini aldı ve bitti diyebiliriz. Artık yurt dışından gelecek heyetler için yine Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere yine ilgili noktalarda da özel güvenlik önlemleri de alındı. On binlerce güvenlik görevlisi sahada, bunu bir kez daha belirtelim. Bugün yine trafikte de denetimler olacak. Muhabir arkadaşımızla o noktalarda da yine biz takipten olacağız. Zirvenin güvenli şekilde elbette gerçekleştirilmesi amacıyla hem emniyet hem jandarma ve ilgili kurumların personelleri görev yapacaklar. Kritik noktalarda güvenlik tedbirlerinin özellikle en üst seviyeye çıkarıldığını bir kez daha hatırlatmış olalım. Liderlerin programları boyunca da yine 24 saat esasına göre bu güvenlik tedbirleri Ankara'da olacaklar. Tabii zirveyi takip etmek üzere yine basın mensuplarından bahsetmiştik az önce. Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da artık Ankara'da görev yapacaklar. Akredite medya kuruluşları için bazı basın merkezleri yine oluşturuldu. İşte o basın merkezlerinden hem yabancı basın mensupları hem de tabii bizler orada bulunup tüm dünyaya zirveyi aktarmış olacağız. Denetimler biraz daha detaylı anlatacak olursak, tabii denetimler de sıkılaştırıldı. Bugün yine devam edecek. Biraz önce söylediğim gibi zirve kapsamında polis ekipleri tarafından kapsamlı hem asayiş hem de trafik denetimleri yine gerçekleştirildi. Bu denetimler dün de vardı. Ankara Mevlana Bulvarı'nda özellikle yapılan denetimlerde araçlar durdurularak ekranlarda da görüyoruz. Hem ehliyet kontrolleri yapıldı. Yolcuların kimlikleri özellikle kontrol edildi. Araçlara ve bagajlarda da yine detaylı aramalar gerçekleştirildi. Zirve sürecinde başkentte toplam 40 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin yine görev yapacağını belirtelim. Polis ekipleri asayiş ve trafik denetimlerini de yine NATO boyunca 7/24 esası ile birlikte o denetimler sürecek. Tabii önemli operasyonlar da vardı dün. Turkuaz operasyonu gerçekleştirilmişti. Biliyorsunuz başkentteki güvenlik önlemleri kapsamında bu turkuaz operasyonları devam ediyordu. Yine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün güvenlik tedbirleri kapsamında yine düğmeye bastığını söyleyebiliriz. Hafta sonu turkuaz operasyonunun bir tanesi daha gerçekleştirildi ve denetimler sıkılaştırılırken aynı zamanda da kritik noktalarda özel ekipler de yine görevlendirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü silahla suçlar mücadele kapsamında yeni bir operasyonda bu hafta sonu gerçekleştirilen operasyon. Silah paylaşımı yapan, aynı zamanda çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve silahlı olaylara karışan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi Ankara'da ve 46 şüpheli de bu kapsamda yakalandı. Yakalananların da yine adreslerinde de detaylı aramalar yapıldı. Zirve için yine söylemiştik, güvenlik çemberi aslında genişletilmişti. Kritik bölgelerde yine güvenlik önlemlerinin alınmaya devam edildiğini söyleyebiliriz. 24 saat esasına göre ve özellikle başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru anlayışıyla yine il genelindeki bu güvenlik önlemlerinin devam ettiğini bir kez daha belirtelim. Tabii yine en güzel gösterilerden bir tanesi NATO zirvesi kapsamında Türk yıldızları oluyor. Ankara NATO zirvesine hazır dedik ve başkent semalarını yine Türk yıldızları süsleyecek Elif Hakkı Öktür. Ay Yıldız ekip yine gökyüzünde heyecan yaşatacak. Tabii son 1-2 gündür provaları sürüyordu Ankara'da gökyüzünde. Havalimanları, caddeler aynı zamanda külliye gibi kritik noktalar NATO için elbette hazırlandı ve bu kapsam da çeşitli programlar elbette sürecek. İşte onlardan bir tanesi de yine Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasitimi Türk Yıldızları oluyor. NATO Liderler Zirvesi kapsamında da yine Ankara semalarında bir gösteri uçuşu gerçekleştirilecek. Hafta sonu provaları sürdü demiştik. 6 Temmuz Pazartesi günü, yani bugün de bir gösteri uçuşu yapacak Türk Yıldızları. Uçuşlar Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek. 15'te saat 15:30 saatleri arasında olacak. Özellikle bu saatleri tabii bildirmek için de yine Ankara Valiliğinden dün bir yazı gelmişti. Onlar da bu uçuşlardan dolayı vatandaşların tedirgin olmamaları konusunda da yine uyarılarda bulunmuştu. Yani bugün başkentte Türk yıldızlarının da yine bir görsel şöleni olacak diyebiliriz Elif Hakkı Öktür.
1: Peki tabii bu tarihler arasında düzenlenecek NATO zirvesine sayılı günler kala uluslararası kamuoyunda da Türkiye'ye yönelik değerlendirmeler var. İsterseniz biraz onlardan da bahsedelim.
0: Tabii Türkiye'yi de özellikle kıskananlar olduğu kadar övenler de elbette var. Türkiye'ye övgü de geldi diyebiliriz. Geri sayımın oldu artık şu saatlerde de yine dünyanın odağında biliyorsunuz Ankara. Dünyanın gözü artık başkentte olacak. Bu zirveye çevrildi ama söylemiş olduğun gibi övgüler de geliyor. Özellikle Hollanda Genelkurmay Başkanı'ndan bu övgü dolu sözler geldi. Onu hemen belirtelim. Özellikle Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti Hollanda Genelkurmay Başkanı ve bence Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Zaten bugüne kadar da ittifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi ifadelerinde bulundu kendisi. Hollandalı Genelkurmay Başkanı'nın aynı zamanda tabii Türkiye'nin bölgesel gücüne de vurgu yaptığını belirtelim. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Güneydoğu kanadının koruyucusudur Türkiye dedi. Yine aynı zamanda buna bazı ortaklarıyla birlikte yapıyor olsa da bölgede en önemli ülke Türkiye'dir ifadelerinde bulundu. Ankara'nın ittifak içinde daha da tabii güçlendirileceğini de yine söyledi ve Türkiye ittifakın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip, ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye de yine ihtiyaç duyacağız ifadeleri özellikle tabii dikkat çekiciydi. İngiltere merkezli ve Fransa'nın Türkiye'yi Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisi temelleri olarak gördüğünü de yazdı İngiliz merkezli bir gazetede. Tabii Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da yine NATO zirvesi öncesinde özellikle ortak üretim seçeneklerinin de yine yeniden şekillendirileceğini değerlendirmesi de yine dikkat çekiyor. Bu kapsamda da aynı zamanda Litvanya Başbakanı'ndan da yeni bir açıklama var. NATO'ya katkısı takdirle karşılandı diyor. Türkiye'nin güçlü askeri kapasitesi stratejik konumuyla ittifakın en önemli üyelerinden biri olduğunu yine belirtti. Baktığımız zaman elbette savunma sanayindeki önemli adımlarla da Türkiye zaten dikkat çekiyor. Sanayi forumunda da aslında bu bir kez daha gözler önüne serilecek. Biliyorsunuz yerli ve milli çok önemli markalarımız var. Türk markalarımız var. Türk mühendislerin geliştirdiği özellikle bu sistemler artık dünyaya açılıyor ve dolayısıyla dikkatleri de üzerine topluyor. Tabii istatistiklere baktığımız zaman ilk kuruluş aşamalarından günümüze kadar gelen aslında o artışı da yine istatistiksel rakamlarla da çok rahat görebiliyoruz. İşte bu kapsamda yine tabii Türkiye'nin savunma sanayine de övgüler var. ABD merkezli bir haber sitesinin yazısına baktığımız zaman özellikle Tayfun Blok 3'ün son testini değerlendirmişler Elif Hakkı Ökter ve bu kapsamda yaptıkları değerlendirmede de yine Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini vurabilen balistik füze teknolojisinin önemli bir eşiği özellikle geçtiği belirtilmiş ve bu analizde yine Ankara'yı bu teknolojiye sahip az sayıdaki ülke arasına taşıdığı ifadelerinde yine bulunmuşlar. Tabii bu gelişmelerinde yine bölgesel dengeleri özellikle değiştirilebileceği de yine bu analizde yer verilmiş.
1: Evet, şimdi tabii 32 lider gelecek dedik ama en merak edilenlerden biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Donald Trump'ın programıyla devam edelim.
0: Evet, Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi bekliyor. Tabii kendisi gelmeden dün akşam itibariyle görmüşsünüzdür. Araçları Trump'ın geldi. 17 yıl sonra gerçekleşecek bu zirve demiştik. Bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yine yürütülecek. Temaslar nedeniyle aslında zirvenin en dikkat çekici buluşmalarından bir tanesi olacak. Başlıklarından bir tanesi olacak. ABD Başkanı'nın Ankara programına ilk olarak Anıtkabir'den başlaması bekleniyor, öngörülüyor. Ardından da rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirecek Başkan Trump. Tabii kritik zirve öncesi özellikle bir araya gelecekler. Önemli konular başlıkta olacak. Erdoğan'ın Trump'ı devlet başkanlarına uygulanan A tipi bir protokolle resmi törenle karşılaması özellikle külliyede bekleniyor. Trump'ın gelişi sırasında yine Türk yıldızlarının uçuş gösterisi yapması, Beştepe güzergahındaysa yine atlı birliklerin konvoya eşlik etmesi de yine planlanıyor Elif Hakkı Ökter. Tabii resmi karşılamanın ardından yine baktığımız zaman Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa ardından da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Yine iki liderin görüşmelerinin ardından da bir ortak basın toplantısı da yine düzenlenmesi bekleniyor. Elbette masadaki konulara baktığımız zaman savunma ve strateji dosyalarının masada olacağını söyleyebiliriz. Tabii gözler iki liderin vereceği mesajlara da çevrilmiş durumda. O mesajlar da elbette çok önemli olacak. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok kritik başlık yine ele alınacak. Bunlardan bir tanesi 5. nesil milli savaş uçağı Kaan, biliyorsunuz. Aynı zamanda F-35 programı, KATSA yaptırımları ve yeni savunma sanayi projeleri de yine bu görüşmede masada olacak. Detaylardan birkaç tanesi.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri, editörü Hande İpekgil. Size ve tüm ekibe çok büyük kolaylıklar diliyorum. Gözümüz kulağımız sizde olacak. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forfeitidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Fatma Yeşilkuş bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Elif Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok özledik sizi.
1: Bilmukabele çok uzun süredir beraber yayın yapamıyorduk.
0: Evet.
1: Bugüne kısmetmiş.
0: Ders saatlerinize denk geldiği için birlikte olamamıştık.
1: Maalesef.
0: Tatili olmasıyla
1: maalesef
0: beraber ne mutlu ki. Çok da önemli bir gündemle bir araya gelmiş olduk. NATO zirvesi Ankara'da başlayacak artık. Sayılı saatler kaldı. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Tabii hangi ülke hangi konularla masaya oturacak? Aslında bunları da artık daha net bir şekilde konuşmaya başladık. İsterseniz orada sizin aklınızdaki detaylarla başlayalım. Sonra daha madde madde gideriz. Buyurun hocam.
1: Tabii aslında liderlerin çok fazla çantaları dolu. Yani her birine farklı bir bagajıyla Ankara'ya geldiğini söylememiz gerekiyor. Şimdi bunu sadece rutin bir liderler buluşması olarak da değerlendirmememiz gerek Elif Hanım. Zirvenin yeri, zamanı ve gündem maddeleri tabii NATO'nun önümüzdeki döneme ilişkin stratejik önceliklerini yansıtan önemli mesajları içeriyor. Çünkü Soğuk Savaş döneminden bu yana NATO zirvelerinin düzenlendiği şehirler aslında çoğu zaman sembolik anlamlar taşıyor. İşte ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında da bu sembolizm daha da belirgin hale geldi. Dilerseniz önce biraz Ankara'nın öneminden bahsedip sonra liderlerin
0: Evet.
1: aslında gündem maddelerine değinmek isterim. Şimdi Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'nın işgal etmesinin ardından düzenlenen zirvelerin işte Doğu Avrupa'da yani Rusya'ya coğrafi olarak yakın ülkelerde gerçekleştirilmesi bir tesadüf değildi. Çünkü bu Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın yayılmacılık tehdidi vardı Avrupa açısından. Madrid zirvesi yine o yeni stratejik konseptin kabul edildiği bir dönüm noktasıydı. İşte Vilnius zirvesi Ukrayna'ya verilen desteğin en güçlü şekilde ilan edildiği bir toplantı oldu. İşte ardından Washington'da gerçekleştirilen zirve NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümüne geldiği için ittifakın kurucu lideri olan ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden vurgulama amacı taşıyordu. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız Lahey'de yapılan zirve sadece Hollanda'nın ev sahipliğiyle açıklanamayacak bir zirveydi ki yine Mark Rutte orada Hollanda Başbakanı genel sekreterlik görevini devralmıştı. Dolayısıyla şimdi ittifakın yeni yönetim döneminin başlangıcı simgeleyen siyasi anlamlar taşıyan lokasyonlar aslında seçiliyor. İşte bu çerçevede baktığımızda Ankara'nın ev sahibi olarak tercih edilmesi de yine yalnızca coğrafi bir seçim olarak değerlendirilmemesi gerek. Bu karar Türkiye'nin NATO açısından yeniden vazgeçilmez bir aktör olduğu bir Ankara'nın vazgeçilmez bir aktör olduğunu bize gösteriyor ki bugün gelinen noktada NATO'nun karşı karşıya kaldığı o güvenlik krizlerinin hemen tamamında Türkiye doğrudan kilit bir ülke konumunda. Çünkü birçok krizin merkezindeki ana aktörlerden birisi. Çok farklı krizlere krizlerin yönetiminde, arabuluculuk anlamında, diplomasi anlamında inanın çok büyük görevlere sahip. Ayrıca Avrupa'nın artık güvenlik mimarisi de köklü biçimde değişti ki liderlerin en önemli gündem maddelerinden birisi de bu olacak. Rusya tehdidi artık geçici bir kriz olarak görülmüyor ki NATO planlamalarında Rusya artık uzun vadeli ve yapısal güvenlik tehdidi

0: ettiği de olarak kabul ediliyor. Bunun yanında Orta Doğu'da Gazze'den İran'a uzanan bir gerilim hattı var. İsrail'in orada gerçekleştirdiği faaliyetler, ABD'nin işte Hürmüz Boğazı'nda gördüğümüz o enerji krizi, Kızıldeniz'in o deniz güvenliği sorunları, terör tehdidi, enerji güvenliği, inanılan artık gerçekten NATO üyelerinin o güvenlik algısını ve başta yine Avrupa'nın da güvenlik algısını doğrudan etkiliyor. Şimdi Avrupalı liderlerin aslında en büyük gündem maddelerinden birisi o Rus tehdidi. Çünkü bir güvenlik ihtiyacı var. Ama salt bunu Rus tehdidi üzerinden de okumamak gerek. Güney kanadı en az Doğu kanadı kadar önem kazandı ve NATO içerisinde uzun yıllar boyunca Baltık ülkeleri ve o Polonya'nın güvenlik kaygıları aslında ön planda tutulurken Elif Hanım, şimdi son dönemde Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu eksenli tehditler çok fazla konuşulmaya başlandı. İşte Ankara zirvesi tam da bu değişimin sembolü olacak bir zirve. Çünkü Türkiye hem Karadeniz güvenliği, hem boğazlar üzerindeki denetimi, hem de Orta Doğu'ya açılan o stratejik konum nedeniyle Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şimdi Macron'a baktığınızda çok uzun süredir stratejik özellik kavramına dikkat çekiyor. Çünkü her ne kadar NATO'nun güçlendirilmesi yönünde bir destek verilse de sonuç olarak Macron ve Fransa kanadında hala Avrupa'nın kendi güvenlik mimarisini inşa etme üzerine ve stratejik özelliklerini koruma üzerine kurulu bir anlayış var. İşte Meloni'ye baktığınızda biraz da Akdeniz ve göç hareketleri, enerji üzerinden bir gündemi var. Aynı şekilde Almanya'ya baktığınızda hala farkındaysanız o NATO'nun asker çekme ya da işte ABD'nin geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız bu İran ve Hürmüz olayından sonra ben Almanya'dan askerleri 6 ve 12 ay içerisinde kademeli bir şekilde çekeceğim kararı vardı. Doğal olarak bu defa Almanya'da o askerlerin bölgeden geri çekilmesine yönelik bir korku içerisinde. Bir de Avrupa ile Trump arasında çok yüksek bir gerilim söz konusu. Yani Trump'ın ikinci başkanlığıyla beraber bu gerilim çok daha şiddetlenmeye başladı. Özellikle gümrük tarifeleri üzerinde biz bunu çok gördük. Her geçen gün tarifeyi arttırdığı bir politika izledi Trump. Bir de şimdi ABD kanadına baktığımızda orantısız bir destek söz konusu. Yani diyor ki ben çok fazla Avrupa'nın güvenlik mimarisini inşa ediyorum. Avrupa'yı ben koruyorum ancak Avrupa'nın yurt içi yani gayri safi yurt içi milli hasılasına göre bu oranı yükseltmiyor. Evet 2021 yılında 200 milyar eurodan bir destek bahsedebiliriz. Ancak 2024'te de bu oran 400'e kadar çıktı. Yani Trump'ın aslında bu politikaları bir nebze aslında Avrupa'nın daha fazla katkı sunmasına sebep verdi. Ancak yeterli değil. Şimdi Trump'ın o ikinci başkanlık dönemiyle beraber NATO'ya yaklaşımı önceki Amerika başkanlarının oldukça farklılaştı. Az önce de bahsettiğim şimdi Avrupa ülkelerini uzun yıllardır savunma harcamalarını artırmamakla eleştiriyor ve diyor ki ABD Avrupa güvenliğinin ek finansörü olamaz söylemi var. Şimdi bu da tabii ki ABD'nin aslında masaya yatıracağı en önemli konulardan birisi olacak ve bu durum Avrupa'da ciddi bir güvenlik kaygısı oluşturuyor Elif Hanım. Çünkü Avrupa artık yalnızca Rusya'yı değil, aynı zamanda ABD'nin güvenlik şemsiyesinin geleceğini de tartışmaya başladı. İşte son zamanlarda o Macron'un da öncülüğünü yaptığı o stratejik özellik kavramı aslında tam olarak buradan çıkıyor. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği kendi savunma kapasitesini geliştirmeye çalışırken aynı zamanda NATO'nun ayrıcalığını da korumak istiyor. Ancak mevcut askeri kapasite dikkate alındığında Avrupa'nın kısa vadede ABD olmadan da bu güvenliği sağlaması güç. Ama burada işte kim ön plana çıkıyor? İşte Türkiye ve Türkiye'nin askeri kapasitesi. Çünkü NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan bir Türkiye'den bahsediyoruz ve son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeyle yalnızca kendi güvenliğini değil, ittifakın operasyonel kapasitesini de arttıran ülkelerden biri haline geldi Türkiye. İşte insansız hava araçlarımızla, hava savunma sistemlerimizle, deniz platformları, işte insansız deniz araçlarıyla, füze teknolojileri o yerli üretim kapasitesi tabii ki Türkiye'nin NATO içindeki o stratejik değerini de önemli ölçüde yükseltti. Dolayısıyla burada liderlerin farklı perspektiften aslında buluşacak olması aslında çok çok önemli bir zirveye sahiplik etmemiz açısından bizleri de mutlu ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, iyi haftalar Mustafa
2: Günaydın,
1: Bey.
2: teşekkürler Fatma Hocam, hoş geldiniz.
0: Günaydınlar Mustafa Bey. Sağ olun.
1: Mustafa Bey, sizin değerlendirmenizi alacağım ama öncesinde şimdi Ata Kongresyum'da NATO Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Savunma Sanayi Forumu kapsamında müttefik ülkeler ve savunma sanayi temsilcileri üst düzey duyurular yapacak.

0: detayları 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Ahmet Taner Işıldak, kolay gelsin diyeyim, sözü hemen sana bırakayım.
1: Elif Akkaya-Kuter, selamlar. Tabii Savunma Sanayi Forumu yarın gerçekleşecek. Şimdiden önlemler alınmaya başlandı Ato Kongresum çevresinde. Yarın saatler 12.45'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Markut açılış konuşmasını yapacak. Akabinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir konuşma gerçekleştirecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise konuk ülke lideri, Ukrayna lideri Zelenski saat 14'te kısa bir konuşma gerçekleştirecek bu forumda. Daha sonrasında ise saatler 18'i gösterdiğinde Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ev sahipliğinde TUSAŞ'ta bir resepsiyon düzenlenecek. Şimdi burada aslında Ato Kongresyum'da Türk ürünleri sergilenecek. Türk ürünleri hakkında, Türk savunma sanayi hakkında buraya gelen yabancı heyetler bilgi alacaklar. Akşam 18'deki resepsiyondaysa daha detaylı ilişkiler kurulacak, daha samimi sohbetler gerçekleştirilecek. Şimdi şunu ifade etmekte fayda var. Daha önceki NATO zirvelerinde Savunma Sanayi Forumu yan etkinlik olarak düzenleniyordu. Bu sene ilk kez resmi etkinlik, ana etkinlik bölümünde yer aldı Sanayi Savunma Forumu. Ki aslında bu oldukça önemli Elif Akkaya-Kuter. Şimdi 2025 Lahey Zirvesi'nde biliyorsunuz savunma harcamalarını %5'e yükseltme konusunda kararlar çıkmıştı. İşte bu noktada, bu zirvede ise bunun uygulama aşamasında neler yapılabileceği konusunda oldukça önemli bir kritik aşamaya sahip. Zaten verilere baktığımız zaman aslında Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı da anlamak ve algılamak için özellikle NATO ülkeleri, yani Batı ve İskandinav ülkeleri için de Türkiye'nin savunma sanayisinin ne kadar geliştiği ve cazip bir nokta haline geldiği de belli oluyor. Yani bakın, şimdi elimde bazı veriler var. Türkiye'nin savunma harcamaları 2014 yılında %1 iken 2025'te %2,5'a çıkmış. Yine aynı şekilde Türkiye'nin savunma artış hızı, yani savunma sanayindeki artış hızı 2018'de %24 iken 2024'te %48'e yükselmiş ki NATO ortalaması %4 ile %12 bandında. Yani Türkiye'nin ivmesi NATO ülkeleri arasında en büyük ivmelerden bir tanesi. Zaten şöyle bir olay var. Aslında Türkiye'nin 3 boyutlu stratejik derinliği var savunma sanayi alanında. Bunu söylemekte fayda var. Nicelik, nitelik ve sürdürülebilirlik. Aslında ilk zamanlardan itibaren hem Aselsan hem TUSAŞ Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yatırımlarına baktığımız zaman ilk başta bir adım, bir adım, bir adım şeklinde ilerleyen bir süreç aslında kümülatif bir şekilde büyümeye doğru gitmiş. Hatta size şöyle bir rakam söyleyeceğim. Savunma sanayi net satışlarına baktığımız zaman 2009 yılında birkaç milyar TL iken 2025 yılında toplam 400 milyar TL'ye yükselmiş. Bunun içerisinde savunma sanayi firmalarımız da var. Bakın, savunma sanayi firmalarımızda Aselsan 2009'da 60 milyon dolarlık satış gerçekleştirirken 2025'te 500 milyon dolarlık bir satış rakamına ulaşmış. Aynı şekilde TUSAŞ'a baktığımız zamansa 2009'da 18 milyon dolar olan net satış 2025'te 1 milyar doları geçmiş. Şimdi savunma sanayi forumunun neden aslında ana çerçevede, yani programın ana çerçevesinde yer aldığını anlamak biraz daha mümkün hale geliyor. Türkiye'nin az önce saydığım bu 3 boyutlu hali, nicelik, nitelik ve sürdürülebilirliğinin aslında bir çıktısını görüyoruz biz. Diğer ülkelerin de bu foruma inanılmaz derecede katkıları ve etkileri olduğunu da biliyoruz, talepleri olduğunu da biliyoruz. Şimdi hemen arkamda gözüken binada olacak bu sanayi savunma forumu. Yarın başlayacak. Tekrar hatırlatalım. 12.45'te Mark Rutte, genel sekreter, konuşacak. Akabinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonrasında Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve 14'te de Zelenski konuşacak. 18'leri gösterdiğinde de ise saat TUSAŞ'ta resepsiyon olacak. Şimdi bunu gösteriyorum ama ilginç bir detayı da aktarmak istiyorum şimdi size hemen. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'den rica edeceğim. Bakın, şuradaki araçlar TOG'a ait limuzinler. Liderler işte bu araçlarla götürüp getirilecek. Zaten üzerinde şu an bulunduğumuz güzergah külliyenin konumu. Yani hemen biraz ileride Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yer alıyor. Yani NATO'nun ana programının yer alacağı nokta orası olacak. Hemen ilerisi. İşte külliyeden buraya, Ato Kongresyum'a yetkililer, işte savunma bakanları bu araçlarla götürülecek. Farkındaysanız zaten kapıları açık bir şekilde TOG limuzini görüyorsunuz. İşte bu araçlarla iletişim, ulaşım sağlanacak. Kapıların açık olmasının sebebi de zaten az önce ifade ettiğim gibi oldukça kısa bir mesafe ve aynı zamanda güvenlik önlemleri de çok geniş olduğu için hem buradaki Ankara'nın manzarasını görecekler hem de aynı zamanda rahat, ferah bir havada hem de TOG'un lüksü, TOG'un şıklığı altında ilerleyecekler diyebiliriz. Zaten hemen arabaların yan tarafı ise Ato Kongresyum'un olduğu nokta. Az önce de ifade ettiğim gibi aslında Türkiye'nin adım adım ilerlediği bu noktada savunma sanayi forumunda gösterme ve anlatma şansı bulacağız. 7 yani yarını o yüzden bize dört gözle bekliyoruz. Bütün detayları ve bütün gelişmeleri takip etmeye sürdüreceğiz diyelim. Elif Akkaya-Kuter, sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak. Kolay gelsin. Bizim de gözümüz kulağımız sizde olacak diyelim. Mustafa Bey de olacak. Mustafa Bey de bugün stüdyoda bizimle beraber ama yarından itibaren Ankara'da birçok belirsizliğin olduğu bir dönemde NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşecek.
2: Umarız birçok belirsizliğin giderileceği bir, bir zirve olacak. Bu yönde çünkü hakikaten çok ciddi beklentiler var. Şimdi görebildiğim kadarıyla hocam da bahsetti, bir dönüşüme ya da yeni bir döneme işaret eden bir zirve olacak. Neden işaret eden diyorum? Çünkü genelde hani bu savunma politikaları, geleceğe dönük yeni yapılanmalar vesaire, bunların hepsi önceden hazırlanır ve bir biçimde bu planlamaların bir kısmı duyurulur. Bu sefer öyle bir şey olmadı. Çok net bir sessizlik hakim ya da gizlilik hakim. Savunma Bakanları toplantısı, Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Bunlar çünkü hazırlık süreçleri aynı zamanda. Ama burada neler olacaksa onların hepsi oralarda konuşuldu. Liderler kendi aralarında çok konuştular. Genel sekreter ciddi bir trafik yürüttü. Amerika, Kanada, Avrupa ülkeleri, Türkiye arasında falan. Şimdi bu kadar trafikten sonra bu zirvede ne olacak sorusunun çok bir cevabı yok. Mesela İspanya'da Madrid zirvesinde böyle olmamıştı. Daha nelerin konuşulacağı, NATO'nun savunma güvenlik konseptinin nasıl değişeceğine dair tartışmalar ya da en azından bazı konular gündemdeydi, konuşulmuştu. Çok ayrıntılarını hatırlamamakla beraber belki hocam daha ayrıntılarına hakimdir. Bu o günkü zirve öncesi konuşulanlarla ve bilinenlerle bugünkü zirve öncesi bilinenler aynı değil. Bugün çok fazla şey bilmiyoruz. Ağırlıklı olarak beklenti NATO'da Amerika ve Avrupa'nın yeniden bir nikah tazelemesi beklentisi. En ağırlıklı olan bu. Artık işte Amerika'nın NATO'yu itip kalkmasına gerek kalmasın. Bak, izin vermeyelim değil. Gerek kalmasın. Çünkü biz Amerika'dan vazgeçemeyiz. Avrupa Amerika'dan vazgeçemez. Aslında Amerika da Avrupa'dan vazgeçemez ama adam deli. Yani çok konuşuyor ve bizim de asabımızı bozuyor. Biraz böyle çatırdatıyor bizi. Şimdi bu sesler hani bir gerinme sesleri de olabilir. İnsanı rahatlatır, böyle kemikler çatırdar filan. Hastalık sesi de olabilir. Aman bu gerinme, kasları esnetme, gevşetme sesi olsun beklentisi var. Aslında Amerika'nın, yani Trump'ın açıklamalarına, diğer ekibinin açıklamalarına bakılırsa onlar da biraz bunu istiyorlar ama artık böyle yaşamayalım diyorlar. Yani yaşımıza uygun hareket edelim, tabiri caizse. Bizim ağır koşu yaptırtmayın beni. Önünüzden sürekli koşuyorum, arkamızdan gelmiyorsun. Haklı haksız ayrı. Sonuçta tırnak içinde ekonomisi ve askeri kapasitesi büyük olan konuşunca ona dikkat etmek zorundasınız. Şey gibi, ağanın kabahati olmaz. O şimdi ağalık yapıyor tırnak içerisinde. Benim kabahatim olmaz dediğime göre hareket etmeniz lazım diyor. Şeye de, pazarlığa da kapalı değil esasen. Çünkü hani bir İzlanda'dan, Kanada'dan başlayan bir işgal değil de böyle vergi şeyi vardı, girişimi oldu. Bunların hepsi bir şekilde sönümlendirildi. O da biraz Amerika'ya tepki gösterdik, bak hiçbir şey yapamadı falan diye Avrupa'ya işte ve şeye, Kanada'ya bir diklenme şeyi verdi, fırsatı vermiş oldu aslında. Yani şu ana kadar gördüğümüz bu işe yaradı yani. Kanada özgüvenini arttırdı, Amerika'ya hötsöt ettim falan diye. Danimarka aynı şekilde, Avrupa aynı şekilde, şeyden Grönland vesilesiyle, İzlanda demişim falan. Şimdi dolayısıyla hani orada bir gaz alındı bir şekilde ama Mark Rutte'nin açıklamalarına baktığınızda bir genel sekreter, sonuçta bir görevli ve gerçekte somut olarak neler olabileceğini, siyaseten karşılıklı konuşmaların, atışıp kakışmaların dışında neler olabileceğine dair somut çalışma o yapmak zorunda. Onun için maaş alıyor. Diğerleri gibi değil. Lafla peynir gemisi yürümüyor NATO'da. Ona baktığınız zaman durumu toparlama derdinde Mark Rutte görevi gereği. Ve onun da çizdiği tablo şu. Amerikalılar, Avrupalılar Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bizden yük alın. Aslında şunu söylüyor. Evet, biraz masraflarınızı arttırın kardeşim. Tamam. Malı nereden alacaksın? Sonuçta çoğunu benden alacaksın. Yani almasan da zorlayacağım seni de onu konuşmamıza gerek yok diyor. Sonuçta çoğunu benden alacaksın. Tamam. Mesele şu. Ben 5 lira harcıyorum, sen 3 lira harcıyorsun. Sen 5 lira harcayacaksın. Ben de 5 lira harcayacağım ama 5 liranın 3 lirasını senden geri alacağım tekrar diyor Amerika. Avrupalılar da diyor ki tamam. Sonuçta mevzu burada kapanıyor. Bu birinci tarafı, ekonomik tarafı. İkinci tarafı da yönetimsel olarak NATO'nun görevleri. Şimdi orada iki tane görev var. Bir terörle mücadele, bir göçle mücadele diyelim. Yani iki konu var. Bu ikisinin kendi alanının dışında etkin olmadığın sürece önleme şansın yok. Düzeltme şansın da yok. Maruz kalırsın sürekli. Şimdi NATO kendi alanının dışına çıkma konusunda kısıtlamaları var. Kuralları var ki son derece doğru. Yani biz filan yere gidelim, dalalım falan diyemezsin yani. Ne yaparsın? Onun önceleri var. İlgili ülkelerin üzerinden onların etki alanlarında NATO'nun gölgesini kullanma şansı var, fırsatı var. NATO'nun gölgesini kullandığında ülkeler kendi hinterlandlarında, ilgili bölgelerinde, etki alanlarında kendi güçlerinin dışında da bir etki yaratabilirler. Şimdi bunu sağladığınızda formülü ne olur, nasıl olur onu bilemem. Uygulamada olur da kurala da yapmaz onu da bilemem. Ama bir biçimde bunun sağlanması gerekiyor. Yoksa her şeye NATO'nun bir barış gücü oluşturup müdahale etmesi lazım. O da çok mümkün değil çünkü bunların hepsi Birleşmiş Milletler kararına dayanıyor. O zaman o anlamda bir yeniden yapılanma ihtiyaç var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin görebildiğim kadar politikası sadece eşit mali yük almak değil, aynı zamanda uluslararası sorumluluğu, yani kendi ülkeler arasındaki ilişkilerin dışında üçüncü ülkelerle ilişkileri, göç ve terörle mücadele konusundaki inisiyatifleri kendisinin dışında da paylaşan ülkeler istiyor. Herkes mi? Değil. Bazı bölgeler, bu ikili ilişkilerle alakalı daha çok, bazı bölgelerde orta güçlerle, yerel bölgesel güçlerle birlikte çalışmak istiyor. Birlikte çözüm üretmek, sonuç almak istiyor. O zaman bunun tabii NATO'da da doğal olarak karşılığı var. Adı konulmuş ya da konulmamış. Onun için buralarda bunların hepsini ikili ilişkilerde, hatta liderler arasındaki ilişkilere bırakmadan onları bir hızlandırıcı olarak, evet zaten olacak, onun bir etkisi her zaman var. Ama orada bir etkinlik olmadığında bile kurumsal yapıya nasıl entegre edeceğiz? Bunun adını nasıl koyacağız? Bunun için bir ince işçilik bence gerekiyor. Bunun bir denemesi oldu mesela. Bunların hepsi birikim. Fransa'nın Libya'yı vurması mesela böyle bir girişimdi. Kuralı yok, altyapısı yok. Konuşulmuş bir şey değil. Ama hop bir gecede vurdu. İşte kahraman olalım. Biz de bak Amerika gibi davrandık filan. Ama ondan sonra Libya berbat bir yer haline döndü. Neden? Çünkü yaptığının sonucunu yönetebilecek bir planlaman yok. Bir de Fransızların bütün işleri öyledir zaten. Şimdi benzer bu ne? Bu bir ihtiyacın sonucu insanların aklına gelmiş bir şey. Fransızların. Bir ihtiyaç var çünkü böyle bir güç gösterisi ama bölgesel. Amerika yaptı mı? O yapıyor. Her arkasından gidiyorsun. Ona alıştığın bir şey. Başkası yapınca ne olacak bilmiyorsun. İşte başkasının da yapmaması için kafasına göre bir başka mekanizmanın oluşması gerekiyor ki. Yoksa Türkiye'de gider, ben de hani bir şey yaptım, ey NATO gelin arkamdan falan der. Olmaz, bir başkası yapar, olmaz. Şimdi bir NATO ülkesi gitti Rusya'yı Ukrayna yüzünden vurdu. Hadi bakalım gelin arkamdan. Öyle bir kısa yol yok. Ona başka bir mekanizma lazım belki. Bu tür senaryolara karşı hazırlık lazım. Ben o bakımdan Türkiye'nin hem siyasi olarak yeni bir pozisyon alacağı hem de ekonomik olarak NATO'nun güçlenmesinden Amerika Birleşik Devletleri'nin de beklediği gibi ekonomik olarak NATO'nun

0: güçlenmesinden pozitif yarar sağlayacağı, savunma sanayi anlamında da diğer konularda da, hizmet konusunda da belki bir yeni dönemi başlatacağını düşünüyorum bu şeyin, bu NATO zirvesinin. Böyle bir beklenti de var. Bunun da aslında asıl beklenti, benim en azından beklentim, çünkü Türkiye'ye yakışan, Türkiye'nin hak ettiği bu. Bu zirve vesilesiyle Avrupalı liderlerin de, ki çoğu Avrupa Birliği üyesi, NATO üyelerinin çoğu Avrupa Birliği üyesi aynı zamanda, Türkiye'nin Avrupa'yla siyasi entegrasyonunun, siyasi ilişkilerinin, siyasi işbirliğinin alverden çıkması ve Türkiye'yi sadece sorgulayan ve sigaya çeken bir Avrupa Birliği değil, sorguladığı konulardaki ilerlemelere destek veren bir Avrupa Birliği dönemine, yani siyasi ilişkilerinde ekonomik ve askeri ilişkilerle paralel bir seviyeye yükseldiği bir döneme de işaret ettiğini, etmesi gerektiğini söylemem lazım. Evet. Asıl beklenti bence budur yani. Ekonomik, evet, alver ilişkisi geçici bir ilişki.
1: Hocam da liderlerin işte çantalarında hangi başlıklar var, ülke ülke hangi konular masada olacak, onu aktarmıştı o zaman.
0: Ben de tam biraz da o yüzden mevzuyu buraya, evet, bağladım. Hatta hocam şunu bir de sesli biraz konuşalım isterim. Geçen hafta Avrupa Birliği'nin işte 3 bakanı geldi. 4'te 4. bir tane de İstanbul'a gelecek, ticaretle ilgili olan. Şimdi genişleme burada. Güvenlik politikaları, dış ilişkiler burada. Efendim, göç mevzularıyla ilgilenen arkadaş burada. Bakan burada. Ticaretle ilgilenen de burada. Çok güzel. O zaman yani un, yağ, bilmem ne falan var. Helva nerede? Ne getirdiniz? Çantanızda ne var? Vallahi Ankara'daki konuşmalara baktım. Yani beklentilerinizi alalım. İşte Ekim'de Avrupa Parlamentosu neyse işte birlik toplantılarında falan konuşuyor. Ya benden ne alacaksın ya? Sizin adamlarınız sürekli değişiyor diye her şeyi her gün her seferinde yeniden öğrenmek zorunda değiller ki. Bu mevzuyu sallamanın bir yöntemidir. Öyledir yani. Ben
2: dediğiniz
0: çok umut...
2: Dediğiniz çok doğru.
0: Çok umutlu şimdi... görmedim ben o toplantıları da. O yüzden biraz onu sesli konuşalım istedim.
2: Şimdi baktığınızda ne zaman bu konu açılsa, Elif Hanım, ben her zaman Avrupa'nın bu ikircikli politikasını tabii ki eleştiriyorum. Yani hala Türkiye'yi eski Türkiye'yi zannedip biz talep edelim ya da siz talep edin biz sizi almayalım. Siz talep edin biz biraz daha kibirle üstten bakalım. Devre bitti artık. Şimdi siz buradasınız ve aynı şekilde eğer bir masa kuruluyorsa bu kuran masayı en büyük kuruculardan birisi de Türkiye.
0: Doğru.
2: Her daim altını çiziyorum. Baktığınızda işte geçtiğimiz aylarda von der Leyen'in açıklaması, işte Türkiye'nin yayılmacılığı, işte Çin ve Rusya gibi yayılmacılığının önüne geçmeliyiz gibi çok talihsiz ve gerçekten kötü bir açıklamada bulundu. Onun haricinde işte Fransa, biliyorsunuz, Yunanistan'a geldi. Macron dedi ki eğer bir Ege'de bir sorun çıkacaksa biz müttefikimiz, yani Yunanistan'ın yanında olacağız diyor. Alenen burada dolaylı olarak Türkiye'ye bir mesaj vermeye çalışıyor. Doğal olarak şimdi hem siz kendi aranızda arka planda gelip böyle farklı farklı açıklamalar yapıp hala kibirle üstten bakmaya çalışıp hem de aynı zamanda bu kadar güvenlik açığınız mı oldu bir zaman diliminde Türkiye'nin kapısını çalıp hadi bizim güvenlik şemsiyemizi sen tut, mimarimizi sen oluştur, şimdi biz seninle çalışalım demeniz inanın çok ayrı ve ikircikli bir politika. Doğal olarak o artık eski Türkiye'nin kalmadığını, sürekli Türkiye'nin hadi Avrupa Birliği'ne girelim, hadi şunu yapalım gibi beklentisi olmadığı, bunun haricinde kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi gücünü oluşturan, kendi savunma kapasitesini arttıran ve gerçekten kendi kendine yetebilen bir vizyon ve öngörüyle ilerlediğinin artık Avrupa'da farkında, ama hala o kibirlerini bir türlü üstünden atmış değiller. Hala işte eski Türkiye gibi zannediyor. Tamam, beklentilerinizi çözelim gibi, böyle dinleyelim gibi. Sanki hani çocuk kandırır gibi, hani böyle yapmış olmak için eskilerde yaptıkları gibi tekrardan aynı politikaları yaptığını görebiliyorsunuz. Bugün hala Avrupa ile çok büyük problem alanları var Avrupa Birliği ile. İşte ittifaka baktığınızda şimdi Ege meselesi, burada aynı şekilde Kıbrıs meselesi, işte Doğu Akdeniz, işte Safe programı, bakın birçok ihtilaf alanı var. Türkiye o fasılları, hani Kopenhag kriterlerinden bahsediyoruz ya, o fasılları çok kez aşmış durumda. Peki hadi şunu konuşalım. Gerçekten o genişleme esnasında en son alınan

0: Yerel üyelerin hangi biri bu kadar Kopenhag kriterlerini dört dörtlük tamamlamıştı? Hani burada Türkiye'ye ayrı karşı davrandıklarını görebiliyorsunuz. Öte yandan işte NATO kısmına geldiğinizde, evet, NATO'nun hala hangi amaçla ya da kim için hizmet ettiği sorusu da çok büyük bir soru başlığı benim açımdan. Çünkü evet, Sovyetlerin yayılmacılık riskine karşı oluşturulan NATO bir yerden sonra Sovyet tehdidi gidince farklı bir alana yöneldi. Terör tehdidine, işte güvenlik krizlerin olduğu ortamlarda daha fazla aktif olma üzerine kurulu bir anlayış ve vizyon, misyon belirledi kendisine. Şimdi NATO 3.0'ı konuşuyoruz ama şunu gördük ki işte bir tek sadece ABD için 5. maddenin çalıştırıldığı bir NATO'dan bahsediyoruz. Ama yıl 2026 oldu. Artık ABD bile NATO'yu çalıştıramaz hale geldi. Yani artık birlik içerisinde de karşılıklı o çatırdamaların çok yüksek olduğu bir zaman değiliz. Ama bu sadece NATO üzerinde değil. Bakın Birleşmiş Milletler de öyle, Avrupa Birliği de öyle. Yani uluslararası örgütlerin artık tam anlamıyla bağlayıcılığını sorgulandığı bir zaman dilimindeyiz. Salt bunu NATO üzerinde de konuşamıyoruz. O yüzden burada çok farklı, işte yeni bir konjonktürle artık dünya karşı karşıya kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından ABD-İran Savaşı, bakın, çok büyük bir anlayış geliştirdi, bir bakış açısı geliştirdi. Süper güç olarak tanımlayacağınız ABD bile İran'ın füzelerine karşı, dronlarına karşı koyamadı. İşte Zelenski her daim aşağılayan Trump, en son Zelenski'nin kapısını çalıp dronlarla nasıl mücadele edeceği yönünde bir beklenti içerisinde bilgi almaya çalıştı. Doğal olarak baktığınızda artık sistem çok değişiyor. Kimin gerçekten hangi güce sahip olduğunu, hangi gücü ne şekilde kullandığı veya bunları nasıl değerlendirdiği konusunda çok büyük soru işaretleri var. Dolayısıyla burada şimdi Türkiye bu kadar jeopolitik krizi varken, bu jeopolitik krizlerin merkezinde hem coğrafi olarak merkezinde hem de diyalog açısından merkezinde. Eğer bugün NATO'yu konuşuyorsak aynı zamanda Türkiye Rusya ile de iletişim kurabilen, Rusya ile de Ukrayna arasındaki o görüşmeleri gerçekleştirip esir takasını veya diğer maddeleri gündeme alıp bunları konuşturabilen bir ülke. Savunma kapasitesini bunca zaman biz F-35'leri konuştuk, S-400 sebebiyle kasa yaptırımlarını konuştuk ama bunları aşıp da kendi güvenlik mimarisini inşa eden bir Türkiye var karşılarında. İşte Avrupa, tamam, Avrupa'nın çoğu ülkeleri bu konuda işbirliği geliştirme açısından Türkiye ile bunu yapıyor ama bir yandan da az önce söylediğimiz gibi o kibirini de bir türlü hala çözebilmiş değil maalesef.
1: Evet. Ben de biraz işte son ziyarette onu gözlemledim. Biraz can sıkıcı. Bir işi sallamanın yöntemlerinden biridir. Her seferinde yeni bir ekip gönderirsiniz. Aa, biz bunu bilmiyorduk falan. Bir konuşup gelelim derler. Ondan sonra geçmiş olsun. Şimdi bunlar da yani Avrupa'nın hakikaten öğreneceği yeni bir şey yok Avrupa'da. Yani çoluk çocuk bile artık Türkiye'nin beklentilerini, Avrupa'nın vaatlerini, yapması gerekenleri erteleyebileceklerini, her neyse. Bunların hepsini herkes çok çok çok çok iyi biliyor. Fakat orada da giderek o bürokrasinin niteliksizliği, kalitesizliği çok göze batıyor. Bunu ben söylemiyorum yani. Orada daha ciddi takip edenler var. İşler çoluk çocuğa kaldı lafını o kadar çok duydum ki bugün olanlara çok fazla şaşırmıyorum. Bir taraftan da Türkiye'yi siyasi olarak baskı altına almaya çalışan, atıyorum yolsuzluk, rüşvet davalarına gidip katılacağım, orada boy göstereceğim diyen işte bir takım tipler var, elemanlar var. Onlar da kendi gündemlerini yürütüyorlar.
0: Sayın Kartoğlu, çok
1: buyurun.
0: özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Tam o konuda bir ekleme yapmak isterim.
1: Lütfen.
0: Böldüm. Şimdi hukukun üstünlüğü diye bağıran Avrupa, hatırlarsanız bu yolsuzluk davalarından dolayı üzerine giden Sayın Akın Gürle, Avrupa Parlamentosu tarafından hani listesine aldı. Şimdi baktığınızda bu kadar hukukun üstünlüğü diyorsunuz, demokrasi diyorsunuz, layık diyorsunuz. Türkiye'de hangi koltuk, hangi makam olmaksızın bunların üzerine gidilmiş, şaibeler araştırılmış, tahkikatlar yapılmış, davalar açılmış. Ve siz diyorsunuz ki hayır, bunlar hukukun üstünlüğüne bağdaşmıyor hususta. Ne yani, hangi koltukta oturuyorsa Türkiye buna göz mü yummalıydı veya araştırmamalıydı mıydı? Bu şaibeleri dikkate almamalı mıydı? İşte burada bile ikircikli politikalar ön plana çıkıyor.
1: Değerli hocam, siz çok iyi hatırlayacaksınız. Biz de yayınlarda izleyenler, takip edenler de hatırlayacaktır. Avrupa Parlamentosu'nun başkan yardımcısı Yunan parlamenter ve beraberindeki Belçikalılar da olmak üzere birçok parlamenter sabaha karşı evinden alındı. Yolsuzluktan. Soruşturuldu. Tutuklu ya da tutuksuz yargılandı ve yargılanmaya devam ediliyor. Parlamentonun bazı üyeleri

bazı ülkeler adına içeride lobi yapmaktan, bilgi vermeksizin lobi yapmaktan, bunun karşılığında da para almaktan soruşturuldu. Ama önemli olan sabahın köründe kadının ve adamların evlerine baskın

Siyasi gündem özellikle çok değişiyor. Herkesin kendisine biraz daha müttefik kurmaya çalıştığı bir zaman dilindeyiz. Eğer biraz daha genel bir perspektiften yorumlayacak olursak. Şimdi bu İran-ABD savaşı az önce dedim ya, gerçekten çok farklı bir bakış açısı getirdi diye. Trump bile o dönem müttefik bulamadı. Bakın, NATO'yu çağırdı, Avrupalı ülkeleri çağırdı. O zaman kendi petrolünüzü kendiniz çıkarın dedi. Ama baktığınızda hiçbir müttefik ona koşmadı. O yüzden böyle bir zaman diliminde o müttefiklik kavramı inanın çok önemli. Çünkü uluslararası ilişkilerde evet, çıkarlar doğrusunda işbirliğinin yapıldığı veya düşmanlığın oluşturulduğunu, kurulduğunu söylüyoruz ama sonuç olarak gerçekten eğer bir güç elde etmek istiyorsanız ve o şekilde bir masa kurmak istiyorsanız, o masada gerçekten yenilmez ve her açıdan güçlü bir figür olmak durumundasınız. İşte Türkiye'de gerçekten böyle bir aktör olma yolunda çok büyük zaman ve çok büyük bir emek harcadı. Şimdi baktığınızda savunma kapasitesi veya savunma sanayisi öyle bir yılda, 5 yılda gerçekleştirilecek bir husus değil. Bir kere savunma sanayini geliştirebilmek için iyi bir vizyona, iyi bir bakış açısına ihtiyaç var. Yıllara bunu dağıttığınızda çok uzun süre alabilecek bir zamandan bahsediyoruz. Emekten bahsediyoruz. Nitelikli insan kaynağından, yetiştirmekten bahsediyoruz. Şimdi Avrupa bunca zaman hep aydınlanma çağının ekmeğini yedi. Yani Avrupa aydınlanma çağının vermiş olduğu o kibir de aslında biraz da bu üstenci tavrını korudu. Ama baktığınızda sadece refah için bir araya gelmiş bir birliğin kendisini savunmaya ya da kendi yatırımlarını veya mali finansını savunmaya yatıracak bir planlamada bulunmadığı için hep NATO'ya veya farklı güvenlik mimarilerinde olabileceklerine yönelik bir beklentileri vardı. İşte en büyük tartışmalardan biri de aslında NATO için burada çıkıyor. Çünkü Trump'ın bu belirsiz politikaları artık Avrupalı liderler için çok da kabul edilebilecek bir husus değil. Şimdi bir yandan tabii Trump gibi öngörülemez ve belirsiz dediğimiz bir liderin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecek olması da bakın burada çok önemli. Bu sadece ABD-Türkiye ilişkileri açısından değil, Avrupa ve diğer dünya ülkeleri açısından da çok önemli. Çünkü bu kadar belirsiz, öngörülemez denilen bir liderin sadece ben Sayın Erdoğan için geliyorum demesi ve akabinde bu görüşmeler açısından olumlu bir takım kararların çıkacak olması, ki beklentilerimiz bu yönde, doğal olarak bakın tüm dünyanın da gözlerini bu tarafa çeviriyor. O yüzden artık sistem çok çok belirsiz. Her an her yerde bir gerilimin ve kaosun çıktığı ve maalesef o savaşların da kolay kolay bitmediği, kolay başladığı ancak kolay bitmediği bir zaman dilimde tabii ki güçlü bir ülke olmak burada altını çizeceğimiz en önemli konulardan birisi. Öte yandan şimdi burada enerji güvenliği, savunma, terör baktığınızda çok fazla gündem ve başlıktan söz ediyoruz zirvede. İşte Karadeniz'in güvenliği bir diğer konu. Çünkü burada Montreux Sözleşmesi'nin savaş boyunca, Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca istikrar sağlayan en önemli hukuki mekanizmalardan biri olduğu artık batılı başkentlerde de daha güçlü şekilde kabul ediliyor. İşte şimdi hem de zirve öncesinde Rusya tekrardan çok büyük bir saldırı gerçekleştirdi Ukrayna'ya. Bundan bir hafta önce Ukrayna yine büyük bir saldırı başkenti yakın bir yerde gerçekleştirmişti. Doğal olarak baktığınızda hala şiddetini ara ara arttıran ve bir türlü sonuçlanmayan Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Dolayısıyla burada Karadeniz doğrudan NATO ve Rusya çatışma alanına dönüşmesini engelleyen en önemli faktörlerden birisi olduğunu biliyoruz Türkiye'nin ve Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin. Şimdi terörle mücadele az önce bahsettiğim gibi en önemli konulardan birisi. Çünkü terör tehdidi yalnızca doğu sınırlarında oluşan bir yerel güvenlik sorunu değil artık. İnanın ittifakın tamamını ilgilendiren ortak bir tehdit. İşte yine yılbaşında hatırlarsanız birçok batılı ülkelerde, işte ABD'de veya diğer batılı ülkelerde bazı terör faaliyetleri olmuştu ki yine NATO'nun misyonunu bu alanda konuşacakları ana konulardan birisi olduğunu düşünüyorum. İşte enerji güvenliği. Burada Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma çabaları var ve özellikle Türkiye'yi burada o doğal gaz koridorları, LNG bağlantıları ve yenilenebilir enerji projeleri açısından da vazgeçilmez bir transit ülke konumuna taşıyor. İşte geçtiğimiz günlerde İzmir'in Boğazı'nda yaşanan o enerji trafiğinde de yine Türkiye'yi bir transit açıdan, işte Suudi Arabistan'la Hicaz projesini de konuştuk. Doğal olarak bakın enerji de artık çok çok önemli bir noktada ve savunma sanayisini zaten konuşuyoruz ama sonuç olarak şunu söylememiz lazım Elif Hanım. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi Türkiye açısından sadece
prestij sağlayan diplomatik bir organizasyon değil. Zirvenin Ankara'da düzenleniyor olması, NATO'nun güvenlik önceliklerinin değiştiğini, Avrupa'nın o Türkiye'yi dışlayarak yeni güvenlik mimarisi kuramayacağını ve Ankara'nın hem askeri kapasitesi, hem jeopolitik konumu, hem de o çok yönlü diplomasisi nedeniyle yeniden

0: İttifakın merkez ülkelerinden biri olarak görüldüğünü gösteriyor bana kalırsa. Ki bu nedenle Ankara zirvesinden yani NATO zirvesinden çıkacak en önemli siyasi mesaj şu olacaktır. Türkiye NATO'nun sadece bir üyesi değil, Avrupa güvenliğinin de vazgeçilmez stratejik bir ortağı mesajı olacaktır. İşte günümüzde Avrupa'nın güvenliği Baltık'tan Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada şekilleniyor. İşte bu güvenlik denkleminde Türkiye artık çevrede bulunan bir ülke değil. Kararların merkezinde yer alan işte masayı kuran bir aktör. Dolayısıyla bu zirve o yeni jeopolitik gerçeğinde bence uluslararası kamuoyuna ilan edilmesi açısından da tarihi bir önem taşıyor diye düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah yaz boyunca önümüzdeki günlerde sık sık birlikte olmak dileğiyle.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ
0: Teşekkürler
1: olun.
0: hocam. Ağzınıza
1: Teşekkürler.
0: sağlık.
1: Evet, A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle beraber. Üzeyir Doğan, günaydın. Hoş geldiniz Analiz Sentez'e. İyi haftalar.
2: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Buyurun Mustafa Bey, bir şey diyecektiniz. Hemen
2: Şimdi
1: Üzeyir Doğan'ı davet
2: Üzeyir
1: edip
2: Doğan'la şöyle
1: öyle.
2: yapalım. Bak şöyle yapalım.
1: Tabii.
2: Şimdi iki mevzumuz var. Ya yani bu NATO'dan bağımsız değil. Yani güvenlikten bağımsız değil. Bir de Türkiye'nin yeni pozisyonundan bağımsız değil. Ekonomi tarafı işin bence temel ayağını oluşturuyor. Bir o bağlamda değerlendirelim. Sonra biraz da
1: Tabii.
2: sıcak böyle. Bugün şey var mı? Bir yayınımızı kesecek bir şey yok, değil mi? Yok.
1: Veri olarak
2: Bir
1: mı?
2: yayın mayın falan
1: Yok,
2: herhangi bir
1: yok.
2: canlı yayın
1: Yok gibi
2: falan. Tamam,
1: görünüyor.
2: güzel. Şimdi
1: İnşallah.
2: neden bunu söylüyorum? Bir hakikaten şuradan bir bakmamız lazım. Ben az önce savunma sanayi bağlamında bölgesel çatışmalara, göç ihtimali veya terör ihtimali doğuracak, tehdidi doğuracak konulara NATO'nun bir şekilde müdahale etmesi veya ilgilenmesi lazım. Müdahaleyi askeri olarak hemen anlamamak gerekiyor demiştim. Şimdi orada ülkelerin bir pozisyonu ve NATO'nun da bir mekanizmasından bahsetmiştim. Bu işin bir bu tarafı var. Ama bir de bunları yapacağız da neyle yapacağız yani? Hani hadi şunu şunu al gel oraya git, oradan oraya git falan, tam çok güzel de baba yol parası falan değil mi? Yani bir şey lazım, arabaya benzin lazım. Yani bu memleketin ekonomisinin de savunma sanayi kadar güçlü ve dışa bağımlı olmayan yapıya bürünmesi lazım bir şekilde. Veyahut da karşılıklı bağımlılık ne derler ona, kuralına göre sorun yaratmayacak bir bağımlılık ilişkisine dönüşmesi lazım. Henüz öyle bir durumda değiliz. Adamlar lafta çok iyi her şey. O, alalım edelim bizim için yapın. Çok güzel de bu, yani değirmenin suyu bir yerden bir su gelecek bu değirmene. Şimdi bu birinci beklenti, demin onun savunma sanayinden falan bahsetmiştim. İşin bir finans tarafı var. Onu diyorum işte ikinci bölümde konuşalım. Burayı da ikiye bölerek. Birinci bölümde şunu konuşalım istiyorum asıl. Biz şimdi o kadar çok şey yaptık ki. Üzeyir Hocam. Biraz daha hani çok da genel değil ya, çok büyük böyle Amerika ile ticaret, demir çelik, Çin ile ilişkiler ne olacak, daha orada değilim. Ama bölgesel olarak da biz iki yatırım yaptık, iki sağlam yatırım yaptık yaklaşık 20 yıldır. Bunlardan biri enerji hatlarını, diğeri ulaşım hatlarını. Ya, TANAP'la hani biz yıllarca şey tartıştık ya, şimdi geri dönüp bakıyorum da Allah'ım diyorum, ben ne yaptık biz ya? Ya çoluk çocuk tartışması gibi bizim o şeyler, TANAP'tan önceki halleri, Bakü, Tiflis, Ceyhan, o yapılmış hali, Nabucco, Mabucco falan, saçma sapan bir dönemlerden geçtik yani. Sonuçta oldu bitti, aa böyle oluyormuş filan. Yani buradan bakınca geriye doğru. Öbür taraftan Rusya'yla, İran'la, Irak'la, doğalgaz, petrol, bora, ama hep böyle parça pinçik başlıyor. Bir ince bir olsun mu Türk akımı, olmasın mı falan, Avrupa vazgeçti biz alalım falan, hani genel planlara bunu bir şekilde uydurmaya çalıştık, öyle ya da böyle oldu. Şimdi önümüzde ne var? Körfez'den Türkiye'ye bir enerji nakil hattı var, Suriye'yi de besleyecek şekilde yine bir karayolu nakil hattı var, ve bu enerji hatlarının birleştirilmesi var. İşte Bakü Tiflis Ceyhan'ın geliştirilmesi var. Yani TANAP'ın geliştirilmesi ve ona eklerin yapılması var. İşte o bütün Hazar Havzası'nı kapsayacak şekilde gelişim. Bir de daha aynı süreçte Türkiye'nin daha kendi kendine yapabildiği için, daha planlı olarak yaptığı, öyle vurdulu kırdılı çok fazla gitmeyen bir ulaşım hattı var, ulaşım ağı var. Bir taraftan Çin'den gelen orta koridoru Türkiye'ye bağlayan bir hat var, ana kol. Ve onun Türkiye içerisinde uzantıları var. Ben hep şunu söylüyordum. Bir yerde tünel yapıldı, ha ne kadar güzel. Yok bir yerde tünel yapıldı, ha ne kadar güzel. Ya bu tünelleri nereden nereye yapıyorlar falan, niye yapıyor? Sonra bir baktım, bu seçim zamanları falan çok net ortaya çıktı. Bir önceki seçim, geçen seçimde falan. Bir baktım, bir dakika, Silivri tarafından başlayan tüneller Beylikdüzü'ndekilerle Sarıyer'dekiler aslında birbirine bağlantılıymış. Biz hani bütün bir ağın parçası olarak bunları görmüyoruz ama planlayanlar böyle planlıyormuş. Bir baktık 3. köprü, çevre yolları filan, bunlar Çanakkale ile bağlantılıymış. Marmara'nın etrafında geniş bir halka çiziyormuş. Bunların ağırlığı da o bölgenin üretimini ve sanayisini desteklemek üzere planlanmış. Birileri bir şeyler çalışıyor ve biz onları parça parça gördüğümüz için saçma sapan parça pinçik bir takım işler yapılıyor zannediyormuşuz. Ve gerçekten şimdi öyle bakınca hızlı tren yollarının işte Keban Barajı üzerinde yapılan köprüyle Çanakkale Köprüsü arasındaki bağlantının, bütün bunların ucunun en son tren yollarının, hızlı tren yollarının geldiği noktada planlanan uzantısının ta Suudi Arabistan'a kadar gideceğinin yeni yeni farkına varıyoruz. Geçen gün Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklaması vardı. Ankara-İstanbul arasında tünellerle geçişe dair. Dedim, danışmanı olan arkadaşıma mesaj attım. Dedim, ben yanlış zamanda Ankara'ya gidip gelmişim o kadar. O virajları falan çıkarak. Şimdi bunların her biri altyapı yatırımları, ulaştırma yatırımları ile enerji yatırımlarını kafamda birleştirdiğimde hani hayalen haritası gözümün önünde. Ondan sonra işte aynı şey Samsun, Antalya, Mersin arasında biliyorsunuz bir de kuzeyden güneye bir hat var. Bütün bunları demir yolu, karayolu birleştirdiğimde, tünellerle hızlandırılan yolları birleştirdiğimde ben aslında bugün NATO'dan ve NATO sonrası yeni güvenlik konseptinin içerisinde, anlaşmasının ya da uzlaşmasının diyelim, resmi olarak konsept değil, içerisinde Türkiye'nin pozisyonuna baktığım zaman bütün bunları o pozisyonu hazırlamış zaten diyorum. Evet. Çok stratejik hazırlıklar bunlar. Bir burayı değerlendirelim, bir de ondan sonra bu kadar buluttan, karanlık buluttan, bu kadar gürültüden sonra ne yağacağına yahut hala niye bir şeyin yağmadığına bakalım.
1: Buyurunuz Erdoğan.
3: Şimdi şunu söyleyeyim, yani bizim medeniyetimize söyleyeyim, yol medeniyettir. Yani medeniyetin aktarımı açısından da önemli unsurlardan bir tanesidir. Hani hep Türkiye için Asya ile Avrupa arasında bir köprü, bir yol ifadesi var ama bunu sadece işte köprü yol olarak değerlendirdiğinizde bir anlam ifade etmiyor pek ki, ama ticaretin buradan geçmesi, işte medeniyet aktarımı ya da kültür aktarımı açısından da önemli bir unsur oluyor. Artık hayatımızda baktığımızda yol dediğimiz zaman sadece işte kara taşıların gittiği yollar değil, enerji yolu, işte turizm yolu, ticaret yolu gibi kavramları da daha net bir şekilde hissediyoruz. Özellikle Türkiye'nin enerji tarafındaki yatırımlarını gördüğümüzde. Elbette bu yatırımların hepsi önemli. Yani gelişmiş bir ülke olabilmek için bu ön koşullardan biri. İkincisi de Türkiye'de dengeli bir nüfus dağılımı için de bu ulaşım ve yollar çok önemli. Yani bildiği üzere Türkiye belli şehirler, özellikle İstanbul çevresinde yoğunlaşmış bir ekonomiye sahip. Bunu Anadolu'ya ya da ülkenin diğer yerlerine taşıyabilmenin yolu orada üretilenin ya da oraya gidecek ham maddenin kolay, hızlı, güvenilir ve ucuz bir şekilde transferiyle bağlı. Bunu yapabildiğiniz zaman İstanbul'daki arsa maliyetlerini, işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurduğunuzda sanayinin ülke genelinde dengeli dağılması açısından da önemli bir fırsat veriyor. Yani Anadolu'nun bir şehrinden çıkan ürünün işte 8-10 saatte İstanbul'da bir limana ya da herhangi bir limana ulaşması ya da burayı kullanıp geçebilmesi, diğer birçok maliyeti de göz önüne bulundurduğumuzda fabrikaların lokasyonu konusunda da önemli bir yer teşkil ediyor. Yani bu açıdan bu yolların yapılması, alternatif ulaşım kanallarının kurulması elbette önemli. Diğer taraftan baktığımız zaman aslında Çin koskoca bir sanayi, ekonomiyi 3 kuşak üzerinde ayırıp yol üzerine kurguluyordu. Yani kuzey güzergahı, güney güzergahı ve orta yol. Yani orta yol dediğimiz yerde aslında Türk kuşağı olarak adlandırılan bu orta hat. Yani baktığımız zaman bir ülke için, üretim yapan bir ülke için bu ürünlerin başka pazarlara gidebilmesi, satılabilmesi için en öncelikli şeylerden biri o pazarlara erişimi sağlayacak yolun güzergahın açılabilmesi. O nedenle bu yol konusu gerçekten kritik. Kaldı ki örneğin İstanbul tarafında ben çok iyi hatırlıyorum. Yani Mustafa Bey daha da iyi hatırlar, siz de hatırlarsınız yine. Örneğin Kuzey Marmara Otoyolu. Yapıldığı dönemlerdeki ortaya çıkan tartışmaları hepimiz biliyoruz. Ya da işte Avrasya Tüneli, Marmaray. Yani ben bu süreçlerde hep şunları gördüm. Yani İstanbul Havalimanı yapılırken bu havalimanına senede 3 ay uçak inmez dendi. İşte kuş trafiği vesaire bahsedildi. Mesela 3 gün uçak inmediği dönem olmadı. Benim bildiğim bir gün yok. Sadece o da Sabiha Gökçen'in de kapalı olduğu, çok yoğun bir kar yağışının olduğu bir gün. Açıldığından beri uçak inmeyen tek gün o gündü. Ya da Kuzey Marmara Yolu. Yani bu yapılırsa ölürüz biteriz dendi. Ama şimdi Kuzey Marmara Yolu otoyolu yapılmamış olsaydı herhalde bayramlarda İstanbul'dan çıkış 24 saat sürürdü, giriş 36 saat sürerdi. Yani biz bunları yaşadık çünkü geçmişte. Ya evet. Da Kuzey Avrasya Tüneli ve diğer tünel yapılırken, Marmaray yapılırken ben şu ibareleri duymuştum. Yani bu tünellerin yapılması Marmara ile Karadeniz arasındaki canlı akışını tamamen durdurur. Marmara ölü bir deniz haline dönüşür. Bu tüneller asla yapılmamalı diye. Elbette yapanların da bir fizibilite çalışması vardı, işleyişi vardı ama geldiğimiz noktada bugün Marmaray olmasaydı, Avrasya Tüneli olmasaydı, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı İstanbul ne olurdu, bunu sorgulamak lazım. Ya da işte İstanbul Havalimanı yapılmamış olsaydı bugün İstanbul Türkiye'nin işte havacılık sektöründen aldığı payı belki konuşamıyor olacaktık. Yani bu nedenle bu yatırımlar önemli. Yani eleştireceksek yapılmayanları eleştirmemiz lazım. Yani neden yapılmadı? Bu da yapılmalıydı. Mesela İstanbul'da bir büyük İstanbul tüneli projesi vardı. İki köprünün ortasından geçecek. Hem karayolu hem demiryolu trafiğini sağlayacak. İstanbul içi trafiği azaltacak bir tünel projesi vardı. Mesela eleştireceksek bu neden yapılmadı, neden yapılmıyor, bunu eleştirelim. Yani yapılanı eleştirmek gerçekten çoğu zaman bir muhalefet olmuyor, toplumun faydasına olacak birçok şeyi de engelleme girişimi oluyor. Yani o nedenle dizaynı bunun üzerine kurmak lazım. Elbette bugün bazı yapılan köprülerin, yolların geçiş ücretleri tartışılabilir. Ben de bunlardan çok mutlu olduğumu söyleyemem. Yani gerçekten bu fiyatlarla geçmememiz lazım. Bu bir ayrı konu. Bunu tartışalım. Ama yapılanı hani engellemeye çalışmak ya da yapmamak ciddi problem. Yani Türkiye'nin bir demiryolu eksikliği var. Yapılanlara rağmen daha yapılması gereken çok fazla iş var. Bunları yapalım. Karayolları yapıldığı zaman çok eleştirenler oldu ama yani can ve mal güvenliği açısından Türkiye'nin olmazsa olmaz unsurlarıydı. Yani biz de şehirler arası yolculuk yapan bireylerdik. Yani bundan bir 15-20 yıl öncesi gittiğimiz yollarla bugünkü yollar arasında ciddi fark var. Elbette bu yolları kullanımın da makul ücretlerin olması toplumun genel isteği, bizim de isteğimiz. Yani bunu eleştirenlere neden eleştirdim diyemeyiz ama dediğim gibi daha yapılması gereken çok fazla iş var. Bir strateji dahilinde ilerliyordur. Yani devlet haklı dediğimiz bir akıl elbette bizim gibi hadi bugün şuraya yol yapalım, buraya da bir köprü yapalım, burada güzel durur düşüncesiyle bu işler yapılmıyordur. Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi hepsi bir bütünün parçasıdır. Bugün bize mantıklı gelmeyen bazı şeyler, ya bu buraya da bu yol yapılır mı ya da bu köprü yapılır mı dediğimiz yerler işte 3 ay sonra, 6 ay sonra ya da 3 yıl sonra, 6 yıl sonra bambaşka bir hal alabiliyor. Yani o açıdan bunları da çok küçümsememek lazım. Yani bazen sanki yapanlar hiçbir şeyi bilmiyormuş ya da böyle doğaçlama yapılıyormuş gibi bir algı oluşuyor ama evet. Elbette bir devlet aklı, bir proje, bir plan, bunların hepsi işliyordur. Yani bunların belki toplumla daha iyi bir şekilde paylaşılabilmesi lazım. Yapılan projelerinde daha iyi anlatılabilmesi lazım. Yani ben İbn Haldun Üniversitesi'nin bir YouTube programı vardı. Yeterince övülmedi diye. Türkiye'de yapılmış bazı güzel işler, gerçekten çok güzel işler yapılıyor ama onu anlatma konusunda da çok ciddi bir yeteneğimiz olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yani o yapılan işler hem kültürel manada hem ekonomik manada hem ticari manada sanayi atılım bazında gerçekten çok büyük işler yapılabiliyor. Ama bunlar yeterince övülüp yeterince anlatılan bir şey.
2: Hocam orada bana şöyle bir şey var. Bizim kültürel kodlarımızda bazı şeyler var. Onlar bazı konularda kabiliyetimizi zayıflatıyor. Balık bilmesi halik bilir var ya. Şimdi o yüzden bence balığın da bilmesi gereken şeyleri ayıklamamız gerekiyor. Tabii ki halik biliyor. Orada yapılacak bir şey, çaba sarf etmene gerek yok. Ama öbür tarafta bazı şeyleri gerçekten iyi anlatmak gerekiyor. Fakat bir tarafta da algıların kapanmaması da lazım, o da ayrı. Onu açacak olan en güzel şey, algı açıcı bu tür yatırımların finansal refah anlamında sonuç vermesi. Şimdi benim asıl beklediğim de hocam bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak sorusu var ya. Şimdi bu kadar yatırım yaptık da bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Şimdi herkesin beklentisi de bu. Yollar, köprüler, tüneller vesaire filan. Hadi bakalım gelsin ne gelsin, bir şey gelsin ne gelsin. Ben işte bu NATO zirvesi ve bunun arkasından biraz bunların daha fazla aktive olacağını, biraz oralar o kan akışının bize biraz da hücrelerimizi beslemeye başlayacağını düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Üzeydoğan, bu ne dersiniz noktasında bir kısacık virgül koyacağım.
2: Hani kesmeyecektin çok yayını?
1: Ama şimdi Ankara'dan da NATO zirvesinde hazırlıklar sona erdi. Artık programın son detaylarını yavaş yavaş öğrendiğimiz noktada. Evet, hemen Yağmur Yıldız'a dönerim o zaman.
4: Elif Akdaykutar, o zaman çok kısa vaktinizi alayım. Ankara NATO Liderler Zirvesi için hazır. Son bir artık. Geri sayım artık sona yaklaşmış durumda. Bizler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kütüphanedeyiz. 3000'den fazla basının katıldığı bu noktadan tüm canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar da şu an buranın atmosferini canlı olarak ekranlara getiriyor. Ankara külliyesiyle, havalimanlarıyla, güzergahlarıyla ve hatta Türk yıldızlarının gösterisi olan gökyüzüyle, Ankara semalarıyla birlikte tamamen NATO Ankara Liderler Zirvesi'ne hazır durumda. Şöyle çok kısa hemen bir özet geçeyim. Bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısı olacak saat 16.45. Bu NATO'ya dair ilk program. Ardından gözler yarına çevrilecek. Yarın ASO Kongrezyum'da açılış gerçekleştirilecek. Defense Forum, yani savunma forumu ile birlikte NATO Liderler Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açılış konuşmalarını gerçekleştirecek. Ve böylelikle NATO Liderler Zirvesi başlangıcını vermiş olacak. Trump'ın uçağı ABD'den hareket edecek. Salı günü burada olmasını bekliyoruz. Salı günü çeşitli programlar, oturumlar, görüşmeler gerçekleştirilecek. Ardından gözler elbette çarşamba gününe çevrilecek. Önce karşılama töreni olacak. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi olarak hem de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri karşılayacak. Aile fotoğrafı çekilecek ve ardından oturum başlayacak. Bu gördüğünüz alan yayın alanı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kütüphane tamamen yayınlara tahsis edilmiş durumda. Yerli ve yabancı uluslararası basınla birlikte tüm yayınlar dünyaya buradan yapılacak. Tabii baktığımızda Ankara'dan verilecek mesajlar önemli ama sadece cümleler değil, jestler, mimikler, en ufak bir davranış biçimi, hareketler bile aslında tüm dünyaya mesaj verecek buradan. Dolayısıyla dünyanın gözü Ankara'da olacak. Ve şunu hatırlatalım, kısaca sözü yeniden size vermeden önce. Mark Rutte şöyle bir ifade kullanmıştı. Lahey karar alma toplantısıydı. Ankara ise uygulama, bu kararların hayata geçirileceği bir zirve olacak ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla Ankara'da NATO bildirgesinde hangi kararları göreceğiz? İki gün sonra zirve sonunda belli olacak diyeyim. Varsa sorunuzu yanıtlayayım, değilse sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yağmur Yıldız'a. Mustafa Bey, var mı sorunuz?
2: Teşekkür ederim. Ben de öğleden sonra orada olacağım.
1: Evet.
2: Bütün sorularımın cevaplarını alırım.
1: Sizde olacak. İki gün boyunca Yağmur Yıldız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Üzeyir Doğan. Hemen sözü size bırakayım şimdi de.
3: Evet, yani NATO zirvesi gerçekten önemli bir zirve olacak. Bu Trump'ın gelmesiyle bu önem derecesi bence çok çok daha arttı. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani NATO zirvesi her yıl yapılıyor. Yani farklı ülkelerde ve NATO zirvesi yapıldı diye abad olmuş bir ülkede yok şu ana kadar gördüğümüz. Yani evet. Türkiye bu konuda evet önemli zirvelerden biri. Trump'ın katılıyor olması, kritik eşikten geçiyor olmasının, NATO zirvesinin bu zirvenin önemini arttırıyor. Yani bunda en fikirim ama NATO zirvesi geldi geçti, iki günde Türkiye'de her şey değişti. Böyle bir algıya da kapılmamak lazım. Elbette psikolojik etkileri olacaktır. Özellikle savunma sanayi tarafında Türkiye'nin kendini göstermesi açısından, reklamı açısından belki önemli işbirlikleri de ortaya çıkacaktır. Bunlar açısından önemli unsurlar. Ama zirvenin sonuç bildirgesini görmek lazım. Yani buradan ne gibi kazanımlar elde edilecek? Elbette bu tarz uluslararası zirvelere ev sahibi olmak sadece tanıtım ve reklam açısından bile

0: muazzam bir getirisi olan bir unsur. Ama bunu her NATO zirvesinde görüyoruz hemen hemen. Yani biz Türkiye'de olduğumuz için ve zirveyi biraz daha yakından hissettiğimiz için bizde bu kadar gündem, ama yurt dışında aynı ölçüde gündem oluyor mu emin değilim, ki olduğunu da zannetmiyorum. Yani o açıdan hani bazen de beklentileri de çok yukarı asmamak lazım. Yani sonuçta bu her yıl tekrarlanan bir zirve. Bu sene Türkiye'de gerçekleşiyor. Evet, Trump'ın gelmesi zirvenin önemini arttırdı. Evet, Amerika-İran savaşı sonrası bu zirvenin önemi arttı. Ama mesela Ukrayna-Rusya savaşı başladığında ve devam ettiği süreçte de farklı ülkelerde yine bu NATO zirveleri olmuştu. Ki onlar da hafife alınabilecek dönemler değildi NATO açısından. Geldi geçti. Yani dediğim gibi çok ekstra anlam yükleyip hani Türkiye'ye NATO zirvesinden sonra bunu bir milat kabul edecek gibi bir algı oluşuyor piyasada. Böyle bir şey olmayacak kanaatimce. Yani biz hayatımıza yine devam ediyor olacağız.
1: Tabii.
0: Yine şirketlerimiz hayatlarına devam ediyor olacak. Piyasalarımız hayatına devam ediyor olacak. Ama birkaç gün süresi ve sonrasındaki yansımalarıyla beraber de bir süre biz bu konuyu konuşacağız. Önemsiz bir olay demiyorum. Çok çok önemli bir olay. Ama bir milat ya da Türkiye'de bir dönüşümün başlangıcı olacak bir zirvede değil. Yani bunu da bir kenara koymakta fayda var diye düşünüyorum. Yani o beklentiler oluştururken buna da dikkat etmek lazım. Evet, Türkiye savunma sanayinde çok büyük işler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Bunun gösterilmesi, sunulması açısından fırsat olacaktır. İkinci bir konu da Cumhurbaşkanımızın bu özellikle ikili görüşmelerdeki kazanımlarını biliyoruz. Yani o diplomasideki dili üstünlüğü oldukça ortada. Yani bunu inkar edecek bir tablo yok. Kaldı ki Türkiye son yıllarda uluslararası siyasette de muazzam bir diplomasi trafiği yürüttü. Yani birçok olay oldu çevremizde. Ya kazanan taraf olduk ya etkilenmeyen taraf olduk. Yani bunlar çok büyük olaylar. Yani
1: Doğru.
0: Rusya-Ukrayna savaşı olduğunda biz Rusya'nın da düşmanlığını kazanmadık, Ukrayna'nın düşmanlığını da kazanmadık. Aynı hatta Ukrayna'da işte bayraktarlar için şarkı yapılıp işte Rusları bunlarla vuruyoruz diye yapılırken Rusya ile başka ticari konularda görüşmeler yapıldı. Yani niye oraya onu verdiniz, buraya bunu verdiniz denmedi. Yani o diplomatik ilişkiler inanılmaz başarılar getirdi. Tahıl koridorunun açılması muazzam bir sonuçtu. Dünya açısından da, ekonomiler açısından da, dünya enflasyonu açısından da. Bunları yöneten taraf Türkiye oldu. İki taraf da Türkiye'ye güvendiğini deklare etti. Yine İran savaşı olduğunda baktığımızda hani Türkiye bölgede İran'ın saldırmaya belki cesaret edemediği ya da diğer ülkeler gibi bir çatışmaya çekilemediği nadir ülkelerden biri oldu. Bunu da hafife almamak lazım. Ya da Suriye konusu. Son günlerde bizde gündem çok hızlı değişiyor ama mesela Suriye'de Türkiye'nin önemli etkileri oldu. Libya konusu unuttuk bile ama hala Türkiye'nin etkileri orada devam ediyor. Biz
1: Tabii.
0: bazı şeyleri çok hızlı yaşıyoruz ve çok hızlı unutuyoruz. Mesela bir dönem Libya'da Hafter'in elinde olduğu bölgeler, işte ulusal mutabakatın elinde olduğu bölgeler, Suriye'deki haritaları, ilçeleri, köyleri, mezraları tek tek konuşuyorduk bunlar oldu diye. Mesela Türkiye'nin gündeminden belki çıkmış gibi gözüküyor ama Türkiye hala oralarda. İşte ya da diğer ülkelerde Somali'de yapılanlar ya da diğer Afrika ülkelerindeki Türkiye etkisi, yani ciddi manada bu taraflarda kazanımlar var. Ama özellikle burada belki piyasaları ilgilendiren taraf Batı'yla yaşananlardı. Ve biz bir dönem Batı'yla ciddi manada gerilmiştik. Hatırlarsanız Demokratlar döneminde Amerika'yla, ki Trump'ın ilk dönemi de buna dahil edilebilir. Uzun bir süre bu 15 Temmuz darbe girişimi, bunun müsebbibinin Amerika olarak görülmesi, ki haklı gerekçeleri var. Buradan sonraki gerilim süreci şu anda son 2 yıldır yerini sıkı bir ilişki trafiğine döndürdü. Ya da Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'nın Türkiye'ye hasmane tutumları yıllardır devam ediyor. Hala belki o tutum tamamen ortadan kalkmadı ama biraz yumuşama emarelerini o taraftan da görmeye başladık. Ve bu tarafla ilişkilerin yeniden genişlemesi Türkiye piyasaları açısından da uzun vadeli bir umut oluyor. Bu NATO zirvesinde Türkiye'nin gücünü, kudretini ortaya koyacak olması belki uzun vadede belki başka kapıları açmaya yarayacaktır. Ama dediğim gibi yine de tüm bu beklentilere rağmen hani bunu bir milatmış, NATO'dan sonra Türkiye'de her şey bambaşka olacak gibi bir beklentiye de girmenin biraz zirvenin Türkiye gözünde, yani Türkiye tarafında biraz abartıldığı kanaatindeyim. Piyasalara da hani birkaç gün moral motivasyon etkisi olacaktır diye düşünüyorum ama hani radikal bir kırılım işte NATO'dan önce, NATO'dan sonra gibi bir tablonun da ortaya çıkacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Ben bu yönde bu şey

0: şeyim var, bir beklentim var. Siyasi açıdan Türkiye'nin bir farklı pozisyona doğru, farklı pozisyon demeyelim de daha biraz daha gelişmiş bir pozisyona doğru ilerleyeceğini düşünüyorum bu zirveden sonra. O gelişmeleri hani şeyin katsa yaptırımlarının kalkması veyahut da o yola girmesi vesaire filan gibi bunlar belirleyici olacak aslında. Bundan önceki şeylerde, zirvelerde bu yönde bir adım atılmasa bile liderler düzeyindeki gelişmeler mesela bize Suriye ve Irak tarafında önemli rahatlık sağladı. İşte Karabağ'ın kurtarılması konusunda bir rahatlık sağladı. Elimiz rahatladı. Orada bir kimseyle kavga etmek zorunda kalmadık mesela. Bir Suriye müdahalesi gibi bir durum mevzu bahis olmadı. Diğer ilişkiler aynı şekilde bir destek gördü ama bu liderler ilişkisiyle alakalı bir şeydi. Devletler elbette buna kurumsal olarak da çok direnmedi ya da karşı çıkmadı ve sonuçta işler biraz yürüdü. Şimdi onun biraz daha kurumsal halini bekliyorum. O kalan kısmını zaten bizim böyle bir kabiliyetimiz var. Bir alan açıldığında ya da bir duvar yumuşadığında biz orada bir kabiliyet gösteriyor ve orada kendi alanımızı genişletebiliyoruz. Benim beklentim biraz bu yönde. Ama tabii her zaman şey yapıyorum, benim de izlediğim şey o. Hani bir mahalleye birileri gelip yerleşecekse, yani komşunuz olacaksa, önce bir geçerken göz atması, sonra bir geçerken selam vermesi, sonra da bakkaldan çakkaldan alışveriş yapıp köy kahvesinde oturup bir çay kahve içmesi lazım. Etrafı tanıyıp tanımadığını, alıcı gözle bakıp bakmadığını anlayalım. Şimdi bunu da bizim işte yabancı yatırım anlamında ya da para girişi anlamında ki girmese bizim ürettiğimiz bir para maalesef yok. Demin bahsettiğim ulaştırma enerji hatlarının getirisi daha uzun vadeli. Ama bugünden de satın alınmasını, bugünden de yatırım yapılmasını, onun getireceklerini beklediğimiz işler şeyde tahvil tarafında, borsa tarafında bugünkü yüksek faizden bağımsız gördüğümüz pek bir hareket yok şu ana kadar. Ama geleceğe dair bu anlamda beklediğimiz sıcak girişlerle ilgili ne söyleyebilirsin bize Üzeyir Doğan?
1: Yani şöyle, aslında tahvili ve borsayı belki ayrı değerlendirmek evet. lazım. Çünkü tahvil piyasası gerçekten yabancı yatırımcı için de, yerli yatırımcı için de, eğer enflasyonda düşüş bekliyorsanız belli bir dönem içerisinde ciddi fırsatlar sunuyor ki ben bunun böyle olacağı kanaatindeyim. Yani o tarafta bir problem yok. Ama hisse senedi piyasalarının aynı hani giriş kolaylığı konusunda ya da nasıl söyleyeyim, değerlemeler tarafında çok hani sorunlar olduğu kanaatindeyim ki bunu MSCI aslında aylardır ifade ediyor. Yani Türkiye'de bir etkin piyasa olmaması, değerleme problemlerinin olması, endeksin gerçeği yansıtmaması gibi birçok eleştirisi var. Bu eleştirilerin hepsine katılıyorum, hatta daha fazlası olduğu kanaatindeyim. Yani o nedenle borsa tarafı güven vermiyor yabancı yatırımcı açısından baktığımızda da. Nitekim yabancı yatırımcı da bizim borsaya çok fazla iştahlı değil. Yani yerli gücüyle, yerli grupların hareketleriyle, ki bazı hareketler hani artık spekülasyon ötesine geçen, belki manipülatif diyebileceğimiz hareketlerle anılır olmaya başladı. Bu borsa açısından güven kırıcı. Yani biz İstanbul Finans Merkezi olacak diyoruz ama finans merkezine uygun bir vitrin sunamıyoruz maalesef. Burada bazı düzenlemeler gerekiyor kanaatimce. Yani otoritelerin de durumun farkında olduğunu düşünüyorum. Yani ilerleyen dönemde borsayla ilgili bazı bu tarafta hani MSCI'nin de talep ettiği ya da işte risk olarak gördüğü tablolar konusunda bir çalışma yapılması gerekiyor. Kasım ayında MSCI'nin Türkiye değerlendirmesi olacak. Yani orada bir ağırlık azaltımı ya da delist edilmesi, yani liste dışı bırakılması Türkiye'nin, gerçekten sermaye piyasaları açısından çok büyük kayıp olur. Yani bunların olmasına izin vermemek için gerekli adımları atmamız lazım. İşte bazı düzenlemeler yaptık. İşte fiili dolaşım oranları ile ilgili bir çalışma yaptık ki MSCI daha önce bunu uyarmıştı. Türkiye'de fiili dolaşım oranları gerçeğe yansıtmıyor diye.
0: Yani az mı çok
1: bir
0: mu?
1: Çalışma yaptık. Yani bazı fiili dolaşımdaki payların aslında kontrol gücü olan kişilerin elinde olduğunu ama bunlar sanki fiili dolaşımdaymış gibi gösterilerek hesaplamalar yapılıyor dendi. Bununla ilgili geçtiğimiz aylarda bir düzenleme yapıldı ve bunun etkilerini gördük. İşte yine MSCI piyasa kurallarıyla sık oynamanın doğru olmadığını ifade etti ki açığa satış yasağı kaldırıldı. En azından biz telli şirketleri için diyebiliriz. Ya da değerleme problemleri olduğu ve etkin bir piyasa olmadı. Yani veri ve bilginin herkese eşit ulaşmadığı gibi konular gündeme geldi. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman gerçekten bazı şeyler, hani elbette bir gazetecinin, bir medyanın önceliği bilgiye herkesten önce ulaşıp bunu herkese ulaştırmak olmalı. Yani burada hiçbir problem yok. Ama mahkemenin vereceği bir kararı önceden bilmek bence bu gazeteciliğin çok ötesinde bir olay. Yani bunun piyasaya etkilerini, yorumlarını da konuşmak lazım. Yani burada gazeteci o bilgiye ulaşmış olabilir ama bu bilgiye nasıl ulaştı, bu bilgiyi kimin sızdırdığında ayrıca bir inceleme konusu olması lazım. Çünkü burada milyarları etkileyen, milyarlarca lira etkileyen bir bilgi söz konusu. Yani bu tarz bilgi akışlarının piyasa tarafını da dikkate alarak ya da piyasa ile ilgili diğer konularda da daha hassas bir yapı oluşturulması, o etkin piyasa dediğimiz yani veri ve bilginin herkese eşit oluştuğu yapıyı oluşturabilmemiz gerekiyor. Değerleme taraflarında ortaya çıkan anomalileri giderecek, bunları asgariye indirecek bazı düzenlemeler yapmak gerekiyor. Bu şu demek değil. Yani borsa, SPK her şeyin değerini belirlesin, bir değer fiyatı oluşsun, herkes o fiyattan aldın satsın. Evet, bu olmaz. Zaten piyasanın varlık sebebi bu. Fiyatlar düşecek, çıkacak. Kimi çok düşecek, kimi çok yükecek ama bu rasyonalitenin çok fazla dışına çıkıp piyasanın sistematiğini sorunlu hale getirdiği zaman da çeşitli düzenlemelerin gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani hani klasik bir söz var direkt önde, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Hani bu olmuyor. Yani bir kontrol mekanizmasının olması ve bu piyasanın sistemik risk oluşturduğu dönemlerde de bu kontrol mekanizmalarında devreye girip sistemik riski en aza indirecek bazı düzenlemeleri yapması gerekiyor. Dediğim gibi borsa tarafında böyle bir problemimiz var. Nasıl aşarız bilmiyorum ama şu anda borsada ben bir güven sorunu olduğu kanaatindeyim. Ama tahvil tarafı gayet sağlıklı işleyen bir görüntü var ve orta uzun vadede enflasyonun düşeceğine inanıyorsanız, ki ben inanıyorum, yavaş da olsa bu enflasyonun düşüşünü görüyor olacağız ve şu anki faizlerin tahviller tarafında yani zaten olması gereken de üstünde olduğunu düşünüyorum. Artı faiz indirim beklentisiyle ilerleyen dönemde de ciddi fırsatlar sunacağını, yabancının da biraz Türkiye'ye o yolla daha ağırlıklı bir şekilde gireceği kanaatindeyim.
2: Evet. Temmuz ayı yani, beklentiniz de o zaman iyi değil mi?
0: Şöyle söyleyeyim. Demin söylediğim bu işte enerji ulaştırma hatları konusunda nasıl uzun vadeli bir yapısal hazırlık yaptıysak ve artık herkes bir yerden bir şey alacağı, Türkiye'nin bu altyapısını kullanacağı, bundan yararlanacağı bir fırsat olduğunda artık Türkiye'ye gelmek ya Türkiye'den yararlanmak için herhangi bir şeyi herhangi bir şeyden endişe etmemek gibi bir lükse sahipse, aynı hatların, yolların işin finans tarafında da borsa tarafında da açık olması gerekiyor. Hatasız olması gerekiyor. Tümseklerle, çukurlarda dolu olmaması gerekiyor. Doğru mu anladım?
1: Kesinlikle. Yani bir uzun vadeli plana, programa ihtiyaç var ve programa sahip çıkmaya ihtiyaç var kanaatimce. Biz bir dönem bir İstanbul Finans Merkezi diye bir şey ortaya koyduk, vizyon ortaya koyduk. Ama bu işlemedi. Çok net söyleyeyim. Yani hani Ataşehir'de o binaları yapmış olmak İstanbul'u finans merkezi haline getirmedi. Bunu nereden biliyoruz? Mesela biz de aynı dönemlerde finans merkezi olma çabası konusunda Polonya, biz de aynı süreçte hemen hemen benzer
0: yola çıkmıştı. Nasıl oldu orada durum?
1: Şu an geldiğimiz noktada şöyle, yaklaşık 400 tane halka açık şirketler var. Bunun 20 tanesi uluslararası sermaye. Yani Türkiye'de henüz daha böyle bir şirket yok. Bir tane var, o da Türk İş Doku. Sahibi Türk olduğu için hani Türkiye borsasında açılmıştı. Hani onu da belki bıyıklı yabancı diyebiliriz. Hani yabancı statülü yurt dışında kurulmuş şirket ama yani bu tarafı böyle. Ya da işte bazı şirketlerimizin yabancı sermaye aldıktan sonraki durumları var. Hani burada halka açık olma ama dışarıdan yeni gelen böyle bir yabancı sermaye yatırımı görmedik. Artı hisse senedi piyasasına giriş konusunda da benzer tabloları görmedik. Biz şu anda sermaye piyasasının gelişimini halka açık şirket sayısının artması olarak görüyoruz ama bu artış ne kadar sağlıklı bunu da tartışmak lazım. Yani dünyada iki ekol var. Birincisi Amerika, Avrupa gibi gelişmiş ekonomilerin olduğu yerler. Biri de Çin gibi, işte Hong Kong, işte Tayvan gibi ya da Hindistan gibi ülkeler. Şimdi bu ülkelere baktığımızda ikinci grupta Çin, Hindistan vesaire gibi ülkelerde halka açık firma sayısı oldukça yüksek. Gayri safi yurt içi hasılasına göre oranladığımızda çok sayıda şirketin halka açık olduğunu görüyoruz. Ama Amerika gibi, Avrupa gibi daha gelişmiş borsalara baktığımızda burada gayri safi yurt içi hasılaya göre halka açık şirket sayısı oransal olarak daha düşük. Yani Türkiye'ye baktığımızda bugün 600'ün üstünde

0: 700'e yaklaşan bir şirket sayımız var. Amerika'ya baktığımızda bu 4.000-5.000 aralığında, 5.000'e yakın ama işte aradaki gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda arada 20 kat fark var neredeyse. Hatta 30'a yaklaşan bir fark var. Yani böyle baktığımızda Türkiye'yi oranladığınız zaman sanki Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılaya göre şirket sayısı fazla gibi gözüküyor. İkinci sorun da şu, şirket sayımız fazla ama şirketlerin Türkiye'nin ekonomisini yansıtma potansiyeli yok. Yani BIST 100 içindeki şirketler de, BIST 30 şirketler içindeki şirketler de Türkiye ekonomisini yansıtmıyor. Bunu nereden görüyoruz? İşte ISO 500 açıkladı geçtiğimiz haftalarda. Ben şöyle bir tabir kullandığım için ISO 500 Türkiye'nin bir taraftan gurur kaynağı ama sermaye piyasaları açısından utanç listesi. Neden? Çünkü 500 tane şirketin sadece 85 tanesi halka açık. Şimdi biz 600-700 tane şirketimiz halka açık diye övünüyoruz. Ama diğer taraftan bakıyoruz ISO 500'deki 85 şirket halka açık, 415 tanesi halka açık değil. Yani Amerika'daki 500 şirketin 400 tanesi yaklaşık halka açık. Gelişmiş ülkelerde durum bu tablolarda. Yani bizde hani nicelik bazen niteliğin önüne geçebiliyor. Halka açık sayısı, şirket sayımız artsın. Tamam artıyor. Ama çoğunun bir süre sonra biz halka açık olduğunu bile unutuyoruz. Mesela son birkaç yıldaki halka açık şirketleri ben böyle listeliyorum, bakıyorum. Hani iki elin parmağını geçmez yüzlerce şirket içerisinde bize dokunan, hayatımızda varlığını hissettiğimiz ya da işte böyle Türkiye ekonomisi açısından önemli diyebileceğimiz şirket sayısı çok az. Yani biz bunları nasıl arttırabiliriz? Bu tarafı nasıl geliştirebiliriz? Sermaye tabanı yaymak bunlar üzerinden olur. Buraları nasıl arttırabiliriz? Biraz bunlara kafa yormamız gerekiyor. Ve gerçekten yeni bir İstanbul Finans Merkezi vizyonuna, yol haritasına ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. O vizyon, o yol haritası unutuldu çünkü. Yani o tarafa yeni bir dinamizm kazandırmak gerekiyor kanaatimce.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı
2: Zeynep
1: Doğan, Akşam
0: Gazetesi
1: Genel Yayın
0: ederim,
1: Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Çok çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Ay Tos. Yani selam Toslarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Ay bunun şekli şaka mı? Türkiye'de bir ilki yapmışlar. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Hadi şimdi hepsine bir merhaba deyin. Sonra da afiyetle yiyin. Hay hay hay. Vay vay vay.
1: Çeşit çeşit olmasından belli.
2: Yayladan geldi belli.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
0: Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli.
2: Yayladan geldi belli.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
8: Masada ne var, hoş geldiniz.
7: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
9: İşini büyütmek istediğinde
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
12: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
13: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
14: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
12: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz efendim.
0: Efendim, hoş bulduk.
1: Dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi bir de Ömer Özkök'e hoş geldiniz. Bir hafta, geçen hafta yoktunuz efendim. Onu
0: yüzümüze de vurun yani burada.
1: Tabii,
0: yani
1: bir şöyle bir hafta mı, pardon 6 hafta mıydı? 12 hatırlamıyorum. Bayağı bir
0: bitmeyen tatil yapmışlar.
1: Bir işim var diye. Evet yani böyle.
0: Yokluğumuzda bayrağı yere düşürmediğiniz için.
1: Eyvallah.
0: Zat halinize ve kıymetli konuklarınıza bir kere daha teşekkürlerimi arz ederim efendim.
1: Teşekkür efendim. Ben de efendim teşekkür ederim. Bu ne kibarlık abi, sana sağ ol.
0: Tatil yaramıyor diyorsun. O zaman hadi bam başlayalım yani.
1: Tabii.
0: Şimdi malum kritik bir haftaya başladık.
1: Evet.
0: NATO zirvesi. 2004'ün ardından işte 22 yıl sonra
1: evet,
0: yine Türkiye'nin ev sahibi olduğu önemli ve kritik bir zirve. Bu yılki NATO zirvesinin başka da bir anlamı var. İşte evet. NATO'nun yeniden şekillenmesi, işte önemli kararlara imza atılması gibi. Efendim 32 devlet başkanı, hükümet başkanı geliyor, dışişleri bakanları, savunma bakanları falan filan. Ankara, hazır. Başkent, zirveye hazır efendim.
1: Hazır, bayağı.
0: Biz hazır mıyız?
1: Elhamdülillah hazırız yani, ne olacak, onlar hazır olsunlar. hazır olun lan, gelin buraya. Yani 22 sene önce Adile Kolay, 2004.
0: Evet,
1: 2004'te gelmişlerdi, geldiler, oturdular, yediler, kalktılar. Tabii o zaman 2004'te, şimdi herkes aynı muhabbeti yapıyor. Hani 3-0, 2-1, 1-0 falan filan diye skor açıklar gibi. Bir de moda oldu ya, moda tabirimiz işte çağımızın tabirleri. Böyle bir şey, dönemsel, konjonktürel, eskiden böyle daha açıklayıcı bir şeyler vardı. Şimdi her şeyi rakamlara koyduk ya, yapay zeka. 1-0, 5-0 nokta bin, uzay bilmem ne. Anlamıyorum öyle. Neyse. 3-0 dedikleri şu. Hani 1-0 ilk kurulduğu amaç falan filan diye.
0: Tamam.
1: Ama aynı şey hocalarım anlatıyor yeteri kadar zaten. 1-0'ları, 5-0'ları, 0,5'leri anlatır onlar.
0: Tamam.
1: Ama işte şu var, bu en son versiyonu değil mi?
0: NATO'dan, son sürümü.
1: Son sürümü bu. Evet. Yani en son bu hale geldi. 2004 yılında deyince aklıma o geldi. Biz de biraz farklı olalım daha, yani diğer konuklar anlatıyor her şeyi. Şu, 2004'te geldiklerinde, 22 sene önce geldiklerinde, Türkiye'yi şekillendireceklerdi bunlar aslında. Daha önce yaptılar çünkü. Yani bütün bu bizdeki darbelerin bir tarafına baktığın zaman NATO vardır bu işin içerisinde. ABD vardır. Hani diyor ya Biden, yok darbeyle değil. Kemal abiyle yapacağız biz bu işi diyordu ya ortakta. Ya yap, bu gerçekten yani, tabii geliyorlar diplomasi, dünya diplomasi falan, bunlar kıymetli şeyler, bir şey demiyorum. Bizimki nacizane.
0: CHP'lilerin o zaman bu anti Amerikancı, yani şimdi ya, türeyen ya, anti Amerikancı duruşla, dünden beri Murat Emir adında bunların bir yöneticisi var. Şimdi milletvekili mi hala, grup başkan vekili mi bilmiyorum. Onun açıklamasına denk geliyorum dünden beri. Vay efendim, Amerikan bayrağı da köprüye de yansıtıldı da. Ya hocam, Biden dostlarımızla hep birlikte hareket edeceğiz derken siz demiş, neredeydiniz? Tabii. Hiç demeç vermiyordunuz. Pardon. Genel başkanları veriyordu. Amerikan başkanına mesajınız var mı diye sorulduğunda, Türkiye'deki demokratikleşme hamlelerine destek istiyoruz kendisinden diyordu. CHP'liler o zaman lal olmuştu.
1: Şimdi o yüzden biz onlara o ifadeyi kullandık yıllar boyunca. İşte mesela TÜSİAD, bir sivil toplum örgütü ya da bazı Türkiye sendikalar. Bayağı sendika diyorsun ya, sol falan. Alakası yoktur yani. Türkiye'de sol olmadığı için sol yansıması da bu şekilde. Toplumun tüm katmanlarında aynıdır. Yani sol...

0: solcu olan Nişantaşı, en solcu Bağdat Caddesi, ultra komünist
1: Hakiki
0: Çankaya.
1: Hakiki solcu olan abilerime sen bir selam söyle
0: selam,
1: ama ya.
0: Buradan selam çekiyoruz.
1: Yani tabii. Sayıları çok az olsa çok da hakikaten o. Hakiki solcu
0: ya,
1: olan.
0: Hakiki solcu hepsi AK Partili oldu zaten ya. Neden?
1: Ama devrim.

0: Amerikan olanları. American Boys Did It. Our Boys Did It. Evet. 80 darbesinin şeyidir, unutulmaz o repliğidir. Bizim çocuklar işi başardı. O çocuklar, bu çocuklar. Şimdi hemen onu anlatacağım zaten. Onu 2004'te şekillendirmeye geldiler. 2020 ya bunu bak diploması yok. Yanlış anladın. Amerikan sağ. Hello, hello, hello, welcome. Tamam, Amerika. Tamam. 2026'da onları şekillendireceğiz biz. Gel bakayım. Erdoğan. Gel. Sen buraya, bu buraya. Otur oğlum buraya. Sen,
1: ama bu kadar güzel özetlenemezdi ya. Bir seyircimiz var. Hocam valla sık sık ben, takip eder.
0: Bunu, hadi ben inanmıyorsun da. Adamın ismi ne ya? Nerede bulamıyorum ismini.
1: Hangisi adamın abi? Hollanda Genelkurmay Başkanı. Ulan
0: kalksın. Bir de adamın ismi yazsanız iyi
1: var,
0: ya.
1: Var bak ha, şu solda.
0: Tam, dur da dur. Erik mi? Erik Akşan İhkanicht. Yani tamam. Yani küfrediyor bilmiyorum bana.
1: Hollanda Genelkurmay Başkanı.
0: Yani, Belçika vardı bir tane. Belçika tamam. Savunma Bakanı yalnız. Bu adamlar kendi alanlarında. Yani böyle Belçika aile ve sosyal bilmem ne değil. Savunma Bakanı.
1: Savunma Bakanı.
0: İşi o. Evet. İşi silah, evet. Savunma.
1: Evet.
0: Meşhur moda tabiriyle 3.0 NATO. Bu yani transatlantik bilmem ne. Diyorlar ki biz Türkiye'ye muhtacız. Keşke de Türkiye'den alsak. ABD giderse Türkiye var. 2002 darbe olmayınca tamam mı? Demek ki artık bu daha efendi bu. Yani biz buna ya arkadaşım tamam bizde süper teknoloji var da bu Türkiye'de tutamıyoruz. Türkiye'de bakın bu bir iftihar meselesidir. Yani şunu anlatmakta zorlanıyorum. Yani Türkiye dünyada bunu hakikaten biz değil bak Avrupa diyor. İtalya, Fransa, Amerika hatta Macron da artık gözünde çok kızgındı. Dünyanın en zor şeyi bu Erdoğan'la konuşmak ya. Tabii adamın kafası kırıyordu ondan mutlu değil. Der diyordu. Şimdi diyor ki acaba diyor why not diyor. Yani neden olmasın diyor ya bu bize diyor falan. Gel şekillenelim arkadaş. Gelin bakın toplanın Türkiye'de. 2004 Türkiye'si ile 2026 Türkiye'si bir değil bir. 2004'teki Erdoğan'la 2026'daki Erdoğan bir değil iki. Ve 2026'daki şu gün 3-0 NATO diyorsan eğer güvenlik mimarisi diyorsan çünkü güvenlik mimarisi dediğin şey dijital dünya yeni savunma sistemleri değil mi? Kontra savunma sistemleri, dijital dünya diyorsan bende var baba, gel. Yani eğer veya bizde de var falan tamam var ama mesela bende bir tane var. Tüm laboratuvar testleri bitmiş. Tek bir dünyada yer bulamıyorum, sığmıyorum dünyaya artık. Okyanus ötesinde bir yerlerde deneme yapmam lazım. Kıtalar arası balistik füze bende var. Yeah. Gel. Hem de hatırlarsın Alman'a diyorsun ki Nein, Nick hatırlamıyorum diyor. Hatırla. Yıldırım hatırlarsın. Fatih Sultan Mehmet hatırlarsın Viyana'yı. Merzifonlu hatırladın mı? Derdi isimleri koyuyoruz ki tabii isim böyle koyuyorsun. Onlara dokunmuyor da adam tarihte dedesi hatırlıyor. Benim dediğim babası diyor. Barbar Türkler diyorduk. Anlaşıldı korkuyorduk biz bunlardan. Ama biz içeride daha çok rahatsız olanlar var hocam. Yıldırım diyorsun. Niye Yıldırım diyor adam mesela?
1: Evet.
0: İşte Amerikan oğlanları. Onlar Amerikan oğlanları.
1: Tamam. Tabii. Şimdi bak, sen
0: meseleye... Hakaret Amerikan oğlanlı böyle demek böyle bir
1: sen
0: şey.
1: Sen meseleye ucundan...
0: Ben dağıttım mı yüzüğü hocam?
1: Yok ucundan girdin. Rejide dedi ki biz alışkınız gelişine vurmaya. O zaman akışımıza bir takla attıralım. Bu akşamın manşetiyle bir başlayın dedi tabii. Benim kulağıma.
0: Tabii.
1: Tamam dedim. Efendim vallahi, mesele şudur.
0: O söylüyor ben demiyorum.
1: Amerika'nın yerini Türkiye doldurur diyor.
0: Fazlasıyla.
1: Kim diyor bunu? Hollanda'nın Genelkurmay Başkanı söylüyor efendim.
0: Tabii. Kolay da değil yani.
1: Saray söyletiyor Dutch. Bunları. Bak var ya sana söyleyeyim. Bak bunları var ya hep saray söyletiyor. Hep bak, bu Beştepe söyletiyor sevgili, bunları.
0: Sevgili Özgür bir şey söyleyeceğim. Bu tabii ki önemli bir hadise. Ama bunun da ötesinde hakikaten dünyanın en güçlü ekonomileri ve dünyanın nükleer güçlerinden bir tanesi olan Fransa Macron dahi. Bak Macron dahi diyorum. O da çünkü tanıyor Erdoğan. Kolay bir adam değil. Hakikaten kastettiği o değil. Çünkü... Fransa şeyde sadece orada değil. Aynı zamanda aynı pazarda da çalışıyorsun. Aynı pazardasın. Hani Fransa silahıyla meşhur bir ülke. Sen daha 2004'te ihracatın yok. Yani 100 bilmem kaç milyon ihracattan 10,5 milyar. Bu sene sonunda 11 milyara yakın. Ne satıyorsun? Uçaktan. Yani mermi değil barut satmıyorsun. Uçak. Hani hava yani jet uçağı. Ne satıyorsun abi biliyor musun? Gerçek de bu. Gemi satıyorsun. Ada ülkelerine gemi satıyorsun. Bir ya de... sen ne satıyorsun abi? Gidiyorsun Avrupa'ya. Hürkuş satıyorsun. Eğitim jeti. Bak. Ya mühimmat satıyor. Sattı ne biliyor musun mühimmatlar?
1: Söyle.
0: Top satıyor.
1: Söyle.
0: Adam bakıyor. NATO'na bakın bizim
1: madem gazeten açık.
0: Şunu silahımızda da var o.
1: Şu bak göbekteki tek tek şeyi oku. Milli komuta artık NATO envanterinde.

0: Neymiş bu? Havelsan'ın geliştirdiği Advent. Evet. Savaş yönetim sistemi.
1: Ve çok önemli
0: NATO
1: bir şey.
0: NATO envanterine tabii girmiş.
1: Çok önemli bir şey. Bak daha söyleyeceğim. Hı. Bu da dün biraz baktım olaya. Ben de şaşırdım. Türkiye savunma sanayi ürünlerini en küçük mermiden tut, mermi çekirdeğinden tut, hava araçlarının tamamını jetten tut, İHA SİHA'sından tut, deniz araçlarına kadar her şeyi toplam üretiminin %55'ini, yarıdan fazlasını AB ve NATO üyelerine satıyor. İnanılmaz bir şey. Yani şey, Mikronezya'ya satmıyorsun. Ya da efendim Madagaskar'a değil. Nereye satıyorsun? Ya %55'ini AB ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, AB üyesi ülkeleri artı NATO üyeleri. Ne satıyorsun? Biz buraya 2004'te alkol sağlığa zarardır. Rakı çok güzel, şiş kebap harika. Değil mi? Turkish Delight diye gelip öyle geldiler yani. Şaka değil. 2004'te sen ne alıyorsun lan Türkiye'de? Ne var? Ne, Saygun Paşa'mız söylüyordu. Ben demedim, o söyledi. Paşa söyledi bunu.
2: Evet.
1: Generalimiz söyledi. O şerefli, onurlu general söyledi. Dedi ki arkadaş, battaniyesinden tut kale şeyine kadar kaşığın üzerinde Made in USA yazıyordu ya. Biz
2: askerime
1: yerli bir şey yediremedim dedi.
2: Kaşığın üzerinde
1: yapıyordu, evet. Aynen Tuzla Piyade Okulu'ndaki tatbikatlarda olduğu gibi.
2: Evet.
1: 40 kilometre ileride tatbikat var. Tüm tanklar 30 kilometrede kaldı. Bir tanesi tatbikat alanına ulaşamadı. Ya tarih gerçektir bu şey, hikaye değil. Skandala bak. Tankların çalışmıyor yani. 1970'lerden bahsediyorum. Şimdi böyle bir Türkiye'den geliyor adamlar. Nereye geliyorsun hocam? Çok güzel Esen Salı pazarı vardı, bilmiyorum birimizin Kadıköy yakasında. Elini arkaya koyuyorsun böyle. Pazara gelmişsin, Türkiye'den ne alak. Çünkü güzel bir pazar. Şaka değil. Bak bunu 2004'te arkadaş, ben terörle mücadele ediyorum. Burada 100 tane kamp var. Biliyorum işte, hiç hıyarsınız siz. Onları destekliyorsunuz. Hem de onlara kaçanları bize vermiyorsunuz. Verin bana deyince ABD çok acıdı. Bize değil mi? Efendim Heron öteki Predator. Predatörleri verdi.
2: Evet.
1: Ama Predatörleri gördük ki, sen de gördün. Sen de gördün. Sen gözünle gördün. Abi ifşalayayım seni. Ne oldu söyle. Ama sen de gözünle gördün ki bir Predator'ı verdiği zaman ne olduğunu gördün. Ana kumanda merkezinden değil mi? Afrika'da, Nijerya'da uçan bir İHA'nın uçuş kayıp bilgisi rotası orada duruyor.
2: Evet.
1: Uçuş bilgi kaydı orada duruyor.
2: Evet.
1: Korkunç bir şey değil mi?
2: Ya.
1: Çünkü neden? Ucu sende. Çünkü ne diyordu Selçuk Bayraktar? Şu kadar bir malzeme. Küçük bir malzeme. Program ya. Command Control System. Abi ağırlığı 650 gram, değeri milyonlarca dolar. Kiloya bastığın zaman neden? Çünkü bütün beyin orada. Bunu yapmaya çalıştı adam ve başardı ve dünyanın en iyisini yapıyor. Korkunç bir şey bu. Şimdi böyle bir ülkeye geliyorsun, pazarda işte balıkları şey yapar gibi, alkol sağlığa zarar. Rakı çok güzel, işte Delight, lokum çok güzel, dansınız çok iyi. Buradan, ben turist rehberliği yaptım hocam 80'li yıllarda, hafazan Allah. Ama şöyle bir gerçek var, buradan şimdi Türkiye'den ben ne alabilirim? Neyi ne alacağım? Lokum mu? Yok, lokum o eskiden de o. Türk'te insan lokum satardı. Hala benim hanım gittiğinde Margaret İstanbul'a lokum alıyor, güzel bir şey o. Ama Hollanda Genelkurmay Başkanı, acaba ABD giderse biz o askeri desteği, hava kontrol sistemlerini Türkiye'de işbirliği yaparak halledebiliriz diyor. Doğru olabilir diyor. Bakın bunu biliyorsun, belli markalar vardı, söyleyemiyorum şu anda. Dünyanın
2: tamam.
1: En iyi saat markaları, dünyanın radyo markaları, hatırla. Söyleyemiyorum. O Hollanda yapımıdır. Yani adamlar 100 yıllık teknoloji olan ülke.
2: Buraya o zaman bir
1: bana
2: virgül,
1: muhtaç ya.
2: Buraya bir virgül koy. Şu anlamda bir virgül koy. Hı? Şimdi bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de.
1: Tabii.
2: Bunu söylüyoruz. Neden? Çünkü hakikaten önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz ve bu zirveyi takip etmek için de dünyanın dört bir tarafından gelen,
1: harika anlattın,
2: yüzlerce
1: ama çok harika bir şey var. Bak, önemli hatta belki tarihin en önemlisi, belki de
2: evet,
1: o çok kıymetli,
2: tarihin en önemlisi,
1: soğuk savaş döneminden sonra.
2: Şimdi
1: çatışmalar var çünkü.
2: İletişim Başkanı Sayın Burhanettin Duran bu meselede koordinasyonu yürüten isimlerden biri.
1: Evet.
2: Zirveye ilişkin bir açıklama yapıyor. Birkaç dakika.
1: Tabii, tamam.
2: Bir kulak verelim.
1: Zirveyle ilgili.
2: İletişim Başkanı'na, sonrasında aynı konudan devam edeceğiz.
1: Tamam.
2: Buyurunuz efendim.
3: Öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirilecek.
4: Bakanlar bu ikili görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Trump'la da ikili görüşme yapıyor. NATO zirvesi kadar önem veriliyor. Bu görüşmenin ana başlıklarıyla ilgili ne paylaşırsınız? Ana gündemler olacak.
3: Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
5: Bu zirvenin sonucunda bir takım başlıkları biliyoruz ama bir sonraki döneme zemin oluşturacak en önemli birkaç karar hangisi olacak?
3: Onları zirve bildirisinde göreceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi yayınlar.
4: Teşekkürler.
2: İletişim Başkanı evet. Sayın Burhanettin Duran... senin sarı saçlı mavi gözlünün
1: tabii.
2: ziyaretine ilişkinde o abi iki aşamalı bir ziyaret. Bir NATO üyesi bir ülkenin lideri konumuyla yapılan bir ziyaret. Bir de Türkiye'ye yaptığı bir resmi ziyaret Amerikan Başkanı'nın.
1: Evet.
2: Hal böyle olunca ziyaret önemseniyor. Liderler arasında önemli bir diyalog söz konusu. Zaten... CHP ve şurekasını da çıldırtan bu lider diplomasisinin sorunsuz işliyor olması.
1: Ya onu, evet onu da bir ayrı konuşalım, parantez açalım ama ya biraz önce söylediğin şey, gerçi Burhanettin Hoca da benzer bir şey söyledi. Hala millet bir şeyin farkında değil. Mesela bunu muhalif kafalar, Türkiye'de maalesef en büyük sıkıntımız hala. Bak uzaya çıktık, Türk astronot, Türkonot koyduk oraya. Dünyada %55 ihracatımız... savunma sanayimiz oraya. Avrupa'da diyor ki ya Türkiye yerini doldurur diyor. Bak bunu biz demiyoruz. Bu salak olamaz. Bu kadar gerizekalı olamazlar. Bakayım bir çocukla bir kandırayım bakayım. Philips'in mucidi ben bilmem ne diyer miyim? Bunlar çünkü o adamlar.
2: Evet.
1: Ben de bunların yaptığı malın 80 sene önceki hali var. Antika seviyorum ya, topluyorum. Böyle dedim, manyak herif. O vida yapılır mı? Çelik vida koymuş her tarafa. Bu adam diyor ki Türkiye diyor doldurabilir mi? Doldurabilir.
2: Amerika'nın yerini doldurabilir. Amerika'nın bugün akşamın manşetinden
1: Dolduracak yere bak yani. Dünyanın jandarması. Bütün dünyayı sopayla dizayn eden Amerika'nın yerini bu doldurur mu diye soruyor adam. Öteki zaten itiraf ediyor. Bizi geçtiler bunlar. Örnek alalım diyen vallahi ben değilim. Yeminle söylüyorum size ya. Kim o? Belçika Savunma Bakanı. Evet. Diyor çok ileride. Ulan biz senin tabancanı alacağız diye ne yırtılırdık 14'lü. Meşhur Browning sana ait lan. Yok diyor bunu bizim diyor. Bu diyor bilmem senin sarsılmazın diyor. Şey diyor çelik damlusu var ya dövme diyor. Baktık diyor şeyde o metal yoğunluğuna. Ya adamların çelik damlusu diyor bizden daha iyi. Ulan seninki daha iyiydi lan.
2: Ha. Biraz önce söyledim ya işte bunların hepsini saray söyletiyor onlara.
1: Tabii. Arka söylemek ağzına kaçacak diye korkuyorum. Olay şu. Bir de bunun önemi şu. 3-0 diye bize hani ortaya hani moda tabirlerim 3-0, 5-0 evet. Neyse.
2: Tamam.
1: Sundukları şey ve de güvenlik mimarisi. İşte tamamen dijital savunma. Hı-hı. İşte bu ne siber savunma sistemleri hı-hı. de dahil olmak hı-hı. üzere. Baktığın zaman sen burada... NATO sana burada soruyor. Eskisi gibi çakar almaz da 1. ve 2. Dünya Savaşı değil. Pervane değil. Jet motoruyla olan havadaki sistemler ve dijital ortamlarla işbirliği yapabilmemiz diyor sana. Yakaladığın yeri öyle anla bak. Avrupa oradan seni 50'den bahsetmiyor Avrupa. 50'de lokum güzel. Daha söz iyi oynuyor.
2: Tamam.
1: Bir de bilmem ne o kadar. Ama şimdi öyle değil. İki, Avrupa'nın şu anda tek bir endişesi var. Bu şimdi niye etkili? Niye çok kıymetli? NATO şu an çok kıymetli. ABD sopayı kaldırdı bunları bir vurdu mu kafasına? Ulan dedi Hürbüz'ü çözen ben. Rusya orada Antarktika'dan buluştuk, Alaska'dan ben. Parayı veren ben. Almanya'dan 30 bin asker çektim ben. Ne alt yapı, ne işe varsınız siz deyince. O yüzden Ukrayna başta olmak üzere Almanya o yüzden bundan bir ay önce, iki ay önce O saha 26'yı gören Almanlar ne dediler? Bakın beni be, yere yemin ediyoruz. Beni ben demiyorum. Dedi ki Almanlar, Tayfun 3'ü var ya Tayfun.
2: Evet.
1: Bizim Rusya'ya karşı bunu almamız lazım. Bende yok. Sende ama dünyanın...
2: Almanya.
1: Ben ama sende, Almanya. Sende dünyanın arabası var. He. Artı 60 bin Amerikan askeri var lan.
2: Türkiye kafa bir kafaya. Doktor kaybetti. Korkuyor Almanya musun? Bir garson kazandı bu denilen şey Almanya
1: hocam,
2: mı bu?
1: Biz dostluktan yanıyoruz. Bir kötü bir şey değil. Almanya bizim dostumuz hocam.
2: Tamam.
1: Alman dostluğu. Bu yüzden hep bir dostluk. Tamam. Hiç fark etmez. Biz tüccarız. İşimize bakarız. Bak şimdi bizim NATO üyeleri gelecekler Ankara'ya. Onlara da fuarı göstereceğiz. Buradan başlayacak. 9 mm çapındaki mermiden başlayacak.
2: Tamam.
1: O büstlerden geçecek. Arkaya tur atacak. Hürgün koşacaksın. Arkadan sana Selçuk tanıtım yapacak. Tamam mı? Anlaşma imzalayacaksınız. Eğer bundan alırsanız böyle yüzler yüzler. Tamam. Almanya, Fransa, İngiltere. Hiç kimse size dokunamaz arkadaşım. Dünyada diye. Onlar da peki abi diyecekler.
2: Peki.
1: Bu kötü bir şey değil hocam. Biz NATO üyesiyiz. Yani NATO bir güvenlik şemsiyesini yeni konsepti ortaya koymaya çalışıyor ve işin enteresan tarafı en arkadan gelen Türkiye yakaladığı %55 malını da bunlara satıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Bir, önümüz devam ediyor hala enerji. İki, Rusya-Ukrayna çalışması düşük yoğunlukta olsa devam ediyor.
2: Tamam.
1: 3,5 atıyor. Atmaya gerek yok. Türkiye
2: o zaman
1: var.
2: Tabii. Şimdi o masadaki başlıklara...
1: O yüzden geçen hafta fasıl açıyordu hatırlıyor musun?
2: Masadaki...
1: Önce, bir önceki hafta bir fasıllara bakalım diyordu. Niye dedi ki Avrupa abi?
2: Sen dur şimdi.
1: Sağ ol dostlar biz severiz
2: Avrupa'yı. Masadaki Avrupa, başlıklara Avrupa. Geçmezden önce hakim kullanıcı adlı bir seyircimiz var.
1: Evet.
2: Bizi çok düzenli takip eder.
1: Sağ olsun. Sağ olsun. Razı olsun.
2: Sosyal medya üzerinden de çok isabetli analizleri vardır. Az önce biz meseleyi dedik ki en son 2004'te olmuştu, aradan 22 yıl geçti. Sen tabii çok güzel bir şekilde dedin ki ne Türkiye eski Türkiye, yani 2004'teki Türkiye, tabii, ne Erdoğan 2004'teki Erdoğan,
1: tabii,
2: ne NATO 2004'teki NATO. Hal böyle olunca demiş ki takipçimiz, biz 2004'te marabaydık. Marabaydık yani biz kullanılıyorduk, işçiydik, ameleydik artık ne dersen, evet, de. Şimdi masaya patron olarak oturuyoruz. Aradaki fark bu diyor.
1: Müthiş, çok
2: analiz
1: doğru.
2: Çok doğru.
1: Çok,
2: selam olsun
1: çok doğru,
2: buradan.
1: Selam olsun. O şeyi de doğru anlamak lazım. 2004'teki Erdoğan'la 2026'daki Erdoğan'ı çok iyi ayırt etmek lazım. Muktedir bir Erdoğan. Eğer ben hep şu iddiada bulundum. Eğer bu içimizdeki Amerikan oğlanları 17-25 Aralık'tan tut Gezi olaylarına kadar tamamı öyledir. Bunları ayırmayalım hocam lütfen. Birisi dinciymiş, birisi değil. Bu dinle tarikatla alakası yok bu işin. Bak FETÖ'sü de Amerikan oğlanında o gezi çapulcusu da ahmaklar da hep aynı merkez aynıdır. Ben bunu yıllardır bu programda biliyorsun 10 küsur yıldır aynı merkezden yönettirir. Bu merkez orası.
2: Doğru.
1: Yani bugün FETÖ diye gelirler. Yarın Amerikancı gelir. Yarın bir transçı gelir. Bilmem neci gelir. Bazen homoseksüel olarak gelirler. Gelirler ama. Bir şekilde gelirler. Erdoğan bunlara rağmen bu şekilde Türkiye'yi buraya kadar getirdi. Eğer bunları yaşamasaydık, 2013'te hatırlıyorsun. 2013'te eğer biz gezi olayları gibi, yani dünyada belki de zaten şu anda yine Avrupa'nın dediği gibi önlenemeyen yükselişi ifadesini her yıl kullanıyorlar,
2: evet,
1: Türkiye'nin. Bunlara rağmen bunları yaptı. O yüzden muktedir bir Erdoğan'la neler olabileceğini gördük.
2: Şimdi,
1: onu durdurmaya çalıştık.
2: Şimdi masadaki dört başlığa geçelim o zaman.
1: Geçelim hocam.
2: Milliyet gazetesi bugün güzel bir manşetle çıkmış. Masadaki dört başlık diyor. Özetle ilki savunma sanayide işbirliği. Amerikan abi, başkanının Türkiye'ye resmi ziyareti. NATO zirvesinin dışında değerlendirilen bu resmi ziyareti kapsamında masada dört başlık olacağından bahsediyor Milliyet gazetesi haberinde. İlki savunma işbirliği olacak diyor. Nedir bu savunma işbirliği? İşte Katsa yaptırımları başta olmak üzere. F-35'ler, F-16'lar, işte bahsettiğin az önceki teknolojik gelişim masada olacak. İki, ticaret. İki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda yeni planlamaların masada
1: evet,
2: olması bekleniyor. Üçüncü kritik başlık enerji. Ki Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Eylül ayında Washington'da Trump'ı ziyaret edip baş başa görüşmelerinde enerji başlığı masadaydı zaten. Hı hı. O meseleyle ilgili sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı imzalandığından bahsetmiş arkadaşlar notlarımızda. Yeni anlaşmaların görüşülmesi bekleniyor. Dördüncüsü de bölgesel konular. İşte Suriye meselesi, işte
1: yıllardır
2: İran,
1: zaten
2: işte
1: evet, diyalog halinde olduğunuz mevzular.
2: Aynen öyle.
1: Evet.
2: O Körfez coğrafyasında yaşanan evet. gelişmeler, bu meselelerin ele alınması bekleniyor diyor. Evet. Her biri de birbirinden kıymetli ve Türkiye'nin tabii. geleceği açısından hayati derecede önemli başlıklar yani, diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Şu verdiğin haber bile, bak bence hiçbir şey, çünkü haberi verdin. Şu, bu şey tek başına zaten her şeyi anlatıyor. Yani tamamını anlatmaya da gerek yok. Bazı mevzular var. Yani der ya, şeyin lafın tamamı aptal anlatılır. Doğru. O kadar açık söyledin ki. Bir Amerika, Türk bölgedeki gelişmeleri. Şimdi hep geriye sarıp oradan bakarak ben bunu öğreniyorum nerede olduğumu. Yani şimdi yani şey gece ve gündüz gibi düşün. Işığı görmezsek nedir siyah bilemeyiz. Daha önce siyah görmüş olmam lazım. Işığa çıkınca anlamam lazım. Ben bunları yaşadığım için söylüyorum. Yani şunu demek istiyorum. ABD Başkanı, daha önceki başkanlar ta git Jimmy Carter'a kadar, 70'li yıllara kadar
2: geldi. Evet.
1: Hangi devlet başkanımızla, hangi başbakanımızla, hangi cumhurbaşkanımızla Fahri Koruturk'ta mı, Ecevit'le mi, Demirel'le mi, kimle oturup da neyi teatrisini yapmış? Bir haber yoktur ha. Bak doğru. Bir kağıt yok.
2: Şu haberi şimdi, verin ekranı.
1: Şu anda senin yaptığı habere bak.
2: Haberi verin
1: şu anda senin yaptığı, şu millet attığı habere bak. Vay vay. Bu çok fazla olmuş bunlar ya. Yani de masadaki başlıklar. Masa kim? ABD Başkanı ve Türkiye. Allah Allah.
2: Nerede peki, kuruluyor bu masa? Ankara'da
1: kuruluyor. Peki ne yapacaksınız? Şöyle işbirliği, savunma işbirliği, savunma mı? Ulan el bombası yapamıyorum ben daha. El bomba ne savunma işbirliği? Kaç tane vereceksin de elimize atacağız. Ya da çürük tankları değil mi? Parçalanmış Marshall yardımı olarak. Öyle biliyoruz biz.
2: Doğru.
1: Marshall yardımı diye 4 tane ineği olan Sapanca'daki köylü, 4 ineği var ha. Paslanmış kutu içerisine süt tozu verdik. Bak bunu yersen akıllanırsın diye. Türkiye'nin hali perişanlığı görüyor musun abi? Bakın bunlar hikaye değil. İşte o çok solcu. Bugün CHP. Ne kadar güzeldi o Türkiye. Bir tanesi LED lambası bol olsun. O Bekir Coşkun iyi yazardır ama bu arada söyleyeyim. Evet. Ondan sonra onun ifadesi vardı. Eskiden biz şöyle idik diye bir yazı yazmıştı. Kısa bir yazı. Efendim şöyle gider Bebek'te böyle otururduk. Çok modern giyinirdi kadınlarımız. Melon şapka takardı. Çok kızmıştım ben o yazıya. Yani ulan nereye anlatıyorsun sen ya? Eskiden de yani yaşı da müsait ya. 60'lı 70'li yıllarda Bebek sahilde, Türk filmlerinde var ya, Hülya Koçut filmleri vardı. Hmm. Meşhur bir de köyden gelmiştir bu kadar bir mendikadan başörtüsü, elinde tahta çanta. Romantik bir anlatım yapıyor. Zannedersin ki Türkiye öyle. 60'larda Türkiye'de öyle falan, 70'lerde falan insanlar benim ucuna hatırladığım o tüp kuyruğunda tüpün üzerine oturup da piknikte oturup da kuyrukta insanlar tüp bekliyor yani. 70'ler falan. Nesi güzeldi lan? Bebek sahi tabii güzeldi. Çünkü sizin Kemalist şeyleriniz, atalarınız, öyle değil mi? Kemalist atalarınız. Orada Türkiye yiyip içip köylü bir ton buğday satıp kazandığı bir ton buğdaydan bir şişe alkol sağlığa viski alarak sahi demleniyor. Karısı da melon şapka giymiş. Türk milletindeki gibi. Esen'e kadar güzel idik, çağdaşlık, demokratik idik falan filan diyor. Hepsi yalan. Şimdi geldiği nokta bu. O yüzden bunu öyle görmek lazım.
2: Aynen.
1: Sen bir daha deminki espri gibi algılıyor ama gerçektir hakikaten. Senin savunma sanayinde nereden geldiğini anlayacak için benim nesli çok hatırlıyor. Çok iyi hatırlar. Şaka değil. O 14'lü ifadesi bir küçük bir ülkeye, Belçika.
2: Evet.
1: Yani benden büyük değil. Nüfusu benden büyük değil.
2: Doğru.
1: Tarihi benden büyük değil.
2: Doğru.
1: Bir tarafı Vizigotlar, bir tarafı Anglo-Sakson. Her ne zıkkımıza. Ben bir yıldır oturuyorum. Adamın bir tane çelik dövme namlusu için insanlar böyle bakarlardı falan. Ya aa bak böyle bir bende. Hani o güvenlik
2: çağrı. Silah teknolojisinde Belçika'nın dünya üzerindeki
1: çelik dövme. Almanya Belçika.
2: Söz sahibi tabii. olmasından bahsediyorsun.
1: O adamın yıllar sonra savunma bakanı diyor ki.
2: O Belçika'nın savunma bakanı diyor. Ne diyor Türkiye için?
1: Bizi aşmışlar.
2: Geçmişler
1: bizi. Geçmişler. Ve diyor biz de bunu yapmamız lazım. Yoksa çok geride kalacağız.
2: Ya.
1: Çok geride kalacağız lafını 2026'da ben duyuyorum. Sen... Benim atam bunu duymadı. Yani benim atam dedi ki bize Paktaş'tan, Sümerbank'tan bir elbise diktirdi bana.
2: Sattınız
1: ya.
2: Sattınız o fabrikalarını.
1: Sattı yani tabii. Manyak mı? Saman ithal ediyorsunuz.
2: Parça.
1: Kemal'de
2: evet
1: biliyorsun değil mi?
2: Evet.
1: 690 bin euro bir de 2,5 milyon euro ikrar ithalat yapıldı.
2: Şimdi bak Hikmet abi.
1: Bayraktar tek bir tane makine satıp hepsini karşıladı.
2: Şimdi bak.
1: Yani aptalca bir şey.
2: Madem mesele oraya geldi, gel.
1: İthal et tabii saman, ne güzel
2: şimdi
1: bir şey.
2: Şimdi bak. Milliyet'in manşetini ekrana verin Handan. Milliyet'in manşeti tekrar hatırlatayım. Televizyonunu yeni açanlar olabilir. Veya ya bu adamlar neden bahsediyor diyenler olabilir. Milliyet diyor ki Amerikan başkanıyla Ankara'ya yaptığı ziyarette 4 başlık masaya yatırılacak. Bunlardan biri savunma sanayi işbirliği. Bunların ikincisi iki ülke arasındaki ticaret. Üçüncüsü enerji, dördüncüsü bölgesel ve küresel konular. Dördü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için hayati Tabii. derecede önemli başlıklar. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Doğru.
1: CHP'yi rahatsız eder bunlar.
2: Şimdi gel.
1: CHP çişi bir şey.
2: CHP'nin kötü. Yayın organı Cumhuriyet Gazetesi. Bak sadece haberin son cümlesini okuyorum.
1: Tamam oku.
2: Haberin son cümlesi özettir
1: çünkü. Oku gönder bana. Ben onu bir pavyon ziyaret
2: Zirvenin, yapayım. Efendim hani dört başlık var bilmem ne diyoruz ya. Zirvenin iktidara gövde gösterisi yapma fırsatı sunacağı.
1: Ha, işte.
2: Bu durumda yıl Tabii sonuna ha. kadar bir erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor diyor. Bu ülkenin hayrına, bu ülkenin geleceği için... Hepimizin, evlatlarımızın ve gelecek nesillerimizin daha rahat yaşayabilmesi için atılabilecek adımlar olarak değerlendirilmiyor. Gövde gösterisiyle seçime, erken seçim, yıl sonu, baskın seçim falan.
1: Hocam çok çok...
2: Abi bu zihniyetle mücadele etti Sayın Cumhurbaşkanı
1: tabii,
2: ya.
1: İşte,
2: ya bak, 25 yıldır doğru, bu zihniyete doğru. karşı hakikaten yani Kelamsa. Hem şeytan taşladı tabir yerindeyse hem tavaf yaptı ya.
1: Kelam sahih. Kelam sahih. Yani doğru kelam. Ettiğin çok doğru kelam. Bakış açısı. Onu atmaya çalışıyoruz. Güzel de yerden girdi. Tam da mevzuyu kapatmadan önce iç siyasete gireceğiz herhalde.
2: İyi, tabii.
1: Ben tam değeriydi aslında. Bu aslında bu başlık bir bakıma bu başlık CHP'nin başlığı aslında.
2: Evet.
1: Tamam. Bak şimdi onu ayırt edelim. Bak tek tek. CHP'nin başlığı bu. Neden? Çünkü CHP bir daha burada sen yokken bir hafta söyledim. Çok da olay oldu ama ben aynı yerden devam edeceğim. Olay oldu derken yani eleştirenler olmuşum. Özgür Özel CHP'nin nesi abi?
2: Manisa milletvekili.
1: O kadar. Ama öyle davranıyor mu? Değil. Nesi olduğunu bilmiyoruz. Neysin sen bilmiyoruz. Financial Times'a Manisa milletvekili yazı yazıyor.
2: Tamam.
1: Sen yokken.
2: Tamam.
1: Financial Times'a Türkiye şikayeti. Benim şu cümle Hı. çok dikkatimi çekti abi. Biraz önce biz bir saattir ne anlatıyoruz abi? Oradan buradan müthiş çalışılmış bir şey var önümüzde. O masada konuşacak olanlar neden tarihi zirve doğru mu? Fuar yapacağız, mal satacağız. Yeni önümüzdeki gerginlik, enerji fiyatları, finansal krizi ne kadar durdurabiliriz? Trump kasta. Yani tarihi bir NATO zirvesi ve bütün dünyanın gözü Ankara'da olacak doğru mu?
2: Doğru.
1: Bu aynı zamanda bir soft power mıdır? Yani yumuşak bir doğru mu? Doğru.
2: Doğru.
1: Bütün dünyada Türklerden ne alacak diye bakıyor şimdi dünya. Amerika, Fransa, İngiltere, Meloni... Böyle bakarak gözleri devire devire Türklerden ne alacaklar acaba diye geliyor. Şaka değil bu. Ve adamlar daha öncesinden gelip Aselsan onu bunu falan ziyaret edip bakıyor önden. Ben diyor seçeyim bunları da benim patron ne alır buradan diye diyor. Ya. Bunlar yemin ediyorum şaka değil. Bunlar gerçek. Zaten başkan da hani çatlak patlak hani benim sarı saçlım mavi gözüm çatlak patlaktır ama adam da diyor zaten. Ya diyor Erdoğan da bir de oradan kendi sıyırıyor. Erdoğan üzerinden omuz atış ediyor ABD başkanı. Gelmezdim ama çok gelirdi ya lafım. Ama Erdoğan çağırdı hani çağırmasaydı gelemeyebilirdim yani falan. Bahane Erdoğan'ı sürüyor ortaya. Aferin tabii ki öyle olacak. Herhangi bir lider değil o. Kusura bakma bu benim için iftira o, kim olursa olsun. Bak bir de baştan çok dürüst benim liderim bu. Öteki liderimi hatırlamıyorum. Lider diye bir şey bilmiyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Ben niye kırmızı başlı kız okuyorum masal başka bir şey bilmiyorum 70'li yıllardan. Benim başbakan ne iş yapar bilmiyorum. Bir darbe olur. 80 darbe çocuğa koş eve geldim.
2: Senin başbakan
1: dedim,
2: ne iş yapar
1: dedim ki,
2: biliyor
1: anne,
2: musun?
1: Darbe olmuş dedim böyle yaptı rahmetli annem. Dedim kötü bir şey oldu herhalde. Evet. Yani nedir bu diye. Kadın tabii 60'ı biliyordu ondan.
2: Senin başbakan Güneş Motel'de.
1: Heh,
2: oradan 11 vekili transfer edip onuna bakanlık
1: tabii.
2: verip hükümet kurar. Senin başbakanın ne yapar abi?
1: Tabii.
2: Senin başbakanın ne yapar Allah aşkına bir söyle
1: bir de, bir de benim eski başbakanlarım öyle yapardı. Onlar bir de şeye yapardı. Türkiye'nin beyaz Türkleri yerleşik sermayeyi çalışmak söz verirlerdi. Oradan geçmeden geçilmiyordu. Türkiye'nin bir kendine ait rengi olan bilemediğim rengi olan bir anayasası vardır. O da Cumhuriyet döneminden itibaren başlar. 100 yıldır o anayasa. Şu anda 100 yılın üzerine geçti. O da belli sermayeleri beslemektir. Ama köylü millet efendisidir.
2: Tabii.
1: Buğday değil mi?
2: Tabii.
1: Kırmızı hani o şey dedi o gürbüz çocuk yarışmasında şişko bir tane çocuk şal var.
2: Aha.
1: Bu kadar bu güzel. Bu tarafa baktın mı orası da koz bozu bol olsun Bekir Coşkun değil mi? Esten İstanbul'da kadar güzel idi.
2: Yeah.
1: Ama sen idi öyleydin. Peki şimdi ne diyorduk ha?
2: Cumhuriyete
1: Gel. Hocam Cumhuriyet diyor Cumhuriyetin, ki adam, bunu diyor buraya buraya
2: bunu diyor, gövde gösterisi yapacaklar diyor. Bak, bu görüşmeyi
1: neden,
2: diyor.
1: Neden ben öyle dedim? Ha. Şunun için söyleyeyim. Bu cümle çok kıymetli hocam. Demiş ki üzerinden geçtim birkaç yerde

0: ifadesi, bu sen yokken oldu, bu geçen hafta oldu.
1: Özgür Özel'in.
0: Özgür Özel Financial Times'a bir yazı gönderiyor.
1: Tamam.
0: Normalde şikayet, biliyoruz hocam. Bu normal bir şey. Yani aman Türkiye çok güzel, Türkiye gelin diyecek hali yok. Hı. Allah belasını versin, Türkiye'nin batsın deme ihtimali bir daha yüksek deden. Batarsa Türkiye, dediği gibi Can Ataklı'nın, selam olsun Can Ataklı'ya buradan.
1: Ya, ya Allah'ın selamı, tamam.
0: Hocam ha, Allah'ın selamı demedim. Yani Allah'ın selamı demedim. Şalom diyeyim, ne diyeyim abi diyeyim. Hayır, Can Ataklı olduğu için, onun için söylüyorum.
1: Kulağını Türkiye, çınlat.
0: Türkiye, Erdoğan'ın gitmesi için Türkiye'de çok büyük felaket yaşanması lazım. Türkiye'nin evet. yarısı yok olursa Erdoğan gider diyordu, hatırlıyor musun?
1: Evet diyordu.
0: Bak, bakış açısını gördün mü? Bak, Türkiye eğer küle dönerse biz küllerin prensi olarak doğabiliriz. Ulan kül olacak, milyon insan CHP kazanabilir. Ne zaman? Türkiye küle dönerse. O zaman ne yapmak lazım? Yakmak lazım. Ya Hikmet, abartma, abartmıyorum. Bak cümleyi şöyle. Türkiye ve NATO tarihindeki en kritik NATO zirvesi. Dünya tarihi için de çok önemli. Cümle şu. Birebir Financial Times yazan CHP'nin şeysi. Bilmiyorum Medve. CHP'nin şeysi.
1: Peki.
0: Bak şöyle yazmış. Diyor ne ki. Yazmış? Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur.
1: Allah Allah.
0: Tamam. Devam ediyoruz. Bu bir problem değil. Zaten hep diyor ya, gel bizi kurtar, mabadımızı kurtar diye çağıran bunlar. O normal. Amerikan oğlanı. Ama şu cümle çok kıymetli. Diyor ki, Türkiye öngörülebilir, güvenilir bir ortak değildir. NATO öncesi.
1: Allah Allah.
0: Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, Pekin'e de görebilir.
1: Allah Allah.
0: Dünyada bunu yazabilecek bir tinette bir siyasetçi, bu serde bir karakter, bu kadar süfli bir siyasi düşünce yoktur. Dünyadaki herhangi bir ülkedeki herhangi bir muhalefetten söz ediyorum. Herhangi bir muhalefet.
1: Evet. Evet.
0: Yani git bak şimdi Orta Afrika ve Batı Afrika, Kongo'ya git ya da Mokoko'ya git. Mokoko'nun rakibi Tokoko'dur.
1: He.
0: Der ki bu sabah kadar Mokoko okey ama Tokoko'ya hayır der. İtiraz eder orada. Benim kabilem der. Bu bizim kabileden değil.
1: Abi bu. Çok enteresan ya. Şimdi, ben gerçekten gözden kaçırmışım ve şu anda benim bütün kimyamı bozdun
0: ya. Yani diyor ki NATO'ya, ulan diyor boşuna geliyorsunuz.
1: CHP rozeti taşıyan biri. Tamam. Hızlı ne olursa olsun.
0: Hazmeder abi.
1: CHP rozeti taşıyan biri bu. Yani muhatap o şu anda. CHP rozeti taşıyan biri çıkıyor. Ha alışkın mıyız? Ziyadesiyle alışkınız.
0: Hocam İtalya ziyaretten önce adam yine İtalyan gazetesine yazdı. Hatırlıyor musun?
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın resmi ziyareti
0: pizza,
1: için İtalya'ya
0: pizza kulesi eğikse,
1: gidişinde.
0: Eğik değilse Türkiye demokrasi var. Eğik mi değil öyle. Mi? Hatırlıyor musun? Manyak mı?
1: Fikir danıştığı isimler Mavi Vatan masalı geç söylemiyle bütün dünyayı uyutuyor bu iktidar falan diyecek kadar alçalabilen, küçülebilen bir bakış açısında ama ben Özgür Özel'in bunu kaleme almış olmasından
0: ben bir bakıma
1: fevkalade şaşkınım.
0: Ben
1: yani
0: şaşkın olma. Ben şöyle söyleyeyim. Bakın olay öyle bir yere geldi ki onların tek günde biz bunu söylerken acıtıyor canını ama maalesef bunu ben bir taraftan uydurmuyorum bak. Uydurmuyorum. Bak, birazcık okuduğun şey gazetede bir haberdi. Biz hayali bir şey, biz imajlı biz bu dünyada ve sahih ve bilinen, görünen şeyler üzerinden rasyonel yaşanan üzerinden konuşuyoruz. Özel bir program yapmıyoruz. Sadece olay şu. Dünyanın en önemli Batı basında da yazıyor. En kıymetli NATO zirvelerinden bir tane tarihi bir zirve 3-0 yapılıyor. Türkiye'de yapılıyor. Savunma sanayi orada gösteri yapacak. Doğru Türkiye mail Türkiye gövde gösterisi yapacak tabii. Standart. Tabii ki ne yapacak Türkiye? Ya hoş geldin mi diyecek. Değil. Gelin kardeşlerim bakalım diyecek. Yeni bir savunma güçlenelim ve bunu şekillendirelim diyecek.
1: Ve bu durumdan rahatsız olacak olan
0: bir kişi var. Özgür Özel, CHP. Ama neden
1: bir
0: rahatsız?
1: Bir de destekçileri.
0: Ama
1: işte,
0: neden rahatsız
1: falan,
0: değiller?
1: Şu falan. Ha,
0: tabii
1: şu.
0: Ondan zaten. Şu. Ama neden rahatsız değiller peki? Şu programı, şu bizim anlattığımızı bugün şunu dinleseler. Bugün CHP'yi bırakman lazım. Bırakamadın mı? En kötü ihtimal sorgulaman lazım. Sorgulayın arkadaşlar. Yeter bu kadar.
1: Evet yani.
0: Dangalaktan üzümü yok.
1: Hakikaten.
0: Bak yavaş yavaş Yılmaz Özdil'e hakkı vermek. Ona da selam olsun. Şimdi gene kızacaksın. Yılmaz Özdil'e. Haklı olmaya başladı herif. Gerçekten haklı. Bazı konularda artık Yılmaz Özdil'e beraber omuz omuza savaşacağım ya. Ne hale getirdiniz beni?
1: Eyvah,
0: adam neydi biliyor musun?
1: Eyvah.
0: Hikayeyi biliyor musun?
1: Hangisini?
0: Bu en son yaşadığı marketteki hikaye.
1: Ha biliyorum ya.
0: Adam diyor gittim demiş.
1: Ben kurucuz. Kurucuz. Ne demiş? Hatırlat. Bilmeyen seyircilerimize hatırlat.
0: Yılmaz'ın kendisi YouTube'da anlatıyor. Biliyorum, kafası iyi miydi bilmiyorum ama. Yok ha. Kafası iyi.
1: Yok yok.
0: Ağzı kaymıyordu. Alkol yok. Tamam. Diyor ki markette bir adam beni karşı markette. Yaşlı başlı evet. Bir adam. Evet. Bunu yakalamış. Demiş ki biz Esten sizi çok seviyorduk. Yılmaz evet. Özil. Ama Özgü Özel'e desteği bıraktınız. O yüzden artık sizi takip etmiyoruz ve ihanet ettiniz gibi bir şey kullanmış evet. Orada. Onun üzerine demiş, beyefendi haberiniz yok mu? Yılmaz Özdil cevap veriyor
1: evet.
0: O adama. Haberiniz yok mu? Birçok kişi bilmez. Ben Recep Tayyip Erdoğan akrabasıyım. Benim annemle o şey teyze çocukları. Böyle. Adam dinliyor. Ne? Tabii. Hatta diyor benim şu anda kuzenim diyor AK Parti Rize ilçe başkanı. Ama diyor ki görüşemiyor çünkü ben CHP'liyim. Biz onunla görüşmüyoruz çünkü o çok AKP'li. Ben de çok CHP'liyim. Adam dinliyor hala devam ediyor. Belki bunu pek kimse bilmiyor falan diye. Adam ay kusura bakmayın ben bilmiyordum özür dilerim demiş. Anlattım diyor. Arkasından diyor. Adam baktı gitti diyor. Buna da inandı diyor. Neymiş? Bu dedim ki ben bir yazı yazdım. Dedim ki bak şahıs pek fazla yazmıyorum son zamanlarda ama yine değer yani bunu yazmayı yazdım. Yılmaz Özdil eserinizle gurur duyun.
1: Evet.
0: Bunlar senin eserin.
1: Siz yaptınız.
0: Yani bak ya bunlar senin veli nimetin. Bunlar olmasaydı kitapla satamazdı.
1: Bak değil mi? Sen müthiş var ya şey. Şey yani böyle aldın şey gibi.
0: Estağfurullah.
1: Neydi o şeyin Norveç'in golcüsü vardı dün.
0: Haaland.
1: Abi adam dün.
0: İki tane daha çaktı.
1: Güm güm.
0: Tutuk, yalnız o vallahi, ürkütüyor beni yalnız. Adam Haaland. Acayip bir tip
1: biraz
0: var.
1: İri.
0: İriden biri, değil. Sonunda bir sanki yapay zeka gibi
1: şey var. Tamam ama Viking. Bir şey diyeceğim. Dün
0: Eric the Viking.
1: Dün bombaladı. Haaland gibi bombaladı.
0: Estağfurullah.
1: Ama final bu.
0: Şimdi yani bugün
1: Yılmaz Özdil'in şimdi şu ya da bu şekilde şikayet etmesi. Abi. Yani biz sıklıkla dile getiririz programımızı takip edenler bilir. Sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz bu ülkede CHP'nin %90'la iktidara geleceğine inanırsınız. Ama bu yalandır. Seçim yapılır. Erdoğan silindir gibi üzerinizden geçer. Çünkü bu kurumlarda gazetecilik yapılmıyor. Çünkü burada menfaat gereği size yalan söyleniyor diyen... Yılmaz Özdil o gazeteleri, o televizyonları o hale getiren ekip.
0: Ama yalan mı söylemiş dediğin doğru değil
1: abi
0: mi?
1: Doğru işte. Adam bak, ama senin söylediğin final cümlesi çok güzel. Eseriniz bu.
0: Tabii.
1: Eseriniz tabii. Bu efendim. Dolayısıyla marketteki amcayı o hale siz getirdiniz ya.
0: Mesela Bağdat Caddesi'nde bir röportaj yap. Olmuşu var. O yüzden üzerinden söylüyorum. Var yani. Hani bir, buradan selam olsun. Kimdi o? Sen Benoit değil. Sen Benoit abi iyi. Tamam. Bu Saint Joseph.
1: Saint Joseph.
0: Bize saldırıda kararsa hedefimiz Saint Joseph. Saint Joseph'li Cumhuriyet teyze değil mi? Saint Joseph'li Cumhuriyet teyze. Gayet şık. Marka ayakkabı, marka kıyafet, marka lan. Ha? Röportaj yap. O röportajda, o suadi ışıklar, şaşkın ışıklarda bir yerde tut.
1: Şaşkın bakkal ışık.
0: Evet. Şaşkın diye kısaltır konuşur caddede o yüzden anlarlar. Şaşkın ışıklar deyince. Mikrofonu daya de ki ya şu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ne kadar güzel yaptı değil mi Ekrem İmamoğlu? Ya evet yavrucuğum çok iyi yaptı işte bizim Atatürkçüler bunu yaparlar. Demezse ben kelleyi bırakırım oraya.
1: O kadar öyle diyorsun.
0: Çok hocam kör. Bu 1000 tane röportajdan çıkan bu. Bir tane sadece bizi buraya verdik hatırlıyor musun? İzmir'deki o akıllı teyze. Akıllı Cumhuriyet teyze o. Onlar var çünkü. Maalesef Erdoğan yaptı. Hatırlıyor musun?
1: Evet ya. Akıllı Cumhuriyet
0: teyze. Akıllısı var. Ama %99'u nedir?
1: Marmara'yı kim yaptı diye soruyorlar. Maalesef Erdoğan, Erdoğan diyor.
0: Ama çoğu yaptığı eserleri sayar mısınız diye soruyorlar.
1: Tabii. Kalıyor.
0: Ama arkasından mesela diyorsun Avrasya. Evet Avrasya. Ya teyze sen Avrasya görmedin mi? Avrasya nedir? Asya nedir? Köprü nedir biliyor musun? Buradan bir Ekrem duydu. Buradan bir CHP duydu. Hele Atatürk duydu.
1: Abi, ama
0: bu adam 10 kişiye tecavüz etmiş hırsız peştemalli bir herif mesela atıyor. Bayağı
1: havluyla otelde basılıyor tabii, falan filan.
0: Gençlerin musallat olan tamam. Kart zampara.
1: Tamam.
0: Ama çok Atatürkçü. İnsan herkesin bir hatası vardır diyor kadın. Yani, bu delilik.
1: Kadın kolları başkanı.
0: Bu delilik.
1: Kadın kolları bu delilik. Başkanı.
0: Bu delilik. Normal değil bu.
1: O gün kadın kolları başkanı sıfatı taşıyan kişi.
0: Tabii.
1: Kadın kolları başkanı sıfatı taşıyan kişi diyor ki Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım bayağı. Tek derdi Uşak'a hizmet etmektir. Bu siyasi operasyonlarla durdurulmasını kınıyoruz. Asu neydi bunun adı? Hanımefendinin adı. Bunun dedim, kusura
0: bıraktı
1: bakmayın.
0: Bıraktı galiba. Ben, ya, ne? İsfa mı etti? Gönderdi.
1: Kılıçdaroğlu gönderdi. Ha, Asu tabii. Kaya efendim. Merak eden seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bakabilirler. Bizim en kıymetli yol arkadaşımız Özkan Yalım diyor. O operatör.

0: Operasyon yapıldığında tek derdi uşağa hizmet etmek tabii. diyor. Şimdi
1: hizmetini otelde devam ettiriyor uşağa hizmet.
0: Neyse. Tabii. Şimdi o
1: uşak
0: zaman
1: uşak mı bana hizmet ediyor? Başka o zaman kendime oyun yapayım.
0: Birkaç parça bir şey var. Onları yayınlayayım istediğim için giremediğim konu başlıklarımız var. İşte ne bileyim Ukrayna mesela bu zirvede yine önemli başlık olacak. Ukrayna NATO üyesi değil ama zirveye davetli. Zelenskiy ile Trump'ın görüşmesi bekleniyor. Efendime söyleyeyim milli sistem NATO'da az önce sen değindin. Evet. İşte şeyin Havelsan, Roketsan mesela ya onu bir getirin. Roketsan genel müdürü çok manidar bir paylaşımla Tayfun 3 bir test yapıldı Tayfun 3.
1: Denizden, balistik füze. Karadan denize mi?
0: Abi deniz üzerinde hareketli hedefi vurdu. Bak şu an arkadaşlar görüntüyü verdi. Genellikle karadaki hocam, sabit hedefleri yok etmek için kullanılan bu sistem Türk mühendislerinin dokunuşu sayesinde hareketli hedefler için de kabus haline gelmiş. Bütün dünya parmak ısırarak takip ediyor. Gurur duyacağımız bir şey. Havelsan, düzeltiyorum, Roketsan genel müdürümüz de işte bu gurur tablosunu arkadaşlarımın ekrana getireceği sosyal medya paylaşımıyla bütün dünyaya duyurdu. Şimdi, oldukça manidar bir paylaşımdı. Harika. Onu da getirin arkadaşlar ekrana. Karadeniz'deki balıklar bugün biraz stresli dedi Murat II. Selam olsun. Ellerinize, emeklerinize sağlık efendim.
1: Şimdi bu
0: bunu niye dedi? Onu da hatırlatalım.
1: Bunu hak ediyorlar mı? Bak. Tabii ya biliyordur herkes ya ürküyor diye.
0: Özgür Özel balıklar Özel ürküyor böyle roket testleriyle test demişti. Fevkalade alkollü olduğu sanılan o görüntüde bir merak edenler yine bakabilir. Şimdi, balıklar Mustafa, ürküyor.
1: Bir buradan kimler çekiniyor? Bir gavurlar sevmiyor değil evet. mi? Türkiye düşmanları bundan mutsuz oluyor.
0: Evet.
1: Bir balıklar korkuyor. Balıklar evet. tabiatta. Orada evet. varsa da tabiattaki diğer köstebek, tilki falan filan onlar da korkuyor olabilir. Dikkat etmek lazım. Bir de her şey önce CHP korkuyor. Hoşuna gitmiyor. Şimdi NATO'ya bakış açısını biraz önce Cumhuriyet'in manşetinden bir parça alarak NATO'ya bakış açısını ortaya koydun. O CHP'dir o. Yani. Onun niyeti o değil. Tayfun yaptı ama aslında Erdoğan bakan yapmasını değiştirecek. Niye alakası var? Onun adı Tayfuncu galiba. Şimdi bu kadar salaklık olur mu? Var. Çok destek gelmiş biraz önceki konuşma. Bu da bir yanlış anlaşılma olmasın. Uşak deyince millet Uşak çok, ben gittim Uşak. Uşak hakikaten
0: muazzam bir
1: o bölgedeki en kaplıcası bilmem mesela tut her şeyle ve halk bunu hak etmiyor. Bolu'da Tanju Özcan var. Yani düşün en iğrenç, tövbe estağfurullah, iğrenç demeyeyim de en kötü şekilde yargılanan bir tanesi.
0: Niye?
1: Cinsel saldırı da vardı. Oradan yırttım bilmiyorum.
0: Yukarıdan aşağıya sırala. Yani belediyeye yapılan kurban bağışlarını usulsüz kullanmakla suçlanan bir isimden bahsediyorsun.
1: Uşak, evet. Uşak da bunu yapıyor sürekli. Uşak'taki kastım şu. Yani dediğim bu adam oraya onu yapıyor. Adamın onun kendi cinsi cibilliyeti o. Değil mi? Cemiyet Halk Partisi cibilliyeti. Uşak da bunun alakası
0: abi
1: yok.
0: Abi zinhar. Yani İstanbul'daki iddiaları bir düşün. Tabii. Sen de İstanbullu birisin. Tabii. Yani şimdi bunu sana mal etmek doğru olur mu ya?
1: Hafazan aldı. O yüzden yani yanlış
0: İstanbul
1: anlamayın.
0: İstanbul nimeti sana mal edebilir miyiz abi?
1: Aynen böyle.
0: Yani.
1: Asil, bütün yurdum insanında olduğu gibi asil bir halktır. Uşak halkı. O kadar da büyüteyim. Evet. Yani.
0: Hadi.
1: O başka bir hadise. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bu biraz önce şu vermiş olduğun rakamlar bir Tayfun falan diyorsun evet, yani. Aslında anlatımın tamamının özetin görseli.
0: Evet.
1: Yani biz bunu, hani bu adam bunu ben bir tek görmüyorum. Bunun reklamını ben yapmıyorum ki aslında bunun reklamı da yapılır. Yapılmalıdır da. Bunu bak hala idrak etmiş değil. İnsandaki fark şu. Cumhuriyet Halk Partisi sen bunlardan bahsediyorsun. Hı. Yani ben şimdi hep her zaman söylerim. Bir insanın eğer bir gazeteci, bir yazarın, bir gazetecinin, bir sosyoloğun hatta... Hı hı. Yurt dışında yaşayıp da uzun yıllar kendi ülkesini yukarıdan, balkondan seyretmesi büyük bir avantajdır. Hep mukayese edebilirsin. Yankı odasından çıkmış oluyorsun. Hı hı. O açıdan söylüyorum. Ben bunun örneğini dünyada gördüm. Yani nerede gördüm biliyor musun? Bu şeyden sonraki Balkanlardaki o soykırımdan sonra, İkinci Körfez Savaşı'dan sonraki dönemlerde gördüm. Hı hı. Batı, Amerika sana birse beş satıyor.
0: Doğru.
1: Bir görüntüyü... Beş görüntü var.
0: Makyaj diyor ve veriyor. Makyaj. Doğru.
1: Bu bir geldi. Ve bu pazarlama tekniği. Adam sonra ne yapıyor? 200-300 milyar dolara çıkıyor. Şöyle bitireceğim. Şimdi Türkiye bunu yapıyor. yapı yaptıktan sonra şöyle bir gerçeği de var. Biz bunları dünyada Hollywood üzerinden reklamını yapmadık. Türkiye değil mi? 50 yıllarda yabancılar evet. dünyayı evet. kurtarmadı. Evet. ABD kurtarır ya. Evet. Ama bunlar ancak sahada İngilizcesi well tried. Yani iyi denenmiş olarak satıldı. Yani biz İHA satıyorsak gerçek savaş kazandırmış satıyoruz.
0: Bravo.
1: Yani bunlar hikaye değil. O yüzden büyük avantajımız var. O yüzden bunlar da artık Genel Kurmay Başkanı, Savunma Bakanı olmak üzere başta Türkiye'nin savunma sanayinde dünyada parlayan yıldız olduğunu onlar söylüyor. CHP'nin derdi peştemal.
0: Tamam.
1: Havlu. Kaç tane gelir içine sarar bakıyor böyle.
0: O söyleyenlere de bunu saray evet. söyletiyor diye kitleye yutturma gayretindeler.
1: Köpük parti.
0: Şimdi bak birkaç parça bir şey var. Hızlı geçeceğim andan. O yüzden vermek istiyorum. CHP'nin yeni kahramanı biliyorsun. Geçen hafta da sıklıkla dile getirdiniz.
1: Ha, evet evet.
0: İslamiyet ve hassas evet. değerler üzerine ben hani Allah'tan böyle geçen hafta burada değildim. Ben biraz yayında evet. kontrolden çıkabilme riskiyle karşı karşıya kaldığım zaman böyle yutkunuyorum. İşte bu. İslami değerler kutsaldır. Bu ülkenin kahir ekseriyetinin kutsalıdır. Kutsala, espri malzemesine, kutsala yönelik aşağılayıcı, alay edici ifadelere... düşünce ve fikir özgürlüğü denmez. Ama bu iş biraz şirazeden kaydı. Bak abi bu yıl 67.si düzenlenen Akşehir Nasrettin Hoca Kiraz Festivali var. Ben çok yakından bilirim, takip ederim. Hmm. Adama nerelisin demişler, evli değilim demiş. Evet. O yüzden ben de Akşehirliyim. evet. Öyle bir latifeyle yapalım. Efendim ben bölgeyi çok yakından tanırım. Ve bu 5-10 Temmuz tarihleri arasında Akşehir'de yapılan festivali de çok iyi bilirim. Evet. farklı siyasal fikirlerin... Hakim olduğu dönemlerde de 67 yıldır yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Sadece gülmece zemininde ortaya çıkan keyifli bir etkinliktir. Çok şehrin de çok hareketlenmesine vesile olan çok kıymetli bir iştir. Bu Müfit Can Saçıntı. Evet. diye bir kişi her sene bir Nasrettin Hoca belirlenir. O Nasrettin Hoca çıkar. Yani bunlar ritüeldir. Gider göle maya çalar falan. Eşeğe biner falan.
1: O Müfit Can Saçıntı mı?
0: Şimdi bu ekranda. Şimdi bu arkadaş o olağanüstü espri yeteneğiyle dedim ya bakın kutsal din kutsaldır. Ahlak, namus bunlar kutsal kavramlardır. Diyor ki burada Bulgar vermeyeceğim sesini. Ekranımı kirletmeyeceğim bu alçaklıkla ama şunu söyleyebilirim. Bulgar dansçılar var diyor etkinlikte. Bana kayyum ne diye sordular diyor. Kayyum şudur diyor. Sevdiğin biriyle evlendin. Bak ifadeye bak. Bak mahkeme kararına yaklaşıma bir bak ama. Sevdiğin biriyle evlendin, gerdeğe girdiniz. Ondan sonra baktın ki eşinin yanında Mahmut diye biri var. İşte o kayyum. Ya
1: abi çok müptezel bunlar ya. Bu müptezellikte çok fazla da...
0: Şu pis ağzınızı, evet. şu milletin...
1: Hocam gerek yok.
0: Şeyinden, hakikaten hassas noktalarından bir çekin ya. Hakikaten ağzınız lam. Çekin şu ağzınızı şu milletin hassas noktalarından. Diniyle uğraşmayın. Ahlakıyla, namusuyla, kültürüyle ilgili şaka yapmayın bu insanların ya. Bu kadar zor bir şey olmasa gerek. Siz ahlak, namus, inanç, kültür... den bir haber insanlar olabilirsiniz ama bu ülkede bu şakaları yapıp da öyle popüler olup para kazanabileceğiniz dönemlerde değilsiniz. Bunu da bilin. Mehmet Baykan selam olsun. MHP düzeltiyorum. AK Parti Konya milletvekili. Bu müptezelliğe daha fazla dayanamamış. Hani o şeyden de şenlikten evet. de terk edip ayrılmış abi. Hayır, şimdi selam olsun buradan. Mehmet Baykan'a.
1: Şimdi bizim aslında içeride bir saatten beri anlatıyoruz ya dünyayı meydan okumaktan, NATO'dan falan filan bahsediyoruz. Ben de bir ifade kullandım. Hala arkasındayım. Döndüğün zaman bu tarafa pavyon, köpük, parti. Yani adamın gündemi senin gündemin dünyayı meydan okumak, senin gündemin bundan sonraki nesiller için, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir güçlü savunması, ekonomisi değil mi? Siyaseti dünyada makbul ve geçerli ve güçlü olan oyun kurucu bir ülke bırakmak istiyorsun. Adamın derdi bu sanat, heykel işte kayyuna heykel, sevgili, mesaj, küfür, ana avrat sövgü,
0: doğru,
1: pavyon, köpük. CHP'de bu. Gel bak, kaç gündür, kaç hafta

0: haftadır CHP'de neyi tartışıyoruz? Ben de değil ha. Bir de orada nasıl gavurdan örnek veriyorsam onu yapan adam çünkü o. O bombaları yapan, o jetleri yapan, onlar sanayi devlerinden, onlar itiraf. İçeride de sizi yöneten, hatta pürom diye öpüp yaladığınız, kokladığınız, pamuklara sardığınız dede vardı bir tane.
1: Evet.
0: Pavyon pazarlığından kurtaracağım ben bu CHP'yi dedi. O arındıracağım diyor. Ben demiyorum ha.
1: Yeah.
0: Adam olun lan. Müfit çat sıçıntı mı, sıçıntı mı ne bilmiyorum ama özür dilerim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Neydi o adamın? Ben hatta sen bana söyle bir ismi neydi? Hadi tövbe alışacaksınız. Ne Yıldırım?
1: Yaşar Yıldırım, hayır, selam olsun tamam. Milliyetçi Hareket selam Partisi olsun, olsun. Genel Başkan Yardımcısı. Bir de şu
0: bitireyim ama.
1: Dişleri dökülmüş kadını
0: verme bile, hiç
1: vermeyelim mi?
0: Müptezeller bak.
1: Kapatın
0: bakın,
1: tamam. Adam bunu, çok güzel. Bunu vermeyin. Vermeyin.
0: Selam olsun burada o sayın vekile. Ben oradaki o insicamı ve söylemekteki o şeyi sevmiştim. Tarzı çok sevmiştim. Alışacaksınız. Bakın bir daha söylüyorum. Tayfun'a alışamayabilirsiniz. Evet. Füze size fazla gelir.
1: Aynen öyle.
0: Size tek bir füze otelde kullanılan füzedir. O küçük bir şey o. Ama siz buna alışacaksınız. Tamam. Biz bu dünyaya biz bu meydan okuyoruz bunlarla. Ama öyle öyle bunlar hocam tamam. Böyle kusura bakma.
1: İçeride devam edelim.
0: Pavyon pazarlığı ben yapmıyorum. Pavyon pazarlığı yapan CHP'liler alışacaksınız şunu da alışacaksınız. Hani diyor ya memle. Efendim insanların kutsallarına saldırmayın. Benim için kutsaldır. Bak dünya tarafında Amerika'da olduğu gibi sokakta bu perçin bunun ne iş var lan diye şu perçimi salladan Yahudi için bir Yahudi vatandaş evet. için Amerika'da 6 ay hapis cezası veriyorlar.
1: Yeah.
0: Tek bir tane kit için. Sen otur bana peygamber oğlum de. Öyle de bu dedim demokrasi. Ne bakayım o zaman peki bunu yapamıyorsan. Niye peki siyasal alevicilere bir şey söyleyince ayağa kalkıyorsunuz?
1: Bravo.
0: Peki madem çok özgürlük yok Türkiye'de. Niye o zaman mesela Atatürk Koruma Kanunu var. Onun yüzden içeride yattı insanlar. Binlerce insan içeride yattılar. Niye onların için bir tane cümle kurmadınız? Espri yaptılar ha.
1: Abi işte çifte standart adam, uzun
0: adam
1: süre
0: dedi, arkadaş ben Atatürk'ü seviyorum dedi. Espri yaptım dedi. Adamı 6 ay içeride tuttunuz adam peki. Müptezeller. Müptezeller abi evet bence.
1: Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 12, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Evet, Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor efendim. Özellikle de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hummalı bir çalışma hakim. Peki ya hazırlıklar ne durumda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında neler var? Şimdi tüm gelişmeleri 24 muhabiri Yağmur Yıldız aktaracak bize. Yağmur, merhabalar, kolaylıklar dileyelim hemen. Nedir notların?
1: Sevgili Büşra, NATO'ya son bir diyoruz. Hemen külliyenin atmosferini ekranlara getirelim. Artık hazırlıklar tamamlandı. Şöyle bakın, külliyede bir peyzaj düzenlemesi yapıldı. Bir dünya ve Türkiye'nin öne çıktığı yer şekli oluşturuldu. Tabii NATO liderlerini ağırlamak için külliye hazır. Size şimdi hemen o noktayı gösterelim. Araçların duracağı yer şu an Kubilay arkadaşım, kameraman arkadaşım gösteriyor. Araçlar ilk o noktada duracak. Ardından protokol rengi turkuaz halıda, kameraman arkadaşımın gösterdiği üzere yürüyerek gelecekler ve külliyenin giriş kapısındaki bu platformda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri tarafından karşılanacak. Geleceği ve ilk karşılamanın yapılacağı alan canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Külliyeden. Tabii hazırlıklar artık tamamlandı diyebiliriz bu kapsamda. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar sizlere bir kez daha bu güzergahı gösteriyor. Şu an ekrana yansıyan görüntü, liderlerin araçtan indikten sonra yürüyeceği ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi lider ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanacağı alanı sizlere canlı olarak gösteriyoruz. Tabii külliyenin çevresinde de aslında görsel olarak hazırlıklar yapıldı. Birkaç gündür aslında o dev Türk bayrağını gösteriyoruz, ekranlara getiriyoruz. Şimdi Kubilay bir kez daha 24 izleyiciler için ekrana getiriyor. Külliyenin hemen hemen her noktasından görünür derecede büyük bir Türk bayrağı hemen bu noktada konumlandırıldı. Yan tarafında da yine NATO'nun amblemi var ve NATO üyesi ülkelerin bayraklarının olduğu bir görsel oluşturulmuş durumda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii bugün programlar başlayacak aslında. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul edecek külliyede. Ardından saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İkili görüşmeler gerçekleştirilecek. Tabii Mark Rutte önemli bir isim. Zirveye dair bugün saatler 16.45'i gösterdiğinde basın toplantısı düzenleyecek. İlk mesajlar ne olacak? Yine Mark Rutte'nin mesajları olarak ekrana taşıyacağız. Ardından gözler yarın ilk güne çevrilecek. NATO Ankara Liderler Zirvesi'nin açılışı Ato Kongresium'da gerçekleştirilecek olan Defense Expo ile başlayacak. Yani savunma forumu düzenlenecek. Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açılış konuşmalarıyla başlayacak ve böylelikle zirvenin de açılışı gerçekleştirilmiş olacak. Ardından elbette liderler Ankara'ya gelmeye başlayacaklar. Trump'ın geleceğini biliyoruz yarın. Bu kapsamda hem karşılama olacak hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. İkili formatta mı, heyetler arası formatta mı, resmi bir açıklama henüz yok, ancak bu görüşme olacak ve oldukça önemli mesajlar verilecek iki lider tarafından. Hatırlayalım, Trump Erdoğan'a saygımdan geliyorum ifadesini kullanmıştı. Tabii baktığımızda diğer liderlerin de karşılanması olacak ve ardından ikili görüşmeler ve akşam yemeği ve resepsiyonla ilk günü geride bırakacağız. Ardından çarşamba günü 8 Temmuz tarihinde liderlerin resmi karşılaması gerçekleştirilecek Kubilay Kutler'in gösterdiği alanda ve sonrasında da NATO Liderler Zirvesi oturumuna geçilecek. Tabi Ankara Zirvesi önemli. Mark Rutte Lahey'de kararlar alındı. Ankara uygulama zirvesi olacak demişti. Dolayısıyla NATO bildirgesinde hangi kararların uygulamaya geçileceği aslında daha çok ortaya çıkmış olacak ve bu kapsamda atılan adımların somutlaştığı bir zirve olacak. Varsa sorularınızı yanıtlayalım, dilerse sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur, çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Yağmur'un da aslında söylediği gibi artık son bir kaldı.

Haliyle dünyanın gözü Ankara'da olacak. Yarın başlayacak olan NATO zirvesi için hazırlıklar tamamlanırken zirveye katılacak olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Ankara programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle

0: Ankara'da kritik temaslarda bulunacak. Trump Salı günü Ankara'ya ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katılacak. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. ABD Başkanı NATO resmi karşılama töreni ve onur kıtası denetimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısında bulunacak. ABD Başkanı çarşamba günü ise NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Ardından ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Trump aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye ziyareti kapsamındaki temasları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Ankara temasları ABD Başkanı için pek çok stratejik hedefi içeriyor. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre Trump'ın Zelenski ile yapacağı görüşmenin ana gündemi savaşın sona erdirilmesi. Yetkililer diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağının altını çizdi. Trump'ın bir diğer gündemi ise İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri. Ayrıca deniz ticaret hatlarının korunması da gündeme gelecek.
1: Evet, NATO Liderler Zirvesi'nin kapsamında Ato Kongresyum'da Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek efendim. Liderlerin katılacağı forum için TOG limuzinler de hazırlandı. Şimdi 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak kırmızı bölgede o limuzinlerden birinin yanında. Detayları hemen Ahmet Taner Işıldak'tan alalım.
2: Başkent Ankara NATO zirvesine hazır. Şu an itibariyle hemen Ato Kongresyum'un bulunduğu noktadayız. Burası Savunma Sanayi Forumu'nun düzenleneceği alan ve buraya konuk liderler ve heyetler şimdi buradaki TOG limuzinle birlikte gelecekler. Tabii bu 2025 senesinde en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez bindiği bir araçtı. Gördüğünüz gibi 6 kişilik bir alana sahip ve oldukça şık bir tasarıma Türk bayraklarıyla kırmızı beyaz şeklinde olmuş. Şimdi biz de birazdan kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte ufak bir tur atacağız bu aracın içerisinde ve sizlere göstermeye, anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Tabii biz de kırmadılar. Oldukça dediğim gibi rahat ve şık bir araç. Şimdi en arka tarafına oturdum. Üst tarafında da zaten açık bir alan var. Yani cam ekran bir alan var. Şimdi birazdan da ilerleyeceğiz ve daha sonrasında zaten güzergahı da göreceğiz. Şimdi Ato Kongresyum oldukça önemli bir öneme sahip bu sene. Savunma Sanayi Forumu gerçekleşecek bu alanın içerisinde ve liderler ilk kez resmi bir şekilde gerçekleşecek. Liderler bu alana da dediğimiz gibi araçla gelecekler, TOG'la gelecekler ve TOG'da birlikte hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hem de bu alana gelmek için bu aracı kullanacaklar. Tabii ilk kez 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanıldı. Bir fabrika ziyareti sırasında kullanıldı. Bu araçta yine yarın başlayacak olan NATO zirvesinde etkin ve efektif bir şekilde kullanacak. Tabii gövde yapısı diğer TOG araçlarına göre oldukça uzun. Aksi genişletilmiş. TOG T10X'e göre çok daha uzun bir gövde yapısına söyledik. Kapısız olması daha da dikkati çekici. Zira burada dediğimiz gibi kısa bir alan aslında. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Ato Kongresyum'un bulunduğu alan kısa. Bakın şimdi kameraman arkadaşım Ömer Özgün gösteriyor. Desenler çok değişik, çok güzel. Bizim kültürel desenlerimizin de yer aldığı, motiflerimizin yer aldığı araçlar var. Zaten bu güzergahın içerisinde de güvenlik önlemleri son derece arttırılmış durumda. Şimdi Ankara'nın sıcağı da meşhurdur yaz aylarında. Özellikle kavurucu bir sıcak vardır. İşte bu sıcaklarda da kapısız araçlar hem liderlere, heyetlere burada Ankara manzarasını göstermek için oldukça güzel, oldukça güzel düşünülmüş bir şey. Hem de aynı zamanda bu sıcak havada kapısız bir şekilde rahat ve ferah bir şekilde geçecekler. Tabii güvenlik önlemleri de son derece arttırılmış durumda. Bunu da ifade etmiştik. Zira bu güzergah liderlerin ve heyetlerin kullanacağı bir güzergah. Neden kullanacaklar? Az önce ifade ettim. Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Türkiye'nin bu noktada aslında 3 boyutlu biliyorsunuz bir davranış biçimi var. Nicelik, nitelik ve sürdürülebilirlik. Aslında uzun yıllardan beri 2009'dan itibaren biz bunu düstur edindik ve savunma sanayimizin geldiği alan da oldukça ilgi çekici. İşte bu araçlarla birlikte de heyetler gelecekler ve Savunma Sanayi Forumu'na gidecekler ve çeşitli noktalarda da dediğimiz gibi ziyaretler, görüşmeler gerçekleştirilecek. İşte şimdi kameraman arkadaşımın gösterdiği bu yolun devamı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Yani 2026 NATO 32. Liderler ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleşeceği alan bu yolun sonunda. Görüyorsunuz güvenlik önlemleri alınmış durumda. Şu an trafiği açık bir noktada fakat yarın itibariyle bu alan iyice trafiğe kapanacak. Daha doğrusu tamamıyla kapanacak. Zira ifade ettiğim gibi liderler, heyetler burayı kullanacaklar. Aslında aylar öncesinden, günler öncesinden yapılan hazırlıklar.

0: var. Denetimler de büyük bir şeyiyle sürüyor. Şimdi bunun içerisinde olmak da bilmiyorum bir güzel hissettirir değerli izleyenler. 24 ekranlarından karşınızdayız. Oldukça rahat, oldukça şık koltuklara sahip, oldukça ferah da yani aradaki mesafe de oldukça yüksek ki tavandaki bilmiyorum Ömer gösterebilecek mi bize ama tavanda da görüyorsunuz full bir şekilde cam. Açık bir şekilde ilerliyor araç ve hemen karşısında da şuradaki bilmiyorum değerli izleyenlerimize gösterebilir miyiz Ömer de Türk bayrağı şemasıysa oldukça dikkati çekici. Yani bizim bindiğimiz araç kırmızı ve beyaz Türk bayrağını niteler şekilde tasarlanmış. Diğerleri ise geleneksel motiflerimizden baz alınmış araçlar diyebiliriz. Tabii içerisinde binişi de yani içerisinde yolcu olarak bulunduğunuzda da oldukça ferah, oldukça rahat bir sürüş kapasitesi ve aynı zamanda hissettirmiyor. Da yolun şeyini diyebiliriz. Tabii bütün bunların içerisinde bunları aktardık, anlattık. Bu araçlar uzunca bir sürede burada kullanılmaya, resmi liderleri karşılamaya, liderleri karşılarken kullanılmaya devam edecek. Biz de 24 ekranlarından sizlere bu anları gösterdik diyelim ve sözü buradan tekrar merkeze bırakalım.
1: Evet, Ahmet Taner'e de teşekkür edelim. Devam edelim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Zirve kapsamında basın mensuplarının çalışma alanları için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Duran, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin de bilgi verdi.
2: NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve tabii çok önemli. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Bildiğiniz üzere devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın 3. büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
1: Ve RTÜK 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yayıncı kuruluşlara bir çağrıda bulundu. Kurul, haber ve tartışma programlarında kamu yararıyla milli güvenlik perspektifinin gözetilmesini istedi. RTÜK, zirve kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi. Kurul, yayınların teyit edilmiş bilgiye dayanması, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca zirve süresince tüm yayın akışlarının RTÜK izleme ve değerlendirme uzmanlarınca titizlikle takip edileceği belirtilirken, yayıncı kuruluşların ülkenin uluslararası konumuna yakışır şekilde mesleki etik ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğine olan inancı ifade edildi.

0: Efendim, Ankara 7-8 Temmuz'da tarihi bir NATO zirvesine ev sahipliği yapacak dedik. İstanbul'da 2004'te yapılan zirve stratejik dönüşümler getirmişti. Ankara zirvesi de bir başka stratejik dönüşümün eşiğinde yapılıyor. Aradan geçen 22 yılda ise birçok yeni sınama, yeni dengeler, yeni ihtiyaçlar ve yeni tartışmalar ortaya çıktı.
1: Tüm hazırlıklar tamamlandı. Artık saatler var. 2004'te İstanbul'da düzenlenmişti. Şimdi Ankara'da. NATO zirvesi tarihi bir dönüm noktasında, yeniden Türkiye'de. İstanbul'da 2004'te yapılan zirvede NATO Kolektif Savunma İttifakı'ndan küresel güvenlik aktörüne dönüşmüştü. Ankara zirvesiyle de güncel iç ve dış sınamalara karşı kendini yeniden şekillendirerek tarihi kararlara imza atması bekleniyor. İttifak evrimsel bir süreçten geçiyor. Jeopolitik gelişmeler, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ve yeni güvenlik sınamaları arttı. Tam da bu nedenlerle Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak zirve tarihi nitelikte olacak. İttifak üyeleri, NATO temsilcileri ve uluslararası uzmanlar da aynı fikirde. It's a winning combination. Şimdi biraz geriye, 2004'te İstanbul'daki o tarihi zirveye gidelim. İttifak o yıl genişlemiş, 26 üyeye çıkmıştı. Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya müttefiklere katılmıştı. O dönemde NATO'nun en temel önceliği terörle mücadeleydi. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında oluşan güvenlik ortamı hala bulanıktı. ABD saldırılardan sonra hepimiz birimiz için ilkesine dayanan 5. maddeyi ilk kez işletmişti. Zaten tek örneği de bu oldu. NATO'nun o dönemdeki en önemli sınamalarından biri, Avrupa Atlantik bölgesi dışında 21. yüzyılda ortaya çıkan tehditlerle mücadele yeteneğini geliştirmekti. Oluşan yeni stratejik ortam NATO'yu tehditleri coğrafi açıdan değil, işlevsel açıdan değerlendirmeye yöneltti. Geleneksel sorumluluk sahasının dışında, yani Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ötesinde yürütülen misyonlarda yer almaya başladı. Afganistan, Libya, Irak, Afrika Boynuzu ve Somali bunun en önemli örnekleri oldu. 2004'teki İstanbul zirvesine Afganistan'daki istikrar misyonunun genişletilmesi kararları damga vurmuştu. Irak'ta güvenlik güçlerine eğitim desteği fikri de oluşmuştu. İttifak o zirvede ortaklıklarını daha da genişletme kararı aldı. İstanbul İşbirliği girişimini hayata geçirdi. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliğini genişletmeye başladı. İstanbul zirvesinden Ankara zirvesine 22 yıl geçti. Bu zaman zarfında jeopolitik bağlamda NATO'yu temelden etkileyen köklü değişimler yaşandı. Afganistan'daki uzun süreli savaş, Irak Savaşı'nın yarattığı transatlantik bölünme, Rusya'nın Gürcistan işgaliyle birlikte Avrupa'nın Moskova ile ilişkilerindeki ilk büyük kırılma, Libya'daki gelişmeler, DAEŞ ve küresel terör tehdidinin yükselmesi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, yükselen Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı, ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Ayrıca hibrit tehditler ittifakı doğrudan etkileyen temel sınamalar olarak ön plana çıkıyor. NATO aradan geçen zamanda ittifakı daha da genişletti. Şu anda 32 üyeli bir platform olarak yeni iç ve dış sınamalara karşı kendini güncelleme sürecinde. Tüm bunların yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın özellikle Avrupa ülkeleriyle ciddi bir çekişmesi var. Trump, külfet paylaşımı konusunda çok ciddi ve ısrarcı. Avrupa'nın elini hem ekonomik hem askeri olarak çok daha fazla taşın altına koymasını istiyor. Bu talepler zorlayıcı ve zaman zaman tehditkar olan çıkışlarla birleşince transatlantik ilişkilerinde gerginlikler de oluştu. Öyle ki pek çok Avrupa ülkesinde hükümetler de, halk da ABD'ye eskisi kadar güvenemeyeceklerini ve sırtlarını eskisi kadar rahat dayayamayacaklarını düşünüyor. Hele ki Rusya tehdidi sürerken. Bu nedenle kendi savunmalarını güçlendirmenin yollarını arıyorlar. Bu da aktif ordusu ve güçlü savunma sanayisiyle Türkiye için yeni fırsat pencereleri açıyor. Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini sıklıkla dile getirmesi de ilişkilerde gerilime yol açan bir başka ısrar. Çünkü Grönland, NATO üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge. Haliyle Danimarka bu ısrarı egemenliğine müdahale olarak görüyor. Diğer Avrupa ülkeleri de aynı sebeple Trump'a bu konuda cephe alıyor. Şu sıralarda gündemden düşse de ittifakın geleceğini sorgulatan bir kriz olarak Ankara zirvesinde de hafızalarda yerini koruyor. Bir diğer önemli kırılma noktası ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması oldu. Trump, NATO müttefiklerini kendisine yeterli desteği vermemekle suçladı. Avrupalı müttefiklerse bunun kendilerinin savaşı olmadığını söylüyor. Çünkü savaşı başlatan İsrail'di. Hal böyleyken Ankara zirvesinde en büyük beklenti ittifakın hala birlik içinde ve güçlü bir şekilde hareket edebileceğini göstermesi olacak. ABD'nin tüm eleştirileri ve tehditkar tavrına rağmen NATO'ya güçlü bağlılığını göstermesi bekleniyor. Trump defalarca zirveye bizzat katılacağını söyledi. Bu müttefikler açısından güven inşası için önemli. Özetle herkes NATO'nun zamanın şartlarına göre dönüşüm geçirmesi gerektiğinde hemfikir. Bunun ne şekilde olacağı hakkında ise tartışmalar var. ABD Soğuk Savaş dönemindeki gibi kolektif savunmaya odaklı bir NATO istiyor. Yani daha geleneksel görevlere odaklanmaya dönülmesini talep ediyor ve asıl yükü

0: Avrupa'nın sırtlanmasını istiyor. Avrupa'dan asker azaltma hamlesinin sebebi de bu. Buna karşılık Rusya tehdidini Avrupa'nın gördüğü kadar büyük görmüyor. Avrupa da Çin tehdidini ABD gibi algılamıyor. İşte burada bulunacak orta yol ittifakın geleceğini şekillendirecek. Müttefikler Lahey zirvesinde savunma harcamalarını 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarmayı kabul etmişti. Üye ülkeler savunma harcamalarının %3,5'ini çekirdek savunmaya, %1,5'ini ise daha geniş güvenlik yatırımlarına ayırmayı taahhüt etmişti. Ankara zirvesinde savunma harcamaları bağlamında kaydedilen ilerlemeyle birlikte bu harcamaların somut askeri yeteneklere dönüştürülmesine odaklanılması ele alınacak. Ayrıca üye ülkelerin savunma sanayi alanında kapasite, inovasyon ve işbirliğini geliştirme taahhüt hayata geçirme çağrısının da yer alması bekleniyor. Ukrayna'ya desteğin sürmesinin de zirvenin önemli gündem maddeleri arasında olacağı tahmin ediliyor. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı da muhakkak masaya gelecek konular arasında yer alacak. Ankara, NATO müttefiklerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Körfez ülkelerinin liderlerini de ağırlayacak.
1: Evet, Ankara'da NATO zirvesi kapsamındaki güvenlik önlemleri sürüyor dedik. Tabii kritik güzergahlarda yoğun denetimler var efendim. 24 editörü Hande İpekgil o noktalardan birinde bizi bekliyor.
2: Evet, dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. Biliyorsunuz NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Elbette ki bu kapsamda da trafik denetimleri iyice sıkılaştırıldı. Ankara aslında tam anlamıyla bir güvenlik çemberi altına alındı diyebiliriz. Şimdi biz de şu noktadayız. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda Turgut Özal Bulvarı İskitler İtfaiye önündeyiz. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte. Ve görüyorsunuz burada da trafik asayiş ve Yunus polis ekipleri uygulama noktasındalar. Öncelikle hemen Ömer şu anda sizlere gösteriyor. Tabii ki ehliyet öncelikle kontrolü yapılıyor, görüyorsunuz. Ehliyet ve kimlik kontrolü yapılıyor. Tabii ki bu güvenlik tedbirleri kapsamında tüm araçlara aynı anda uygulanıyor. Tabii bunun dışında bir de üst araması da elbette yapılıyor. Üst aramalarının ardından da araçların iç bölümleri ve bagajlar da yine detaylı şekilde inceleniyor. Şu an yine bir sürücümüz var. Sırada o da denetimler için bekliyor. Görüyorsunuz yine kimlik kontrolü yapılacak kendisinin. Hemen an be an Ömer Özgün de aktarıyor sizlere. Başkentteyiz, Ankara'dayız. Şu an kimlik kontrolünün ardından da yine bir üst araması gerçekleşiyor. Görüyorsunuz. Tabii NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara tam anlamıyla bir güvenlik kalkanına çevrilmiş durumda demiştik. Arabanın şu an biliyorsunuz arabanın içi de aranıyor. Güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıktı demiştik. Onlardan bir tanesinde de şu an canlı şahitlik yapıyoruz. Araç araması yapılıyor. Öncelikle tabii sürücünün kimlik ve ehliyet kontrolü yapıldı. Ardından üst araması yapıldı. Aracın içi de yine detaylı bir şekilde arandı. Tabii 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi önemli çünkü 22 yıl aradan sonra Ankara'da yapılıyor. Daha önce 2004 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmişti ve o zirve kapsamında da yine ittifakın dönüşüm sürecinin en önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi. Bu kez adres Ankara, küresel güvenlik mimarisinin geleceğinin şekilleneceği yine kritik bir zirve. İşte o kapsamda da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Şu an bagaj araması yapılıyor gördüğünüz gibi. Öncelikle ehliyet, ruhsat, kimlik bakıldı. Daha sonraysa yine üst aramadan sonra da araba didik didik arandı diyebiliriz. Ankara'daki güvenlik tedbirleri devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Hande İpekgil'e de teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, gördüğünüz üzere denetimler hala devam ediyor. Güvenlik kontrolleri üst seviyede gerçekleştiriliyor. Tabii artık bir gün kaldı dedik. Bir yandan da uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yönelik değerlendirmeler de arttı. Türkiye'den övgüyle bahsedilirken ittifak içindeki önemine dikkat çekildi.
0: Türkiye NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken geri sayım başladı. Dünyanın odağında olan Ankara zirveden önce övgüleri toplamaya devam ediyor. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eijhalsheim Türkiye'nin NATO'daki rolünü ele aldı.
3: Bence Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Zaten bugüne kadar da ittifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi.
4: United Nations.

0: Asker Napkwin'in
1: Hollandalı komutan Türkiye'nin bölgesel gücünden övgüyle bahsetti. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Güneydoğu kanadının koruyucusudur. Bunu bazı ortakları ile birlikte yapıyor olsa da bu bölgede en önemli ülke Türkiye'dir. Ankara'nın ittifak içinde daha da güçleneceğini söyledi. Türkiye ittifakın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip. ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşısında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız. İngiltere merkezli Middle East Eye ise Fransa'nın Türkiye'ye Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinin temellerinden gördüğünü yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO zirvesi öncesinde ortak üretim seçeneklerinin yeniden değerlendirilmesi talimatı verdiğini öne sürdü. Fransa'nın zirvede Türkiye ile anlaşmaya varabileceği yazıldı. Litvanya Başbakanı ise Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdirle karşıladı. Türkiye'nin güçlü askeri kapasitesi ve stratejik konumuyla ittifakın en önemli üyelerinden biri olduğunu belirtti. Baltık bölgesinin güvenliğine sağladığı katkılara dikkati çekti. Savunma sanayindeki önemli adımlarıyla dikkatleri çeken Türkiye, övgülerine övgü katmaya devam ediyor. ABD merkezli Defense Blog haber sitesi Typhoon Blok 3'ün son testini değerlendirdi. Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini vurabilen balistik füze teknolojisinde önemli bir eşiği geçti. Belirtti. Analizde son deneme için Ankara'yı bu teknolojiye sahip az sayıdaki ülke arasına taşıdığı ifadeleri kullanıldı. Gelişmelerin bölgesel dengeleri değiştirebileceğine yer verildi.
2: Bu haberle moderatörü noktalıyoruz efendim, ancak bir yere ayrılmayın. Bizden hemen sonra Elif Akkaya Kuter kahve molasıyla karşınızda olacak. Ekonomideki gelişmeleri aktaracak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
2: uyar. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
4: Gelenler yaşadım,
3: jestimi
4: her yere taşıdım.
3: Mest oldum,
4: bankartım jest oldu.
3: En çok jest yapan kart, jest kart.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.

Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayoktar, bir kez kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde ekonomide ve piyasalarda hangi gelişmeler var birlikte bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir analizi var. Blog sayfasında yayımlanan bir analiz. Jeopolitik gelişmeleri ve enerji ithalatındaki belirgin artışa rağmen ihracatın güçlü seyretmesi ve dış ticaretin dengelenmesinin iyileşmenin arkasındaki dinamikleri inceledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kıdemli ekonomist olarak görev yapan Yasemin Barlas ve baş uzman olarak görev yapan Şebnem Oğuz tarafından kaleme alınan "Jeopolitik gelişmeler dış ticareti nasıl şekillendirdi?" başlıklı blog yazısı merkezin güncesi sayfasında yayımlandı. Yazıda ikinci çeyrekte enerji fiyatlarındaki yükselişin dış ticaret dengesi üzerindeki olumsuz etkisi, ihracattaki güçlü seyir sayesinde önemli ölçüde dengelendiği belirtilirken, sıkı para politikası etkisiyle devam eden iş talepteki zayıf görünümde ithalat kompozisyonunu değiştirerek dış ticaret dengesini iyileştirmeye destek verdiği anlaşıldı deniyor. Bu gelişmelerin jeopolitik risklerin azalmasıyla enerji fiyatlarında başlayan normalleşmeyle düşünüldüğünde savaşın cari açık üzerine oluşturduğu yukarı yönlü risklerin önceki aylara kıyasla azaldığı değerlendiriliyor. OPEC artı pazar günü yaptığı açıklamada Ağustos ayından itibaren petrol üretim hedeflerini bir kez daha artırma kararı aldığını duyurdu. Karar, petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasıyla birlikte küresel arzın artacağı ve petrol fiyatlarının baskı altında kaldığı bir dönemde alındı. Grup gerçekleştirilen toplantıda Haziran ve Temmuz aylarında yapılan benzer artışlara ek olarak Ağustos ayında günlük üretim kotasını 188 bin varil artırma konusunda anlaşmaya vardı. OPEC ile Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefik üreticileri kapsayan OPEC artı bünyesindeki 7 çekirdek üye Nisan-Temmuz döneminde üretim kotalarını toplam günde yaklaşık 800 bin varil artırmıştı. Ancak bu artışların büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle kağıt üzerinde kalmıştı.

Evet, petrol fiyatlarının ardından bir de altın fiyatlarına bakalım ki savaş boyunca Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran arasındaki çatışmalar boyunca ters korelasyonla hareket etmiş. %17, 28 Şubat'tan bu yana, savaşın başladığı tarihten bu yana %17 gerilemişti. Altın fiyatları son dönemde yeniden yükseliş sinyalleri veriyor, ancak uluslararası kurumlar ve bankaların temkinli yaklaşımı da acaba rally'nin sürdürüleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Yatırımcılar faiz indirimi beklentisi, merkez bankalarının alımları ve güvenli liman talebinin desteğiyle altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini düşünüyor, ama önceki tahminlerin altında bir beklenti söz konusu diyelim ve o kurumların beklentilerine bakalım. Goldman Sachs 2026 yıl sonunda 4.900 dolar olacağını düşünüyor altının onsunun. Bank of America 2026 4. çeyrekte 4.800 dolara çıkabilir diyor ki önceki beklentiler hep 5.000 doların üzerindeydi, bunu da hatırlatalım. Morgan Stanley önceki haftalarda yaptığı tahmininde 2026 ikinci yarısında altının onsunun 5.200 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor, ama öncesinde de bir düşüş tahmini var, bunu da hatırlatalım. UBS önümüzdeki 12 ay içinde 5.200 dolar olabilir diyor. En son gelen tahminlerden biri de Deutsche Bank'tı. Deutsche Bank 2026 3. çeyreğinde 4.300 dolar, 2026 4. çeyreğinde de 4.800 dolar olabilir diye revize etti altın tahminini. Ve en son JP Morgan'dan gelen beklenti temkinli bir revizyona gitti JP Morgan'da. 2026 3. çeyreğinde 4.300 dolara çıkabilir uluslararası piyasalarda altının onsu diyor. 4. çeyrekte de 4.500 dolar olabilir diyor. Önceki tahminleri daha yüksekti. Temkinli bir revizyona gitti. Evet, yükseleceğini öngörüyorlar ama önceki beklentilerinin altında yükselişler. Piyasalara bakalım. Borsa tarafında durum ne? Cuma günü %0,26 gerileyerek 14.417 puandan kapanmıştı. Haftanın ilk işlem gününe, yeni güne de %0,51 artıda 14.491 puandan başladı. O seviyenin üzerinde %0,69 artıda 14.518 puana çıktı tekrar Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.879 puanda, orada da %1'e yakın %0,85 artıda olduğunu görüyoruz. Ve 500 Endeksi de 18.174 puanda, orada yatay bir seyir var. Her üç endekste de tablo yeşil, yukarı yönlü diyebiliriz. 500 endeksi de yatay pozitif. Kur tarafına bakalım. Dolar ve avroda durum ne? Dolar 46.83'ten işlem görüyor. Yatay pozitif bir seviyede. Avroda 53.50'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa FED faiz artışı beklentisinin zayıflaması

0: dolayısıyla 2 haftanın yani 22 Haziran tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Güne 4174 dolardan başlamıştı. O seviyenin biraz altında uluslararası piyasalarda altın onsu 4140 dolara geriledi. İçeride gram altın 6232 lira, çeyrek altında 10191 liradan işlem görüyor. Petrol tarafında biraz önce aktardık, OPEC artı grubunun Ağustos ayından itibaren üretim hedeflerini yeniden artırma kararı alması ve kilit üreticilerin Hürmüz Boğazı üzerinden ihracatı yeniden artırmaya başlamasının küresel arzı destekleyeceği beklentisiyle hafif gerileyerek başlamıştı. Güne %0,33 gerilemiş, 71.88 dolardaydı. O seviyenin de altında Brent tam petrolün varil fiyatı 71.72'den 72 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 40,23, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle beraber. Hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi geride bıraktığımız hafta enflasyon verisi vardı. Beklentilere paralel gelen olumlu bir veriydi ki Temmuz ayı içinde beklentiler biraz şekillenmeye başladı ve yine aynı şekilde düşük geleceği düşünülüyor. Bir taraftan Ankara NATO zirvesine hazır artık. Yarından itibaren NATO zirvesi var. Piyasalar neyi fiyatlayacak, nasıl beklentiniz diye başlayalım, buyurun.
1: Şimdi Cuma günü ifade ettiğiniz gibi Haziran ayı enflasyonunu takip ettik. Aylıkta %0,99, yıllıkta da %32,10 seviyesinde gerçekleşti. Tabii ki biz veriyi aldıktan sonra detaylarına odaklanıyoruz ve sonrasında da diyoruz ki Merkez Bankası bu veri sonrası ne adım atar? Malum 23 Temmuz'da gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Şimdi Cuma günkü veri sonrası aslında merkezin bu ayki toplantıda da mevcut duruşunu koruması bekleniyor. Yani fonlamayı haftalık repo üzerinden değil, zaten bir süredir gecelik borçlanma üzerinden gerçekleştiriyordu %40 seviyesinde. Dolayısıyla %40 seviyesinde korumasını, ama Eylül ayı itibariyle eğer ki enflasyonda beklentiler doğrultusunda bir ilerleme kaydedilirse, piyasada riskler yeniden artmazsa, enerji fiyatlarında yeniden yükseliş kaydedilmezse, artık Eylül ayında fonlamayı %40 seviyesinden eski seviyesi olan %37'ye çekebileceğini ve böylelikle haftalık repo faizi üzerinden fonlamayı yapabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla beraber Temmuz ayı için enflasyon beklentisini de yavaş yavaş oluşturduk. Aylıkta %1,2 seviyesinde bir beklentimiz var. Yıllıkta da eğer aylık veri bu şekilde gerçekleşirse yıllıkta da enflasyonun %31'lere gerileme ihtimali olduğunu öngörmekteyiz. Tabii ki bu beklentiler zaten merkezin artık yavaş yavaş faizi %40 seviyesinden %37 seviyesine çekebileceğini de bize gösteriyor. Yani enflasyonu biraz biz Temmuz toplantısıyla ilgili beklentileri şekillendirmesi açısından değerlendirdik. Onun dışında siz de söylediniz, bu hafta gözler NATO Liderler Zirvesi'nde olacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da liderler bir araya gelecek. Tabii ki Türkiye için çok önemli bir zirve bu. Zaten Ankara'da son günlerde hazırlıklar son hız devam ediyor. Şimdi orada liderlerin elbette görüşmeleri, konuşmaları, ikili görüşmeler çok önemli. Ama bence en önemlisi Amerika ve Türkiye olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde Amerika Başkanı Trump Türkiye'ye geleceği için çok heyecanlı olduğunu ve Türkiye'ye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için geleceğini ifade etmişti. Yani o ikinci kez başkanlık görevine geldiğinden bu yana Türkiye ile olan ilişkilerde bir sıkıntı yok. Ve özellikle ondan bu şekilde ifadelerin gelmesi de piyasaları aslında pozitif açıdan destekliyor. Ve bir sürprizim de var diyor, bir müjdem de var diyor. Dolayısıyla bakalım Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi nasıl olacak, neler konuşulacak, Trump'ın müjdesi neymiş, bunlara bakacağız, bunlara odaklanacağız. Piyasalar üzerinde zaten bir NATO Liderler Zirvesi baskısı yok. Herhangi bir Türkiye'ye yönelik negatif bir tablo yok. Yani bu son dönemde savaşlar oldu, ticaret savaşlarını konuştuk Amerika'da Trump göreve geldikten sonra, ama her zaman Türkiye'nin bir noktada arabuluculuk görevi gördüğünü takip ettik. Dolayısıyla dış ülkelerle olan ilişkilerde çok ciddi negatif yorumlanabilecek bir

0: durum yok benim şahsi görüşüm bu yönde. Ama tabii 2 gün boyunca bakalım liderler nelere odaklanacak, nelerin altını çizecekler, piyasaların karşısına nasıl çıkacaklar, nasıl mesajlar verecekler, bunları takip ederiz. Tabii ki yapılacak görüşmeler sonrası açıklamalarda bizim tarafta sektörlere yönelik oraları destekleyici haberler gelirse, işte anlaşmalar olursa bu bir miktar sektör bazlı ayrışmalara yol açabilir yurt içi piyasalar nezdinde. Ama özetle az önce de ifade ettim, NATO Liderler Zirvesi öncesi piyasalarda iyimserlik sürüyor ve ben bu iyimserliğin de olağanüstü bir gelişme olmadıkça piyasaların genelinde devam etmesini bekliyorum.
1: Katsa yaptırımları ile ilgili, kaldırılabileceği ile ilgili bir beklenti vardı. Geride bıraktığımız haftada konuklarımızla değerlendirirken haftaya bunun fiyatlamasını görebiliriz demişlerdi. Ne dersiniz?
0: Evet, şimdi böyle bir hamleyle karşılaşılırsa tabii ki bu durum piyasayı daha da destekleyebilir. Zaten piyasa yükselmek istiyor. Özellikle şu aşamadığımız 14.800 bölgesini de aşmaya çalışıyor. En azından bu yönde teknik göstergelerin istekli olduğunu görsek bile biraz temel anlamda hikayeye ihtiyacımız var. O yüzden bu katsayı yaptırımları ile ilgili kalkacağına dair bir aksiyon alınması veya bir ifadenin gelmesi bu noktada piyasaları destekler diye değerlendiriyorum.
1: Evet. Şimdi altın tarafında yeni revizeler var. Örneğin JP Morgan'ın var son olarak. Yani aslında olumlu. Yine 4.500 doların altında çok az beklenti var. Ama tabii yılın ilk yarısında yapılan tahminlerden düşük. Yani yükselebilir ama beklenti daha az yükseleceği yönünde. Ne dersiniz?
0: Aslında bize şunu gösteriyorlar. Biz her defasında her hafta konuşuyoruz tabii ki. Bazen izleyiciler diyor ki işte altın düştü ama siz yükseliyor dediniz vesaire. Burada yabancı kurumların da şunu teyit ettiğini görüyoruz. Yani beklentiler sürekli değişiklik gösteriyor. Çünkü bunlar bizim elimizde olan şeyler değil. Neden şu anda biz aşağı yönde revizyonların arttığını görüyoruz? Çünkü Fed hikayesi devreye girdi. Fed faiz arttırabilir konuşuluyor ve bu beklentiler fiyatlanıyor. Dolayısıyla altında da beklentiler yabancı kurumlar tarafından aşağı yönlü revize edilmiş durumda. Ben de baktığımda Morgan Stanley'nin 2026 yılının ikinci yarısında 5.200 dolarlık bir hedefinin olduğunu görüyorum. O çok iddialı geldi bana. Ama orada da mesela demiş ki altın ETF'lerine güçlü para girişi olursa o zaman 5.200 dolarları görebiliriz diye de bir parantez açmış aslında. Ama onun dışında ortalama kurumlara baktığım zaman yıl sonu için beklentiler ortalama 4.500 dolar civarında aslında yoğunlaşıyor. Şu anda 4.100 dolar bölgesindeyiz. Geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verisi sonrası Amerika'da bir miktar altını aldılar çünkü faiz artış ihtimalini yumuşattı. Ama yine de bir faiz artışı masada duruyor. Dolayısıyla hani buna yani altın da bunu bildiği için çok fazla aslında yükselemiyor. Biraz daha sınırlı kalıyor diyelim. Vadeli piyasada da özellikle Ekim, Ağustos vadeli fiyatlarda yine ortalama 4.200 civarı oluşmuş durumda, şekilleniyor. Yani bize ne gösteriyor? Bir süre Fed ile ilgili ihtimaller altını ne yazık ki etkileyecek ama bir süre sonra da altın diyecek ki ben her senaryoyu Fed ile ilgili fiyatladım. O yüzden bana yenilerini getirin. O da ne demek oluyor? Altında bir soluklanma dönemine girecektir. Yani ne düşüş ne de yükseliş bir yatay seyir oluşturabilir kendisine belli bir dönem sonra. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü geçmiş dönemlerde bunu çok fazla yaşadık. Şu anda da faiz artışı ihtimali zayıfladı derken de şunu ifade edelim. Bir taneye piyasa kesin gözleğine bakıyor, masada duruyor bu ihtimal. Sadece son günlerde 2 veya 3 kez de faiz arttırabilir deniliyordu 2026 yılı içerisinde. Hani bunu bir miktar yumuşattı diyelim açıklanan veri. Ama ne yazık ki tek bir veriyle hareket edilmiyor. Şimdi önümüzde bir Amerika enflasyonu var. Haziran ayı enflasyonu takip edeceğiz. 29 Temmuz tarihinde Fed'in toplantısını takip edeceğiz. Dolayısıyla buralardan gelecek mesajlar da aslında bu beklentileri şekillendirecektir. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Altında kısa vadede oynaklıkların devam edeceğini.
1: Çok kısacık bir petrol değerlendirmesi alacağım ama çok kısa olacak.
0: Onda sınırlı bir düşüş var yeni haftaya başlarken. Amerika ve İran meselesi aslında tabii ki riskler azaldı ama o tarafla ilgili resmi olarak piyasa

0: biraz daha net şeyler istiyor. Evet. Ama yine de artık savaş bitti gözüyle bakıldığı için petrolde bir rahatlama söz konusu.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada. En çok Jest yapan kart. Jest kart.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Gün boyu çamaşırını koru.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX, yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX, şimdi çok yakınında.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Türkiye'nin gündemi belli. 2 gün boyunca, hadi bugünü de ekleyelim, 3 gün boyunca NATO zirvesi olacak. Zirve yarın başlayacak ama yansımaları, yankıları bugünden başladı haliyle. Hemen muhabirlerimiz de yanıma gelsinler. Şimdi 22 yıl sonra yeniden NATO liderlerini Türkiye ağırlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesindeki programı ne ve külliyedeki hazırlıklar ne durumda diye Yağmur Yıldız'a soracağız. Yağmur külliyede bizi bekliyor. Detayları Yağmur'dan öğreneceğiz. Bu arada şimdi dünya liderleri Ankara'da olacak. Kritik bir zirveden bahsediyoruz. Hal böyle olunca güvenlik önlemleri olabilecek en üst noktada. Bu sebeple de başkentte kimi yollar kapatıldı? Alternatif güzergahlar var. Peki hangi yollar kapalı? O alternatif güzergahlar nereler? Hande İpekgil'den alacağız bilgileri. Görüyorsunuz bir yandan polis ekipleri de yani bir teyakkuz halinde denetimdeler. Detayları Hande'den öğreneceğiz. Ve gelecek olan misafirler arasında elbette ki öne çıkan, en önde yer alan isim ABD Başkanı Donald Trump. İran Savaşı sebebiyle Avrupa'nın kendini yalnız bıraktığını defalarca dile getirmişti. Geçtiğimiz hafta yaptığı bir Beyaz Saray'daki konuşmada da Erdoğan davet ettiği için bu zirveye katılıyor olduğunu söylemişti. Şimdi biz Ahmet Taner Işıldak'a da önümüzdeki dakikalarda döneceğiz. Taner nerede derseniz, Taner Donald Trump'ın konaklayacağı otelde. Orada ne gibi önlemler alındı? Donald Trump bugün mü geliyor, yarın mı geliyor? Kaç gün kalıyor, ne olacak? Tüm detayları da Taner'den alacağız, öğreneceğiz. Ama şimdilik Hande ile Taner'i biraz bekletelim. Şöyle bir külliyenin önüne gidelim. Yağmur Yıldız az önce de söylediğim gibi külliyenin önünde bizi bekliyor. 22 yıl sonra Yağmur yeniden NATO liderlerini ağırlayacak Türkiye. Bunun bir telaşı var, bunun bir heyecanı var. Bir yoğunluğu da malum söz konusu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO öncesi programında neler var bunu senden öğrenelim. Bir de külliyede de hazırlıklar var. O hazırlıklar neler? Neler yapılıyor? Külliye nasıl hazırlanıyor zirveye liderlere?
1: Sevgili Helin Aslan, NATO'ya son bir diyoruz. Dolayısıyla hazırlıklar da tamamlandı. Aslında güvenlik, havalimanı, güzergahlar, külliye, atokongrezyum gibi zirvenin gerçekleştireceği her alanda hazırlıklar tamam. Hatta Ankara semaları bile hazır. Türk yıldızları gösteri gerçekleştirecek. Dilerseniz şöyle buranın atmosferini kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ekranlara getirsin. Bakın hemen sol tarafımızda bir dünya şablonu oluşturulmuş. Peyzaj düzenlemesiyle orada Türkiye'nin öne çıktığı bir görsel karşılıyor bizi. Şimdi liderlerin araçlarının geleceği noktayı göstersin size Kubilay. Hemen o noktada araçtan inecek liderler. Ve ardından Kubilay'ın şu an ekrana getirdiği güzergahta protokol rengi turkuaz halıda karşılanarak yürüyecekler. Kısa bir geçidin ardından külliyenin giriş kapısında ev sahibi lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından işte tam bu noktada karşılanacaklar. Bir karşılama ve fotoğraf çekimi olacak hemen bu noktada. Kubilay Kutlar şu an canlı olarak ekranlarınıza getiriyor. Liderler araçlarından inecekler. Bu koridordan geçip işte tam da bu noktada karşılanacaklar. Hazırlıklar tamam dedik. Tabii etrafta görsel şölenler de var. Onlardan en güzeli ise elbette Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız. Külliyenin hemen hemen her noktasından görünecek kadar dev bir Türk bayrağı yerleştirildi bu noktaya. Hemen yan tarafında da NATO amblemi ve NATO üyesi ülkelerin bayraklarının yer aldığı bir görsel bulunuyor külliyeden görünecek şekilde. Tabii bugün itibariyle aslında programlar başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul edecek. Ardından saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisi bugün itibariyle başlıyor hem de NATO heyecanı başlamış olacak. Zira NATO Genel Sekreteri bugün saatler 16.45'i gösterdiğinde ilk basın toplantısını gerçekleştirecek. Zirveye dair o toplantıdan vereceği mesajları canlı olarak izleyicilerimize aktaracağız. Tabii gözler artık yarına ve çarşamba gününe çevrildi. 2 gün sürecek. Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya varmış olacak. Önce resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve ardından Mark Rutte tarafından karşılanacak. İki önemli görüşmesi var. Biri Zelenski, biri ise Şara. Hem Ukrayna hem de Suriye liderleriyle ikili görüşme gerçekleştirecek Trump ve elbette en önemli görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında yapılacak o görüşme olacak. Henüz ikili görüşme mi yoksa heyetler arası görüşme mi, nasıl bir formülde olacağı teknik olarak resmi olarak açıklanmadı. Ancak iki liderin görüşeceği

0: Hem ikili görüşme hem zirve marjında gerçekleştirilecek açıklamalar oldukça önemli ama sadece sözler değil, jest ve mimikler, hareketler bile aslında damga vuracak. Her şeyi çok detaylı bir şekilde izleyip, gözlemleyip izleyicilere ve vatandaşlara elbette aktaracağız. Bu kapsamda zirvenin İlk günü hem akşam liderlerle birlikte düzenlenecek resepsiyon hem de çeşitli oturumlarla sona ermiş olacak. Zirvenin açılışı Ata Kongresyum'daki Defense Expo yani savunma forumuyla başlayacak. Bu forumda Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Ardından ikili görüşmeler ve çeşitli oturumlar yapılacak. Sonrasında ise İkinci günde liderlerin karşılaması, aile fotoğrafı çekimi ve ardından NATO liderler oturumu gerçekleştirilecek. Tabii şunu hatırlayalım, bazı önemli açıklamalar yapıldı. Onlardan biri Trump, Erdoğan'a saygımdan geliyorum dedi. Bu çok önemli. Diğer yandan Mark Rutte, Lahey karar zirvesiydi, Ankara uygulama zirvesi olacak dedi. Dolayısıyla hangi kararların Ankara zirvesi itibariyle uygulamaya geçildiğini de NATO bildirgesiyle göreceğiz. Dolu dolu iki gün geçecek. Hatta bugünden başlayacak programlar söylediğimiz gibi. Varsa sorunuzu yanıtlayalım. Değilse sözü yeniden size bırakalım Helin Aslan.
1: Yağmur çok teşekkür ediyorum. Sana şimdilik sorum yok ama bugün, yarın, öbür gün zirve boyunca çok şey soracağız. Sıcağı sıcağına takip ediyor olacaksınız siz de. Şimdilik teşekkür edelim. Seni uğurlayalım. Biz Hande'ye sözü verelim. Şimdi az önce Yağmur da altını çizdi. Dedik ki hani NATO zirvesine hazırlıklardan bahsetti. Zirve yarın öbür gün başlayacak. Yarın başlayacak ve iki gün sürecek. Ama Ankaralıların, başkentlerin NATO zirve mesaisi aslında çok daha erken başladı. Güvenlik önlemleri sebebiyle olabilecek en üst seviyede güvenlik önlemleri şu an. Ve kimi kapatılan yollar, alternatif güzergahlar var. Nereler oralar, hangi önlemler alınıyor? Detaylar için söz bir kez daha Ankara'da Hande İpekgil'de.
2: Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. NATO Liderler Zirvesi 22 yıl sonra Türkiye'de bu kez Ankara'da yapılacak. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte yapılan denetimleri şu an ekranlarınıza getiriyoruz. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aradan sonra Ankara'da yapılacak ve tabii bu kapsamda aslında günlerdir trafikte gerçekleşen denetimleri ekranlarınıza getiriyoruz. İşte bugün yeni noktalardan bir tanesi. Güvenlik tedbirleri kapsamında Turgut Özal Bulvarı'ndayız ve kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte yapılan trafik denetimini getiriyoruz ekranlarınıza. Öncelikle tabii sürücünün kimlik ve ehliyet ruhsatları kontrol edildi. Daha sonra bir üst araması gerçekleşti. Şu anda da yine sürücünün aracının gerçekten titizlikle didik didik arandığını yine belirtebiliriz. Araç içindeki aramada yine polis ekipleri tarafından yapılıyor. Trafik asayiş ve Yunus polis ekiplerinin katıldığı bu uygulamalarda araçlar durduruluyor. Sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri öncelikle kontrol ediliyor. Denetimlerde yine sürücü ve yolcuların üst aramaları yapılırken de aynı zamanda şu anda da görmüş olduğunuz gibi bagajda yine detaylı bir şekilde aranıyor. Tabii hemen şunu ekleyelim, organizasyon kapsamında 48.841 emniyet personeli ve 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi kapsamında görev yapacak. Tabii aynı zamanda da 7 gün 24 saat esasına göre yine sanal devriye faaliyetleri de güvenlik güçleri tarafından kontrol edilecek. Özellikle belirtelim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Esenboğa Havalimanı, Etimesgut Havalimanı, heyet otelleri ve protokol güzergahlarında da yoğun önlemler elbette ki alındı. Yine tedbirlerin en çok hissedildiği alanlar elbette ki trafikler ve bazı yollarda tamamen kapatıldığını yine önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. Şu an yine ekiplerin ehliyet kontrolü yaptığını görüyoruz araçta. Daha sonra kendisi devam ediyor ve tabii oldukça bir yoğunluk var bu trafik bölgesinde. Bulunduğumuz konumda da yine trafiğin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Evet, NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri Ankara'da NATO zirvesi süresi boyunca devam edecek. Biz de ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

0: Hande'ye teşekkür edelim. Şimdi de sözü Ahmet Taner Işıldağ'a vereceğiz. Yine yani Ankara'da kalmaya devam. Peki neden? Zirveye katılacak liderler arasında elbette ki öne çıkan isim ABD Başkanı Donald Trump. Demin Yağmur bahsetmişti Donald Trump'ın yarın geleceğinden. Peki gelecek nerede kalacak? Orada ne gibi hazırlıklar var? Ne gibi tedbirler, önlemler var? Detayları alalım. Sözü Ahmet Taner Işıldağ'a verelim. Taner, Trump'ın kalacağı otelin önünde bizi bekliyor.
1: 22 yıl aradan sonra Türkiye NATO'ya yeniden ev sahipliği yapıyor. Tabii 32 ülkenin hem hükümet başkanları hem de devlet başkanları Ankara'ya gelecek. En çok merak edilense Donald Trump oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nerede kalacağıyla alakalı. Tabii en çok konuşulan unsur JW Marriott adlı otelde kalacağı ki Amerikan Büyükelçiliği'nin hemen karşısında yer alan bir otel. Şimdi hemen bir oteli de bir gösterelim isterseniz. Oldukça fazla güvenlik önlemi alınmış durumda. Zaten otel bir ay önceden kapatıldı. 1000 kişilik bir heyetin bu otelde kalacağı söyleniyor. Tabii bulunduğumuz nokta kulislerde ABD heyetinin konaklaması için hazırlanan nokta olarak yer geçiyor. Tabii adım başı polis noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet, özel harekat, trafik polisi, istihbarat ekipleri bu noktada görev yapıyor. Otel çevresinde aynı zamanda park etmek yasak. Şüpheli görülen her araç detaylı bir şekilde aranıyor. Konvoy güzergahlarında anlık yol kapatmaları yapılabilecek. Zaten burası tamamıyla yola kapatılacak. Yani araç girişine kapatılacak yerlerden bir tanesi. Zaten buranın hemen ilerisi de NATO zirvesinin düzenleneceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Hemen arka tarafı da göstermek istiyorum sizlere aslına bakarsanız. Hemen JW Marriott bu otelin karşısındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği bulunuyor. Burada da şimdi görüyorsunuz önlemleri. Bakın gerek hassas bir şekilde eğitilmiş köpekler olsun, gerekse polisler ve aynı zamanda dediğimiz gibi istihbarat ekipleri bu noktalarda nöbetlerini tutmuş durumdalar. Şimdi görüyorsunuz bir de yaya geçidinin, yaya taraflarının olacağı yerlerse kapatılmış durumda. Burası araç trafiğine kapatılacak. Önlemlerin en çok arttırıldığı güzergahlardan birisi bu. Liderler bu noktadan geçecek. Buranın aynı şekilde de dediğimiz gibi Donald Trump'ın kalacak olmasının da kalacak olma iddiasının yüksek olması dolayısıyla oldukça mühim bir yere sahip. Şimdi buranın tercih edilme konumuysa pek çok yere yakın olması, merkezi olması. Az önce ifade ettiğim gibi NATO Liderler Zirvesi'ne çok yakın bir noktada burası. Donald Trump biliyorsunuz gelecek, yarın Türkiye'ye gelecek ve hangi yolları kullanacağı da bilgisi henüz paylaşılmamadı ama bu iki noktadan birisinde kalması bekleniyor NATO Liderler Zirvesi boyunca. Kendisi de hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan davet ettiği için geldim, yoksa katılmazdım dedi. Burada güzel bir şekilde karşılanacak. Önlemler de çok ciddi bir şekilde alınmış. Biz de hem kalacağı yeri hem de iki ihtimali de sizlere gösterdik. Önlemleri de anlattık diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Taner'e de teşekkür ediyoruz. Liderler geliyor dedik. Peki liderlerin çantalarında hangi başlıklar var? NATO zirvesinden neyin çıkacağı kadar liderlerin hangi başlıklarla geldiği de önemli. Şöyle bir toparlama yaptık sizin için. Aslında düzenli olarak moderatör kuşaklarımızı izleyenler geçen haftadan bunu hatırlayacaklardı. Üzerine de konuşmuştuk ama zirve yarın gerçekleşirken bunu bir daha hatırlamamak olmaz. Kim hangi dosyayla o zirveye katılıyor? Gelin onları şöyle bir anımsayalım. Önce ev sahibiyle, yani bizimle, Türkiye ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'da daha adil bir külfet paylaşımı gündemiyle masada olacak. NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımını pekiştirilmesi konusunu ele alacak. İttifakın güney kanadı güçlendirilmeli diyor Erdoğan ve Ukrayna'daki savaşın seyrini de NATO zirvesinde gündeme getirecek. Ve bunun yanı sıra, tüm bunların yanı sıra Orta Doğu ve Afrika'da Erdoğan'ın gündemindeki maddelerden bir diğeri. Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmelerin ittifakın gündeminde, NATO'nun gündeminde daha güçlü bir şekilde yer alması gerekliliğinin altını çizecek Erdoğan vereceği mesajlarda. Gelelim ABD Başkanı Donald Trump'a. Şimdi biliyorsunuz, az önce de bahsetmiştim. Trump İran savaşı sebebiyle Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa'nın kendisini yalnız bıraktığını düşünüyor. Bunu çok net bir şekilde de dile getiriyor düşünmenin ötesinde. Ve bir de daha önceki başkanlık döneminde de bir itirazı vardı. Diyordu ki ya NATO'nun bütün savunma anlamında, askeri anlamda yükünü biz sırtlıyoruz. Dolayısıyla burada bir yük paylaşımı yapalım demişti. Ve geçen yılda Lahey'de bu yük paylaşımı için bir anlaşma yapılmıştı. Ve denilmişti ki NATO'daki ülkeler gayri safi yurt içi hasılalarının %5'i kadar savunmaya pay ayıracaklar demişlerdi. Şimdi Trump'ın öncelikli gündemi zaten bu olacak. Avrupa, NATO'nun savunma yükünü daha da üstlen...

0: NATO'nun savunma yükünü daha da üstlenmeli diyor. ABD'nin bu noktadaki ekonomik yükünün azalması gerektiğini söylüyor. Ve bu iki maddeyi, iki görüşü ki birbirini destekleyen görüşler tek olarak da ele alabiliriz. Bunu zirvede ele alacak, gündeme getirecek. Bu bekleniyor. Gelelim şimdi İtalya'ya. Meloni, ittifak içi birlikten yana Meloni, Akdeniz güvenliğini masaya getirecek, gündeminde olacak. Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizecek. Ama Avrupa'nın savunma kapasitesi güçlendirilirken bunu ABD'den de ayrı düşünmüyor. Diyor ki ABD ve Avrupa bağı korunmalı. Yani iki taraf arasındaki bağ zayıflatılmamalı. Gelelim bir diğer ülkeye, Fransa'ya. Macron, Avrupa merkezli güçlü savunma kapasitesinden yana, merkezde Avrupa olsun diyor. ABD'ye bağımlılığın azalması gerektiğini söylüyor. Macron'un da gündeminde, tıpkı Erdoğan'ın da gündeminde olduğu gibi Ukrayna meselesi var. Ukrayna için güvenlik garantileri istiyor ve savaş sonrası güvenlik düzeninin nasıl sağlanacağını da bu zirvede ele alalım diyor. Gelelim Merz'e, yani Almanya'ya, Almanya Başbakanı'na. Savunma harcamaları artmalı, Avrupa'nın ittifaktaki rolü güçlenmeli, Rusya'ya karşı caydırıcılık artmalı diyor. Şimdi bugün şu ana kadar liderlere baktığımızda hepsinde ortak bir nokta bir anlamda bulabiliriz. İşte savunma harcamaları artsın, Avrupa'nın ittifaktaki rolü güçlensin. Şimdi burada İspanya'da bir farklılık söz konusu. Diyor ki İspanya Başbakanı Sanchez, ittifak içi dayanışma korunmalı. Tamam, savunma yükü de dengelenmeli ama burada dikkat çektiği, ayırdığı bir nokta var. Güvenlik harcaması ekonomik ve sosyal yapıyla uyumlu olmalı. İşte burada bir farklılık görüyoruz. Şu anlamda farklılık görüyoruz. Diyor ki burada Sanchez, sosyal devlet kapasitesini zayıflatmayacak şekilde savunma yükünü paylaşalım. Yani her ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından %5'lik bir pay savunmaya ayrılsın diyordu ya Donald Trump. Ve Lahey'de bunun konuda anlaşmaya varılmıştı ya, hani burada Sanchez'in dikkat çektiği bir nokta, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarıyla uyumlu bir şekilde olsun diyor bu güç savunma paylaşımı. Bir diğer noktaya gelelim. Starmer, yani İngiltere'ye. İngiltere'ye baktığımızda da Ukrayna'ya desteğin kesintisiz sürmesi gerektiğini söylüyor İngiltere. Doğu Kanada'nın güçlendirilmesi gerekliliğini masaya yatıracak. ABD ile Avrupa arasında köprü görevi sürdürmeye çalışacak ve Baltık güvenliğini gündeme getirecek. NATO içinde koordinasyon başlıklarını öne çıkarması da bekleniyor. İşte liderlerin NATO zirvesindeki ajandaları böyle. Böyle gelecekler, bu başlıklarla geliyorlar zirveye. Şimdi az önce de ifade etmiştim, 22 yıl sonra NATO zirvesi bir kez daha Türkiye'de gerçekleşiyor. Ama şöyle bir 22 yıl önceyi hatırladığımızdaysa, yani 2004 yılında zirve beraberinde stratejik dönüşümler getirmişti. Aradan 22 yıl geçti ve o 22 yıl içerisinde çok şey oldu, yaşandı ve bitti. Buyurun bir bakalım.
1: Tüm hazırlıklar tamamlandı. Artık saatler var. 2004'te İstanbul'da düzenlenmişti. Şimdi Ankara'da. NATO zirvesi tarihi bir dönüm noktasında, yeniden Türkiye'de. İstanbul'da 2004'te yapılan zirvede NATO Kolektif Savunma İttifakı'ndan küresel güvenlik aktörüne dönüşmüştü. Ankara zirvesiyle de güncel iç ve dış sınamalara karşı kendini yeniden şekillendirerek tarihi kararlara imza atması bekleniyor. İttifak evrimsel bir süreçten geçiyor. Jeopolitik gelişmeler, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ve yeni güvenlik sınamaları arttı. Tam da bu nedenlerle Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak zirve tarihi nitelikte olacak. İttifak üyeleri, NATO temsilcileri ve uluslararası uzmanlar da aynı fikirde. It's a winning combination. Şimdi biraz geriye, 2004'te İstanbul'daki o tarihi zirveye gidelim. İttifak o yıl genişlemiş, 26 üyeye çıkmıştı. Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya müttefiklere katılmıştı. O dönemde NATO'nun en temel önceliği terörle mücadeleydi. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında oluşan güvenlik ortamı hala bulanıktı. ABD saldırılardan sonra hepimiz birimiz için ilkesine dayanan 5. maddeyi ilk kez işletmişti. Zaten tek örneği de bu oldu. NATO'nun o dönemdeki en önemli sınamalarından biri, Avrupa Atlantik bölgesi dışında 21. yüzyılda ortaya çıkan tehditlerle mücadele yeteneğini geliştirmekti. Oluşan yeni stratejik ortam NATO'yu tehditleri coğrafi açıdan değil, işlevsel açıdan değerlendirmeye yöneltti. Geleneksel sorumluluk sahasının dışında, yani Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ötesinde yürütülen misyonlarda yer almaya başladı. Afganistan, Libya, Irak, Afrika Boynuzu ve Somali bunun en önemli örnekleri oldu. 2004'teki İstanbul Zirvesi'ne Afganistan'daki istikrar misyonunun genişletilmesi kararları damga vurmuştu. Irak'ta güvenlik güçlerine eğitim desteği fikri de oluşmuştu. İttifak o zirvede ortaklıklarını daha da genişletme kararı aldı. İstanbul İşbirliği girişimini hayata geçirdi. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliğini genişletmeye başladı. İstanbul Zirvesi'nden Ankara Zirvesi'ne 22 yıl geçti. Bu zaman zarfında jeopolitik bağlamda NATO'yu temelden etkileyen köklü değişimler yaşandı. Afganistan'daki uzun süreli savaş, Irak Savaşı'nın yarattığı transatlantik bölünme, Rusya'nın Gürcistan işgaliyle birlikte Avrupa'nın Moskova ile ilişkilerindeki ilk büyük kırılma, Libya'daki gelişmeler, DAEŞ ve küresel terör tehdidinin yükselmesi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, yükselen Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı, ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Ayrıca hibrit tehditler ittifakı doğrudan etkileyen temel sınamalar olarak ön plana çıkıyor. NATO aradan geçen zamanda ittifakı daha da genişletti. Şu anda 32 üyeli bir platform olarak yeni iç ve dış sınamalara karşı kendini güncelleme sürecinde. Tüm bunların yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın özellikle Avrupa ülkeleriyle ciddi bir çekişmesi var. Trump, külfet paylaşımı konusunda çok ciddi ve ısrarcı. Avrupa'nın elini hem ekonomik hem askeri olarak çok daha fazla taşın altına koymasını istiyor. Bu talepler zorlayıcı ve zaman zaman tehditkar olan çıkışlarla birleşince transatlantik ilişkilerinde gerginlikler de oluştu. Öyle ki pek çok Avrupa ülkesinde hükümetler de, halk da ABD'ye eskisi kadar güvenemeyeceklerini ve sırtlarını eskisi kadar rahat dayayamayacaklarını düşünüyor. Hele ki Rusya tehdidi sürerken. Bu nedenle kendi savunmalarını güçlendirmenin yollarını arıyorlar. Bu da aktif ordusu ve güçlü savunma sanayisiyle Türkiye için yeni fırsat pencereleri açıyor. Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini sıklıkla dile getirmesi de ilişkilerde gerilime yol açan bir başka ısrar. Çünkü Grönland, NATO üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge. Haliyle Danimarka bu ısrarı egemenliğine müdahale olarak görüyor. Diğer Avrupa ülkeleri de aynı sebeple Trump'a bu konuda cephe alıyor. Şu sıralarda gündemden düşse de ittifakın geleceğini sorgulatan bir kriz olarak Ankara zirvesinde de hafızalarda yerini koruyor. Bir diğer önemli kırılma noktası ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması oldu. Trump, NATO müttefiklerini kendisine yeterli desteği vermemekle suçladı. Avrupalı müttefiklerse bunun kendilerinin savaşı olmadığını söylüyor. Çünkü savaşı başlatan İsrail'di. Hal böyleyken Ankara zirvesinde en büyük beklenti ittifakın hala birlik içinde ve güçlü bir şekilde hareket edebileceğini göstermesi olacak. ABD'nin tüm eleştirileri ve tehditkar tavrına rağmen NATO'ya güçlü bağlılığını göstermesi bekleniyor. Trump defalarca zirveye bizzat katılacağını söyledi. Bu müttefikler açısından güven inşası için önemli. Özetle herkes NATO'nun zamanın şartlarına göre dönüşüm geçirmesi gerektiğinde hemfikir. Bunun ne şekilde olacağı hakkında ise tartışmalar var. ABD Soğuk Savaş dönemindeki gibi kolektif savunmaya odaklı bir NATO istiyor. Yani daha geleneksel görevlere odaklanmaya dönülmesini talep ediyor ve asıl yükü Avrupa'nın sırtlanmasını istiyor. Avrupa'dan asker azaltma hamlesinin sebebi de bu. Buna karşılık Rusya tehdidini Avrupa'nın gördüğü kadar büyük görmüyor. Avrupa da Çin tehdidini ABD gibi algılamıyor. İşte burada bulunacak orta yol ittifakın geleceğini şekillendirir. Müttefikler Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarmayı kabul etmişti. Üye ülkeler savunma harcamalarının %3,5'ini çekirdek savunmaya, %1,5'ini ise daha geniş güvenlik yatırımlarına ayırmayı taahhüt etmişti. Ankara Zirvesi'nde savunma harcamaları bağlamında kaydedilen ilerleme ile birlikte bu harcamaların somut askeri yeteneklere dönüştürülmesine odaklanılması ele alınacak. Ayrıca üye ülkelerin savunma sanayi alanında kapasite, inovasyon ve işbirliğini geliştirme taahhüt hayata geçirme çağrısının da yer alması bekleniyor. Ukrayna'ya desteğin sürmesinin de zirvenin önemli gündem maddeleri arasında olacağı tahmin ediliyor. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı da muhakkak masaya gelecek konular arasında yer alacak. Ankara, NATO müttefiklerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Körfez ülkelerinin liderlerini de ağırlayacak.
0: Liderler zirveye eşleriyle birlikte geliyorlar. Eşlerini de Cumhurbaşkanı Necmi Erdoğan ağırlayacak ve kültür

0: diplomasisi yürütecek. Bu arada Emine Erdoğan Çankaya Köşkü'nde çocukları dijital tehditlerden korumak için yapılacak toplantıya da başkanlık edecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle, eşi Emine Erdoğan da First Lady'lerle bir araya gelecek. Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi boyunca lider eşlerine ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere dikkat çekilecek. Çocukların korunması için atılabilecek adımlar konuşulacak. Erdoğan toplantıların ardından First Lady'lere Türk kültürünü tanıtacak. Türk mutfağının en güzel örnekleri öğle yemeğinde lider eşlerine sunulacak. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri yakından görme fırsatı bulacak.
0: Zirvede yerli otomobilimiz TOGG da vitrinde olacak. Şimdi şöyle göstereyim size. Diyeceksiniz ki ya TOGG böyle değildi. Evet böyle değildi. Bu TOGG'lar zirveye özel. Yani TOGG'ların limuzin hali ve uzun gövdeli bu TOGG araçlar zirveye katılacak. Liderlerin program alanlarına ulaşımı için kullanılacak.
2: Söyle ararız dedi. Sen de ararız. Kalkma bak.
1: Ankara'da NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkentin gündemine bu kez güvenlik tedbirleri kadar protokol araçları da girdi. Uzun gövdeli limuzin TOGG'lar başkent caddelerinde görüntülendi. Araçların zirveye katılacak liderlerin ve üst düzey heyetlerin kısa mesafeli ulaşımında kullanılması bekleniyor.
3: NATO Kongresi'nin bulunduğu noktadayız. Burası savunma sanayi forumunun düzenleneceği alan ve buraya konuk liderler ve heyetler şimdi buradaki TOGG limuzinle birlikte gelecekler.
1: Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Ankara 32 NATO ülkesinin liderlerinin yanı sıra davetli heyetleri, bakanları ve diplomatları ağırlayacak. Türkiye'nin yerli otomobili limuzin TOGG uluslararası protokol sahnesine çıkmış olacak.
3: Güzergahın içerisinde de güvenlik önlemleri son derece arttırılmış durumda. Şimdi Ankara'nın sıcağı da meşhurdur yaz aylarında, özellikle kavurucu bir sıcak vardır. İşte bu sıcaklarda da kapısız araçlar hem liderlere, heyetlere burada Ankara manzarasını göstermek için oldukça güzel, oldukça güzel düşünülmüş bir şey. Hem de aynı zamanda bu sıcak havada kapısız bir şekilde, rahat ve ferah bir şekilde geçecekler.
1: Bu araçlar sadece bir ulaşım tercihi değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ve sanayi vitrini olarak değerlendiriliyor. Yerli ve elektrikli otomobilin liderler zirvesinde sahneye çıkması, Türkiye misafirlerini kendi markasıyla ağırlayacak mesajını da beraberinde getiriyor.
0: Gelelim İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarına. Bir basın ordusu zirveyi takip edecek. Malum sadece Türkiye'den değil, dünyadan da basın mensupları Ankara'da olacaklar ve zirve kapsamında basın mensuplarının çalışma alanları için tüm hazırlıkların da yapıldığını belirtti İletişim Başkanı. Erdoğan Trump görüşmesine ilişkin de bilgi verdi.
4: NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve tabii çok önemli. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Bildiğiniz üzere devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın 3. büyük kütüphanesi, Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir.

0: Ekrem İmamoğlu'nun bugün yargılandığı 3 ayrı dava görülüyor. Şimdi bu davalarda savunma yapması da bekleniyordu. İlk olarak diploma davasında savunma yaptı. Diğer davaları da soralım. Diploma davasının seyrini de soralım. Kime soracağız? Adaya Ada Kahraman notlarıyla karşımızda. Ada merhaba. 3 ayrı davası görülüyor bugün Ekrem İmamoğlu'nun. Şimdi diploma davasında savunma yaptı dedim. Bir, savunmasına dair neler söylediğini biliyor muyuz? O davada bir karar var mı? İki, diğer davalarda da savunma yapacak mı, yapıyor mu, yapmasını bekliyor musun? Çünkü geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam eğer aynı güne 3 davasının konulması sebebiyle Ekrem İmamoğlu'nun bir itirazı vardı bu duruma. Ne oluyor, neler yaşanıyor, seni dinliyoruz.
1: Helal'dan ilk olarak şöyle ki iki duruşmaya girdi şu ana kadar. Biri diploma davasıydı ki bu diploma davasında savunma yaptı kendisi. Şu anda kendisi casusluk davasında. İlk olarak casusluk davasında girmişti. Ancak orada işte mahkeme heyeti başkanını ve aynı zamanda burada savcıyı beklerken diğer davasına geçti. Yani diploma davasına geçti. O davada bir savunma gerçekleştirdi kendisi. Bugün için ise İmamoğlu çıkaramaç suç örgüt davasında da bir savunma yapması bekleniyor. Çünkü Tuncay Yılmaz'ın savunması bitti. Avukatı bir savunma yapacak şimdi. Bu savunma bittikten sonra eğer casusluk davasında Ekrem İmamoğlu savunmasını tamamlarsa oradaki yani çıkar amaçlı suç örgütü davasına geçecek. Eğer bitirmezse de Fatih Keleş'e geçilecek çıkar amaçlı suç örgütü davasında. Şimdi diploma davasına baktığımızda lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle yeniden 5. kez hakim karşısına çıktı burada Ekrem İmamoğlu. İstanbul 5. İdare Mahkemesi 23 Ocak tarihinde oy birliğiyle İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine karar vermişti. Geçtiğimiz duruşma İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar verilmişti. Bu duruşmada ise burada mahkeme İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yazı yazılarak kararın kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasına karar verdi ve duruşmayı 25 Aralık'a erteledi. İmamoğlu tabi burada bir savunma yaptı kendisi ancak bugün çok ilginç bir gün yaşadığını söyledi. Ceza davaları şeklinde 15 davası olduğunu belirtti. Savunmasında genel olarak aslında diğer yargılandığı davalardan bahsetti. Bu davalara ilişkin bir savunma yaptı. Kendisi yargılandığı diploma davasına ilişkin tam anlamıyla bir savunma yapmadı. Şimdi casusluk davasına geldiğimizde burada ikinci duruşması görülüyor şu anda. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada haklarında siyasal casusluk suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırmaları talep ediliyordu. Bir önceki duruşmada savcı ara mütalasında iddianamede ve sanıkların dijital inceleme raporlarında yer alan bilgi ve belgelerin devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgiler olup olmadığı yönünde görüş bildirilmesinin istenmesi, delil toplanması, bu işlemlerin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle tutukluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Mahkeme ara kararında burada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Bugünkü duruşmada ise ara mütalasını açıkladı savcı. Siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Şimdi İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına baktığımızda ki bu duruşmada İmamoğlu geçen hafta siz de belirttiniz. Burada görülen duruşmada kendisinden bugün savunma istenmesine tepki göstermişti. Mahkeme heyeti davada sanık savunmalarının 9 Temmuz'da tamamlanacağını söylemişti. İBB davasında yani çıkar amaçlı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yeni haftada savunma sırası İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'da. Şimdi Tuncay Yılmaz'ın savunması bitti. Avukatının savunmasına geçildi. Bu savunma bittikten sonra da Ekrem İmamoğlu casusluk duruşmasından çıkarsa bugün için burada Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünde Helin Aslan. Suç örgütü davasında.

0: Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada, verdiğin bilgiler için. Biz Ada'dan sözü alalım. Şimdi bir diğer bağlantı noktamıza gideceğiz. Neslişah Yumağan. Neden? İstanbul'da hafta sonu yaşanan o sel felaketi. Üsküdar'daki durum vahimdi. Özellikle Sahaflar Çarşısı'nda kitapların olduğu bir alandan bahsediyoruz. Islanmalarının herhangi bir telafisi yok. Ve esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor. Peki neler yaşanıyor? Hafta sonundan bu yana neler değişti? Öğrenelim. Söz Neslişah Yumak'ta.
2: Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul genelinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından İstanbul'un farklı ilçelerinde sel felaketine dönüştüğünü görmüştük. İşte o noktalardan birisi de tam olarak burasıydı. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ydı. Yağışın hızlanmasıyla birlikte meydanda bulunan işte o yağmur suları Sahaflar Çarşısı'na akın etti. Şimdi bakıyoruz, hemen kameraman arkadaşım Celal Musa ile ekranlarınıza getiriyor. Şu an yine hemen bir sahafçının önündeyiz. Sahaf dükkanının önündeyiz. Suyun geldiği seviye ekranlarınıza geldi. Bir vatandaşın neredeyse bel hizasına gelmiş durumda olan bir suyla karşılaşıyoruz. Şimdi önemli bir noktadan bahsediyoruz. Çünkü burası tarihe tanıklık etmiş eserlerle dolu bir sahaf dükkanı. Şimdi ekranlarınıza geliyor. Kameraman arkadaşım Celal Musalli getiriyor. Orijinal fotoğraflar, orijinal mektuplar, orijinal evraklar. Hepsi şu an görüyorsunuz Osmanlı mühürlü. Evraklar hala daha ıslak bu arada. Her biri burada bu noktada suya kapıldı. Esnaf o gün içerisinde dükkanlarındaki zayiatı kurtarmaya çalıştı. Hemen bu noktaya geleceğim. Burada tabii Ebru sanatı eserleri var. Osmanlı dönemindeki Osmanlı tuğralı evraklar var. Keza fermanlar, keza mektuplar, orijinal eserler, ansiklopediler, belgeler, her biri sular altında kaldı. O gün Üsküdar'daki sahafçılar esnafı ilk dakikalardan itibaren dükkanlarının içerisindeki bu eserleri kurtarmaya çalıştılar. Kimi yeni baskıydı ama bazılarının yerine koyulamayacak eserler vardı. Vatandaş eserlerini kurtarmaya çalışıyor burada bu noktada. Her birinin örneği yok elbette ki. Kimisi ilk baskı, kimisi orijinal baskı, kimisi eserlerin arasında şu anda ekranlarınıza geliyor. Efendim nedir bu? Bunu da bir sorayım size hemen. Hala ıslak bu ama. Nedir bunlar?
3: 1920'lerde çıkmış Resimli Gazete diye Osmanlıca bir dergi haftalık olarak yayınlanmış. O dönem magazin dergisi denebilir. Kültür, edebiyat, magazin karışık bir mecmuadır.
2: Efendim orijinal eserler var mıydı sele kapılan?
3: Tabii ki. Yani hemen hepsi orijinal. Hani içlerinde çok önemliler de vardı. Önemsiz sıradan olacak şeyler de vardı. Karışık bir şekilde elimizde ne varsa ziyana uğradılar.
2: Dükkanların içerisinde ne oldu ne bitti bunun hesabı çeteleye dökülmeye çalışılıyor. Şu anda da ekranlarınıza geliyor tabii. Kameraman arkadaşım Celal Musalli ekranlarınıza getirdi. O gün baktığımızda binlerce eserin buradan vatandaşlar, esnaf tarafından tutulup sokağa çıkartılmaya, kurtarılmaya çalıştığını ekranlarınıza getirmiştik. Tarihe tanıklık etmiş Osmanlı döneminden, hatta daha da eskiden kalmış orijinal eserler, baskılar vardı. Her biri yağmur sularına kapıldı diyelim. Manzara bu şekildeydi. Şu anda da esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor. Süreci kameraman arkadaşım Celal Musalli ile aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Neslişah'a teşekkür ediyoruz. Araf'ta sorulara şöyle bir bakalım. Programın konuğu Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'dü. Tanık, sanık ve kanıt kitaplarına değindi. Anadolu Ajansı tarafından çıkarılan kitaplar, biliyorsunuz ki bunlar. Ve Karagöz Filistin sözlüğünün önemine de vurgu yaptı.
4: Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu.
5: Araf'ta soruların bu haftaki konu Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz oldu. Anadolu Ajansı tarafından Gazze'deki katliamın daha iyi anlaşılabilmesi için hazırlanan tanık, sanık ve kanık kitaplarını anlatan Karagöz, kitapların tarih için önemli belgeler olduğuna vurgu yaptı.
4: Zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Soykırım bitene kadar soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım.
5: Programda Gazze konusuna büyük yer ayıran Karagöz, soykırım bitene kadar biz soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz dedi.
4: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne oldu sorusu için yaptık bunu. Yani çektik, işte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
0: Ya bu işgaldeki Akbaba İsrail'le
4: o mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triyoloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık.
5: Filistin sözlüğüne değinen Karagöz, sözlükteki maddelerin altında yatan anlamlara dikkat çekti.
4: Açtığınız zaman Şifa Hastanesi'ni size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, işte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki Şifa Hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor.
1: Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Zeytinburnu'nda Ulusal Dombra Günü etkinliği düzenlendi. Orta Asya Türklerini simgeleyen bu özel çalgı renkli görüntülere ve güzel melodilere ev sahipliği yaptı.
6: Asırlardan kalma özel bir miras Dombra. Oluşturduğu melodiyle dinleyenleri köklerine götürüyor.
7: En gurur edici sadece Kazaklar değil, talepler, öğrenciler, Türk öğrenciler de var. Şu an Türkiye'de bu Dombra çok önemli. Yani bizim için de bu Dombra çok önemli, Kazakistanlılar için. Orta Asya'da aslında öyle diyeyim.
6: Abay Kunanbayoğlu Meydanı'nda düzenlenen programa Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu vekili de katıldı.
8: Müziğine aşığım, hem de bizim Türk dünyamıza aşığım gerçekten. Çünkü mesela Yer Turan gibi şarkıları çaldığımda işte içimde bir duygu canlandırıyor.
6: Etkinlikte Dombra kursu öğrencileri yeteneklerini sergiledi. Program geleneksel dans şovları ve Dombra konserinden sonra sona erdi.
9: Haftanın bir günü Dombra derslerimiz var. Türkiye'li ve işte Orta Asya'dan gelen, Türkiye Cumhuriyetlerinden, Türkmen olsun, Özbek olsun çok ilgili Dombra kursumuz var.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir kadın bir kuaföre gitti. Saçını yaptırdı, işte bakımlarını yaptırdı, makyajını yaptırdı. 3400 liralık bir işlem yaptırdı o kuaförde ama o parayı ödemeden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerin ardından işletmenin sahibi bir açıklama yaptı. Bu kadının ilk vukuatı değilmiş. İşletme sahibi diyor ki aynı kişi başka bir kuaförü de aynı şekilde mağdur etti. Esnaf dikkatli olsun diyor.
10: Ben 28-29 senedir buradayım ama ilk defa başıma böyle bir şey geldi.
5: Makyajını yaptırdı, kirpiklerini taktırdı, kasaya gelmesi beklenirken kapıya yöneldi.
10: 3400 TL'lik bir işlem yaptım, gitti.
5: İddiaya göre müşteri aldığı yaklaşık 3400 liralık hizmetin ücretini ödemeden koşarak iş yerinden uzaklaştı.
10: Yüzünü aldım, makyajını yaptım, normal bir makyaj yaptım, kirpik taktım. Kapının önüne çıkıp çayını içti. Sigarasını içti. Ondan sonra tekrar içeri gelip gidiyor ama ben gözümün ucuyla bakıyorum. Kızlara sorduğumda 5-6 kişi de oturuyordu o arada. Randevum da geldi. Ona rağmen onları da bekletmiş oldum. Bekliyor yani. Kızlara dedim nerede hanımefendi? Kızlar dediler ki kaçtı. Yani yok dediler. Hemen arkasına bir kameraya bir baktım. Koş aradım, kaçıyor.
5: Arnavutköy Yunus Emre mahallesindeki bir kadın kuaförüne gelen şüpheli profesyonel makyaj, yüz alma, kirpik uygulaması hizmeti aldı. İddiaya göre işlemlerin tamamlanmasının ardından bir süre iş yerinin önünde bekleyen kadın, çalışanların dalgınlığından faydalanarak ücret ödemeden koşarak uzaklaştı. İşletme sahibi Nazlı Aydın sosyal medya paylaşımının ardından aynı kişinin başka bir kuaförü de benzer şekilde mağdur ettiğini öğrendiğini öne sürdü.
10: Daha önce de bir esnaf arkadaşıma geçen hafta yapmış. Arkadaşında bilgisi olmadığı için bize böyle ben hemen Instagram'a attım. Ondan sonra arkadaş bana dönüş yaptı. Bende de bilgileri var. Bana da aynısını yaptı dedi. Bundan sonra başkasının canı yanmasın. Benim tek istediğim bu yani. Sonuçta emek karşılığında çalışan bir insanız biz. Bize söylese ihtiyacım var falan filan dese biz gene yardımcı oluruz ama bu zaruri bir ihtiyaç değil.
1: Sulkent projesi hayata geçti. Hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
11: Sulkent kura çekim töreni böylelikle muhteşem bir törenle gerçekleşmiştir.
6: Sultanbeyli Belediyesi iştiraki Sulkon ve Lüksera GYO işbirliğiyle hayata geçirilen Sulukent projesinde hak sahipleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen törene Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tonbaş'ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
12: Birçok alanda Sultanbeyliğimizin ilmek ilmek dokunduğuna şahidiz. Bugün de İstanbul'da tüm belediyelere örneklik teşkil edilecek çok sosyal bir projenin yine ilk olma imzasını Sultanbeyli Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibiyle burada gerçekleştiriyor olmakta. Bunlar bizim için sosyal anlamda vatandaşımızın ihtiyacını gidermek adına çok önemli projeler.
6: Kura süreci Sultanbeyli Belediyesi sosyal medya kanallarından canlı olarak yayımlandı. 445 daire ve 13 ticari alandan oluşan Sulukent projesi faizsiz, vade farksız ve sabit taksitle ödeme modeliyle vatandaşlara sunuldu. Projede %30 peşinat ve %70 sabit taksit imkanı sağlanırken dairelerin 30 ay süreyle hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
13: Aynı zamanda belediyemizin geleceğe dönük yatırımları için güçlü bir kaynak oluşturacak önemli bir adımdır. Biz vatandaşımızın her sözünü kıymetli görüyoruz. Sultanbeyliğini birlikte büyüteceğiz. Sultanbeyliğinin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Sulkent ile attığımız bu adımı inşallah yeni projelerle daha da ileriye taşıyacağız.
6: Sulukent projesinin asıl amacı güvenli, konforlu ve nitelikli yaşam alanları oluşturmak ve olası depremlere karşı sağlam binaların temelini atmak.
12: Birçok başlıkta toplumumuza hizmet götürüyor, toplumumuzun gelişim sürecine katkı sunuyoruz.
1: İlk saat dilimimize noktayı koyalım, ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

NATO, 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Hazırlıklar tamamlandı. Türkiye 22 yıl sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO'nun geleceği Ankara'da mı şekillenecek? NATO-Ankara zirvesi neden kritik? Trump'ın hediye paketinde ne var? Yunanistan lobisi Türkiye'ye karşı hangi çalışmaları yürütüyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Ayhan Sarı cevaplayacak.

0: Ben çıtır severim. Nice. Yayla mısır ve pirinci yağsız patlatmış, cipsi sağlıklı alternatif yapmış. Yayla yayla. Böyle üçgen şeklinde de var, yuvarlak büyükleri de var. Ay, at çantana, miden kazındıkça atıştır. Yayla, çıtır çıtır. Bu pop nice, çok nice. La, la, la, la, la. Yayla yayla. Çıtırtısından belli. La, la, la, la, la. Yayladan geldi
1: belli. Uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
7: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: AJet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi AJet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Siz...

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz. Bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Hakan Fidan Tom Barak'ı kabul etti. Görüntüler gelsin ekranlarınıza. Tom Barak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi. Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi. İki isim bir araya geldi. O anlara dair, kabulün ilk anlarına dair görüntüler de şu an ekranlarınıza yansıyor. NATO liderleri 22 yıl sonra yeniden Türkiye'deler, Ankara'dalar. Daha doğrusu işte bir kısmı bugün geliyor. Donald Trump'ın yarın gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO öncesinde programında neler var? Külliye'de hazırlıklar ne durumda? Öğrenelim, hemen Ankara'ya gidelim. Külliye'nin önünde Yağmur Yıldız karşımızda. Yağmur, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Artık son bir diyoruz zirveye, ama bugünden de aslında maraton başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 14'ü gösterdiğinde Bulgaristan Başbakanı'nı, saatler 18'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hazırlıklar tamamlandı. Aslında sadece külliye değil, Ankara'daki pek çok noktada zirvenin gerçekleşeceği çeşitli alanlarda, güzergahlarda ve liderlerin ineceği havalimanlarında hazırlıklar komple tamamlanmış durumda. Hemen karşımızdaki nokta liderlerin karşılanacağı platform. Ev sahibi lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tüm liderleri işte bu noktada karşılayacak. Ve bu kapsamda da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirveye ev sahipliği yapmış olacak. Tabii baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü kabullerinin yanı sıra NATO Genel Sekreterinin de aynı zamanda bugün bir basın toplantısı yapacağını biliyoruz. Saatler 16.45'i gösterdiğinde Mark Rutte zirveye ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak. Ardından gözler yarına çevrilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya yarın gelmesi bekleniyor. Resmi karşılama töreni olacak. Ardından ABD Başkanı Donald Trump hem Suriye lideri Şara hem de Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek, ama bizim için en önemli görüşme elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında yapılacak olan o görüşme. Henüz İki lider baş başa mı yoksa heyetler arası mı görüşür, resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak görüşmenin ardından liderlerin bir basın açıklaması da yapacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla yarından itibaren hem hangi mesajlar verilecek, hem de sadece sözler değil, jest ve mimikler, beden dilleri bize neler anlatacak, külliyeden canlı olarak aktaracağız. Tabii baktığımızda hummalı bir çalışma var. Basın mensupları için ayrılmış yayın platformu var. Zirveyi 3000'den fazla basın mensubu takip ediyor. Onun yanı sıra elbette çok sayıda lider var. En yüksek katılımlı liderlerin olacağı bir zirve olacak ki Donald Trump da Erdoğan'a saygımdan geliyorum ifadesini kullanmıştı. Bunu hatırlatalım. Tabii zirve kapsamında NATO bildirgesinde hangi kararlar olacak? Bu kritik, çünkü ana başlığın savunma olduğunu biliyoruz. Orta Doğu ve NATO ittifakının geleceğine ilişkin gelişmeler de masaya yatırılacak, ama bildirge, sonuç bildirgesi oldukça önemli. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Lahey için karar, Ankara zirvesi için uygulama ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla hangi kararlar artık hayata geçirilecek, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak, bu zirveyle birlikte netlik kazanmış olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Yağmur'dan sözü alalım. Liderler gelmeye başlıyorlar. Liderler nereye inecek, liderleri taşıyan uçak? Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na inecek. Haliyle sivil uçuşlara da kısıtlama getirilecek. Hemen biz sözü Ahmet Taner Işıldağ'a bırakalım. Taner, Esenboğa'da karşımızda bizi bekliyor.
2: NATO Liderler Zirvesi'ne artık bir gün kaldı. Hazırlıklar tamamlandı. Tabi liderlerin ineceği havalimanlarında da hazırlıklar yapıldı. Biz de o noktalardan bir tanesindeyiz. Esenboğa Havalimanı'ndayız. Burası ikinci bir durak olarak kullanılacak. İlk durak Ankara Havalimanı, yani Etmeskut Havalimanı olarak bilinen, yeni adıyla da Ankara Havalimanı olan, oraya inecekler. Liderlerin çoğu orada olacak. Buraya ise heyetler ve lojistik olarak inecek. Şimdi aslında etrafı da göstermek istiyorum. Burada birazdan bir heyet çıkış yapacak. NATO Zirvesi için gelen bir heyet çıkış yapacak ve araçlar durdurulmuş bir şekilde. Yani Esenboğa Havalimanı'nın güzergahı boyunca da çok ciddi denetimler yapılmış durumda. Bunu da söyleyelim size. İkinci kritik nokta olacak burası dedik. Etimesgut'taki yoğunluk nedeniyle bazı uçaklar buraya yönlendirilecek. Destek uçakları, lojistik uçaklar, basın ekipleri, teknik personel ve bazı heyet hareketliliği için Esenboğa aktif olarak kullanılacak. Bu nedenle Esenboğa çevresi ve Esenboğa'dan şehir merkezine uzanan güzergahlarda güvenlik çemberine alacak. Tabi Esenboğa Havalimanı'nda NATO zirvesi nedeniyle hava trafiğine geçici kısıtlamalar da uygulanacak. Bunu da ifade edelim vatandaşlarımıza. Saat aralıkları ise şu şekilde. 7 Temmuz Salı günü saat 10 ve 18 arasında kısıtlama olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü ise 14 ile 21 arasında kısıtlama olacak. Bu saatlerde Esenboğa hava trafiği kısıtlanacak. Ancak yabancı devlet başkanları ve resmi heyetleri taşıyan sivil ya da askeri hava araçları bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Yani hatta durdurulan noktalardan birisi şurası, bir diğeri ise hemen Ömer'den rica edeceğim, kameraman arkadaşım Ömer Özgün'den, bir diğer yer ise burası. Bakın heyetlerin geçeceği vakitlerde trafik durduruluyor. Trafiğin durdurulmasının sebebi de güvenli bir geçiş koridoru sağlayabilmek adına bu yapılıyor. Çünkü söylemişim ya, burası şehir merkezine uzanan bir yol ve bu yol kapsamında da inanılmaz tedbirler, çok yoğun tedbirler alınmış durumda. Yine de yine söyleyelim, heyetlerin buraya ineceği vakitlerde de işte gördüğünüz

0: gerçekleştirdi. Şimdi ise bakın iki taraftan da polisler geçişe izin vermiş durumda. Buradan araçlar rahatlıkla akıyor. Tekrar hatırlatalım. Esenboğa Havalimanı ikinci kritik planda. En önemli yer Etimesgut Havalimanı ki Ankara Havalimanı ki oraya da zaten Donald Trump'ın da pek çok liderin de oraya inmesini bekliyoruz. Burası ikinci planda olacak ama burada da önlemler üst seviyede tutulmuş diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Taner'e teşekkür ediyoruz. Şimdi bir önceki saat dilimimizde liderler hangi başlıklarla zirvede yer alacaklar, neler söyleyecekler, hangi konular onlar için öncelikli olacak diye bahsetmiştik. Ve her zirvenin de böyle magazinsel boyutu da olur. Elbette ki yarın öbür gün konuşulacak konular olacak. O elini nereye koydu, tokalaşırken ne yaptı? Bunların her biri, her jest, her mimik aslında bir şeyler ifade ediyor. Magazinsel boyutları da var dedik. Onlar da konuşulmaya başlandı. Böyle liderlere ilişkin olarak. Şimdi zirveye 32 ülke katılacak. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılacak. Ama kimi liderler var ki onlar daha öne çıkıyorlar. O liderler üzerinden şöyle bir renkli yönlerini gelin ele alalım. Önce ev sahibi Türkiye ile başlayalım. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol tutkusu malum, gençliğinde de futbol oynamıştı zaten. Basketbolla da ilgili zaman zaman ekibinde bulunan isimlerle basket maçı yaptıkları anlara dair görüntüler hep paylaşılır. Şiir okumayı seviyor. Bir dönem okuduğu şiir sebebiyle cezaevinde de yatmıştı. Sigaraya karşı duruşuyla biliniyor. Kimin cebinde sigara görse paketi alır, bıraktırmanın sözünü verdirir, biliyorsunuz. Gelelim ABD Başkanı Donald Trump'a, tam bir golf müptelası. Fırsat buldukça golf oynuyor. Gösterişli mimari ve gayrimenkul tutkunu kendisi. Aynı zamanda zaten gayrimenkul işiyle uğraşıyor. Gayrimenkul zengini de. Fast food kendisinin vazgeçilmezi, diyet kola tutkunu, başkanlığının ilk zamanlarında bu çok konuşuluyordu ve kırmızı kravatıyla tanınıyor Donald Trump. Bir başka lidere gelelim, Arnavutluk lideri Edi Rama, kendisi ressam, bir başbakan, profesyonel bir ressam, toplantılarda not yerine çizim yapıyor, eski milli basketbolcu ve kendisi renkli spor ayakkabılarıyla tanınıyor. Bir diğer liderin renkli yönüne bakalım. Fransa lideri Emmanuel Macron, sporcu ve müzisyen kimliğiyle biliniyor liderliğinin dışında. Düzenli olarak koşuyor. Hatta zirve öncesinde de Ankara'da belirli noktalarda koşacağı hesaplanmıştı. Oralarda da önlemler alınmıştı. Sonrasında koşmayacak denildi ama her gittiği ülkede kendisi koşuyormuş muhakkak. Hani ne olacak, nasıl olacak, kaldığı otelde mi koşmayı bu sefer tercih eder, yoksa iki günde koşmayayım mı der, göreceğiz. Fitness ve boks antrenmanı yapıyor Macron. Piyano çalıyor, felsefe ve klasik müzik meraklısı. Almanya şansölyesi Merz'e gelelim. Kendisi pilot bir şansölye. Özel pilot lisansına sahip. Boş zamanlarında tek motorlu uçak kullanıyor. Havacılık en büyük tutkularından biri. İtalya Başbakanı Meloni'ye gelelim. Fantastik edebiyat tutkunu kendisi. Yüzüklerin Efendisi hayranı. Gazetecilik hayali kuruyormuş geçmişte. Tarih ve siyaset okumayı seviyor. Hemen bir diğer lidere şöyle bir dönelim. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kendisi basketbolcu bir başbakan. Gençliğinde o da basketbol oynamış. Düzenli koşu yapıyor. Maratonlara katılıyor. Bunlar liderlerin, NATO liderlerinin renkli yönleri. Az önce de söylediğim gibi tabii böylesi zirvelerde öne çıkan magazinsel noktalar da oluyor. Bu arada NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da uçağa geldi. Hemen şöyle bir Esenboğa Havalimanı'na dönelim. Şimdi görüntüler ekranlarınıza geliyor. NATO Genel Sekreteri Rutte de artık Ankara'da ve tabii bunun da telaşı var, Genel Sekreteri karşılamak için. Güvenlik önlemleri de en üst seviyede Ankara'da diye sizlere söylemiştik aslında yayının başında da. Rutte ve heyeti, NATO heyeti birlikte geliyorlar. Bu zirve için tabii ayrı bir önemde atfediliyor biliyorsunuz ki Türkiye'nin rolü açısından da kritik öneme sahip olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra Genel Sekreter Rutte gelişinden önce yaptığı açıklamada 2025'teki Lahey zirvesinde verilen taahhütlerin yerine getirileceği yerin Ankara zirvesi olduğunu ifade etmişti. Rutte

0: şu an uçaktan indi, kendisi karşılanıyor. Ve aslında onun yapacağı konuşmayla birlikte zirvede bir anlamda NATO zirvesi başlamış olacak. Az önce de ifade etmiştik. Esenboğa Havalimanı sivil uçuşlara liderlerin gelişi sebebiyle kapatılmıştı. Ve yarın itibariyle zirve başlayacak ama gerek Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri, gerek kimi liderlerden bugün gelenler de olacak. Ama Donald Trump'ın mesela yarın gelmesini bekliyoruz. Belirsizlik çağı diye adlandırılan bir dönem olarak adlandırılıyor bu içinden geçiyor olduğumuz dönem. Birazdan konuklarımızla da aslında bu meseleyi konuşacağız. Kritik bir önemde olduğu söyleniyor. Şu an Mark Rutte'nin gelişi karşılanmasını görüyorsunuz ama Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas da geçen hafta demişti ki her zirve için tarihi denir ancak bu gerçekten öyle. Tabii bu zirveyi bu kadar tarihi yapan, bu kadar kritik önemde olmasının altı çizilen, atfedilen sebepler neler, neden? Aslında konuklarımızla birazdan bunu konuşarak başlayalım. Malum bu durum, bu tablo için NATO 3.0 olarak da adlandırılıyor. NATO zirvesinin yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlendiği ifade ediliyor ve NATO 3.0 olarak da bu zirve adlandırılıyor. Nereden çıktı NATO 3.0 tanımlaması? Aslında sizler için bunu da soracağız konuklarımıza. Bilen bilmeyen için bunu da netleştirelim. Ne ifade ediyor? Daha önceki zirvelerden bunun farkı ne? Bir önceki saat dilimimizde de demiştik ki 22 yıl aradan sonra liderler Türkiye'ye geliyorlar. 22 yılda neler değişti? Buna da aslında bir anlamda bakmak gerekiyor. Zirveden çıkabilecek sonuçları da ele almak gerekiyor. Konuklarımızla biz hemen konuşmaya başlayalım. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İsmail Şahin ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle birlikte. İsmail Hocam, Adem Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar annemim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin rolü açısından kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor zirve için. Az önce de ifade ettim. Kallas'ın bir geçen hafta açıklaması olmuştu. Zirve öncesi onlar da böyle bir yüksek düzeyli bir görüşme yapmışlardı Ankara'da. Kallas demişti ki her zirve için tarihi denir. Ancak bu kez gerçekten öyle. İsmail Hocam hemen sizinle başlayalım. Bu zirveyi bu kadar tarihi yapan, bu kadar kritik hale getiren sebep veya sebepler neler? Neden bu kadar önemli?
1: Pelin Hanım, az önce sizin de ifade ettiğiniz üzere uluslararası sistem içerisindeki aktörler yani devletler belirsizlik çağı içerisinde kendilerine sağlıklı yürüyebilecekleri rotalar oluşturmaya çalışıyor. Bunun içerisinde NATO'nun önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Zira son yıllarda bilhassa Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artık uluslararası hukukun, diplomasinin ikinci plana itildiği, güce dayalı bir dönemin başladığının işareti olarak okundu tüm dünyada. Şimdi bir taraftan yükselen Rus tehdidi sadece bunun Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını Polonyalılar da ifade ediyor. Çünkü onlar da ısrarlı bir şekilde NATO'nun doğu kanadında yer alan ülkelerin güçlendirilmesini, NATO bütçesinin artırılmasını, NATO'nun Rusya'ya karşı daha agresif bir şekilde hareket etmesini ifade ediyorlar. Zira NATO'nun gelişim tarihine baktığımızda NATO zaten Sovyet tehdidine karşı kurulmuştu. 1991'den sonra ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yönelik bir stratejiyle hareket etti ve Doğu Avrupa ülkelerini bir şekilde ya Avrupa Birliği'ne ya da NATO'ya entegre ederek onların liberalleşmesini ve Batı kampına dahil olmasını sağladı. Fakat 2022'de o güne kadar bir şekilde tahlil ettikleri Rusya yeniden ayağa kalktı. Ayağa kalkmakla kalmadı. Silaha sarıldı. Ukrayna'yı işgal etti ve bu işgal 4 yıldır devam

0: ediyor ve hiçbir şekilde Rusya durdurulamadı. Yani ekonomik yaptırımlarla durdurulamadı, diplomatik izolasyonlarla durdurulamadı ve işgal ettiği toprakları da yaptığı anayasa değişikliğiyle, bu da yaklaşık olarak Ukrayna'nın topraklarının %20'sine tekabül ediyor. Bunları ilhak ettiğini açıkladı ve Avrupa güce dayalı silah yoluyla sınır değişikliklerinin sona erdiği bir çağda böyle bir askeri tabloyla karşılaşınca yönünü NATO'ya döndü. Çünkü Avrupa uzun yıllardan beri, hele hele 90'lardan sonra savunma ihtiyaçlarına bir mola vermişti. Refahını ön plana çıkarmıştı ve artık silahların yön verdiği değil, kalemlerin, ticaretlerin, aklın yön verdiği yeni bir dünya düzeninden bahsediliyordu. Fakat Ukrayna işgaliyle bunun uzun soluklu olmayacağı gerçeği bir kez daha ortaya çıkınca Avrupa'nın güvenliği meselesi bu defa uluslararası politikanın merkezine yerleşti. Fakat bu noktada da Avrupa ülkeleri ne NATO'dan ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde istedikleri desteği tam olarak elde edemeyince Avrupa'nın hızlı bir şekilde güvenlik krizine sürüklendiğini gördük. İşte bu noktada Ankara'da düzenlenecek olan bu zirve, bu krizden çıkış için önemli bir başlangıç, önemli bir milat olarak okunabilir.
1: Şimdi Adem Hocam, NATO zirvesinin yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlendiği ifade ediliyor ve NATO 3.0 olarak da adlandırılıyor. Biraz aslında buna da girelim. Bu zamana kadar hani hep NATO zirvesi diye adlandırılan, vatandaşın da böyle bir diye bir süreçten bahsediyoruz. Bu biraz 3.0'ın altını herkesin anlayabileceği şekilde dolduralım. Nereden çıktı hocam bu 3.0? Neden NATO 3.0 olarak ifade ediliyor? Ne ifade ediyor? Diğer zirvelerden bunu farklı kılan nedir? Ve burada Türkiye'nin nasıl konumlanacağı belli mi Adem Hocam?
2: Şimdi Elin Hanım, ben özellikle NATO ile alakalı tartışmaların İran'dan sonra başladığını gördüm. Hatta İran'ın işte ABD ile olan savaşı, ABD'nin NATO'ya yüklenmesi ve bunun karşılığında özellikle Ukrayna-Rusya meselesinin bir türlü çözülmemiş olması, NATO'nun üçüncü dönem tartışmalarının artık gündeme gelmesine ve yoğunlaşmasına sebep oldu. 3.0 derken aslında kastedilen şey şu, hocamızın altını çizdiği kısa iki nokta vardı. Yani biliyorsunuz 49'da 91 arası birinci dönem olarak kabul ediliyor. Bu özellikle ittifakın kurulduğu, işte Sovyet komünizmine karşı Avrupa'nın aslında bir şekilde setlerle korunduğu dönemdi. İkinci dönem 91'den başlayan yıllarda Helena Hanım, bu da Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla alakalı olan dönemdi. Aslında temel mesele Rusya'nın Ukrayna'yla yeniden bir sıcak savaşa girişmesiydi. İkinci dönem burada bitti aslında. Yani burada bitti kabul ediliyor. Çünkü NATO Rusya'ya karşı kurulduğu için Rusya ne zaman atağa geçerse NATO'nun kendini güncellemesi o zaman başlıyor. Dolayısıyla ikinci güncellemenin sonu şeyle Rusya ile Ukrayna arasındaki o savaşla birlikte bitti. Şimdi Rusya'nın bütün işte ikazlara, bütün söylenen uyarılara rağmen durmaması, Ukrayna üzerindeki hegemonyasını devam ettirmesi, NATO'nun artık Rusya'ya karşı varlığının üçüncü evreye geçme sebebi olarak açıklandı. Bu da Rusya artık durdurulamıyorsa ne yapılabilir sorusuna cevap aranmaya başladı. Çünkü NATO işlevsiz hale gelmişti. İşte aslında 3.0 meselesinin üçüncü kaynağı da burası. 2022'den başlayan ama 2024'te NATO'nun işlevsiz hale geldiği dönemle birlikte alınan bir karardı bu. Ve bu kararın, bence yine söylüyorum, alınmasının arkasında Rusya-Ukrayna meselesi tabii ki var ama İran daha çok etkili oldu. Çünkü Trump'ın NATO'yu savaşa çekme isteği, sonra NATO'yu güçsüzleştirme boyutu, hatta yeni bir NATO birliğinden bahsetme meselesi, NATO'nun üçüncü döneminin artık güncellenmesi gerektiğine dair bir yoğunluğu, bir olguyu ortaya çıkardı. NATO'nun 2 ve NATO'nun 3. revizyon meselesi, bu 3 tarih aralığı ve son dönemde de NATO'nun işlevsiz kalması sonucunda yeniden revizyona uğraması ile ilişkili. Burada NATO'nun işlevsiz olmasından dolayı artık Avrupa'da, çünkü biliyorsunuz, bir işlevsizlik başladı Elin Hanım. Yani Rusya Ukrayna üzerinden Avrupa'yı çok ciddi sıkıştırmaya başladı. ABD de bunu Avrupa üzerinde bir sopa olarak kullanmaya devam etti. Bu Avrupa Birliği'nin işlevsizliği aslında bir dönem NATO'nun işlevsizliği olarak da algılandı. Ve bu şekilde Avrupa şunu fark etti. Yani

0: kendileri etkin olmadıkları süreç içerisinde Trump bu NATO denilen işte cemiyet yapısını ya da olgusunu bir şekilde kontrol altına alacak. Hem ABD'nin güdümünden kurtulmak anladığım kadarıyla hem de NATO'nun kendi içerisindeki işleyişini yeniden şekillendirmek için şimdi bu üçüncü zirveye, üçüncü revizyona ihtiyaçları var. Neden Türkiye sorusuna geldiğimizde şimdi NATO işlevini kaybettiği için Çin Gazze'de olanlara müdahale edemedi.
1: Evet.
0: Rusya-Ukrayna meselesine müdahale edemedi. İran konusunda tarafsız kalmayı tercih etti. Hiç bulaşmadı. ABD'nin dünyadaki korsanlığına ses çıkarmadı. İşte Venezuela dahil, Danimarka dahil, işte Küba dahil bütün tehditleri karşısında sessiz kaldı. Şimdi buna karşı konuşabilen Avrupa'da herhangi bir ülke ya da güç yetirebilen bir ülke yok. İngiltere'yi de Avrupa Birliği'nin ayrı düşünülsek ABD'nin karşısında yeni bir NATO ittifakını İngiltere'nin oluşturma ihtimali de ortaya çıktı. Hatta biz sizinle bir ay önce konuştuğumuzda şunu konuşmuştuk. İran taraftarları ve İran'a savaş açılması taraftarları ve İran'a savaş açılmaması taraftarları diye ülkelerden bahsetmiştik. Ve ben bu ülkelerin en güçlüsünü İngiltere olarak tanımlamıştım. Hatta İngiltere'nin yıllar sonunda Çin'de kurduğu ittifakın hem ABD'nin hem de NATO'nun karşısında bir ittifak olma ihtimalini de güçlü olarak tanımlamıştım.
1: Evet.
0: Şimdi NATO karşısında bu kadar tehdit varken NATO kendisini revize etmek zorunda. Üçüncü adım bu. Türkiye burada dengeleyici rolü üstlenmek zorunda. Çünkü Elin Hanım ne savaşın bir tarafı olabiliriz ne de savaşın yanında durabiliriz. Dolayısıyla bizim işte yükselen işte savunma sanayimizle birlikte NATO'nun caydırıcılık yönünün aslında bizim tarafımızdan biraz yönetilmesi artık bu dönemde
1: Peki.
0: kabul edilen en temel siyasi gerekçe olarak kabul edilir. Şunu da ekleyeyim. Burada temel mesele aslında Rusya. Rusya ile arası iyi olan ülkelerden biri biz olduğumuz için aslında bir de NATO'da dengeleyici rol üstlenmemiz etkili olabilir. Bunu da altını çizerek bitireyim.
1: Peki İsmail Hocam, şimdi zirveden ne tür kararların çıkmasını bekliyorsunuz? Her bir önceki saat dilimizde izleyicilerimize de paylaştık. Her liderin kendi ajandası var bu zirveden beklediği. Bir de bu zirve Avrupa güvenlik mimarisini değiştirebilir mi? Değiştirirse nasıl bir değişim, nasıl bir dönüşüm göreceğiz?
2: Elin Hanım, sizin de ifade ettiğiniz üzere hocam da detaylı bir şekilde çerçevelendirdi. Bu zirvenin gündemi NATO 3.0 konsepti. Şimdi NATO 3.0 konseptinin içerisinde birincisi NATO'nun caydırıcılığının Rusya'ya karşı artırılması gerekiyor. Peki bu caydırıcılık nasıl artırılacak? İşte bu noktada Avrupa'nın daha fazla NATO içerisinde sorumluluk alması isteniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel talebi bu. NATO Genel Sekreterinin işte geçtiğimiz yıl Lahey zirvesinde aldığı bu zirvede uygulanmaya dönük yol haritasının çıkartılacağı, yani üye ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %5'ini savunma bütçesi olarak ayırması. Şimdi burada işte Avrupa'nın daha fazla rol alması ve Avrupa'nın NATO'nun caydırıcılığında amiyane tabirle elini cebine atması birinci hedef. İkincisi, bu yeterli değil. Yine NATO'nun gündemine baktığımızda bu NATO 3.0'ın içerisinde yer alan bir diğer başlık, ortak savunma sanayi projelerinin geliştirilmesi. Çünkü NATO Genel Sekreteri diyor ki biz yeni bir NATO olarak yeni bir savunma sanayi devrimine ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu savunma sanayi devrimi NATO üyelerinin ortak savunma sanayi projelerinde yer alması, NATO'nun bir diğer caydırıcılık unsuru olarak görüldüğü için, yani üyeler hem elini daha fazla ceplerine atacaklar hem de bu paraları savunma sanayine yatırarak yüksek teknoloji kabiliyetlerini geliştirip NATO ileride de Çin'e karşı daha caydırıcı bir savunma paktı meydana getirilmesi hedefleniyor. İşte bu noktada da Avrupa'nın içinden çıkamadığı, kendi arasında tartışmaya sürüklendiği kısım karşımıza çıkıyor. Yani Avrupa'da birçok ülke, mesela İspanya %5'e çıkartılmasına karşı bir beyanda bulunurken, Fransa daha yani NATO'yu tamamlayıcı yeni bir savunma paktı modelini oluşturmak üzere bir proje peşinde koşan bir liderlik ortaya koyuyor. Fakat Amerika'nın istediği rol modele, NATO'nun tahayyül ettiği, NATO'nun caydırıcılık gücünü

0: ekonomik olarak hem yüksek teknoloji bakımından bir üst segmente taşıyacak rolü Türkiye oynuyor. Çünkü Türkiye ortaya koymuş olduğu savunma sanayi projeleriyle birlikte NATO'nun külfetini, yükünü en fazla omuzlarına alan ülkeler sıralamasında ilk başlarda yer alıyor. İşte bundan dolayı bu zirvenin Ankara'da yapılması tarihi açısından oldukça manidar. Yani biz burada şunu görüyoruz. Türkiye'de ne olacak? Yani bu zirve Türkiye'de neyi değiştirecek? Ya da Avrupa'nın güvenlik mimarisinde yeni bir kapı aralayacak mı? Evet, aralayacak. O da benim kanaatime göre şudur. Türkiye'nin NATO içerisindeki kanat rolü artık sona erecek. Türkiye NATO içerisinde merkezi bir kuvvet statüsüne yükselecektir Pelin Hanım.
1: Peki.
0: Bütün gelişmeler, bütün yorumlar bunu gösteriyor.
1: Peki, madem sizin de hocam bıraktığınız noktadan Adem Hoca ile devam edelim. Kanat rolünden merkezi bir güvenlik statüsüne bahsettiniz Türkiye için. Bugün Milliyet Gazetesi'nden Hakkı Öcal da şöyle yazmış köşesinde Adem Hocam. Diyor ki, peki o zaman eğer Trump dünya jandarmalığından istifa kararı alırsa, istifada kararlıysa yerini kim alacak? En büyük ekonomiye sahip olduğu için Almanya mı? Yoksa nükleer kapasite nedeniyle İngiltere veya Fransa mı? Mevcut savunma kapasitesi düşünülerek Polonya mı? ABD'nin askeri desteği aşamalı olarak çekildiğinde Avrupa ülkelerine mevcut kapasitesi ve gelişme perspektifi dikkate alınarak en iyi lojistik desteği sağlayacak ülke mi? Bu son kriterin cevabı bana Türkiye gibi geliyor diyor. Buradan devam edelim Adem Hocam. İsmail Hocamın da dikkat çektiği noktadan da hareketle. Mesela Trump dünya jandarmalığından eğer istifa ederse yerini kim alacak? Yoksa yani tek bir ülke mi alır? Yoksa tek bir ülke yerine burada bir jandarmalık için bir görev paylaşımı durumu mu söz konusu olur? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz Adem Hocam?
2: Açıkçası ben Amerika'nın bu görevden çekilme ihtimalini çok güçlü görmüyorum
1: Neden?
2: Elina. Çünkü ABD'nin varlığı biraz bu demek. Yani ABD kontrol edemediği alanlarda çok fazla olan bir devlet değil. Kontrol edemediği alanları da kontrol etmek için jandarmalığını sürdürmek zorunda olan bir devlet. Dolayısıyla ben ABD'nin böyle bir alan boşluğu yaratacağını açıkçası düşünmüyorum. İkincisi, diyelim böyle bir alan boşluğu yaratıldı. Bu alan boşluğunu doldurabilecek güçte bir devlet yok. Yani ne Almanya bunu doldurabilir, ne Polonya bunu doldurabilir, ne de diğer ülkeler bunu doldurabilir. Burada ekonomik olarak ABD'nin boşluğunu doldurabilecek bir ülke olmadığından dolayı ABD'nin de bu alanı kolay kolay boşaltma ihtimali ben çok olası bir süreç olarak değerlendirmiyorum. Ha, Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'nin böyle bir rolü zaten üstlenmesi çok mantıklı ve rasyonel de değil Elin Hanım. Çünkü ABD'nin ortaya koyduğu bu rol model öyle bir rol model ki ülkelerin içlerine karışan, istediği yere saldırabilen, saldırıları durdurabilen, devletler arası krizler çıkartabilen bir pozisyon. Türkiye zaten ilk günden itibaren böyle bir pozisyonun karşısında kendisini inşa etti ve şekillendirdi. Türkiye burada daha çok barışı, huzuru ve arabuluculuğu aslında aktifleştiren bir rol görevi görüyor. Siyasal, küresel rolü Türkiye'nin biraz burada. Dolayısıyla ben ABD'nin bu alandan geri çekilmeyeceğini ama çekilse bile bu alanda Türkiye'nin etkin olma isteğinin olmasını çok doğru bulan bir tarafı açıkçası görmem. Fakat burada temel bence problem şu. Avrupa Birliği şunun farkına vardı son dönemde. Yani ABD jandarmalığından ziyade iki tehdit arasından bir türlü çıkamadı Avrupa Birliği Helin Hanım. Yani Rusya'dan ve Amerika'nın tehdidinden kurtulamadılar. Rusya'dan kurtulayım derken ABD tehditine, ABD'nin söylediklerine boyun eğelim derken de Rusya'nın tehdidine maruz kaldılar. Şimdi bu böyle bir dengesizlik gücün Avrupa üzerindeki dengesizlik durumu var. Ben ekonomik dengesizlikten bahsetmiyorum. Güç dengesinden bahsediyorum. Daha çok askeri sanayi gibi güç dengelerinden bahsediyorum. Şimdi dünyada bu dengeleri işte kanattan hocamızın söylediği gibi merkeze çekebilen, yani Rusya ile de ABD ile de diyalog kurabilen tek ülke var gerçekten Türkiye. Yani hatta bunun ben siyasal bir konjektür olarak olduğunu söylemiyorum. Biz NATO 3.0'dan konuşurken değişen dünya siyasetinden de defalarca bahsettik. Artık güçlü devletlerden ziyade Helin Hanım, güçlü liderlerin olduğu devletlerden bahsetmek zorundayız. Siyaset de şekilleniyor yeniden. Devletler ne kadar güçlü olsa bile liderlerin

0: güçsüzlüğü, devletlerin güçlülüğünün üstünü örtmüyor. Yani o güçlü devletler istediklerini yapabilecek potansiyele erişemiyorlar. Dolayısıyla yeni siyaset aslında güçlü devletlerle birlikte güçlü liderlerin de şekillendiği bir dünya siyasetine doğru evrildiği için ben kanattan merkeze gelme meselesini biraz böyle yorumluyorum. Yani bakın ABD güçlü bir lider ama Trump ABD başkanı, lider değil. Putin güçlü bir lider ama aynı zamanda Rusya başkanı. Putin'le Trump'ı kıyaslayamayız. Dolayısıyla kıyaslanamayacak güçler ölçüsünde dengeyi sağlayabilecek güçlü liderlerin olması lazım. Bu da mesela Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte tamamlanabilebilecek bir kaleografi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın Birleşmiş Milletler konuşmasında ben şunu çok fazla gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı çıktığında Erdoğan konuşuyor deniliyordu. Ama Almanya veya başka ülkelerin başkanları konuştuğunda işte Alman başkanı ya da işte İspanya başkanı denildi. Bu şu anlama geliyor. Liderlerin bir karizması var ve siyasal arena liderleri bu karizmayla birlikte tanımlıyor devletlerin yanında. Şimdi güçlü devlet, güçlü lider mottosu NATO 3.0'ın temel siyasal konjonktürünü tamamladığı için bugün NATO Türkiye'de yapılıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Rusya ile hem ABD ile anlaşabilmesi, ortak bir denge politikası izlemesi Avrupa'yı da Türkiye'ye muhtaç hale getiriyor. Artık bunun altını çizmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye burada bir jandarma rolünden ziyade bence Doğu ile Batı bloğu arasında işte yeniden gerginleşen o ipi daha da gerginleştirmeden kopmasını önleyebilecek bir siyaset ortaya koyarken aynı zamanda Türkiye'yi de bütün dünyadaki güç dengelerinin merkezine oturtmaya çalışıyor. NATO'nun bugün Ankara'da olması bu güç dengesinin merkezinde Türkiye'nin olduğunu da ispatıdır. Hani bunun altında çizerek ben sözü size bırakayım Elin Hanım.
1: Peki teşekkür ediyorum hocam. Şimdi İsmail hocamla devam edeceğim. Hocam bir yandan da bu arada görüntüler de ekranları arkadaşlar getirelim görüntüleri de ekrana öyle İsmail hocama geçeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti. Külliye'de görüntüler fotoğraf karesi şu an ekranlarınıza yansıyor. Bulgaristan'da NATO üyesi 2004 yılından bu yana Cumhurbaşkanı'nın bu tür kabulleri bu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde zaten çok fazla olacak. Malum 32 ülke devlet ve hükümet başkanı var. 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat da yer alacak. Biz konuşmaya devam edelim artık son 5 dakikamız. Son soruyu da İsmail hocama ayırayım. İsmail hocam Erdoğan-Trump görüşmesi. Şimdi burada evet NATO öncelikli gündem işte Rusya'nın zaten kuruluş amacı Rusya'ya karşı kurulan bir yapı. Ukrayna-Rusya savaşı burada Ukrayna'nın yanında durulması konusunda liderlerin uzun soluklu hatta Fransa Macron diyor ki ya sonrası savaş sonrasında güvenlik nasıl inşa edilecek? Bu bile şimdiden ele alınıyor ve NATO zirvesinde ele alınacak ama bir de liderlerin ikili görüşmeleri var. Burada özellikle öne çıkan Türkiye açısından Erdoğan-Trump görüşmesi, Trump'la yapılacak görüşme. Ana gündem maddelerine baktığımız zaman iki tanesi burada da öne çıkıyor. Biri katsa yaptırımları, bir diğeri F-35 konusu. Hakan Fidan demişti ki iki ülkede katsa yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor dedi. NATO zirvesiyle acaba bu konuda bir ilerleme sağlanır mı? İki ülkede bu yaptırımın kaldırılmasını istiyorsa bunun önünde o zaman bir engel var mı, başka bir engel?
2: Var, maalesef var. Helin Hanım, soruya şöyle yanıt vermek istiyorum. Öncelikle şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu NATO 3.0 döneminde Amerika Rus coğrafyasının etkili olduğu NATO coğrafyasında NATO'nun caydırıcılığını artırmak istiyor. Yani Avrupa ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bölgede. Ve burada güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. NATO'nun yükünü üstlenmiş bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli birincil önceliği Hint-Pasifik coğrafyası. Çünkü büyüyen bir Çin var. Bütün ilgisini ve odağını oraya kaydırmak istiyor. Ama diğer taraftan da Rusya'yı boşlamamak adına gözünün arkada kalmaması için NATO'yu reforme etme çabası içerisinde. O yüzden Avrupalıların çok fazla mali yük almasını, teknolojilerine yatırım yapmasını talep ederek kendi mücadele alanını Pasifik'e kaydırmak istiyor. Diyor ki NATO yeni konseptiyle Avrupa'da güvenliği sağlasın, benim oradaki mesuliyetim ve yüküm azalsın Ben tüm gayretimle Çin'e odaklanayım. Böyle bir ortamda, böyle bir jeopolitik tehlike ya da fırsat karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uygulamış olduğu, ki tarihte ilk defa bir NATO üyesine katsa yaptırımların uygulandığı bir durumu yaşıyoruz. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor jeopolitik olarak. F-35 kısıtlamalarının, krizinin sona erdirilmesi gerekiyor. Fakat burada az önce sizin dediğiniz gibi bir engel var mı? İki ülke istiyor. Evet var, İsrail. İsrail hiçbir şekilde bölgede kendisinden daha üstün bir teknoloji ile donatılmış güçlü bir ordu, güçlü bir ülke istemiyor. 2008'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin kabul etmiş olduğu bir yasa var. O yasaya göre Orta Doğu coğrafyasında hiçbir ülke İsrail'den daha üstün bir teknolojik silah ile donatılamaz. İşte en büyük engellerden birisi aslında bu. İsrail lobisi, diğer taraftan Yunan lobisi, Ermeni lobisi. Bu üç lobi işbirliği içerisinde Amerikan Kongresi'ne baskı yaparak Türkiye'ye katsa yaptırımlarının uygulanmasını, devam ettirilmesini, F-35 programından çıkartılma halinin devam ettirilmesini talep ediyorlar. Ve bu yönde de çok sıkı bir işbirliği içerisinde Amerikan siyasetine baskı yaptıklarını görüyoruz. Amerikan siyaseti bu noktada bir karar aşamasında. Ya Amerika'nın büyük bir güç olması için bu NATO 3.0 konseptini kabul edecek ve Türkiye'yi kanıttan alıp merkeze yerleştirip bu yaptırımları ortadan kaldırıp tüm yönünü Çin'e ve tüm ilgisini, odağını Çin'e yöneltecek, ya da İsrail'in güdümünde bu bölgede enerji kaybetmeye devam edecek ve böylece de Çin'in amansız yükselişinin önüne hiçbir şekilde geçemeyecek. Aslında bu sınav
1: son bir dakikamız hocam.
2: Bu sınav, yani Erdoğan Trump görüşmesindeki ana gündem maddesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülüp yürütülemeyeceği, İsrail'in buna daha ne kadar engel olacağı sorusunun ana müzakere konusu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İsmail Şahin ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle birlikteydi. İsmail Hocam, Adem Hocam, çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Konuklarımı uğurluyorum ve artık bu saat dilimine de noktayı koyalım, ama birkaç dakika sonra ekonomide ne var ne yok ona bakacağız. Ekonomideki gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
3: uyar. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Tekrar merhaba. Ekonomide gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası blog sayfasında yayımlanan bir analizde jeopolitik gelişmelere ve enerji ithalatındaki belirgin artışa rağmen ihracatın güçlü seyretmesi ve dış ticaret dengesinin iyileşmesinin arkasındaki dinamikler incelendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda kıdemli ekonomist olarak görev yapan Yasemin Barlas ve baş uzman olarak görev yapan Şebnem Oğuz tarafından kaleme alınan "Jeopolitik Gelişmeler Dış Ticareti Nasıl Şekillendirdi?" başlıklı blog yazısı merkezin güncesi sayfasında yayımlandı. Yazıda ikinci çeyrekte enerji fiyatlarındaki yükselişin dış ticaret dengesi üzerindeki olumsuz etkisi, ihracattaki güçlü seyir sayesinde önemli ölçüde dengelendiği belirtilirken, sıkı para politikası etkisiyle devam eden iç talepteki zayıf görünümde ithalat kompozisyonunu değiştirerek dış ticaret dengesindeki iyileşmeye destek verdiği anlaşıldı. Bu gelişmelerin jeopolitik risklerin azalmasıyla enerji fiyatlarında başlayan normalleşme ile düşünüldüğünde savaşın cari açık üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü risklerin önceki aylara kıyasla azaldığı değerlendirildi. Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi sürerken JP Morgan yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, talepteki zayıflamanın kısa vadede fiyat artışını sınırlayabileceğini değerlendirdi.
1: Altın piyasasında son dönemde yükseliş eğilimi devam ederken yatırım bankası JP Morgan yıl sonu fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti. Geçen hafta spot altın %2'nin üzerinde değer kazanırken banka yılın 3. çeyreğinde ons altının 4.300 dolar, 4. çeyreğinde ise 4.500 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı. JP Morgan, revizyonun temel nedeninin merkez bankaları ve fiziki altın tarafındaki talep görünümünün beklenenden daha zayıf seyretmesi olduğunu belirtti. Banka ayrıca güçlü Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verilerinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirme halinde altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü risklerin artabileceği uyarısında bulundu. Buna karşın JP Morgan 2027 yılında merkez bankalarının rezerv alımlarıyla fiziki altın talebinin fiyatları desteklemeye sürdüreceğini öngördü. Öte yandan Goldman Sachs da hedef fiyatını aşağı çekmesine rağmen merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amaçlı alımlarının uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.
0: OPEC artı pazar günü yaptığı açıklamada Ağustos ayından itibaren petrol üretim hedeflerini bir kez daha arttırma kararı aldığını duyurdu. Karar, petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasıyla birlikte küresel arzın artacağı ve petrol fiyatlarının baskı altında kaldığı bir dönemde alındı. Grup gerçekleştirilen toplantıda Haziran ve Temmuz aylarında yapılan benzer artışlara ek olarak Ağustos ayında günlük üretim kotasını 188 bin varil artırma konusunda anlaşmaya vardı. OPEC'te Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefik üreticileri kapsayan OPEC artı bünyesindeki 7 çekirdek üye, Nisan-Temmuz döneminde üretim kotalarını toplam günde yaklaşık 800 bin varil artırmıştı. Ancak bu artışların büyük bölümü ABD, İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle kağıt üzerinde kaldı. Ekonomiye nokta koyma vaktimiz geldi ama saat başında moderatörde tekrar birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Hazırlıklar tamamlandı. Türkiye 22 yıl sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO'nun geleceği Ankara'da mı şekillenecek? NATO-Ankara zirvesi neden kritik? Trump'ın hediye paketinde ne var? Yunanistan lobisi Türkiye'ye karşı hangi çalışmaları yürütüyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Ayhan Sarı cevaplayacak.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G. Arabanı arabam.com'a değerinde Türkcell.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz artık 15'e gösteriyor. Ben Helin Aslan, 3. saate başlıyoruz. Türkiye 22 yıl aradan sonra NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Zirve yarın başlayacak ama bugünden yansımaları var. Zirvenin gerçekleşeceği külliyeye şöyle bir gidelim. Şimdi muhabirimiz Yağmur Yıldız o noktada bizi bekliyor. Yağmur, gün boyunca zaten oradaki hazırlıkları, çalışmaları, Cumhurbaşkanı'nın programını bizlere aktardı. Ama şimdi bir de konuğuyla hem bu zirveyi hem son durumu değerlendirecek, anlatacak. Bir sözü hemen Yağmur'a verelim. Yağmur, merhaba, söz sende.
1: Sevgili Helin Aslan, yeniden merhaba. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde artık NATO mesaisi başladı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda Bulgaristan Başbakanı'nı kabul etti. Heyetler arası bir görüşme oldu. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Arpaslan Bayraktar gibi isimler yer aldı. Keza AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i de gördük. Bu ikili görüşme ve heyetler arası görüşmeyle aslında NATO Liderler Zirvesi mesaisi başlamış oldu. Şimdi tüm detayları konuşacağız. Yanımızda Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya var. Öncelikle Ankara'ya ayağınızın tozuyla hoş geldiniz ve atmosferi nasıl buldunuz? Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne nasıl hazırlanmış sizce hocam?
2: Hoş buldum Yağmur Hanım. Ankara'mız zaten çok güzel bir şehir, sevdiğim bir şehir ama gerçekten ayak basar basmaz böyle bir diplomasinin sıfır noktası deriz ya, hakikaten bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Alınan güvenlik önlemleri, zaten yolların ferahlığı, geçişler, güvenlik, bu anlamda hepsi bunların birer tabii tamamlayıcı unsur. Ama şu anda hava gelmiş. Bu çok önemli. Bizim açımızdan çok çok önemli. Ve şu da geldi aslında Yağmur Hanım. İşin tarihine biraz, bu tarihçi de olduğum için biraz böyle Cumhuriyet tarihine baktığım zaman 1965 veya 66'da Lyndon Johnson'ın bir Ankara ziyareti var biliyorsunuz. Amerikan Devlet Başkanı. Kendisi ikamet ettiğineceği otelde çok uzun boylu bir devlet başkanıydı hatırlarsanız. Uygun karyola bulunamamış. Ve apar topar bir marangozdan kendisine uygun karyola yaptırılmış. 1970'lerin ortalarında Şah ve ailesiyle beraber yine bir Ankara ziyareti gerçekleşiyor. Misafir edileceği yerde yatak odası takım son derece eski. Ve Faruk Orutürk'ün eşi kendi evinden yatak odası takımını getiriyor. Çankaya Köşkü'nün misafirhaneye ve Şah eşiyle beraber, İran Şah eşiyle beraber orada misafir ediliyor. Bakın nereden nereye gelmişiz? Şu anda hani sadece bunu biz ikamet ettikleri yerler anlamında değil, her koşulda dünyadaki tüm devlet başkanlarını ağırlayabilecek kapasitede ve intibalı olan bir Türkiye Cumhuriyeti görüntüsü veriyoruz. Bu çok kıymetli. Dolayısıyla yarın başlayacak olan toplantılar tabii ki gündem maddeleri Türkiye açısından da çok önemli olacak. Ve süreç açısından aslında Yağmur Hanım önemli. Yani Türkiye öyle bir coğrafyada yaşıyor ki kuzeyimizde bir savaş, güneyimizde bir savaş.
1: Ateş çemberi dediğimiz bir ortam.
2: Kesinlikle. Ve biz sağlıkla, huzurla uyuyabiliyoruz, yatabiliyoruz. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koymuş olduğu bir irade var, bir güç var, bir kapasite var. Ve bugün, yarın Ankara'da başlayacak olan toplantılar da aslında o sıfır noktası dediğimiz hadisenin de karşılığını veriyor.
1: Aslında bu çok ciddi bir mesele. Üzerine esprisi yapılacak bir mesele değil ama kesinlikle. Sosyal medyada hep şey gördük. Yanı başımızda füzeler havada uçuşurken biz evimizde oturup çay içiyoruz. İşte reis sağ olsun gibi mesajlar gördük. Gerçekten de aslında bu Türkiye'nin geldiği noktayı, gücünü, o Türkiye yüzyılı vizyonu dediğimiz hedefleri ortaya ne kadar koyduğunu da göstermiyor mu bize?
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Zaten halkımızdan gelen tepkilere baktığımız zaman da bunun ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Ve Yağmur Hanım, şu da önemli. Şimdi Türkiye bir NATO üyesi. 1952'den beri biz Türkiye NATO'nun en kudretli ikinci orduya sahip, siyasi iradesi olan ve bazı noktalarda maalesef tüm tırnak içerisinde NATO'dan beklediğimiz karşılığı göremeyen bir şekilde de baktığımızda NATO şemsiyesi içerisinde olmasına rağmen yaşadığımız darbe süreçleri olsun, işte ekonomik, sosyal sorunlar olsun ama biz her zaman için NATO'ya bağlı bir devlet görüntüsü verdik. Bağımlı olmadık ama ikisi arasında fark var. Ama birisi birileri bağımlı kılmaya çalışıyor. Ne dediler? Siz silah üretmeyeceksiniz. Siz uçak üretmeyeceksiniz. Siz araba üretmeyeceksiniz. Siz küçük bir sanayi ülkesi olarak kalacaksınız ve tarım ülkesi olarak, tarım ambarı olacaksınız. Bunu zaten bizatihi söylemişler. Amerikan iktisatçıların yazmış olduğu 1940 ile 50 arasındaki Amerikan reçetelerinde baktığımızda ki Adnan Menderes hükümetinin 27 Mayıs darbesine giden süreçte olan nedenlerden biridir bu, Türkiye'nin milli savunma hamlesinin, kalkınma hamlesinin başlayacağı süreçte 1950'lerin sonu ve darbeyle neticelendi. Siz üretmeyeceksiniz. Biz size satacağız. Şimdi ne oldu? gibi 15 Temmuz, bakın önümüzdeki hafta yıl dönümü. 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ darbe girişimi aslında bir milat oldu Türkiye açısından. Ve biz şunu gördük. Biz bir değerli yalnızlık içerisindeyiz. Maalesef diyorum, çünkü bunu böyle olmaması gerekiyor. Ama ne oldu? Türkiye o tarihten sonra vitesini arttırdı. Savunma sanayindeki atılımlarıyla ve hamleleriyle beraber bugün dünyanın ilk insansız savaş uçağını üretti. Bugün
1: çok kısa araya girebilir miyim? Bu arada gelişmeleri de takip ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir açıklama paylaştı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ABD Başkanı Donald Trump 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ankara'da yapılacak görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasında ilişkiler, savunma, ticaret, yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ifadesini kullandı. Mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır dedi. Ve görüşmelerde küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır dedi. Trump'ın Ankara'ya geleceğini biliyoruz. Erdoğan'a saygımdan geleceğim dedi. Ama şu an itibariyle resmi olarak da artık duyurulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump önemli konu başlıklarını Ankara'da görüşecekler. Dolayısıyla iki liderin işbirliklerini de arttırma noktasında hangi mesajları vereceğini yarın paylaşacağız. Bu gelişmeyi aktarmış oldum. Sözünüzü böldüm. Affedersiniz. Şöyle bir soruyla dilerseniz yeniden sözü size bırakayım. Türkiye sizce NATO'nun güney sınırı olmaktan çıkıp daha merkezi bir pozisyona da geliyor mu bu itibarla?
2: Çok doğru söylediniz Yağmur Hanım. Ben de oraya gelecektim. NATO'nun 3.0 konsepti. Şimdi neden 3.0 deniyor? NATO bir kuruluş. 1949, Türkiye'nin 1952'de üye oluşu. NATO 2.0, Soğuk Savaş

0: oyuncusu değil. Şimdi biz bir kanat oyuncusu değiliz. Hani oyundan söyleyelim. Biz aslında bir oyun kurucu, bir jeopolitik merkez haline geliyoruz. Şimdi bu ne açıdan önemli NATO için? Şimdi Türkiye bir Atlantik ülkesi değil, değil mi? Türkiye ne ülkesi? Bir Avrasya ülkesi. Ve ben hep söylediğim bir tabir var. Türkiye bir menteşe ülke. Yani üç kıtayı birbirine bağlayan bir menteşedir Anadolu kıtası. Kıta derim ben Anadolu'ya. Kuzeyimiz Karadeniz, güneyimiz Akdeniz, doğumuz Hazar. İşte deniz ötesine baktığımız zaman Umman, Hint Pasifik ve bunları bağlayan rotaların hepsi Türkiye. Şimdi bu kalkınma yolu projeleri, yeni İpek yolu, yeni baharat yolunun ana birleştiği nokta neresi? Doğu Akdeniz. Demek ki Türkiye'nin bu anlamda merkezi rolü zaten coğrafyasını getirmiş olduğu bir özellik. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle bu toplantıda Türkiye'nin artık bir kanat oyuncusu değil, ana aktör oyuncusu olduğunu görüyoruz. Şimdi Donald Trump, ifade ettiniz, Sayın Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'la Mark Rutte'yle bir toplantı yaptılar biliyorsunuz Oval Office'de görüşürken. Sayın Erdoğan için geliyorum ben dedi. Ve şunu da söyledi, İsrail'i sevmediğini biliyorum ama dedi, bakın ben Trump bir Amerikan başkanının bir ülke devlet başkanı için İsrail'i sevmiyor ama biz gene yolumuza devam etse diyeceğini ben dediğini de hatırlamıyorum. Çünkü İsrail biliyorsunuz birinci önceliktir Amerika açısından. Siyaseten de güvenlik açısından da. Ama ne demişti hatırlayın geçmiş zamanlarda Netanyahu'ya? Makul ol demişti. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan makul isteklerde bulun demişti. Şimdi dolayısıyla Donald Trump da bir tacir, bir tüccar, bir iş adamı. Dolayısıyla kararlarını real politikadan veriyor. Yani diyor ki benim çıkar alanım neresi? Türkiye. Coğrafyanın gücü. Türkiye askeri bir güç. Türkiye ile benim kötü olmam demek, Türkiye'yi benim ben masanın dışına itmem demek aslında NATO'nun çıkarlarına aykırı bir durum anlamına geliyor. Ama şunda da iyi de bir şey koymak istiyorum ben Yağmur Hanım müsaadenizle. NATO içerisinde bir kesimde Rusya ile Türkiye'ye karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bakın burada da büyük bir tuzak oluşabilir. Çünkü biz NATO üyesi olarak Rusya ile görüşebilen yegane ülkeyiz.
1: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı neredeyse Netanyahu hariç tüm liderlerle görüşebilen diyalog kanalı evet, son derece evet. Açık bir dünya lideri değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Bakın hatırlayın siz de oradaydınız. Ukrayna'nın savaşı başladığında Dolmabahçe'deki görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı savaşan tarafları bir araya getirdi. Konuştu. Konuşmasından sonra iki taraf ayağa kalktı, alkışladı. Yağmur Hanım ben bilmiyorum tarihte böyle bir şey. Çünkü savaşta taraf olmak zorundasınız. Ya Rusya'yı seçersiniz ya Ukrayna'yı seçersiniz. Ama biz savaşı taraf olmadık. Bakın bunu bir kenara koyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı iki tarafında teveccühünü aldı. Tahıl koridoru, gıda krizinin önüne geçildi. Ve birileri şimdi, bakın altını çiziyorum, Ukrayna gönüllere dağıtında NATO içinde bir oluşum inşa etmeye çalışıyor. Ve bunu Türk boğazlarında, İstanbul boğazında, Kavak bölgesinde bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu Ukrayna gönüllü isim beni rahatsız ediyor şahsen. Çünkü siz Ukrayna gönüllü dediğiniz zaman taraf oluyorsunuz. Biz savaşın tarafı değiliz. İkincisi, Montrö Anlaşması'na da zarar vermemesine dikkatli olmamız gerekiyor. Üçüncüsü, kuzey komşumuz Rusya ile oluşturmuş olduğumuz denge ve siyaset bugünün coğrafyasında işlerin daha kötüye gitmesi için de büyük bir engel oluşturur.
1: Peki o zaman şunu sorayım. Trump'ın görüşeceği liderler arasında Sayın Cumhurbaşkanı saymazsak eğer, o çünkü bizim için en önemlisi Zelenski var ve evet. Şara var. Dolayısıyla Trump'ın Zelenski ile görüşmesine ilişkin hangi çıktıları bekliyoruz tüm bu Ukrayna meselesinin ardından?
0: Şimdi Oval Office'teki gibi ona parmak sallamayacaktır herhalde. Savaş senin yüzünden çıktı demeyecekti belki ama Donald Trump'ın ben Zelenski'den de çok memnun olmadığını düşünüyorum. Hatta senin başkanlık dönemin bitti artık seçime gitmen gerekiyor gibi bir uyarıda bulunmuş. O da savaş devam ederken hemen seçime gitmem demişti. Şimdi Ukrayna meselesinde son biliyorsunuz Rusya saldırılarının dozunu arttırdı. En son Kiev'de 30'a yakın insan hayatını kaybetti. Şimdi onu da şöyle okudum ben. NATO zirvesinin tarihi yaklaştıkça Rusya dozunu arttırdı sahada. Bu beklenebilir bir şeydi belki. Çünkü sonuçta NATO toplantısında bir Ukrayna meselesi de konuşulacak. Ukrayna'ya destek arttırılmalı mı, arttırılmamalı mı, arttırılacağını düşünüyorum.
1: Mark Rutte de o yönde bir açıklamada tabii, bulundu. Yani desteğin sürdürülmesi mesajını verdi.
0: Tabii ki zaten Ukrayna'da biliyorsunuz bu...
1: Ki Polonya ile de aralarında küçük çaplı gerilimler yaşanıyor. Özellikle hem göç meselesi hem en yüksek devlet nişanının geri çekilmiş olması gibi
0: çok
1: gelişmeler
0: bravo,
1: yaşandı.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bunun yanında bir de Ukrayna, Rusya'nın rafinerilerine büyük zarar verdi biliyorsunuz. Petrol altyapısına zarar verdi. Benzin sıkıntısı çekmeye başladı. Kısıtlamalar geldi Rusya'da. Şimdi bunların bedelini de Putin bir şekilde ödetmeye çalışıyor ve NATO'yu da diyor ki bak ben sizi görüyorum ben de buradayım diyor. Yani benim yerim bu. Eğer benimle bir barış anlaşması imzalayacaksanız şu şartlar içerisinde yani benim işgal ettiğim topraklar üzerinden bir anlaşma olacak. Bunun gerisine ben yokum. Yoksa nükleer kartımla masada duruşumu hissediyorum. Kendi açısından bu doğru mu yanlış mı başka bir şey. Ama Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le bir telefon kadar yakın olması, hı hı, işlerin daha fecaat boyuta gitmesini engelliyor. Bunu görmeleri gerekiyor.

0: Şimdi birileri bize diyor ki ya siz niye Rusya ile görüşüyorsunuz? Biz Rusya ile görüşmesek belki şu an dünya savaşı çıkmıştı.
1: Bir köprü vazifesi görüyor.
0: Evet, Suriye'nin geleceğinde de böyle oldu. Eğer Türkiye Rusya ile katalizörlük o kırmızı at diplomasisini yürütmeseydi o devrim sürecindeki geçiş daha zayiatlı olmaz mıydı? Şimdi bunlar çok kıymetli Yağmur'da. Dolayısıyla biz katalizörüz, biz arabulucuyuz. Bizi taraf seçmeye kimse zorlamasın. Bizi kimse Rusya'ya karşı karşıya getirmeye zorlamasın. İran'da bu oyun oynanmaya çalışıldı biliyorsunuz. İran savaşına bizi dahil etmeye çalışanlar oldu. İranlar füzeler atıldı bize. Ki orada ben İran'dan öte bir İran da var. Onu görmemiz lazım. Pezeşkian bir şanstır. Pezeşkian bu noktada İran'daki Türk lobisinin varlığı noktasına bence çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve birileri de Persler üzerinden bir İran inşa etmeye çalışıyor. Bu da ayrı bir konu tabii konuşulması gerekiyor ama Türkiye ile İran savaşı aslında çıkarılmak istenen de hep. Mesele hep Büyük Orta Doğu projesinin, Büyük İsrail projesinin, Büyük İran'la Türkiye'nin karşı karşıya geldiği bir mezhep savaşı. Türk'ün Türkiye kırdırıldığı bir savaştır aslında bu. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti hatırlayın? Bizim dinimiz ne sünniliktir ne şiiliktir de. Çok önemli bir mesajdı. Dolayısıyla şimdi aynı oyun kuzeyde de oynanmaya çalışıyor. 40 milyon nüfus yaşıyor İran'da Türk. Yukarıda kuzeyde Rusya'da kaç milyon Türk yaşıyor? En az 35 milyon. Yani Rusya'daki kurmay kadroya bakın, askerler bakın çok Türk menşelidir. Altın Ordu nerede kuruldu? Altın Ordu devleti olmasaydı Ruslar merkezileşemeyecekti. Rusların askeri merkezleşmesinde siyaset ve Altın Ordu devletinin menşei ne? Türk. Şimdi dolayısıyla Türk'ü Türk'le savaştırmadan onlar Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirebileceğini düşünüyorlar. Siyonistler ve Evangelikler. Şimdi bu NATO toplantısında da aslında Türkiye şu duruşu sergileyecek. Biz büyük Türk dünyası olarak bu bölgeyi, coğrafyamızı bir barış havzası haline getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama birileri mezhebi, dini hadiseleri farklı yönleri kışkırtarak bölmeye de çalışıyor. Bu oyunlara düşmeyeceğiz. Hatta Sayın İbrahim Kalın, Sayın Hakan Fidan Kerkük'e yıllar sonra bir Türk vali atandı. Bakın yüzümüz gülüyor değil mi? Evet. Yıllar sonra. Burası Misak-ı Millet toprağımız. Halep, Musul, efendim Bafel Talabani bölgeyi PKK'laştırmaya çalışırken bugün Türkiye Kalkınma Yolu projesiyle diyor ki ben buradayım. Çünkü benim öz coğrafyam değil.
1: Buradaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işte Bağdat, Şam, Türkiye'nin güvenliği buradan gelir ifadesi.
0: Hatırlayın gitti Bağdat'a yıllar sonra Sayın Cumhurbaşkanı aslında hani şey tabiriyle racon kesti gitti Bağdat'a. Dedi ki yani ya siyahsınız ya beyazsınız artık ortada durmak yok. Terörle mücadelede var mısınız? Yoksunuz yapamıyor. O zaman biz yapacağız. Siz de güvenliği sağlayacaksınız. Erbil'e gitti. Erbil'e de aynısını söyledi. Şah çekti.
1: Lübnan, Beyrut'u aslında aynı şekilde son dönemde Lübnan'a yönelik saldırıların ardından o listeye Beyrut'u da ekledi Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Grup toplantısı ne dedi? Beyrut, Şam, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs. Bu coğrafya üzerinde bir hesabınız kitabınız varsa bunu misile mukabelesine gösteririz.
1: Aslında çok mesele var öyle değil mi? Yani Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de var. Şimdi İsrail'in orada bir yerleşim yeri oluşturmaya başladığını maalesef görüyoruz. Kıbrıslıların buna tepkisi ne olacak? Çünkü belki yıllar sonra onlar da Filistinli konumuna düşecek belki bilmiyoruz. Çok mesele var öyle değil mi?
0: Şimdi zaten Kıbrıs hadisesi ki Tom Barak bir konuşmasında 25 Kasım 2025'te Bartolomeo ile bir araya gelmiş hatırlıyorum. Ve o konuşmasından sonra kendisine soru soruldu. O soruda cevabı için şunu söyledi. Sağlıklı bir vücutta apse olmaz. Kıbrıs meselesini halletmek zorundayız dedi ve 1919'dan beri ulus devletler önümüzdeki en büyük engel dedi. Şimdi Tom Barak başkanıma yaptığımız zaman Kıbrıs aslında işin kırılma noktası. Kıbrıs bizim milli davamız. Kıbrıs Anadolu'nun doğal uzantısı. 58-59 Londra Zürih Anlaşmalarıyla Türkiye Kıbrıs'ta garantör devlet olmuştur. Yunanistan ve İngiltere'de beraber. Şu ana kadar Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yapılan tüm çalışmalar, tüm siyasi girişimler, tüm askeri üslerin hepsi geçersizdir. Çünkü Türkiye garantör devlet olarak rızası alınması gereken bir ülkedir. Alınmamıştır. Hakları çiğnenmektedir. Ve üstüne üstü efendim Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs temsilcisi diyor ki bize güzel yurtla Maraş'ı verin. Yani güzel yurtla Maraş'ı Rumlara verin. Bize yaptırımları kaldıralım. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?
1: Tam da bu çatışmaların ve savaşların olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Öyle bir dünyada barışın ve diyaloğun ülkesi Türkiye'de gerçekleştiriliyor olması da bu zirveye bir önem katıyor mu? Hem bunu ifade edelim dilerseniz hem de en önemli başlıklardan biri savunma olacak. Ki biraz aslında siyaset magazininde konuşalım istiyorum. Örneğin Mark Rutte'nin Aselsan ziyareti çok konuşuldu. Fahri Aselsan personeli gibi oldu adeta dedi. Çünkü Aselsan'ı çok övdü gerçekten. Savunmaya ilişkin hangi mesajları verirsiniz hocam?
0: Şimdi Türkiye'de olması biraz evvel yine söylediğim gibi 22 sene evvel hatırlayın İstanbul'da bu zirve gerçekleşmişti. İstanbul'da dünya başkentidir. İstanbul dünya şeylerin kraliçesidir. Şimdi Ankara'da gerçekleşiyor, başkente gerçekleşiyor ve yine söylediğim gibi 3 kıtayı birleştiren bir menteşe ülkede NATO zirvesi düzenliyorsunuz. Bu çok önemli. Şimdi dolayısıyla

0: Türkiye'nin böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmasının coğrafi bir mesajı var, siyasi bir mesajı var, diplomatik bir mesajı var ve ekonomik bir mesajı var.
1: Askeri belki.
0: Askeri mesajı da var. Şimdi dedim ya biraz evvel, Kaan'ımız, TCG Anadolu'muz, Kızıl Elma'mız, denizlerdeki, havada, karada, denizdeki insanlı, insansız hava araçlarımız. Şimdi Aselsan dediniz değil mi? Aselsan ne zaman kuruldu? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası biliyorsunuz Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri ambargo uyguladı. Askeri ambargo uyguladı. Ve o ambargodan sonra Aselsan kurularak artık Türkiye kendi söküğünü dikebilen bir ülke olduğunda adım attı.
1: Kezan TUSAŞ.
0: TUSAŞ. Zaten Roketsan, Aselsan, TUSAŞ ve diğer milli şirketlerimiz hepsi canhıraş çalışıyorlar. 12 Eylül 1980 darbesi bunu durdurmaya yönelik. 28 Şubat ki 90 işte Körfez Savaşı, o siyasi çalkantılar, onları saymıyorum. 28 Şubat postmodern darbesi aynı şekilde buna bir engel oluşturmaya çalışıldı ve 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi. İşte bunların hepsi bu Türkiye'nin milli kalkınma hamlelerini önlemeye yönelik. 27 Mayıs'ta buna da dahil söylemek istiyorum. Ama Aselsan'ın...
1: Çok da eleştirildi hocam. Bazı çevrelerce işte biz savaş mı istiyoruz, katliam mı yapacağız, neden denildiğinde aslında burada da en önemli mesaj bu bir caydırıcı güç başta. Yani evet, hem güvenlik hem de caydırıcı gücü olmalı bir ülkenin mesajı da çok önemliydi.
0: Şimdi birileri İsrail'e F-35'leri verdi, büyük konvansiyonel silahları verdi. Ellerinde silah olmayan, hastanede tedavi gören, Bundak'ta bebekleri bir soykırım zihniyetiyle katliamı katlettiler. Bunları kimlerin silahları yaptılar Yağmur'un? O mermilerin menşei ne? O silahların menşei ne? O uçakların menşei ne? Hangi kimyasal silahlar kullanıldı? Bunların hepsi bilinmiyor mu? Bilmiyorum. Peki neden? İşte bakın, bu da önemli. Bence Türkiye bugün şunu da söyleyecek NATO'ya. Siz artık insani katliamlar noktasında sesinizi yükseltmek zorundasınız. Netanyahu katliam yaparken siz neredesiniz? Netanyahu insanları öldürürken, Lübnan'da katliam yaparken neredesiniz? Dünyanın çeşitli yerlerinde insan, sivil insanlara katliam yaparken siz neredesiniz?
1: Bu arada Netanyahu dediniz, şimdi bir açıklaması düştü. Türkiye'ye F-35 veya savaş uçakları için motorların verilmemesi gerektiğini düşünüyorum demiş.
0: Düşüncesi kendine bağlar tabii ki. Çünkü bir de sırf Netanyahu değil biliyorsunuz. Miçotakis de, daha doğrusu Dendias çıldırıyor. Yani Yunanistan ve İsrail, hatta Hindistan da bence bunun içerisinde, resmen çıldırıyorlar.
1: Yunanistan'ı tehdit eden Türkiye, Kıbrıs'ın yarısını işgal eden Türkiye gibi yine ifadeler de kullanmış.
0: Yağmur Hanım, ben bu tarihi çalıştığım için, 27 Mayıs çalıştığım için, rahmetli Fatih Önüşlü Zorlu, Allah rahmet eylesin, onun sayesinde biz Kıbrıs'ta bugün varız. Kıbrıs'ın gerçek fatihi ve şu anda işgalci olan Rumlar. Bakın, ben Rumları ötekileştirme, onlar gibi düşünmüyorum. Hukuken adanın tamamı bize ait. Adanın tamamı bize ait olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. Rahmetli Fatih Önüşlü Zorlu'yu darajına götüren hadise odur. Zorlu adanın tamamını Türkiye'ye katacaktı. 27 Mayıs darbesi gerçekleşti. Şimdi dolayısıyla adanın işte efendim kuzeyinde Türkler işgalcileri şeyini kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye kesinlikle bir federasyona karşıdır. Türkiye iki devletli çözüm modelinin yine tamamı, ama iki devletli çözüm modelinin yine yanındadır. Ve bugün Yunanistan'la beraber İsrail'in Türkiye F-35 silahlarını alamaz, Türkiye efendim son savunma sistemlerini alamaz, saldırı sistemlerini alamaz demesinin arkasında büyük bir korku var. Bakın Yağmur Hanım, siz de iyi biliyorsunuz ki uluslararası ilişkilerde ittifakları kuran ortak çıkarlardır değil mi? Ama aynı zamanda ortak korkulardır. Şimdi ortak korkularda bu ülkeleri bir araya getiren şey nedir? Türkiye korkusu. Yunanistan'ın Türkiye korkusu. İsrail'in Türkiye korkusu. Onu da anlamıyorum. Hindistan'da da bir Türkiye korkusu oluştu. Biliyorsunuz Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan bir pakt kurdular kendi aralarında. Bir altıgen paktı dediler buna. Hatta kendi NATO'larını da kuracaklar. Hatta diyorlar Türkiye'yi NATO'dan çıkarın. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Olamaz. Şimdi dolayısıyla İsrail'in ve Atina'nın, özellikle Yunanistan'ın maksimal politikalar içerisinde mavi vatandan Türkiye'yi silmek, efendim Türkiye'de Kıbrıs'tan Türkleri yok etmek gibi politikaların asla kabul edilemeyeceğini, bunu bir savaş sebebi olduğunu, bir kasus belli olduğunu defalarca ifade etti. Ve mavi vatandan herhangi bir taciz veya bir saldırı olursa bunun misliyle mukabelesini yapılacağında en yetkili ağızlardan Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere de gördük. Dolayısıyla İsrail'de, Yunanistan'da bunları çok iyi biliyorlar. Türkiye'nin âli menfaatleri ve ulusal çıkarları noktasında da kırmızı çizgilerine basmama noktasında dikkatli olacaklar.
1: Peki son olarak çok kısa sizi heyecanlandıran ne olacak iki günlük zirve boyunca?
0: Şimdi öncelikle tabii Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Donald Trump'ın bir arada olmaları, ki ben çok sıcak geçeceğini düşünüyorum. Ve tabii diğer ülke liderli Macron, özellikle Fransa ile de ciddi anlaşmalar olabileceği ifade ediliyor. Hatta Rutte Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Türkiye ile milyarlarca dolarlık anlaşmalar yapacağız, yani savunma anlaşmaları. Bir de hatırlarsınız NATO'nun kendi internet sitesinde, Twitter'ında

0: bir yetkili TCG Anadolu'dan bir çekim yayınlamıştı. İşte bakın dedi, bu bir İHA üssü dedi ve NATO'ya dedi güç katacak dedi. NATO'nun böyle bir İHA üssü yok gibi bir konuşması oldu. Yani NATO bunu görüyor, Amerika da bunu görüyor ve dolayısıyla Türkiye'nin NATO içerisindeki rolünün önemin anlaşılacağı, ama en tabii önemlisi iki gün değil mi, bir gece kalacak
1: evet.
0: Sayın Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı görüşme ve sonraki basın toplantısını heyecanla bekleyeceğiz.
1: Peki, kıymetli değerlendirmeniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Zirve boyunca elbette yine değerlendirmelerinizi almaya İnşallah. Devam edeceğiz. Sayın Kaya, yayın konuğumuzu diyelim. Biz diğer konuklarımızla devam etmek üzere kısa bir virgül koyarak sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
2: Yağmur, çok teşekkür ediyoruz. Sana da, Doçent Doktor Furkan Kaya'ya da Yağmur'dan söz alalım. Biz stüdyodan anlatmaya devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da önemli bir misafiri ağırladı bugün. Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda da Suriye-Irak özel temsilcisi olan Tom Barak'ı bakanlıkta kabul etti.
3: Trump'ın gelmesine saatler kala Ankara-Washington hattında diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın adresi Dışişleri Bakanlığı'ydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak'ı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede ana gündem NATO Liderler Zirvesi'ydi. Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi ile olası Erdoğan-Trump zirvesini görüştü. Trump'ın Ankara programı da ele alındı. Gündemde bölgedeki gelişmeler ve ABD-İran barış süreci de vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, barışa giden süreçte diplomasinin önemine değindi. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.
2: Ve Donald Trump'ın Ankara'daki programı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Trump önemli temaslarda bulunacak.
4: Zirveye sayılı saatler kaldı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ankara programı netleşti. Trump Ankara'da kritik temaslarda bulunacak. Trump salı günü Ankara'ya ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katılacak. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. ABD Başkanı NATO resmi karşılama töreni ve onur kıtası denetimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısında bulunacak. How are you? ABD Başkanı çarşamba günü ise NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Ardından ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Trump aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye ziyareti kapsamındaki temasları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Ankara temasları ABD Başkanı için pek çok stratejik hedefi içeriyor. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre Trump'ın Zelenski ile yapacağı görüşmenin ana gündemi savaşın sona erdirilmesi. Yetkililer diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağının altını çizdi. Trump'ın bir diğer gündemi ise İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri. Ayrıca deniz ticaret hatlarının korunması da gündeme gelecek.
2: Şimdi bu zirvenin bir yandan liderler arası ikili görüşmeler boyutu var. Bir diğer yandan da bu görüşmelerin, bu zirvenin bir savunma konusunda savunma bütçeleri ayağı var. İşte ABD'den bir yük alınması, yük dağılımı. Dolayısıyla bu noktada aslında önemli diyeceğimiz, bu konuda önemli değerlendirmeler yapabilecek bir isim Yağmur'un yanında şu an, Yağmur Yıldız'ın. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi. Ve aynı zamanda Savtek Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabar da Yağmur Yıldız'ın konuğu. Ben hiç vakit kaybetmeden sözü hemen Yağmur'a vereyim. Yağmur, tekrar merhaba, bir kez daha söz sende.
1: Sevgili Helin Aslan, siz aslında konuğumuzu takdim ettiniz. Dolayısıyla da daha çok savunma alanında konuşacağız gibi geliyor. Yusuf Alabar, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
5: Sağ olun, çok teşekkürler.
1: Biz ne hissettirdi?
5: Çift ayağını kullanabilen futbolcu gibi siyasete de dahil olmak üzere her şeyi sorabilirsiniz. Sıkıntı yok.
1: Peki, öncelikle şuradan başlayalım. Yoğun güvenlik tedbirleri, hatta ben yayınlarda şöyle ifade ettim. Ankara semaları bile hazır, Türk yıldızlarının gösteri uçuşu olacak diye. Öncelikle hazırlıklara dair, atmosfere dair var. Malum Trump biraz şovu sever. Böyle Ankara'nın imajına dair neler söyleriz?
5: Şimdi ben bu tür zirvelere savunmayla alakalı olsun. Dışişleri Bakanlığı Münih Güvenlik Konferansı yakından takip eden birisi olarak söyleyebilirim ki İletişim Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın hülasa bütün Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının içine Emniyet Müdürlüğü, orada görev yapanlar, belediyenin üzerine düşen görevler olağanüstü hazırlanmış. Yani buraya gelişlerde, girişlerde, çıkışlarda hiçbir sıkıntıya maruz kalmaksızın
1: daha... Belediye demişken küçük bir araya girebilir miyim? Bugüne kadar yapılmayan yollar, işte köprüler vesaire bir anda devlet tarafından onarılınca da vatandaş dedi ki hani biz kendimizi...
5: Oldu, güzel bir Ankara mümkünmüş dedi.
1: Mümkünmüş
5: ama
1: dedi.
5: Şöyle söyleyeyim. Bu kırmızı bölgenin dışındaki yolları falan Ankara'nın hala maalesef çok kötü. Rögar kapaklarından yollara varıncaya kadar. Konumuz konteksi içerisinde olmadığı için çok şey yapmıyorum ama çok büyük emekler sarf edilmiş.
1: Kesinlikle.
5: Çok büyük de organizasyon yapılmış. Şu an yayını yapmış olduğumuz yerde sadece bu katta hat boyunca dizilmiş yerli ve yabancı 100'e yakın medya kuruluşu içeride hazırlıklarını yapıyorlar, video editleyebiliyorlar, dışarıya geldiklerinde canlı yayınlarını bizler gibi gerçekleştirebiliyorlar. Bunun altyapısının geliştirilmiş olması ayrıca çok kıymetli bir konu. Bunun da dışında bu türden şu an yayınımızı Millet Kütüphanesi'nin olduğu bölümden gerçekleştiriyoruz. Eğer bu türden yerler yapılmamış olsaydı elbette bu denli verimli zirve gerçekleşmeyebilirdi.
1: Saraya ne ihtiyaç var denildi. İşte ihtiyaç bizler dahil olmak üzere 3000'den fazla
5: basın mensubu Millet Kütüphanesi'ndeyiz.
1: Rahatlıkla tabii. Kahvaltısını yapıyor, yemeğini yiyor,
5: bunun dışında uydu anlamında uydu desteği sunuluyor, internet desteği sunuluyor, yayın yapabiliyoruz. Çok sıcak bir havada ortamda gerçekleşiyor. İçeride klimalar çalışıyor. İnsanlar rahat bir şekilde suyunu içerken haber yetiştirebiliyor falan. Ben burada birkaç yabancı yayına da çıktım. 24 yayınına çıkmadan önce. Onlara sordum. Siz nasıl buldunuz? Çünkü onlar birçok yeri gidiyorlar, görüyorlar. Bunlarla beraber biz de zaman zaman gidiyoruz.
1: Ki onlara biraz da ayrıcalık tanınmış. Böyle külliğinin manzarası daha güzel görünsün diye teras katı tahsis edilmiş.
5: O Türk misafirperverliğiyle alakalı.
1: Eyvallah.
5: O Türk misafirperverliğiyle de alakalı. Yani kendilerinin burada her türlü kolaylığa erişme sahip olmaları çok olağanüstü değerlendiriliyor. Emeği geçen herkesten, yani Cumhurbaşkanlığı'nın çatısı altında faaliyet gösteren İletişim Başkanlığı'ndan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilçe belediyelerine varıncaya kadar ortaya koyulmuş olağanüstü bir gayret var. Herkesin gayreti, herkesin emeği çok kıymetli. Bir de bu türden zirveleri demonize etmemek lazım. Yani Avrupa'da baktığınızda fuarlar, kongreler ve zirveler merkezidir. Bir Brüksel'de bile kaç tane kongrenin ardı ardına yaz kış yapıldığını ben biliyorum. Şimdi bu noktadan baktığımızda gerçekten olağanüstü gayretler sarf edilmiş Yağmur. Yapanların eline sağlık. İnşallah bundan sonraki iki günü de çok verimli bir şekilde değerlendireceğiz. 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin
1: basın toplantısı
5: var. Fırsat olursa kendisine güzel bir soru da sormak istiyoruz. 24 TV olarak ve Akşam Gazetesi olarak. Katılacağız, iştirak edeceğiz. 24 TV'de kalanlara dakikası dakikasına burada olanı biteni aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.
1: Süper, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hemen lojistik desteğimiz de geldi. Tabii en önemli konulardan biri savunma olacak. Baktığımızda Türkiye'nin az önce
5: yayın NATO'nun konusu bu, savunma.
1: Evet, ama Türkiye'nin geldiği bir nokta da var artık. İşte Türkiye'nin füzelerine duyulan ilgi, Türkiye'nin şirketlerine duyulan ilgi. Az önce de bahsettim, örneğin Mark Rutte Aselsan ziyareti sonrası Aselsan Fahri çalışanı ilan edildi övgülerinden dolayı. Türkiye savunmada nereden nereye geldi Yusuf Bey?
5: Şimdi tabii ki survival of the fittest diye bir kavram var. Yani güçlünün ayakta kalma mücadelesi. Yani Türkiye'ye yönelik uygulanan ambargolar, Türkiye'ye yönelik uygulanan teröre destekler, Türkiye'yi öldüremeyince Türkiye'yi güçlü hale getirdi. Kasları güçlendi ülkenin. Refleksleri güçlendi ve şimdi karşılarında
1: kötü komşu ev sahibi yapar.
5: Tabii ki savunma sanayisi olağanüstü güçlenmiş, ordusu birçok yerde kendisini çok önemli başarılarla ispat etmiş bir ülke. Bu şartlar altında Türkiye'nin NATO'ya olan ihtiyacına dair birçok şey konuşabilirim. Ne kadar ihtiyacımız var, ne kadar yok. Tarihsel olarak getiririm Johnson mektubundan NATO'nun Türkiye'nin yanında yer almayışına, Türkiye terörle mücadele ederken Türkiye'ye yönelik ambargo uygulamasına, Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı varken onu satmamasına, yani NATO üyesi ülkelerin satış yapmamasına dair birçok şey söyleyebilirim. Ama Türkiye 1952 yılından bu yana NATO'nun içerisinde NATO'ya da çok büyük fayda sağlamış bir ülkedir. Dolayısıyla Türk

0: Türkiye'nin NATO'dan çıkması gibi bir konu Türkiye'nin vereceği en acul karar olur. Neden? Biz bilmiyor muyuz NATO'nun içerisindeki ülkelerin Türkiye'ye gizli ya da açık ambargolar uyguladıklarını? Biz bilmiyor muyuz NATO'nun Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunda yanında yer almaktan imtina ettiğini ama Amerika Birleşik Devletleri için 5. maddeyi işlettiğini? Ama bazen NATO'nun içinde kalarak NATO'nun içindeki ülkelere karşı da kendinizi müdafaa etmiş olursunuz. Hayat tavla oynamak değildir. Hayat satranç oynayarak 10 hamle sonrasını da dizayn edebilmektir.
1: Biraz düşmanı kendine yakın.
0: Tabii ki sizin olmadığınız NATO'nun içerisinde Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail yer almak için can atıyor.
1: Evet.
0: Karşınıza NATO üyesi İsrail'i getirdiler, bizzat savaştırırlar. Yani mesela bu NATO zirvesiyle ilgili teyit edilmemiş bir bilgi ama doğru olduğunu düşünüyorum. İsrail'den de bir temsilcinin gelmesiyle ilgili hususu Türkiye çok şiddetli bir şekilde refüze etti. Ama aynı NATO zirvesi İngiltere'de, Londra'da yapılsa İsrail adında bir temsilci de gelebilir. Yani çünkü bu şey değil, üye olarak değil. Yani orada gözlem yapmak maksadıyla. İşte bu Türkiye'nin gücü.
1: Trump'ın gelişine de Sayın Erdoğan'a saygımdan geliyorum demesini Türkiye'nin
0: çok
1: gücü olarak nitelendirebiliriz.
0: Yani, bakın şunu ortaya koyalım. Trump üzerinden birçok manipülasyon yapılıyor. Yani mesela bir partinin genel başkanı diyor ki 1940'lı yıllarda Valide Sultan Camii'ne Amerikan 6. filosu geldiğinde welcome yazmışlardı. Şimdi siz de Millet Camii'ne welcome my dear brother yazar mısınız diye. Bunların hepsi boş laf, lafa takla attırma. Bunlardan Türkiye'ye hiçbir fayda gelmez. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cami şerefesine Trump'la ilgili bunu yazmayacağını elbette biliyoruz. Dün mesela 4 Temmuz Amerika Birleşik Devletleri'nin kurtuluş günü. Türkiye'nin New York'taki özgürlük anıtında Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüler var. 29 Ekim bayramı vesilesiyle. Ya da Paris'te Eiffel Kulesi'nde görebiliyorsunuz. Ya da Almanya'da Brandenburg o kapısında bunu görebiliyorsunuz. Bunlar ülkelerin kendi içlerinde yapmış oldukları jestler. Türkiye'de 4 Temmuz'dan dolayı İstanbul'daki bir köprünün üzerine Amerikan bayrağının renklerini yansıtması üzerinden Türkiye'de siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Çok doğru değil. Size de yapılıyor aynı jestler. Mühim olan şu, siz Biden Türk-Amerikan ilişkilerini buzdolabına koyacak şekilde kötüleştirirken ağzınızdan Biden ile ilgili iki kelam çıkmıyordu. Ama Biden sizle ilgili hepinizi bir masada buluşturacağım ve Erdoğan'ı öyle yıkacağız diyordu ve siz de alkışlıyordunuz. Asıl konuşacaksanız bunu konuşun.
1: Bir de dış politikada ülke bu hani iç cepheyi güçlendirmek diyoruz ya, dışarıya karşı bir yek vücut olarak durması gerekmiyor mu iktidarıyla, muhalefetiyle?
0: Yani valla Türkiye'de biz onu
1: yani
0: çok özledik, öyle görmüyoruz.
1: Zirvesi öncesinde yine bir İngiliz gazetesine CHP liderinin demeç verdiğini
0: görüyoruz. Ne diyor o demeçte? Diyor ki siz NATO olarak Erdoğan'ı çok önemsiyorsunuz ama diyor Erdoğan Rusya ile Çin'le de görüşüyor diyor. Evet, Türkiye'yi güçlü yapan bu zaten.
1: Çünkü diyalog ülkesi.
0: Biz NATO ülkesiyiz.
1: Barış ülkesi.
0: Ya, hayır, biz NATO ülkesiyiz ama Avrupa Birliği'nin ağzından çıkacak iki kelama göre hareket eden bir ülke değiliz. Yani çıktılar dediler biz Biden'la hareket edeceğiz. Rusya'ya ambargo uygulayacağız. İktidarı 2023 yılında geçirselerdi şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bile doğru düzgün ambargo uygulamadığı Rusya'ya karşı ne diyecektik biz Putin'e? Türk akımı var, diğer tarafta nükleer santral var, öyle ilişkiler geliştiriyoruz. Ve şunu unutmayın, Türkiye'yi güçlü kılan, Avrupa'yla stratejik ittifaklık ilişkisi geliştiren, kurumsallaşan, çok girift, derinleşmiş ilişkileri var Avrupa'yla Türkiye'nin. Ama aynı zamanda Türkiye'nin Suriye ile, aynı zamanda Türkiye'nin Kafkasya ile, şimdi Ermenistan ile, Irak ile, işte Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın geçen hafta Bağdat'a gitti, Erbil'e gitti, Süleymaniye'ye gitti, Bafıl Talabani ile görüştü. Ve biz terörsüz coğrafyayı inşa etmek istiyoruz. Bunu konuşuyoruz, görüşüyoruz. Suriye'de 210 kişilik parlamento dizayn edildi. Parlamentonun içerisine Kürtlerin temsilcisi olarak 10, Türklerin temsilcisi, Türkmenlerin temsilcisi olarak 7 kişi bil bil girirdi. Esas zamanda bunları zikretmek bile mümkün değil. Hiç ağzını açıp tek kelam eden yok. Şimdi dolayısıyla Türkiye'yi tek eksenle okuyamayız. NATO ekseninden okuyamayız. Avrupa ekseninden okuyamayız. Orta Doğu ekseninden okuyamayız. Hepsiyle beraber bütünleşik bir Türkiye.
1: Çift başlı Selçuklu Kartalı dediğimiz o doğru.
0: Aynen budur. Çok güzel ifade ettiniz. Aynen budur. Yani biz mesela bunu söylediğimizde şunu söylüyorlar. Ya Yusuf Alavar'da bunu söylüyorsun ama Batı'ya olan ihracatın hala bütün ihracatın içerisinde %40'lık pay at. Ben zaten Batı ile ilişkilerimizi koparım demiyorum ki. Ama Suriye ile de kopartmayalım. Yani bakın Ahmet Erozan İyi Parti'den Anıtkabir'e gitmeyen NATO liderlerini orada liste

0: Sesini alıp kovalayacağım falan gibi böyle bir tweet atmış. Hı hı. Kardeşim yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2026 yılında ortaya koyduğu siyaseti sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine ziyaret üzerinden okumak nasıl bir şeydir yani? Bu insanlar Gazi'ye yönelik saygıları olmadığından değil, burada sıkışık bir durum var. Trump gidecek mesela Anıtkabir'e, bizim için güzel bir olay. Ama herkesi oraya zorla götürmek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Hala yani son derece geri kalmış bir bakış açısı içerisinde konular değerlendiriliyor. NATO'yu niye Ankara'ya kabul ettiniz? 1952 yılından beri NATO'dayız. Ne demek nasıl kabul ettiniz? Yani bütün ülkelerde zirve yapılıyor. 2004'te yine Türkiye'de İstanbul'da yapılmıştı zirve. Ve biz NATO üyesi ülkeyiz. E o zaman NATO'dan çıkalım. Ya bunlar hep tek eksende düşünme. Bunu tekrar söylüyorum. NATO üyesi ülke olmanın gereğini yerine getirmek ve NATO'yu iyi analiz etmek ayrı bir şey. NATO'cu olmak ayrı bir şey. Biz hiçbir şekilde NATO'cu değiliz. Ama NATO üyesi ülke olmanın idrakında olan bir kişi olarak gelip burada analiz yapıyorum.
1: Şimdi son soruyu sorayım o halde. Mark Rutte dedi ki Lahey zirvesi karar alınan, Ankara zirvesi kararların uygulamaya geçeceği bir zirve olacak dedi. Örneğin NATO 3.0 dediğimiz şey biraz açalım mı Yusuf Alabar'da?
0: Şimdi aslında bu tasnif ya da kategorizasyon daha iyi anlamak için. Yoksa NATO'nun kendi dokümanlarının içinde 1.0, 2.0 diye bir şey yazmıyor. Ama 1.0 hepimizin bildiği, Pandora'nın kapağının kapatıldığı, Sovyetler Birliği'nin yani Varşova Paktı'nın ve NATO Paktı'nın olduğu ve herkesin ağzını derin çivilerle çivilediği bir dönem. O zaman içerisinde konvansiyonel olarak NATO ülkeleri harbe hazırlandılar, tankla hazırlandılar, topla hazırlandılar ama ideolojik açıdan da biri liberal ekonomiler, diğeri ise komünizmin tercih etmiş olduğu ekonomi biçimleriydi. Bu 1989'da Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte ortadan kalktı. Fakat bu sefer NATO önemli bir tehdit eksiği duydu ve Global War on Terror diye bir şey çıkarttı. 11 Eylül saldırılarını buna merkez yaptı ve tarihte ilk kez NATO 5. maddesini işletti. Nedir 5. madde? NATO ülkelerinden birine saldırı olduğunda herkese saldırılmış gibi işlem görür maddesi. Ve Amerika Birleşik Devletleri saldırıya uğradı diye herkes ABD'nin yanında savaşa girdi. Nerede? Afganistan'da. Fakat bu vesileyle 11 Eylül 2001'den sonra Orta Doğu'nun bütün İslam beldelerinde İslam eşittir terör, Müslüman eşittir terörist gibi haşa betimlemelere yer bırakıldı ve bunun karşısında Sayın Cumhurbaşkanı İslamofobiyayı ve İslam nefretini her mahvilde dile getirdi, her zirvede dile getirdi. Şimdi NATO 3.0 ile gerçek anlamda NATO kendisinin tehdidinin neler olduğunu ortaya koyacak. Çünkü ABD'ye baktığınızda tehdit Çin'den geliyor. Avrupa'ya baktığınızda tehdit Rusya'dan geliyor. İşte Trump da diyor ki eğer siz Rusya'yı tehdit olarak telakki ediyorsanız ben bana dayanan bir, bana bağımlı bir ittifaklık ilişkisi istemiyorum. Tehdidi karşılayacak sıkıntıları paylaşacak bir müttefik arıyorum. Yani bütçesiyle paylaşacak, askeriyle paylaşacak. Diyor ki Trump haklı olarak siz soğuk savaş başladığı günden bu yana benim şemsiyemin altında güvenli bir şekilde yaşamınıza devam ediyorsunuz. Gelirinize gelir kattınız, refahınıza refah kattınız. Avrupa'da insanlar refah içerisinde hareket ederken Amerikan vatandaşları 900 milyar dolarlık bir bütçeyi üstlenmek durumunda kaldı. Ve bunda haksız sayılmaz. Ama Türkiye için aynı şey geçerli değil. Yani biz Suriye'de de tehdit oluşturan hususları kendi bileğimizin gücü ve bu milletin vergileriyle bertaraf ettik. Irak'ta da öyle, Somali'de de öyle, Kafkasya'da da öyle, ülke içerisinde de öyle. 3.0'da hülasa Avrupa kendi içerisinde bütçesini ve savunma organizasyonunu ayarlayıp belli bir noktaya getirebilirse o zaman şunu soracağız. Yeni tehdit Çin olursa NATO Çin'deki tehdidi üstlenecek bir yapıya bürünecek mi? Şunu diyenler çıkabilir. İsmiyle müsemma North Atlantic Threat Organization. Bu sadece Kuzey Atlantik'i kapsar. O da Akdeniz, Avrupa ve Atlantik'in öbür yakasındaki Amerika. Bu mu olacak? Yoksa gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasını tehdit eden Çin'in çevrelenmesine yönelik bir siyaset üstlenilecek mi? Peki. Ukrayna sahasında Türkiye devreye NATO ülkeleriyle beraber girecek mi? Tartışılacak, göreceğiz.
1: Siyaset magazini konuşmayı da seviyorum. Zelenski'yi hep taktik, askeri kıyafetle görüyoruz. Evet. Nasıl gelir diyeyim, çok kısa.
0: Yine aynı gelir diye düşünüyorum. Çünkü Beyaz Saray değil. Beyaz Saray'a en son gittiğinde kendisine yönelik yapılan eleştirilerden dolayı takım elbise giymiş.

0: gelmişti. Hı-hı. Sanırım buraya gelirken yine savaşan bir ülkenin cumhurbaşkanı olduğu için taktik kıyafetlerle gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Mark Rutte'ye soracağınız soruyu merakla bizler de ekrandan takip edeceğiz.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın Alabarda yayın konuğumuzu diyerek sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
2: Yağmur'a teşekkür edelim. Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu da 7 Temmuz'da ATO Kongresyum'da düzenlenecek. Açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri yapacak Rutte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yapacak. Forum Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerini NATO sahnesine taşıyacak.
3: Ankara'da NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu düzenlenecek. Forum 7 Temmuz'da ATO Kongresyum'da yapılacak. NATO, savunma üretimi ve ortak tedarik başlıklarını masaya taşıyacak. Açılış konuşmaları saat 12.45'te başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de açılışta yer alacak. Forumda drone teknolojileri, uzay gözetleme, vurucu kabiliyetler ve hava füze savunması öne çıkacak. Saat 12.19'da toplu imza töreni düzenlenecek. Gün boyunca NATO müttefikler ve savunma şirketlerinden üst düzey duyurular gelecek. Milyar dolarlık anlaşmalar imzalanacak. Türkiye için forumun anlamı daha geniş. Türk savunma sanayi ürünleri TUSAŞ tesislerinde sergilenecek. Milli hava platformları gösteri uçuşuyla zirve vitrinine çıkacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet liderleriyle görüşürken Eşi Emine Erdoğan da devlet liderlerinin eşlerini ağırlayacak ve eşlerle kültür diplomasisi yürütecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle, eşi Emine Erdoğan da first lady'lerle bir araya gelecek. Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi boyunca lider eşlerine ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere dikkat çekilecek. Çocukların korunması için atılabilecek adımlar konuşulacak. Erdoğan toplantıların ardından First Lady'lere Türk kültürünü tanıtacak. Türk mutfağının en güzel örnekleri öğle yemeğinde lider eşlerine sunulacak. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri yakından görme fırsatı bulacak.
2: Moderatörü ben burada noktalıyorum ama saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın. We'll be right back.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika'nın yerini Türkiye doldurur diyor.
2: Fazlasıyla.
1: Kim diyor bunu? Hollanda'nın Genelkurmay Başkanı söylüyor efendim.
2: Tabii. Kolay da değil yani.
1: Saray söyletiyor bunları. Bak var ya sana söyleyeyim. Bak bunları var ya hep saray söyletiyor. Hep bak, bu Beştepe söyletiyor sevgili, bunları.
2: Sevgili Özgür bir şey söyleyeceğim. Bu tabii ki önemli bir hadise. Ama bunun da ötesinde hakikaten dünyanın en güçlü ekonomileri ve dünyanın nükleer güçlerinden bir tanesi olan Fransa Macron dahi. Bak Macron dahi diyorum. O da çünkü tanıyor Erdoğan. Kolay bir adam değil. Hakikaten kastettiği o değil. Çünkü Fransa sadece orada değil. Aynı zamanda...

0: Aynı pazarda da çalışıyorsun. Aynı pazardasın. Hani Fransa silahıyla meşhur bir ülke. E sen daha 2004'te ihracatın yok. Yani 100 bilmem kaç milyon ihracattan 10,5 milyar. Bu sene sonunda 11 milyara yakın. Ne satıyorsun? Uçaktan. Yani mermi değil, barut satmıyorsun. Uçak uçak. ABD başkanı, daha önceki başkanlar ta git Jimmy Carter'a kadar, 70'li yıllara kadar geldi.
1: Evet.
0: Hangi devlet başkanımızla, hangi başbakanımızla, hangi cumhurbaşkanımızla Fahri Koruturk'ta mı, Ecevit'le mi, Demirel'le mi, kimle oturup da neyi teatrisini yapmış? Bir haber yoktur ha. Bak,
1: doğru.
0: Bir kağıt yok.
1: Şu haberi
0: şimdi,
1: verin ekranı.
0: Şu anda senin yaptığın habere bak.
1: Haberi verin
0: şu anda senin yaptığın şu millet attığı habere bak. Vay vay. Bu çok fazla olmuş bunlar ya. Yani de masadaki başlıklar. Masa kim? ABD Başkanı ve Türkiye. Allah Allah.
1: Nerede peki, kuruluyor bu masa?
0: Ankara'da kuruluyor. Peki ne yapacaksınız? Şöyle işbirliği, savunma işbirliği. Savunma mı? Ulan el bombası yapamıyorum ben daha. El bomba ne savunma işbirliği? Kaç tane vereceksin de elimizi atacağız. Ya da çürük tankları değil mi? Parçalanmış Marshall yardımı olarak. Öyle biliyoruz biz.
1: Doğru.
0: Marshall yardımı diye 4 tane ineği olan Sapanca'daki köylü. 4 ineği var ha. Paslanmış kutu içerisinde süt tozu verdik. Bak bunu yersen akıllanırsın diye.
1: Milliyet'in manşeti tekrar hatırlatayım. Televizyonunu yeni açanlar olabilir. Veya ya bu adamlar neden bahsediyor diyenler olabilir. Milliyet diyor ki Amerikan başkanıyla Ankara'ya yaptığı ziyarette 4 başlık masaya yatırılacak. Bunlardan biri savunma sanayi işbirliği. Bunların ikincisi iki ülke arasındaki ticaret. Üçüncüsü enerji. Dördüncüsü bölgesel ve küresel konular. Dördü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için hayati tabii derecede önemli başlıklar. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Doğru.
0: CHP'yi rahatsız eder bunlar.
1: Şimdi gel.
0: CHP çişi bir şey.
1: CHP'nin kötü yayın organı Cumhuriyet Gazetesi. Bak sadece haberin son cümlesini okuyorum.
0: Tamam oku.
1: Haberin son cümlesi özettir çünkü.
0: Oku gönder bana. Ben onu bir pavyon ziyaret.
1: Zirvenin efendim hani dört başlık var bilmem ne diyoruz ya. Zirvenin iktidara gövde gösterisi yapma fırsatı sunacağı. Bu durumda yıl sonuna kadar bir erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor diyor. Bu ülkenin hayrına, bu ülkenin geleceği için hepimizin, evlatlarımızın ve gelecek nesillerimizin daha rahat yaşayabilmesi için atılabilecek adımlar olarak değerlendirilmiyor. Gövde gösterisiyle seçime, erken seçim, yıl sonu, baskın seçim falan.
0: Hocam çok çok...
1: Abi bu zihniyetle mücadele etti Sayın Cumhurbaşkanı
0: tabii,
1: ya.
0: İşte
1: ya
0: bak,
1: 25 yıldır doğru, bu zihniyete doğru karşı hakikaten yani kelam hem sah- şeytan taşladı tabir yerindeyse hem tavaf yaptı ya.
0: Kelam sahih. Kelam sahih. Yani doğru kelam.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12.300 ana muharebe tankıyla 2.800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Masada ne var diye

0: soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Efendim saatlerimiz 15'i gösteriyor. Özür dilerim, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Önemli gündem maddelerini konuşacağız ama tabii ki dünyanın gözü kulağı Ankara'da NATO zirvesi artık yarın itibariyle başlayacak. 22 yıl aranın ardından Türkiye böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Üzerine konuşacağız ama vakit kaybetmeyelim. Ankara'ya gidelim. 24 muhabiri Yağmur Yıldız bizi bekliyor. Karşısında da Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da var. Yağmur Yıldız. Evet, kolay gelsin tabii ki. 7-8 Temmuz tarihleri oldukça kritik ve o dönem artık geldi. Neler yaşanıyor Ankara'da? Nasıl bir yankısı oldu? Söz sizde.
1: Sevgili Merve Aydın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz ve NATO'ya son bir diyoruz artık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri bugün başladı. Bulgaristan Başbakanı'nı kabul etti. İlerleyen saatlerde de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Toplantıyı takip edeceğiz. 16.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Sayın Alabarda ile yayınımıza devam ediyoruz ki kendisi de o toplantıyı takip edip soru soracak. Merakla bekliyoruz sorunuzu. Evet, evet. Ama biz kendi gündemimizi konuşalım. Tabii. NATO ittifakı içerisinde artık güney sınırı olmaktan çıktı. Daha merkezli bir pozisyona geldi Türkiye. Ama aynı şeyi Avrupa Birliği için söyleyebilir miyiz?
2: Yani Avrupa Birliği hem siyasi anlamda hem askeri anlamda her geçen gün güç erozyonuna uğrayan bir kıta. Bunu ben söylemiyorum sadece. Avrupa Birliği'nin en önemli isimlerinden olan Draghi, hazırlamış olduğu Draghi raporunda. Avrupa Birliği'nin artık eski rekabetçi, inovatif gücünü muhafaza etmediğini bizzat kendisi söylüyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile yapmış olduğu bazı müzakereler, mukayeseler var. Şimdi bu açıdan baktığımızda yani Avrupa Birliği'nin siyasi, iktisadi güç erozyonuna uğramasıyla ilgili hususlar sadece Yusuf Alabarda'nın kendi ülkesine bir paye çıkartmak maksadıyla söylediği sözler değil. O raporu açıp baktığınızda görebiliyorsunuz. Ben geçtiğimiz hafta içerisinde Paris'teydim. Paris'in altyapısının son derece köhne bir hale dönüştüğünü ve Avrupa Birliği vatandaşlarına tanınan,

0: sosyal refah ile ilgili bütçe üzerinden yaşamını sürdüren milyonlarca Parisli gününü o şekilde değerlendiriyor ve bütün yapılmaması gereken iş diye niteledikleri işleri de daha çok sömürgelerinden getirdikleri kişilere yaptırtıyorlar. Tabi bu şekilde daha fazla gidemez. Yani neden? Kaynak da artık Afrika'dan akmıyor eskisi gibi. Yani İtalyan Başbakanı Meloni'nin çok güzel bir betimlemesi vardı. Fransa elektrik enerjisinin %70'ini Nijer'den tedarik etmiş olduğu uranyumla geçirirken Nijer karanlıklar içinde diye. Şimdi artık hoşafın yağı orada da kesiliyor. Tam tabiri budur yani. Hoşafın yağının kesilmesi. Şimdi böyle olunca Avrupa'nın önümüzdeki süreçlerde kendi güvenliğini sağlayabilmesi, kendi savunma sanayini ayakta tutabilmesi ve kendi savunma örgütlenmesini muhafaza edebilmesi lazım. Örnek vermek istiyorum. Şimdi Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte Almanya elindeki birçok tankı dünyanın birçok ülkesine dağıttı adeta. Parası karşılığı. Türkiye Leopard 2 A4'leri aldı mesela. Şimdi siz bugünden hemen çok gelişmiş tankları Almanya'da yapamaz mısınız? Yapabilirsiniz. Çünkü Krauss-Maffei Wegmann gibi dünyaca bilinen Leopard tanklarını üretiyor. Ama bunu yarına yetiştiremezsiniz. Uçaklar keza öyle. Kritik topçu mühimmatı Ukrayna Savaşı'nda tüketildi. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda ise devasa altyapı yatırımlarıyla, işte duble yollarıyla, otoyollarıyla, havalimanlarıyla, hızlı tren projeleri, organize sanayi, üniversiteleriyle, şehir hastaneleriyle, limanlarıyla tamamen artık her türden üretimi gerçekleştirmeye hazır bir ülke haline geldi.
1: Etimesgut Havalimanı, yeni ismiyle Ankara Havalimanı, askeri bir havalimanı ki 8 ayda sivil havalimanı formatına getirildi.
0: Bu mesela çok eleştirildi değil mi? Sürede, evet. Neden eleştiriyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO zirvesi kapsamında çok güzel bir havalimanı kazandı. Zaten vardı. Sağı solu toparlandı, pisti elden geçirildi,
1: askeri
0: uzatıldı.
1: Askeri bir havalimanı için çok şehrin içinde kalmamış mıydı zaten Sayın Alabar'dan?
0: İstanbul için de geçerli bu. Ama şöyle söyleyeyim, Ankara Havalimanı olmasına rağmen uçuşlardan dolayı Esenboğa Havalimanı'nda da inanılmaz bir yoğunluk yaşanıyor. Ki geçtiğimiz ay Esenboğa'ya da ikinci pist yapıldı.
1: Evet.
0: Yani ikinci pist Esenboğa'ya yapılmasına, Ankara Havalimanı açılmasına rağmen NATO zirvesi kapsamında her yer dolu. Dolayısıyla yapılan hizmetleri bu anlamda sürekli eleştirenlerin destek verdiği şeylere baktığınızda ise neler olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Para kuleleri bilmem ne, onlara karşı ağızlarını tutun ama icraat ortaya koyun. Yayını nereden yapıyoruz? Millet Kütüphanesi'nden yapıyoruz. Dolayısıyla önemli bir altyapı sorunu var Avrupa'nın. Önemli bir üretememe problemi var. Önemli bir göç alınma problemi var. Göç aldığı insanlar, işe yarayan insanlar kategorisinde Avrupa'da değerlendirilmiyor.
1: O eskiden de Almanya'yı inşa eden Türkler tabii, öyle
0: tabii,
1: değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii. Almanya'yı inşa eden Türklerin Almanya'ya yapmış oldukları katkılar tabii ki devasa. Ama şimdi artık onlar da Almanya'nın içerisinde bir Alman vatandaşı gibi parçası oldular. Kendi işlerini kurdular. Hiç kimse yanında çalışmak yerine bizzat patronları kendileri oldular. Hülasa uzatmayayım. Avrupa'nın önümüzdeki süreçlerde en büyük kendisine meydan okuyan konulardan bir tanesi de kendi güvenlik mekanizmasını kendi savunma sanayi ürünleriyle donatabilmesi.
1: Örneğin Almanya NATO Liderler Zirvesi öncesinde ordusuyla alakalı bazı hamlelerde bulundu. İşte orduyu güçlendirme, zorunlu askere katılım gibi hamleler. Bunu nasıl okuyoruz?
0: İşte yani var ama yani yarına mesela 2026'nın Temmuz ayındayız değil mi? 2027'nin Temmuz ayında tank üretim fabrikasından, tesisinden Almanya'nın güvenliği için 500 tane tank imal edemezsiniz. Nasıl bir bebek anne rahminde 9 ayda doğan yeni bir bebeğe dönüşüyorsa bu iş için de bir gerekli süre var. Yani biz mesela Kaan Milli Muharip Uçağı'nı yapıyoruz. İlk seri üretim 2028'de, 2020'de başlasın diyemezsiniz. Yani bunun için bir süreç gerekiyor çünkü. Dolayısıyla Avrupa uzun süre yattı. Refaha döndürdü, tembelleşti. Şimdi İbni Haldun'un güzel şeyi var. Yani devletler, toplumlar insanlar gibidirler diyor. Doğarlar, büyürler, gelişirler ve ölürler. Şimdi Avrupa çok açık bir şekilde günümüzün hasta adamı halimine gelmişti. Tabii ki buradan da bir çıkış mümkündür Avrupa açısından ama bunun için önemli bir gayret ortaya koymak gerekecektir. İşte Türkiye burada çok hazırlıklı bir şekilde yoluna revan oluyor. Etrafındaki sorumlu bölgeleri de azalttı. Biraz önceki yayınımızın ilk bölümünde saydım. Buna rağmen ilaveten bir de savunma sanayi ürünlerini geliştiriyor. Bu savunma sanayi ürünlerine şimdi diyorsunuz ki siz SAFE diye bir program açmışsınız. Avrupa'yı silahlandıralım ama Türkiye bu işin içine girmesin. Peki ne yapsın Türkiye? Nöbet tutsun. İşte Sayın Cumhurbaşkanı 10 gün önce dedi ki

Türkiye hini hacette, yani çok sıkıştığınız bir anda kapısı çalınıp birkaç saatliğine işimizi yapıp kapının önüne tekrar koyabileceğiniz bir ülke değildir. Bunu Gümrük Birliği boyutuyla, bunu Avrupa Birliği boyutuyla, bunu vize problemiyle birlikte ele almak durumunda.

0: Bu anlamda yönlü Türkiye'ye dönmesi, gümrük birliğini güncellemesi, vize kolaylığı sağlaması Türkiye-Avrupa ilişkilerinde çok önemli bir dinamizmi getirebilir ve bu dinamizmden en çok istifade edecek olan Avrupa'nın ta kendisidir. Biz şeyi kabul etmiyoruz ülke olarak, ben de katılıyorum. Yani sadece savunma, sadece güvenlikte gelin yanımıza yer alın. Aldık biz 2. Dünya Savaşı'nda Güneydoğu cephesindeki bütün yükü biz çektik. Ama günün sonunda Soğuk Savaş bittiğinde bize müteşekkir olmak yerine gittiniz PKK ile BK Vadisi'nde buluştunuz, Kandil Dağı'nda buluştunuz. Biz bunları unutmadık. Ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye yönü yukarıya doğru müspet yönde büyüyen, istidatı bu yönde olan bir ülkedir. İstikrarını koruyan bir Türkiye'nin Yağmur Hanım önümüzdeki süreçlerde önüne mania olabilecek Cenab-ı Hakk'ın tecellisi dışında hiçbir şey olamaz.
1: Netanyahu'nun bir açıklaması var. Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ya da savaş uçaklarında kullanılacak motorlar verilmemeli diyor.
0: Şimdi şöyle, Netanyahu bu açıklamayı istediği kadar yapsın. Onun Türkiye'de de tabii konuşan ağızları var. Şimdi buradan Netanyahu'ya soralım. Elinde F-35'ler var. Tahran orada duruyor. Ne oldu günün sonunda? F-35'leriniz çözebildi mi sorunu? İran'daki yönetimi alaşağı edebildiniz mi? İran'da istemediğiniz hususları ele geçirebildiniz mi? İran'ın nükleer zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçiriyordunuz. Geçirebildiniz mi? Hadi git F-35'ini de geçir madem.
1: Rejim düşüyordu.
0: Yani ne oldu yani? Dolayısıyla konu F-35 konusu değil. Yani Türkiye artık çok parametli bir siyaset, parametresi olan bir siyaset gidiyor. Yani ne olur F-35 motorunu vermezsen en fazla süreci 4 yıl daha uzatmış olursun. Bizim BK'mız Kaan Milli Muharip Uçağı'nın 2028 yılında uçmasına bağlı değil. Elbette çok önemsediğimiz havacılık alanındaki en önemli projemiz. Ama düşünün daha 3 gün önce Roketsan balistik füzeleri hareketli hedefleri vurabilen versiyonunu dünyada yapan ilk ülke oldu. Balistik füze A noktasından atılıp B noktasındaki hedefe parabol bir eğri çizerek gider. Hareketli bir hedef olduğu için mesela savaş gemilerini atamazsın. Attıktan 10 dakika sonra vurmasını istediğin noktadan uzaklaşmış olur gemi. Hareket halinde olduğu için. Ayrıca hava savunma sistemleri de olduğu için. Şimdi Türkiye bir Roketsan tarafından balistik füze yapıldı Tayfun 3. Hareketli hedefi de vuruyor. Şimdi dolayısıyla biz bir tek ona bağlı değiliz. Ve İsrail Türkiye'ye yönelik bir hadsizlik yaparsa unutmasın ki İran'la olan savaşı sadece balistik füzeler karşısında verildi. Türkiye'ye olan mücadelesi çok parametreli olacaktır.
1: Peki. O zaman son olarak çok kısa bir şekilde zirve boyunca sizi en heyecanlandıracak şey ne olacak?
0: Zirve boyunca beni en çok heyecanlandıracak husus zirve kapsamında Türkiye'ye gelen Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacak ikili zirvesinden, ikili görüşmesinden çıkacak sonuç olacaktır. En heyecanlı onu bekleyeceğim. Çünkü NATO mutat bir toplantı yapıyor.
1: Peki çok teşekkür ederim kıymetli değerlendirmeniz için. Sayın Alabar'da yayın konuğumuzu diyelim ve sizi yeniden İstanbul'a bırakalım.
2: Evet, Yağmur Yıldız, Yusuf Alabar'da çok teşekkür ediyoruz. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da ile konuştu 24 muhabiri Yağmur Yıldız. Gözümüz kulağımız Ankara'da dediğimiz gibi. Çünkü tabii NATO kapsamında atılacak adımlar efendim. Artık değişen dünya gerçekliği içerisinde farklı bir stratejik konuma oturmuş olan Türkiye var. Türkiye tartışmanın merkezinde ve Ankara uzun süredir de malum Batı merkezi uluslararası düzenin dönüşmekte olduğunu da farkında. Adımlarını buna göre arttı ve elbette dış basında bu konuyla alakalı çok sayıda yazıp çiziyor. Birazdan onlara da detaylı bakacağız. 22 yıl önceye bir gidelim çünkü İstanbul'da NATO'nun dönüşüm sürecine ev sahipliği yapan bir Türkiye'den bahsedebiliriz. Şimdi adres başkent Ankara, ittifakın yeni döneminde ne olacak? Bu tarihi zirveye yön verecek güçte bir Türkiye var. Dünya liderleri bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump yarın Türkiye'de olacak. NATO devlet hükümet başkanları zirvesinde güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklarla birlikte küresel gündem masaya yatırılacak. Neler bekleniyor bu zirve adına? Bakalım.
3: 22 yıl sonra tarihi zirve yeniden Türkiye'de. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirve, ittifakın dönüşüm sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştu. Bu kez adres Ankara. Başkent, küresel güvenlik mimarisinin geleceğinin şekilleneceği kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin de yer aldığı AK

0: P4 ülkeleri de zirvede temsil edilecek. Türkiye zirveyle birlikte askeri katkısını, savunma sanayindeki kapasitesini ve diplomatik ağırlığını uluslararası platformda bir kez daha ortaya koyacak. Savunma sanayi ilk kez resmi gündemde. Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri de külfet paylaşımı olacak. Son yıllarda yan etkinlik olarak düzenlenen savunma sanayi forumuysa bu kez ilk kez NATO zirvesinin resmi programına dahil edildi. İstanbul İşbirliği girişimi kapsamında Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde özel toplantı gerçekleştirilecek. Türkiye NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra çok sayıda davetli lideri, yaklaşık 100 bakanı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı konuğu ağırlayacak. Zirveyi takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 gazeteci akreditasyon başvurusunda bulundu. 56 binden fazla güvenlik personeli görevde. Zirve için güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Organizasyon kapsamında 48.841 emniyet personeli ve 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli görev yapacak. Siber ortamda 7 gün 24 saat esasına göre yürütülecek sanal devriye faaliyetleri için de 639 personel görevlendirildi. Katılımcılara Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havaalanı hizmet verecek. Zirve öncesinde NATO Parlamenter Zirvesi, düşünce kuruluşlarının toplantıları ve güvenlik odaklı çok sayıda uluslararası etkinlik de Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 22 yıl önce İstanbul'da NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kararların alınacağı zirveye ev sahipliği yapacak.
1: Tabii ki NATO zirvesi günler öncesinden dış basında da büyük yankı uyandırdı. Ankara'da gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan davet ettiği için geliyorum diyor. Ve tabii bir de Cumhurbaşkanı memnun edecek bir takım hediyelerden söz ediyor. Bundan memnun olmayan ülkeler var. Az çok biliyoruz ama bir de dünyada nasıl yankılandı böylesi bir zirvenin Türkiye'de gerçekleşecek olması, nasıl sağlandı, bugünlere nasıl gelindi, hepsi üzerine şöyle biraz bakalım. Ankara'nın ev sahipliğinde sadece teknik bir organizasyon gibi görülmüyor. Farklı anlamları var bu zirvenin. Türkiye zirvede son yıllarda inşa etti o stratejik yaklaşımıyla birlikte kamuoyunda da dikkat çekiyor. Başlayalım şimdi efendim. Önce Trump ve savunma sanayi Türkiye'nin elini güçlendirdi diyeceğiz. Dış basının merceğinde nasıl yankılanıyor zirve, ona bakacağız. Türkiye'nin silah fabrikaları ve Trump'la Erdoğan arasındaki dostluk diğer NATO ülkelerinin Ankara'ya yaklaşımını da kökten değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye olan bakış açısı Avrupalı ülkeleri de etkiledi. Bunu zaten pek çok analizde görmek mümkün ve Washington Post da buna ilişkin bir başlık kaleme almıştı. Eğer bu etkinlik Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenmeseydi sanırım gitmezdim dedi. Bu analizin devamında da efendim bu şekilde bir yazı var. Türkiye'nin güçlü silahlarının övüldüğünü de altını çizelim. Ardından hemen RFE'ye geçeceğiz ve Fransız basınında Türkiye zirvede büyük silah anlaşmalarını hedefliyor. Pek çok anlaşma imzalanabilir. Türkiye'de çok fazla konu konuşulacak ve zirve Türkiye'nin ittifak içindeki artan etkisini sergilemesi açısından oldukça önemli. Türkiye'nin ABD'nin Avrupa savunmasına olan bağlılığı konusunda şüphelerin ortasında, ittifakın geleceğinin de merkezinde olduğunu söylüyor. Fransız basını bu şekilde okumuş. Hemen ardından da uzanalım Nikkei Asia'ya ki Türkiye silah tedarikçisi ve arabulucu olarak öne çıkıyor. Zirvede büyük silah anlaşmalarında yine söz edildi. Türkiye'nin savunma sanayi atılımları, Ukrayna-Rusya savaşındaki dengeleyici rolü, Ankara'nın uluslararası alandaki ağırlığını da arttırdı. Evet, Rusya-Ukrayna savaşında arabulucuydu Türkiye. Her iki tarafla da savaşın taraflarıyla da aynı düzeyde görüşebilen Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki küresel meselelerde de yine ön planda yer aldı. İşte uluslararası arenada Türkiye öne çıkıyor. NATO zirvesinin de Ankara'da gerçekleşmesine bir atıf belki de. Hemen ardından devam edelim. El Cezire'ye bakacağız. NATO zirvesi 22 yıl sonra Türkiye'de. Türkiye tercih edildi. İttifakın birlik olmaya odaklandığı bir dönemde Türkiye konumunu da böylece aslında daha çok bir şekilde güçlendirdi. girdi. Öylesi bir dönem ki Türkiye'nin konumu da sağlamlaştı. Türkiye zaten bunu hedefliyordu diyor Katar merkezli basın kuruluşu da. Savunma sanayi zirvenin belirleyici gündemi diyor efendim. Onu da Financial Times söylüyor. Savunma sanayi zirvenin belirleyicisi olacak. Trump geçen hafta görüşmeye sadece Erdoğan'ın daveti üzerine katılmaya planladığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte de bu şekilde bir röportaj vermişti. NATO

0: NATO'ya katılımın ABD için faydalarından bahsetmişti ama o zirve işte Türkiye'de gerçekleşiyor. Ankara'daki toplantıda askeri harcamaların arttırılması, savunma sanayinin güçlendirilmesi kilit konular arasında yer alacak. Şimdiden bunlar yazılıp çizildi. Bir de yarın başlayınca zirve bakalım neler yazılacak. Elbette liderlerin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte pek çok analiz başlığı da ele alınacaktır. NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu var. 7 Temmuz'da düzenlenecek o forum ve şöyle söyleyelim, o forumda yer alacak yabancı pek çok savunma sanayi kuruluşunun göz bebeği ürünleri Türkiye'de sergilenecek. İçlerinden biri var mesela Baslar, onlar İsveç merkeziydi. Geçmiş yıllarda Türkiye'ye ambargo uygulamış bir ülkeydi İsveç ama en önemli o ürünlerini Türkiye'de sergileyecekler. Yani şunu söyleyelim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, onlar forumda olacaklar, açılış konuşmalarını gerçekleştirecekler. NATO Genel Sekreteri Rutte de orada olacak. Forum Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetini NATO sahnesine de göstermiş olacak.
1: Ankara'da NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu düzenlenecek. Forum 7 Temmuz'da Ata Kongresyum'da yapılacak. NATO savunma üretimi ve ortak tedarik başlıklarını masaya taşıyacak. Açılış konuşmaları saat 12.45'te başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de açılışta yer alacak. Forumda drone teknolojileri, uzay gözetleme, vurucu kabiliyetler ve hava füze savunması öne çıkacak. Saat 12.19'da toplu imza töreni düzenlenecek. Gün boyunca NATO müttefikler ve savunma şirketlerinden üst düzey duyurular gelecek. Milyar dolarlık anlaşmalar imzalanacak. Türkiye için forumun anlamı daha geniş. Türk savunma sanayi ürünleri TUSAŞ tesislerinde sergilenecek. Milli hava platformları gösteri uçuşuyla zirve vitrinine çıkacak.
0: Dünyanın gözü Ankara'da. Peki ne olacak efendim? Donald Trump 20 Ocak 2025 tarihinde yeniden Beyaz Saray'a döndüğünde transatlantin biraz böyle zayıfladığı konuşulmuştu. Böylesi tartışmalar vardı ki NATO'nun geleceği tarihsel bir gerileme sürecine girdi denilmişti. Öyle oldu mu? Hayır. Ve bu kapsamda NATO dağılmaktan ziyade ABD ve Avrupa arasındaki ilişkilerin kurallarını da yeniden tanımlıyor. ABD başkanından bahsediyoruz çünkü Donald Trump gelecek efendim zirveye, katılacak. Programı da yavaş yavaş belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Ardından Anıtkabir'e de gidecek. Bakalım.
2: Zirveye sayılı saatler kaldı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ankara programı netleşti. Trump Ankara'da kritik temaslarda bulunacak. Trump salı günü Ankara'ya ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katılacak. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. ABD Başkanı NATO resmi karşılama töreni ve onur kıtası denetimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısında bulunacak. ABD Başkanı çarşamba günü ise NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Ardından ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Trump aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye ziyareti kapsamındaki temasları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Ankara temasları ABD Başkanı için pek çok stratejik hedefi içeriyor. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre Trump'ın Zelenski ile yapacağı görüşmenin ana gündemi savaşın sona erdirilmesi. Yetkililer diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağının altını çizdi. Trump'ın bir diğer gündemi ise İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri. Ayrıca deniz ticaret hatlarının korunması da gündeme gelecek.
0: Türkiye ittifak içerisinde stratejik konumunu da gözler önüne serecek. İttifakın caydırıcılığı güçlenecek, müttefikler arasında dayanışma korunacak ve değişen güvenlik ortamına uyum sağlanması amaçlanacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamaları bunlar. NATO zirvesine ilişkin konuştu. Zirve kapsamında basın mensuplarının çalışma alanları için de tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.
3: NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve tabii çok önemli. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından

0: Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Bildiğiniz üzere devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi, Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
1: Ankara NATO zirvesiyle birlikte aslında ittifak içerisindeki stratejik ağırlığını da daha güçlü hale getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda yapılan toplantılar, hazırlıklar derken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da önemli bir misafiri ağırladı. Fidan ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la bir araya geldi. Kabul'de NATO zirvesi konuşuldu. Olası Erdoğan-Trump zirvesi neler olur masada, tüm bunlar detaylıca ele alındı.
2: Trump'ın gelmesine saatler kala Ankara-Washington hattında diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın adresi Dışişleri Bakanlığı'ydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede ana gündem NATO Liderler Zirvesi'ydi. Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi ile olası Erdoğan-Trump zirvesini görüştü. Trump'ın Ankara programı da ele alındı. Gündemde bölgedeki gelişmeler ve ABD-İran barış süreci de vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, barışa giden süreçte diplomasinin önemine değindi. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da devlet liderlerinin eşleriyle bir araya gelecek ki şöyle söyleyelim 20'den fazla devlet hükümet başkanının eşini de tek tek ağırlayacak. O misafir lider eşleriyle bir kültür diplomasisi yürüteceğinin altını çizelim. Emine Erdoğan Çankaya Köşkü'nde çocukların dijital tehditlerden korunması için yapılacak yuvarlak masa toplantısı var. Ona da başkanlık edecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle, eşi Emine Erdoğan da First Lady'lerle bir araya gelecek. Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi boyunca lider eşlerine ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere dikkat çekilecek. Çocukların korunması için atılabilecek adımlar konuşulacak. Erdoğan toplantıların ardından First Lady'lere Türk kültürünü tanıtacak. Türk mutfağının en güzel örnekleri öğle yemeğinde lider eşlerine sunulacak. Emin Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri yakından görme fırsatı bulacak.
1: NATO hazırlıkları kapsamında pek çok gelişme var. Günlerdir de ekranlara getirdik elbette. Güvenlik önlemleri has safhada. Kırmızı alanlar var, kuş uçurtulmayan noktalar var. 56 bine yakın güvenlik görevlisi var, atlı birlikler var derken efendim böylesi bir hazırlığın içerisinde Türkiye'nin ilk yerli milli otomobili TOK. O da dikkat çekecek çünkü Lümüs'ün TOK'lar protokol hazırlıklarının en dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Zirveye katılacak liderleri taşıyacak. program alanlarında ulaşım

0: mı sağlayacak, görüntüsü de dikkat çekiyor. Bakalım.
1: Ankara'da NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkentin gündemine bu kez güvenlik tedbirleri kadar protokol araçları da girdi. Uzun gövdeli limuzin toglar başkent caddelerinde görüntülendi. Araçların zirveye katılacak liderlerin ve üst düzey heyetlerin kısa mesafeli ulaşımında kullanılması bekleniyor.
2: NATO Kongresi'nin bulunduğu noktadayız. Burası Savunma Sanayi Forumu'nun düzenleneceği alan ve buraya konuk liderler ve heyetler şimdi buradaki TOG limuzinle birlikte gelecekler.
1: Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Ankara 32 NATO ülkesinin liderlerinin yanı sıra davetli heyetleri, bakanları ve diplomatları ağırlayacak. Türkiye'nin yerli otomobili limuzin TOG uluslararası protokol sahnesine çıkmış olacak.
2: Güzergahın içerisinde de güvenlik önlemleri son derece arttırılmış durumda. Şimdi Ankara'nın sıcağı da meşhurdur yaz aylarında, özellikle kavurucu bir sıcak vardır. İşte bu sıcaklarda da kapısız araçlar hem liderlere, heyetlere burada Ankara manzarasını göstermek için oldukça güzel, oldukça güzel düşünülmüş bir şey. Hem de aynı zamanda bu sıcak havada kapısız bir şekilde, rahat ve ferah bir şekilde geçecekler.
1: Bu araçlar sadece bir ulaşım tercihi değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ve sanayi vitrini olarak değerlendiriliyor. Yerli ve elektrikli otomobilin liderler zirvesinde sahneye çıkması, Türkiye misafirlerini kendi markasıyla ağırlayacak mesajını da beraberinde getiriyor.

Gelelim ABD ve İran arasındaki görüşmelere. Malum Ali Hamaney'in cenaze töreniyle birlikte bir hafta bir erteleme olunmuştu. 11 Temmuz'a gözler çevrilmişti ama yeni açıklamalar var İran'dan görüşmelere ilişkin. Açıklama şöyle: İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD ile barışın olmadığının bir kere altını çiziyor. 14 madde üzerinde hali hazırda anlaşılabilmiş değil. İsrail'i de tanımayacağız diyor. İşte bu noktada kritik. Bakalım neler söylüyor. Kalibaf, Tahran'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüştü. İran Devlet Televizyonu'na göre Kalibaf görüşmede birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kalibaf, direniş cephesine gerektiğinde füze, gerektiğinde siyasi destek vereceklerini de belirtti. ABD ile barışımız yok, İsrail'i resmi olarak tanımayacağız ifadesini kullandı. Öte yandan Hürmüz bilmecesi sürüyor. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdurrıza Rahmani Fazli, Hürmüz Boğazı'nın İran karasularının bir parçası olduğunu söyledi. Buradan geçen ticari gemilerden yeni hizmet bedelleri alınacağını ekledi. Ummanlı işbirliği halinde yürütülen düzenlemede Çin gibi dost ülkelere ise özel kolaylıklar sağlanacak. Fazli, alınacak bedelin bir vergi veya geçiş ücreti olmadığını savundu. Bu adımın geçiş güvenliği, gemi denetimleri ve çevre yönetimi amacıyla atıldığını öne sürdü. ABD ile İran arasında geçtiğimiz ay mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ticari gemilerin Boğaz'dan 60 gün boyunca ücretsiz geçmesi planlanmıştı. Kalıcı anlaşma için diplomatik müzakereler sürüyor. ABD, İran'ın Hürmüz'den geçiş ücreti alması karşı çıkıyor. Evet, dönelim o saldırıların başına. 28 Şubat tarihinde ABD İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ki vefatının üzerinden 4 ay geçti. Cenaze töreni düzenleniyor. Başkent Tahran'da caddelerde veda töreni var. Tahran'da başlayan tören cenazenin Kum kentine götürülmesiyle sona erecek. Bakalım. Milyonlarca İranlı başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Törene katılan İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı. Caddeye konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi. Şehir dışından gelen bazı İranlılar parklarda çadır kurdu. Tören alanlarına çıkan birçok cadde trafiğe kapatıldı. Bazı noktalarda oluşturulan ring seferleriyle yürümekte zorlanan vatandaşlar tören alanlarına taşındı. Hamaney valisinin cenazeleri İmam Rıza türbesi şeklinde tasarlanan özel tırın içinde halkın arasında dolaştırıldı. Törende intikamı simgeleyen kırmızı bayraklar ve intikam sloganları öne çıktı. Törende konuşan bir din adamı ise ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast çağrısı yaptı. Eğer katilini öldürmezsek bu bizim utancımızdır. Senin kanına yemin olsun ki Trump'ı öldürmek bizim boynumuzun borcudur, dedi. Hamaney'in cenazesi ise kuma

0: götürülüyor. Cenaze daha sonra Irak'a götürülecek. Necef ve Kerbala kentlerinde tören gerçekleşecek. Son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleşecek. Törenin ardından Hamaney'in naaşı İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek. Evet, İsrail hükümeti iç siyasette de kriz yaşıyor. Hali hazırda İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'la aralarının bozuk olmadığını söylemişti. Bu açıklamayı belki de kendi tabanına bir şekilde destek alabilmek için söylüyor ki Ekim ayında da bir seçim olacak İsrail'de. Orta Doğu'da bitmek bilmeyen saldırılar, mali sıkıntılar derken muhalefetin tepkisini çeken hükümet bir ilke imza attı ve yüksek mahkeme kararını reddetti.
1: Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'de işler karıştı. Savaşmak için kasada para kalmadı. Köşeye sıkışan hükümet bir ilke imza attı. Yüksek mahkeme kararını reddederek bağlayıcı bir kararı uygulamayacağını açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'a göre Netanyahu hükümeti yüksek mahkemenin kararını oy birliğiyle reddetti. İkinci otorite konseyinin ticari yayın düzenleme faaliyetlerine yeniden başlamasına izin veren karar uygulanmayacak. İsrail tarihinde ilk kez bir hükümetin yüksek mahkemenin kararını tanımadığına dikkat çekildi. Hükümetle yargı arasındaki anlaşmazlığın kriz boyutuna ulaştığına vurgu yapıldı. İsrail'de muhalefet hükümetin kararını sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da hükümetin tutumunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. İsrail askeri yetersizlikte yaşıyor. İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatının tükeneceğini öne sürdü. İsrail basınına konuşan Lieberman, Netanyahu'nun iktidarını sürdürebilmek için ülkeyi mahvettiğini belirtti. İsrail basınındaki bir diğer habere göre ise ordunun mali sıkıntıları yüzünden 10 bin asker terhis edilecek. Görevdeki yedek asker sayısının Temmuz ayı içerisinde yaklaşık 60 binden 50 bine düşürülmesi planlanıyor. Habere göre söz konusu karar henüz kesinleşmedi. Nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.
0: Şunu da söyleyelim, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirecek. Kritik başlıklar var. Tabii İsrail'in ateşkes ihlallerinin önlenmesi, bu konunun da görüşülmesi beklenti dahilinde. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la ilişkilerindeki krize ilişkin bir açıklaması var. Çünkü Trump patronun kim olduğunu onlar biliyor demişti. Netanyahu'yu burada tabii ki hedef alarak söylemişti. İki ülke arasında kriz olmadığını Netanyahu kendince açıklamaya çalıştı. Ve biz Amerika Birleşik Devletleri ile bir aile gibiyiz ifadesini kullandı. Netanyahu'nun Washington'a yapacağı ziyaret 2026 seçimleri içinde bir koz olarak kullanılacak. Bir de tabii ki dış basında bu yazılıyor. İsteyelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu'yu kastederek patronun kim olduğunu biliyor dedi. Tel Aviv'den o açıklamaya cevap geldi. Netanyahu Trump'la arasında bir çatlak olmadığını savundu. Netanyahu Fox News kanalına demeç verdi. Trump'la İran konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. Her ailede fikir ayrılıklarının olabileceğini söyledi.
2: Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz.
1: Netanyahu, İran konusunda ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını savundu. İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini belirtti. Netanyahu, Trump'ın müzakereler yoluyla bu hedeflere ulaşabileceğine inandığını söyledi.
2: İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz.
1: İsrail Başbakanı Lübnan'daki duruma da değindi. Bölgedeki Hristiyan köylerin İsrail tarafından ilhak edilmeyi istendiğini iddia etti. Netanyahu ülkesinin kalıcı bir savaş durumunda olmadığını da söyledi. Öte yandan Beyaz Saray'da yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin tarihi belirsiz. Trump görüşmenin önümüzdeki hafta olabileceğini belirtmişti. İsrail medyası Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak olması nedeniyle ziyaretin ertelenebileceğini belirtti.

0: diyor. İsrail basınına göre Netanyahu bu kritik ziyareti Ekim 2026'da yapılacak İsrail parlamento seçimleri için büyük bir gövde gösterisine dönüştürmeyi planlıyor. Ancak sızan bilgilere göre tablo o kadar da toz pembe değil. İsrail Devlet Televizyonu Kan, Trump'ın danışmanlarının Netanyahu'dan derin bir hayal kırıklığı yaşadığını ve Trump'ın geçtiğimiz ayki bir telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'nın Lübnan konusundaki tavrı nedeniyle deli ve nankör olmakla suçladığını öne sürdü. Netanyahu katıldığı bir törende de çarpıcı açıklamalara imza attı. Dünya genelindeki birçok liderin kendi ülkelerindeki kamuoyu baskısı nedeniyle İsrail'e açıkça destek vermekten kaçındığını öne sürdü. Ancak kapalı kapılar ardında İsrail'i övdüklerini iddia etti.
1: Dördüncü yıl içerisindeyiz. Rusya-Ukrayna savaşı hali hazırda devam ediyor ama Rusya-Ukrayna için barış görüşmeleri tekrar başlar mı? Bu da yine NATO zirvesi marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın ele alacağını düşündüğümüz konulardan. Bunu söyledim çünkü ABD Başkanı Donald Trump zirveye gelmeden önce hem Rusya Devlet Başkanı ile hem de Ukrayna Devlet Başkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Belki bir diplomatik arayış olabilir ama sahada durum öyle değil. Rusya-Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde yoğun bir saldırı gerçekleştirdi. Başkentte pek çok noktada patlamalar yaşandı. Yangın çıktı ve saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Kiev gece boyunca füze ve İHA saldırılarının hedefindeydi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın saldırılarında 68 füze ve 351 İHA kullanıldığını açıkladı. En az 14 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı. Çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından 64 kişiyi sağ çıkardı. Çok sayıda sivil tahliye edildi. Rusya sivillerin hedef alınmadığını iddia ediyor. Saldırıların askeri hedeflere yönelik olduğu savunuluyor. Karşılıklı saldırıların yaşandığı gecede Rusya kendi hava sahasına giren 519 Ukrayna uçak tipi İHA'sını da imha ettiğini bildirdi. Saldırılar Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde uluslararası gündemin ilk sırasına yerleşti. Zelenski müttefiklere çağrıda bulundu. Özellikle de Patriot hava savunma sistemlerinin hızla Ukrayna'ya gönderilmesini istedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunma desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu konunun NATO Ankara zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacağını açıkladı. İçinde korkunç bir kaza yaşandı. Amonyum nitrat yüklü bir kamyon kaza yaptı. Kazanın ardından yangın çıktı ve kamyon bomba gibi patladı olayda. İki kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Çin'e bağlı İç Moğolistan özerk bölgesinden. Amonyum nitrat yüklü kamyon başka bir araçla çarpıştı. Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Dakikalar sonra kamyonda şiddetli patlama meydana geldi. Patlama anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Patlamada güçlü bir şok dalgası oluştu ki olayda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ...24 Haziran tarihi Venezuela için bir dönüm noktası oldu. Çünkü peş peşe iki büyük depremle sarsıldı ülke. Hali hazırda çalışmalar, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama can kayıpları da giderek artıyor. Bilançoya baktığımızda 3342'ye yükseldi efendim vefat edenlerin sayısı. La Guaira kentinde çöken 10 katlı bir bina vardı. Enkazında tam 32 saat boyunca yaşam mücadelesi veren 12 yaşındaki Fabiana. Kendisi nasıl hayatta kaldığını anlattı. Ketçap ve peynirle bir şekilde hayata tutunduğunu söyledi. Sivil kuruluşların 31 binden fazla kayıp ihbarıyla birlikte ülkede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Chicos, necesito su ayuda.
0: 12 yaşındaki Fabiana Blanco depremden tam 32 saat sonra kurtarılmıştı. Enkazların arasında böyle gülümsemişti. O gülümseme umut olmuştu. Blanco enkaz altında yaşadıklarını anlattı. Let me tell
2: you. Her şeyin sallandığını, düştüğünü, kırıldığını ve ardından duvarların çatladığını gördüm. Benim evimi yan daireden ayıran duvar yıkıldı.

0: kıldı. O anda öleceğim, burada hayatta kalamam, beni kimse kurtaramayacak diye düşündüm.
1: Küçük kız üst katında yaşayan ve kendisinden önce kurtarılan bir hemşirenin ekipleri yönlendirmesiyle hayata bağlandı. Enkaz altında elleriyle yol açmaya çalışırken bulduğu bir şişe ketçap ve dilimlenmiş peyniri yiyerek bilincini açık tuttuğunu söyledi.
0: Bir şişe ketçap ve dilimlenmiş peynir buldum. Bunlar benim bilincimi açık tuttu. Enkazdan çıkarıldığımda ailemi gördüm. Binanın tamamen çöktüğünü gördüm. Ve bunun gerçek olamayacağını, bunun bir televizyon dizisi olduğunu düşündüm.
1: Mucize kurtuluşlar yüzleri güldürse de ülkedeki genel tablo giderek ağırlaşıyor. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 6400'den fazla kişi enkazdan sağ çıkarıldı. 17000'den fazla kişi ise evsiz kaldı. Ordu, polis ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 57000 kişilik dev bir ordu sahada görev yapıyor. Kurulan 79 geçici barınma merkezinde 86000'den fazla aileye gıda ve su yardımı ulaştırıldı. Öte yandan kayıpların akıbeti ülkenin en büyük endişe kaynağı konumunda. Hükümet kayıp sayısına ilişkin resmi bir veri paylaşmazken, sivil inisiyatifler tarafından kurulan Venezuela Deprem Kayıpları Platformu'na şu ana kadar 31000'den fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ise depremlerin ülkede yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın faturasını 6,7 milyar dolar olarak açıkladı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
2: Moderatöre virgül koyalım, birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
7: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba. Ekonomi bülteni ile karşınızdayız. Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi devam ediyor. JP Morgan yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü bu kapsamda revize etti. Banka talepteki zayıflamanın kısa vadede fiyat artışını da sınırlayabileceğini değerlendirdi.
2: Altın piyasasında son dönemde yükseliş eğilimi devam ederken yatırım bankası JP Morgan yıl sonu fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti. Geçen hafta spot altın %2'nin üzerinde değer kazanırken banka yılın 3. çeyreğinde ons altının 4.300 dolar, 4. çeyreğinde ise 4.500 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı. JP Morgan, revizyonun temel nedeninin merkez bankaları ve fiziki altın tarafındaki talep görünümünün beklenenden daha zayıf seyretmesi olduğunu belirtti. Banka ayrıca güçlü Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verilerinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirme halinde altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü risklerin artabileceği uyarısında bulundu. Buna
1: ekonomi haberlerini noktaladık. Efendim haberlerle devam edeceğiz.

0: Vakıfbank sundu.
1: $8 milyar savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllar geçen yatırımlardan sonra gerçekten artık kabiliyetlerimiz var. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile eşitledi bu harcamaları. Ve şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor. Konvansiyonel savunmanın da ötesine geçiyoruz. Tabii ki caydırıcı bir savunma yapımız olacak ama tüm Doğu kanadımız da Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçleniyoruz. Aynı zamanda Ukrayna'yı da koruyoruz. Bu bizim düşünce yapımızdaki gerçek bir dönüşümü göstermekte. Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO demek. Yatırım ortada. Şimdi bizler ekonomik yapımızı aslında askeri anlamda da kabiliyetlere dönüştürüyoruz. Yani paramızı işe dönüştürüyoruz. Paramızı füzelere, mühimmata ve aynı zamanda gelebilecek olan saldırılara karşı koyma gücüne dönüştürüyoruz. Aynı zamanda ulusal savunma sanayi yapılarımızı da güçlendiriyoruz. Yarın bir savunma sanayi forumumuz olacak. Burası bir platform, bir gösteri noktası olacak hepimiz için. Sağlam savunma ve sağlam ve güvenilir savunma yapılarımızı ortaya koyacağımız bir gösteri olacak. Ve bizler tüm bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız. Ankara'daki ve ta Arkansas'taki, yani Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede bu savunmalarımızla birlikte biz ekonomilerimizi de güçlendireceğiz, inovasyon da yapacağız. Atlantik'in her iki tarafında da on binlerce kişiye istihdam sağlayacağız. Bu bizim kendi güvenliğimiz için çok önemli. Ve bizler toplumlarımızı bugün ve yarın da korumaya devam etmek zorundayız. Şu anda karşılaştığımız stres gerçektir. Bu Rusya'dan da gelmekte. Ukrayna'ya bir savaş açan Rusya'dan da gelmekte. Şu anda hali hazırda Ukrayna dinamikleri muharebe alanında değiştirmekte. Ukrayna'nın cesaretine, adanmışlığına ve kabiliyetine dayalı olarak bu durum değişiyor artık. Hava savunma noktasında Ukrayna'nın şehirlerine Rusya saldırmaya devam ediyor ve dün akşam çok kötü bir saldırıda daha bulundu Rusya. Ukrayna kendi egemenliğini tabii ki korumaya devam edecek. NATO müttefikleri ve ittifak olarak biz de Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeyi onlara vermek

0: kesinlikle onları destekleyeceğiz. Dolayısıyla bizim Ukrayna'ya olan desteğimiz akmaya devam edecek. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim kendi güvenliğimizle çok yakından bağlı. Burada Ankara'daki gündemimize baktığımız zaman Lahey'de almış olduğumuz kararları hayata geçirme konusunda adımlar atacağız. Yine harcamaları dengeleyeceğiz ve sorumluluk ve yük paylaşımını daha iyi yapacağız. Kabiliyetlerimize daha fazla yatırım yapacağız. Endüstriyle güçlerimizi birleştireceğiz ve Ukrayna'ya sağlam desteğimizi devam ettireceğiz ve biz taahhüdümüzde kavi olduğumuzu Cumhurbaşkanı Putin'e göstereceğiz. Burada Avrupa Birliği'nden, Ukrayna'dan, Pasifik bölgesinden ve Körfez bölgesinden ortaklarımızla birlikte NATO sonuç almaya devam edecek. Hep birlikte biz dünya ekonomisinin neredeyse 1/3'ünü temsil ediyoruz ve biliyoruz ki işbirliği bu noktada kilittir. Biz birlikte güçlüyüz. NATO içerisinde ortaklarımızla birlikte güvenlik ve özgürlüğün savunulmasında hep beraberiz. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sorularımızı alabiliriz arkadan. 5. sırada soru sormak isteyen biri var. Onunla başlayalım. Buyurun.
1: Thank you very much. Thank you, General.
0: Çok
1: Nick
0: teşekkür ediyorum.
1: Good afternoon. Thank you for taking
0: CNN the International. So, since, şu soruyu sormak istiyorum. Lahey zirvesinden bu yana Başkan Trump Grönland'ın ilhakıyla alakalı çok önemli sözler söyledi. Afganistan ve Irak diğer tarafta aslında alması beklediği desteği alamıyor NATO'dan. Diğer tarafta İran'a karşı yapılmış olan operasyon da ortada. Bu zirvede nasıl sonuçlar çıkacak ve NATO'nun birlik ve gücünü devam ettirebilmek için nasıl sonuçlar ortaya çıkacak? Şunu söyleyebilirim. Sayın Başkan Trump'ı geçen hafta ziyaret ettim. İyi bir ziyaretti. Avrupa ve Kanada'nın Amerika'yla harcama noktasında benzer bir noktaya gelmesi çok iyi. Ve aslında Başkan Trump da Eisenhower'dan bu yana ilk defa Avrupalıların ve Kanadalıların Amerika ile aynı harcamayı yapması gerektiğini söyleyen ilk lider oldu. 50-60 seneden bu yana bu olmuyordu. Şimdi onun liderliği altında bu güç dengelemesi, harcama dengelemesi başladı. İran konusunu da, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını da konuştuk. Avrupa'daki üslerden 5000-6000 sortinin de yapılmış olmasını da konuştuk. Bizler Omanlılarla da bir araya gelerek kolektif bir şekilde Hürmüz Boğazı'nda ticaret ve seyri sefer serbestisini devam ettireceğimiz konusunda da mutabık kaldık. Yedinci sırada tişörtlü bir beyefendi var. Buyurun.
2: Mr. Secretary General,
0: Sayın Genel Sekreter, neredesiniz? Yes, görmem lazım sizi. Tamam, buyurun.
2: Volodymyr Brunets, I'm from Kiev.
0: Kiev'den, Ukrayna'dan geliyorum.
2: Obviously, this summit ICTV.
0: Bu zirve şu anda Putin'in savaşının devam ettiği Karadeniz'in biraz daha birkaç yüz kilometre aşağısında meydana geliyor. NATO'ya verilen mesajı bu noktada liderler ele aldılar mı? Dün akşam verilen mesajdan bahsediyoruz, değil mi? Putin'in ne kadar çaresiz olduğunu aslında ortaya koyuyor. Bütün Ruslar için de çok kötü bir haber bu, çünkü savaş meydanında her ayda 35 bin askerini kaybediyor Putin ve bu Rusya'daki aileler için de çok kötü bir haber. Rusya ekonomisini de oldukça etkiliyor. Yine Ukrayna'nın son dönemde Rusya'nın endüstriyel kapasitesini, enerji kapasitesini hedef aldığını da gördük. Bu noktada Rusya'nın ilerleme yapmasının da önüne geçti. Birkaç ay öncesinde cephe hattında biraz ilerleme kaydetmişlerdi. Şimdi artık bunu da yapamıyorlar. Dün akşam olanlar hedef gözetmeksizin altyapıya ve şehire ve masum insanlara karşı yapılan ve masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan bir saldırıdır ve benim dualarım ve en iyi niyetlerim Ukrayna halkıyla birliktedir. Ama şunu söylememiz lazım. Sizler Ukraynalılar olarak son birkaç ay içerisinde çok iyi işler yaptınız. Bu tarafa dönelim şimdi. Beşinci sırada bir hanımefendi var. Buyurun lütfen.
3: Thank you. Hi, Deborah Haynes from Sky News.
0: Sky News.
3: The UK Ministry of Defence today has revealed that
0: İngiltere Savunma Bakanı
3: has been sort of flying over
0: bir Rus
3: aircraft carrier that's the NATO flagship
0: uçağının, bir Rus casus uçağının Kuzey Denizi'nde bir NATO uçak gemisi üzerinde uçarak taciz yaptığını söyledi. Rusya'nın yapmış olduğu bu eylemle alakalı ne düşünüyorsunuz? Ve Rusya'nın NATO zirvesi öncesinde bir NATO uçak gemisine böylesine bir tacizde bulunmasının anlamı nedir? NATO'nun Rusya'yı caydıramaması gibi bir durum var mı? Bundan endişe duyuyor musunuz? Tam aksine, Birleşik Krallık da yapılması gerekeni yapıyor ve yaptı da zaten. Gerekli adımlar atıldı bu konuyla alakalı ve sorunuza bir başka cevap olarak da şunu söyleyebilirim. Rusya'nın gemiye bu kadar yaklaşması profesyonellik dışıdır, kural tanımazlıktır ve Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri gerekeni yapmıştır. Biz kendimizi korumaya devam edeceğiz ve koruyabiliyoruz da. Altıncı sırada yine bir gazeteci.
4: Thank you, Secretary General.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Sekreter.
4: Overnight, China has confirmed that it has tested a missile in the South Pacific.
0: Çin, Güney Pasifik'te bir füze denemesi yaptı. Bu konuyla alakalı herhangi bir toplantı yaptınız mı? Ve bu zirveye katılacak olan liderlerle alakalı bu konuyu ele alıyor musunuz? IP4 ile beraber sizin başbakanınız Anthony ve Yeni Zelanda başbakanı ve Cumhurbaşkanı ve Güney Kore ve Japonya ile sürekli olarak zaten görüş alışverişi içerisindeyiz. Şunu söylemek lazım. Çin'le alakalı çok da naif olmaya gerek yok. Çünkü artık her yer birbiriyle bağlantılı. Pasifik'te olup biten transatlantik bölgesine de etki etmekte. Şimdi bir tarafta Ukrayna var, diğer tarafta Çin, Kuzey Kore ve İran var ve Rusya'nın sebepsiz Ukrayna saldırısı var. Bunların hepsi birbirleriyle alakalı. Dolayısıyla bunları ele alıyoruz. Dördüncü sıraya geleceğim. AP.
5: Lorne Cook from the Associated Press. You mentioned in your opening remarks
0: açılış konuşmanızda şunu söylediğiniz açık ve güvenilir somut planlardan bahsettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi bu konuda bir şeyler söylemişti. Konu bu değil ama Avrupa'nın NATO'da güçlenmesiyle alakalı olarak bu nasıl olacak? Planlama sorumluluğu mu gelecek Avrupa'ya? Siyasi karar alma noktasında da neler olacak? Sorunuzun ikinci kısmıyla alakalı olarak bu zaten oluyor. Avrupalılar şu anda NATO'da komutayı devralıyorlar. Amerikalılar da yine Karadeniz ve hava komutası noktasında Avrupalılarla birlikte bir iş bölümü yapıyorlar. saldırılar Ukrayna söz konusu olduğunda özellikle yine Avrupa ve Kanada'nın bu noktada yaptığı harcamaları da görüyoruz.

0: Baltık, Avrupa'nın doğu kısmı ve Kuzey Denizi bölgesinde bu bölgeleri Avrupa ve Kanada ele alıyor ve burada daha fazla inisiyatif alıyor. Bu zaten olmakta. Dolayısıyla şu andaki mevcut yapı da bunu destekleyecek şekilde. İlk kısımla alakalı olarak 250 milyar dolar ekstra harcama 2025 ve 2026'da Avrupalılar ve Kanadalılar. Bu esasında hazım kapasitesinin de en üst noktaya gelmesi anlamına da geliyor. Birkaç yıl içerisinde askerleri, birlikleri daha fazla işe aldık ve bunun sonuçları ortaya çıkacak ve bunlar ortaya çıkacak olan sonuçları 1-2 yıl içerisinde çok daha net görmemizi sağlayacak. Avrupalılar bu noktada Almanya'ya bakın, diğer ülkelere bakın, adım atıyorlar ve bunu devam ettirmemiz de lazım. Üçüncü sıra, mikrofonu öncelikle siyah tişörtlü hanımefendiye, sonra hemen yanındaki gazetecimize uzatalım lütfen. Evet, Hollandalı zannedersem.
1: You extensively praised.
2: Yeah, I don't think I have to introduce myself, but I will do it anyway.
0: Kendimi tanıtmama gerek yok sanırım. AMP.
2: You extensively praised the host nation, but
0: ev sahibi ülkeye güzel sözlerle söze başladınız. Bu noktada Türkiye'de yargıyla alakalı eleştiriler var. Türkiye'de demokrasiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Ve Sayın Erdoğan'ın yönetimiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Demokrasi dediğimiz şey, demokrasilerde seçimler önemlidir. Ama seçimlerden daha önemli şeyler vardır. Özgür medya da bunlardan bir tanesidir. Araştırmalarınızı istediğiniz gibi yapabilmelisiniz, istediğiniz soruları sorabilmelisiniz ve insanlar eğer böyle yapmak istiyorlarsa gösteri de yapabilirler. Dolayısıyla sadece serbest seçimler yapmak değil. Medya söz konusu olduğunda medyanın önemli toplantılara katılıyor olması da bizim için en büyük öncelik ve en büyük gösterge.
3: Cennet, Milliyet.
0: Neredesiniz? Ha, buradayım.
3: Pırıl Cennet, Milliyet. Secretary General,
0: Sayın Genel Sekreter, Türkiye'nin NATO'nun gelecekteki güvenlik stratejisi açısından önemi nedir? Çok önemlidir. Çünkü 1952 yılından bu yana bu önem devam ediyor. Türkiye NATO'ya 1952'de katıldığından bu yana en büyük askeri güçlerinden bir tanesi ve son 5-10 yıl içerisinde savunma sanayiniz de çok büyük bir yol aldı. 3000 firma var savunma sanayi alanında Türkiye'de çalışan. Dolayısıyla askerlerin ihtiyacı olan, kendimizi savunmak için ihtiyacımız olan şeyleri Türk savunma sanayisi karşılıyor. Ankara, İstanbul, Türkiye'nin geneli bizim için çok önemli. NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz çok önemli. Burada Ankara'da NATO zirvesinin yapılıyor olması çok önemli. İkinci sırayla başlayalım o tarafta. Belki ön sıraya gelirseniz daha rahat sorarsınız sorunuzu.
2: Thank you very much, Mr. Secretary General.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Romania. Genel Sekreter Romanya.
2: This summit is taking place
0: Sayın Genel Sekreter,
2: calls from the US side for European
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok çağrısı var. NATO'nun savunmasında Avrupalılar daha fazla yer alsın diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın güvenliği için taahhütlerini artırma yoluna gitmemesi, azaltma yoluna gitmesi bizi nasıl etkiler? Çünkü Rusya'dan bahsettik, dronlar hala tehdit olmaya devam ediyor. Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan bölgede bu zirve içerisinde ve yarınki NATO Sanayi Forumunda bu konuları ele alacak mısınız? Evet, yarın tabii ki bunları ele alacağız. Dronlarla nasıl olsun mücadele edeceğimizi, liderler toplantısı da olacak ama aynı zamanda savunma sanayi de bir araya gelecek ve birçok konu tartışılacak, konuşulacak. Bu çok önemli ama sorunuzun ilk kısmı

0: kısmına gelecek olursak, NATO'nun yapısı değişmeye devam ediyor. Dolayısıyla
1: Sakır, the Supreme Allied Commander, needs it. And what the
0: ihtiyacımız
1: US has done,
0: olanları verebilmek hep

0: şimdi artık Amerikalıların ne sunabileceğini çok iyi biliyoruz ve Avrupalılar bu noktada adımlarını da atıyor.
1: What you are seeing is a NATO which indeed is changing in a transformational sense.
0: NATO gerçekten bir dönüşümsel anlamda değişim yaşıyor. NATO olarak biz 3-5 sene önce sürdürülebilir değildik. Şu anlamda sürdürülebilir değildik. Buradan 8 saatlik bir uçuş noktası içerisinde yaşayan 50 milyon insan var. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri var, öbür tarafta Avrupalılar var. Amerika Birleşik Devletleri hala çok önemli bir konvansiyonel destek veriyor NATO'ya ve transatlantik güvenliğe ve aynı zamanda kendi güvenlikleri içinde. Mesela Rusya'nın nükleer denizaltılarını önlemek gibi işler yapıyorlar. Biz sadece bunu dengelemenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa işin içerisine giriyor, Kanada da işin içerisine giriyor. Diğer taraftan yani bu olmazsa uzun vadede sürdürülebilir olamazdık. Dolayısıyla biz sürdürülebilir bir ittifak haline geldik ve adil bir anlaşma oluyor bu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın konvansiyonel güvenliği açısından onlar da çalışıyor, biz de çalışıyoruz. O taraftan iki soru alalım, sonra tekrar buraya geleceğiz. Üçüncü sırada ortada bir soru var.
1: We know him.
2: Secretary General, nice to see you. Steve Sedgwick from CNBC.
0: So CNBC.
2: I admire your optimism, which has followed
0: ben
2: through since
0: the ground. Ben sizin iyimserliğinize gerçekten hayranım. Lahey zirvesinde çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak Hexet neden müttefikleri suçluyor? Siz Avrupa parasından bahsettiniz. Ama hala siz destekleneceksiniz, siz desteklenmeyeceksiniz, siz şunu alacaksınız, siz bunu almayacaksınız gibi Amerika'nın eleştirileri var. Buna ne düşünüyorsunuz? NATO birbirine daha yaklaşıyor. NATO yeniden yapılanma içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün müttefiklerle daha yakın koordinasyon içerisinde çalışmasını sağlıyor. NATO'nun mobil kuvvetleri var bildiğiniz gibi.
1: But also there they have done this in close coordination and
0: consultation. Çok yakın konsültasyon ve koordinasyon içerisinde Amerikalılarla beraber bunu devam ettiriyoruz. Yine arka tarafta.
1: Both. No.
3: There are many. The mic is coming.
0: Mikrofon geliyor.
4: Thank you, Secretary General. Charlie Hancock, Moscow Times, independent Hi. Russian media in exile in the Netherlands. Hi.
1: Hi.
4: Lithuania and Finland.
0: Hollanda'dan geliyorum. Bağımsız bir Rus gazeteciyim. Nükleer silahlara sahip olmak NATO içerisindeki ülkeleri için caydırıcılık unsuru mudur? Özellikle Polonya için soruyorum. Bu ülkelerin alacakları kendi kararlardır. Geçmişte bununla alakalı kısıtlamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer şemsiyesi altında olmak bütün NATO'nun güvenliğini sağlıyordu. Ama Avrupa toprakları da bunun altındaydı. Aynı zamanda Britanya ve Fransa'nın da nükleer kabiliyetleri var. Fransa'nınki NATO yapısı dışarısında ama Britanya NATO yapılarıyla koordine olarak devam ediyor yıllardan bu yana. Fransızlar da açıkladılar zaten. Onlar kendi nükleer caydırıcılıklarının genel caydırıcılık noktasında önemli etkilerinin olacağını söylediler. Amerikalılarla yakın işbirliği ve görüş alışverişi içerisinde nükleer anlamda iyi bir noktadayız ve savunma bakanlarımız 4 hafta önce bir toplantı yaptılar ve oradan da önemli sonuçlar çıktı. Finlandiya ve Litvanya söz konusu olduğunda genellikle o ülkelerin kendi kararıdır. 7. sıraya bakalım. 6. veya 7. sandalye.
1: Who is Bloomberg?

0: mentioned the attacks on Ukraine yesterday night. What they have shown is that...
1: Thank you, Secretary General.
2: Bloomberg.
0: You mentioned the attacks on Ukraine yesterday night.
2: Ukrayna'da dün akşam meydana gelen saldırılardan bahsettiniz.
0: Severe lack of interceptors.
2: Ve does it mean that the Pearl burada önleme çabalarının yetersiz olduğu görülüyor. Ukrayna'nın daha fazla hava savunma unsuru alıp gidebilmesi mümkün mü bu zirveden? Amerika Birleşik Devletleri elinden gelen her şeyi yaparak daha önce verdikleri taahhütleri yerine getiriyor. Bunun garantisini verebilirim size. Ve avcı uçakları veya hava saldırılarını önleyici unsurlarla alakalı olarak tabii ki NATO toprakları içerisinde bunların sayısı sınırlı. Dolayısıyla daha fazla üretmemiz lazım. Ukrayna'nın kendisi de bu konuda daha fazla çalışacaktır. Tabii bunun sonuçlarını hemen görmeyeceğiz ama NATO müttefikleriyle ve ortaklarıyla daha fazla birlikte çalışarak bu önleme uçaklarını daha fazla sayıda üretebilir ve bunlara sahip olabiliriz. Ama yine Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğunda ABD bu akışın devam edebilmesi için elinden geleni yapıyor. Üçüncü sıra, üçüncü koltuk. Mikrofonu bekleyin lütfen.
3: Mr. Secretary General,
2: Sayın Genel Sekreter, Anadolu Ajansı, Gökhan Çeliker, şunu sormak istiyorum. NATO hem savunma harcamalarını hem de üretimi destekliyor, bunu biliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayideki ilerlemesi göz önünde bulundurulduğunda, genel savunma kapasitesini desteklemek için Türkiye ne yapabilir? Aselsan burada ön plana çıkıyor.
3: How NATO can benefit from
2: NATO, Türkiye'nin savunma sanayinden nasıl faydalanmalıdır? Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. NATO zaten şu anda Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yaptığı birçok şeyden faydalanıyor. Aselsan bunun bir örneği ama 3000'in üstünde firma var dedik. En büyüğü Aselsan belki ama ikinci olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içerisinde destekliyor. Belçika Ticaret Merkezi, Belçika Ticaret Misyonu buradaydı yakın zamanda. Onlar da bunu görüştüler. NATO içerisinde, hem AB içerisinde hem de AB dışında ülkeler Türkiye'den faydalanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu konuda bir ilgi var. Yani NATO bir ittifak ve mümkün olduğu kadar birlikte çalışıp ittifak içerisinde birlikte çalışma noktasındaki engelleri olabildiğince kaldırabilmemiz gerekiyor. Dördüncü sırada beşinci gazetecimiz. Buyurun.
4: Alo.
2: Merhaba.
4: I am Emre Karaca from Habertürk TV.
2: Emre Karaca, TV channel. Habertürk.
4: Maybe you mentioned that all part of my question, but I'd like to underline specifically actually.
2: Sorumun büyük bir kısmına cevap verdiniz zaten ama spesifik olarak şunu sormak istiyorum. Bütün ittifak içerisinde egemenlik ve toprak bütünlüğü noktasında NATO nasıl davranıyor? Şunu söylemek istiyorum. Türkiye ittifak içerisinde gizli ambargolara maruz kaldığını, belli yaptırımlara maruz kaldığını hep söyledi bugüne kadar.
4: European Union
2: Avrupa Birliği ülkeleri
4: European Union countries of members
2: Avrupa Birliği üyesi olan NATO ülkeleriyle olmayanlar arasında da bu noktada farklılıklar var. Sizin bakış açınız nedir? Benim pozisyonum ve rolüm söz konusu olduğunda 32 üye ülkenin de mümkün olduğu kadar hiçbir engel olmadan birbiriyle birlikte çalışması, savunma sanayi çıktıları ve sonuçları planlarını birbirleriyle paylaşabilmesini sağlamak benim görevim. Ama tabii ki NATO gibi ittifaklar içerisinde siyasi tartışmalar her zaman olacaktır. Bazen de anlaşmazlıklar olacaktır. Bunlar olduğunda herkes çok aşırı tepki verebiliyor ama bunlar normal çünkü demokratik bir ittifakız ve bu tartışmalar da normaldir. Benim görevim de görebildiğim şeylerin çözümüne katkı yapabilmek. Kamuoyunda bunları, kamuoyunun önünde tartışmak değil, kapalı kapılar ardında bunların çözümüne katkı yapmaktır. Yıllardan bu yana, 10 yıllardan bu yana belki bu konular tartışılıyor NATO gibi büyük bir ittifak içerisinde ama sizi temin ederim ki ben kişisel olarak Avrupa Birliği üyesi olsun olmasın, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, yani herkesin biz maksimum bir arada çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü tek bir amacımız var, o da NATO topraklarının tamamını Rusya'ya karşı, terörizme karşı ve diğer karşılaşabileceğimiz herhangi bir tehdide karşı koruyabilmek. Ve kendi içimizde bu tartışmalarımız olabilir, sorun değildir. Biz birlikte bunları çözüyoruz. Öbür tarafa şimdi gidelim. Beyazlı hanımefendi öncelikle ikinci sırada. Insider Media. Putin yaptıklarını yapmaya devam ediyor ve barış müzakerelerine yanaşmıyor. Benim sorum şu, Putin'in fikrini ne değiştirebilir ve
1: told to Ukraine not attack only defense yourself how it's all could be thank you
2: Rusya diğer taraftan da Ukrayna'ya saldırı yapmamasını istedi. Bunlar hakkında ne diyeceksiniz? Ukrayna Cumhurbaşkanıyla da konuştum. O Putin'le hangi formatta olursa olsun bir araya gelip bu korkunç savaşı bitirme konusunda istekli. Şu noktaya kadar hep Putin müzakere masasına oturmayı reddetti. Ben bu noktada Putin'le yaşanan bu kördüğümü çözme konusunda, bu açmazdan çıkabilmemiz konusunda Amerikalılar çok çaba sarf etti. Özellikle Amerika'nın kıymetli başkanı. Ukrayna muharebe sahasında çok daha iyiye gidiyor. Ancak Putin'in tekrar müzakere masasına dönmesi için ne gerekiyor? Bunu bilmiyoruz açıkçası. Hiç kimse bunu tahmin edemiyor. Ama bizim gördüğümüz şey şu. Ekonomisi zor durumda. Ukrayna, Rusya'nın içerisinde enerji altyapısına ve savunma sanayi altyapısına darbeler indiriyor. Ukrayna savaş meydanında da daha iyi performans gösteriyor ve Putin 35 bin askerini kaybediyor her ay savaş meydanında. Bu da bunun da aileler üzerinde, kendi halkı üzerinde çok büyük etkileri var. Yani bir genç erkekseniz Rusya'da ruh halinizin ne olduğunu düşünün. Çünkü 35 bin kişiden biri bu ay, önümüzdeki ay veya sonraki ay siz olabilirsiniz. Yani Putin'in tekrar müzakere masasına gelmesi için bundan daha fazlasına da gerek yok diye düşünüyorum.
5: Media outlet Zerkalo from Belarus.
2: Belarus.
5: 2 weeks ago, President Zelensky said that Belarus is building and upgrading its military infrastructure, which
2: birkaç hafta önce
5: could use again to attack
2: Zelensky şöyle demişti, Belarus askeri tahkimat yapıyor ve Putin Ukrayna'ya saldırmak için bu tahkimatı kullanabilir demişti.
5: Does NATO have any information on whether Ukraine attacked Belarus to disable these repeaters? And does NATO share?
2: Ve yapılan bazı saldırılarda da Belarus'un yaptığını iddia ediyor Zelenski. Yani söylediklerinize evet veya hayır diyemem. Bazı bilgiler gizli bilgi. Ancak Belarus'un oynadığı rolü de kimse bu noktada gözünü o role kapatmıyor. Bu kelimeleri kullanırken
5: yani
2: Belarus'ta biraz Başkan Putin'den ilham alıyor gibi görünüyor. Şimdi sonuna yaklaşıyoruz. Buradan bir soru alalım.
5: You are getting angry. No.
2: Kızıyorsunuz değil mi? Kızmayın lütfen. Çok fazla merkezde kaldınız siz.
6: Thank you for taking my question. I'm with Fantas One TV Ukraine and I have
2: Ukrayna televizyonu.
6: Russia's escalation in Ukraine.
2: Rusya'nın saldırılarıyla alakalı olarak.
6: Of PAC-3 missiles for Patriots from your senses. Is this goal achievable and I go in to discuss.
2: Cumhurbaşkanı Zelenski Patriotların ortak üretilmesi konusunu dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bu karşılıklı olarak konuşulacak şeylerdir. Şu anda buradan kesin bir bilgi size veremem ama genel anlamıyla ortaklarımız ve müttefiklerimiz bu tip şeylerde bir arada çalışması iyidir. Kolektif olarak bizim zaten üretimi artırmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten tek başına üretim noktasında belli sınırları doldurdu. Avrupa'da aynı şekilde, dolayısıyla da daha fazla üretmemiz lazım. Bu konuda da dörtlü toplantılar da yaptık Beyaz Saray'da. Yani netice itibariyle bunlar karşılıklı olarak konuşulan ve konuşulması gereken şeyler.
7: Thank you very much, Nicolas Boursier from the Daily Le Monde. Very short
2: Daily
7: question.
2: Le Monde,
7: will you
2: Fransa,
7: find a solution for the S-400 bought in 2017 here by Turkey?
2: 400'ler konusu var biliyorsunuz. 2017'den beri burada. Buna bir soru, bir çözüm bulunabilecek mi bu zirvede? Bu müttefikler arasında çözülecek bir konu.
8: I think we're in the seventh row here.
2: 7. sıra.
8: Man in the white shirt, yes.
2: Beyaz gömlekli beyefendi.
9: Thank you, Alison, and it's Joe Barnes from the Daily Telegraph.
2: Daily Telegraph.
9: You spoke about, and I can't remember your exact words, about ensuring that NATO allies can meet their spending goals
2: NATO
9: and targets.
2: NATO müttefiklerinin harcama hedeflerine ulaşması konusunda bir açıklama yaptınız. Targets.
9: Given how much you enjoy your trips to the Oval Office, do you believe it is in the right spirit that President Trump
2: Oval Office yapmış olduğunuz ziyarette
9: NATO's defense spending goals to similar meetings?
2: Başkan Trump'ın görüşünü nasıl buldunuz? Bu yapılan harcamaların hedefe ulaşması konusunda hedefe ulaşamayanlar, yani %5 hedefini sağlayamayanlar ne olacak? Onlar koruma dışı mı kalacak? Amerika Birleşik Devletleri diğer 31 tane müttefikle birebir nasıl ilişki kuracağını kendisi karar verir. Ama ben Sayın Trump'la olan görüşmemin sonucunu ümit vaat edici ve teşvik edici olarak gördüm aslında. Ama söz konusu spesifik bir ülke olursa orada zaten her bir müttefikimizin kendisinin vereceği bir karardır. Diğer müttefiklerle nasıl ilişki kuracağına, ama Ukrayna, Rusya konuları var. İspanya, İtalya, Belçika, Kanada büyük ekonomiler. Onlar tabii ki %2'lik miktara geçtiler. Çünkü zaten Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı herkesin yaptığı bir katkı var, ama Eisenhower'dan bu yana bu konuda adım atan ilk Amerikan yönetimi bu ve esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Eisenhower'dan bu yana beklentisi de bu. Diğer NATO ülkelerinin bu konuda paylaşım yapması. Bugünlük bu kadar. İlerleyen günlerde tekrar bir arada olacağız. Bir sonraki sefere yan taraflarda olun ki ortadakilere mikrofon getiremedik.
10: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamalarda bulunduğu basın toplantısı kapsamında ki önemli detaylar var. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor dedi. Konuşmasını ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlattı. Türkiye NATO için çok önemli, savunma için ihtiyacımız olan o malzemeleri Türkiye'den alıyoruz. Zirvenin Ankara'da yapılması önemli. Türkiye NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden de çok memnun kaldım dedi. ABD'nin de aslında Türkiye'nin savunma sanayisine olan ilgisinden söz etti. Rutte bu başarıların üretim kapasitesinin okyanus ötesinde de karşılık bulduğunu ifade etti. ABD Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki kabiliyetlerine, projelerine yönelik ciddi ilgisi bulunuyor diye aktarıyor. Elbette üzerine konuşacağız bu kapsamda. Efendim moderatöre devam ediyoruz. Gözümüz kulağımız Ankara'da. NATO Genel Sekreterinin söylediklerini takip ettik. NATO'nun geleceği Ankara'da mı şekillenecek?

0: Ankara Zirvesi nelere gebe? Tüm bunları konuşacağız. Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamız ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Ayhan Sarı bizlerle birlikte. Necmettin hocam, Ayhan hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Tabii ki soracağımız çok fazla başlık var ama ben özellikle de Genel Sekreter Rutte'nin aktardıkları üzerinden başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye'ye ve Türkiye'nin savunma sanayinde gelmiş olduğu noktaya ayrı bir parantez açtı. Savunma sanayiye Türkiye çok yol aldı dedi. Bununla birlikte bundan sonra atılabilecek adımlardan da bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'nin bu gücüne ilgisi var ifadesini de önemsiyorum. Yani Türkiye NATO marjında bu yeni güvenlik mimarisindeki NATO 3.0'da diyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Artık kazanan ülke konumunda mı? Çünkü Türkiye'nin hani değişen küresel düzende kendisine biçtiği bir rol varsa o da belli ki artık karşılık buluyor. O yüzden Genel Sekreterin Rutte'nin açıklamalarını nasıl okudunuz? Necmettin Hocam buyurun.
1: Şimdi Merve Hanım, yeni bir kavram var literatürde, endüstriyel caydırıcılık diye. Yani bu daha önce de konuşulan bir mevzu ama böyle bir kavramla ifade ediliyor artık. Nedir endüstriyel caydırıcılık? Rekabette, savaşta, çatışmada bir ülkenin hem askeri kapasitesini yenileyebilme kabiliyeti, yani silah mühimmat üretme kabiliyeti, aynı zamanda sivil teknoloji üretme kabiliyeti, yani işte dayanıklı tüketim malzemelerinden tarım ürünlerine kadar, yani genel olarak bir ülkenin endüstriyel kapasitesi, askeri endüstriyel kapasite bir endüstriyel caydırıcılık aracıdır. Şimdi bu İran Savaşı bize şunu gösterdi. Evet, birçok savunma sanayi ciddi yatırım yapan büyük ülkeler var, küresel aktörler var. Fakat İran Savaşı'nda ABD sahip olduğu mühimmatın, cephanenin, askeri kapasitenin çok önemli bir kısmını harcadı. Ve buna dair savaşın ilk haftalarında şu konuşuldu. Bu mühimmat depoları yeniden nasıl dolacak diye. Ve hatırlarsanız Trump birkaç hafta önce savunma sanayinin üst düzey yetkilileriyle, yani ABD'deki şirketlerin üst düzey yetkilileriyle bir toplantı yaptı ve dedi ki kapasiteyi artırın, işte daha fazla füze üretin, daha fazla uçak üretin, daha fazla mühimmat üretin. Çünkü biz İran Savaşı'nda bütün depoları boşalttık tabiri caizse. Şimdi bu oldukça önemli bir durum. Yani bu harcanan mühimmatın yeniden daha güncel versiyonlarıyla yerine konulabilmesi. Bu açıdan Türkiye'nin endüstriyel caydırıcılık karnesi diyebiliriz. Bunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani donanmamızın durumu iyidir. Yeni gemi üretme kapasitemiz, savaş uçağı, işte insansız hava araçları platformları, yeni füze sistemleri, kara araçları üretme platformumuz iyidir. Dolayısıyla sadece gelişmiş bir savunma sanayinin olması yetmiyor ki ABD bunun en iyisidir. Endüstriyel bir caydırıcılığın olabilmesi için daha fazla mühimmatı belli bir süre zarfında, yani ayda, yılda, haftada neyse, bir üretim bandına sokarak bunu sağlıklı bir şekilde üretebilme kapasitesine ihtiyacınız var. ABD'yi çıkarın, yani ABD büyük bir güç, biz onunla mukayese edemeyiz kendimizi ama geri kalan ülkelere bakın, işte Almanya gibi 4-5 trilyonluk, yani Türkiye'nin 3 katı büyüklüğünde bir ekonomi, İngiltere gibi, Fransa gibi Türkiye'nin 2-3 katı büyüklüğündeki ekonomilere bakın, hiçbirisi endüstriyel caydırıcılık bağlamında Türkiye ile boy ölçüşecek bir kapasite değil. Ne insan gücü, yani yetenekli kadro bağlamında, komuta kontrol sistemleri, askeri endüstriyel kapasite bağlamında hiçbirisi Türkiye ile rekabet edecek ya da Türkiye'nin oluşturacağı boşluğu dolduracak güçte kabiliyeti değil. Dolayısıyla şöyle toparlayayım kıymetli hocamın da vaktini almamak adına. İran Savaşı bize şunu gösterdi. Sahip olduğun silah mühimmat önemlidir. Fakat bu mühimmatı kullandığınızda bunun yerine yenilerini ne kadar sürede koyabiliyorsunuz? Ne kadar kaliteli üretim yapabiliyorsunuz? Yani endüstriyel caydırıcılık karneniz ne kadardır? Türkiye bugün NATO'nun, ABD hariç onu istisna tutarsak, endüstriyel caydırıcılık karnesi en güçlü olan ülkedir. Dolayısıyla NATO eğer daha sıkı bir ittifaka, daha sıkı bir güvenlik şemsiyesine yönelecekse Türkiye'nin stratejik önemi artacaktır.
0: Şimdi NATO 3.0'a geçmek istiyorum buradan. Çünkü genel bağlamıyla ittifakın geçirdiği dönüşümü anlatmak için kullanılan bir tabir elbette. Yani neden artık NATO 3 diye anılıyor? İşte Türkiye NATO 3 için, 3.0 için nasıl bir konumda? Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırabilecek mi bu NATO 3.0? Bunlara geleceğim ama şimdi siz şunu söylüyorsunuz. Üretim kapasitesi. Yani NATO 3.0 yalnızca Avrupa için değil, Türkiye açısından da yeni fırsatlar sunuyor. Bu şekilde okuyabilir miyiz? Çünkü hani ittifakın ihtiyaç duyduğu en kritik şeylerden birinin sizin de söylediğiniz gibi İran'a yönelik saldırılarla birlikte zaten böyle üretim kapasitesinin içinden geçtiğimiz süre zarfında ülkelerin bu gücünün aslında mühim olduğunu anlamaya başladık. Yani hani savunma sanayinde üretim yapıyor, mühimmatı var, füzesi var, elektronik sistemleri var. Bu ülkeler artık çok önemli. O yüzden hani Türkiye artık altyapısıyla bu alanda öne çıkıyor. Yani NATO Genel Sekreterinin Rutte'nin özellikle bu altını çizdiği Türkiye ile ilgili söylediklerini bu bağlamda nasıl okuyabiliriz? Ayhan Hocam buyurun.
2: Şimdi Merve Hanım, son sorunuzdan başlarsak Rutte aslında çok basit bir şekilde şöyle bir mesaj veriyor Avrupalı NATO üyelerine. Onlara diyor ki Rusya-Ukrayna savaşında ciddi bir silah sorununuz var, mühimmat sorununuz var ve kendi başınıza, kendi kapasitenizle istediğiniz, ihtiyacınız olan üretim yapamıyorsunuz. Bakın Alman Savunma Bakanı'nın 4-5 önce yaptığı bir açıklama var. Her seferinde bu örneği özellikle söylüyor. Diyor ki Rusya'nın 3 ayda üretebildiği top mühimmatını, 155 milimlik top mühimmatını, bakın Avrupa'daki 5 ülke, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya, yani 5 tane büyük sanayi ülkesi 12 ayda üretiyor. Yani Rusların tek başına 3 ayda ürettiği silahın mühimmatı 5 büyük Avrupa ülkesi 12 ayda üretiyor. Biraz daha geriye gidelim. İkinci başkanı Amerika'nın J.D. Vance'in Münih konferansında yaptığı konuşmayı hatırlayalım. 2005'in başlarında. Orada da çok ağır bir şekilde Avrupalıları üretim kabiliyetini yitirmekle suçlamıştı. Şimdi bunların hepsini Rutte biliyor ve ısrarla Avrupalılara şu mesajı veriyor. Diyor ki siz NATO'ya muhtaçsınız. NATO'ya muhtaçsınız, Amerika Birleşik Devletleri'ne çok daha fazla muhtaçsınız ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Türkiye gibi güçlü bir ülkeye de ihtiyacınız var. Dolayısıyla NATO'ya daha fazla sarılın, NATO'nun size sunduğu imkanları daha fazla kullanmaya çalışın diyor. Şimdi bu mesajı niye veriyor diye sorarsak da şöyle yine Avrupa'nın yaşadığı siyasi gelişmelere bakmamız gerekiyor. Bakın Avrupa'da bir savunma işbirliği programı var. İsmi SAFE. SAFE'e Türkiye'yi ısrarla almıyorlar. Neden? Güney Kıbrıs ve Yunanistan Türkiye'yi veto ediyor. Devam edelim. Avrupa Komisyon Başkanı von der Leyen'in birkaç ay önce açıkladığı 800 milyar euroluk bir silahlanma paketi vardı Avrupa Birliği olarak. İşte bunlar ne? Hibeler var, içinde krediler var. Üretim, silah üretimine kullanılacak. Yine Avrupa'da bazı ülkeler Türkiye'nin bu programa dahil olmaması, bu paradan faydalanmaması için girişimlerde bulundu. Veya devam edelim. Almanya'nın 350 milyar euroluk 5 yıllık bir planı var. 5 yılda 350 milyar euro karşılığında silah üretecek, silah satın alacak. Yine Avrupa'da önemli yerler, bölümler Türkiye'yi buradan dışarıda tutmak için çok çaba sarf ediyor. Şimdi bakın, Rutte'nin açıkladığı şu. Diyor ki hem Ukrayna'ya karşı, Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya karşı silaha, güvenliğe ihtiyacınız var. Ama hem de hemen yanı başınızda aynı zamanda NATO üyesi Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışıyorsunuz diyerek aslında Avrupalılara bir uyarıda bulunuyor. Ama bizim gördüğümüz şu Merve Hanım, bakın 2-3 gündür bugün de Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü biliyorsunuz Türkiye'yi ziyaret etti. Hala 20 sene öncesi Avrupa ile Türkiye varmış gibi ve Avrupa'nın bu kadar büyük güvenlik krizleri yokmuş gibi Avrupalılar Türkiye'ye parmak sallamakla meşgul. Hala akıllanmadılar. Rutte'nin uyarıları çerçevesinde bu akıllanma gelir mi? Orası da oldukça şüpheli. Eğer vaktiniz varsa çok kısa NATO 3.0 ile ilgili de bir ekleme yapabilirim.
0: Birkaç cümleyle buyurun.
2: O da evet. Birkaç cümle şu. Bakın 3.0 üçüncü aşaması. Birinci aşaması evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika liderliğinde Sovyetler Birliği'ne karşı bir NATO kuruldu. Bu birinci NATO. İkincisi evet. Sovyetler Birliği 90'larda yıkıldı. İkinci NATO, NATO 2.0 dediğimiz NATO çıktı. Bosna'da, Kosova'da, evet, Afganistan'da operasyon yaptı. Evet, soğuk savaş ardından. Şimdi de Trump Amerikası ile birlikte, Trump Amerikası diyor ki bu haliyle NATO'dan memnun değilim. Ben NATO'nun farklı bir role bürünmesini, daha fazla diğer üyelerin sorumluluk almasını, para ödemesini istiyorum. Özellikle Avrupalıları kastederek. Ve biz bu zirvede aslında NATO'nun 3-0'a geçip geçemeyeceğini tartışacağız. Yani bence burası çok önemli. Bu sefer varoluşsal bir krizle karşı karşıya. Eğer bu tarz zirvelerde NATO üyeleri başarılı olamazsa, özellikle Avrupalı ülkeler Trump'ı Amerika'yı ikna edemezse, biz NATO 3-0'dan ziyade NATO'nun ortadan kalktığı bir dünyaya da uyanabiliriz.
0: Yani NATO 3-0 daha güvenli bir dünyayı mı getirir, ya da işte yeni bir kutuplaşma?

0: çalışma evresinin başlangıcı mı? Son cümlenizden aslında buraya gidiyorum. Lahey'de alınan bir takım kararlar vardı. Bunların hayata geçirilmesi bağlamında Ankara'daki NATO zirvesi önemli diyor Rute. Bunu da altını çizmiş olalım ama yani burada NATO'nun Türkiye bağlamında adımların önemli noktada atılacak olmasıyla birlikte hani 10 yılda bir sınav verecekse NATO, bu bugün belki belirlenecek. Şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde belirlenecek. Savunma harcamaları da hızla artıyor. Tabii bu da küresel bir silahlanma yarışını getiriyor. Hepsinin böyle tam odak noktasında Türkiye, Rutte'nin de dikkat çekmeye çalıştığı nokta, Türkiye'yi bir şekilde dışarıda bırakamazsınız diyor. Algılanıyor, anlaşılıyor mu? Bunu sormak istiyorum Necmettin Hocam. Çünkü Amerika'da Yunan lobisinden bir isim şunu söyledi. Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümünde hediye mi veriyorsunuz Türkiye'ye diye. Çünkü elimde bir takım sürprizlerle gideceğim diyen bir Trump var. Yani bir yandan sesler çıkıyor bu şekilde ama engel olur mu bunlar Türkiye'nin önüne ve tabii ki bu gelişimine?
1: Şimdi en çok İsrail'e Yunanistan panikledi biliyorsunuz. Yunanlar Trump gelmeden önce başladılar homurdanmaya, söylenmeye, itiraz etmeye. Netanyahu da bir telefon görüşmesi yaptı ve acil görüşmemiz gerekiyor.
0: Evet,
1: muhtemelen işte Türkiye'ye dönük bu tarz yani ABD'nin geçmişte uyguladığı bir takım yaptırımların kaldırılmasına dair endişelerini taşıyor her iki aktör de. Şimdi genel olarak NATO'nun yani çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. İki kutuplu dünyanın bir ürünüydü NATO. Bugün NATO üyesi ülkelerin güvenlik tehditleri arasında gerçekten ciddi bir uçurum söz konusu. Yani Avrupa ülkeleri bile bütünleşik değil tehdit algısı konusunda. Orta ve Merkez Avrupa ya Doğu ve Merkez Avrupa ülkeleri, Almanya gibi örneğin, bir Rusya tehdidiyle karşı karşıyayken veya Kuzey Avrupa ülkeleri, Güney Avrupa ülkeleri, İtalya gibi, Fransa gibi ya da İspanya gibi ülkelerin böyle bir endişesi yoktur. Türkiye, Rusya ile ilgili bir güvenlik endişesi yoktur. ABD'nin de artık Rusya ile ilgili endişesi çok fazla yoktur. Çin'e bir şekilde odaklanmak istiyor.
0: Özür dilerim. Çin'le ilgili de Çin için çok naif konuşmamıza gerek yok. Evet, Çin aslında karşımıza bir tehditmiş gibi bir ifadesi var Rutte'nin. Yani burada da belki Amerika Birleşik Devletleri'nin endişeleri üzerinden biz bunu anlıyoruz, okuyoruz, buna göre hareket eder. NATO demeye mi getiriyor? Çünkü dediğiniz gibi Avrupalı ülkeler Rusya'yı bir tehdit olarak görüyor. Burada da artık bu ülkelerin uluslararası sistemdeki güçlerin içerisinde ittifak içerisinde öncelikleri değişiyor gibi. O yüzden nasıl bir ortak noktada da buluşacaklar?
1: Yani ben 3-0'ın, NATO 3-0'ın tıpkı NATO 1'de olduğu gibi, 1-0'da olduğu gibi güçlü bir güvenlik ittifakı, kolektif güvenlik ittifakı olmayacağını düşünüyorum. Bunun gerekçesi de şu: bütün ülkelerin, yani Avrupa ülkeleri dahil Türkiye ve ABD olmak üzere, yani 4'e ayırabiliriz bunları. Kuzey Avrupa ülkeleri, Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri Rusya'dan tehdit algılıyor. Güney Avrupa ülkelerinin böyle bir tehdit algısı yoktur. Daha çok başka şeylerle ilgileniyorlar. Türkiye Rusya'dan değil, daha çok Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan. Örneğin belki bir kamuoyu yoklaması yapılsa, hem karar vericiler nezdinde hem halk nezdinde Türkiye için artık en büyük düşman, en büyük tehdit kaynağı İsrail olmuş durumda. Dolayısıyla hani ABD açısından baktığımızda Çin önemli bir güvenlik tehdidi olarak ön plana çıkıyor. Yani NATO 3-0, hani kendi kendimize böyle bir ütopya çizmeyelim. Bana sorarsanız güvenlik çıkarları arasında uçurumun derinleştiği bir ittifak haline geliyor. Nasıl yönetilebilir bu kriz? Bu konuda benim kafamda bazı soru işaretleri var diye bitireyim.
0: Evet, tabii ki bu kapsamda hani 250. doğum günü müdür diyor Yunan Katimarini'ye, gazeteye yazmış. ABD'nin 250. doğum gününde Türkiye'ye hediye mi? Atina'nın yaşadığı rahatsızlık açık şekilde dile geliyor. Bunun üzerinden soruyorum. Yani işte Yunan lobisi var. İsrail elbette Türkiye'nin şu anda en büyük tehdit olarak gördüğü ülke. Bu bağlamda bir yandan da Türkiye'nin yükselen gücü var. O yüzden hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı da Donald Trump'ın söylemleri elinde neyle geliyor? İşte bir takım konuştuğumuz o F-35'ler var, kasa yaptırımlarının kaldırılması var. Öte yandan tabii ki Kaan'a yönelik o motorların verilmesi var. Bunları görecek miyiz önümüzdeki süreçte? ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyoruz bir araya gelecekler. O ikili görüşmeden neler çıkar? O konudaki beklentiniz nedir? Ayhan Hocam, buyurun.
2: Merve Hanım, ben burada bir gelişme yaşanabileceğini düşünüyorum. Yani F-35'ler verilmese dahi en azından uçak motorları, Kaan'ın motorları hakkında bir gelişme yaşanabilir. Hı. Çünkü Trump başkan olduğu andan itibaren hep şu ifadeleri kullandı. Yani Dışişleri Bakanı Rubio üzerinden de bunu çok açık bir şekilde belirttiler. Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra transatlantik ilişkilerden, işte ittifak ilişkilerden, eski ilişkilerden ziyade birebir ülkelerle çıkarları çerçevesinde bir siyaset izleyecek. Şimdi Trump yönetimi Türkiye ile daha iyi ilişkilerin, daha yakın ilişkilerin, daha stratejik ilişkilerin onu daha fazla kazandıracağını düşünüyorsa bunu yapabilir. Yani biz İsrail konusunu görüyoruz. Necmettin Hocam da değindi. Yani hop hop hopluyorlar. 2-3 gündür her yerden, Avrupa'sından Amerika'sına, kendi yerel basınına kadar Türkiye'ye saldırıyorlar. İşte Türkiye'de insan hakları ihlalleri var vesaire üzerinden. Şimdi Trump yönetiminde şöyle bir niyet olduğunu görüyoruz, hissediyoruz bunu. İsrail'e karşı Türkiye ile bir denge oluşturmaya çalışıyorlar bence. Özellikle Trump yönetiminin böyle bir niyeti var. İşte Tom Barak'ın Suriye'den sonra Irak temsilcisi seçilmesi de bunun bir örneği olarak verilebilir.
0: Yani zamanlama olarak da bugün Hakan Fidan'la bir araya geldiler zirve öncesinde. Öte yandan da Netanyahu'cu patronunun artık kim olduğunu biliyorlar gibi ifadesi var. Hani Trump'ın da o yüzden İsrail'le alakalı politikasında merak ediyoruz diyebilirim. Çok az bir zamanımız kaldı. Genel bağlamda kritik bir zirve. Gerçekten sürpriz gelişmeler olabilir. Ne olacağını elbette sizlerle, sizlerin görüşleriyle birlikte yine takip ediyor olacağız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ayhun Hocam, Necmettin Hocam, sizlere de kolay gelsin.
1: İyi yayınlar Merve Hanım.
0: Evet efendim, bundan sonrası için ne olacak? Çünkü NATO 3.0 diyoruz. Türkiye burada hangi konumda? NATO'nun önümüzdeki yıllardaki hangi adımları atacağı, belki bir planlama program için diyorsak, işte onlar da aslında Ankara'daki zirvede belli olacak. İşin uzmanlarına sorduk. Ben şimdi moderatöre veda ediyorum. Saat başında Kaan Yakuban akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Hangi Kredi?
7: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
8: Ziyarete gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
7: En çok jest yapan kart. Jest kart.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
13: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
14: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
7: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
8: Ziyarete gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
7: En çok jest yapan kart. Jest kart.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e
9: çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
0: Vakıfbank Sanat sunar.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Amerika'nın yerini Türkiye doldurur diyor.
2: Fazlasıyla.
1: Kim diyor bunu? Hollanda'nın Genelkurmay Başkanı söylüyor efendim.
2: Tabii. Kolay da değil yani.
1: Saray Almanya, söyletiyor Dutch. Bunları. Bak var ya sana söyleyeyim. Bak bunları var ya hep saray söyletiyor. Hep bak, bu Beştepe söyletiyor sevgili, bunları.
2: Sevgili Özgür bir şey söyleyeceğim. Bu tabii ki önemli bir hadise. Ama bunun da ötesinde hakikaten dünyanın en güçlü ekonomileri ve dünyanın nükleer güçlerinden bir tanesi olan Fransa Macron dahi. Bak Macron dahi diyorum. O da çünkü tanıyor Erdoğan. Kolay bir adam değil. Hakikaten kastettiği o değil. Çünkü Fransa şeyde sadece orada değil. Aynı zamanda aynı pazarda da çalışıyorsun. Aynı pazardasın. Hani Fransa silahıyla meşhur bir ülke. Sen daha 2004'te ihracatın yok. Yani 100 bilmem kaç milyon ihracattan 10,5 milyar. Bu sene sonunda 11 milyara yakın. Ne satıyorsun? Uçaktan yani mermi değil barut satmıyorsun. Uçak. ABD başkanı, daha önceki başkanlar ta git Jimmy Carter'a kadar 70 yıllara kadar geldi.
1: Evet.
2: Hangi devlet başkanımızla, hangi başbakanımızla, hangi cumhurbaşkanımızla Fahri Korutürk'te mi, Ecevit'le mi, Demirel'le mi kimle oturup da neyi teatrisini yapmış? Bir haber yoktur ha. Bak doğru. Bir kağıt yok.
1: Şu haberi şimdi, verin ekranı.
2: Şu anda senin yaptığı habere bak.
1: Haberi verin
2: şu anda senin yaptığı şu millet attığı habere bak. Vay vay. Bu çok fazla olmuş bunlar ya. Yani de masadaki başlıklar. Masa kim? ABD başkanı ve Türkiye. Allah Allah.
1: Nerede peki, kuruluyor bu masa? Ankara'da
2: kuruluyor. Peki ne yapacaksınız? Şöyle işbirliği, savunma işbirliği. Savunma mı? Ulan el bombası yapamıyorum ben daha. El bomba ne savunma işbirliği? Kaç tane vereceksin de elimize atacağız. Ya da çürük tankları değil mi? Parçalanmış Marshall yardımı olarak. Öyle biliyoruz biz.
1: Doğru.
2: Marshall yardımı diye 4 tane ineği olan Sapanca'daki köylü. 4 ineği var ha. Paslanmış kutu içerisinde süt tozu verdik. Bak bunu yersen akıllanırsın diye.
1: Milliyet'in manşeti tekrar hatırlatayım. Televizyonunu yeni açanlar olabilir. Veya ya bu adamlar neden bahsediyor diyenler olabilir. Milliyet diyor ki Amerikan başkanıyla Ankara'ya yaptığı ziyarette 4 başlık masaya yatırılacak. Bunlardan biri savunma sanayi işbirliği. Bunların ikincisi iki ülke arasındaki ticaret. Üçüncüsü enerji. Dördüncüsü bölgesel ve küresel konular. Dördü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için hayati tabii. Derecede önemli başlıklar. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Doğru.
2: CHP'yi rahatsız eder bunlar.
1: Şimdi gel.
2: CHP çişi bir şey.
1: CHP'nin kötü. Yayın organı Cumhuriyet Gazetesi. Bak sadece haberin son cümlesini okuyorum.
2: Tamam oku.
1: Haberin son cümlesi özettir çünkü.
2: Oku gönder bana. Ben onu bir pavyon ziyaret.
1: Zirvenin efendim hani 4 başlık var bilmem ne diyoruz ya. Zirvenin iktidara gövde gösterisi yapma fırsatı sunacağı. Bu durumda yıl sonuna kadar bir erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor diyor. Bu ülkenin hayrına, bu ülkenin geleceği için hepimizin, evlatlarımızın ve gelecek nesillerimizin daha rahat yaşayabilmesi için atılabilecek adımlar olarak değerlendirilmiyor. Gövde gösterisiyle seçime, erken seçim, yıl sonu, baskın seçim falan.
2: Hocam çok
1: abi bu zihniyetle mücadele etti Sayın Cumhurbaşkanı
2: tabii,
1: ya.
2: İşte
1: ya
2: bak,
1: 25 yıldır doğru, bu zihniyete doğru. Karşı hakikaten yani kelam hem sah- şeytan taşladı tabir yerindeyse hem tavaf yaptı ya.
2: Kelam sahih. Kelam sahih. Yani doğru kelam.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 6 Temmuz, yarın ve çarşamba günü Ankara önemli bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Hazırlıklar tamamlandı. Artık liderler bekleniyor ki liderler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o diplomasi trafiği devam ediyor. Bulgar Başbakan Radev'i kabul etti, bir görüşme gerçekleştirdi. Önümüzdeki dakikalarda NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir görüşme olacak. Rutte de ayağının tozuyla bir basın toplantısı düzenledi. Epey de aslında uzundu ve gazetecilerin sorularını da cevapladı. Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye'nin NATO'daki durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduğu, neden bu zirvenin önemli olduğunun da altını bir kez daha çizdi. Ama tam bir siyasetçi olduğunu da gösterdi aslında. Aslında NATO zirvesiyle alakası olmayan kimi sorular da geldi. Taraflı sorular, NATO çerçevesinin dışına çıkan sorular. O sorulara da tam bir siyasetçi kıvraklığıyla cevapları oldu. Rutte'nin neler söyledi ve Ankara'da neler yaşanıyor? Birazdan Ankara'ya döneceğiz. Sadece dakikalar içerisinde Yağmur Yıldız'dan öğreneceğiz ne olup bittiğini. Bir yandan da tabii bu zirve marjında da pek çok masada görüşülecek, konuşulacaktır. En azından üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o gerilim, işte bir yandan mutabakat ama hala mutabakat tam olarak yerine gelmiş değil. Malum Hürmüz krizi, Hürmüz gerilimi, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile İran henüz uzlaşabilmiş değil. Ama Rusya-Ukrayna meselesi de var. O da yine NATO zirvesinde öncelikli, önemli başlıklardan biri. O konuda da bugüne dair söyleyeceklerimiz var. Son olarak Rusya'nın yine Ukrayna'ya saldırıları vardı ki Mark Rutte'ye de aslında soruldu bu sorular. Akşam haberleri içerisinde tüm bunların detaylarını bulacaksınız. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç siyasete döndüğümüzde bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı vardı. O toplantıda yine arınma adımları bekleniyordu. Peki ne oldu? O toplantıdan hangi sonuç çıktı? Ona da bakacağız. Bir yandan da Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bugün 3 dava vardı. 3 farklı davada daha doğrusu. 3 duruşma. Ne oldu, ne bitti? Hatırlayacaksınız. Biri diplomayla ilgili dava. Diğeri casusluk suçlamasıyla yürüyen o dava. Diğeri de İmamoğlu suç örgütü davası. Ne çıktı? Hangi sonuçlar? Bugün neler yaşandı? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz akşam haberlerine.

Kritik NATO zirvesi diyoruz, başlığımızla da öyle ifade ediyoruz. Gerçekten öyle, hani her şey için kritik dememek lazım ama kritik bir NATO zirvesi. Neden? Değişim vaadiyle yola koyulan NATO artık Ankara ile birlikte bir dönüşümün de önemli işaretlerini veriyor. Sadece dakikalar önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir basın toplantısı düzenledi. Dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler vardı, onların sorularını son derece kıvrak bir şekilde cevapladı diyebiliriz. Çünkü bir yandan taraflı sorular da vardı. Türkiye ile ilgili ifadeleri oldu. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da NATO zirvesi başlamadan önce diplomasi trafiği devam ediyor. Kabulleri var. Rutte ile de görüşecek. Peki Ankara'da neler yaşanıyor sabah saatlerinden bu yana? Yağmur Yıldız takip ediyor. NATO zirvesi öncesi

0: O zirveye çıkan tabii ki heyecanı Yağmur Yıldız'dan öğreneceğiz. Hepsini anlatacak Yağmur bize. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trafiğini, hem zirve trafiğini, hem yarın nasıl bir Ankara, nasıl bir gün olacak? Mark Rutte basın toplantısında neler söyledi? Hemen Ankara'ya dönelim. Yağmur Yıldız'dan detayları öğrenelim. Yağmur.
1: Sevgili Kaan Yakupan, NATO'ya son bir diyoruz ama bugün de çok yoğun bir tempoyla aslında günü geçirmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri vardı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk olarak Bulgaristan Başbakanı'nı kabul etti. Ardındansa şu dakikalarda, ilerleyen dakikalarda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gelen liderlerle görüşmeye bugünden başladı. İki gün sürecek liderler zirvesi kapsamında Ankara'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Gerek külliye, gerek savunma formunun yapılacağı alan, havalimanları ve güzergahlar dahil olmak üzere Ankara semaları bile Türk yıldızları jet gösterileriyle aslında NATO'yu karşılamaya hazır. Bunu ifade edelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok ummalı bir çalışma var. Bizler şu an kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte Millet Kütüphanesi'ndeyiz. Yayınımızı bu noktadan gerçekleştiriyoruz. Tabii bugüne dair en önemli şey NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısıydı. Oldukça yoğun bir katılım vardı. Yani zirve başlamadan bu kadar yoğun bir katılım varsa önümüzdeki iki günü gerçekten düşünmek, kestirmek mümkün değil. Çok sayıda soru vardı. Hatta Mark Rutte'de soru soramayanlar kırılmasın, devam edeceğiz daha sonra diyerek noktaladı basın toplantısını. Öncelikle Türkiye'ye yönelik ifadelerini ben daha çok not aldım, altını çizdim. Onları aktarmak istiyorum. Türkiye geçmeden önce elbette NATO ve ABD arasında bir çatlak kriz olması yönünde iddialar vardı. Özellikle Trump'ın İran Savaşı kapsamında yaptığı açıklamalar, NATO müttefiklerinin sistemleri bir çatlak mı, ittifakta kriz mi var sorularını dile getiriyordu. Bu kapsamda Mark Rutte ABD NATO'yu bölmüyor, bir araya getiriyor ifadesini kullandı. Ama baktığımızda Donald Trump da Erdoğan'a saygımdan geliyorum NATO toplantısına dedi. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Dolayısıyla bu zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması şüphesiz çok önemli bir gerçek. Tabii Türkiye ile alakalı en önemli konu başlığı aslında bu NATO Liderler Zirvesi'nin de gündeminden en önemli birisi savunma olacak ki bu alanda aslında Türkiye'nin çok öncü bir rol aldığını artık görmek mümkün. Belki Avrupa Güvenlik Mimarisi başta olmak üzere Türkiye savunma alanında attığı adımlarla gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu da herkes tarafından kabul görüyor ve görünüyor. Bu kapsamda yarın Ato Kongrezyum'da Defense Expo yani savunma forumu gerçekleştirilecek ve Mark Rutte o foruma ilişkin yarınki savunma sanayi forumunda onlarca milyar dolarlık yeni sözleşmeleri duyuracağız ifadesini kullandı. Baktığımızda Türkiye'nin TUSAŞ gibi, Roketsan, Havelsan gibi ve Aselsan gibi çok önemli şirketleri var ki Mark Rutte de Aselsan ziyareti sonrasında gerçekten Aselsan'ı tüm dünyayı öve öve bitiremedi. Hatta dijital medya platformlarında Mark Rutte için Aselsan fahri personeli gibi benzetmeler de yapıldı. Bu Türkiye'nin marka değerini dünyaya taşımak anlamında oldukça önemliydi. Yarın yapılacak bu savunma sözleşmeleri neler olacak? Elbette buna ilişkin verdiği ipucu çok önemliydi. Milyar dolarlık yeni sözleşmeler ifadesini kullandı. NATO Türkiye'nin savunma sanayide yaptığı birçok şeyden zaten faydalanıyor ifadesini kullandı. Aselsan bunun bir örneği ancak Türkiye'de 3000'in üzerinde savunma sanayi şirketi var diye de altını çizdim. Elbette biz Aselsan diyoruz ama Türk mühendislerinin katkılarıyla gerçekten Türkiye'de Türkiye'nin göz bebeği ürünleri üreten özellikle savunma alanında pek çok kritik şirket var. Bunların da aslında altını çizmiş oldu Mark Rutte ve Türkiye savunma sanayi aracılığıyla ittifak içindeki birçok ülkeyi desteklemeye devam ediyor ifadesini kullandı. Tabii kendimizi savunmak için ihtiyacımız olan şeyleri Türk savunma sanayisi karşılıyor cümlesi de bence çok önemliydi. Baktığımızda Avrupa'da artık güvenliği açısından gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Örneğin silah üretimi konusunda bir numara olan Belçika, Türkiye bizi geçti ifadesini kullandı. Almanya füzelerimizle ilgilendiğini ifade etti. Dolayısıyla artık Avrupa'da gözünü savunma alanında Türkiye'ye çevirmiş durumda. NATO müttefikleri içerisinde bu sürece ilişkin atılacak somut adımlar kritik olacak. Özellikle son 5-10 yılda savunma sanayi altyapısını hızla geliştirdiğiniz ifadesini kullandı Mark Rutte. S-400 meselesi önemli bir konu. Bu konuya ilişkin de müttefikler arasında çözülebilecek bir konu dedi.

Elbette çok önemli açıklamalar var ama zirve boyunca sadece sözleri takip etmeyeceğiz Kaan Yakup Han. Jest ve mimikleri, beden dilini, hareketleri, oturuş kalkışları, pek çok şeyi elbette takip edip izleyicilerimize yansıtacağız. Trump yarın geliyor.

0: Mark Rutte, Lahey karar alma zirvesiydi. Ankara kararların hayata geçirilmesi zirvesi olacak ifadesini kullandı. Dolayısıyla alınan hangi kararlar artık Ankara'da somut şekilde hayata geçecek NATO bildirgesinde göreceğiz. Varsa sorunuzu yanıtlayalım, değilse sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur, teşekkürler. Bugün tabii ki o iki günlük maratonun adeta denemesi gibiydi. Bugün de yoğundu kuşkusuz ama salı ve çarşamba sizin için de çok yoğun olacak, yoğun geçecek. Ekiplerimiz her yerde, her noktada sizlerden tüm detayları almaya devam edeceğiz. Yağmur, çok teşekkürler. Oradaki ekibe de çok teşekkürler. Kolay gelsin. Yine birlikte olacağız tabii ki. Saat be saat, an be an tüm o gelişmeleri Yağmur Yıldız'dan, 24 ekibinden almayı sürdüreceğiz. Şimdi 22 yıl önce İstanbul'da NATO'nun dönüşüm sürecine ev sahipliği yapan Türkiye, şimdi de başkent Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek tarihi zirveye hazırlanıyor. Dünya liderlerini buluşturacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi, güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklarıyla küresel gündemin merkezinde yer alacak.
2: 22 yıl sonra tarihi zirve yeniden Türkiye'de. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirve, ittifakın dönüşüm sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştu. Bu kez adres Ankara. Başkent, küresel güvenlik mimarisinin geleceğinin şekilleneceği kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin de yer aldığı AP4 ülkeleri de zirvede temsil edilecek. Türkiye zirveyle birlikte askeri katkısını, savunma sanayindeki kapasitesini ve diplomatik ağırlığını uluslararası platformda bir kez daha ortaya koyacak. Savunma sanayi ilk kez resmi gündemde. Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri de külfet paylaşımı olacak. Son yıllarda yan etkinlik olarak düzenlenen savunma sanayi forumuysa bu kez ilk kez NATO zirvesinin resmi programına dahil edildi. İstanbul İşbirliği girişimi kapsamında Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde özel toplantı gerçekleştirilecek. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra çok sayıda davetli lideri, yaklaşık 100 bakanı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı konuğu ağırlayacak. Zirveyi takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 gazeteci akreditasyon başvurusunda bulundu. 56 binden fazla güvenlik personeli görevde. Zirve için güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Organizasyon kapsamında 48.841 emniyet personeli ve 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli görev yapacak. Siber ortamda 7 gün 24 saat esasına göre yürütülecek sanal devriye faaliyetleri için de 639 personel görevlendirildi. Katılımcılara Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havaalanı hizmet verecek. Zirve öncesinde NATO parlamenter zirvesi, düşünce kuruluşlarının toplantıları ve güvenlik odaklı çok sayıda uluslararası etkinlik de Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 22 yıl önce İstanbul'da NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kararların alınacağı zirveye ev sahipliği yapacak.
1: Şimdi o yoğun trafik içerisinde bir başka trafik daha var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da önemli bir misafiri ağırladı. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı bakanlıkta kabul etti. Kabulde NATO zirvesi ve olası Erdoğan-Trump zirvesi ele alındı.
3: Trump'ın gelmesine saatler kala Ankara-Washington hattında diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın adresi Dışişleri Bakanlığı'ydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede ana gündem NATO Liderler Zirvesi'ydi. Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi ile olası Erdoğan-Trump zirvesini görüştü. Trump'ın Ankara programı da ele alındı. Gündemde bölgedeki gelişmeler ve ABD-İran barış süreci de vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, barışa giden süreçte diplomasinin önemine değindi. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Dünyanın gözü Ankara'da. Yarın başlayacak olan NATO zirvesi için hazırlıklar tamamlanırken zirveye katılacak olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Ankara programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından

0: resmi törenle karşılanacak olan Trump önemli temaslarda bulunacak.
1: Zirveye sayılı saatler kaldı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ankara programı netleşti. Trump Ankara'da kritik temaslarda bulunacak. Trump Salı günü Ankara'ya ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katılacak. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. ABD Başkanı NATO resmi karşılama töreni ve onur kıtası denetimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısında bulunacak. ABD Başkanı çarşamba günü ise NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Ardından ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Trump aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye ziyareti kapsamındaki temasları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Ankara temasları ABD Başkanı için pek çok stratejik hedefi içeriyor. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre Trump'ın Zelenski ile yapacağı görüşmenin ana gündemi savaşın sona erdirilmesi. Yetkililer diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağının altını çizdi. Trump'ın bir diğer gündemi ise İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri. Ayrıca deniz ticaret hatlarının korunması da gündeme gelecek.
0: Yeni yüzyılın en kritik NATO zirvesi Ankara'da düzenleniyor çünkü Avrupa'nın bundan sonra yola nasıl ve kiminle ne şekilde devam edeceğine karar vereceği zirve olacak. Aslında bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de benzer şeyler söyledi. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şekilde güvenlik şemsiyesi olmaya devam edecek dedi ama aynı zamanda külfet paylaşımı noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın aslında durumu eşitlediğinden bahsetti. Avrupa'nın kendi güvenliğinden bahsetti. Bir bakıma aslında Batı'yı işte Avrupa ve Amerika olarak ele alırsak o Batı'yla diğer Batı arasındaki çizgiyi de hafif silik olmakla beraber çizmiş oldu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ni de dışlamadan ama bu zirve önemli. NATO ve Avrupa Birliği'nin patronu ortaklaşa bir makale kaleme aldı. Yeni dönemin şifrelerini verdiler ve o şifrelerin gösterdiği yön ülkemizi gösteriyor.
2: United States of America was suddenly and deliberately attacked.
3: İkinci Dünya Savaşı sonrasını dizayn eden Yalta Konferansı Avrupa'sını anlamak kolaydı. Hitler Almanya'sından ucuz kurtulan kıta iki muzafferden birini seçecekti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri. İşte bu tercih Batı'yı neredeyse ortadan ikiye böldü. İki kutbun birbiriyle kıyasıya mücadele ederek silahlandığı bu süreç Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin parçalanmasına kadar devam etti. Sovyet tehdidi bitince Avrupa, savunmasını Amerika Birleşik Devletleri'ne havale eden züppe bir hippiye dönüştü. Rusya'nın Ukrayna kapılarına dayanmasıyla o güzel günler geride kaldı. Yükselen Çin ve Hürmüz merkezli ticaret yolları krizi de cabası. Amerika Birleşik Devletleri artık tüm savunma yükünü çekmek istemiyor.
4: Ödemelerini yapmıyorlar. Yapmaları gerekeni ödemiyorlar. Ve ABD'nin aptallığına gülüyorlar. Bunu yapmamalıyız.
3: Peki Avrupa bundan sonra kendini nasıl ve kimin yardımıyla koruyacak? Ursula von der Leyen ve Mark Rutte'nin bir fikri var. Biri Avrupa'nın, diğeri de NATO'nun patronu. Ankara zirvesi öncesi ortaklaşa bir makale yazarak bu soruya yanıt aradılar. Zira bu sorunun cevabı Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin neden kritik bir zirve olduğunun da cevabını içeriyor.
5: Bölünmüş bir kıtanın anıtları komünizmin çöküşüyle birlikte yerle bir olunca savaş korkusu da azaldı, savunma bütçeleri küçüldü ve silahlı kuvvetlerimiz azaldı. Onlara tedarik sağlayan birçok savunma sanayi kapandı. Avrupa güvenlik tehdit edildiğinde ihtiyaç duyacağı yetenekler için NATO aracılığıyla Amerika'ya daha fazla bağımlı hale geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri sorumluluğundan kurtulmak, Avrupa'da daha az bağımlı hale gelmek istiyor. Bu isteğin kesişim noktasında ise 25 yılda ekonomik büyüklük, uluslararası politika ve savunma sanayi alanlarında büyük mesafe kaydeden Türkiye var.
5: Yeni şirketler modern savaşın gerektirdiği araç ve teknolojileri geliştiriyor. İnsansız hava araçları, insansız kara araçları, elektronik savaş sistemleri, bunların hepsi

0: silahlı kuvvetlerimizin caydırma, koruma ve savunması için gerekli.
1: Batı pragmatizmi Avrupa'yı tüm saplantılarını geride bırakmaya zorluyor. İşte bu evrede kabiliyetleriyle Türkiye yeni Avrupa için bir fırsata dönüşme potansiyeli taşıyor. Şartlar geleceğe yönelik Türkiye merkezli savunma sanayi yatırımlarına göz kırpıyor.
0: Oslo'dan Ankara'ya kadar varlıklarımızı, uzmanlığımızı ve yenilikçi yeteneklerimizi bir araya getirdiğimizde savunmalarımız eşsiz hale geliyor. Önerdiğimiz şey iddialı ancak aynı zamanda ulaşılabilir. NATO ve AB birlikte başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahipler. Ekonomik güç, en yaratıcı ve yenilikçi zihinler, gelişmiş bir finans sektörü ve en son teknolojiye sahip savunma ve teknoloji endüstrileri.
1: Avrupa Birliği ve NATO eskiden çizgileri daha belirgin iki farklı motivasyonun kurumlarıydı. Avrupa'nın içinden geçtiği savunma buhranıyla o çizgiler artık eskisinden daha silik. Teknoloji altyapımız, maliyet ve üretim hızı avantajımız var. Ankara'daki bu zirve Türkiye'yi yaşlı kıtanın savunma sanayi üssü olmaya başlamasının ilanıyla sonuçlanabilir. Ankara'da NATO zirvesi öncesi limuzin toglar protokol hazırlıklarının en dikkati çeken detayıydı. Uzun gövdeli tog araçların zirveye katılacak liderlerin program alanlarına ulaşımında kullanılması bekleniyor. Bu adımla tog uluslararası bir zirvede Türkiye'nin yerli otomobil vitrini olarak da öne çıkacak.
2: Şöyle ararız demiş, sen de ararız kalkmadan.
3: Ankara'da NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkentin gündemine bu kez güvenlik tedbirleri kadar protokol araçları da girdi. Uzun gövdeli limuzin toglar başkent caddelerinde görüntülendi. Araçların zirveye katılacak liderlerin ve üst düzey heyetlerin kısa mesafeli ulaşımında kullanılması bekleniyor.
4: NATO Kongresi'nin bulunduğu noktadayız. Burası savunma sanayi forumunun düzenleneceği alan ve buraya konuk liderler ve heyetler şimdi buradaki tok limuzinle birlikte gelecekler.
3: Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Ankara 32 NATO ülkesinin liderlerinin yanı sıra davetli heyetleri, bakanları ve diplomatları ağırlayacak. Türkiye'nin yerli otomobili limuzin tok uluslararası protokol sahnesine çıkmış olacak.
4: Güzergahın içerisinde de güvenlik önlemleri son derece arttırılmış durumda. Şimdi Ankara'nın sıcağı da meşhurdur yaz aylarında, özellikle kavurucu bir sıcak vardır. İşte bu sıcaklarda da kapısız araçlar hem liderlere, heyetlere burada Ankara manzarasını göstermek için oldukça güzel düşünülmüş bir şey. Hem de aynı zamanda bu sıcak havada kapısız bir şekilde, rahat ve ferah bir şekilde geçecekler.
3: Bu araçlar sadece bir ulaşım tercihi değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ve sanayi vitrini olarak değerlendiriliyor. Yerli ve elektrikli otomobilin liderler zirvesinde sahneye çıkması, Türkiye misafirlerini kendi markasıyla ağırlayacak mesajını da beraberinde getiriyor.

NATO zirvesi ve bağlı tüm gelişmelere elbette daha sonra tekrar döneceğiz, anlatmayı sürdüreceğiz. Ama şimdi bir parça iç siyasete dönelim. CHP Yüksek Disiplin Kurulu tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 7 eski il başkanıyla 1 eski yedek YDK üyesinin haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. CHP YDK Mahir Polat Başkanlığı'nda genel merkezde toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda haklarında tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen il başkanlarının tedbir kararları ve itirazları görüşüldü. Toplantıda eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK üyesi Bülent Yücetürk'le eski Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazlar reddedildi. İtirazı reddedilen ve haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında 13 Temmuz'daki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında son kararın verilmesi öngörülüyor. Bugün Silivri'de bir dava vardı. Aslında bir dava değil, 3 dava. Ekrem İmamoğlu hakkında malumunuz 3 farklı dava var. Bunlardan bir tanesi casusluk davası. Diğeri yine hakkındaki o diploma davası ve İmamoğlu suç örgütü davası. Evet. 3 davada da bugün duruşma vardı. Farklı farklı kararlar çıktı. Kimisinde erteleme çıktı. Kimisinde

içerisinde ifade işlemleri devam etti. Tam da bu noktada dikkati çeken bir gelişme oldu. Aslında hiçbir gelişmeyi tek başına değerlendirmemek lazım. Ki az önce akşam haberlerinin başında da sizlerle paylaştım. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir basın toplantısı düzenledi. Ama o basın toplantısında bu NATO zirvesinin çerçevesi içine girmeyen kimi sorular da soruldu Mark Rutte'ye. Özellikle Türkiye'deki işte insan hakları, yargı ve diğer konularda işte gazetecilerle ilgili gazetecilerin yeterince özgür olup olmadığına dair taraflı. Az çok nereden destekli ya da nereden sufle aldıkları belli olan sorulardı bunlar. Şimdi bugün tam da bu üç davanın sonrasında Avrupa Parlamentosu raportörü var. Nacho Sanchez. Nacho Sanchez Amor, tam adını da zikredelim. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen davalarını takip etti. Sonrasında da açıklamalarda bulundu. Yani şöyle söyledi diyebiliriz. Üç davada aynı gün olur mu? Bu bir eleştiriydi. Affedersiniz. Bağımsız bir yargı sisteminde bunun mümkün olmadığını ifade etti. Hatta sınırı bir adım daha açtı ve AK Parti iktidarına bir eleştiride bulundu. Tırnak içerisinde seçimde başaramadığını, yargıyı kullanarak yapmaya çalıştığını iddia etti, savundu. Avrupa Parlamentosu raportörü tam da bu davaları takip ettikten sonra. Konuya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek elbette bir cevabı vardı. Sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir. Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler. Buradan açıkça ifade ediyorum. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vesayet odaklarına, darbe heveslerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceği tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz ifadesini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Kime karşı? İşte Avrupa Parlamentosu raportörü Nacho Sanchez'in yapmış olduğu o yorumlara karşı. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı dava başladı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik irtikap, İrtikaba teşebbüs, rüşvet alma, nitelikli dolandırıcılık, vakıf ve dernekler kanununa muhalefet, irtikaba yardım, rüşvete aracılık, yalan tanıklık ve suçluyu kayırma suçlarından ceza istendi. İddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 178 sayfalık iddianame incelenmişti.

0: Hükümlerin tamamlanmasının ardından Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınarak davanın ilk duruşması bugün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı. 263 yıla kadar hapsi istenen Tanju Özcan, geniş güvenlik önlemleri altında Ankara'dan Bolu'ya götürüldü. Özcan ve diğer sanıklar duruşma salonunda hazır bulundu. ...28 Şubat öncesinde mütedeyyin, başörtülü kadın söylene geldiği gibi sadece devlet dairelerinden tecrit edilmemişti. Kamusal alanla arasında adeta görünmez cam bir duvar vardı. Erdoğan iktidarının bu cam duvarı nasıl yıktığı, Seferihisar'da sergilenen, laik çirkinliğe ödün vermeyen mütedeyyin kadınların duruşlarında vardı. Bakın nasıl. Laik çirkinlik bu kez İzmir Seferihisar'da baş gösterdi. Başörtülü yaşlı bir kadın ve kızı şezlongeri kavgası görüntüsünde ayrımcı bir saldırıya uğradı.
1: Burada uğradığımız şeyi herkes görüyor.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi, saldırgan gözaltına alındı. Şüpheli hakkında nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında işlem yapıldı. Türkiye, mütedeyyin kesimin değişimi konusunda sosyolojik bir akvaryum niteliğindeydi. 25 yıllık AK Parti iktidarının mütedeyyin kadın profilinde yarattığı sosyopsikolojik dönüşümün somut bir yansımasıydı. Öteki olarak büyümüş annenin kabullenen, alttan alan, pes eden edilgenliğiyle Erdoğan iktidarlarında büyüyen kızın duruşu arasında belirgin bir fark vardı. Bu fark, Antalya'da markette başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan genç kızların bilinçli duruşlarında da vardı.
2: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
3: Tarikat değil.
2: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
4: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresi de bilmiyor musunuz?
0: 2002 öncesi Türkiye'sinde başörtülü kadınlar sadece devlet daireleri ya da üniversitelerden değil, kamusal alanda da sistematik bir şekilde tecrit olmuştu. Sadece plaj ve havuzlar değil, elitist ayrımcılığın hakim olduğu restoran, kafe ve plazalarda ayrımcı bakışlara maruz kalıyordu. Özellikle İstanbul gibi metropollerde, belli semtlerde mütedeyyin kadının varoluş biçimi boyun eğme ya da görünmez olma üzerine kuruluydu. Seferihisar'daki başörtülü annenin tavrında da bu travmayı görmek mümkün. Erdoğan işte bu habitusu, yani içselleştirilen bu davranış kalıplarını kökten değiştirdi. Bu değişimi de mağdur anne kızında görmek mümkün. Artık mütedeyyin kadın sadece kurban değil, talep eden, görünen ve hak arayan bir özne haline geldi. Özetlemek gerekirse Türkiye'de mütedeyyin kadının adını koyan Erdoğan oldu.
5: Türkiye kadın hakları konusunda kelimenin tam manasıyla altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor.

Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları var. Özellikle İran mutabakatı ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik açıklamalar yaptı Trump. İran'ı anlaşma yapması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'daki savaş içinse bir sona insanların fark ettiğinden daha yakınız ifadesini kullandı. Trump Oval Ofis'teydi. Trump hesapları programının başlatılması için düzenlenen etkinliğe katıldı. Daha sonra gazetecilerin açıklamalarını yanıtladı, daha doğrusu sorularını yanıtladı. İran'ı tehdit etti. Trump, ya bir anlaşma yapacağız ya da bu işi bitireceğiz. Ben anlaşmayı tercih ediyorum dedi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi. İran'da bir rejim değişikliğini de hedeflemediklerinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ukrayna Savaşı'na da değindi. Her iki liderle de görüştüğünü belirtti. Meselenin NATO'da da ele alınacağını söyledi. Trump, Putin baskı hissediyor dedi. Her iki liderin de savaşı bitirmek istediğini söyledi. Trump, görüşmelerimiz devam ediyor. Savaşı sonlandırabilir miyiz göreceğiz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı barışa yakın olduklarını

ima etti. Trump, insanların fark ettiğinden daha yakını. Sanırım bunu bitireceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler Ali Hamane'nin cenaze töreni için bir haftalığına ertelenmişti. İran'dan görüşmelere dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ile barış olmadığını belirtti. İsrail'i tanımayacaklarının altını çizdi. Kalibaf Tahran'da Hamas Şura Meclis Başkanı Muhammed Derviş ile görüştü. İran Devlet Televizyonu'na göre Kalibaf görüşmede birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kalibaf direniş cephesine gerektiğinde füze, gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız ifadelerini kullandı. Öte yandan Hürmüz bilmecesi de sürüyor. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdülrıza Rahmani Fazli, Hürmüz Boğazı'nın İran karasularının bir parçası olduğunu belirtti. Buradan geçen ticari gemilerden yeni hizmet bedelleri alınacağını söyledi. Umman'la işbirliği halinde yürütülen düzenlemede Çin gibi dost ülkelere ise özel kolaylıklar sağlanacak. Fazli alınacak bedelin bir vergi veya geçiş ücreti olmadığını savundu. Bu adımın geçiş güvenliği, gemi denetimleri ve çevre yönetimi amacıyla atıldığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında geçtiğimiz ay mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ticari gemilerin boğazdan 60 gün boyunca ücretsiz geçmesi planlanmıştı. Kalıcı anlaşma için diplomatik müzakereler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz'den geçiş ücreti almasına karşı çıkıyor. Beklediğimiz bir görüşmeydi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte malumunuz Ankara'da ki basın toplantısı da düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek o görüşme gerçekleşecek demiştik. İşte o anlara dair şu anda görüntüler ekranınızda. Ki Mark Rutte basın toplantısı esnasında da Türkiye'ye yönelik NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesine yönelik hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etmişti. Hem de Türkiye'nin NATO'daki yeri, gücü ve NATO üyelerine, Avrupa ülkelerine özellikle savunma sanayi konusunda önemli destekler, önemli katkılar sunduğunu ifade etmişti Mark Rutte ve iki gün sürecek NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri külliyede bir araya geldi. Kabule ilişkin o görüntülerde şu anda ekranınızda. Görüşmeye dair yapılan bir açıklama yok. Belki önümüzdeki dakikalarda bir açıklama olursa o açıklamayı da sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim ve akşam haberlerine devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane'i için İran'ın başkenti Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Tahran'da başlayan törenin ardından cenaze Kum kentine götürülüyor. Milyonlarca İranlı başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Törene katılan İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı. Caddeye konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi. Şehir dışından gelen bazı İranlılar parklarda çadır kurdu, tören alanlarına çıkan birçok cadde trafiğe kapatıldı. Bazı noktalarda oluşturulan ring seferleriyle yürümekte zorlanan vatandaşlar tören alanlarına taşındı. Törene katılan önemli isimlerin arasında eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad ve Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani de vardı. Ülkeye ihanet ettikleri, öldürüldükleri ya da kaçtıkları iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani sessizliğini bozdu. Direniş ekseninin güçlendiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e meydan okudu. Kaani, Hizbullah'ın yenilemeyeceğini belirtti. Hamaney ve ailesinin cenazeleri İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel tırın içinde halkın arasında dolaştırıldı. Törende intikamı simgeleyen kırmızı bayraklar ve intikam sloganları öne çıktı. Törende konuşan bir din adamı ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Trump'a yönelik suikast çağrısı yaptı. Eğer katilini öldürmezsek bu bizim utancımızdır. Senin kanına yemin olsun ki Trump'ı öldürmek bizim boynumuzun borcudur dedi. Hamane'in cenazesi Kum'a götürülüyor. Cenaze daha sonra Irak'a gidecek. Necef ve Kerbela kentlerinde de tören gerçekleştirilecek. Hamane'in naaşı daha sonra Meşhed kentine götürülecek. Son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek. Törenin ardından Hamane'in naaşı İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ilişkilerindeki kriz iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Trump'ın patronun kim olduğunu biliyor sözlerine yanıt verdi. İki ülke arasında kriz olmadığını iddia etti. Netanyahu, biz bir aile gibiyiz dedi. Öte yandan Netanyahu'nun Washington'a yapacağı ziyareti 2026 seçimleri için bir koz olarak kullanmayı hedeflediği öne sürülüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'yu kastederek patronun kim olduğunu biliyor dedi. Tel Aviv'den o açıklamaya cevap geldi. Netanyahu, Trump'la arasında bir çatlak olmadığını savundu. Netanyahu, Fox News kanalına demeç verdi. Trump'la İran konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. Her ailede fikir ayrılıklarının olabileceğini söyledi.
2: Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz.
1: Netanyahu, İran konusunda ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını savundu. İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini belirtti. Netanyahu, Trump'ın müzakereler yoluyla bu hedeflere ulaşabileceğine inandığını söyledi.
2: İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz.
1: İsrail Başbakanı Lübnan'daki duruma da değindi. Bölgedeki Hristiyan köylerin İsrail tarafından ilhak edilmeyi istendiğini iddia etti. Netanyahu, ülkesinin kalıcı bir savaş durumunda olmadığını da söyledi. Öte yandan Beyaz Saray'da yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin tarihi belirsiz. Trump görüşmenin önümüzdeki hafta olabileceğini belirtmişti. İsrail medyası Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak olması nedeniyle ziyaretin ertelenebileceğini belirtiyor. İsrail basınına göre Netanyahu bu kritik ziyareti Ekim 2026'da yapılacak İsrail parlamento seçimleri için büyük bir gövde gösterisine dönüştürmeyi planlıyor. Ancak sızan bilgilere göre tablo o kadar da toz pembe değil. İsrail Devlet Televizyonu Kan, Trump'ın danışmanlarının Netanyahu'dan derin bir hayal kırıklığı yaşadığını ve Trump'ın geçtiğimiz ayki bir telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'nın Lübnan konusundaki tavrı nedeniyle deli ve nankör olmakla suçladığını öne sürdü. Netanyahu katıldığı bir törende de çarpıcı açıklamalara imza attı. Dünya genelindeki birçok liderin kendi ülkelerindeki kamuoyu baskısı nedeniyle İsrail'e açıkça destek vermekten kaçındığını öne sürdü. Ancak kapalı kapılar ardında İsrail'i övdüklerini iddia etti.
0: İsrail hükümeti iç siyasete kriz yaşıyor. Orta Doğu'da bitmek bilmeyen saldırılar ve mali sıkıntılar muhalefetin tepkisini çekiyor. Hükümet bir ilke imza attı. Yüksek mahkeme kararını reddetti.
1: Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'de işler karıştı. Savaşmak için kasada para kalmadı. Köşeye sıkışan hükümet bir ilke imza attı. Yüksek mahkeme kararını reddederek bağlayıcı bir kararı uygulamayacağını açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'a göre Netanyahu hükümeti yüksek mahkemenin kararını oy birliğiyle reddetti. İkinci otorite konseyinin ticari yayın düzenleme faaliyetlerine yeniden başlamasına izin veren karar uygulanmayacak. İsrail tarihinde ilk kez bir hükümetin yüksek mahkemenin kararını tanımadığına dikkat çekildi. Hükümetle yargı arasındaki anlaşmazlığın kriz boyutuna ulaştığına vurgu yapıldı. İsrail'de muhalefet hükümetin kararını sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da hükümetin tutumunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. İsrail askeri yetersizlikte yaşıyor. İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatının tükeneceğini öne sürdü. İsrail basınına konuşan Lieberman,

0: Netanyahu'nun iktidarını sürdürebilmek için ülkeyi mahvettiğini belirtti. İsrail basınındaki bir diğer habere göre ise ordunun mali sıkıntıları yüzünden 10 bin asker terhis edilecek. Görevdeki yedek asker sayısının Temmuz ayı içerisinde yaklaşık 60 binden 50 bine düşürülmesi planlanıyor. Habere göre söz konusu karar henüz kesinleşmedi. Nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.
1: Orta Doğu'da yaşanan gerilim, dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı da doğrudan etkiledi malumunuz. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı sonrası Boğaz'daki geçişlerde güvenlik endişesi artarken imzalanan mutabakatın ardından gözler yeniden gemi trafiğine çevrildi. Fakat mutabakat imzalanmış olsa da gemi geçişlerindeki risk hala sürüyor.
2: Orta Doğu'daki gerilim deniz rotalarını değiştirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler için güvenlik önlemleri artırıldı. Savaş riski gemi trafiğini ve sigorta maliyetlerini etkiledi.
3: Yüksek navlun hala seyrediyor. Hala belirsiz.
2: Orta Doğu'daki gerilim yalnızca karada ve havada değil, denizde de dengeleri değiştirdi. Dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD-İran savaşı sonrası küresel deniz ticaretinin odağına yerleşti. Gerilimin tırmandığı dönemde Boğaz'dan geçiş yapan gemiler için güvenlik riski arttı. Armatörler, kaptanlar ve sigorta şirketleri bölgedeki gelişimleri yakından takip etti.
3: Kapanma sonrası navlunlar çok arttı. Çünkü sigorta firmaları çok yüksek sigorta maliyetleri ekledi. Dolayısıyla gemi geçişi neredeyse yoktu. Yalnızca İran'dan izin alan Çin konteyner gemileri, tankerleri geçebildi Hürmüz Boğazı'ndan.
2: Bazı gemiler rotalarını gözden geçirirken bazıları ise geçiş için daha güvenli zamanı bekledi. Savaş riski primleri, navlun maliyetleri ve enerji taşımacılığı da bu süreçten doğrudan etkilendi.
3: Şimdi biliyorsunuz Husiler İran etkisindeler. Dolayısıyla Kızıldeniz ve Süveyş rotası riskli bir rota oldu. Güney Amerika'dan dolaştı Çin sevkiyatları. Bu da 2000-3000 dolarda seyreden konteyner navlunlarını 8000 dolar seviyelerine çekti.
2: Taraflar arasında imzalanan mutabakatın ardından gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Fakat gemi geçişleri için risk devam ediyor.
3: Hala gemi geçişleri çok sınırlı. Ne zaman ki bir anlaşma imzalanır, o zaman serbest geçiş başlar. Hala risk var. İstanbul Ticaret Odası 800 bin üyesiyle dünyanın en büyük 3. ticaret odası. Türkiye'deki vergi toplamının %51'ini ödeyen, dolayısıyla söz sahibi olması gereken bir oda. Biz de bir değişim grubuyla, farklı bir mantıkla aday olduk seçimlere.
1: Evet, bugün başlayan ummalı çalışma yarın ve yarından sonraya yansıyacak. NATO zirvesinden bahsediyoruz. Kuşkusuz elbette NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bugün Türkiye'ye geldi, açıklamalarda bulundu. 32 ülkenin liderleri de, devlet ve hükümet başkanları da Ankara'da olacak. Yavaş yavaş geliyorlar, yarın hepsi gelmiş olacak. Öğle saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Türkiye'de olacak. Mark Rutte şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi, bir görüşme gerçekleşiyor. Haliyle zirve öncesi ev sahibiyle elbette NATO'nun genel sekreteri bir araya geldiler. Hem iki gün boyunca hangi meseleler ele alınacak, hangi marjlarda hangi adımlar atılacak, bunların hepsi öncesinde tabii ki değerlendiriliyor. Pek çok mesele var, pek çok konu var. Artık NATO'nun daha da derinleştiği bir sürecin ilk adımları Ankara'da atılacak. Ankara'daki gelişmeleri an be an takip ediyoruz sizlerle. Ekiplerimiz aracılığıyla paylaşmayı da sürdüreceğiz. Şimdi kısa bir ara, sonrasında akşam haberlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Masada Ne Var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada Ne Var'a hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: TürkSel'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasındaki gerilim sürüyor. Trump bir kez daha Meloni'yi hedef aldı. Meloni hakkında uzaklaştırma kararı gerekiyor dedi. Her iki lider yarın NATO zirvesi için Ankara'da olacak. Gerilim sürecek mi? Merak konusu, detaylandıracağız. Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe yaşanan çifte deprem felaketinde can kaybı 3342'ye yükseldi. Depremin üzerinden 32 saat geçtikten sonra 10 katlı bina enkazından kurtarılan 12 yaşındaki çocuk ketçap ve beyaz peynirle hayatta kaldığını açıkladı. Depremin mali bilançosu ne oldu? Son durumu aktaracağız. Yunanistan bir telefon şakasıyla sarsıldı. İki Rus komedyen, Yunan Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos'u attıkları bir e-posta ile kandırdı. Dokos, 12 dakika boyunca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'la konuştuğunu zannetti. Peki ne konuştular, ne anlattı? Paylaşacağız. Sivas'ta kene bir kez daha can aldı. Bu yıl kene nedeniyle kaç kişi yaşamını yitirdi? Onun da detayını aktaracağız. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan sanat yaşamında sayısız oyuna ve unutulmaz karaktere hayat veren duayen sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Ankara 7-8 Temmuz'da tarihi bir NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. İstanbul'da 2004'te yapılan zirve stratejik dönüşümler getirmişti. Ankara zirvesi de bir başka stratejik dönüşümün eşiğinde yapılıyor. Aradan geçen 22 yılda ise birçok yeni sinema, yeni dengeler, yeni ihtiyaçlar ve yeni tartışmalar ortaya çıktı.
1: Tüm hazırlıklar tamamlandı. Artık saatler var. 2004'te İstanbul'da düzenlenmişti. Şimdi Ankara'da. NATO zirvesi tarihi bir dönüm noktasında yeniden Türkiye'de. İstanbul'da 2004'te yapılan zirvede NATO Kolektif Savunma İttifakı'ndan küresel güvenlik aktörüne dönüşmüştü. Ankara zirvesiyle de güncel iç ve dış sınamalara karşı kendini yeniden şekillendirerek tarihi kararlara imza atması bekleniyor. İttifak evrimsel bir süreçten geçiyor. Jeopolitik gelişmeler, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ve yeni güvenlik sınamaları arttı. Tam da bu nedenlerle Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak zirve tarihi nitelikte olacak. İttifak üyeleri, NATO temsilcileri ve uluslararası uzmanlar da aynı fikirde. It's a winning combination. Şimdi biraz geriye, 2004'te İstanbul'daki o tarihi zirveye gidelim. İttifak o yıl genişlemiş, 26 üyeye çıkmıştı. Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya müttefiklere katılmıştı. O dönemde NATO'nun en temel önceliği terörle mücadeleydi. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında oluşan güvenlik ortamı hala bulanıktı. ABD saldırılardan sonra hepimiz birimiz için ilkesine dayanan 5. maddeyi ilk kez işletmişti. Zaten tek örneği de bu oldu. NATO'nun o dönemdeki en önemli sınamalarından biri Avrupa Atlantik bölgesi dışında 21. yüzyılda ortaya çıkan tehditlerle mücadele yeteneğini geliştirmekti. Oluşan yeni stratejik ortam NATO'yu tehditleri coğrafi açıdan değil, işlevsel açıdan değerlendirmeye yöneltti. Geleneksel sorumluluk sahasının dışında, yani Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ötesinde yürütülen misyonlarda yer almaya başladı. Afganistan, Libya, Irak, Afrika Boynuzu ve Somali bunun en önemli örnekleri oldu. 2004'teki İstanbul zirvesine Afganistan'daki istikrar misyonunun genişletilmesi kararları damga vurmuştu. Irak'ta güvenlik güçlerine eğitim desteği fikri de oluşmuştu. İttifak o zirvede ortaklıklarını daha da genişletme kararı aldı. İstanbul İşbirliği girişimini hayata geçirdi. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik

0: Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliğini genişletmeye başladı. İstanbul Zirvesi'nden Ankara Zirvesi'ne 22 yıl geçti. Bu zaman zarfında jeopolitik bağlamda NATO'yu temelden etkileyen köklü değişimler yaşandı. Afganistan'daki uzun süreli savaş, Irak Savaşı'nın yarattığı transatlantik bölünme, Rusya'nın Gürcistan işgaliyle birlikte Avrupa'nın Moskova ile ilişkilerindeki ilk büyük kırılma, Libya'daki gelişmeler, DAEŞ ve küresel terör tehdidinin yükselmesi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, yükselen Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı, ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Ayrıca hibrit tehditler ittifakı doğrudan etkileyen temel sınamalar olarak ön plana çıkıyor. NATO aradan geçen zamanda ittifakı daha da genişletti. Şu anda 32 üyeli bir platform olarak yeni iç ve dış sınamalara karşı kendini güncelleme sürecinde. Tüm bunların yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın özellikle Avrupa ülkeleriyle ciddi bir çekişmesi var. Trump, külfet paylaşımı konusunda çok ciddi ve ısrarcı. Avrupa'nın elini hem ekonomik hem askeri olarak çok daha fazla taşın altına koymasını istiyor. Bu talepler zorlayıcı ve zaman zaman tehditkar olan çıkışlarla birleşince transatlantik ilişkilerinde gerginlikler de oluştu. Öyle ki pek çok Avrupa ülkesinde hükümetler de, halk da ABD'ye eskisi kadar güvenemeyeceklerini ve sırtlarını eskisi kadar rahat dayayamayacaklarını düşünüyor. Hele ki Rusya tehdidi sürerken. Bu nedenle kendi savunmalarını güçlendirmenin yollarını arıyorlar. Bu da aktif ordusu ve güçlü savunma sanayisiyle Türkiye için yeni fırsat pencereleri açıyor. Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini sıklıkla dile getirmesi de ilişkilerde gerilime yol açan bir başka ısrar. Çünkü Grönland, NATO üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge. Haliyle Danimarka bu ısrarı egemenliğine müdahale olarak görüyor. Diğer Avrupa ülkeleri de aynı sebeple Trump'a bu konuda cephe alıyor. Şu sıralarda gündemden düşse de ittifakın geleceğini sorgulatan bir kriz olarak Ankara zirvesinde de hafızalarda yerini koruyor. Bir diğer önemli kırılma noktası ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması oldu. Trump, NATO müttefiklerini kendisine yeterli desteği vermemekle suçladı. Avrupalı müttefiklerse bunun kendilerinin savaşı olmadığını söylüyor. Çünkü savaşı başlatan İsrail'di. Hal böyleyken Ankara zirvesinde en büyük beklenti ittifakın hala birlik içinde ve güçlü bir şekilde hareket edebileceğini göstermesi olacak. ABD'nin tüm eleştirileri ve tehditkar tavrına rağmen NATO'ya güçlü bağlılığını göstermesi bekleniyor. Trump defalarca zirveye bizzat katılacağını söyledi. Bu müttefikler açısından güven inşası için önemli. Özetle herkes NATO'nun zamanın şartlarına göre dönüşüm geçirmesi gerektiğinde hemfikir. Bunun ne şekilde olacağı hakkında ise tartışmalar var. ABD Soğuk Savaş dönemindeki gibi kolektif savunmaya odaklı bir NATO istiyor. Yani daha geleneksel görevlere odaklanmaya dönülmesini talep ediyor ve asıl yükü Avrupa'nın sırtlanmasını istiyor. Avrupa'dan asker azaltma hamlesinin sebebi de bu. Buna karşılık Rusya tehdidini Avrupa'nın gördüğü kadar büyük görmüyor. Avrupa'da Çin tehdidini ABD gibi algılamıyor. İşte burada bulunacak orta yol ittifakın geleceğini şekillendirir. Müttefikler Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarmayı kabul etmişti. Üye ülkeler savunma harcamalarının %3,5'ini çekirdek savunmaya, %1,5'ini ise daha geniş güvenlik yatırımlarına ayırmayı taahhüt etmişti. Ankara Zirvesi'nde savunma harcamaları bağlamında kaydedilen ilerleme ile birlikte bu harcamaların somut askeri yeteneklere dönüştürülmesine odaklanılması ele alınacak. Ayrıca üye ülkelerin savunma sanayi alanında kapasite, inovasyon ve işbirliğini geliştirme taahhüt hayata geçirme çağrısının da yer alması bekleniyor. Ukrayna'ya desteğin sürmesinin de zirvenin önemli gündem maddeleri arasında olacağı tahmin ediliyor. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı da muhakkak masaya gelecek konular arasında yer alacak. Ankara, NATO müttefiklerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Körfez ülkelerinin liderlerini de ağırlayacak.
1: NATO zirvesi kapsamında Savunma Sanayi Forumu 7 Temmuz'da Ato Kongresium'da düzenlenecek. Açış konuşmalarını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yapacak. Forum, Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerini NATO sahnesine taşıyacak.
2: Ankara'da NATO zirvesi kapsamında Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Forum 7 Temmuz'da Ato Kongresium'da yapılacak. NATO, savunma üretimi ve ortak tedarik başlıklarını masaya taşıyacak. Açılış konuşmaları saat 12.45'te başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de açılışta yer alacak. Forumda drone teknolojileri, uzay gözetleme, vurucu kabiliyetler ve hava füze savunması öne çıkacak. Saat 12.19'da toplu imza töreni düzenlenecek. Gün boyunca NATO müttefikler ve savunma şirketlerinden üst düzey duyurular gelecek. Milyar dolarlık anlaşmalar imzalanacak. Türkiye için forumun anlamı daha geniş. Türk

0: Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkinin NATO içindeki görüş ayrılıklarının aşılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Fidan, Avrupalı müttefiklere de işbirliğini artırma çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi öncesi New York Times gazetesine mülakat verdi. Fidan, Türkiye'nin stratejik yol haritasını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkilere dikkati çekti. Fidan, bu durumun Trump için bir güven ve dostluk meselesi olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Trump'ın geçmişteki eleştirilerine rağmen NATO zirvesindeki teknik görüşmelerin sorunsuz geçmesini beklediğini belirtti. Çok fazla söz alışverişi olsa da pratikte hiçbir şey değişmedi. Kimse NATO'nun gerekliliğini tartışmıyor. Bu konuda herhangi bir sorun görmüyorum ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Avrupa Birliği içindeki savunma işbirliklerinin artmasının NATO taahhütleriyle çelişmemesi gerektiğine dikkati çekti. Fidan, Avrupalı müttefiklere kolektif güvenlik mesajı verdi. Fidan, biz de Avrupa'nın bir parçasıyız ve Avrupa coğrafyasında bir araya gelip güvenlik platformumuzu oluşturmadıkça kendimizi asla yeterince güvende hissetmeyeceğiz dedi. Bakan Fidan'ın gündeminde küresel krizler de vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat zaptını değerlendiren Fidan, her iki tarafında nihai hedefler konusunda ciddi bir siyasi irade sergilediğini belirtti. Ancak nükleer program ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler gibi zorlu detayların gelecekteki görüşmelere bırakıldığını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Fidan, Türkiye'nin yeni barış görüşmelerine aracılık etmeye hazır olduğunu yineledi. Hem Moskova'nın hem Kiev'in masaya oturmaya hazır olduğunu söyleyen Bakan Fidan, bu sürecin başlaması için Amerika Birleşik Devletleri'nin sürece doğrudan etki etmesine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Dünya basını Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini mercek altına aldı. Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünü değerlendiren dış basın, zirvenin Türkiye'ye işbirlikleri için yeni kapılar açtığını yazdı.
1: Ankara, NATO zirvesindeki ittifak içindeki stratejik ağırlığını pekiştirmeye hazırlanıyor. Dünya basını Türkiye'nin gelişen savunma sanayisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gündeme aldı. Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişki sayesinde NATO'daki konumunun güçleneceğine dikkat çekti. ABD merkezli Washington Post, Trump'la Erdoğan arasındaki dostluğun diğer NATO ülkelerinin Ankara'ya yaklaşımını kökten değiştirdiğini yazdı. Dünyadaki mevcut savaş ve kriz koşullarının Türkiye lehine bir fırsat penceresi oluşturduğu vurgulandı. Gazete, ABD'nin kıtadaki askeri gücünü azaltması karşısında Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde Türkiye'nin güçlü silah endüstrisini övdüğünü aktardı. Fransız hedefi Ankara'daki NATO zirvesinin Türkiye'nin ittifak içindeki artan etkisini sergilemesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Haberde Erdoğan'ın bu zirveyi kritik silah anlaşmaları imzalamak için kullanmayı hedeflediğini yazdı. Türkiye'nin savunma sanayisinin hızla büyümesini ivmelendirmek için fırsat olduğuna dikkat çekildi. Japon yayıncı Nikkei Asya, bu yılki NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesinin değişen jeopolitik ortamda gerçekleştiğine dikkat çekti. Türkiye'nin küresel silah tedarikçisi ve bölgesel çatışmalarda arabulucu olarak artan önemini vurguladı. Haberde Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yaparak silah üreticisi kimliğiyle işbirliği yaptığı ülke sayısını arttırdığı yazıldı. Table Briefings haber platformu, NATO'nun stratejik ortak olarak Türkiye'ye neden güvendiğini mercek altına aldı. Türkiye'nin Ankara'daki NATO zirvesini güvenlik politikası alanındaki rolünü pekiştirmek için kullandığı belirtildi. İttifak ortaklarının Türk hükümetine pragmatik bir yaklaşım sergilediği vurgulandı. Yunan basını ise Atina'nın hayal kırıklığını yazdı. Katimerini gazetesi Yunanistan'ın Washington'da yoğun lobi faaliyetlerine rağmen süreçte Trump'ın belirleyici ve hızlandırıcı tutumunun öne çıktığına dikkat çekildi. Trump'ın Türkiye ile savunma alanında yeni işbirliği sürecine yeşil ışık yakma ihtimali ele alındı. Bunun kongredeki dengeleri sarsarak Türkiye çatlağına neden olduğu ve Yunanistan lehine yürütülen girişimlerin etkisini zayıflattığı da vurgulandı.

0: NATO liderler zirvesi öncesinde başkentte hazırlıklar aralıksız sürüyor. Zirve güvenliği kapsamında kent genelinde alınan tedbirler artırılırken polis ekipleri de trafik denetimlerini sıklaştırdı.
1: Tarihi zirveye saatler kaldı. NATO liderler zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyede uygulanıyor. Bu kapsamda polis ekipleri kentin farklı noktalarında trafik denetimlerini sürdürüyor. Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durduruldu. Sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Gerekli görülen araçlarda ve kişiler üzerinde de aramalar yapıldı. Kuralları ihlal eden, trafik akışını olumsuz etkileyen ve belgelerinde eksiklik bulunan sürücülere idari para cezası uygulandı. Zirve güvenliği için Ankara genelinde geniş kapsamlı bir güvenlik planı uygulanıyor. Organizasyon kapsamında 48.841 emniyet personeliyle 7.447 jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli görev yapacak. Siber güvenliğin sağlanması amacıyla da 639 personel sanal devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre yürütecek. Denetimlerin ve güvenlik tedbirlerinin zirve süresince kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet liderleriyle görüşürken eşi Emine Erdoğan da misafir lider eşleriyle kültür diplomasisi yürütecek. Emine Erdoğan Çankaya Köşkü'nde çocukların dijital tehditlerden korunması için yapılacak yuvarlak masa toplantısına da başkanlık edecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle, eşi Emine Erdoğan da First Lady'lerle bir araya gelecek. Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi boyunca lider eşlerine ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere dikkat çekilecek. Çocukların korunması için atılabilecek adımlar konuşulacak. Erdoğan toplantıların ardından First Lady'lere Türk kültürünü tanıtacak. Türk mutfağının en güzel örnekleri öğle yemeğinde lider eşlerine sunulacak. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri yakından görme fırsatı bulacak.

0: Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe yaşanan çifte deprem felaketinde can kaybı 3342'ye yükseldi. La Guaira kentinde çöken 10 katlı binanın enkazında tam 32 saat yaşam mücadelesi veren 12 yaşındaki Fabiana ise bulduğu ketçap ve peynirle hayata tutunduğunu anlattı. Sivil kuruluşların 31 binden fazla kayıp ihbarı aldığı ülkede felaketin ekonomik boyutunun ise 6.7 milyar doları bulduğu açıklandı.
1: Necesito su ayuda.
2: 12 yaşındaki Fabiana Blanco depremden tam 32 saat sonra kurtarılmıştı. Enkazların arasında böyle gülümsemişti. O gülümseme umut olmuştu. Blanco enkaz altında yaşadıklarını anlattı.
3: Let me tell you.
4: Her şeyin sallandığını, düştüğünü, kırıldığını ve ardından duvarların çatladığını gördüm. Benim evimi yan daireden ayıran duvar yıkıldı. O anda öleceğim, burada hayatta kalamam, beni kimse kurtaramayacak diye düşündüm.
2: Küçük kız üst katında yaşayan ve kendisinden önce kurtarılan bir hemşirenin ekipleri yönlendirmesiyle hayata bağlandı. Enkaz altında elleriyle yol açmaya çalışırken bulduğu bir şişe ketçap ve dilimlenmiş peyniri yiyerek bilincini açık tuttuğunu söyledi.
4: Bir şişe ketçap ve dilimlenmiş peynir buldum. Bunlar benim bilincimi açık tuttu. Enkazdan çıkarıldığımda ailemi gördüm. Binanın tamamen çöktüğünü gördüm. Ve bunun gerçek olamayacağını, bunun bir televizyon dizisi olduğunu düşündüm.
2: Mucize kurtuluşlar yüzleri güldürse de ülkedeki genel tablo giderek ağırlaşıyor. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 6400'den fazla kişi

0: bir enkazdan sağ çıkarıldı. 17 binden fazla kişi ise evsiz kaldı. Ordu, polis ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 57 bin kişilik dev bir ordu sahada görev yapıyor. Kurulan 79 geçici barınma merkezinde 86 binden fazla aileye gıda ve su yardımı ulaştırıldı. Öte yandan kayıpların akıbeti ülkenin en büyük endişe kaynağı konumunda. Hükümet kayıp sayısına ilişkin resmi bir veri paylaşmazken, sivil inisiyatifler tarafından kurulan Venezuela Deprem Kayıpları Platformu'na şu ana kadar 31 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ise depremlerin ülkede yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın faturasını 6,7 milyar dolar olarak açıkladı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
1: Akşam haberlerinin başlangıcında sizlerle paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldiler. 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi bir kabuldü bu, bir ziyaretti elbette. Bu konuda İletişim Başkanlığı'ndan bu görüşmeye dair bir mesaj paylaşıldı. Hemen onu sesli olarak aktaralım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde NATO-Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olması dileğini ifade ederken Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı. Cumhurbaşkanımız Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu. İfadeleri kullanıldı. Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinde. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da katılacak. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı gitmezdim demişti. Onun davetiyle gidiyorum demişti NATO zirvesine. Ama Trump daha gelmeden tartışmaları arkasından geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki o kriz de bir yandan sürüyor. Trump yine Meloni'yi hedef aldı. Meloni hakkında uzaklaştırma kararı gerekiyor dedi. Trump sosyal medya uygulaması Truth'tan paylaşım yaptı. İtalya Başbakanı'nı hedef aldı. Trump, Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaştı. Görselin üzerinde uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu. Çekilmezdim ama ona acıdım ifadesini kullanmıştı. Meloni ise Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Ben ve İtalya asla yalvarmayız demişti. İkili arasındaki gerilim İran Savaşı ile patlak vermişti. İtalya'nın İran'a saldırıları için ülkesindeki üsleri Amerika Birleşik Devletleri'ne kullanıma açmaması Trump'ı öfkelendirmişti. Yunanistan bir telefon şakasıyla sarsıldı. İki Rus komedyen, Yunan Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos'u attıkları bir e-posta ile kandırdı. Dokos, 12 dakika boyunca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la konuştuğunu zannetti. Bakın neler söyledi.
2: Create new problems for Russians, but
0: Yunanistan'ın kritik güvenlik bilgilerine sahip Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakası tuzağına düştü. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi.
3: Let me caution here, those planning.
0: Dokos, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov zannettiği Rus komedyenle çevrimiçi görüşme yaptı. Dokos, Umerov zannettiği kişiyle yaklaşık 12 dakika görüntülü konuştu. Ukrayna'daki savaş ve NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4: Ruslar için yeni sorunlar yaratmak istiyorlar. Ancak bunun meslektaşlarımız, müttefiklerimiz, Yunanistan gibi ülke

0: İler içinde büyük sorunlara yol açacağını anlamıyorlar.
1: Lütfen birkaç ay sonra seçimlerimiz olduğunu unutmayın. Bu tür bir kaza Yunan hükümeti için çok önemli sorunlara yol açabilir ve bir kaza olması durumunda tepkimiz çok güçlü olacaktır.
2: Komedyenler Yunan adaları yakınlarında bir saldırı ihtimali üzerine sorular yöneltti. Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri bölgede bir Rus gemisinin vurulmasını değerlendirdi.
0: Ama Ruslarla savaş halinde olduğumuzu da anlamanız gerekiyor. Onlar askeri hedefler.
1: Rus gemisine zarar vermenin Yunanistan'ın desteğini kaybetmeye değip değmeyeceğine karar vermesi gerekiyor. Bu kadar basit.
2: Rus komedyenler Kuznetsov ve Stolyarov, Dokos'u hedef almak gibi özel bir planlarının olmadığını belirtti. Ulusal güvenlik danışmanları ile yaptıkları şaka görüşmeleri kapsamında kendisine de elektronik posta gönderdiklerini belirtti. Komedyenler Dokos'u yalnızca bir e-posta hesabı ve makyaj kullanarak kandırdıklarını savundu. Yunan hükümeti ise olayın ileri yapay zeka teknolojisi kullanılarak güvenlik protokollerine sızılan hibrit nitelikli bir saldırı olduğunu iddia etmişti.
3: Create new problems for Russians, but
2: olay hükümetle muhalefet arasında da kriz çıkardı. Güvenlik söylemine rağmen devlet mekanizmasının ciddi zafiyet içinde olduğu ifade edildi. Dokos'un görevden alınması istendi.
4: Let me caution here, those planning.
2: Dokos'un tuzağa düşmesinin yanı sıra Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkatleri çekmişti. Dokos, Türkiye'nin kararlı askeri desteğiyle Libya'da güç dengesinin değiştiğini belirtti. Türkiye'nin Libya'nın doğusuyla normalleşme adımlarının Libya kapılarını Ankara'ya ardına kadar açtığını ifade etti. Atina'nın yanlış Libya politikalarının mutlak bir stratejik başarısızlığın zeminini hazırladığını kaydetti. Nihayetinde Yunanistan jeopolitik bir tuzağa düştü ve bu Doğu Akdeniz'de bir başka fırsatın daha kaçırılmasına yol açtı ifadelerini kullandı.
5: Çin'de korkunç bir kaza yaşandı. Amonyum nitrat yüklü kamyon kaza yaptı. Kazanın ardından çıkan yangında kamyon adeta bomba gibi patladı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde. Amonyum nitrat yüklü kamyon başka bir araçla çarpmıştı. Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Dakikalar sonra ise kamyonda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlama güçlü bir şok dalgasına neden oldu. Olayda iki kişi öldü, dört kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başladı. Sivas'ta kene nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Son olarak 55 yaşındaki Solmaz Aksu'ya kene tutundu. Hastaneye kaldırılan ve günlerce tedavi altında olan Aksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
2: Kene tutunduğu hayatını kaybetti. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Aksu Köyü Evelikli Yaylası'nda yaşayan 55 yaşındaki Solmaz Aksu'ya kene tutundu. Aksu bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Solmaz Aksu, Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Günlerce süren müdahaleye rağmen 55 yaşındaki kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sivas'ta kene nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Solmaz Aksu'nun vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkarması sonucu rahatsızlandığı ileri sürüldü.
5: Osmaniye'de akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki 4 kişiye çarptı. Dehşet anları güvenlik kameralarına an beyan yansırken sürücü yaralılara yardım etmek yerine gaza basıp olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından kaçan sürücü daha sonra emniyete giderek teslim oldu.
2: Önce çarptı, sonra kaçtı. Olayın adresi Osmaniye. Güvenlik kamerası

0: Sı kayıtta. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldaki 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar yola savruldu. İki kişi ise aracın üzerinde kaldı, bir süre sonra yere düştü. Kazayı görenler yardıma koşarken araç sürücüsü gaza basarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Kazayla ilgili inceleme de devam ediyor.
1: İstanbul'da hafta sonu yaşanan sağanak ve su baskınlarının ardından Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nın esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor. 24 ekibi çarşıda son durumu görüntüledi.
2: İstanbul'u hafta sonu etkisi altına alan yağışın ardından İstanbul Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su basmış, binlerce kitap ve tarihi eser çöp olmuştu.
3: Tarihe tanıklık etmiş binlerce eseri kurtarmaya çalışmıştı sahafçılar, esnafı. İşte o eserlerin ardından şimdi ise tadilat ve tamirat çalışmaları Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda başladı.
4: Islanmış olan, bitmiş olan ürünlerden, kitaplardan ortalığı temizledik. Tabii ki ziyaretler oldu. Öncelikle Üsküdar Kaymakamımız hem ilk gün hem de dün ve bugün her dakika buralarla ilgilenerek gerekli olan bütün desteği sundular.
2: Yaşanan afetin ardından vatandaş CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne ulaşmaya çalışmış. Fakat iddialarına göre o yardım çok geç gelmiş, iş işten geçmişti.
3: Yağmur suyunun hızlı bir şekilde sahaflara dolmasıyla sahaflardaki su hizası neredeyse bir vatandaşın beline kadar geldi. Tabii sahafların içerisinde tarihi tanıklık eden binlerce belge vardı. Osmanlı dönemine tanıklık etmiş. İşte bu orijinal belgelerde su altında kaldı. Esnaf da şimdi işte bu belgeleri güneşin altında kurutmaya çalışıyor.
5: Yağışla beraber burayı su bastı. Meydanın suyu buraya tamamen buraya aktı. Tabii ki buradaki mazgallar bunu taşımadı. Bir saat içinde falan bir metre kadar yükseldi buradaki sular. Raflarımız, yerde duran çerçevedeki, çerçeveli olan ya da tabur üzerinde duran değerli malzemeler vesaire bunların hepsi içeride suda yüzdü. Gazeteler, efemera dediğimiz işte diploma vesaire bu tür şeyler bunların çoğu ıslandı. Herhalde yani bunların arasında %1, %2 falan kurtarılabilmiştir. Kitapları zaten görüntülerde de yer aldı. Bizim attığımız herhalde 2500-3000 tane vardı tahmini. Türkçe kitaplardan bahsediyorum.
3: Binlerce kitap, binlerce eser, her biri yağmur sularına teslim oldu. Vatandaş ise o dakikalarda kurtarabildiğini kurtarmaya çalıştı. Ama maalesef ki orijinal eserlerde zayiat oldukça büyük.
6: Zarar ve ziyanımız oldu. Elektronik cihazlarımız, kitaplarımız, bazı arkadaşlarımızın tabii daha kıymetli Osmanlıca ve nadide bulunan eserler, haritalar, evraklar, plaklar falan zarar gördü. Sağ olsun Sayın Valimiz dün bir açıklama yaptı. Kendisi de burayı ziyaret etti. Zararlarımız tazmin edildi. Hesaplarımıza yatırıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yani bu zor günümüzde yanımızda oldukları için.
2: AK Parti Üsküdar İl Başkanlığı ve MHP Üsküdar İl Başkanlığı da Üsküdar esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
7: Tüm Üsküdarlı vatandaşlarımıza, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
8: Yağmur suyunun gerekli şekilde yönlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması, bakımın yapılması, altyapı çalışmanın yapılması belediyelerin çalışma alanlarında. Dolayısıyla bunların zamanında yapılmamış olmasının, bu giderlerin zamanında temizlenmemiş olmasını, burada vatandaşlardan da komşularımızdan ve esnaflarımızdan dinlediğimiz şeyler bu yönde. Bunların zamanında yapılması halinde yağmur rahmettir. Rahmet zahmete dönüşmezdi.
9: İhmalden de kaynaklandı diyebiliriz. Günlerdir yapılan uyarılara rağmen belediye burada gördüğünüz gibi çalışmalara daha yeni başlamış durumda. Buraları sel bastı. Başkanımızın ifade ettiği gibi çok eski kitaplar tarihe karıştı. Tabii hükümetimiz, valilik ve kaymakamlık bunların maddi olarak karşılığını yapacaklar ama manevi olarak giderilmesi çok zor.
1: Sosyal medyada çocukların fotoğraflarını herkese açık bir şekilde paylaşmak, o fotoğrafları yapay zeka ile hazırlanan cinsel istismar görüntülerinin malzemesi haline getirebiliyor. Uzmanlar ebeveynler

0: çocuklarının fotoğraflarını internette herkese açık şekilde paylaşmamaları konusunda uyarıyor.
1: Çocuklarımızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak gerçekten çok büyük riskleri arka tarafında barındırabiliyor.
2: Çocukları evde, parkta, havuzda fotoğraflıyorlar. O görüntüleri de sosyal medyaya servis ediyorlar. Peki milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu platformda çocukları paylaşmak masumane mi?
3: Yani şimdi çocuklar bizim en önemli sermayelerimiz. Yani biz bu sermayelerimizi niye medyada kaptırıyoruz? Niye başkalarının yontmasına müsaade ediyoruz ki?
2: Sosyal medyada yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz her yeri paylaşıyoruz. Bunun içinde çocuklarımız da var. Peki çocukları sosyal medyada paylaşmak doğru mu? İşte yanıtı. Araştırmalara göre sadece 2025 yılında 3440 adet yapay zeka tarafından üretilmiş çocuk cinsel istismarı videosu tespit edildi.
1: Maalesef bir fotoğraftan müstehcen içerikli videolar oluşturulabiliyor. Avrupa'da maalesef birçok web sitesi çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ailelerden aldıkları fotoğraflarla müstehcen videolar yaratıp sanki bu videolar gerçekmiş gibi pedofillere servis yapabiliyorlar.
4: İşte dediğim gibi çocukları bir cinsel meta olarak göstermek istiyorlar. Epstein adasını biliyoruz yani. Hep çocuk, evet, insanlıktan nasibini almamış tiplerin yapabileceği şeyler. Çocuklardan bir şeyleri ummak, bir şeylerden istifade etmeye çalışmak insanlık dışı bir davranış. Ama ailelerine bilinçli olması ve çocuklarını bu tür insanların, bu tür duyguları olan insanlardan onların gözünün önüne sergilememesi gerekiyor.
2: Yapay zeka destekli cinsel istismar görüntülerinde artış olduğu belirlenirken, uzmanlar aileleri çocuklarının fotoğraflarını internette herkese açık bir şekilde paylaşmaması konusunda uyardı. Peki aileler çocuklarını sanal dünyanın tehlikeli tuzaklarından nasıl koruyacak?
1: Önce çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmamaya özen gösteriyor olmamız gerekiyor. Eğer çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşacaksak sadece yakın arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Bütün sosyal medya platformları belirli bir kesime paylaşımı destekliyor. Hem normal gönderi olarak hem de story olarak yapılan paylaşımlarda belirli bir kesime, yani aile bireylerine, akrabaların görebileceği şekilde fotoğraflar paylaşılabiliyor.
5: Çocuklar için de çok tehlikeler içeriyor. Mutlaka aileler böyle bu konuda bilinçlenmeli. Okur yazarlığı artacak şekilde yani o çocuğu koruyucu tedbirler, filtreler falan telefonlarına koydurmalı yani.
0: Sigarayı bırakmak isteyenler için önemli bir fırsat. Cumhurbaşkanlığı kararıyla tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon vatandaşa ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Peki uygulama kimleri kapsıyor? İşte detaylar.
6: Sigara kullanıyor musunuz?
3: Evet.
6: Destek aldınız mı bırakmak için?
3: Yok, almadım. İşte doktor bey bırakmamı söyledi. Ben de şu anda bırakmaya çalışıyorum.
6: Kaç yıldır sigara içiyorsunuz?
7: 30'u geçti.
6: Sigarayı bırakmak isteyenler için önemli bir destek hayata geçiriliyor. Tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon kişiye sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
8: Hem maddi, düşünün, günde 2 paket sigara ise 6.000-7.000 lira. Çoluğunun çocuğunun rızkını buraya veriyor. Evet, ben de içiyorum ama bırakacağım. Bu destek. İlaç tedavi ne oluyor? Sosyal sigortan varmış yokmuş, gerek yok devlet yanında.
2: Kararla birlikte yalnızca ilaç desteği değil, bağımlılıkla mücadelede profesyonel danışmanlık da önemini koruyor. YEDAM'a göre sigarayı bırakma sürecinde doğru destek almak başarı şansını artırıyor.
9: Yeşilay olarak aslında biz tütün danışmanlığı kapsamında sigara sorunu yaşayan ve bırakmak isteyen danışanlarımıza ücretsiz ve gizlilik esaslı bir hizmet veriyoruz. Burada bütüncül bir şekilde yaklaşıyoruz ve kişinin ihtiyacı halinde tıbbi destek, yani sigara bırakma ilaçları için hastanelere, sigara bırakma polikliniklerine ve göğüs hastalıkları polikliniğine yönlendirme yapıyoruz.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal güvencesi olsun ya da olmasın sigarayı bırakmak isteyen herkesin bu destekten yararlanabileceğini belirtti. Memişoğlu vatandaşlara sigara bırakma poliklinikleriyle Alo 171 sigara bırakma danışma hattına başvurma çağrısında bulundu.
9: Bu ulaşılabilirliği ve gerçekten bırakmak isteyip ne yapacağını bilemeyen danışanlar için çok güçlü bir motivasyon. Çünkü en çok zorlayan nokta kişinin nasıl bırakacağı konusunda.

0: destekleyici bir faktörün çok fazla oluşmaması ve görünür olmaması. Bu yeni gelişen aslında proje hem bizim verdiğimiz danışmanlık sistemini güçlendiren hem de kişinin kendi hissettiği o isteği daha düzenleyebilmesi ve buna daha kolay ulaşabilmesine bir yol sağlayacaktır.
1: Devlet 1 milyon kişiye ücretsiz bir destek verecek. Bunu duydunuz mu?
2: Bilgimiz var. Evet. Herkes için çok iyi olur yani. Bırakmamızda fayda var yani.
3: Sigarayı bırakma sürecinde ilaç tedavisi önemli bir destek sağlıyor. Ancak kalıcı sonuç için bu sürecin profesyonel danışmanlıkla birlikte yürütülmesi öneriliyor.
0: Sigarayı bırakmaktan ziyade beyin kişiye bu duygulara sigaranın iyi geldiğini düşündürüyor. Başta kısa süreli keyif veren şey artık bir zorunluluğa dönüşüyor. Zorunluluğa dönüştürmesi için de beyin bu bahsettiğimiz olumsuz duygu ve düşünceleri kişiye hissettirebiliyor.
4: Eğer herkes katılırsa iyi olur tabii. Başka ne yapabilir ki yani devlet? Destek veriyor, ilaç veriyor, her şeyi veriyor. Daha ne olsun ki?
1: Peki sizi nasıl etkiliyor sigara?
5: Felç geçirdi. Sağlık açısından her türlü etkiliyor tabii ki.
3: Ücretsiz ilaç desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar sigara bırakma polikliniklerine başvurarak tedavi sürecini başlatabilecek. YEDAMS'a sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık desteği vermeyi sürdürüyor.
6: Efendim Bursa'da Karadeniz rüzgarı esti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 bin Giresunlu Görecik Yaylası'nda 3 gün 3 gece horon tepti. Otçu göçü geleneğinden kuş diline, konserlerden yöresel lezzetlere kadar Giresun kültürü doyasıya yaşatıldı. Festivalde horonun Yunanistan tarafından sahiplenilmesi tartışmaları da gündeme geldi.
7: Kavuştum düğünümde çalıyor zurna çınarı, çalıyor zurna çınarı.
8: Her yıl aynen bu şekilde her yıl güzel bir şekilde eğlenme sitesimizi atıyoruz. Fındık sezonu önünce buranın şenliğini hallettikten sonra memleketin şenliklerine başlıyoruz.
9: 30 bin kişi tek yürek oldu. Bursa'da 3 gün 3 gece kemençe hiç susmadı.
10: Yayla gibi hissettim çünkü sis gibiydi, çok güzeldi yani. Hani Allah razı olsun, gerçekten bizim insanları bu kadarcık sevindirdiklerine teşekkür ederim.
9: Görecik Yaylası Karadeniz'e dönüştü.
11: Şimdiye kadar on binlerce katılan tüm Giresunlu hemşerilerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için federasyon başkanımız olarak federasyon yönetim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
9: Kemençe sesleri yükseldi, binlerce kişi aynı anda horon halkasına katıldı. Festivalde horon tartışması da gündeme geldi.
12: Yunanlar çok şey söylüyor. İcraata bakmak lazım.
9: Otçu göçü geleneği yeniden canlandırıldı. Kuş diliyle yapılan konuşmalar ilgi odağı oldu. Yöresel lezzetler, yarışmalar, konserler, Karadeniz kültürü Bursa'da doyasıya yaşandı. Sanatçı Alişan da konserde yer aldı.
13: Aynı yaylalarımız böyle bizim, köyümüz böyle. Aynen. Havası çok güzel. İki gündür eğlendi millet.
14: Ben ilk defa geldim ve beklediğimden çok çok daha güzeldi. Burada harika yerler var, çocukların oynayacağı bir sürü alan var. İşte yiyecek içecek var. Festival bence çok güzelmiş, yani harika bir yer. Bayağı insan var, çok da kalabalık, çok da talep olmuş herhalde bu sene ilk defa. Bilmiyorum, bayıldım, çok güzel. Yalan söyleyeyim, Yunanlar zaten bizim her şeyimizi çalıyorlar. Bir de horonumu mu çalmıyorlar?
9: Giresunlular Yunanistanlıların horon sahiplenmesine tepki gösterdi.
15: Horonun merkezi Göreli. Yani kemençenin merkezi de Göreli. Kemençenin çıkış noktası Göreli. Alakası yok.
16: Onlar her şeye sahipleniyor ama bizde kimseye verecek bir kültür yok.
6: Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay hayatını kaybetti. Yarım asra aşan sanat yaşamında sayısız oyuna ve unutulmaz karakterlere hayat veren duayen sanatçı tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.
9: Lüküs hayatın rızası, bizimkilerin muvaffak beyi, cennet mahallesinin etemi ve daha birçok isimle hafızalara kazınan usta oyuncu Zihni Göktay hayat

0: hayatını kaybetti.
1: Pembe'yi unutmak mümkün mü? Nain yavrum, Nain, kınama babanı. Çok seviyorum Pembe'yi.
0: Perde bu kez Türk tiyatrosunun en usta isimlerinden biri için kapandı. Yıllarca sahnede alkışlarla karşılanan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık çeyrek asır boyunca lüküs hayatta canlandırdığı Rıza karakteriyle milyonların hafızasında yer edinmişti.
1: Sizde de bir apartman, yoksa eğer halim yaman, ithalki bir mobilyalar, duvarda yağlı boyalar.
0: Acı haberi kızı Zeynep Göktay Dilbaz sosyal medya hesabından duyurdu. Dilbaz, yılbaşında Ankara turnesinde geçirdiği kalça kırığının ardından sağlık sorunları artmasına rağmen babasının yaşama sevincini ve yeniden sahneye çıkıp seyircisiyle buluşma umudunu son ana kadar hiç kaybetmediğini söyledi.
1: Bir aile olduğunuzu katiyen unutmayın. Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır. Onun için ağlamak yok. Neymiş? Ağlamak yok.
0: 1964 yılında başladığı sanat yolculuğunda yarım asrı aşan bir kariyer bırakan Göktay, 1973'ten bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sahnesindeydi. Suluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul edilen usta sanatçı, 72 farklı oyunda rol aldığı sayısız iz bırakacak karakteri canlandırdı. Usta Göktay, evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından bir huzur evine yerleşmiş, yalnız bırakıldığım iddialarını reddederek kızının kendisine bakmak istediğini ancak huzur evinde mutlu olduğu için bunu kabul etmediğini söylemişti.
1: Sen selametle git, ben de içeri kaçıyorum, biraz kestireceğim, mahmurluk çöktü. Tamam yavrum, eyvallah.
2: Biz de Zihni Göktay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak ama stüdyodan değil, NATO zirvesinin merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ekrana gelecek. İyi akşamlar.

0: Amerika'nın yerini Türkiye doldurur diyor.
1: Fazlasıyla.
0: Kim diyor bunu? Hollanda'nın Genelkurmay Başkanı söylüyor efendim.
1: Tabii. Kolay da değil yani.
0: Saray Almanya, söyletiyor Dutch. Bunları. Bak var ya sana söyleyeyim. Bak bunları var ya hep saray söyletiyor. Hep bak, bu Beştepe söyletiyor sevgili, bunları.
1: Sevgili Özgür bir şey söyleyeceğim. Bu tabii ki önemli bir hadise. Ama bunun da ötesinde hakikaten dünyanın en güçlü ekonomileri ve dünyanın nükleer güçlerinden bir tanesi olan Fransa Macron dahi. Bak Macron dahi diyorum. O da çünkü tanıyor Erdoğan. Kolay bir adam değil. Hakikaten kastettiği o değil. Çünkü Fransa şeyde sadece orada değil. Aynı zamanda aynı pazarda da çalışıyorsun. Aynı pazardasın. Hani Fransa silahıyla meşhur bir ülke. Sen daha 2004'te ihracatın yok. Yani 100 bilmem kaç milyon ihracattan 10,5 milyar. Bu sene sonunda 11 milyara yakın. Ne satıyorsun? Uçaktan yani mermi değil barut satmıyorsun. Uçak. ABD başkanı, daha önceki başkanlar ta git Jimmy Carter'a kadar 70 yıllara kadar
0: gitti. Evet.
1: Hangi devlet başkanımızla, hangi başbakanımızla, hangi cumhurbaşkanımızla Fahri Korutürk'te mi, Ecevit'le mi, Demirel'le mi, kimle oturup da neyi teatrisini yapmış? Bir haber yoktur ha. Bak doğru. Bir kağıt yok.
0: Şu haberi şimdi, verin
1: şu anda senin yaptığı habere bak.
0: Haberi verin
1: şu anda senin yaptığı şu millet attığı habere bak. Vay vay. Bu çok fazla olmuş bunlar ya. Yani de masadaki başlıklar. Masa kim? ABD başkanı ve Türkiye. Allah Allah.
0: Nerede peki, kuruluyor bu masa? Ankara'da
1: kuruluyor. Peki ne yapacaksınız? Şöyle işbirliği, savunma işbirliği, savunma mı? Ha, ulan el bombası yapamıyorum ben daha. El bomba ne savunma işbirliği? Kaç tane vereceksin de elimize atacağız. Ya da çürük tankları değil mi? Parçalanmış Marshall yardımı olarak. Öyle biliyoruz biz.
0: Doğru.
1: Marshall yardımı diye 4 tane ineği olan Sapanca'daki köylü 4 ineği var ha. Paslanmış kutu içerisinde süt tozu verdik. Bak bunu yersen akıllanırsın diye.
0: Milliyet'in manşeti tekrar hatırlatayım. Televizyonunu yeni açanlar olabilir. Veya ya bu adamlar neden bahsediyor diyenler olabilir. Milliyet diyor ki Amerikan başkanıyla Ankara'ya yaptığı ziyarette 4 başlık masaya yatırılacak. Bunlardan biri savunma sanayi işbirliği. Bunların ikincisi iki ülke arasındaki ticaret. Üçüncüsü enerji. Dördüncüsü bölgesel ve küresel konular. Dördü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için hayati tabii. Derecede önemli başlıklar. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru.
1: CHP'yi rahatsız eder bunlar.
0: Şimdi gel.
1: CHP için bir şey değil.
0: CHP'nin yayın organı Cumhuriyet Gazetesi. Bak sadece haberin son cümlesini okuyorum.
1: Tamam oku.
0: Haberin son cümlesi özettir
1: oku,
0: çünkü.
1: Oku gönder bana ben onu bir pavyon ziyaret
0: zirvenin yap. Efendim hani dört başlık var bilmem ne diyoruz ya. Zirvenin iktidara gövde gösterisi yapma fırsatı sunacağı. Bu durumda yıl tabii sonuna ki, kadar bir erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor diyor. Bu ülkenin hayrına, bu ülkenin geleceği için hepimizin, evlatlarımızın ve gelecek nesillerimizin daha rahat yaşayabilmesi için atılabilecek adımlar olarak değerlendirilmiyor. Gövde gösterisiyle seçime, erken seçim, yıl sonu, baskın seçim falan.
1: Hocam çok
0: abi bu zihniyetle mücadele etti Sayın Cumhurbaşkanı
1: tabii,
0: ya.
1: Işte,
0: ya bak, 25 yıldır doğru, bu zihniyete doğru. Karşı hakikaten yani kelam hem sah- şeytan taşladı tabir yerindeyse hem tavaf yaptı ya.
1: Kelam sahih. Kelam sahih. Yani doğru kelam.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Masada Ne Var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada Ne Var'a hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan iyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya, Briefing Saati'ne hoş geldiniz. Bu akşam programımız gerçekten özel bir program. Bu akşam Briefing Saati'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapıyoruz. Özel bir yayın yapıyoruz. Çünkü bugün akşam itibariyle aslında başlayan NATO zirvesi, yarın ve öbürsü gün, çarşamba günü de devam edecek olan NATO zirvesi, gerçekten hem NATO'nun geleceğini, hem tabii ki Türkiye'nin NATO için içerisindeki yeri ve misyonunun belki de bir manifestosu olacak, belki de bir gösterisi olacak ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki çok önemli misafirleri olacak. Tabii ki gözler Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ta olacak. İkili görüşme yapacaklar ve bu görüşme gerçekten Türk-Amerikan ilişkileri bakımından da oldukça kıymetli olacak. Dolayısıyla bütün gözler, kulaklar artık Ankara'da diplomasinin sıfır noktasında ve Türkiye NATO içerisindeki siyasi gücünün, askeri gücünün göstereceği ve NATO'nun 3.0 olarak adlandırdığı yeni dönem politikasının da ilan olması bekleniyor. Peki neler konuşulacak? Özellikle bugün NATO Genel Sekreteri Mike Rutte'nin açıklamaları oldukça önemliydi. Ukrayna Savaşı'ndan bahsetti, NATO'nun politikalarından bahsetti ve bu toplantıdan gelebilecek olan daha doğrusu çıktılar ne olabilir? Bunlardan biraz bahsetti. Tabii ki esas yarın ve öbürsü gün, yani Salı ve Çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantı sonrası yapılacak olan basın toplantısında gözler olacak. Bizler de bu özel yayınımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapıyoruz ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Bu özel yayınımızda hukukçu Cüneyt Altıparmak hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Gerçekten özel bir yayın.
1: Evet.
0: Güzel bir yayın.
1: Evet.
0: Ve tabii ki heyecan dorukta. Yarınki toplantı, yarın ikili görüşmeler ve tabii ki daha sonraki açıklamalar göz önünde olacak ve bunları biz de değerlendireceğiz. Şimdi biz ön değerlendirmeyi belki yapacağız Cüneyt hocam. İsterseniz şöyle genel bir şeyden bahsedelim. İsterseniz genel bir şeyden bahsedelim. Bu toplantıdan ne bekliyorsunuz ve NATO 3.0 olmasının önemi nedir? Yani 3.0 derken NATO'nun hangi yeni politikasından bahsedeceğiz?
1: Tabii bir kere öncelikle zirveye çok iyi hazırlanılmış. Bunu bir tespit etmek lazım. Türkiye bu konuda ciddi anlamda özellikle bu basın alanının tefrişi ve bu alandaki imkanlar diğer yabancı basın mensuplarının da aslında konuştuğumuz zaman takdir ettiği bir noktada. Tabii biraz önce siz Sayın Rutte'nin açıklamalarından bahsettiniz ama bu açıklamalar bir çerçevenin önceden belirlenmesine dönük bir takım adımlar olarak değerlendirilebilir. NATO 3 veya NATO 3.0 dediğimiz şey aslında kavramsallaştırma itibariyle de teknolojik bir kavram üzerinden yürüyor. Dikkatinizi çekerse. Yani bu genellikle bazı yazılım veya buna benzer durumların bir biçimde üst versiyonlarının izah edildiği bir kavram. Bu kavram üzerinden de bakarsak aslında NATO'nun bundan sonraki savaş veya muharebe alanlarının bir teknik alanda, bir internet veya işte buna benzer yapay zeka, siber güvenlik alanına evrileceği bir döneme işaret ediyor bu kavram üzerinden bakarsak. Dünya değişti, NATO da değişmek zorunda. Yani NATO'nun birinci versiyonu, ikinci versiyonu ve üçüncü versiyonu arasındaki temel farklar açısından ciddi bir paradigma değişikliği var ve artık tehdit angajmanının da biz NATO düzeyinde farklılaştığını görüyoruz. Yani bugün
0: tehditte görülüyor.
1: Mesela şu anda Rusya görünüyor ama çip endüstrisi açısından bakarsak ve bu yapay zeka alanındaki çalışmalara bakarsak ciddi anlamda bir Amerika ve Çin geriliminin de ortada olduğunu görüyoruz. Yani bu ister istemez meselenin veri güvenliği, siber güvenlik bağlamında da konuşulması ve bir biçimde sonuca bağlanması gereken bir duruma da işaret ediyor. Yani artık biz şunu diyebiliriz. Sadece Rusya üzerine odaklanmış bir NATO'dan değil, NATO'nun geleceğinde teknolojik anlamda bir altyapının da oluşmasıyla beraber siber güvenlik alanında dahil olmak üzere o alana çerçevenin genişleyeceği bir savunma konseptinin bugün bu Ankara gündeminde masada olacağı kanaatindeyiz. Evet.
0: Zaten aslında sadece bu NATO'nun artık askeri bir ittifak değil, endüstriyel bir ittifakta dönüşeyce ifade ediliyor Cüneyt Hocam. Dolayısıyla bu da değerli. Bir de şöyle bir yorum da var. 21. yüzyıl NATO misyonu. Yani işte NATO 1 neydi? 1949 NATO'nun kuruluşu. 1952 Türkiye'nin üyeliği. NATO 2.0 demir perdenin çöküşü, soğuk savaşın bitişi. Belki 2001 hocam Afganistan-Irak savaşı işgalleri ve ikiz kuleler saldırıları NATO'nun belki 2.5 diyebileceğimiz bir dönemdi ama şimdi 3'ten bahsediliyor. Yani demek ki bir şeyler değişecek. O zaman şunu diyebilir miyiz Cüneyt Hocam? NATO sadece Atlantik'in çıkarlarını düşünen bir ittifaktan ziyade artık Asya Pasifik'e doğru Arktik Pasifik'e doğru hatta açılacak bir öngörü, bir misyon mu benimsemeye çalışıyor?
1: Buraya doğru ilerleme aslında bir tercih değil, bir mecburiyete dönüşmüş durumda. Hatta bu çerçevelemenin ben biraz daha geniş bir projeksiyonla ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani Hürmüz'de Amerika'nın yaşadığı kriz veya sorun ister istemez bu meselenin Orta Doğu, Afrika bağlamında da bir çerçeve çizmeye ihtiyacına bu durumu çeviriyor. Şöyle, eskiden Afrika'yı biz ne olarak görüyorduk? Bir yardım coğrafyası olarak görüyorduk ama şimdi bir pazar. Ve bu pazar üzerinde NATO, biraz önce savunma sanayi ve bunun oluşturduğu bir işbirliğinden bahsettiniz. Bu peki nasıl bir hinterland'a yayılacak? Veya Hürmüz meselesinde şunu gördük, bazı kritik alanların bir biçimde kontrol altında tutulması gerekiyor. Yoksa bu güvenlik sağlanamadığı andan itibaren herkes Türkiye gibi Montreux'u uygulamıyor veya bunun bir biçimde bu kuralları dünyanın menfaati çerçevesinde değerlendirmiyor. Kendi kişisel veya kendi ülke güvenliği açısından bir tehdit unsuru haline getiriyor. Peki NATO bunlara da ne diyecek? Yani sadece Asya Pasifik bağlamında veya Çin'in çerçevelenmesi anlamında çerçevenin biraz daha geniş çizilebileceği bir projeksiyona işaret ediyor. Ama şu durumu da unutmamak gerekiyor bence özellikle. Orta Doğu'daki enerji denklemi, bu denklemin nasıl yönetileceği problemi ve Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisi. Yani bugün aslında biz NATO 3.0 derken NATO'nun 2035'teki projeksiyonuna ilişkinde neler konuşulacağı veya hangi adımların bir çerçeve olarak belirleneceği noktasında da tespitleri bu zirvede göreceğiz. Yani Rutte'nin yaptığı açıklama ve özellikle NATO içerisindeki üyelerin birbirlerine ambargo uygulamaması, bunu kaldırması gerektiği veya bu durumda yükün Amerika'dan alınıp başka merkezlere kaydırılması gibi problemlerin de Türkiye'ye ben jeopolitik omurga olarak yeni bir misyon biçeceğini. Çünkü Türkiye ilk NATO'ya girdiğinde tabiri caizse askerinden başka bir şey yoktu. Bu ifade bilinen bir ifade. Şimdi ise savunma sanayinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu alanda yatırım yapabilecek bir projeksiyonu var. Tabii bunlar bir takım çevreler tarafından küçümsenebiliyor ama mesela Fukuyama'nın bu konuyla ilgili bir tezi var. Yani dronlar, Türk dronlarının dünyadaki savaş angajmanını değiştireceği, Rusya'yla olan gerilimde bunun caydırıcı etkisi gibi konular masada olacak. Türkiye eski Türkiye değil. Eski Türkiye olmadığı gibi NATO'da Amerika'nın ağırlığının rahatsız edici bazı durumlarının da diğer ülkeler tarafından bir sorun olarak görüldüğü ortada. Demek ki bir merkezden bir kayma veya omurganın bir biçimde Türkiye'nin de içinde bulunduğu şekilde tahkim edilmesine dönük bir adım olabilir.
0: Aslında hocam ben de oraya gelecektim. Şimdi biz biliyorsunuz coğrafi olarak NATO'nun Güneydoğu kanadının önemli bir ülkesiyiz. Yani ne demek oluyor bu? Coğrafyaya baktığımız zaman gerçekten tam olarak işte Orta Doğu, Türkistan ve Asya Pasifik'e açılan bir kanadız. Ama coğrafi olarak kanat olsak bile artık NATO'nun bir ağırlık merkezi haline geliyoruz. Yani merkezi bir rol. Ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı aslında şöyle ifade etmişti kıymetli izleyenlerimiz. Masada olmazsanız menüde olursunuz. Şimdi Cüneyt Hocam bu çok önemli. Şöyle birleştirerek sorayım size. Menüde olmayan, masada olan Türkiye, İşte NATO'da gerçekleşecek olan savunma sanayi fuarının ki baş fuar olacak, bu ana fuar olacak. Bu neyin manifestosu olacak? Yani biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz ama biz bunu barış için yapıyoruz. Ve biz NATO üyesiyiz, aynı zamanda Rusya ile görüşebilen, doğu, batı, kuzey, güney dört eksende diyalog kurabilen bir ülkeyiz mesajını nasıl harmanlayacağız?
1: Şimdi dünyanın tırnak içerisinde mutedil bir biçimde hukuk üreten ve bunu icra edebilen bir uluslararası mekanizmaya ihtiyacı var. Birleşmiş Milletler sistematiği çöktü. NATO'nun böyle bir hedefi yok. Peki Türkiye bu bahsettiğiniz çerçevede bir misyon üstlenebilir mi? Geçmişte üstlendi. Tahıl meselesinde veya işte şu anda boğazların stratejik kullanımı meselesinde Türkiye ne yaptı? Uluslararası hukukun net bir şekilde işletti ve tarafsızlığına halel gelmeyecek biçimde hem NATO'nun hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Rusya'nın onayını alabilecek bir merkez haline dönüştü. Aslında meselenin başladığı noktanın da ben bu bağlamdan değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani Türkiye kendisinin savunma sanayindeki gücünü diğer devletlerin emin olabileceği biçimde barışa dönük bir araç olarak kullanabileceğinin manifestosunu yayınlıyor. Bunu uzun süredir ve sistematik olarak yapıyor. Yani biz burada hem Ukrayna'ya drone satarken aynı şekilde Ermenistan'da Azerbaycan arasındaki sorunda Türkiye'nin dronlarının bir şekilde görev alması, bu misyonu başarabilmek veya esir takasını Türkiye'de yapabilmesi, bunlar ciddi anlamda sizin biraz önce bahsettiğiniz tabii. Bu güven mekanizmasının şöyle bir önemi var. Yani barış dönemleri var dünyada biliyorsunuz. Şahada bu Pax Americana dediğimiz

0: şunu da unutmamak gerekiyor. Hukuk çıplak olarak yeterli bir güç değildir. Bir hukukçu olarak bunu söylemek acı bir şey. Ama bunun bir stratejik akla, aynı zamanda bunu kullanabilecek bir yaptırım gücüne de sahip olması gerekir.
1: İstediğimiz mesele aslında hocam, hep diyoruz ya, İsrail'e durulacak tek şey güçtür.
0: Evet.
1: Bakın, hukuk diyoruz, soykırım, katliam, bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması, hocam siz çok tabii, daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Yani bütün uluslararası hukuk kaidelerini, normlarını ayaklar altına alan, 70 binden fazla insanı şehit eden ve hala da işgale, ilhaka, saldırıya devam eden İsrail var karşımızda. Peki hocam, şu soruyu da aslında sormamız önemli. NATO'da yarın ve öbürsü gün Gazze meselesi de dile gelecek mi? Yani NATO adil bir kurum, adil bir ittifak olmak istiyorsa katliamları göz yummamalı mesajı da verilecek mi sizce?
0: Ben Sayın Erdoğan'ın bunu bir kere net bir şekilde masaya doğrudan veya en azından dolaylı biçimde getireceği kanaatindeyim. Şimdi siz Türkiye'ye belirli bir misyon biçiyorsanız ve Türkiye'nin ittifakın sınır bekçisi değil, artık bir güvenliğin ve istikrarın operasyonel merkezi olarak görüyorsanız ve bir risk paratoneri olarak tanımlıyorsanız, bunun da karşılığında Türkiye'nin de bazı tezlerini bir biçimde desteklemeniz gerekiyor veya bunların oluşabilmesi için Türkiye'ye alan açılması gerekiyor. Ben bu konunun gündeme geleceğini, hatta bu konunun gündeme gelme ihtimalinin İsrail tarafından daha önceden satın alarak şikayet konusu bile edilebilecek duruma geldiğini, yani Türkiye'yi şikayet etmesini siz sadece Türkiye'yi şikayet etmesi olarak değerlendirmemeliyiz. Sebebi, Türkiye'nin atacağı hamlelerin kitleselleşmesi NATO ile beraber buna ilişkin bir, çünkü sadece Türkiye değil bu Gazze'deki durumdan şikayetçi olan NATO üyesi ülkeler. NATO'nun içerisinde de bu durumdan şikayetçi olan ülkeler, hükümet anlamında ülkeler var. Bunların da oydaşması veya ortaklaşmasıyla bir yeni durum veya yeni bir angajman ortaya çıkabilir. Ama şunu biliyoruz, Gazze meselesi artık sadece Gazze meselesi olma aşamasını geçti. Ciddi anlamda uluslararası hukukun kilitlendiğinin somut göstergesi olarak uluslararası hukuk tarihinde yerini aldı.
1: Yani hocam, diyeceksiniz ki bu yeni mi? Değil. Zaten 48'den tabii, beri biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki haritayı yan yana getirdi, biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz. Ve orada 48'den bugüne kadar işgalin peyderpey nasıl gerçekleştiğini söyledi. Dünya 5'ten büyüktür dedi, biliyorsunuz en büyük düsturlarından, en büyük aslında söylemlerinden biridir bu Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Çok basit ama ve çok etkili.
1: Çok basit değil mi? Evet. Dünya 5'ten ve daha adil bir düzen, daha adil bir dünya mümkündür. Kitaplaştırdı, biliyorsunuz evet, bu söyleminde. Şimdi hocam, o zaman bu adil dünya fikri NATO gibi bir askeri ittifak üzerinden ve Türkiye eğer bugün işte Ankara diplomasinin sıfır noktasıysa ve buradan Türkiye'nin söylemleri dünya tarafından dikkate alınacaksa eğer, bu anlamda yeni bir başlangıç olabilir mi hocam? Hani belki çok iyimser konuşuyoruz belki ama
0: barışın anahtarı ifadesinin de ben bu cümleyle bağlantılı olduğunu, evet, aslında iyimser değil, çok somut bir tespit yapıyorsunuz. Dünyayı veya bu coğrafyayı şu anda kim ikna edebilir sorusunun cevabı.
1: Bravo, ikna meselesi.
0: Evet, ikna
1: bravo,
0: edebilir evet, veya buna meşru zemin veya taahhütlerinin gerçekten arkasında durabilir biçimindeki cevabı karşılayabilecek sayılı ülkelerden birisi Türkiye. Türkiye'nin bir de NATO içerisinde sıraladığımız zaman bu taahhüdü verip veya bu meşruiyeti sağlayabilecek, kendi coğrafyasında bunun üzerinde ilkesel tavır belirleyebilecek yegane ülke diyebiliriz. Yani bugün biz İran meselesinde İsrail mi haklı çıktı, Türkiye mi haklı çıktı dediğimiz zaman, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni doğru yönlendirdiği veya sürecin bu şekilde yönetilmesinin doğru olmadığı veya Gazze meselesinde gelinen noktada Türkiye'nin tezlerinin bir biçimde biraz önce bahsettiğiniz o iki devletli çözüm paradigması gerçekleşseydi, biz bugün Amerika'nın bu konuyla ilgili İsrail'in yanında kalarak bu coğrafyadaki toplumsal anlamda, toplumsal ya sosyolojik anlamda meşruiyetini kaybetmediği bir durumla karşı karşıya kalırdık ve bugün mesela İran'la ilgili sorunun daha tırnak içerisinde kolay çözülebildiği bir mekanizma veya bir durumla karşı karşıya kalabilirdik. Bence Amerika'nın da bunu veya NATO'nun da bunu görebilmesi veya görmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. NATO biraz önce bahsettiğiniz gibi bir ekonomik ilişkiler bütününe dönüştü. Bu ekonomik ilişkiler bütünü doğası itibariyle herkesin rest çekip çıkabileceği bir imkan da sağlamıyor artık. Herkes bir şekilde bir ticaret ortaklığı düşünelim. Herkesin zarar ettiği bir ortaklıktan ayrılma paradigması kimsenin tercih etmeyeceği bir durum. Ben biraz meselenin de NATO anonim şirkete bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü savunma bir bağlılık üretti ve bu bağlılık ister istemez gelecekteki en büyük tehdit olan Çin'in bir süre sonra

0: Dünyada bazı meselelerde biliyorsunuz Çin ile Rusya arasındaki en büyük fark şu aslında. Rusya NATO'nun karşıtı ve NATO'ya tehdit üretiyor. Ama Çin NATO'nun dışında bir alternatif oluşturma peşinde ve bu daha tehlikeli olarak algılanıyor.
1: Aslında Çin biraz bu işin yumuşak güç tarafını tabii, da kullanıyor tabii. Değil mi hocam?
0: Yani Afrika özellikle öyle.
1: Evet. Ve girdiği yere de ticaretiyle tabii, giriyor.
0: Aynen öyle.
1: Efendim, ve siber gücüyle giriyor.
0: Aynen öyle.
1: Başka türlü giriyor. Ve dediğiniz çok doğru hocam. O zaman biraz daha şöyle değerlendirmeye çalışalım hocam. İşin biraz da bölgesel boyutuna bakalım istiyorum. Çünkü Türkiye'de bu toplantının düzenlenecek olması kıymetli izleyenlerimiz de çok iyi biliyorlar ki Atina'yı çok rahatsız etti Yunanistan'ı. Evet. Efendim İsrail'i çok rahatsız etti. Efendim Güney Kıbrıs Rum yönetimi çok rahatsız etti. Ve Hindistan'ı da rahatsız ettiğini görüyorum hocam. Çünkü bunlar bir altı yan ittifakı kurmaya tabii, çalışıyorlar diyorsunuz. Tabii. Şimdi hocam peki bu Kaan meselesi ve F-35 dosyası eğer bu dosya burada konuşulacaksa, açılacaksa Yunanistan'ı bu niye rahatsız ediyor? Güney Kıbrıs'ı niye rahatsız ediyor? İsrail'i niye rahatsız ediyor hocam? Yani bu korku ittifakı mı acaba bu ülkeler arasındaki şu anki işbirliği? Türkiye korkusu mu?
0: Şimdi bir kere Yunanistan, İsrail Türkiye'deki muhalefetten daha iyi Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyor bence. Ve Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında gelişmişlik düzeyinin ciddi bir tehdit oluşturacağı kanaatinde. Ama bu tehdidi şöyle işte Yunanistan'ın veya işte İsrail'in bir biçimde işgal edilmesi bağlamında değerlendirmiyorum. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu neydi? Tehdidi İK kabiliyeti yoktu. Yani tehdit etse bile bunu gerçekleştirebilecek kabiliyeti yoktu. Bu da ister istemez diplomaside Türkiye'nin bir biçimde geride kalmasına sebebiyet veriyordu. Türkiye ilk kez son 15 yıllık periyotta bu tehdidi İK kabiliyeti, yani tehdit ettiği zaman gerçekleştirebilir biçimindeki durumunu tesis etti. İşte ister istemez Yunanistan ve İsrail'in bu bölgede bir biçimde güçlü bir Türkiye'nin olması, hele özellikle bu NATO zirvesi sonrasında yeni bir misyonla bu jeopolitik omurgada ağırlığın Türkiye üzerinde merkeze kaydığı, Türkiye'nin bir biçimde Amerika ile Avrupa Birliği arasında, Amerika ile Orta Doğu arasında, Amerika ile veya işte NATO ile Afrika arasında bir üzerinde uzlaşılmış ikna edici bir güç veya risk paranoteri diyeceğimiz veya riski engelleyebilen bir mekanizmayı oluşturabilmesi ve toplum üzerinde bir biçimde uluslararası toplumda hükümetler bağlamında değil, orada yaşayan topluluklar, toplumlar bağlamında bir meşruiyet zemininin olması ve bunu da geçmişteki tarihsel kodundan alıyor olması Yunanistan'ın ve İsrail'in ileride Türkiye istediği hamleyi yapabilir pozisyonuna gelmesine bir şekilde ve bu duruma gelmesinin oluşturduğu tehdit üzerinden meseleye bakıyor ve bu savunma sanayinde özellikle bu F-35 meselesi veya Kaan motorlarının Türkiye'ye verilmesi meselesi de Türkiye'nin bu konudaki bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak. Yani biz bu S-300'ler meselesi veya buna benzer durumlarda Türkiye'nin bunu niye yaptığını düşündüğümüz günlerden bugün bunun bir pazarlık malzemesi haline geldiği günlere geldik. Bu da ister istemez bölgesel anlamda bir rekabet içerisinde olan İsrail ile Yunanistan'ı rahatsız eder.
1: Bu rahatsızlık da sürmeye
0: devam edecektir. Tabii. Hocam. Bu rekabet Türkiye'nin de bir biçimde gelişmesine de bir neden aslında. Onu da öyle görmek gerekiyor.
1: Zaten her ne kadar desek ki Yunanistan'la iyi komşuluk içi ilişkileri içinde olalım. Nasıl olacak? Bu tabii ki Kıbrıs meselesini çözeceğiz. Adalar Denizi'nde dengeyi sağlayacağız. Tamam çözülecek, çözülmeyecek aslında çok bir problemimiz yok. Ama maalesef bu maksimal saldırgan.
0: Ama bu çözülürken Türkiye güçlü bir biçimde masaya mı oturacak? Yoksa Türkiye eskisi gibi güçlü bir şekilde masaya oturacak. Tek sorun o.
1: Kesinlikle. Şimdi dedik ya bazı noktalar bizim kasus bellidir hocam. İşte evet. Savaş sebebidir. Aslında buradan geliyor. Hocam o zaman mesela bu işi Suriye hadisesiyle de bağlayacak olursak şimdi İsrail'in işte Yunanistan'la bu anlamda ittifak, Güney Kıbrıs Rum yönetimi yaptığı yatırımlar. Şimdi işin Suriye boyutu da önemli. Çünkü Ahmet Eşşar'a da toplantıya gelecek. Aslında bu da çok önemli. Çünkü Ahmet Eşşar'a devrimin olduğu günden itibaren aslında büyük bir tehdit altında olduğunu da görüyoruz. Ve İsrail özellikle Golan Tepeleri, Şeyh Dağı, hocam biliyorsunuz oradan 20 kilometre derinliğe girdi. 6 köyü işgal etti. Şimdi Litani Nehri'nin mavi hattı da yine biliyorsunuz geçti, işgal etti, bombaladı ve kuzeye doğru geçmek suretiyle Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Beyrut'a kadar da dayanacak gibi gözüküyor ki İran'daki ateşkes beni ilgilendirmez. Ben Amerika'nın sömürgesi değilim. Ben istediğimi yaparım şeklinde. İşte Katz'dan, Smotrich'ten ve ben gibi açıklamalar geldi. Şimdi hocam yavaş yavaş sanki böyle Şam'ı kuşatmaya çalışan da bir İsrail var.
0: Tabii.
1: Şimdi hocam burada da aslında Ahmet Eşşar'ın külliyede olacak olması, efendim Donald Trump'la bir araya gelecek olması, Sayın Cumhurbaşkanı baş başa görüşecek olması bu anlamda neyi ifade ediyor? Yani Suriye'de aslında Türkiye ben buradayım mı diyor İsrail'e? Yani sen beni hedef alıyorsun diyor bir yer. O da var. Ama ilk önce Suriye'yle başlayalım. Sonra bu

0: Türkiye'yi de düşman sahtına oturtmak hadisesine gelelim. Çünkü Nafferi Benet dedi ki bizim için yeni İran Türkiye'dir. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir hocam? Ahmet Eşaran'ın yarınki ziyaretine beraber.
1: İsrail'in temel teopolitik paradigmasını harekete geçirebilmesi için devamlı bir düşmana ihtiyacı var. Yani bu bugün İran olur, yarın Türkiye olur, yarın Türkiye veya bunlarla angajman değiştiği zaman başka birisi olur. Çünkü bu bir teopolitik bir inat. Yani İsrail'i ben böyle bizim anladığımız anlamda rasyonel bir zemin üzerinde hareket eden bir ülke olarak değerlendirmiyorum. Yani burada işte arz-ı mevut meselesi var ve bunun üzerinden meseleye bakıyor. Bu birinci durum. Ama şu var, aslında Amerika bazı şeyleri ilan etti. Yani özellikle Suriye ve Irak özel temsilcisinin Türkiye Büyükelçisi olması bizim Amerika'nın bu meselelere Ankara merkezli baktığını gösterir. Yani bir başka ülkenin büyükelçisi değil de Türkiye'nin büyükelçisinin bu işler üzerinden görevlendirilmesi. Bir de Türkiye'nin şu ana kadar Suriye politikasında ABD'yi yanıltmamış olması bence önemli bir kazanım. Yani bu noktada işte bir rejim değişikliği olmasına rağmen politika belirleme noktasında Amerika'nın da bilgilendirildiği bir süreçle karşı karşıyayız. Ben Türkiye'nin sınır güvenlik paradigmasını uzunca bir süredir yani 10-12 yıldır değiştirdiği kanaatindeyim. O da terörü de sınır dışında bir şekilde terörsüz coğrafya. Yani bu paradigmayı da dışarıya taşıma ve aynı zamanda sınır dışından itibaren terörle mücadele etme. Yani terörle mücadeleyi sınır dışına taşıma. Şimdi bu paradigma başarılı oldu mu? Evet oldu. Suriye'de bir durum başarıldı. Irak'ta da buna benzer gelişmeler oluyor. Demek ki o zaman Türkiye'nin bulunduğu yerde bir istikrar durumu gerçekleşiyor. Peki istikrar neyi getiriyor? İstikrar beraberinde Amerika'nın aslında istediği kendisinin iktisadi politikalarıyla uyumlu. Orta Doğu'dan istediği zaman kendisine ilişkin ekonomik girdileri sağlayabileceği bir kriz üretiyor. Öbür tarafta ne var? İsrail'in tırnak içerisinde bu medyaya yansıyan bir tabir. İsrail'in gazıyla kalkıştığı bir İran meselesi var. Evet. Yani bu Netanyahu'nun işte çok açık bir beyanı. Hatta işte 4 gün içerisinde rejim çökecek gibi bir inançla Trump'ı bu meseleye sevk etmiş. İkisi arasında bir karşılaştırma yapıldığında Türkiye'nin zaten rasyonel bir durum olarak seçilmesi, tercih edilmesi mümkün. Ama bu meselenin hiçbir zaman İsrail tarafından kabullenilebileceğini düşünmemek gerekiyor. Onun da temelinde biraz önce bahsettiğim o rasyonel akıl değil, tamamen teopolitik bir yaklaşım var.
2: Kesinlikle. Zaten bunu Netanyahu kendi de biliyorsunuz Beyaz Saray'a gitti. 8. defa 3 saat görüştü hocam. Evet. Biliyorsunuz 28 Şubat öncesi.
1: Ve ikna edemiyorlar.
2: Edemedi. Zaten Trump bu savaşı istemiyordu hocam. Yani sonuçta ben askerlerimi çekeceğim. İşte seçim geliyor. Amerika'nın krizi ortada. Ekonomik de bir kriz var Amerika'da biliyorsunuz. Bir de bu savaş ekonomisi eklendi.
1: Bir de seçim var.
2: Bir de seçim var. Zaten Kasım'a bir şey kalmadı
1: ya
2: hocam.
1: Ben bazen şunu diyorum. Bazen şunu düşünmeden edemiyor insan. Ya acaba Netanyahu Trump'ın gitmesi için mi çalışıyor?
2: Zaten birbirini çok da sevmiyorlar biliyorsunuz.
1: Öyle başkanlık
2: döneminde izleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Hatta başkanlığı kaybettiği zaman Biden ilk tebrik eden de Netanyahu'ydu. Evet. Donald Trump bunun hesabını sana soracağım şekli bir ifadesi olmuştu. Hocam o zaman bu savaşa zorlandı Trump ve savaş çıktı. Rejim devrilmedi. İşte İran bölünmedi. Ve şu an bir ateşkes var aslında. 60 günlük bir ateşkesin ama her an kırılabilir bu ateş. Bir ara Hürmüz kapandı biliyorsunuz. Yine karşılıklı saldırılar oldu. Hocam peki bu toplantıda İran'da kalıcı barışın tesis edilebilmesi adına Türkiye'nin arabulucu zaten masada olmasa bile biliyorsunuz Pakistan üzerinden bir diyalog vardı. İran barışı için ne gibi mesajlar verilir? Yani İran'da kalıcı barış nasıl sağlanabilir? Hangi öneriler gelebilir bu toplantıda?
1: Tabii bu meselenin de Amerika'nın boğazlar hakimiyeti meselesi. Yani Çin dünyada okuyabildiğim kadarıyla yani yabancı basından takip edebildiğim kadarıyla 120'nin üzerinde limanı satın alıyor. Bu limanı satın alması demek biraz önce sizin bahsettiğiniz o işte yumuşak güç politikasının bir unsuru. Peki bu sistematiği ne kesebilir? Bunun önünde ne durabilir? Boğazlar hakimiyet. Yani bence Amerika'nın temel paradigması bu. Yani bu biz meseleyi İran veya bunun üzerinden okuyoruz tamam. Netanyahu'nun bir takım teopolitik gerekçelerle Trump'ı gaza getirmesi tabiri caizse mümkün. Ve bunun sonucunda bir durum var ama şu da var. Amerika'nın İran ve Hürmüz Boğazı ile ilgili bir uluslararası statüye uygun bir rejim ihtiyacı da var. Bu politika hiçbir zaman değişmez Amerika için. Çünkü Çin bu şekilde başat bir rol oynadığı müddetçe bu şah damarlarını kesebilecek kudreti bir devlete vermek istemez. Bu mesele önemli bir mesele. Bu meselenin ben biraz daha özellikle bu son anlaşmadan gördüğüm kadarıyla Amerika'nın savaşa para harcamak yerine İran'a para harcayarak bu meseleyi çözmesi yönünde bir adım attığını, özellikle bu tazminat meselesinin kabul edilmesinin biraz İran'a refah getirme tırnak içerisinde. Refah getirince rejimle ilgili tartışmalarında farklı bir boyuta evrilebileceği, bir daha yumuşak bir pozisyona çekilebileceği kanaatinde.
2: Çünkü hocam
1: ihtiyacı var. Evet.
2: İran zaten çok zarar gördü. Zaten bir ekonomik kriz vardı. Bir de altyapısı, üst yapısı çok
1: İran bu konuda yani maçı berabere bitirerek önemli bir aşama kat etti.
2: Aslında ama kazanmış oluyor hocam, evet, berabere bitirse de.
1: Ama şöyle bir durum var. Bu fikstürü ve kuralları koyan yine Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Yani burada bir an kural değişikliğiyle meselenin Dünya Kupası olması sebebiyle de buna vurgu yaparak meselenin farklı bir boyuta evrilmesi mümkün. NATO zirvesinde de ben bu boyutuyla gündeme geleceğini, yani Boğazların stratejik öneminin NATO için de önemli olduğuna vurgu yapılan ama günün sonunda tabii bir savaşsızlık halinin de bu coğrafya için önemli olduğunu ortaya koyan bir tespit veya durumla bir vurgunun olabileceği. Metne yansır mı yansımaz mı bilmiyorum ama bunu da muhakkak konuşulacağı kanaatindeyim.
2: Evet, kesinlikle. Peki hocam, diğer taraftan da kuzey komşumuz Rusya'dan da biraz bahsetmek lazım. Programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken. Hocam, Rusya NATO toplantısından sizce rahatsız mı? Yani Kiev'in bombalanması, bu saldırılarının dozajının artması ki ben tabii hep ifade ediyorum, belki siz de ben hani fikirde olursunuz ama Ukrayna gönülleri diye bir oluşum NATO içerisinde tesis edilmeye çalışıyor ve Türkiye'ye taraf gösterilmeye çalışıyor savaşta ki biz taraf değiliz. Rusya ile diyaloğumuzu NATO ile ve Amerika ile birleştirerek biz zaten bir katalizör rolü görüyoruz. Böyle bir niyetin Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini biraz bozmak, daha da biraz gerginliği arttırmak üzere bir manipülasyon da olabilir ama Rusya'nın bu NATO toplantısına bakış açısı sizde nedir? Büyük bir rahatsızlık duyuyor mudur hocam?
1: Yani Rusya'nın NATO ile ilgili kendisini çerçevelenmesine karşı bir itirazı var. Yani bu son Ukrayna krizinin de o şekilde olduğu kanaatindeyim. İşte Kuzey Denizi'ndeki meselenin de tartışmanın da o bölgedeki meselenin de bu bağlamda Rusya tarafından değerlendirildiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Rusya ile Çin arasında da bir oydaşma yok. Şimdi burada şuna karar verilmesi de gerekebilir. Yani biz Rusya'yı tamamen tehdit olarak karşımıza alıp bunu tamamen Çin'in satına mı iteceğiz? Yoksa bu bağlamda mı kalacağız? Bu noktada mı kalacağız? Bir tehdit olarak tanımlayacağız ama yine çerçevelemeye devam edeceğiz. Bunu sertleşip sertleşmemesi noktasında da bir tartışma olacağı kanaatindeyim. Ama şu var, yani en doğrudan ve en önemli tehdit halen NATO için Rusya ve Rusya ile bu konunun bir biçimde Ukrayna üzerinden çözüme kavuşmadığı müddetçe biz NATO'nun Rusya'ya karşı angajmanının değişebileceği kanaatinde değiliz. Yani bir buna ilişkin daha önce Rusya'nın bazı girişimleri oldu. Yani NATO'ya dahil edilme, NATO'ya bir şekilde stratejik güç yıllar evvel olmuş bu. Ama bu gündemde, bu dönemde gündeme gelir mi? Çin tehdidi ne kadar büyük bunu bilemiyoruz. Çin tehdidinin algısıyla Rusya'nın durumunun ben birbiriyle bağlantılı olduğu kanaatindeyim.
2: Evet. Peki NATO Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya mühimmat desteğini arttırır mı hocam?
1: Yani %5 meselesi var biliyorsunuz. Evet, %5 meselesinin temel çıkış noktası bu aslında. Evet. Yani ben Amerika şunu diyor özetle, biraz daha böyle anlaşılsın diye. Bu savaş tamam, doğru bir savaş ama bu savaşın maliyetini de ben tek başıma kaldırabilecek durumda değilim. Evet. Ne yapalım? O zaman işte bu işi Kanada ve Avrupa Birliği merkezli bir duruma kaydıralım. Tamam. Bu merkeze kaymasıyla beraber bunun bir de savunma sanayi operasyonu var. Bunu kim yapacak? İşte bunu da Türkiye'nin savunma sanayi stratejisi bağlamında sürece dahil olduğunu görüyoruz. Bu %5 meselesinin aslında çözüme kavuştuğu andan itibaren Ukrayna'da da aynı konseptin, yani bir destek paradigmasının daha tahkim edilmiş biçimde gündeme geleceğini, diğer sorun alanlarında da bu savunma sanayi, çünkü orada biliyorsunuz %3.5'un doğrudan savaş, %1.5'un da yapay zeka ve buna benzer gelişmelere, siber güvenlik gelişmelerine aktarıldığı görünüyor. Bu da ister istemez 3.5 ve 1.5 aslında oransal olarak Çin ve Rusya diye ayırmak lazım.
2: O şekilde.
1: Ben öyle tanımlıyorum yani.
2: Doğru. Hocam peki son 2 dakikamız kaldı. Çok kısa size bir yorum alayım. Peki şu anda NATO'yu konuşuyoruz ama
0: yeni NATO'lar oluşma ihtimali de konuşuluyor hocam. Bölgesel NATO'lardan bahsediliyor ki Avrupa kendi ordusunu kurabilir mi? İşte Rusya, İran, Çin böyle bir Avrasya NATO'su kurabilir mi şeklinde. Hocam bölgesel NATO'ların kurulma ihtimali, yani Avrupa kendi ordusunu kurabilir mi örneğin hocam? Böyle bir şu an potansiyel görüyor
1: yani
0: musunuz?
1: Ben Avrupa Birliği'nin böyle bir insan gücü veya buna benzer bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Ama savunma sanayinin yeni konseptiyle böyle bir ordunun oluşturulmasının daha kolay olduğu kanaatindeyim. Ama şunu görmek gerekiyor, bölgeselleşmenin de aslında NATO konseptinin bir parçası olarak değerlendirilebildiği bir dönem olabilir. Yani özellikle mesela Orta Doğu'da, Orta Doğu ile ilgili birkaç devletin isminin geçtiği bir takım konuşmalar, bir takım görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bunun mesela Türkiye merkezinde olan, Türkiye'nin merkezinde olduğu bir yapının NATO ile de entegre olabildiği, böyle aslında parçalı yapıların oluşabildiği bir mekanizma doğabilir. Ama ne olursa olsun Avrupa güvenlik mimarisinin temel noktasında ben yine Türkiye'nin askeri gücünün ve operasyonel kabiliyetinin olacağını düşünüyorum. Ve Avrupa Birliği meselesinin de artık Türkiye'de siyasal veya hukuki haklar bağlamından daha çok güvenlik paradigması üzerinden değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Zaten bu sinyali de verdiler hocam hatırlarsanız. Evet. Yani Türkiye acaba bize bu kurmay zekada yardım edebilir mi? İşte askeri yönden yardım edebilir mi? Ama o zaman Avrupa Birliği'nin yani ordulaşma veya efendim bu NATO eksikliği, yani NATO'dan bir gün eğer NATO bize destek vermezse bizi Rusya'ya karşı kim korur, evet, dediğinde o zaman Rusya mı ön plana çıkıyor? Yani siyasi ve askeri olarak bunu
1: tabii,
0: mu acaba?
1: Yani Rusya çok... şöyle bir durum var. Türkiye'nin Rusya'ya da ikna etme kabiliyeti var.
0: İşte onu evet yani o, bu çok kıymetli.
1: Bu çok önemli bir şey. Sadece yani Türkiye'nin güçlü olması Rusya üzerindeki ikna kabiliyetini de bir biçimde arttırır.
0: Doğru.
1: Bu denklemin kurulduğu kanaatindeyim. Yani bu bir dıştan gözlem. Bildiriye de çok burada konuştuklarımızın tamamını da yansıyacağı kanaatinde değilim. Ama satır aralarından özellikle Rutte'nin yaptığı açıklamadan, evet, ben onu görüyorum. Yani yeni jeopolitik omurgada bu iş 2024'te belirlenmiş ve Türkiye'de toplanacağı söylenmiş Washington zirvesinde. Ama Türkiye'nin jeopolitik omurga olacağının daha, evet, önceden kararlaştırıldığında görüyorum. Yani öyle, evet, planlandığını anlıyorum.
0: Cüneyt Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Gerçekten çok hızlı geçti. Çok teşekkür ederim
1: ben
0: hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Geldiğiniz için şeref verdiniz. İnşallah en kısa zamanda tekrar İstanbul'da sizi ağırlayalım hocam. İnşallah stüdyomuzda. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkürler.
0: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, hukukçu Cüneyt Altıparmak hocamızla beraberdik. Gerçekten özel, kıymetli bir yayın oldu. Külliye'deyiz, Ankara'dayız, diplomasinin sıfır noktasındayız. Ve tabii ki heyecanla yarın görüşülecek toplantılardaki başlıkları bekliyoruz. Ama hep aynı fikirdeyiz. Türkiye'nin diplomasideki rolü ve Türkiye'nin barış temelli diplomasinin ne kadar kıymetli olduğunu anlaşılacağı bir toplantı olacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati'nde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
7: Jet Mobile'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: gövde gösterisi, mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Verimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman aslında size İstanbul'dan seslenirdik ama bugün başkentte Ankara'daki stüdyomuzda. Zira tarihi NATO zirvesini 24 ekipleri tüm sahada takip ederken biz de Masada Ne Var'ı burada sizlerle paylaşalım istedik. Her zaman 3 başlık paylaşırız biliyorsunuz ama bugün tek başlığımız tarihi NATO zirvesi diyebiliriz. Üstelik hani çok kritik, çok tarihi tanımlamasını sadece biz yapmıyoruz. Avrupa Birliği'nden liderler yapıyor, NATO'dan liderler yapıyor, NATO'dan kritik isimler yapıyor, güvenlik analistleri yapıyor. Hatta ABD Başkanı Trump bile yapıyor. Peki ne oluyor da bu kadar kritik hale geliyor sorusuna cevap arayacağız. Yine bir başka başlığımızsa Türkiye'ye dair olacak. Türkiye NATO'nun içerisinde kanat ülkesinden nasıl merkez ülkeye geldi? Safetek dergisi bu sayısını NATO'ya ayırmıştı.

Detaylıca okudum ve şu analiz dikkatimi çekti. Türkiye artık önemli sütunlardan biri haline geldi diye yazıyordu. Ne anlama geliyor konuşacağız. Son başlığımızda ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın NATO 3.0 ve Türkiye raporunu ele alacağız. Zira çok çarpıcı tespitler var. Hem bölgemizde yaşanan savaşlarla ilgili hem de NATO'nun geleceğine dair değerlendirmeler var. Hepsini paylaşacağız, konuklarımızla enine boyuna konuşacağız. Hadi başlayalım.

0: Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından da hemen sohbetimize geçelim. İlk konumuz elbette Sayın Yusuf Alabar'da Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi ve Sahaf Tekler Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler İbrahim, iyi yayınlar. Hoş geldin Ankara'ya.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. İkinci konuğumuz Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi. Üstad, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Ve üçüncü konuğumuz da Doçent Doktor Can Türkçener, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Üstad, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. Şimdi Sayın Alabar'da normalde izleyiciler bilir, böyle uzun uzun seslerimiz olur, bantlarımız olur, ama NATO zirvesi tek gündemimiz olduğu için ben dedim ki bugün hep biz konuşalım. Çok fazla böyle hani sesler, videolar aralara girmesin. Çünkü konu önemli. Hemen şuradan başlayayım. Şimdi birinci bölümde şunu işlemek istedim. NATO zirvesi için herkes kritik zirve diyor. Ondan sonra tarihi zirve diyor. Bir dönüm noktası diyor. Bu kadar kritik hale getiren ne NATO'yu? Niye Türkiye'de ya da Ankara'da bu zirvenin yapılmasını bu kadar dünya önemsedi? Sadece NATO üyesi ülkeler değil, NATO üyesi olmayan ülkeler de yakından takip ediyor. 3000 civarında akreditasyon yapmış gazeteci var. Yarın tüm dünyaya bunları anlatacaklar. Sizin gözünüzden NATO zirvesi ne?
1: Şu, yani kendi içerisinde bir kategorizasyon, bir tasdifleme yapıldı. 1-0, 2-0, 3-0 falan diye. NATO'nun kendi dokümanlarında tabii ki böyle bir şey yok ama konunun daha iyi anlaşılması açısından bu tür kategorizasyonlar ya da lisanı daha da düzeltelim, tasnifler konunun daha iyi anlaşılmasını sağlaması açısından elbette önemli. Şimdi neden bu kadar kıymetli? Çünkü NATO'nun 2-0'dan sonra 3-0'a geçişiyle ilgili konu konuşuluyor. Neydi 2-0? NATO'nun daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül ile birlikte karşısına çıkan ve ABD'nin kendisi tarafından tanımlanmış haliyle Global War on Terror, yani teröre karşı küresel mücadele adı altında 2001 ile ya da 2000'li yıllardan 2024'e varıncaya kadar yaklaşık bir 24 seneye yakın bir çeyrek yüzyıl geçirildi. Fakat bu çeyrek yüzyılda ne hikmetse Müslümanın terörist, İslam'ın da terörizme kaynak teşkil eden haşa bir din algısı üzerinden konu Batı tarafından hep servis edildi. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakkını teslim edelim. İslam nefretiyle ilgili, İslamofobia ile ilgili, ikisi birbiriyle aynı değil. Yani İslam'dan korkan anlamına geliyor. Ama öyle de yani İslam'dan korkandan ziyade İslam nefretiyle hemhal olmuş
0: şırtıcılık.
1: Bir şey var Avrupa'nın içerisinde ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu hem BM, hem NATO, hem Avrupa temaslarında sıklıkla gündeme getirdi. Şimdi böyle olunca da bu coğrafyadan başta NATO olmak üzere gerçek anlamda bir tehdit tanımlamasına ihtiyaç duyuldu. Yani biz Irak'taki ya da Gazze'deki ya da Lübnan'daki ya da Türkiye'deki ya da Afganistan'daki bir Müslüman aileyi tehdit olarak alamayız. Netanyahu olur, o bir soykırımcı. Ama NATO'nun hedefinde Global War on Terror diye İslam'a ve Müslüman coğrafyasına yönelik tehdit algısıyla işler yapılırken Çin arayı oldukça açtı. Ve günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa NATO'ya yönelik gerçek tehditler konusunda 2024-2023 o tarihten bu yana farklı düşünmeye başladılar. Ne oldu? Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca Global War on Terror, işte İslam bu konuyla ilgili her şeyin kaynağıdır, Müslümanlar da teröristtir falan gibi Avrupa ırkçıları bir takım cümleler kurup dini İslam'a hakaretler etmeye devam ederken bir baktılar ki Ukrayna elden gidiyor. Ha, o zaman Avrupa anladı ki ya bir dakika dediler, ya tehdit Rusya'ymış meğerse. Yani good morning after
0: supper. Eski düşmanı hatırladılar.
1: Yani eski ya da yeni, yani ortaya çıkan bir tehdidi burada gördüler. Baltıklar'da gördüler. Daha sonrasında tehdidin aslında sadece Rusya'da olmadığı ortaya çıktı ama bunu dillendiremediler. Nedir o? Mesela Rusya'dan Avrupa'ya gelen bir petrol ve doğal gaz boru hattı projesi vardı. Kuzey Akım. Bu Kuzey Akım projesine yapan firmalara katsa uygularım dedi Amerika Birleşik Devletleri. Proje durmadı. Bir gece bir baktık ki biz buradaki doğalgaz boru hattı imha edilmiş birileri tarafından. O zaman anladılar ki tehdit sadece Rusya'da değil yani. Birileri Avrupa'ya bir şeyler yaptırtmaya çalışıyor. Bu faslı kapatalım, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelelim. Yani Afganistan'da geçirilmiş yıllar, Irak'ta geçirilmiş yıllar falan. Bunların tamamı İsrail'in kendisini güvende hissetmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ni maceradan maceraya sürüklediği yerler. Hatırla seninle, bir İsrailli gazetecinin İsrail'in etrafındaki Arap ordularının tamamı Amerika eliyle bertaraf edildi. Bence bunun tadını çıkartmalıyız diyen bir İsrailli gazetecinin 2012 yılındaki bir beyanatını 24 TV ekranında getirmiştik. Şimdi şunu gördüler. Amerika dedi ki yani ben tam 25 yıldan bu yana Irak'ı parçaladım, Libya'yı parçaladım, o oldu bu oldu ama günün sonunda bunlar sadece İsrail'in bölgede rakipsiz kalması için. Yoksa Irak'ta Saddam Hüseyin Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit mi oluşturuyordu? Evet. Türkiye'ye tehdit mi oluşturuyordu? Coğrafyaya tehdit mi oluşturuyordu? Hayır. Libya keza öyle. Yani Libya ile ilgili uzun ilişkileri var. Düşmanlık ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak düşürme vakasına kadar giden. Keza İran'la ilgili ama hepsinde Amerika İsrail adına savaşa sokuldu bu coğrafyada. Şimdi o zaman bugüne getireceğim konuyu. Amerika dedi ki ya ben az gittim uz gittim. Dere tepe düz gittim. Günün sonunda bir baktım ki bir arpa boyu yol gittim. Peki benim için gerçek tehdit ne? Bir doküman yayınladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik tehdit dokümanı. Diyor ki orada Amerika'nın yerine alternatif sistem kurgulayabilecek yegane ülke Çin'dir diyor. Bak Avrupa'dır bile demiyor.
0: Doğru.
1: Ha o zaman Avrupa tehdit olarak Rusya'yı görürken Amerika Birleşik Devletleri de asıl tehdit olarak gördüğü ülke Çin. O zaman biz bir 3-0'a bir geçmemiz lazım. Bu eski şeyleri, defterleri kapatmamız lazım. Eski defteri kapatmak için Orta Doğu'yu bir nizama sokmak lazım. Avrupa'nın pamuk eller cebe dememiz lazım. Avrupa'da sadece eller cebe girmeyip ordunun da organize edilerek savaşır hale getirilmesi lazım. Ve bütün bunlar ortaya koyulduktan sonra Orta Doğu'daki İsrail saldırganlığının durdurulması lazım ki ABD sefere çıktığında Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu misali Osmanlı'nın yaşadığını yaşamasın. Ne zaman sefere çıksa isyan çıkıyor. Doğru. Tamam mı? Şimdi 3-0 şundan dolayı önemli. Amerika diyor ki bir bütçelerinizi arttırın. İki güvenlik mekanizmalarınızı benim üzerimden değil kendi üzerinizden oluşturun. Ondan sonra asıl Pandora'nın kutusu açılacak. NATO Çin'in kuşatılması konusunda ABD ile birlikte Çin'in etrafına Türkistan coğrafyasına oraya buraya gidecek mi?
0: Gitmeyecek.
1: Yoksa gitmeyecek mi? Çünkü adı ne? NATO. Ne demek? North Atlantic Treaty Organization. Yani Kuzey Atlantik Güvenlik Anlaşması. Şimdi Kuzey Atlantik nereyi kapsar? Kısmen Akdeniz'i, işte Türkiye'ye kadar, oradan Avrupa'yı, Balkanlar dahil ve oradan da Atlantik'in ötesindeki Amerika Birleşik Devletleri. Çinler'de hiçbir alakası yok. Şimdi o yüzden şimdi birinci aşılması gereken tehdit olarak buraları görülüp pamuk eller cebe girip ordular ona göre organize olacak mı? Olduktan sonra AUKUS mu Çin'i kuşatacak? Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore'nin falan içinde olduğu bir oluşum kurdular bunlar. Bir şey yok daha ortada. Yoksa gerçek anlamda bir müttefiklik ilişkisi kağıt üzerinde de olsa var olan Türkiye gibi, Almanya, Fransa, İngiltere gibi güçlü orduları ve donanmaları olan ordular mı Çin'in kuşatılmasında yer alacak? Şimdi bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. O yüzden yarın çok tehlikeli bir NATO başlıyor. Hele liderler zirvesi olan çarşamba günü Trump'ın hangi salvo atışlarını yapabileceği konusunda herkes tereddütlü.
0: Bir teyakkuz hali olacak.
1: Evet, orada da işte Kaya Kallas ne diyor? Bu gerçekten de diyor tarihi denilebilecek bir durumda. Transatlantik ilişkiler son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Yani Avrupa ile Amerika arasında. Burada beklenti ne? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Trump ile olan arasındaki muazzam ilişkiyi de kullanarak acaba bu konuda bir katalizör görevi Avrupa ile Amerika arasında görebilir mi? Yarın bunları yarın ve yarından sonra takip edeceğiz ve değerlendirmesini de yapacağız.
0: Kallas'ın tam ifadesini okuyayım müsaadenizle. Diyor ki her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkileri son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. AB Yüksek Temsilcisi bunu söylüyor. Yalnız mesela aynı isimler 3-5 ay önce de işte Avrupa Birliği'ni Rusya'nın, Çin'in ve Türkiye'nin takibinden kurtarmamız lazım bir ifadeler
1: tabii,
0: kullanıyorlardı.
1: Tabii, von der Leyen'in.
0: Nereden nereye gelmişler? Yani AB'nin sesi olanlardan bahsediyorum. Nereden nereye gelmişler? Demek ki onlarda da kafa karışık ya da başka fikirler
1: bugün
0: var kafalarında.
1: Bugün Mark soruyu soracaktık ama sıra bize gelmedi. Ama öyle ya da böyle bu iki gün içerisinde bu soruları soracağız tabii ki. Türkiye gerçekten Rusya ve Çin'le mi zikredilmesi gereken ülke? Yoksa gerçekten Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'ya en komplike silah sistemlerini siz çelik başlık bile vermezken veren ülke olarak mı okunması lazım? Soracağız bunları. Peki. 24 TV olarak sevgili.
0: Teşekkür ederiz. Peki devam edelim. Üstad şimdi bir yandan da tabii Trump'ın gelişi herkesin dünya medyasında yakından takip ettiği bir mesele. Sayın Gökçe, sizce Trump'ın gelmesi zirvenin önemini bir kat daha arttırdı mı? Mesela Trump gelmese gölgede mi kalırdı? Beklentiler karşılıklı olarak size göre ne? Bir de Trump'ın böyle hani transisyon böyle gelgitli bir yapısı da var. Yani çok çabuk böyle hani gemileri yakabilen, çok çabuk sinirlenebilen ya da çok çabuk böyle ters reaksiyon gösterebilen bir yapısı da var. Hani Beyaz Saray'da böyle Avrupalı liderleri karşısında böyle teşbihte hata olmasın, boncuk tanesi gibi dizen bir Trump'ın yarın ve çarşamba günkü reaksiyonlarını siz nasıl bekliyorsunuz?
2: İbrahim Bey, Trump karşıdaki kişinin yani siyasetçinin kimse ya da siyasilerin duruşuna göre kendisi duruşunu belirliyor. Yani oradaki onların saygınlığına göre kendi pozisyonunu da belirliyor. Bunu yani yaptı Avrupalı liderlere özellikle işte karşısına aldı oturdu. Fakat Avrupalı liderlerden bir şey beklentisi yoktu. Zaten oradan bir para kazanıyor bakın. Yani ben hep bunu söylüyorum. Trump'ın yayınlamış olduğu güvenlik strateji belgesinde hiç Avrupa'dan bahsetmiyor. Biz onu da konuştuk. Dedi ki neden? Çünkü zaten Avrupa'dan para kazanıyor. Zaten onlar bir şekilde Trump'ın sözünden çıkamıyorlar. Hani konuşuldu ya, ABD NATO'dan ayrılır mı? Hayır, ABD NATO'dan ayrılmaz. Avrupa ülkeleri de NATO'dan hiçbiri kopmaz. Ama ikisi içinde, yani bu iki aktör arasında bir husumet çıktı. Nedir o husumet? Birincisi Grönland'dı. İkincisi de Ukrayna-Rusya savaşıydı. Yani bunu aslında Avrupalı ülkeler oldukça da sinirlendi diyelim, öyle bir tabir kullanalım. Çünkü Trump kendisi başlatmış olduğu bir savaşı. Çünkü Ukrayna'ya destek verdi Biden yönetimi ABD. NATO üyesi yapacağız dedi.
0: AB üyesi yapacağız vaat edebildi Avrupa'dan.
2: Ama şu var. Mesela Putin 2021'in başında Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olmasına karşı değiliz diye bir beyanatı var. Kasım sonuydu galiba. Ama NATO üyesi olamaz demişti. Hı hı. Günün sonunda ABD dedi ki NATO üyesi olamaz dedi ama başlamış bir savaş var ve Avrupa'nın da kucağına yığılmış bir savaş var. Şimdi bu aktörler arasında bir gizli çekişme vardı. Günün sonunda bunlardan bir tanesi işte Trump. Biden gitti, Trump geldi. O yüzden şunu demek istiyorum. Trump işte Zelenski'ye yapmış olduğu Avrupalı liderlere ya da bir başkalarına karşı davranışını Türkiye'de sergileyemez. Yani bunu net bir şekilde zaten yapmış olduğu açıklamada da belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı konusunda yapmış olduğu açıklamada.
0: Erdoğan davet etmese gitmeyebilir.
2: Abi yani şimdi böyle diyeceksiniz, gelip çok farklı konuşacaksınız, çok farklı usul takınacaksınız ya da farklı söylemlerde bulunacaksınız. Olmaz. Bir de biraz önce Yusuf Bey çok güzel değindi. Hem Avrupa ülkeleri hem de Amerika Türkiye'nin artık yani farkına vardı. Yani sadece askeri piyadesini, askerini kullanmanın ötesinde Türk toplumunun, Türk sanayisinin, Türk savunma sanayisinin nasıl NATO'nun faydası olabileceğini gördü. Türkiye'nin bölgesel gücünün farkına vardı. Ama bu tabii ki bölgesel güçleri daha önce de çok konuştuk. Kolay kazanılmıyor bölgesel güç olmak için. Belli bir merhalelerden geçmek gerekiyor. Ve Türkiye onu hepsini çözdü. Bugüne geldi. Sınavları
0: başarıyla verdi hepsinden.
2: Tabii hepsini geçti zaten. O konuda hemfikiriz. Ama dediğim gibi yani daha önce Afganistan'da hadi Türk askeri gitsin. İşte şuraya Türk askeri. Tamam gitsin. Bir müttefikiz. Ama şu var. Bugün geldiğimiz noktada Türk askeri gitsin denmiyor. Türk savunma sanayi ürünlerinin NATO'nun savunmasında nasıl entegre edilir, nasıl konuşulur, nasıl bunlar temin edilir, nasıl ortaklık yapılır, bunlar konuşulmaya başlandı. Ve şu konuşuluyor, siyaseten Orta Doğu'daki denklemi, buradaki huzursuzluğu çözebilecek aktör kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, bakın bu çok önemli. Bütün NATO ülkeleri Rusya'ya yaptırım uyguladı, Türkiye yaptırım uygulamadı. Amerika ne yapabildi Türkiye'ye? Ya da şöyle diyelim, Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gittiğinde Trump ne dedi? Doğalgaz azalt,

0: azalttın dedi. Türkiye azalttı mı Rusya'da? Şimdi dolayısıyla bütün bunlar meydandayken, yani bunu bilmiyor mu Trump? Bütün bunların farkında olan bir Trump var. ABD yönetimi var ama buna karşılık sesini yükseltemeyen ya da Türk siyasetine, siyasi liderine saygı duyan bir Trump var. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasındaki konuşmada çok saygı çerçevesine geçeceğini tahmin ediyorum. Çok absürt bir şey beklemiyorum.
1: Yani. Peki Washington Post'tan bir cümle okuyayım. Şöyle söylüyor. Türkiye'nin silah fabrikaları ve Trump'la Erdoğan arasındaki dostluk diğer NATO ülkelerinin Ankara'ya yaklaşımını kökten değiştirdi. Yani o zaman Avrupa'nın da artık rüzgarın hani bizim lehimize doğru estiği bir havası mı var diyelim?
0: Şimdi Avrupa bunu mecbur esecek. Çünkü ABD diyor ki siz kendiniz savunma harcamanızı artırın, kendisi savunma mimarinizi oluşturun. Peki nasıl oluşacak? Hazır bu konuda oldukça yetkin bir ordu var, savunma sanayi var, merhaleler aşılmış ve bugüne gelinmiş. Şimdi bu ortamda Avrupa Birliği ülkeleri kaynak arayışında, bu kaynak nedir? İşte doğalgazdan tutun, petrolden tutun, bunların hepsinin düğüm noktası Türkiye. Yani Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya'dan doğrudan alamıyorlar. Asya petrolünü, Körfez petrolünü, doğalgazını almak istiyorlar. Peki nereden alacaklar? Babülmendeb sıkıntılı, Hürmüz sıkıntılı. Baktığınızda işte bütün noktalar, bütün her şey Türkiye'de düğümleniyor. Yani enerji noktasında olsun, siyaset noktasında olsun, güvenlik noktasında olsun mecbur yönlerini Türkiye'ye çevirmek zorunda kalıyorlar. Ama bu da dediğimiz gibi Trump'la yani özellikle de Trump'ın izlediği politikayla Avrupa Birliği ülkeleri arasında izlediği politikanın bir sonucudur. Ama mesela Biden olsaydı farklı bir şey konuşabilirdi. Çünkü Biden hakikaten Avrupa'ya farklı bir bakış açısı vardı diyebilirim ben.
1: Peki şöyle bir ifade okusam sizden. Tom Barak'tan bir ifade. Aynı zamanda kendisi biliyorsunuz hem Irak ve Suriye özel temsilcisi hem de Ankara Büyükelçisi diyor ki Avrupa Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve kendilerinin savunmalarını istediğini söylüyor. Ancak Avrupa Rusya'da olup bitenlerden korktuğu için Türkiye'nin en gelişmiş ve en iyi silahlara sahip olmasını da istemiyor. Bu bir delilik diyor. Avrupa'nın sorunu ne?
0: Şimdi Avrupa tabii Türkiye'yi daima yan tarafta tutmaya çalışmıştır. İçeri almamıştır. Bu Akdeniz için birlik çabası Macron'un hatırlarsanız işte bu bütün çabalar Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisinde almayıp sadece Avrupa'nın yan tarafında bana destek olsun, beni desteklesin.
1: Bir dönem Şansölye Merkel imtiyazlı ortaklık diye bir şey icat etmişti.
0: Evet. Ya işte bunun gibi. Yani bunu içine almak istemiyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Konuşulur. Belki saatlerce bunu tartışabiliriz, konuşabiliriz ama Avrupa'da böyle bir zihniyet var. Türkiye olmasın içimizde ama Avrupa'nın mimarisinde, güvenlik mimarisinde Türkiye aktif rol oynasın. Böyle bir şey yok. Bunu her zaman dillendirdik. Ya yani bir iş yapılacaksa, ortaklık yapılacaksa, anlaşmalar olacaksa sizin de yükümlülükleriniz var, sizin de sorumluluklarınız var. O yüzden de bunu da yerine getirmeniz lazım. Ama tabii bu zihniyet değişir mi? Zor değişir. Bunun için çok güçlü olmak gerekiyor, daha da güçlenmek gerekiyor. Bugünden de daha fazla ileriye gitmek gerekiyor güç bakımından.
2: Ben hocama geçmeden bir cümle söyleyeyim mi? Yani şimdi evet Avrupa Türkiye'nin Ukrayna dahil birçok noktada güçlü olmasını istemiyor. Güçten düşmesini de istemiyor. Aslında ne istediğini de bilmiyor. Ama şöyle Avrupa'nın isteyip istememe noktası çoktan geride kaldı. Yani Avrupa istese de Türkiye güçleniyor. Avrupa istemese de güçleniyor. İstemediği zaman kaslarımız daha da gelişiyor. Survival of the fittest. Öldüremediğini güçlendiriyorsun. Doğru. Dolayısıyla ben artık konuyu hocamın da fikrini merak ederim. Şimdi sualinizi sorduğunuzda ilave edebilir. Konu artık Avrupa'nın Türkiye'yi savunma sanayisinde güçlü olup istememe noktasını çok geride bıraktı.
0: Savunma sanayine faydalanmaya başlayacak düzeye geldi Avrupa'nın.
2: Yani, evet. Yani böyle.
1: Peki Üstad, NATO'nun dört büyük krizi nasıl aşılacak sorusunu da size sorayım. Evet. Transatlantik Avrupa gerilimi konuştuğumuz konular arasında Rusya-Ukrayna savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve NATO'da yük paylaşım evet. tartışması. Şimdi itiraf edip sufleyi de sizden almıştım. Geçen hafta konuştuğumuzda bu dört başlığı vermiştiniz. O yüzden de hani nasıl bir formül önereceğinizi de evet. merak ediyorum. Çok da sıkı ders çalışmışsınız. Buradan Allah da görüyorum sayfalarda notlar geldim. Var. Acaba size bir 10-15 dakika vereceğim. Bir analizinizi merak ediyorum aslına bakarsanız. Çünkü hani herkes şunu düşünüyor. Tamam, iki gün burada olacak liderler. Tamam da ne olacak yani? Hani iki günde ne konuşacaklar? Birbirleri pazarlık mı yapacaklar? Bir masada oturup ondan sonra o masada herkes fikrini söyleyecek. Sonrasında bir deklarasyon yayınlanıyor. O deklarasyonun bağlayıcılığı ne gibi? Bir sürü kafada soru işareti var. Bir hani zihniyet dönüşümü mü olacak? Bir mutabakat metni mi olacak? Bir dünyaya bir

0: deklarasyonu ilan edip bakın bizim bundan sonra NATO'yu sıfır olarak rotamız bu olacak. Şu konulara şu çözümleri öneriyoruz mu diyecekler. Ne bekliyorsunuz bu dört başlıkta?
1: Şimdi şöyle İbrahim Bey, bobini geri saralım. Sene 2014. Bütün iş orada başladı. Rusya
0: Kırım'ı
1: ilhak edince NATO dedi ki hop ne oluyoruz? Yani çünkü soğuk savaş bitmiş. İşte NATO kendini ispatlamış. Hızlı bir genişleme var. İşte Rusya uyarıyor. Diyor ki yapmayın böyle şeyler. Bak bana sokulmayın. Rusya büyük bir şey değil. Hatta 2009'da falan dediler ki Rusya'ya. Hadi gel sen de şey ol. Bize gözlemci ol falan. 2014 yılındaki bu Kırım ilhakı NATO'da şöyle bir imaj uyandırdı. Dedi ki biz Sovyet tehdidine karşı kurulduk. Ve Sovyet tehdidine karşı Avrupa'nın güvenliği amacıyla kurulduk ama evet bu da işe yaradı. Fakat Sovyetler Birliği yıkıldı. Ve biz işte terörle mücadele başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'le yeni güvenlik bağlamında bir entegrasyon yaptık. İşte Kosova, Yugoslavya İç Savaşı. Fakat bu yani Kırım'ın ilhakı bütün denklemi değiştiriyor. Rusya Sovyetlerin devamı belli. Ana şeyi, ekseni. Ve bu adamlar bir daha biz geri gelmez zannediyorduk ama geldiler. Akabinde büyüme süreçleri var. 2016'da Varşova zirvesinde NATO'yu kurumsallaştırmak istediler yeni üyeleriyle beraber. Ama bir yandan da genişleme devam etti. 2018'de bir problem çıktı NATO'da. Cephe problemi. Şimdi bugüne kadar NATO Sovyetleri durdurmak üzerine kurulduğu için boylu boyunca bir doğu cephesi hattı kurdu. Ve bu doğu cephesi hattı boyunca işte Orta Avrupa ana merkez, şeyde kuzeyde Norveç var, İsveç ve Finlandiya yok. Ya ben dedi bunu dedi doğu cephesinde Rusları tutarım. Güneydoğu'da da işte Karadeniz güvenliği, Ege, Akdeniz, Yunanistan ve Türkiye. Zaten o döneme kadar Yunanistan ve Türkiye'ye özellikle Soğuk Savaş döneminde tek verilen vazife şu. Mümkün olduğunca Rus birliklerini oyalayın. Yani biz kenar ülkesiydik. Bu çok net. Ve fakat 2018'den itibaren NATO büyümeye başlayınca ve bir Ukrayna krizine doğru ciddi bir derecede bir krize doğru evrilince bir cephe problemi başladı. Çünkü NATO büyümeye başladı, genişlemeye başladı. Baltık ülkeleri girmeye başladı. Cephe hattı bozuldu. Yani Soğuk Savaş döneminde siz 40 yıl, 50 yıl bir cephe hattı oluşturuyorsunuz. Burayı tahkim ediyorsunuz. Ama cephenin hatları değişiyor. Siz ilerlemeye başlıyorsunuz. Yeni bir cephe kurmanız lazım. 2018'de bu cephe problemi yaşanmaya başladı. Ve bunu şöyle bir şey var. Yani Rusya ile işte Avrupa Birliği o dönemin Merkel, yani Fransa ve Almanya yönetimleri dediler ki biz Rus tehdidini bir şekilde durdururuz. Nasıl durdururuz? Biz bunlarla dedi bir dizi petrol ve doğalgaz anlaşması yapalım. Biz onlara bağımlı hale gelelim veya onun ana satıcısı. Çünkü o dönem Çin bu kadar ağırlıklı değildi. Biz dedi ana satıcısı, alıcısı haline gelelim. Rus doğalgazı ve petrolünün. Biz almazsak bunlar da kimseye satamaz. Ve hatta o doğalgaz boru hatlarıyla uzunca bir süre Rusya'yı kendilerine bağlama çabası içerisinde bir yumuşak güç politikası. Fakat 2019-2022'den sonra işin rengi değişti. Rusya bir taraftan Amerika'nın yani daha doğrusu Anglo-Sakson avbatının bir dayatmaları başladı. Diğer taraftan da Rusya'nın eski gücünden bir gram eksilmediği görüldü. Ve nitekim 2022 Ukrayna Savaşı ve hani çarşıyı pazarı karıştırdı. Şimdi 2025 yılında Lahey zirvesine kadar NATO bu olayı dengelemeye çalıştı. Bir taraftan işte Biden yönetimi dönemi Ukrayna hattında biz dedi Rusları tutarız. Hatta yıpratırız. İşte Avrupa NATO'suz bir Avrupa gücünü vererek özellikle de kendi atık silahlarını verdiler. O eski silahlarını verdiler. Tabii Sovyetler silahına yani Sovyetler döneminin silah sistemine alışan bir Ukrayna bunu çok fütursuz ve hovardaca kullandı tabiri yerindeyse. Ve her seferinde yeni silah sistemleri vermek zorunda kaldılar. Lahey zirvesinde 24-25 Haziran 2025 zirvesinde 35. zirvede Hollanda'da yapılan zirvede bu sefer dediler ki bu caydırıcılık meselesi yetişmiyor. Biz şeyi arttırmamız lazım. İşte %5 seviyesine çıkaralım. Bununla ilgili bir plan yapalım. Fakat şöyle bir sorun var. 2014'ten 2025'e kadar

0: koyalım. Ya 4 yıldır adamlar Avrupa'ya meydan okuyor. Hı hı. Şimdi Rusya'ya şöyledir böyledir diyoruz ama bir de direnen bir Rusya var. Üstelik Hürmüz kriziyle kayıplarını da toparlamaya başlayan bir Rusya var. Yeni bir denge kurdu. İşte hibrit bir savaşa yöneldi. Çin'den destek almaya başladı. Kuzey Kore'den asker bile getirdi.
1: Doğru.
0: Şimdi böyle bir güç karşısında yani yeni bir mantalite kurmak lazım. İşte bu 2026 zirvesi bu mantalitenin kurulmasını gerektiren bir zirve. Çünkü artık NATO tek bir doğu cephesinden oluşamıyor. O arada da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemki haklı direnişi, Türkiye'nin o dönemki haklı direnişi, işte İsveç, Finlandiya, örtülü bir takım şeyler, Türkiye'ye yapılan ambargolar, yani çok da net gözükmeyen. Şimdi İskandinav coğrafyası girince artık cepheyi çeşitlendirmek gerekiyor. Şimdi Orta Doğu'da yaşanan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler de ekseninde şu an NATO'nun 3 cephesi ortaya çıktı İbrahim Bey. Birinci cephe kuzey batı cephesi. Neresi burası? İskandinav coğrafyası. Neresi? Arktik kutuplar. Şimdi o cepheyi şimdi İsveç'te...
1: O cephe biraz zayıf sanki.
2: Şöyle, orayı çözdüler.
0: Çözdüler yani onu. İsveç aldılar. Çünkü İsveç'le Amerika'nın özel bir ilişkisi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç için savunmasını güçlendiren Amerika'dır. Özel bir askeri işbirlikleri var. Arktik cephesini orayı işte Grönland baskısı da bu sebepledir. Yeni bir cephe hattı kurmak. O Arktik cephesi. Ortada hala sinir uçları devam eden ama problemli bir merkezi doğu cephesi var. Şimdi NATO genişledi. Ama aldığın ülkelere bak. Baltık ülkeleri, Litvanya, Letonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti. Ya bunlar birer devlet ama devlet değil. Yani her birinin topraklarına baksanız hani Ankara'nın coğrafi sınırlarının, idari sınırlarından büyük olmayan ülkeler, nüfusu Ankara kadar olmayan ülkeler veya İstanbul zaten çok pek çok NATO ülkesinin üstünde. Burada bir problem var. Bu problem işte eski Baltık ülkelerinin zayıflığı, göreceli zayıflığı ve Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya korkusu. Özellikle Polonya'da müthiş yükselen bir şey. Macaristan, Romanya. Burada da şöyle bir problem çıktı. Şimdi Romanya'nın tarih boyunca Moldova ile birleşme arzusu vardır. Ve Moldova da buna sempati.
1: Aynı kökenler yapabilir. Zaten.
0: Evet. Şimdi ama burada bir Transdinyester problemi var. Geçtiğimiz hafta Romanya parlamentosu, alt parlamento Moldova ile bir kere daha birleşme kararı aldı. Önce Moldova başbakanı...
1: Moldova otomatikman NATO üyesi mi oluyor o zaman?
0: Romanya ile birleşecek.
1: Toprağı olursa.
0: Tabii toprağı olursa. Moldova başbakanı önce tamam dedi. Sonra Medvedev bir açıklama yaptı. Dedi ki Odessa'nın üstünden geçerim. Transdinyester'e dedi girerim. Oradaki dedi Rus ordularını ve orada Rus kökenli insanlarımız da dedi şeyi bırakamam. Yani başıboş bırakamam.
1: Yeni Ukrayna cephesi açarım diyor yani.
0: Hemen Moldova başbakanı dedi ki biz vazgeçtik. Ama hala Romanya alt parlamentosu ısrar ediyor. Şimdi benim en büyük endişem bu NATO zirvesinde Romanya'nın veya Amerika'nın veya işte İngiltere'nin burayı bir cephe açma arzusu. Ama problem şu. Şimdi orta hat sıkıntılı. Orta hat sıkıntılı çünkü dediğim gibi bu sefer şöyle bir şey var. Evet parayı arttıracağız ama yani %3, 2'den %5'e
1: para da her sorunu çözmüyor.
0: Para da her sorunu çözmüyor. Silah şey lazım. İşte tank lazım, top lazım, füze lazım. Tamam bunları da arttırırız. Bunlar da bir şekilde tamamlanır. Ama bu sefer bir başka sorun insan kaynağı.
1: Kara gücü.
0: En önemlisi operasyonel güçleri yok. Şimdi insan vücudu gibi düşünün. Kemikleri, kasları yığmışsınız ama bunların arasından damarlar geçmeli ki kan akışı sağlansın. Orta Avrupa'nın en önemli problemi Avrupa Birliği'nin o girdiği bürokratik şey, tuzak. Şimdi bunlar SAFE programı başlattılar hemen parantez. Biz kendi ordumuzu kuracağız ama hemen oturdular ertesinde şeye başladılar. Ya biz tamam kendi ordumuzu kuracağız ama bizim ordularımız birbirlerini hani olası bir savaşta kendi yani başka sınırlardan nasıl geçecek? Hadi oturalım bunun da şeyini oluşturalım. Bürokratik İşte hukuki zeminini oluşturalım. Böyle yani, bir saplantı
1: konu içinde. Konuyu açan İmamoğlu'nun deprem çalıştayları aklıma geldi. Sürekli ya. Çalıştay yapıyorlardı ama onun hiç cirat yapmıyorlardı.
0: Bir iş yapmak
1: burada NATO da böyle yani ya. Çok fena bir sarmal bu yani.
0: Burada tek ayakta kalan bir yer var. Güneydoğu cephesi. Şimdi

0: Şimdi Yusuf Bey çok güzel bir şey söyledi. Şimdi Güneydoğu cephesi sağlam. Türkiye burayı tutuyor Yunanistan'a rağmen. Ama Türkiye de diyor ki artık deniz bitti. Bundan sonra ben dedi kenarda köşede kalan bir ülke değilim. Yani ben hiç kusura bakmayın. Siz bana hocamın da dediği gibi örtülü ambargolar koydunuz. Buna rağmen ben size rağmen hani bir dönem NATO'dan çıkalım söylentileri çıkmıştı Türkiye'de.
1: Hala var canım.
0: Hala da var. O zaman biz dedik ki ya NATO'dan çıktığın gün bir de NATO'yu düşman edineceksin. Düşman bitmeyecekmiş gibi. Ama Türkiye NATO'ya rağmen NATO'nun içinde kendi konseptini koruyan ve bir de öyle bir dinamik bir ordu sistemine sahip ki Suriye'de dinlemiyor. Kıbrıs'ta dinlemedi. Irak'ta, İran'da veya Orta Doğu'da dinlemiyor. İsrail'le karşı karşıya gelirim diyor.
2: Rusya Ukrayna'da dinlemedi.
0: Rusya Ukrayna'da dinlemiyor. Ukrayna'ya da silah satıyor. Rusya kızıyor. Diyor ki hiç kusura bakma. Yani şimdi ama bu sefer pazarlığı güçlü tutan bir ülke var. Çünkü Türkiye artık kendi göbeğini kesmeye başladı. Tek bir sorunumuz var. Şurada bir 3-5 yılda kendi motor sistemlerimizi bir geliştirsek bundan sonra zaten hani NATO'nun ana omurgasını bile oluşturabilecek yani bu kadar iddia ediyorum ben iyimser bakıyorum. Şimdi bu zirve bu yüzden çok önemli. Ama Türkiye'nin de pazarlık gücü sadece NATO'dan ne koparabilirim derdinde değil Türkiye. Türkiye diyor ki kardeşim Suriye'de istikrar istiyorum. İşte terörsüz Türkiye bak diyor ben kendi şeyimi
1: Göbeğimi
0: bugüne
1: kestim.
0: kadar. Şimdi AK Parti iktidarı Türkiye'de 25 yıllık AK Parti iktidarının diğer iktidarların yapmadığı bir şey yaptı. Türkiye'yi etniktir, mezhepseldir, kimlikseldir her konuda insanları bir araya getirdi. Yani bugün başörtü probleminden bir tutun 90'lı yılların işte Kürt kimliğine kadar kendini artık nasıl hissediyorsanız kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Ama ne dahilinde bir anayasal sisteme aykırı olmayacaksınız. İki başkasının hukukuna saygılı olacaksınız.
2: Hakaret
0: Tabii yani
2: etmeyeceksin.
0: başkasının hukuku sizin hukukunuzun bittiği yerdir. Veya tam tersi. Şimdi ben dedi kendi evimi de kendi ödevimi de yaparım. İşte en son hamle terörsüz Türkiye. Ve terörsüz Türkiye ile de en son dedi ki ben gerekli affı da sağlarım. Peki PKK buna razı gelir gelmez silah bırakır bırakmaz hiç önemli değil. Ama bu terörsüz Türkiye süreci başladığı günden beri Türkiye Orta Doğu'da zayıflamış değil. Hala da gücünü arttırıyor, tahkimatını arttırıyor. Hemen bitiriyorum hocam.
2: Estağfurullah.
0: Orta Doğu'da ama bu sefer Gazze meselesi var. Gazze'de bir soykırım yürütülüyor. Bu soykırım İslamofobi üzerinden İsrail'in fütursuzca işte Lübnan'a saldırmasına, Suriye'ye saldırmasına, İran'a saldırtılmasına. Şimdi ortada bir tehdit başladı. Evet, İran bizim için her zaman tarihsel bir rakiptir, bir tehdittir yerine göre ama biz 1639'dan beri İran'la hiçbir çatışmaya girmedik. Kaldı ki İran'da da bizim kendi tarihsel kökenlerimiz var. Ama bizim için şu an İsrail birinci tehdit oldu. Bir de yetmedi. Yunanistan'ı kışkırtıyor İsrail. İşte yakında Rum yönetimi elinden de kaptıracak toprakları kalmayacak Rumların. Bir hat kurdular. Türkiye yani Ege üzerinden, Adalar Denizi üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden bir meydan okuma. Şimdi bu NATO'nun ruhuna uymaz. Eğer Yunanistan Türkiye ile aynı ittifak içindeyse bas bas bağırıyor, bize saldırıyor. Şimdi Türkiye diyor ki ya kardeşim Güney hattı bizim elimizde NATO olarak ve diyor ki ben burada operasyonel güce ulaştım. Gerektiğinde Karabağ meselesi de dahil Libya'da ben sonucu değiştiriyorum. Ama İsrail var, Yunanistan var. Benim güvenliğimi rahatsız ediyor. Beni tehdit ediyor. Hindistan'ı buldular, getirdiler ya. Hindistan bile uzaktan bize caka satmaya çalışıyor. Diyor ki şimdi Türkiye artık bunların hepsini de diyor temizleyeceksin. İşte şimdi Trump geliyor. Kimle görüşecek Trump? Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. İki, Ahmet El Şara ile görüşecek. Üç, Zelenski ile görüşecek. Basıp gidecek. Bir sürpriz çıkmazsa. Programda bu var.
2: Doğru.
0: Şimdi işte Türkiye'nin bu NATO zirvesinin önemi bu. Bugün işte Rutte açıklama yaptı. Yani sürekli olarak işte diyor ki yeni cephe hatlarını güçlendirmeliyiz, yeni silah sistemlerini yapmalıyız. Bunun için Türkiye çok güçlü bir aday. Şimdi şöyle bir kehanette bulunalım veya bir iyimser senaryo çizelim. Olur olmaz bu da benim şeyim olsun. Şimdi bu iş bu kadar hani Avrupa'da, Baltık'ta, Orta Avrupa'da bu iş bu kadar

0: Kriz büyürse Türkiye'nin savunma sanayisine müthiş ihtiyaçları var. Çünkü şöyle bir şey yaptık biz. Şimdi bizim savunma sanayimiz sadece silah üretmek değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yani yeni vizyonumuz şu. Diyoruz ki biz kardeşim biz işte Atatürk döneminde bir sanayi devrimi yaptık. Tarım devrimiydi bu. Yani endüstriyel tarıma geçtik. 1970'lere kadar bu sürdü. Tekellerin kurulması efendim işte şeker fabrikaları, basmalar 1980'lerden itibaren rahmetli Özal'la başlayan ama yarıda kalan bir turizm, efendim tekstil, ulaşım, altyapı yatırımları vardı. Ama 90'ların o sarsıntılı şeylerinde yarım kaldı. Rahmetli Özal'ın da zamansız ölümü. Ama şimdi üçüncü bir devrim içerisindeyiz. Bu devrimi artık ıskalamıyor Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümeti. Diyor ki artık bilgi toplumu içerisindeyiz. Biz diyor yapay zeka, bilişim, uzay, efendim İHA, SİHA, dronlar bunları yaparak hem diyor savunma sanayimi geliştiririm ucuza hem de diyor toplumu dönüştürürüm. Yeni bir genç nesil üretirim. Bu nesil artık endüstri bilgi toplumuna dönüşüyor. Şimdi Avrupa'nın anladığı ve anlamak istemediği asıl şey bu.
1: Peki.
0: Şimdi Türkiye dese ki bana sadece şu şu şu uçakları verin Yunanistan'ın yaptığı gibi onlar verirler. Bunda hiçbir zaman sorun olmadı bizim. Ama Türkiye her seferinde çıkıyor diyor ki kardeşim ben bunu senden alırım ama canım sıkılırsa, ihtiyaç duyarsam, gerek görürsem ben bu uçağı modifiye ederim. Kendi yazılımlarımı yüklerim.
1: Onu istemiyorlar.
0: Ben kendi füzemi yaparım. Ben kendi tasarımlarım var kardeşim. Ben bunu buna uydururum. Şu an bakın F-16'ların %70'i 80'lerde ürettik falan aldık. Bunların hepsi artık neredeyse yerli milli F-16 oldu. Çünkü yazılımları dönüştüre dönüştüre kendi reformlarımızı üzerinde yapa yapa. Velhasıl bu uzun lafın kısası çok özür
1: Estağfurullah.
0: diliyorum hocalarımdan. Bu 2026 bu zirve bu yüzden çok önemli.
1: Peki.
2: Bu
1: Şimdi
2: İbrahim Bey
1: buyurun.
2: müsaadenizle çok kısa bu Romanya-Moldova olayına şöyle bir jeopolitik açıdan bir örnek vereyim, şey vereyim, destekleyeyim onu. Şimdi Gorbaçov Soğuk Savaş bittikten sonra NATO, ABD liderlerine diyor ki NATO benim coğrafyama genişlemesin diyor. Fakat
1: Ama
2: bugüne kadar
1: 99-2009
2: genişliyor.
1: arası 12 eski demir perde ülkesi NATO üyesi oluyor.
2: Şimdi
1: Bu bir hata
2: genişliyor.
1: mıydı?
2: En son Putin 2021'de diyor ki Biden'a Karpatların doğusuna geçmeyin diyor. Karpatlar sınır. Romanya'da en yüksek seviyesine ulaşır. Baltık'a doğru gider. Dikkat ederseniz Ukrayna onun doğusundadır.
0: Evet.
2: Moldova onun doğusundadır. Belarus onun doğusundadır. Ve o, yani o Baltık'a doğru aşağı doğru iner Karpatlar. Onun doğusuna geçmesini istemiyor NATO'nun. Esas aslında kriz buradan çıkıyor.
0: Evet.
2: Yani Ukrayna savaşı oradan Moldova için de cephe açar. Bakın bunu
0: Açar.
2: burada belirtelim. Cephe açar.
0: Açar.
2: Çünkü
0: Rusya.
2: Karpatların doğusuna düşüyor orası. Onun için cephe açar.
1: Rusya'nın böyle bir gücü var mı sizce peki? Yani hani Ukrayna'da 5 yıldır yani tamam hani bir yandan hani savaşıyor ama diğer yandan patinaj yapıyor gibi bir görüntü de yok mu? Ben mi
2: Yani
1: acaba?
2: şimdi açar savaşı mevzi savaşına dönüştürür. Yani burada yıpranıp yıpranmaması ya da o kaybedip kaybetmemesi sorun değil. Mesela Ukrayna'da da şu anda bir şeyleri meşgul ediyor. Yani açtı savaş, tamam. Orada doğuya geçme dedi. Amerika, Ukrayna'yı neyse onun hepsini konuştuk. Ama sonuç itibariyle şu anda Rusya yıpranıyor. Ama söylediği sözün de arkasında durduğunu gösteriyor. Yani bu Moldova'ya karşı
1: Kırmızı
2: bir kere
1: çizgilerimi aşamazsın diyor.
2: tabii bir kere
1: Peki.
2: bir taviz verirsem diyor her tarafı kaybederim diyor.
0: Peki.
2: O yüzden
0: Şoygu'yu
2: Moldova'ya
0: görevden
2: cephe açar.
0: almıştı değil mi hocam?
2: Nasıl?
0: Şoygu'yu görevden almıştı
2: Tabii,
0: değil mi?
2: tabii.
0: Şoygu'yu niye görevden aldı biliyor musunuz İbrahim Bey? Şoygu dedi ki biz Kiev'e girelim. Yani üstünden geçelim dediler. Sovyet mantığı o Almanların, Nazilerin Blitzkrieg dedikleri. Yani Barbaros harekatı, Yıldırım harekatı. Biz de dümdüz edelim. Biz üstünden geçelim.
1: Vallahi ilk
0: Arkasını
1: başta da biz de öyle yapacak diye düşünüyorduk.
0: işte
1: Ya bir haftada girecek
0: Putin
1: falan deniyordu.
0: şimdi şöyle diğer üst düzey generaller dediler ki bunun bize yani yaratacağı çok ciddi sıkıntılar var. Cephe gerisinde sıkıntı olur. O yüzden durdular. Şoygu çok ısrar ediyordu. Ha ben şunu da söyleyeyim. Rusya abanırsa Kiev düşer. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi herkes Kiev'e yardım ediyor. Şimdi Avrupa için tuzu kuru. Avrupa diyor ki ya Batı hep şunu yaptı hocam. Benim topraklarımda yangın çıkmasın. Ya Orta Doğu'da kim ölürse ölsün. Türkiye'de Türk çocukları ölmüş, Kürt çocukları ölmüş. Umurunda değil.
1: Doğru.
0: Yeter ki benim huzurum kaçmasın. Ama bu sefer huzur kaçıcı durumda. Yani abanırsa peki kim durduracak Rusya'yı?
1: Peki. Sayın Albarda, şimdi birkaç sorum var. Bir toparlama rica edeceğim o yüzden. Birincisi, Rutte'nin Beyaz Saray ziyareti Trump'ın hani küskünlüğünü gidermek için miydi? Çünkü o süreçte dikkatimi çeken bir görüşme olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman Başbakanı Merz ile görüşmüştü. Almanya Başbakanı Merz'le. İki tane mesajı vardı. Birisi, Avrupa'nın NATO zeminde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağının muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya koyulmasını bekliyoruz diye Erdoğan Merz'e söylemiş. İkincisi de Merz'le görüşmesinde Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösteriyoruz. Müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalışıyoruz diyor Erdoğan Merz'e. Şimdi siz bu süreci nasıl okuyorsunuz? İkinci sorum da şu. Bize bir NATO perspektifi sunsanız cepheler açısından kim kimle, kim kime daha yakın? Mesela işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti artık buna gerek yok filan diyordu. Şimdi çok ihtiyacımız var demeye başladı. Mesela Fransa ile Almanya arasında bir böyle bir yeknesaklık var mı? Güney cephesinde mesela işte İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin duruşu ne? Amerika ile İngiltere'nin hala o işte eskiden gelen ittifakı devam ediyor mu? Yoksa onlarda da böyle bir kara kedi durumu var mı? Şöyle bize bir profil çıkarmanızı rica etsem neler söylersiniz? Tabii.
3: Şimdi Rutte'nin Washington'a gitmesi ve Trump'ın zirve konusunda daha ılımlı bir hale sokulması ile ilgili ön alıcı bir takım konuşmalar yapması falan, Trump'ın gönlünün alınması anlamında önemli.
1: Küskünlük hali vardı.
3: Hatırla. Hayır, küskünlük hali. Rutte Fransa Trump'a daddy diyen adam. Hatta terbiyen müsait etmiyor. Sugar dedi. Bu çok farklı anlamlara gelir yani. Doğru. Sugar dedi falan. Şimdi tabii ki bu hoş değil. Yani çok eleştirilmişti. Rutte'nin tabii ki şeye gidip bizzat Trump'ın ayağına gidip daveti yapması Trump'ı etkilemişe benziyor. Çünkü şunu söylüyor. Yani ben Erdoğan çağırdığı için gidiyorum. Başka türlü gitmezdim dedi. Ki gerçekten de fikri bu. Bu sırada şöyle döndü baktı Rutte orada. Tamam senin içinde gelirdim dedi. Tamam mı?
1: Rutte de vardı şey diyor. Türkiye'nin 3000 tane şirketi var. Çok güçlü bir ülke.
3: Tabii. Bugün ben bizzat basın toplantısındaydım. O konuya yine temas etti. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın Alman Başbakanı ile yaptığı görüşme de önemli. Almanlar ki 2. Dünya Savaşı'nda dünyanın bir ucundan girip bir ucundan çıkacak kadar devasa bir savunma sanayi oluşturmuşlardı. Ve Alman zırhlılarını ya da Almanya'nın Luftwaffe yani hava gücünü durdurabilecek hemen hemen hiçbir güç yoktu. V2 balistik füzeler ilk o zaman ortaya çıkan teknolojinin devamı. V2'leri çünkü bulmuştu Almanlar. Yani bulmuştu derken geliştirmişlerdi. Şimdi o Almanya'dan geriye hiçbir eser kalmadı dersek çok mübalağa etmiş olmayız. Evet, bunun beşeri sermayesi hala Almanya'da var. Ben Almanya'da Krauss-Maffei Wegmann yani Leopard tanklarını üreten Münih'teki tesisinde uzun yıllar proje yöneticiliği yaptım. Gittim geldim falan. Orada Alman beşeri sermayesini görüyorsun. Yapabilir. Ama şu mümkün değil İbrahim. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Almanya o kadar tanklarını ve hava gücünü dağıttı ki onu tekrardan kazanabilmesi şöyle yaptığında kolay değil. Hmm. Yani mesela bir diğer benim yine proje yöneticiliği yaptığım bir konudur bu. Leopard 2 A4'lerin açık kaynak bilgisi olduğu için söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması ile ilgili 284 civarında hepsi açık kaynaktır bunların. Leopard 2 A4 tankı Almanya'dan Türkiye Bundeswehr'den yani Alman ordusundan tedarik yapıp Türkiye'ye getirdi falan. Şimdi ona verdi, buna verdi. Yani bedavaya vermedi ama parası karşılığı verdi. Sonucunda kendisinde yok. Şimdi desek ki yıl 2026, Temmuz'un 6'sı değil mi bugün? Hı hı. Önümüzdeki yıl Temmuz'un 7'si 2027'de 500 tane tankım olsun. Olmuyor öyle. Hı. Öyle yani ayda 100 tane tank üretebilecek durumun olmuyor. Aynı şey hava kuvvetleri içine geçer. Şimdi Türkiye 2028 yılında Kaan'ın seri üretimine geçecek. İsteniyor ki bir yılda mesela 40 tane Kaan üreti verelim.
1: Ya.
3: Öyle olmuyor.
1: Gönülden geçiyor da.
3: Gönülden geçiyor ama öyle olmuyor. Nasıl bir bebek ana rahminde 9 aya ihtiyaç duyuyorsa belli başlı şeyler de belli sürelere yayılıyor. Mesela TP-35000. Değil mi? Ne güzel. Şöyle yapsak bir Kaan motorumuz olsa. Niye bekliyoruz? Hani niye yapamadık falan. Yapaydınız 75 senedir.
1: Bir tane kanat türbinci için kaç test
3: yapaydınız
1: yapılıyor?
3: Yapaydınız 75 tabii. Senedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Cumhuriyet mitingleriyle patinaj yaptırtırken bir taraftan da savunma sanayi üzerinde yapılan istişare toplantılarıyla yerleştirmeye çalışılıyor. Şimdi bazı çok tehlikeli adamlar var. Bunlar diyorlar ki

0: Olur mu ya, savunma sanayi o noktadan bu noktaya geldiyse sadece AK Parti döneminde gelmedi. Ondan önce 70'li yıllarda kuruldu. Elbette emeği geçen her bir bireyin alnından
1: Evet,
0: öpüyorum.
1: tabii.
0: Hiç şeyim yok. Ama
1: Ama
0: kardeşim
1: 15 yıl önce de piyade
0: ya,
1: tüfeğimiz yoktu
0: Recep
1: yani.
0: Tayyip
1: Bunu
0: Erdoğan
1: inkar
0: irade
1: edemeyiz
0: koymasa o
1: yani.
0: kara kuvvetlerinde, Genelkurmay'daki ilgili proje ofislerinde Kore dosyaları, Amerika dosyaları sümen altında bekliyor. Bilmiyor mu zannediyoruz? Bak buradan söylüyorum, çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Kendilerince yapmış oldukları sene tarihlerde daha portakal ağacında çiçektim falan muamelesi yapıyorlar. Onların dilinin altında, gönlünün altında, beyninin altında olanları biz çok iyi biliyoruz. Savtek dergisini okumaya devam etsinler.
2: Evet.
0: Öyle NATO'culara, FETÖ'cülere, bilmem kimlere savunma sanayisinde bu ülkenin müdafaasını da öyle kendiliğinden bırakacak halimiz yok. Hepsinin cevabı var Savtek dergisinde. Çünkü gerçekten yerli ve milli bir dergi.
1: Doğru.
0: NATO'cu olmakla NATO toplantılarında NATO'nun önemine, Türkiye'nin içinde bulunmasının önemine dair analizler yapmak
1: Aynı
0: farklı
1: şey değil.
0: şeyler. Tamam
1: Tabii.
0: mı? Şimdi bugün NATO ile ilgili değerlendirmede bulunuyoruz. Vay, sen de mi NATO'cusun? Arkadaş, yani hayatınız boyunca tavla mı oynadınız? Hiç satranç oynamadınız? Hep zar mı attınız siz ya? Ne alakası var? Bizden NATO'cu, FETÖ'cü çıkmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası kendi bileğinin gücündedir. Bunu biz 10 yıldan bu yana söylüyoruz.
1: Programın adı o.
0: Almışlar ellerine birkaç savunma sanayi uzmanı. Sene tarihte bilmem neydin. İşte onlar şöyle yapıldı. Bu projeler böyle geliştirildi. Bol keseden atmayın. Altınızda kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Buradan mesajı vereyim önce. Şimdi Almanya'da
1: Alması gerekenler
0: alır
1: almış
0: alır
1: mı o
0: önemli
1: mesajı?
0: çünkü
1: Almış mı?
0: önemli önemli
1: Evet.
0: çünkü ahtapot gibi 50 tane istihbarat teşkilatıyla teşne olmuş adamla mücadele ediyoruz. Şimdi başka bir şey daha, işte Almanya'nın ve Avrupa'nın bir de refah devleti olma gibi bir şeyi var. Yani parayı buldunuz, silahı da kör topal üretiyorsunuz. Kardeşim, Paris'teydim geçtiğimiz hafta, gördüm orada manzarayı. Kim Michel'i Paris'teki o kafe zincirlerinden kaldırıp da cepheye götürebilir? Refah devleti böyle bir şey.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Şey, araştırma var, 20 NATO ülkesi arasında Türkiye 88, vatanımı savunurum diyenler
0: Tabii.
1: birçok ülke %20 bile değil.
0: Tabii.
1: %20 diyor, ben başka ülkeye giderim diyor. %20'si savaşırım diyor. %80 ben giderim diyor. Schengen'im var diyor. Çıkar giderim diyor yani.
0: Tabii tabii. Tabii. O yüzden Refah Devleti'nin İbni Haldun merhumun ortaya koyduğu zamandan bu yana çok önemli tespittir. Refah toplumları savaşma yeteneğini yitiriyorlar. Refah toplumlarının bir başka çıkmazı da doğum oranlarının düşüklüğüdür. Mesela birçok şey yan yana getirilebilir. Şimdi Mert'sin bu konuyla ilgili elini bir şeye sokuyor, taşın altına sokuyor, safe programı oluşturuluyor bilmem ne falan, ama şöyle yaptığınızda olmuyor. Evet, Avrupa bir gün kendisini toparlayabilir mi? Evet, toparlayabilir. Savunma sanayisi bir şeyler üretir hale gelebilir mi? Evet, gelecektir de. Organizasyonel olarak asker de devşirebilirler, ama bu 2027 yılında, 2028 yılında olacak bir şey değil. Mesela Rusya'nın
1: O zaman
0: Ukrayna'da,
1: dereye su gelene kadar kurbanın canı mı çıkıyor?
0: aynen öyle, çok güzel ifade
1: Ha.
0: ettin. Aynı şey Rusya için de geçerli. Yani sen dedin ya, yani Ukrayna sahasında patinaj çekiyor Rusya. Doğru. Biz Rusya'nın hava gücünün Suriye'deki bir günah insanların tepesine varil bombası
1: Ya.
0: yağdırışını gördük, ama Ukrayna sahasında öyle olmuyor işler. Adamın
1: Omuzdan füzeyi bir atıyor.
0: hava savunma sistemi olunca öyle olmuyor. İşte
1: Evet.
0: gitti adam, ta gitti Kazan'daki petrol tesislerini vurdu.
1: Burada.
0: Rusya şu an petrol sıkıntısı çekiyor.
1: Doğru.
0: Şimdi neden bu peki?
1: Kuyruktaydılar.
0: Neden bu peki? Şimdi orada da şuna bakmak lazım. Sovyetler döneminde alkol üzerinden Rus toplumu berbat edildi.
1: Uyuşturuldu, evet.
0: Uyuşturuldu. Savaşma kapasitesini bu anlamda önemli oranda yitirdi. Şimdi gelelim Avrupa içerisindeki ülkelerin NATO'ya olan bakışlarına. Şimdi tabii Fransa,
1: Kategorize edebiliyor
0: tabii
1: muyuz
0: ediyor,
1: peki? Var
0: edeceğim.
1: mı? Tamam.
0: Fransa mesela. Fransa NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyen bir başkana sahip.
1: Evet,
0: Ama
1: Macron.
0: ara sıra Ukrayna'ya asker göndermekten falan dem vuruyor. Bununla ilgili İtalyan gazeteleri yazı yazıyor. Çelik başlığını alıp gitmeyi unutma diye. Tamam, yani bu demek ki ben gelmeyeceğim. Şimdi tarihi bilenler, İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da Mussolini Almanlara yaranmak için cephede kaybetti, gitti ta Rusya işlerine İtalyan birlikleri gönderdi. Bilinmez bu. Çok fazla bizde İkinci Dünya Savaşı bilinmiyor çünkü. Şimdi Mussolini orada Almanlarla beraber güzel bir şeyler iş yapılınca üzerine falan üstlendi. Ama şimdi Fransa'nın uğruna İtalya'nın asker göndereceğini beklemek naiflik olur. O anlamda bunu örnek veriyorum. Şimdi Fransa buradan fırıldak bayramda satılır misali. Madem ortam bu şekilde gergin, sıkıntılı, Ben acaba Avrupa

0: Avrupa'nın merkezi savunma gücü olabilir miyim? O yüzden kendisini Napolyon gibi görüyor zaman zaman ama şimdi şey olmaz. Yani Fransa'ya bunu Almanya bırakmaz. Çünkü NATO'nun Avrupa'daki varlığı NATO koridorlarında, ben yurt dışında uzun yıllar NATO bağlantılı görevlerle de hemhal oldum. Şöyle söylenir yani. NATO neden Avrupa'nın içerisinde? Keep the Russians out, Rusları dışarıda tutmak için. The Germans down, Almanları aşağıda tutup tekrardan neşet edip de bütün Avrupa'yı
1: delirmesinler.
0: Tabii. Keep the Americans in, Amerikalıları da içeride tutmak için. Şimdi siz bunların hepsini yok sayarsanız Avrupa 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda ne olduysa farklı veçeler, farklı gerekçelerle tekrar ortaya çıkıyor.
1: 3. Dünya Savaşı kapıda.
0: Çünkü yeknesak değil. Yani ne diyor? Ukrayna'ya gitmeliyiz. Kim diyor bunu? Fransa diyor. İtalya ne diyor? Çelik başlığını giderken almayı unutma diyor. Şimdi aralarında böyle bir şey var. Peki Almanya ne diyor? Ya Almanya artık 2. Dünya Harbi'nin galipleri, yani Ruslar, Sovyetlerle Amerikalıların merhameti üzerine oluşturulmuş bir devlet. Bak çok önemli bir şey söylüyor. Tabii. Şimdi diyorlar ki Almanya yerle yeksan oldu. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrardan ayağa kalktı. Biz Türkiye olarak çok geriden gelebildik. Tamam, bu doğru ama bunun iki sebebi var. Bir, Almanya yerle yeksan olurken savunma sanayindeki o beşeri sermayeyi 1940'lı yıllarından sonra tekrardan hayata geçirdiler. Var çünkü beşeri sermaye. Marka vermem yasak ama Mercedes'i Mercedes olarak yoluna devam ettirdiler.
2: İkincisi, çok özür diliyorum, çok özür dileyerek, kimya fabrikalarını yıkmadı Amerikalılar.
0: Neden? Onu yine kullanmaya devam etti.
2: Nazilerle işbirliği yaptılardı savaş öncesi.
0: Gibi.
2: Yani.
0: İkincisi ise...
1: Yüksek ihtimalle bir kısmı Yahudi sermayesidir olur.
2: Yani.
0: İbrahim, ikincisi ise, ikincisi de merhamet üzerine kuruldu. Yani Amerika Birleşik Tabii. Devletleri o meşhur Marshall yardımlarıyla, Truman doktriniyle birlikte orada tekrardan bir Almanya inşa etti. Biz ise bileğimizin gücüyle, tamam mı? Hocam Kütahya'da, tarlada Tavşanlı'da çalışırken, öbür adam işte Kars'ta bir şeyler üretirken alnının teriyle buraya geldi. Ne bir sömürgesi var, ne o su var, evet. Ne bu su var, ne de galiplerin merhameti üzerine oluşturulmuş bir devlet. Kolay olmadı. Türkiye olarak bugün Avrupa'nın içindeki en büyük 6. ekonomiyiz. Dünyada işte ilk 20'nin içerisinde 16. 17. sıradayız. Ama bu sadece Türk milletinin, bu ülkede yaşayan insanların alnının teri karşılığında oldu. Şimdi dolayısıyla farklılıklar var. Gelelim şeye, İspanya'ya mesela. Hı hı. İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki şeyi görebiliyorsunuz, ayrışmayı. İspanya diyor çok diyor kötü bir NATO üyesi.
1: Evet yani falan. Çok.
0: Şimdi orada da takmıştım. Orada da ona ayrışmış görüyorsunuz. İngiltere'ye gelelim. Kendisini Avrupa Birliği'nden dışladı. Ama İngiltere'de artık ya bunlar güneş batmayan imparatorluğun temsilcileri ve hala bunlarda gizli kalmış 50 tane pelivan numarası vardır şeklinde ara ara aklımıza gelen, acaba İngiltere gerçekten bitti mi sorusunu Türkiye'de çok önemli bir isme sordum. İngiltere ile ilgili konularda masada olan çok kıymetli bir bürokrata sordum. Bana aynen söylediği şey şu: İngiltere'yi çok iyi biliyor ve dedi ki kendi kendimize vehim yapmamıza gerek yok. İngiltere artık eski İngiltere değil. Nokta.
1: Bir örnek vereyim mi size? Ver. Müsaadenizle. İngiltere'nin Mayıs ayı bütçe açığı bir yıl öncesine göre %30 artış gösterdi. Sterlin üzerinden hesaplar ama ben onu dolara çevirdim. 31 milyar dolarlık bir bütçe açığı var. Beraberinde krizi de getirmiş vaziyette bu. İşte Starmer istifa edeceğini açıkladı. 10 yılda 6. 7. başbakan değişimi. Ve bu şartlarda şu da soruluyor: Avrupa'nın bu yeni ödevlerini göğüsleyebilirler mi acaba gerçekten? Hani kendi halkıyla ilgili para konusunda sıkıntılar.
0: İşte bunlar işte sıkıntılı. Yani artık var olan,
1: hedefi,
0: var hani olan uçak gemilerinin bakımlarını yapabilecek durumda değiller. Mesela aynı şey Fransa için de geçerli. Toulouse'da donanma 6 ay boyunca nükleer kısmındaki sıkıntıdan dolayı bekletildi. Hani diyordu ya Trump, şey Macron, donanmayı göndereceğiz Türkiye'ye. Çıkamadı Toulouse'dan. Çünkü çalışmıyor. He. Çünkü çalışmıyor. Sıkıntılı. Şimdi bir şey daha var yalnız. Polonya'dan Bulgaristan'a kadar bir hat çizin. Hatta Baltıklardan çizin. Baltık ülkeleri, Polonya, hemen altında devam ederseniz Ukrayna-Romanya hattı. Ukrayna-Romanya hattından Bulgaristan'a kadar olan uzanan hatta eski Doğu bloku ülkelerinin NATO'ya olan bağlılıkları daha fazla. Neden? Sovyetler Birliği döneminde çektikleri çilelerden dolayı. Ama bunlar da NATO konusunda farklı düşünüyorlar.
1: Tekrar demir perde günlerini görmek
0: istemiyorlar. Tabii ki yani Polonya'nın NATO'ya katkısı ve hazırlığı ile işte Portekiz'in bu konuyla alakalı hazırlığı bir değil.
1: Polonya gayri safi milli hasılası en yüksek yapanlardan birisi.
0: NATO üyesi olmayan ülkeler var. Kim gibi? İsviçre gibi. Kim gibi? Avusturya gibi. Dün Avusturyalı bir gazeteciyle beraberdim. Dedim Trump sizi görmesin. Niye dedi? Çünkü Trump NATO üyesi olmayan Avusturya gibi ülkelere free rider diyor. Ne demek biliyor musun? Beleşçi demek. Evet tam Türkçe karşılığı beleşçi. Yani
1: güvenliğini beleşçi
0: getiriyor. Ya diyor kardeşim diyor. Siz NATO üyesi ülkesi değilsiniz. Cebinize şuraya iki kuruş koyduğunuz yok. Ama Avrupa'daki güvenlik şemsiyesinden faydalanıyorsunuz yani. Şimdi dolayısıyla NATO yeknesak bir ülke değil. Şunu söyleyerek bitireyim ben. NATO ile ilgili çok şey söylenirdi bu. No action talks only. Yani hiçbir aksiyonun yok ama habire konuşmalar olur NATO'da falan şeklinde. NATO önemli. NATO'nun içinde kalmak, tehditleri bertaraf etmek açısından. NATO'nun içerisine sirayet edebilecek düşmanı orada kapıda tutmak açısından kıymetli. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği söz konusu olduğunda bu milletin bekası, güvenliği Mehmetçiğinin bileğindedir.
1: Ve Allah'a şükür ki halkımızın evet. %88'de bir savaş olursa evet. oradan cephe hattına gider. Vatanımız evet. korum diye cevap veriyor. Şimdi Sayın Gökçe şöyle bir sorum daha olacak. Bir yandan da NATO dışında kalan ama NATO'daki gelişmelerden özellikle Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan ülkeler var. Mesela başta İsrail geliyor. Ondan sonra işte Rum kesimi ve Yunanistan'ı da yanına alıp Türkiye'ye karşı atakta bulunmaya çalışıyorlar. En sonunda Netanyahu İşte dün ya da bugün gördüm bir açıklama yapmış işte Trump'a işte bu hediye paketi denilen şeyleri vermemesi için biz anlatacağız baskı yapacağız. İşte yeni Osmanlı'yı canlandırmaya çalışan bir Türkiye'ye bunlar verilmemeli diyor. Sizce bunların bir etkisi olur mu? Bir de sizden de merak ediyorum mesela 2.6 trilyon dolarlık bir pastadan bahsediyor bu %5'e çıkarıldığında NATO harcamaları yıllık bu. Çok büyük bir para aslında büyük bakarsanız. Para. Evet. Hani bu paranın böyle hani. İşte finanse edilmesi, işte yatırıma ya da işte güvenliğe dönüştürülebilmesi bunlar hani zor meseleler. NATO bunun altından kalkabilecek kapasitede mi?
0: Bir rakam vereyim. Bugün Rutte basın açıklamasında söyledi. 200 milyar dolarlık bir artış bekliyorlar. Bütçe şu anda. İlave. He. 200 milyar dolarlık.
1: Yani söylerken kolay ama bayağı büyük paralar. Büyük. Bu arada siz böyle diyorsunuz ya NATO için bu kadar büyük bir para. Benim aklıma da asrın felaketinde yapılan 454 bin konut ve 104 milyar dolarlık yıkım geliyor. Ne kadar zor işlerle tabii uğraştığımızı canım, düşünüyorum başına. Bir yandan. Yani öbür türlü.
3: İbrahim Bey şimdi tabii İsrail'in rahatsız olması çok normal. Biraz önce Yusuf Bey şunu dedi. Yani NATO'da olmazsak NATO bize karşı olan devletlerle ilgili problemler yaşarız. Ya da NATO'nun içerisine girmek isteyenleri de engelliyoruz. Mesela NATO'nun Baltık bölgesi savunma planı bitti, hazır, yapıldı. Bir de Doğu Akdeniz bölgesi savunma planı var. Ve bunun içerisinde de hani Güney kanat olarak bir tanesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO üyeliği. Zaten adamlar da söyledi bunu. Zamanı gelince açıklayacağız dedi, olmak istiyoruz dedi. İkincisi de İsrail. Yani şu an İsrail olamaz ama bu başvurmayacağını da kimse söyleyemez yani. Şimdi Türkiye'nin
1: peki
3: bu
1: mesela sınır sorunları olan ülkeler NATO'ya dahil olabiliyorlar mı?
3: Olamıyor. Savaşanlar da olmuyor. Ama bakın yani bunlar tamam olamıyor ama
1: gerçi Avrupa Birliği de sınır tabii, sorunları olanlar yani, olamıyordu ama
3: başvurusunu yaptığı andan itibaren sıkıntı. O zaman NATO'da olmazsan o zaman bunlara sesini çıkaramazsın. Tutarsın İsrail'in başbakanının yapmış olduğu açıklamada İsrail'in NATO üyesi olduğunu düşündüğünüz andan itibaren siz değilseniz o zaman nasıl bir politika izleyeceğini yani düşünmek.
1: Tabii de çok daha saldırgan olacak kesin.
3: Tabii. Yani hiçbir şey yapamazsınız o zaman. Yani bir kere karşınıza müttefik çıkıyor yani bir şeyde. Şimdi dolayısıyla İsrail'de şu anda Türkiye nerede etkiliyse İsrail'de Türkiye'nin oradaki nüfuzunu kırmak için politika geliştiriyor Netanyahu. Hem söylem bazında hem de sahada. Nedir işte siz söylediniz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi. O askeri üsler kuruyor, hava savunma sistemleri getiriyor. Ege Adaları'nda Yunanistan'a oraları kazıyorlar işte geçen hafta
1: ama biraz ateşle oynamıyorlar Müştat bu anlamda ya, hani özellikle Rumlar ateşle. Mesela
3: yani şimdi bakınız mutlaka ateşle oynuyor. Bugün Güney Kıbrıs Rum yönetimine koymuş olduğu hava savunma sistemi tamam radar olarak Konya'ya kadar görebiliyorsa ama Türkiye'nin oraya yapacağı bir saldırıda ya da bir etki yani bir savaşta çok çabuk bir şekilde etkisiz hale getirecek bir yer. Keza adalar fakat bir diğer konu bakın Türkiye Somali'de ben hep bunun örneğini veriyorum. İsrail Somali'ye gidiyor. Türkiye Pakistan İran ittifakı bir şekilde iyi ilişkiler geliştiriyor. Bir bakıyorsunuz Hindistan'da İsrail. Bakın bir de çok
1: hep
3: önemli.
1: Hep karşı cepheye oynuyor.
3: Evet, bir diğer konu da Sırbistan. Hiç bunu konuşmadık. Bakın Sırbistan, Türkiye ile Sırbistan ilişkileri çok iyi. Türkiye'nin Balkanlardaki bütün ülkelerle ilişkileri çok iyi. Bunu bozmaya yönelik politikalar izliyor. Bosna Hersek'te provokasyon yapıyor orada. İstismar ediyor bazı politikalarda. Sırbistan'la anlaşma imzaladı. Bakın bu anlaşma, en son yapmış olduğu anlaşma, İsrail'in hafif silah mühimmat üretimiyle ilgili bir anlaşma yaptı. Ve çok ilginçtir. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar İsrail'e yardım eden, yani böyle silah mühimmat konusunda üretim bağlamında 11 Avrupa ülkesi içerisinde Sırbistan 6 ülkeyle başta geliyor. Bu çok önemli. Ve bunu da ilişkiyi de geliştiriyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin nüfuzunu kırmaya çalışıyor. Hı hı. Yani hem sahada bunu yapıyor, hem de söylem olarak da işte ABD'ye bunu, Türkiye'yi
1: tehdit olarak. Benim de aklıma Türkiye'nin Bosna Hersek'e verdiği dronlar geliyor mesela. İşte yani. Kosova'ya verdiği dronlar geliyor mesela. Demek ki biz de o dengeyi kurmaya çalışıyoruz aslında. Yani
3: mutlaka zaten Türkiye'nin oradaki, bakın Türkiye bir askerlikte vardır, Yusuf Bey bilir. Etki alanı, ilgi alanı. Tamam. Türkiye'nin etki alanı ve ilgi alanındaki tüm izlediği dış politikayı kırmaya yönelik adımlar atıyor. Neden? Ya şimdi burada Türkiye İsrail'e tehdit değil. Bakın bölgede hiçbir ülke İsrail'e tehdit değil. Keza İsrail bölgedeki tüm ülkelere tehdit. Bunun altını vurgulamamız lazım. Çünkü bugün o devlet orada kurulduktan itibaren bugüne kadar sürekli olarak genişleme politikası izleyen, Orta Doğu'daki şiddetin kaynağı, menbaı olan bir ülke. Şimdi Netanyahu çıkmış diyor ki bizi boğmaya çalışıyorlar. Bir tarafta Yemen, bir tarafta İran, Hamas, Hizbullah. Peki Hizbullah ne zaman kuruldu? 82'de. Yemen'de İran etkisi ne zaman ortaya çıktı Husilere karşı? 2004'te. Sen ne yaptın bu tarihe kadar? 1982'ye kadar Lübnan'da neler yaptın? O bölgede neler yaptın?
1: Katli
3: yaptın. Evet, Filistin'de neler yaptın? Şimdi o zaman bu insanlar kendini savunmasın mı? Dolayısıyla bakın, yani İsrail Başbakanı bunu yapıyor ama her zamanki algı. Hatırlar mısınız? İran füzeleri düşmeye başladıktan sonra hemen ne dedi Avrupa'ya? Yani yardım edin dedi, açıkça bunu seslendirdi. Bizim sivillere yönelik saldırılar yapıyor dedi. Kendisinin yaptığı saldırılar ortada. Sivillere yönelik. Şimdi böyle bir İsrail siyaseti var. Böyle bir zihniyeti var. Ama buna çok çabuk kanacak ve bununla ilgili onların söylemlerine aldanacak da bir şey, Avrupa'da bir kesim var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Buna ister bilgisizlikten diyelim, ister Siyonizm olan ilgiden dolayı diyelim, ya da ister Yahudi sermayesinin yapmış olduğu algı operasyonları diyelim, ama sonuç itibariyle bundan faydalanan bir de İsrail var diyebiliriz. Netanyahu var diyebiliriz, ama nafile açıklamalar diyorum ben buna. O para da özellikle biraz önce belirttiğimiz miktar da Avrupa'nın savunma sanayinde ihtiyaç duyduğu ya da savunma sanayindeki harcanacak para. Buradaki en büyük payda, pasta da Türkiye'nin olması gerekiyor. Çünkü hakikaten Türkiye bu konuda çok etkili silahlara sahip ve sahada da test edilmiş silahlar bunlar. Hem terörle mücadelede, hem Azerbaycan'da, hem diğer alanlarda test edilmiş gücü ve isabetli vuruş oranları tamamen belirlenmiş silahlar diyebiliriz.
0: Bir cümle ekleyebilir miyim? Şimdi mesela Netanyahu denilen soykırımcı bugün diyor ki Türkiye'ye kendi uçaklarında kullanılacak motoru vermeyin, F-35'i vermeyin, işte havadaki dengeyi değiştirmeyin falan filan. Şimdi Türkiye'de birçok böyle F-35 lobisinin konuşan ağzı falan var. Ben F-35'lere hiçbir zaman içinde kötü uçak demedim. Demem de yani. Ama
1: Kaan önceliğimiz oldu.
0: Hayır, şöyle kardeşim, yani Türkiye'de ürettiğin Gökdoğan'ı, Bozdoğan'ı, AESA Murat radarını kullanamadığın tayyareyi al 30 Ağustos'ta merasim tayyaresi yap.
1: Peki.
0: Ya şunu söyleyeceğim. Var sende F-35. Hatta Amerika'da sendekinin 10 katı var. İsrail'e söylüyorum. Hı-hı. Hadi Tahran orada duruyor. Hadi duruyor.
1: Tek başa çözmüyor.
0: Ha, çözseydiniz ya, niye çözemediniz? Ya. Rejimi gönderiyordunuz. Halk ayaklanıyordu. Uranyumu alıyordunuz. Tıpış tıpış anlaşma yaptınız. Ey Netanyahu. Hadi çöz F-35'inle.
1: Peki, kısa bir mola verelim efendim. Birazdan Masada Ne Var'da konuşacağımız daha bu meseleye dair birçok başlık olacak. Lütfen bizimle kalın.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12 300 ana muharebe tankıyla 2800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

0: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi burada, hepsi.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
5: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
10: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
9: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: devam ediyor efendim. Elbette NATO gündemiyle devam ediyoruz. Söylemem gerekir ki hani çok yüklü bir gündemimiz var. Konuşacak birçok başlık var. Zaman nasıl yetecek bilmiyorum. Sayın Alabar'da şimdi Nisan ayında ABD merkezli Yahudi lobileri. İşte onlar kendilerine Demokrasileri Savunma Vakfı diye isim koymuşlar. Zaten hep böyle isimler koyuyorlar. Ondan sonra...
1: Tam tersi geçerlidir. Motto o. Ne diyorlarsa tersi geçerli.
0: Şimdi bunlar diyor ki... İşte Türkiye işte Müslüman kardeşlere Hamas'a destek veriyor. İşte terörle ilgili bağlantıları var vesaire vesaire. İsrail karşıtı, İran yanlısı bunlar falan diyor ve şey diyor. Sakın ha olur da Türkiye işte böyle hani uçak verme, motor verme bunlar olmaz. Bir de NATO'dan atın hatta bunları şimdi. Nisan ayında NATO'dan atından bugüne nasıl geldik? Bir şimdi ıskalamak da istemiyorum. Şimdi Trump bir hediye çantası ya da paketiyle gelecek ama Trump'ı bu artık hani hediye oluşturma aşamasına getiren de ne bileyim Kaan'ın kendi rüşünü ispat etmesi, Türkiye'nin bu anlamda hani ya biz bunlara vermesek de zaten beceriyorlar, bu işi yapıyorlar, algısının etkisi var mı? Bir de şunu da merak ediyorum, Safetek'te okudum, MUMTE ne demek ya da MUMTE, evet. İnsanlı insansız takım çalışması, evet. Bu İtalya'daki uçuşla ilgili kullanmışsınız, evet. Bu manşeti de. Biraz bunlarla konuşmak tabii. İstiyorum.
1: Şimdi stampa kavramlar diye kavramlar var ve bu stampa kavramları Siyonist medya yıllardan bu yana elinde çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Bu stampa kavramları kullanmayan medya organlarını da cezalandırıyorlar. Eğer cezalandırmaya yönelik tepki yükselmesini istiyorlarsa medya yöneticileri

0: ürünlerini satın alıyorlar. Mesela biz yıllarca İsrail'in Batı Şeria'daki işgallerine yerleşimci demiş bir ülkeyizdir.
1: Aynen.
0: Tamam mı? Yani settlers, yerleşimciler. Ne demek settlers? Hani Amerika'ya giden ilk pilgrims dedikleri onların kişiler Virginia'ya yerleştiğinde kendilerine settlers dediler. Tamam mı? Çünkü boş bir kıta, sadece Kızılderililer var belli bölgesinde. Onlar da yerleşimci. Aa, biz bir baktık ki Batı Şeria'da hırsız Yakupların adı ne olmuş? Yerleşimci olmuş. Hırsız adamlar ne yerleşimcisi? Lübnan'da Hazreti İsa döneminden kalma zeytinleri yaşı olarak tespit etmişler. Karbon teknolojisiyle Hazreti İsa'ya olan kinlerinden dolayı onları sökmüşler. Hala içlerinde İsa kini devam ediyor. Var görüntüleriyle sabit. Kamyonlara yükleyip 2000 yıllık zeytin ağaçlarını hırsız Yakupların yaşadığı Batı Şeria'ya götürüyorlar. Tamam mı? Bunlar hep stampa kavramlardır. Bu stampa kavramlarından bir tanesi şu an ekranda gördüğümüz soykırımcı tarafından kullanılıyor. Ve onun komuta ettiği medya tarafından. Nedir bu stampa kavramlar? Ben seni susturmak mı istiyorum? Saddam mısın sen? Sen diktatörsün. Sen işte kan dökücüsün. Tamam mı?
2: Yıllarca Erdoğan'a attılar manşetleri Batı medyasında.
0: Nedir bunların şeyi biliyor musun? Kabil'i Habil, Habil'i Kabil gösterirler. Tamam mı? Yusuf'u kuyuya atanlarla kuyuda kalmış Yusuf'u yer değiştirirler.
1: Sözünüzü kestim kusura bakmayın. Bir de bunu içerideki kişilere söyletirler. Söyletip onu kullanırlar.
0: Yani mesela bir küfürbaz var ya. O küfürbaz çıkar sözde gazeteci. Onlar adına der ki ya bunların hepsi zaten Müslüman kardeşler zihniyetli. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası döneminde haftalarca bunlar İhvan-ı Müslim'in işte Erdoğan'ın Suriye'deki politikası mezhepçi falan dediklerini gördük. Bir gün bir baktık Kılıçdaroğlu'nun elinde İhvan-ı Müslim'in en önemli ideolog kitaplarından Seyit Kutup'un Yoldaki işaretler var. Şimdi bana izleyenler diyebilir ki yok artık Kılıçdaroğlu Seyit Kutup'un Yoldaki işaretlerini mi? Evet, girin Google'layın görün.
1: Ya var.
0: Tamam mı? Şimdi bu stampa kavramları bölgede kendi çıkarlarının aleyhine kim faaliyet gösteriyorsa şak diye alnının ortasına yapıştırırlar.
2: Küfürbaz hatta Ortadoğu'daki tek demokrasidir falan
0: diye tabii, över. Tabii över ve Türkiye'de de Türkiye'yi Katar'la yani ihvancılarla işbirliği yapmak. Küfürbazın müktesebatı şu su şişesini dolduracak kadar yok. Kim Türkiye'de getirdi de onu koydu piyasaya? Çünkü çarşambada örtülü, başörtülü insan avına çıkıyorum dedi. Kevaşe kelimesini kullandı. Başörtülü hanımlar için. Bunların insan yüzüne bakmaması lazım. Hala Türkiye'de fikrine İtibar değer verilen de. Adam olarak görülüyor. Şimdi bu stampa kavramlar önemli. Birkaç cümle daha söyleyeyim. Tutturdular şimdi. İşte Sayın Cumhurbaşkanı İhvan-ı Müslim'inle olan ilişkileri falan. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru olan hükümetlerle işbirliği yapar. Mursi ile biz işbirliği içindeydik. Neden? Mısır'ın demokrasiyle seçilmiş ilk ismiydi. Ve bundan 2011-15 yıl önce bir İsrail darbesi sonucunda zindana atıldı ve hayatını yitirdi. Bugün İsrail'in hiçbir şekilde Mısır problemi yoktur. Neden? Sisi o denklem üzerine geldiğini çok iyi bilmektedir. Tamam mı? Bunları koyalım. Erdoğan'ın da Mısır darbesinde çok yüksek perdeden tepki vermesinin sebebi aynı melanetin Türkiye'de sergileneceğine yönelik öngörüsüydü. Nitekim yine bir Temmuz ayında 36 ay sonra güneyde sevdikleri ülke adına Türkiye'de aynısını yaptılar. Şimdi bu stampa kavramları kullananlar tek adam derler. Tek adam rejimi. Tek adam rejimi. Tamam mı? Radikal, diktatör, dünyada 72 bin tane Gazzeli'yi, bunların 30 bini kadın ve çocuk öldüren şu soykırımcı tipten daha radikal, daha terörist, daha tek adam kim olabilir Allah aşkına? Ne yaptılar Gannuşi'yi?
1: Türk ordusu kimyasal silah kullanıyor dedi.
0: Tabii işte onu kimle kullandılar? Kimle kullandılar onu? İçerideki adamlarıyla. Kim vardı içerideki adamlar? Tırların kapaklarını açmaya çalışıp onları Can Dündar isimli Amerikan battaniyesinde Alman Cumhurbaşkanı'nın kolunun altında sabahlayan Can Dündar'a kim söylettirdi? Güneyde sevdiği ülke adına yaptılar. Diyorlar ki kardeşim Reyhanlı'da bombalama olacak. Suriye sınırından şöyle şöyle bir araç girdi.
2: Plakasına kadar
0: verildi. Ne oldu?
2: Kapattılar.
0: İçerideki FETÖ yapısı var olan kontrol noktalarını da kaldırdılar. Ya. Biz bunları hep gördük. Şimdi ben senin stampa kavramına uyup

0: Aa, Türkiye'de tek adamlık varmış falan mı diyeceğim saf saf. Sen 72 bin tane insanı öldürmüş, katletmişsin. Batıdakiler de ağızlarını kapatmışlar, gözlerini yummuşlar, burunlarına pamuk tıkamışlar, kulaklarına parmak tıkamışlar. Olanı biteni görmemişler. Benden şimdi böyle saf demokrasi havariliği falan
1: Bir
0: yapmak
1: de
0: istiyor.
1: Türkiye'ye gelen işte AB temsilcileriyle ilgili olarak tweet attı ya, Türkiye bari demokrasi eder birkaç cümle söyleseydiniz falan diye.
0: Gibi. Şimdi
1: Yani.
0: gelelim çantaya. Yani ne çantaymış arkadaş? Yani Trump'ın Kaan'a güç verecek motorlarla ilgili burada yapacağı açıklamalar kıymetli. Bak, itiraz etmiyorum. Neden? Biz 2028 yılında uçuracağımız Kaanlar konusunda elimizi rahatlatacak. Ama Trump vermediğini düşünelim. Bu sonumuz değil. Sadece proje 4 yıl uzar, TF-35.000 seri üretime geçinceye kadar. Ha, peki kötü bir şey mi bu? Hayır. Seninle hep konuşuyoruz. Bir Trump zamanı var. Suriye'deki sorunu hallettik. İsrail'in dengesi değişti.
1: Doğru.
0: Şimdi bu motorlar geldiğinde elbette projenin planlanan takvimine göre çalışması açısından çok kıymetli bu husus. Bu esnada da biz TF-35.000'in seri üretim safhasına girmiş olacağız. Dolayısıyla Türkiye'deki savunma sanayi hala Soğuk Savaş'ın o basma kalıp düşünceleri içerisinde ekranlarda yorumlanıyor. Trump'ın çantasında şu var: yaşasın, verdi, kurtulduk. Ya Türkiye bunu çok geride bıraktı. O kadar farklı parametrede, o kadar farklı silahlar üretiyoruz ki bundan
1: Bizde bu mumtia uçuşu.
0: 4 gün önce hareketli hedefi takip eden balistik füze. Hareketli hedefi kruz dediğimiz seyir füzeleri takip eder. Balistik füzeler takip etmez. Dünyada ilk kez, bak, Roketsan'ın açıklamasını söylüyorum. Dünyada ilk kez Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun 3 balistik füzesi atıldıktan sonra belli bir noktaya gidiyor. Belli noktadaki hedef, ne diyelim ki, düşman gemisi. Balistik füzeler niye vuramıyor? 4 dakikada vuruncaya kadar bu yol
1: Gidiyor.
0: alıyor. Balistik füze yönünü güncelliyor ona göre ve donanma unsurları için büyük tehdit oluşturabilecek bir atış gerçekleştirdi. Aklı olan parmağını ısırır. Tamam, abartmıyorum, mübalağa etmiyorum. Yaptık çünkü testi yapılmış bir şey bu. Şimdi bunun dışında MUMTE, insanlı insansız takım çalışması. Bu böyle katakulliye geldi. Çok fazla konuşulmadı. Dünyada hava hava muharebelerinin artık geldiği nokta, bir tane insanlı sistemin etrafındaki 40'a yakın insansız sistemle beraber savaşacağı bir döneme geliyor. Yani bu bir Hürjet olabilir. İnsanlı burada M346 uçağıydı. Bir F-16 olabilir. Bir Kaan olabilir. Ne olacak emrinde? Kızıl Elma. Ne olacak emrinde? Anka 3.
1: Akıncı.
0: Ne olacak? Akıncı. Ne olacak? Bunun dışında kamikaze, ondan sinyal alabilen drone sistemleri gibi. Bu florayla uçuyor, tamam mı?
1: Keman keşleri de
0: Bak
1: atacak
0: ne
1: önünde.
0: yaptılar biliyor musun? Bu uçak havalandı. Türkiye'nin yapmış olduğu Leonardo ile birlikte test. Kızıl Elma'ya sinyal gönderdi. Sen de havalan. Kızıl Elma çıktı. Piste geçti ve havalandı. Bunları yaparken hiçbirisi joystickle falan idare etmedi. Tamamen yapay zeka ve
1: Kendi.
0: kendisine verilen komutlarla. Sonra Kızıl Elma ile, yani insansız sistemle insanlı sistem yan yana kol uçuşu gerçekleştirdi. İnsanlı sistem talimat verdi: benden ayrıl. Ayrıldı, gitti. Ne yaptı? Orada bir hava hava füzesini güneyde çok sevdikleri ülkenin uçağına kendi AESA radarını kullanarak fırlattı. Biliyorsunuz biz Kızıl Elma'yı Murat AESA radarıyla da test ettik ve dünyada, Amerika'nın da öncesinde, Amerikalılar da denedi ama görüntü
1: Vuramadılar.
0: yayınlayamadılar.
1: Vuramadılar,
0: Biz
1: evet.
0: görüntü de yayınladık. Bunu Anka 3'e yapacak. Bunu taarruzi insansız hava aracı Akıncı'ya yapacak. Ve o zaman bir insanlı sistemin etrafında afaki rakamlar 10 tane Kızıl Elma, 5 tane derinlikte bir bombardıman yapacak Anka 3 ve 20 tane de Akıncı olduğunu düşünün. Bu neyi getirecek bize? Şu çok önemli: niteliğin karşısına çıkartılmış nicelik. Evet, senin F-35'in daha kaliteli olabilir. Ama sana hava hava füzesi fırlatacak 40 tane insanlı sistem varsa karşında, birini attın F-35'ten, ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı,
1: Bitti zaten.
0: onlardan bir tanesi de
1: Şimdi
0: sana attığında sen
1: evet.
0: bitersin.
2: Şimdi bizim Kaan'ı, çok özür diliyorum. Kaan'ı, yani o işte F-110 motorlarını bir an evvel istememizin sebebi o. Çünkü şimdi F-16'larda, yani yaptığım okumalar ne kadar doğru bilmiyorum. Hocam daha iyi bilir,
0: Estağfurullah.
2: Yusuf Bey. Şimdi F-16'larda siz aynı anda, yani kendi geliştirdiğimiz sistemlerle 2 ile 4 arasında insansız hava aracını kullanabiliyorsunuz. Uçağın niteliği gereği. Ama siz Kaan

taktığınız zaman tasarım kendinize ait olduğu için, çünkü F-16'lar buna uygun uçaklar değildi. Bunları biz revize ettik, bu kadar oldu. Bunun üstü yok. Peki biz bu Kaan'ları bir an evvel 40 tane Kaan'ı kaldırdığımız zaman, bakın F-110 motorları

0: Kaan'ı kaldırdığımız zaman
1: 20 diyelim hocam. Hatta 20 diyelim yani.
0: Yani veya 20. 8 ila 10 tane insansız hava aracını kontrol edecek sistemleri kuracağız. Bizim Kaan'daki
1: 20 tane 8 tane de insansız sistem 160 bakın, tane karşı.
0: Bizim Kaan'daki konseptimiz bu. Bunu biliyor onlar. Delirmelerinin sebebi o.
1: Tabii.
0: Yoksa Kaan uçar 40 tane daha. Şimdi şeyi alıyoruz biz. Yani Eurofighter'ları alıyoruz. Eurofighter'lar bizim F4'lerin yerine. Yani hava yer. Çünkü hava kuvvetlerinde veya havacılıkta deniz hedefi ayrıdır. Hava muharebe unsuru ayrıdır. Hava yer. Mesela bizim hava yer konusunda hiçbir uçak sıkıntımız yok artık. Çünkü biz insansız hava sistemlerimizde TB3, TB2'ler, Akıncı şeyler, Anka serileri. Zaten biz yer hedeflerinde bizim üstünlüğümüzü aşamıyorlar. Bir de biz sürü drone'u kullanmaya başladık. İşin bir de enteresan kısmı. Fakat biz bu Kaan'ları ürettiğimiz zaman biz 8 tane işte çok multirollü bir sisteme geçiyoruz biz. İşte 3-4 tane yan tarafa kızıl elma koyarsın. Üste Akıncı koyarsın. Altta bilmem ne koyarsın. Bir tek pilot 5-6 tane veya 7-8 tane uçağı kontrol edebilecek. Şimdi böyle bir hava muharebesine girdiğiniz zaman bunun 8'i 10'u vurulsa ne olur?
1: Tam dediğim nokta. Nicelik niteliği aşacak.
0: Evet.
1: Bunu 2. Dünya Savaşı'nda Alman tanklarıyla Amerikan tanklarında gördük.
0: Evet.
1: Amerika'nın tankları Alman panzerlerinden M3'ler, M4'ler daha az kaliteli olmasına rağmen Almanların imha ettiği her bir Amerikan tankına karşılık 3 tane daha tank sürdü Amerikalılar piyasaya.
2: Kapasite, üretim kapasitesi yüksekti.
1: İşte. Öyle olunca da muharebenin seyri
0: hafifti. Yani Sherman tankları aktifti. Yani o Almanların ağır zırhlıları karşısında şey
2: bana yapıyor. Kabiliyet hızlıydı.
0: Tabii. Hatta Almanlar bunu becermeye çalıştılar. Böyle uzaktan ilk defa şey savaşında bunu denediler Leningrad kuşatmasına ama artık iş işten geçti.
1: Şeyi de unutmayalım sevgili İbrahim. Türkiye ile olası çatışma asla sadece Türkiye toprakları üzerinden karşılık verilmeyecek. Önemli bir şey söylüyorum. Ülke ismi söylemem. Ama sadece Türkiye. Bir de İran savaşından farklı olarak İran ne yaptı? Balistik füze attı. Başka kamikaze drone attı. Başka hiçbir şey yok. Kardeşim Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu gücüyle de karşı karşıya kalacaksınız.
0: Bir de karada
1: da Gazap'la da karşı karşıya kalacaksınız. Tamam mı? Yok öyle. Yok öyle. Sonuna kadar ne varsa. Biz bu savaştan çok şey öğrendik. Çok evet. Şey öğretti bu savaş bize. Kendimizi ona göre
2: İran
1: de hazırlayacağız.
2: Savaşı, değil mi?
1: Evet. Kendimizi ona göre de hazırlayacağız elbette. Ama sizin karşınızda İran olmayacak. Kaldı ki İran duruyor. Amerika'yı oraya çektin. Buna rağmen bir şey yapamadın. Benim karşıma Amerika'yı da getiremeyeceksin. Getiremeyeceksin.
2: NATO şemsiyesinden
1: dolayı ki, tabii ki.
0: Kriz çıkar.
3: Dünya savaş tarihinde, sözünüzü kestim hocam. Dünya savaş tarihi incelensin. Teknolojiye sahip olan ordular. Hatta şunu diyelim. Teknoloji üreten ordular daima kazanmıştır. Bakın, teknoloji satın alanlar değil. Teknoloji üretenler kazan. Hangi savaş izlerse inceleyin dünya savaş tarihinde. Yani 1200'lerden, 1300'lerden, 1500'lerden daha öncesinden o günkü teknolojiye sahip olan ve bunu üreten ordular daima muharebe sahasına kazan.
2: Tam mesela bu konuyla ilgili bir ifade okuyayım müsaadenizle. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar biliyorsun NATO parlamenterlerine de bir briefing verdi. Kızıl Elma'yı falan anlattı. Diyor ki dünyada 15 bin kadar savaş uçağı var. İnsansız savaş uçakları zamanla muhtemelen 30 yıl içinde hepsinin yerini alacak. Bu da muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak. Tüm jet uçuşlarının %90'ı eğitim uçuşu. Yani 10 uçağınız varsa hayatları boyunca 9'u aslında eğitim için kullanılıyor. Elinizde bir tane savaşacak uçak kalıyor. Burada ise eğitime gerek yok. Çünkü bilgisayar bunu bir kere öğrendikten sonra sadece optimize ediyorsunuz.
0: Evet. Konsept değiştiriyoruz.
3: Şimdi yani burada mesela İran savaşı çok şey öğretti diyor. Mesela İran ne yaptı? Hani biz hep eleştirdik ya hava savunma sistemi yok. Hı hı. Şimdi İran mesela işte hava savunma sistemi İsrail'in çok güçlüydü. Ne oldu? Delindi. İnsan şunu ister. Hem hava savunma sistemi hem de hava taarruz sistemi dengeli bir şekilde iyi olsun. Karşı tarafı caydırmak için. Ama İran bir meşhur şu anda ismi tam aklıma gelmedi. İtalyan pilot var. Askeri pilotun bir sözü var. Yani şöyle anlatayım tabiriyle. Sinekleri diyor havada yok etmeyin. Onların diyor merkezini yok edin diyor. Hı-hı. Mesela İran bunu yaptı. İran ABD
2: İsrail uçağı vurmak yerine İsrail'i vurdu.
3: Tabii, uçaklara saldırmak yerine hava savunma sistemi yerine hava taarruz sistemlerini çok güçlü tuttu. Radarları vurdu. Üste o uçakların havalandığı havalanlarını
0: Amerika'ya
3: vurdu. Yani onda füze rampalarını vurdu ve muharebe sahasını değiştirdi. Kendi lehine değiştirdi.

0: Değiştirdi. Yani bu çok
1: önemli. Abartı onu mesela şey diye söylüyor. Yunanistan uçakları kaldırır ama geri indirecek yer bulamaz diyor.
2: Kardeşim pis evet. bulamazsın yani. Tabii. Biz orayı tutar mıyız
3: Yunanistan'ın
2: yani?
3: Zaten bir coğrafi derinliği yok. Yani ben Yunanistan'a hiçbir zaman hani Ege adaları o adaları hep gezdik. Yunanistan'a defalarca gitmişimdir. Yani çok böyle parametre.
1: Ne o zaman niye füze koyup duruyorlar biz de kışkırtıyorlar?
3: Orada hesap başka. Ya ben şöyle bir şey var İbrahim.
0: İsrail'in orada şey
3: şimdi
0: var.
3: Bir parantez...
0: Kullanıyor. Yunanistan'ı kullanıyor kendini.
3: Ya yani. Yunanistan'da 3 tane Yunanistan var. Yani her gittiğimde o dikkatimi çeker. Biri kuzey işte Selanik hattında olan bir Yunanistan, Teselya. Biri Mora, Atina'nın çevresi. Bir de adalar Yunanistan'ı. Şimdi Teselya'ya gittiğinde bambaşka bir dünya. Adalarda bambaşka bir dünya ama Mora'ya gittiğinde adamlar deliriyor. Bir Türkiye düşmanlığı var, bir Türkiye karşıtlığı var. İnanılmaz prim yapıyor. Yani biraz da ondan da kaynaklanıyor bu.
1: İç siyasette de karşılığı var, o getiriyor.
3: Evet.
1: Peki, şimdi aslında konularda biraz geri değindik ama Trump Hürmüz sırasında NATO beni çok yalnız bıraktı diye çok şikayet ediyordu. Hani hepinize soruyorum, herkes de fikrini söylesin. Yani, Hürmüz gerilim bize ne öğretti?
3: Bir kere jeopolitik cazibenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Şimdi İran o Hürmüz hattı, şimdi İran eğer Hürmüz hattını kapatmasaydı ve maliyeti dünyaya yüklemeseydi bugün İran diye bir şey ortadan kalkar. Kaldı ki İran'ın toplumsal bütünlüğü de riskli bir ülke. Bizdeki kadar sağlam değil. Ama bize şunu öğretti. Bir, jeopolitik cazibe. Bugün Rutte bunu söyledi. Türkiye'nin de jeopolitiği inanılmaz derecede değiştirdi. Şimdi Türkiye'yi fark ettiler. İki, kendi alanınızda, mesela biz de boğazları tutuyoruz. Bunları kullandığınız vakit, kendi kritik arazi arızalarınızı kullandığınız vakit yüksek güvenirlikli bir sistem kuruyorsunuz. Savunma konsepti kuruyorsunuz. Kendi coğrafyanızı kullandığınız vakit ileri savunma ve ileri saldırı niteliklerinizi geliştiriyorsunuz. Bakın şu ana kadar geliştirdiğimiz bizim bütün savaş sistemleri bizim hem hava sahamıza hem bizim coğrafyamıza hem bizim iklimimize uygun silahlar. Yani bizdeki yerli ve milli silah sistemlerinin önemi bu. Şunu da gördük. Eğer savunma hattınızı denizlerde, karada, havada, uzayda, siber uzayda açmadığınız vakit belirli bir coğrafyadan sadece füze sallamakla yetinebiliyorsunuz. Ha füzelerin kıymetini de gördük. Mesela Türkiye işte bu Siper 3 modelini kullanmasının bir anda sebepleri bu. Füze sistemlerine geçmenin. Bunları da öğretti bize. Ve en önemlisi eğer siz gerçekten denizlere, uzaya, havaya hakim değilseniz 21. yüzyılda yoksunuz. Yani bu çok net. İşte İran'ın sınırlı kapasitesi bu. Mesela kara operasyonu bile yapamadı. Biz hep şey diyoruz işte Amerika Hürmüz'e sokulamadı ama İran da sokulamadı. Yani bize çok şeyler öğretti. Bu onun dışında işte savaş konseptleri, ekonomik. Mesela şu var. Şimdi 21. yüzyılın silahları veya savaş sisteminde artık sizin silahlarınız kadar, askeri gücünüz kadar dayanıklılığınız da çok önemli. Bu psikolojik dayanıklılık, ekonomik dayanıklılık, coğrafi dayanıklılık. Bunlar da çok kıymetli. Bize bunu da öğretti. İşte biz yerli ve milli sanayi, savunma sanayisini kurup kendimiz üretmek istiyoruz ya. Bu aynı zamanda bizim ekonomik dayanıklılığımızı da arttırıyor. Çünkü silah alarak, işte uçak alarak, füze alarak, tank alarak bir yere kadar geliyorsunuz. Ama ondan ötesi gitmiyor. Çünkü uçağınızı vurabilirler, tankınızı vurabilirler. Merminiz bitebilir. Şu an Türkiye, NATO'nun ve dünyada 155 milimetrelik obüs mermisi üretiminde lider durumda.
1: Çünkü o da öyle bir şey ki hiçbir şey durduramıyor.
0: Şimdi
1: obüs mermisi
3: öyle bir mermi ki o İbrahim
1: hiçbir
3: Bey.
1: Hiçbir şey durduramıyor.
3: Şimdi
1: yani.
3: Her derde deva bir mermi. Tam evet. Böyle Kalaşnikov gibi. Top olarak kullanabiliyorsun, tankta kullanabiliyorsun, evet. Uçaklara yükleyebiliyorsun. Yani 155 milimetrelik mermi o noktada ve bunu Amerika'da sistemleri biz kurarak üretmeye başladılar.
1: Peki. Sayın Alabar'da şimdi bir de Ankara'da böyle NATO'dan üyeler gelmişken Türkiye'de böyle hani savunma sanayi unsurlarının öne çıkan etkinlikler de düzenliyor. Siz de evet. Katılacaksınız.
2: Evet.
1: Yani ABD medyasında hani böyle Avrupa medyasında milyar dolarlık imzalar da atılabilir diye de haberler var. O anlamda bir değerlendirme almak isterim. Hani evet. Türkiye ne sunuyor, onlar ne talep ediyorlar bizden? Bir de Türkiye hani mesela Eurofighter'larda olsun işte Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayabilecek insan savaş araçlarında know-how da paylaşmak ve almak tabii, da istiyor galiba. Tabii. Yani hani sadece bizden istemeyin. Bizde de bilgi mesela şunu biliyorum mesela Ukrayna'dan biz bu motor kanatlarının sırrını almak için çok uğraştık mesela.
2: Tabii.
1: Yani hani Bu anlamda bir gelişme bekliyor musunuz? Yoksa bize hep eskisinden olduğu gibi ya siz koridorda bekleyin, ihtiyaç halinde biz camı kıracağız muamelesi yapmaya devam edebilecekler mi? O anlamda da bir yorum almak isterim. Sonrasında bir 30 dakikamız var. Şu MIT'in NATO 3.0 Türkiye raporunda konuşmak istiyorum. Açıkçası o çok önemliydi.
2: Şimdi yarınki bu 19'daki olay gerçekten önemli. TUSAŞ'ta Sayın Savunma Sanayi Başkanı'nın Haluk Bey'in koordinatörlüğünde yapılan önemli bir toplantı. Türkiye orada bir takım hava araçlarıyla alakalı da önemli bir takım şeyler yapacak, sergileler, sanayi ürünlerini sergileyecek hava araçlarıyla ilgili. Bu kapsamda Saab'ın hava ihbar kontrol uçaklarıyla Northman Grumman'ın istihbarat ve gözetleme uçakları için bir takım resmi imzaların atılması planlanıyor. Şimdi TUSAŞ'a baktığımızda biz TUSAŞ Avrupa'da NATO üyesi birçok ülkeyle alakalı zaten üretimler yapıyor. Hatta Boeing için bile üretim yapan bir yer TUSAŞ. Dolayısıyla ilk defa bu şekilde bir anlaşma yapılmayacak ama milyar dolarlık imza tabii Türkiye açısından oldukça kıymetli. Dolayısıyla yarın sadece bir NATO zirvesi takip etmeyeceğiz. Aynı zamanda da Türkiye'deki savunma sanayi ürünleriyle Avrupa'nın güvenliğine yönelik bir takım ürünlerle ilgili bir memorandum of understanding, yani bir mutabakat zaptının imzalanması söz konusu olacak. Bu kıymetli. Neden? Hem Türkiye ile Avrupa arasındaki bu savunma sanayisinin ilişkilendirilmesi açısından, yetenek kazanımı açısından, ilişkilerin farklı noktalara ilerlemesi açısından önemli. Hem de işte istihdam açısından önemli. Yani savunma sanayi yeniyor mu? Çok vardı ya böyle diye.
1: Diyorlar.
2: Yeniyor kardeşim.
1: SİHA mı yiyeceğiz diyorlar.
2: Ay, yiyoruz biz SİHA'yı. Yani 125 bin tane savunma sanayinde mühendisimiz çalışıyor, tamam mı? Bunlar aybaşı geldiğinde bu evlatlarımız bir şekilde gidiyorlar, maaşlarını savunma sanayisi üzerinden alıyor. 10 milyar doları geçtik geçtiğimiz yıl. Şöyle bir rakam vereyim. Türkiye 25 yıl önce savunma sanayinde bir yılda yaptığı ihracatı şimdi bir haftada yapıyor. Bak bir daha söylüyorum. Savunma sanayinin 2000'li yılların başında bir yılda yaptığı ihracatı şimdi bir haftada yapıyor. Sadece Nisan ayında 950 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu sene büyük ihtimal 12 milyar dolar gibi bir savunma ve havacılıkla kapatacağız. Yani bir %25 dolar civarında artış olacak. Savunma sanayinde artışlar o kadar kolay olmamasına rağmen hızlı gidiyoruz. Neden? Şimdi sizin rakipleriniz kim? İlk 10'un içindeymişiz. Niye ilk 3'ün içinde değiliz? Kardeşim, rakibin senin silah üretiminde Amerika. Rakibin Rusya, rakibin Çin, rakibin Fransa, rakibin İngiltere, rakibin Güney Kore. Şimdi bunlarla tabii ki rekabet edebilmek o kadar kolay şeyler değil. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçler içerisinde Türkiye'nin savunma sanayinden elde edeceği istihdamın ülke ekonomisi açısından da önemli bir hani dış politikada sağlamış olduğu ekstra katkıyı söylemeksizin söylüyorum.
1: Bir şey daha soracağım ondan sonra.
3: Yusuf Bey bir ek yapabilir miyim?
1: Tabii buyurun.
3: Şimdi çarpan etkisi diye bir şey vardır ekonomide. Yani bugüne kadar endüstriyel ülkeler, büyük ülkeler hep uzay ve havacılık işte savunma sanayisini sayesinde zenginleşmiştir. Nedir ya bu?
1: Aselsan röntgen cihazları yapabilmiş gibi aynı zamanda.
3: Mesela şimdi bizim büyük çiftliklerimizde, büyük tarım şeylerimiz artık mesela drone'la ilaçlama. Ben bunu geçen memlekette gördüm. Yani adam binler, yüzlerce dönüm tarla drone'la ilaçlama yapıyor. Şimdi bunların hepsi savunma sanayisinin gelişmesiyle.
1: Hatta bir tanesi arabasını verip drone'la takas etmiş, dalga geçmişler köylüler. Ya araba verip bu alınır mı diye. Şimdi hepsi kuyruğa girdiler diyor. Tabii. Bana gelip diyor
3: yani,
1: yap diye.
3: İlaç diyor bilmem ne. Yani bu çarpan etkisidir bu. Bu endüstriyel dönüşüm. Bu yarın bir gün tarladan patates olarak da çıkacak.
1: Peki şeyi soracağım. Üstad şimdi Sayın Alabar da biliyor. Aradan yıllar geçtiği için artık devlet sırrının teliği kalmadı. Yıllar önce bir bu sektörden çok önemli birisi dedi ki ya biz bir uzay üssü yapma mücadelesi veriyoruz. Evet. Hani ülkeyi size söylemeyeceğim ama dedi yani bunun için gerçekten çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Biz hatta Senel Abarda'yla ya neresi olabilir diye ekvator çizgisinden şöyle bir bakalım dedik ondan sonra. Sonra benim aklıma Sayın Cumhurbaşkanı 2011 yılında Somali'ye yaptığı ziyaret geldi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'yla Atatürk Havalimanı'nda devlet konuk evinde o dönem ATV'deydim. Bir yarım saatlik bir mülakat da yapmıştık. Hani oradaki durumu anlatmıştı, sahip çıkmamız gerektiğini. Hatta o zaman Somali kampanyası yapılmıştı, yardım kampanyası. Konuyu nereye bağlayacağım? Üstad gerçekten büyük bir vizyon olmazsa
2: tabii canım.
1: Hiçbir şey olmuyor tabii galiba.
2: Yani, hani, yani öyle kuantum muantum deyip bisikletle Muharrem İnce pozları verebilirsiniz ama yani hayaller öyle de gerçekler para kuleleri.
1: Şöyle soracağım. Tamam mesela şunu da yapmıyor mesela Sayın Erdoğan.

0: İşte Hakan Fidan sen git Somali'ye bir bak ya da ne bileyim savunma sanayi başı sen
1: Tabii.
0: git bir Somali'ye bak diye de göndermiyor. Yani o kadar hani terörün olduğu, açlığın, sefaletin, hastalık riskinin olduğu bir yere Sayın Hanımefendi'yle Emine Hanım'la birlikte gidip o çocukları gerçekten bağrına basıp hani samimi bir sevgi de göstererek ama aynı zamanda hani jeostratejik deniyor herhalde. O bölgenin kıymetinin de farkında olarak biz acaba birlikte ne yapabilirize kafa yormak, bir gönül alıp bir de aynı zamanda üstüne bir şeyler koyabilmek. Hani bu vizyona yetişmek de gerekiyor herhalde. Bir yani
2: İbrahim Bey şunu diyor, bütün işte Afrika kıtasındaki birçok ülkede bu açıklamalar var. Yani bu Fransa'nın, İngiltere'nin, Portekiz'in, Hollanda'nın sömürge politikalarına karşı dan sonra Çin geldi diyor. Baktık ki diyor Çinler çok farklı bir politika izliyor. Orada Çin çok yaygın. Ve ardından Türkiye geldi diyor. Türkiye hepsinden farklı. Yani kazandır kazan. Bakın kazandır kazan. Yani bu Türkiye'nin orada izlediği bu politika, insancı ve barışçı politika Afrikalı uluslar, ülkeler, milletler üzerine çok büyük etki yaptı olumlu yönde ve Türkiye'ye karşı bakış açıları değişti. Yani bunu yani sömürgecilikten nereye kadar geldiklerini gördüler yani. Kıymetleri ortaya çıktı
1: şimdi
2: Afrika'da.
1: bizim bir dönem işte aldık ya bu işte yani denizlerde araştırma petrol
0: Sondaj
1: doğalgaz
0: gemileri.
1: sondaj gemileri.
0: Onda yerden yere vurdular üstad. Yani
1: Şu an var ya
0: yere bir bakraç bile
1: mesela bazı yerlere
0: bulamadınız mı diye.
1: gidemiyoruz. Neden? O kadar şeyi dolu ki gündemi ve inanılmaz da para da kazanıyoruz. Şimdi Afrika'da neredeyse bütün ülkeler işte Somali hattı, Sudan hattı olduğu gibi kiralanmış. Yani buralarda hükümetler tarafından petrol ve doğalgaz sondajlama. Ve yani şu an 7 tane var galiba.
3: Evet.
1: Biz bir 7 tane
3: Dünyanın
1: daha
3: en büyük
1: alsak,
3: filolarından bir tanesi
1: bakın bir
3: var.
1: 7 tane daha alsak
3: Alsak gider.
1: yetmeyecek.
3: Tabii.
1: Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi şey diyorlar, Doğu Akdeniz'de niye araştırma yapıyor? Çünkü dolu, gündemleri dolu. 2-3 tanesi Karadeniz'de, 2-3 tanesi
3: Pakistan
1: aşağıda.
3: mesela
1: Yani
3: Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Okyanusa bakan bir taraf var, Hint Okyanusu'na. Yani gelin burada yapalım falan diyor.
1: evet, Pakistan.
3: Bir bakraç kova bile petrol bulmadığımız halde bu masrafı niye yapıyoruz diyen kimdi? Ali Mahir Başarır. Veli Ağbaba'yla beraber vizyonlarının gerçek anlamda neye çalıştığını bugün daha iyi görüyoruz.
0: Ya.
3: Ya. Değil mi? Kargo poşetleri falan.
0: Peki, iç siyasete girmeyeceğiz NATO gündemi
3: Yo,
0: ama
3: yani,
0: bir yerden bir
1: ama, evet,
3: siyaset,
1: ama
3: siyasetle
1: tutuyor yani
3: ilgili
1: illa bir
0: NATO bir
1: yerden
0: yerden
1: gidiyor.
0: denk geliyor yani vizyon meselesi deyince de kaçamıyoruz. Şimdi MIT'in NATO 3.0 Türkiye raporuna biraz konuşalım istiyorum. Yaklaşık olarak bir 20 dakikam kaldı. Ben bir cümle okuyayım. Diyor ki rapordan okuyorum. Büyük güç rekabetinin sertleşmesi, Çin'in teknolojik ve ekonomik yükselişi, Rusya ve Ukrayna ve ABD, İsrail, İran savaşlarının gösterdiği askeri ve jeopolitik yapısal kırılganlıklarla dönüşüm her aktörü çoklu kriz ortamına hazırlık yapmaya itmektedir. Buna ek olarak hibrit tehditlerin yaygınlaşması ve tehdit ortamının giderek bulanıklaşması uluslararası güvenlik paradigmasını köklü biçimde dönüştürmektedir. Öncelikle hani MIT'teki emek verenleri buradan tebrik ediyoruz. Hani dünyaya dair böyle vizyonlar ortaya konulması, bizlere de ufuk açacak bilgilerin paylaşılması çok kıymetli. Bizler elbette ekranlarımızdan bu bilgileri vermeye çalışıyoruz ama hani istihbarat teşkilatımızın bilinmez kahramanlarının bu işleri yapması da gerçekten hoş. Sayın Alabar'da
3: üç konu var burada.
0: Her aktörü çoklu kriz ortamına
3: Üç
0: hazırlık
3: tane
0: yapmaya
3: şey var.
0: gitmektedir.
3: Çoklu kriz ortamı,
0: Ne
3: hibrit
0: demek çoklu
3: tehdit
0: kriz?
3: ve uluslararası güvenlik paradigmasının değişimi. Şimdi çoklu kriz, yani sadece biz İran-Irak savaşı, İran-Amerika savaşında İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki askeri çatışmayı mı konuştuk? Enerji krizinde konuştuk.
0: Doğru.
3: Çünkü
0: İç savaşı da aslında, iç savaş ihtimali de
3: İşte
0: konuştuk.
3: çoklu krizden kastettiği o. Yani birçok alanda krizi yaşıyorsun, savaşı yaşarken. Yani İran'la Amerika savaşıyormuş. Bana ne sabaha kadar değil, yılın sonuna kadar savaşın diyemiyorsun. Neden? 20 milyon ton petrol çıkmaz oldu. Petrolü bir baktık biz. Varili
0: 120 dolar.
3: 114 lira. İşte Türkiye'de Eşel Mobil uygulandığı için 70'leri 80'leri hiç geçmedi ama yani bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi bütçesinden karşıladı
0: Doğru.
3: bunu. Falan falan. Çoklu kriz ortamları bu anlamdan. Ya da neden? İşte bir iç savaş çıkıyor Suriye'de 11 yıl sürüyor değil mi? Avrupa'yı nasıl vuruyor? Düzensiz göçle vuruyor.
0: Doğru.
3: Al sana başka bir boyutu krizin. Bir de hibrit tehditler. Yani hibrit tehditler artık sadece konvansiyonel olarak karşımıza çıkan adamın tankı topu çıkmıyor. Yani herhangi bir grubun elindeki, ülkenin demiyorum, kamikaze dronlar sizin için tehdit olabiliyor. Ya da enerji güvenliğindeki sıkıntılar sizin için farklı bir tehdit kategorisine girebiliyor. ya da bunun dışında sağlıkla ilgili konular tehdit olabilir.

0: olarak karşınıza çıkabiliyor, işte pandemide olduğu gibi falan. Şimdi dolayısıyla hem çoklu kriz ortamları var, hem de tehdit artık hibrit hale gelmiş. Birçok farklı, şimdi yeni güvenlik paradigması diye bir şey var. Yeni güvenlik paradigmasının ölçütlerinin içerisinde tank top yok sadece. Enerji arzu güvenliği var, efendim çevreyle ilgili boyutları var, birçok nokta var, gıda ile ilgili boyutları var falan. Şimdi mesela Ukrayna Savaşı birden dünyanın gündemine iki şeyi soktu.
1: Tahıl koridoru.
0: Biri tahıl koridoru, diğeri de gübre fiyatları.
1: Doğru.
0: Çünkü gübreyle ilgili üretim Rusya'nın en büyük üretim kalemlerindendi. Hatırlayın, savaşın başladığı zamanda, ben biliyorum, köylü bir ailenin çocuğuyum. Birçok çiftçi arkadaşım bana gittiğimde Balıkesir Kepsu'da, biz bu sene hiç gübre atmadık. Buraya geldi. Neden? Çünkü o zamanın parasıyla 1000 liraya gelmişti çuvalı. Yani oraya işte adam küçük bir yere 10 torba gübre atsa 10 bin liraya, buğdaydan alacağı para o kadar değil. Bu yaşandı yani bu ülkede. Bir de uluslararası güvenlik paradigmaları köklü bir şekilde değişiyor. Yani testiye kurşun atarım, keçeye pala çalarım diyemiyorsunuz. Ne diyor Amerikalı bir general? Hava üstünlüğü, soğuk savaş ve 2020'li yıllara gelinceye kadar sürekli Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Dünyanın hangi coğrafyasında olursam olayım,
1: havaya
0: hiç gökyüzüne bakma gereği hissetmedim.
1: Doğru, doğru.
0: Ama şimdi hissediyor.
1: Drone geliyor mu diye.
0: Çünkü güvenlik paradigması değişiyor artık. Artık tehlike düşmanın F-35'inden gelmiyor sadece. Durduramadınız işte sizin demir kubbe diye ala yubala ile anlattığınız şeyi, kevgire döndürdü İran. İran'ın kevgire döndürdüğünü biz perme perişan ederiz. Bakın burada hamaset gütmeden söylüyorum. Perme perişan ederiz. Şimdi o zaman uluslararası güvenlik paradigmalarında da değişimler var. Sadece savaşın boyutunda değil, hizalanmalarda, ittifaklık ilişkilerinde de var. Şimdi siz mesela görüyor musunuz? Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan Dışişleri Bakanları kaçıncı kez bir araya geliyorlar. Şimdi güvenlik paradigmasında sadece NATO'ya güvenebilir miyiz? Namık'tan tweet atıyor. Yine girdim iç siyaset ama mecburum. Ne işin var Somali'de deniz aşırı maceracılık? Ya kardeşim, Somali'de çok petrol arayan gemiye bir saldırı olduğunda NATO senin yanında olacak mı? NATO şunu diyebilir. Tamam da kardeşim, Somali'deki üssün beni ilgilendirmiyor. Ben Türkiye'ye saldırı olursa yanında olurum.
1: Doğru.
0: Şimdi siz peki Kızıldeniz'de güvenliğinizi nasıl sağlayacaksınız? Umman Körfezi'nde güvenliğinizi nasıl sağlayacaksınız? Buradaki ülkelerle ittifaklık ilişkisi değilse de yan yana hizalanma ilişkileri geliştiriyor Türkiye. Ama deniyor ki ya eski köye yeni adet getirmeyin. Nedir bizim gerçek adetimiz Ünal Çeviköz'e göre falan? Azerbaycan işgal edilirse Demirel gibi cevap verilir. 4 helikopter istedim diyor Ebul Feyzel Çibek. Bana bir tane diyor, savaş helikopteri de değil, yaralı taşıyacak, gönderemedi. Neden gönderemedi? Olmadığından değil. Sovyet korkusundan dolayı gönderemedi. Konvansiyonel adamlar çünkü bunlar. Şimdi dolayısıyla sizin farklı coğrafyalarda başınıza gelebilecek olaylarla alakalı çok farklı şeyler yapmanız gerekirken adam diyor ki eski köye yeni adet getirmeyin. Ne yapalım o zaman? Şunu yapalım. Avrupa ve Amerika Batı lokomotif olsun. Biz vagon alalım, onlar nereye gidiyorsa takip edelim.
1: O zaman Rusya ile savaşacaktık Ukrayna safında.
0: Tabii canım, bir dakika, savaşmadın mı? Sivastopol'da seni nasıl savaştırdılar? Yani 1914'te Sait Halim Paşa diyor ki anılarında, bir sabah kalktım diyor, Enver Paşa bana sormadan, sadrazam Sait Halim Paşa anılarında yazıyor, bilfiil kendisi, içeriye almış Goben ve Breslau'yu. Niye diyor bana sormadan yaptın? İşte efendim işte kaçıyorlardı, sıkıntıya düşmüşlerdi, almak durumunda kaldık falan. O arada da diyor bize Sultan Reşat'la diğer gemimiz İngiltere tarafından verilmemişti. Tıpkı F-35'lerde olduğu gibi. Tıpkı işte diğer...
1: O zaman da 5 milyon altın mı ne verilmiş?
0: Ha, yani kömürüne kadar vermişler. Rauf Orbay oraya yani, almaya gidiyor. Ödenmiş. Kömür parası bile ödenmiş. Kömür parası. Kömürlü o zaman motorlar gelecek. Vermediler diyor. Biz de bunları Almanlardan aldık diyor. Sait Halim Paşa İngiliz Büyükelçisi'ne falan anlatıyor. Rus Büyükelçisi'ne falan anlatıyor. Ne koyduk adını? Yavuz'la Midilli koyduk değil mi? Girseydi... Girmekle kalsaydı sorun değildi. Sadrazamın haberi olmadan aradan geçen 3-4 ay içerisinde o iki gemi gitti. Hiç lüzumu yokken, hiçbir şekilde istişare edilmeden 3 kafadarın almış olduğu kararla Sivastopol limanları dair Rusların limanlarını vurunca
1: Ukrayna'nın hemen karşı tarafına düşüyor.
0: Rusya bize savaş ilan etti. Savaş ilan edince Sarıkamış'ta kaç bin askerimiz donarak öldü? 90 bin. Biz o askerlerimizin şehadetini kutluyoruz ama tarih kitaplarında hiç şunu öğretmediler. Peki kardeşim, biz bu savaşa niye girdik? Girmeyip 90 bin evladımızı Allahu Ekber dağlarında tifodan, tifüsten öldürmeseydik daha iyi değil miydi? Hiç sordurtmuyorlar. Peki bunun dışında hangi savaşa girdik? Çanakkale'ye girdik. 250 bin evladımız 15 yaşında toprağa girdi, 17 yaşında toprağa girdi. Şimdi bu ve bunun gibi olayları yaşat, yine yaşatırlardı. Yaşatmadılar mı yani? Ne diyordu Namık'tan? Ya dedi, bu nasıl deniz kuvvetleri komutanı ya dedi. Karadeniz'de Türkiye'nin NATO üyesi olduğundan haberi yok daha falan. Sizce deniz kuvvetleri komutanlığı makamına gelmiş çok başarılı bir denizci general olan amiralimiz NATO'da olduğumuzun farkında değil mi? Şunu yaptı. NATO Karadeniz'e girmesin, biz bu mayınları hallederiz dedi. Bu Washington'ı rahatsız etmedi. Washington'ın Türkiye'deki Gazi Meclis'teki temsilcisi Namık Tan'ı rahatsız etti. Kardeşim bunları bilelim. Takkeyi önümüze koyalım. Kararlarımızı buna göre verelim. Tekrardan bu ülkeyi Rusya'nın karşısına oturtacak Meral Akşener gibi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi altılı masa söylemlerini hep duyduk. Onlarla beraber yola gidip bu ülkenin bıyıkları yeni terlemiş evlatlarımızı Rusya'ya cepheye mi göndereceğiz Allahu Ekber dağlarında olduğu gibi, yoksa sadece kendi çıkarımız için mi savaşacağız? Sayın Cumhurbaşkanı bir özel televizyon kanalında kelimesi kelimesine aynen şöyle söyledi. Eğer ferasetli davranmasaydık bizi Rusya'yla savaştıracaklardı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bizzat söyledi.
2: Doğru.
0: E kardeşim, eğer savaştıramadılarsa seni bu şekilde iktidarından etmek için New York Times editörler toplantısında Biden orkestra şefliği yapar.
2: Doğru. Türkiye'deki dostlarımıza devireceğiz der.
0: Tabii.
1: Evet. Üstad, şimdi bu NATO MIT'in NATO raporundan bir satır daha okuyacağım müsaadenizle. Türkiye NATO 3.0'ın ihtiyaç duyduğu müttefik profilinin güçlü ve istisnai bir örneğidir. Kendi güvenliğini üretebilen, kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren, bölgesel krizleri okuyabilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve stratejik özelliklerini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe doğru evrilmektedir. Bu evrilme, Türkiye'yi NATO'nun dönüşüm kapasitesini fiilen test eden ve güçlendiren aktörlerden biri haline getirmektedir. Ne demek bu işte stratejik özelliğini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe, ne demek, ne istiyor, ne demek istiyor?
3: Şimdi tabii Türkiye'nin bugün bölgedeki konumu, gelişme, bunu hep sabit şeyleri söylüyoruz ama toplumsal gücü. Mesela bir öncekinde sürdürülebilir güvenlik başta var MIT'in. Hı hı. Orada diyor ki güvenliğin askeri, ekonomik ve toplumsal boyutları farklı başlıklar olmaktan çıkararak aynı mimarinin tamamlayıcı unsurlarına dönüştürür. İbrahim Bey, bunları sizle de hep konuştuk. Şöyle dedik. Bizim askerlikte şöyle bir şey var. Milli güç unsurları deriz. Milli güç unsurlarını tanımlarken ekonomik güç, askeri güç, siyasi güç, toplumsal güç gibi unsurları bunlar sayabiliriz. Mesela bunlardan örnek verelim. Bunların nasıl hep birlikte senkronize hareket etmesinin öneminden bahsedelim. Mesela İsrail'in demir kubbesi delinince ne oldu? İsrail halkı limanlara, havalimanlarına koştu. Demografik yapısı zayıftı. Çünkü herkes çifte pasaportluydu ve ülkeyi terk etti. Aidiyet duygusu yok. Yine farklı bir şeye bakalım. İran. İran bombalandı. Muhalifler geri dönmeye başladı. Bakın bu toplumsal gücün yansıması olarak çıkıyor. Devletin yanında yer aldı. Şimdi askeri güç keza öyle. Siyasi güç. Bakın bir yerde siyasetin almış olduğu kararlar, siyasetin aldığı kararlar ekonomiyi etkiler. Toplumsal gücü etkiler. Çıkarılan kanunlar, alınan kararlar her siyasi kararın bir sonucu olur. Hangi yönde alıyorsa, ekonomi ise ekonomik yönde. Toplumsal yönde, kültürel yönde. Olumlu ya da olumsuz. Şimdi sizde öyle bir siyasi irade var ki almış olduğu kararlarla hepsine çarpan etkisi yaratacak şekilde olumlu yönde sahaya yansıtıyor ve milli güç unsurlarını bir arada güçlendirerek ortaya çıkarıyor. Mesela terörsüz Türkiye. Şimdi herkes diyor ki işte Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Erdoğan bunu neden ortaya attı durup dururken? Ya bunun bir mantığı vardı yani. Şimdi bugün İsrail'in biz Suriye'de, İsrail'in bu coğrafyada kendisine tehdit olarak gördüğü devasa büyüklükteki coğrafyaları, farklılıkları kullanarak bölüp parçalamak istediğini biliyoruz.
2: Tabii.
3: Şimdi bunun
2: Laskiye'de, Süveyda'da denediler.
3: Evet. Bunun önüne geçebilmek için bunlar ortaya çıkarıldı. Bunlar iç cepheyi güçlendirmek için, Türkiye'deki toplumsal yapıyı güçlendirmek, bir araya getirmek için yapıldı. İşte bütün bunlar Türkiye'yi, o biraz önce yine MIT'in raporunda belirtildiği gibi,

0: güvenli, güçlü bir müttefik haline getiriyor. Stratejik bir güç haline getiriyor. Ve bunlar da bir şekilde bunun Avrupa ülkelerde görüyor, Amerika'da görüyor, bir başkası da görüyor, Çin'de görüyor. Bakın Çin'de görüyor. Değişen, hani biraz önce de bahsettik ya, değişen bir teknolojik ve ekonomik bir dönüşüm var. İşte kritik minerallere geçiriyor ama hidrokarbonun etkisi azalmıyor. Kritik mineral jeopolitiğine geçiriyor ama hidrokarbonu biz nerede gördük? Hürmüz'de gördük. Ne kadar önemli olduğunu gördük. Oranın kapanmasının, jeopolitiğin. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'nin bu tehditler ortamında, gelişen tehditler ortamında Türkiye'yi örnek bir ülke durumuna da çıkarıyor diyebilirim.
1: Peki burada şeyle dikkat çekiliyor. Askeri kapasite kadar üretim sürdürülebilirliği ve teknoloji sahipliği kadar bu teknolojiyi uyarlama kapasitesi belirleyici hale gelmektir. Yani müşterek harekat kabiliyetinden bahsediyor anladığım kadarıyla ve aynı zamanda teknolojiyi uyarlama dediği mesele tam da sizin o anlattığınız duruma denk geliyor. Bu anlamda Allah şükür iyi gidiyoruz gibi görünüyor. Şöyle bir ifade okuyacağım Üstad yine rapordan. Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji baskısı ve kritik altyapı sabotajları çoğu zaman açık askeri saldırı eşiğinin altında kalmakta. Ancak hedef toplumların karar alma süreçlerini, ekonomik istikrarını ve kurumlara duyulan güveni aşındırarak stratejik sonuçlar üretmektedir. Bu durum bilişsel güvenlik ve toplumsal dayanıklılığın ulusal ve kolektif güvenliğin ayrılmaz unsurları haline geldiğini ortaya koymaktadır. Burası dikkat çekici. NATO'nun bu yeni paradigmaya nasıl uyum sağlayacağıysa belirsizdir diyor. Yani MIT'in yaptığı bu tespitlerde NATO biraz geride kalıyor eleştirisi de mi evet, var bu meselelerde?
2: Şimdi bakın şimdi bu zirvede Türkiye'nin argümanı şu. 360 derece güvenlik ekseni ama çok boyutlu güvenlik derinliği. Ne demek bu? Şimdi mesele artık diyor ki Türkiye, MIT'in bu raporunda, artık güvenlik sadece tank sayısı, top sayısı, uçak sayısında değil. Bu işin askeri bir boyutu var, istihbarat boyutu var, yapay zeka boyutu var, algı boyutu var, toplumsal dayanıklılık boyutu var, ekonomik boyutu var. NATO
1: hatta
2: diyor.
1: Hatta dijital kuşatma ile psikolojik harp boyutu var.
2: Yani o algı işte onu demek istedim. Dijital, psikolojik, sosyolojik derinliği var. Artık diyor NATO buna uyum sağlamalı. Çünkü işte biraz önce de sormuştunuz ya Hürmüz Savaşı bize neyi getirdi? Şimdi bakın hocam da dedi İran'da yaşanan hadise ne? İşte İsrail saldırıya uğradığında insanlar çekip gidiyordu. Ama İran'da insanlar işte bakın 7 milyon insan cenazeye katılmış. Hiç önemli değil. Yani İran'da rejimi sevmeyen de çok ama seven de çok. Ve bu İran'ı ayakta koydu. Şimdi bu savaştan anladığımız şu diyor ki artık NATO tek boyutuyla sadece tank sayısı, top sayısından ibaret değildir. Bir toplumsal ve derinlikli bir savunma ağı kurmak zorundadır. Peki buna hazır mıdır? Bunun hazırlığı sadece külfet paylaşımıyla olmaz. Külfetin dağıtımıyla da ilgilidir diyor. Yani diyor ki üretim, stok, sürdürülebilirlik, lojistik. Bütün bunlarla beraber diyor yeni bir NATO konseptine geçilmesi gerekiyor. İşte NATO 3.0 dediği yani Hegseth'in dediği aslında bu da değildi. Yani dedi ki NATO'ya yeni bir görev veriyoruz demek istediydi. Fakat bu o kavramı aldık biz bu raporla bu boyuta çevirdik. Yani şunu diyor Türkiye MIT raporunda artık diyor madem 3.0 diyorsanız diyor bu sadece diyor işte yeni düşmanlar, yeni rakipler belirliyor.
1: Yani Asya Pasifik'e adres göstererek olmaz diyorsun.
2: Olmaz. Sadece. Çünkü siz bu derinliğe inmediğiniz zaman yani suyun derinliğine dalmadığınız sürece suyun dibindekini göremezsiniz. Çünkü tehdit artık suyun dibinden geliyor. Sizin bir suyun içinde fotoğrafını çekmeniz lazım. Nerede köpek balığı var? Nerede deniz yıldızı var? Nerede şey var? Yani metafor kuruyorum. Evet. Dolayısıyla bu rapor bu noktada gerçekten hani NATO'nun bugüne kadar yapılan okumalarını da yeniden analiz ettirecek bir rapor. Yani bu çok boyutlu bir rapor şeklinde hazırlanmış. Hakikaten dediğiniz gibi kim hazırladıysa emeklerine sağlık.
1: Peki. Sayın Albar'da 3 dakikam kaldı ama Asya Pasifik denklemi içinde kısa da olsa bir değerlendirme almak isterim. Yani NATO'nun tavrılara kadar gitmesine gerek var mı? Gerçekten sonuçta bu bir savunma örgütü aslına bakarsanız. Hani Amerika'nın ticari kapasitesindeki eksiklikleri askeri kapasiteyle kapatmaya çalışması ne kadar doğru bir yaklaşım sorusunu sormak istiyorum. En azından 3 dakikada olsa bu konuyu da biraz
3: şimdi
1: konuşalım
3: tabii ki
1: istiyorum.
3: NATO Amerika Birleşik Devletleri ile varlığını sürdürebilecek bir organizasyon ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir yerde NATO'nun olabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü biraz önce Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya üzerinden

0: yaptığım değerlendirmede herkesin farklı notalarda farklı davullar çaldığını, farklı enstrümanları farklı bestelerle üflediklerini söyledim. Şimdi böyle bir ortamda ABD yoksa NATO da yok. Peki ABD varsa, ABD önünde ya da sonunda Çin'i kuşatma siyaseti konusunda NATO'yu savaşa sokacak anlamında değil ama boğazların kontrol edilmesi, Güneydoğu Asya'ya NATO'nun bazı birliklerinin farklı gerekçeler gösterilerek gitmesi gibi hususlar gündeme getirilecektir. Ki bugün Rutte'ye sorulan bir soruda İran'a yönelik olan harekat ile NATO arasındaki ilişki sorulduğunda Hürmüz Boğazı'nın açık halde bulundurulması deniz seyri sefer güvenliği açısından NATO'nun birincil derecede ilgilendiği bir husustu.
1: Ve NATO ticaret yolları bizden sorulur diyecekler. Şimdi
0: diyor ki yani ticaret yolunda NATO Avrupa'nın ve NATO ülkelerinin güvenliği açısından önemli. Yani sana şöyle demeyecekler. Ya ben Çin'e karşı sefere gidiyorum. Kiziroğlu, Mustafa Bey gibi. Hani siz de atımın terkisine binin beraber gidelim falan değil bu. Yani diyecekler ki işte Çin'in orada inşa etmiş olduğu yapay adalar var. Bu adalar ticaret güvenliğini bir şekilde sıkıntıya tehdit sokmaktadır, tehdit etmektedir. AUKUS gibi bir oluşumla NATO üyesi ülkelerin ikişer tane muhrip verdiği 30 tane ülke var. Hadi Arnavutluğu, Makedonya'yı falan silelim. 10 ülke ikişer muhrip verse 20 tane donanmadan oluşan devasa bir şey bu. Bunu isteyecek Trump. Bu olur mu olmaz mı? Ya da olmalı mı? Şimdi bunun olma ihtimali büyük tartışmalara gebe olacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri isterse NATO'yu peşinden sürükleyebilir. Bana sorarsanız açık denizlerin güvenliğine yönelik Çin'in bir tehdit oluşturacağını mesela düşünmüyorum. Çin de oyunu kuralına göre oynayarak ABD'nin eline koz vermekten ısrarla kaçınacak.
1: Çatışmadan kaçınacak mümkün evet. olduğunca. Peki masada ne vardı? Veda vakti geldi efendim. Başkentten sizlere ulaştık, seslendik Ankara'dan. Tabii gözümüz kulağımız aynı zamanda NATO zirvesinde olacak. Hani iki gün boyunca 24 ekranlarından canlı yayınlarla, uzman konuklarla ve tabii sıcak gelişmelerle birlikte olacağız ve izlemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan da bir kez daha hatırlatalım efendim. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Masada olacağız, masa kuracağız ve bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Amerika'nın yerini Türkiye doldurur diyor.
1: Fazlasıyla.
0: Kim diyor bunu? Hollanda'nın Genelkurmay Başkanı söylüyor efendim.
1: Tabii. Kolay da değil yani.
0: Saray
1: Almanya,
0: söyletiyor Dutch. Bunları. Bak var ya sana söyleyeyim. Bak bunları var ya hep saray söyletiyor. Hep bak, bu Beştepe söyletiyor sevgili, bunları.
1: Sevgili Özgür bir şey söyleyeceğim. Bu tabii ki önemli bir hadise. Ama bunun da ötesinde hakikaten dünyanın en güçlü ekonomileri ve dünyanın nükleer güçlerinden bir tanesi olan Fransa Macron dahi. Bak Macron dahi diyorum. O da çünkü tanıyor Erdoğan. Kolay bir adam değil. Hakikaten kastettiği o değil. Çünkü Fransa şeyde sadece orada değil. Aynı zamanda aynı pazarda da çalışıyorsun. Aynı pazardasın. Hani Fransa silahıyla meşhur bir ülke. Sen daha 2004'te ihracatın yok. Yani 100 bilmem kaç milyon ihracattan 10,5 milyar. Bu sene sonunda 11 milyara yakın. Ne satıyorsun? Uçaktan. Yani mermi değil, barut satmıyorsun. Uçak. ABD başkanı, daha önceki başkanlar ta git Jimmy Carter'a kadar, 70'li yıllara kadar git.
0: Evet.
1: Hangi devlet başkanımızla, hangi başbakanımızla, hangi cumhurbaşkanımızla Fahri Korutürk'te mi, Ecevit'le mi, Demirel'le mi, kimle oturup da neyi teatrisini yapmış? Bir haber yoktur ha. Bak doğru. Bir kağıt yok.
0: Şu haberi şimdi, verin
1: şu anda senin yaptığı habere bak. Şu anda senin yaptığı şu millet attığı habere bak. Vay vay. Bu çok fazla olmuş bunlar ya. Yani de masadaki başlıklar. Masa kim? ABD başkanı ve Türkiye. Allah Allah.
0: Nerede peki, kuruluyor bu masa? Ankara'da
1: kuruluyor. Peki ne yapacaksınız? Şöyle işbirliği, savunma işbirliği, savunma mı? Ulan el bombası yapamıyorum ben daha. El bomba ne savunma işbirliği? Kaç tane vereceksin de elimize atacağız. Ya da çürük tankları değil mi? Parçalanmış Marshall yardımı olarak. Öyle biliyoruz biz.
0: Doğru.
1: Marshall yardımı diye 4 tane ineği olan Sapanca'daki köylü 4 ineği var ha. Paslanmış kutu içerisinde süt tozu verdik. Bak bunu yersen akıllanırsın diye.
0: Milliyet'in manşeti tekrar hatırlatayım. Televizyonunu yeni açanlar olabilir. Veya ya bu adamlar neden bahsediyor diyenler olabilir. Milliyet diyor ki Amerikan başkanıyla Ankara'ya yaptığı ziyarette 4 başlık masaya yatırılacak. Bunlardan biri savunma sanayi işbirliği. Bunların ikincisi iki ülke arasındaki ticaret. Üçüncüsü enerji. Dördüncüsü bölgesel ve küresel konular. Dördü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için hayati tabii. derecede önemli başlıklar. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru.
1: CHP'yi rahatsız eder bundan.
0: Şimdi gel.
1: CHP çişi bir şeydi.
0: CHP'nin kötü. Yayın organı Cumhuriyet Gazetesi. Bak sadece haberin son cümlesini okuyorum.
1: Tamam oku.
0: Haberin son cümlesi özettir
1: oku,
0: çünkü.
1: Oku gönder bana ben onu bir pavyon ziyaret
0: zirvenin yapayım. Efendim hani dört başlık var bilmem ne diyoruz ya. Zirvenin iktidara gövde gösterisi yapma fırsatı sunacağı. Bu durumda yıl sonuna kadar bir erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor diyor. Bu ülkenin hayrına, bu ülkenin geleceği için hepimizin, evlatlarımızın ve gelecek nesillerimizin daha rahat yaşayabilmesi için atılabilecek adımlar olarak değerlendirilmiyor. Gövde gösterisiyle seçime, erken seçim, yıl sonu, baskın seçim falan.
1: Hocam çok çok...
0: Abi bu zihniyetle mücadele etti Sayın Cumhurbaşkanı
1: tabii,
0: ya.
1: Işte,
0: ya bak, 25 yıldır doğru, bu zihniyete doğru. karşı hakikaten yani kelam hem sah- şeytan taşladı tabir yerindeyse hem tavaf yaptı ya.
1: Kelam sahih. Kelam sahih. Yani doğru kelam.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Her yere taşıdım.
2: Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gündem dedik. Gündemimiz elbette Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi. Tüm detaylarla başlayalım.

Kritik NATO zirvesine artık saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiğiyle başlayalım. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri aynı zamanda Bulgaristan Başbakanı'nı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bakalım görüşmelerin detaylarına neler konuşulmuş. Dünyanın gözü Ankara'da düzenlenecek olan NATO olan tarihin NATO zirvesinde. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli temaslarda bulunuyor. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Kabul'de NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan zirve marşında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Liderler görüşmede Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğimizi geliştirmek için çalıştığımızı ifade etti. Erdoğan, Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağ

0: kuvvetlendirdiğini, bu konuya Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Gelelim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarına. NATO'nun geleceğine dönük adımların Ankara'da atılacağını söylüyor Mark Rutte. Aynı zamanda gündeminde elbette Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
1: And now we need to ensure that we are translating.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim. Ankara zirvesinde ülkelerin %5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum.
1: Overcoming fragmented national defense industries.
3: Ankara'da NATO rüzgarı esiyor. Genel Sekreter Mark Rutte başkente geldi. Ankara'daki ilk açıklamasında Türkiye ve Erdoğan vurguları dikkati çekti.
1: The NATO Summit Defense Industry Forum.
2: NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını arttırıyor. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek. Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi arttırıyoruz. Paramızı işe dönüştürüyoruz. Aynı zamanda savunma sanayi forumumuz olacak. Burası gösteri platformu olacak. Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız.
1: We need to deter and defend.
3: Mark Rutte, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında NATO zirvesinin gündemini değerlendirdi. Ülkelerin savunma harcamalarını arttırması gerektiğini vurguladı.
1: Combine their strengths and step up supply.
2: NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını arttırıyor. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek. Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi arttırıyoruz. Paramızı işe dönüştürüyoruz. Aynı zamanda savunma sanayi forumumuz olacak. Burası gösteri platformu olacak. Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız.
1: Ensuring we have what we need.
3: NATO Genel Sekreteri konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına geniş yer ayırdı. Ukrayna'nın Rusya karşısında tarih yazdığını söyledi.
1: We need to deter and defend.
2: Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Bizim hava savunmasına verdiğimiz destekle Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor. Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna'nın güvenliği güvenliğimizle doğrudan ilişkili.
1: This will help grow our economies.
3: Ve Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılar.
1: Because the threats we face,
2: Ukrayna'ya düzenlenen saldırı Putin'in ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Ukrayna ölü sayısını aileler açısından ne kadar korkunç olsa da söyleyebiliyor. Ukrayna'nın yaptığı Rusya'nın ekonomisini mahvetmek. Geçtiğimiz aylarda Rusya cephede ilerleyebiliyordu fakat artık baş başa gidiyorlar. Rusya yeniden masum Ukrayna halkını vurdu. Ukrayna halkı için acı bir saldırıydı ve bu Rusya'nın çaresizliğini gösteriyor.
3: Rutte'nin gündeminde yeni savunma anlaşmaları da vardı. Milyarlık anlaşmaların imza altına alınacağını belirtti. Türk savunma sanayine ayrı bir parantez açtı.
1: We will announce tens of billions in new contracts.
2: Türkiye savunma noktasında çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri. Geçtiğimiz 10 yılda savunma sanayisini çok net yukarı çekti. İstanbul, Ankara bizim için, Türkiye bizim için çok önemli. Ev sahibi Türkiye bizim için çok önemli.
1: It's not only improved security.
0: Türkiye NATO için neden hayati ortak diye bir soru soruyoruz. O sorunun karşılığında da bazı grafiklerimiz var, onlara bakacağız. Şimdi bu soru kıymetli çünkü Türkiye'nin katkıları uzun zamandır çok fazla. NATO içerisinde genel sekreterden gelen açıklamalar, NATO üyelerinden, NATO genel sekreterinden ve ABD Başkanı Trump'tan geçtiğimiz günler içerisinde gelen açıklamalar önemli. Özellikle Türkiye'nin son 10-15 yıl içerisinde savunma sanayindeki bu atılımları daha ayrı bir yere getiriyor Türkiye'nin konumunu. Zaten NATO içerisinde çok güçlü bir ordumuz vardı ama bu atılımlar, savunma sanayinde atılan adımlar meseleyi çok daha başka bir boyuta getirdi. Artık bütün ülkeler de bunu kabul ediyor. NATO bütçesine en yüksek katkı sağlayan 8 ülke içerisinde bir grafik paylaşacağız sizlerle. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Türkiye ve İspanya var bunun içerisinde. En yüksek katkı sağlayan 8 ülke arasında Türkiye ile ilgili bir detay var. Burada gayri safi yurt içi hasılalar içerisinde bir ülkelerin yaptığı katkılar oran olarak belirtiliyor grafik içerisinde. Türkiye gayri safi yurt içi hasılasına göre NATO'ya açık ara en fazla katkı sağlayan 8 ülke içerisinde birinci. İlk sırada Amerika Birleşik Devletleri var görüyorum. Orada zaten o 8 arasında 7. sırada Türkiye ama yurt içi gayri safi yurt içi hasılası içerisinde onlara böldüğümüzde bu katkı payını Türkiye'nin katkısı bu ülkeler içerisinde oranladığımızda en fazla gözüküyor. Net bir şekilde burada var.

0: NATO Kosova misyonuna en çok asker gönderen 8 ülke arasında Türkiye 4. sırada 382 askerle beraber. Afganistan misyonuna en çok asker gönderen 8 ülke arasında da yine Türkiye 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada 600 askerle. Yine bütün misyonlar içerisinde ve katkı olarak baktığımızda 32 ülke arasında Türkiye hep ilk 8'de yer almış. NATO'yu konuşacağız. Barış Hocamız bizlerle. Barış Hocam sizi yavaş yavaş buraya doğru alalım. Çünkü NATO ile ilgili hem söylediğimiz yarın zirve başlıyor. Bir yandan Trump da artık yolda Türkiye'ye gelecek. Hem ikili ilişkiler hem NATO konuşacağımız belli başlı başlıklar var. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Arıbelli. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi geceler.
0: Şimdi NATO ve Trump başlığı. Şimdi burada özellikle en çok merak ettiğimiz net olarak şu. Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş başa görüşmeleri, heyetler arası görüşmeler. Bununla beraber tabii NATO'nun geleceği. NATO 3.0 konuşuluyor. Hepsi nedir diye soracağım. Şimdi burada sorduğumuz bir soru var bizim nette. Siz de görüyorsunuz. Türkiye NATO için neden hayati ortak? Mesela bu soruyu NATO neden Türkiye için hayati ortak diye sormadık. Bunun da ayrı bir sebebi var değil mi? Ben buradan başlayalım istiyorum.
1: Şimdi biliyorsunuz bunu Biden döneminde sizinle çok konuştuk. Yani o dönemde hatırlarsanız artık Türkiye'nin NATO için bir anlamı olmadığı. Dolayısıyla artık Türkiye için NATO'nun bu kadar çaba sarf etmemesi, değer vermemesi gibi özellikle bu Yunanistan'ın başını çektiği bir lobi vardı. O dönem hatırlıyoruz bunları. Büyük de krizler de yarattılar. O zaman şunu demiştik. Türkiye bir tercih meselesi değil. Bunu hatırlarsanız bir önceki genel sekretere de sordular. Yani Türkiye hakkında ne diyorsunuz? Türkiye dedi bizim için çok önemli bir stratejik ortak. İnanmayan açsın haritaya baksın. O dönemde biz de dedik ki Türkiye bir tercih meselesi değil. Türkiye herkes için jeopolitik zorunluluktur. Evet. Bunu ben hep söylüyorum. Evet. Yani ne zaman Türkiye'nin adı geçse Türkiye bir jeopolitik zorunluluktur. Bakın bugün ya işte yarın göreceğiz Ankara zirvesi NATO'nun. Bunun ispatıdır. Bakın bugüne kadar 45 zirve yapılmış. Onu 1949'da 91 arası, 35'i 91 ile günümüze kadar, yarın başlayacak zirvede 36. zirve olacak. Bunların hepsi Amerika ve Avrupa kıtalarında yapılmış bugüne kadar. İlk defa 2004 zirvesi de dahil, İstanbul zirvesi de Avrupa yakasındaydı, unutmayalım. O da Avrupa sayılıyor. İlk defa NATO Asya topraklarında Ankara'da bir zirve yapıyor. Yarınki zirvenin bir de böyle bir önemi var. İlk defa Avrupa'nın batının dışında Asya topraklarındaki zirve. Bu da 3.0'ın ilk zirvesi. Yani Asya'da. Bu çok önemli. Dolayısıyla biz hep şunu söyledik. Bizim NATO'ya ihtiyacımızdan çok NATO'nun bize ihtiyacı var. Bakın burada verdiğiniz misyonları gösteriyor. Eğer biz Afganistan'da olmasaydık NATO çok büyük insan kaybına uğrayacaktı. Asker kaybına. Bakın eğer NATO Afganistan'da büyük bir kaybı uğramadıysa can kaybına, bu orada Türkiye'nin bulunmasından dolayıdır. Çünkü Türkiye orada ne yaptı? Yerel hastaneler kurdu. Aşevleri kurdu. Oradaki yerel halkın tedavisiyle ilgilendi. Oradaki ihtiyaçları karşıladı. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir özelliği var. Yani Asya'ya bu, çünkü artık 3.0'da Asya önemli bir nokta. Ve Asya'da tek Asyalı şu anda NATO'nun üyesi Türkiye. Biliyorsunuz Türkiye'nin iki şapkası var. Bir Avrupa, iki Asya. Çünkü topraklarının bir kısmı Avrupa'da, büyük bir kısmı Asya'da. Ve Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir ülke. 2004'ün teması buydu. Boğaz Köprüsü'ydü, hatırlayalım. Simge. Dolayısıyla şimdi Türkiye bu özelliğiyle 21. yüzyılda Asya yüzyılıysa ve Avrupa ve Batı Asya'ya döndüyse ve işte AP4 denen Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'da bir şekilde entegre ediliyorsa işte o entegrasyonun arasındaki en önemli bağ neresi? Türkiye.
0: Türkiye şüphesiz.
1: Dolayısıyla şu anda Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa'nın Karadeniz'de güvenlik ve istikrara ihtiyacı var. Avrupa'nın Rusya'yı bir şekilde istikrarlı bir şekilde sisteme yeniden entegre etme ihtiyacı var. Ama bu entegrasyonu yapacak Avrupa'da hiçbir aktör yok. Tek bir aktör var. Türkiye.
0: Türkiye. Sisteme entegrasyon?
1: Biliyorsunuz Ukrayna Savaşı ile birlikte, hatta daha öncesine gidelim, Kırım'ın İlhan

0: Akıyla birlikte Rusya NATO arasında Avrupa arasında gerginlikler yaşadı. Bu
1: Evet.
0: Ukrayna Savaşı ile birlikte.
1: Hani bu bir süre konuşulan işte Rusya'nın NATO'ya girmesi meselesi üzerinden mi acaba bakılıyor biraz
0: Aslında
1: mesele?
0: İşbirliği Konseyi üyesiydi.
1: Evet.
0: Yani yanılmıyorsam 2012'lerde falan çıktı Rusya buradan.

0: Dolayısıyla bu noktada Rusya'nın yeniden, bunu tabii savunan Türkiye, sistemden uzaklaştırılsın ve sisteme bir daha alınmasın diyen Batı Avrupa, işte Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları, belki biraz sonra konuşacağız. Yani Rusya olmadan da bir Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceğini de söylüyor. Şimdi Avrupa, Rusya dışarıda dursun diyor. Türkiye ise hayır, tam tersi, Rusya olmazsa bu güvenlik tam manasıyla sağlanamaz.
1: Rusya başlığını diğerlerin dakikalarda tamam. Açalım Barış Hocam. Şimdi Ankara'da olma meselesi üzerinden biraz gidelim. Bu NATO 3.0 dediniz ya, hani evet. Biraz da ondan bahsettik, işte Türkiye'nin kurumu ile ilgili, ama biraz açalım istiyorum. Çok konuşuyoruz. Soruluyor da nedir bu NATO 3.0? Yeni bir savunma konsepti mi olacak? Yeni bir konsept mi kalacak? Daha önceki NATO toplantılarında kabul edildiği zamanlar oldu. Farklı misyonlar artık NATO üzerine yüklendiği süreçler oldu. Peki şimdi ne olacak? NATO 3.0 ne bu NATO 3.0?
0: Şimdi NATO 1.0 diyeceğimiz 1999-91. Biraz önce dedik de 10 zirveyle bu dönemi kapattık. Soğuk Savaş dönemiydi. Muadili Varşova Paktı'ydı. 1991-2026. Bu da NATO 2.0 ise 35 efendim zirveyle de bunu kapattık. Bizim yarın başlayacak zirve artık NATO 3.0 2026 ve birinci zirve olarak ben kabul ediyorum. Yani aslında normalde 36. zirve Soğuk Savaş zamanı, ama bana göre birinci zirve. Burada biraz önce de bahsettiğiniz gibi aslında 3.0 ile ilgili dikkat ederseniz herkesin bir tarifi var. Tek bir standart tarif yok, ama ortak tarif şu: yeni bir sayfa. 3.0 yeni bir sayfa açıyor. Yani NATO'nun özellikle işte Rutte'nin hani resmi açıklamaları, Lahey'den bir takım kalan kararlar var. Daha çok finansman, bu yük paylaşımı gibi. Ya yük paylaşımı, şunu söyleyeyim ben, yük paylaşımı epeyden beri konuşulan bir şey. Yeri değil yani, bu NATO kurulduğundan beri konuşulan, tartışılan bir mesele. Özellikle Soğuk Savaş'tan sonra bu tekrar da konuşuldu. Bunun yanında jeopolitik olarak NATO ne yapacak? Çünkü Soğuk Savaş sonrası NATO'nun kimliği üzerine çok büyük tartışmalar oldu. Önce dendi ki BM'nin özel ordusu olsun. Sonra dendi ki 2000'li yıllarda terörizmle mücadelede özel bir ordu olsun. Şimdi NATO tekrardan Avrupa güvenliğini sağlayan bir kurum, bir örgüt olarak yeniden ortaya çıkıyor. 3.0'ın bir boyutu bu. Bana göre diğer bir boyutu, özellikle Biden döneminde bozulan NATO-Türkiye ilişkileri. NATO-Türkiye ilişkileri açısından da bir yeni başlangıç. Çünkü arada bir güven krizi oluşmuştu. Bu güven krizi ortadan kaldırıldı ve yeni bir sayfa. Bakın şu anda yapılan bütün açıklamalar Türkiye'nin NATO'nun geleceği olarak gösteriliyor.
1: Ve bu da hep savunma sanayi üzerinden kullanıyor. Özellikle.
0: Savunma sanayi ve ordu. Hala güçlü yani, ABD'den
1: yani,
0: sonra.
1: Bahsettiğim şey topyekun bir savunma.
0: Yani savunma sanayi tabii o ayrı, ama yani silahlı kuvvetlerin asker sayısının, genç nüfusun, dinamizmin, bunun etkileri var. Tabii bunun şimdi Türkiye'nin kendi...
1: Ve krizleri yönetme kabiliyeti.
0: Biz bununla ilgili bence birçok sınavı geçtik. Evet. Yani işte Somali'den tutun da efendim Balkanlardan Afganistan'a kadar, bakın biraz önce de bahsettim. Türk ordusunun Afganistan'da olması sayesinde bugün NATO çok büyük bir can kaybı yaşamadı. Niye? Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi halkın bir şekilde güvenini kazanan Türkiye'ydi, bizim albayrağımızdı. Yani bu önemli. O günleri hatırlayın, 11 Eylül'den sonraki süreç çok ilginçti. Balkanlarda da bunu gördük. Yine NATO'nun kolaylaştırıcı, bakın muharebeyi hiç söylemiyorum, yani savaş alanını söylemiyorum. Savaş alanında da bakın Kosovalı Arnavutların kurtarılmasında 500 yıl sonra Türk ordusu yeniden Belgrad'daydı. Jet üstünden kalkan F-16'larımız o bombardımana onlar da katıldı. O insani müdahalede. Yani şunu devreye getiriyorum. Türkiye üzerine düşen bütün görevleri layıkıyla yerine getirdi. Ama bana göre Türkiye'nin bir özelliği var ki, işte haritayı açtığınız zaman gördüğünüz şey, hani o meşhur batmayan uçak gemisi metaforu var ya, evet, gerçekten bana göre jeopolitik açıdan Türkiye batmayan bir uçak gemisi. Şu anda Asya ile Avrupa'nın ortasında en güven veren bir ülke. Ve şimdi bu da bakın bize Ankara'da bir zirve olarak önümüze geliyor ki, ben Ankara zirvesini aynı zamanda Asya'ya yönelik de yeni bir hamle, bir meydan okuma. Çünkü şu anda Batı'nın ve NATO'nun en büyük rakipleri Asya'dan geliyor. Rusya,
1: evet.
0: Çin, adı çok söylenmese de Hindistan. Bakın Hindistan bu AP4'te yok, dikkat ediyor musunuz? Güney Kore var, Japonya var. Yeni Zelanda var, Avustralya var ama Hint

0: Hindistan yok. Hindistan bu şeyden kendisini hep ayrı tuttu. O bir üçüncü yolun peşinde. Yani ne Rusya-Çin blokunda ne bir Amerikan blokunda ama kendi üçüncü bir alternatif, tıpkı Soğuk Savaş'taki bağlantısızlar hareketinde olduğu gibi yine alternatif bir blok arayış içerisinde.
1: Şimdi burada bahsettiğiniz işte Rusya ve Çin'in bulunduğu konum. Türkiye açısından meseleye baktığımızda özellikle Rusya ile çok kuvvetli ilişkiler.
0: Evet.
1: Daha yeni Hakan Fidan Rusya'daydı. Uzun da bir ziyaret, birkaç günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Oradan Putin'in selamını getirdi.
0: Getirdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Güzel sözlerini de getirdi. Bir yandan ilişkilerin seyrinin hızlandığı Çin var. Öyle bir durum. Az önce bahsettiğiniz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ile ilgili ifadeleri, Rusya Avrupa güvenlik mimarisinden dışlanmamalı.
0: Evet.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Şimdi tüm bu açıklamalar Türkiye'nin bu saydığımız ülkelerle gelişmiş ve gelişmekte olan ilişkileri üzerinden okuduğumuzda Türkiye penceresinden ne ifade ediyor yani? Evet, biz NATO'nun en uç kısmındayız şu anda. Bizden sonra artık o ülkeler geliyor.
0: Hani evet, Asya geliyor.
1: Aradaki ülkeleri düşünmeyerek söylüyorum. Asya ülkeleri geliyor. Bu açıdan ne ifade ediyor?
0: Şimdi biliyorsunuz bu son İran Savaşı'nda aslında NATO da bu savaşın bir parçası gibiydi. Çünkü NATO'nun sınırı İran'la. Şu anda NATO'nun en doğu sınırı kimle? İran'la. Yani Batı Asya'yla. Dolayısıyla efendim NATO Asya'da ne işi var tartışmaları vardı ki bana göre çok hani absürt bir tartışma. Çünkü bakın Türkiye NATO'da olduğu sürece NATO Asya'nın bir parçası. Dolayısıyla buradaki gelişen jeopolitikle de NATO ilgilenecek. Şimdi tabii Türkiye'nin Rusya'yla özel ilişkileri var. Bu ilişkiler yadsınamaz ilişkiler. Rusya Türkiye'nin NATO ile olan ilişkilerini de anlayışla karşılıyor. Çünkü bunu Putin birkaç defa söyledi. Türkiye'nin bazı yükümlülükleri var. Ancak siz şimdi bu son takip ettiğimiz kadarıyla Ukrayna meselesi üzerinden Rusya'ya yeni bir çatışma sürecini eğer Ankara'dan ilan edecekseniz burada bir muhakkak bir noktada durum değişecektir. Şöyle ki biraz önce Afganistan örneğini vermiştim. Yani Türkiye'nin olduğu yerde daha çok barış ve müzakere konuşuluyor. Evet. Diplomasi konuşulur. Yani burada Rusya'yı daha da ötekileştirip meseleyi farklı bir konuma geçirilmesini ben Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini, daha arayol bir formülün olacağı. Çünkü bakın Türkiye şu anda gerçekten Rusya ile stratejik ilişkileri var. Zor günlerinde Türkiye'nin Rusya'ya oldukça katkıları oldu ve Türkiye tabi bunu yaparken rejim veya yönetim olarak düşünmeyin. Bizim diplomasimizin insani bir boyutu var. Biz Rus halkının zor durumda kalmaması için bu konuda yardım ettik. Ukrayna halkının zor durumda kalmaması için. Bu arabuluculuğu bunun için istedik. Dolayısıyla bu kadar şunu söyleyeyim. Bir emek verildi. İstanbul görüşmeleri gibi bence en başarılı diplomatik görüşme trafiğini biz yönettik. Biz bunun tabiri caizse çöpe gitmesine izin vermeyeceğiz. Onun için NATO zirvesinde de Türkiye yine bu diyalog, müzakere, görüşme yöntemini tercih edecek ve Türkiye'nin buradaki arabuluculuk rolünün de devam edeceğini ve NATO'nun da bunu desteklemesini isteyeceğini düşünüyorsan tabii ki Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var. Meşru müdafaa hakkı var. Bu noktada Ukrayna'nın kendi bir takım yükümlülükleri var, müttefikleri var. O ayrı bir nokta. Ancak Türkiye nihayetinde öncelice en önemli nokta bence diplomasi olacak. Bunu göreceğiz.
1: Şimdi sohbetimize değerlendirmeye artık yavaş yavaş Trump'ı da eklemeye başlayalım. Şimdi Rutte'nin Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamaları şimdi bir kez daha paylaşacağım. Trump da bugün açıklamalar yaptı ama biraz Rutte'nin dışında konuşuyor. Trump biraz daha Putin'in niye barış istediğini söylüyor. Bir şekilde meseleyi masaya çekme arayışı Trump'ta da görüyorum. Ama Rutte'de aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Putin'in çok zor durumda olduğunu, Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor diyor. Bizim hava savunmasına verdiğimiz destekle Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor diyor. Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olması gerektiğine inanıyoruz diyor. Ukrayna'nın güvenliği güvenliğimizle doğrudan ilişkili diyor. Yani Rutte diyor ki savaş sürsün orada. Bir şekilde ona getiriyor meseleyi.
0: Avrupa'nın adına konuşuyor.
1: Avrupa'nın adına konuşuyor. Orada bir Ukrayna devam etmeli. Farklı ama bu tarafta, belki tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump meselenin biraz daha masaya dönmesi üzerinde hemfikirler gibi gözüküyor.
0: Putin'in bir açıklaması oldu birkaç hafta önce, hatırlar

0: mısınız? İstanbul zemininde görüşmelere evet, sürdürmek isteriz dedi. Tam da bu NATO zirvesi öncesi bunun, hatta Sayın Hakan Fidan'ın ziyaretinden sonra oldu bu açıklama. Şimdi bakın, Sayın Hakan Fidan oraya rutin bir ziyaret için gitmedi bence. Sayın Cumhurbaşkanı selamını götürdü ama orada bir teklifle gidildi. Yani bir şey var, bir görüşme var. Oradan bir şeyler alındı ve o alınan cevaplar bence yarın zirvede, liderler zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından liderlere duyurulacak. Onun için ben buradan sürpriz bir görüşme şeyi de çıkabilir. Hani Trump dedi ya, barış istiyor. Şimdi bu neye dayanarak söylüyor? Muhtemelen bir yerlerden bir bilgi var.
1: Yani bir yarın veya öbür gün bir telefon hattı kurulabilir mi?
0: Belki de şunu diyecek Rusya'yla. Sayın Cumhurbaşkanı, biz Putin'le görüştük. İşte Sayın Hakan Fidan gitti geldi ve Putin'in şu teklifi var. Hani şöyle şöyle olursa biz İstanbul görüşmelerine devam edebiliriz gibi daha yatıştırıcı, yani daha savaş söylemi olan bir Avrupa var masada, zirvede. Belki Trump'la Sayın Erdoğan işin diplomasi boyutuna vurguda bulunacaklar. Zaten Zelenskiy ile Trump'ın bir görüşmesi var. Bu çok fazla yabancı basında öne çıkarılan bir haber. Aslında bana göre sıradan bir şey gibi gözüküyor ama ben onunca şu önümüzdeki iki gün içinde bu Ukrayna meselesinde üç lider arasında, Zelenskiy, Trump ve Sayın Erdoğan arasındaki görüşme trafiğinden çok belki sürpriz bir şeylerin çıkabileceğini de düşünüyorum. İnşallah çıkar. Bir an önce barış gelir. Ancak Avrupa ve Rutte'nin ağzına bakarsak onlar biraz daha savaşın derinleşmesini ve Rusya'nın bu savaşta daha da zayıflaması retoriği üzerinden hala gidiyorlar. Türkiye bu retoriğin tehlikeli bir retorik olduğunu daha önce de söyledi. Yani buna Trump da artık katılmıyor. Ancak bu noktada nasıl bir karar alınır bilmiyorum ama umarız zirve bu noktada kilitlenmez. Yani yine görüş ayrılığı ortaya çıkmaz. Ve bir meseleyi en azından şu İstanbul meselesinde, İstanbul görüşmeleri temelinde bence NATO buna destek vermeli ve resmi ifadesinde İstanbul görüşmelerine destek veriyoruz demeli.
1: Sanki bir de NATO'nun en büyük iki gücü ABD ve Türkiye'nin ortak görüşünün dışında NATO'nun farklı bir hareket tarzını benimsemesi çok da mümkün mü?
0: Şimdi burada tabii Avrupa ayağını unutmayalım. Avrupa ayağı zayıf değil. İngiltere var. Nihayetinde Fransa var, Hollanda var, yani diğer ülkeler var. Dolayısıyla şimdi belki İspanya bu noktada biraz uyuşamıyor, şeyi reddetti %5'i. Bu noktada Avrupa ile Türkiye ve ABD ayrı cepheler oluştururlarsa, bu noktada şimdi Amerika Birleşik Devletleri belirleyici rol. G7'de dedi ki Trump, patriotlara yeşil ışık yakabiliriz. Zelenski diyor ki taşıma suyla değirmen dönmez. Bunlar birer ikişer getiriyorsunuz ama işe yaramıyor. Bunları biz üretmeliyiz diyor. Ve şimdi Trump buna yeşil ışık yaktı dediler. Yani ılımlı bu işe olabilir diyor. Şimdi dolayısıyla Trump böyle bir Trump'ın desteğini almak istiyorlarsa Trump'ın dediklerine veya Trump'la Erdoğan'ın dediklerine de uymak zorundalar. Çünkü Erdoğan da burada önemli bir aktör. Arabulucu ve Rusya dinliyor.
1: Evet.
0: Şimdi Putin'in dinlediği bir aktör. Dolayısıyla burada önemsemek zorundalar. Ama bu bugünkü zirvede mi olur? Sonra zirveden sonra komisyonlar, komiteler toplanır, ayrı bir yapım olur. Onu göreceğiz.
1: Gelelim Trump ve Erdoğan görüşmesine. Trump yolda. Türkiye'ye geliyor. Birkaç saat sonra evet. Türkiye'de olacak. Tabii hem NATO'nun geleceğiyle ilgili bir başlık ama bizim için en önemlisi sanırım ikili ilişkiler, aradaki meseleler. Trump gelmeden önce Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunurken Erdoğan'a büyük bir hediye çantasıyla mı Türkiye'ye gidiyorsunuz diye orada bir muhabir sordu.
0: Evet.
1: O da tam olarak şöyle dedi. Evet, sanırım öyle. Bakın, o NATO üyesi. Bazıları onu öyle görmüyor ama gerçekten öyle. NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi Trump. Gelmeden önce yaptığı açıklama. Tabii burada akla ilk gelen K motorları satışı meselesi. 80 adet motordan bahsediliyor. F-35 projesi içerisinde işte Türkiye'nin S-400'leri alımıyla beraber oradan haksız bir şekilde parasını ödememize rağmen çıkarılması meselesi. Ne dersiniz? Bir şeyle geliyorsa Trump bunlarla geliyor muhtemelen. Ya da ikisi ya da ikisinden biri. Türkiye-ABD ilişkileri şimdi Trump'la beraber, Trump öncesinde Biden zamanında iyice durulmuştu.
0: Kopmuştu.
1: Trump özelinde de biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın iki iyi ilişkileri üzerinden devam eden bir süreç var. Burada bir değişiklik olur mu?
0: Ya güncel diplomasi dünyada böyle artık, liderler arası.
1: Evet, lider diplomasi.
0: Tabii, çünkü lider diplomasi çok daha hızlı kurumsal diplomasiden. Kurumsal diplomasi birçok safhası var, bürokratik şeyleri var. Ama lider diplomasi gayet iyi işliyor. Şimdi burada tabii umarız o biraz önce bahsettiğiniz başlıklarda olumlu gelişmeler olur. Orada herhalde Kaan uçaklarına sağlanacak motorlarda en avantaj orada gözüküyor. Çünkü başkanın bir şekilde kongre yaşayabileceği durum var. Burada bizim maalesef bir problemimiz var. O da kongre ABD'de. Biraz önce Biden döneminden bahsettik. Biden döneminde aynı zamanda bu İsrail'in de girişimiyle kongrede Türkiye karşıtı bir lobi oluştu. Lobiler ittifakı oluştu. Yani düşünebiliyor musunuz? Orada Hint lobisi var. Yeni yeni orada görünmeye başlayan o lobi bile bu lobilerle el ele verdi. İşte Rum, Ermeni, Yahudi lobisi ve Hint lobisi. Şimdi Türkiye ile ilgili ne gelirse karşı çıkma politikası var. Şimdi bazı o Katsa gibi belki oraya takılabilir deniyor ama mesela verilecek motorların takılmayabileceği söyleniyor. Bu Amerika'nın kendi iç mekanizması. Ama Amerikan başkanının bu adımıyla birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinde de yeni bir sayfanın açıldığını düşünüyoruz ki bu önemli. Bakın mesela patriotlar geldi Türkiye'ye. Şimdi bu patriotların belki devamı gelecek. Şimdi SAMP, hava savunma sistemleri. İşte yine Fransa ile görüşmeler başladı.
1: Tabii şu an gelen patriotlar bizim satın aldığımız patriotlar değil.
0: Değil yani tabii şey için ama şu anlamda bu tabii bu bir nihayet kapının açılması. Tabii. Bunu mesela kalıcı hale de getirilebilir. Şimdi SAMP mesela Fransa ile falan görüşülüyor. O hava savunma sistemleriyle de. Şimdi bunlar çeşitlendirilip Türkiye'nin daha, şimdi artık Türkiye değil burada mesela. Burada mesela artık NATO'nun en uç kanadının, doğu kanadının korunması noktasında adım attığınız zaman o zaman S-400'e zaten ihtiyaç kalmıyor. Kendiliğinden S-400 meselesi de ortadan kalkıyor. Bakın Trump'ın kendisi anlattı bunu. Ne dedi? Obama eğer zamanında Türkiye'ye istediği hava savunma sistemi verseydi
1: onlar da almayacaktı.
0: Onlar da almayacak dedi. Bak bunu ben anlatmıyorum. Bunu Trump anlattı. Trump aslında bu konuda çok makul bir adam. Bunların hepsini anlatıyor. Fakat Amerikan siyasi sistemi, anayasal sistem işte bizimki gibi işlemiyor. Kongre çok bambaşka bir noktada, bu işlerde onay süreci var. Hele de işte Ted Cruz gibi, Lindsey Graham gibi cumhuriyetçilerde özellikle İsrail ilişkileri iyi olup Türkiye'ye karşı bunu bir şekilde bir şantaj noktasına getirmesi gibi. Bakın biraz önce haber şeylerine yansıdı. Netanyahu Türkiye'ye motor vermeyin diye çağrıda bulunuyor. Şimdi Netanyahu'nun çağrısı Trump'a değil. Netanyahu'nun çağrısı kongre. Tabii. Şimdi onun için çok güçlü bir lobi bizim de Amerika'da yapmamız lazım. Yani kongrede biz de gücümüzü gösterir. Evet, Trump gayet iyi dostumuz ama kongrede de dostlarımızın olması lazım. Dolayısıyla bekleyelim, görelim bakalım Trump çantadan ne çıkaracak. Ona göre Türkiye'de mutlaka bir yol haritası hazırlayacak. Tabii bu bir süreç. Böyle bir gecede olacak işler değil. Yani çantasına çıkardığı zaman sabah uçağa motor takmayacağız ama bizim orada bekleyen F-16'larımız da var. Bunu da unutmamak lazım. Sadece
1: evet, F-35'lerde tabii.
0: Yani onları da bitirmemiz lazım. Hatta Trump başkanlığı bırakmadan, kongredeki çoğunluğu kaybedilmeden bunun yapılması lazım. Eğer yapılabilirse 3 Kasım'dan önce bu işlerin halledilmesi gerekiyor. Çünkü 3 Kasım'dan sonra Amerika'da toz duman olacak siyaset. Oradaki toz dumanın kalkması da bize zaman kaybettirir.
1: Macron zirve öncesinde bu akşam önce Şam'a gitti. Çok ilginçtir.
0: Evet.
1: Esad sonrası, devrim sonrası Suriye'yi ziyaretinin ilk batılı devlet başkanı. Ne işi var Macron'un şu anda?
0: Şimdi pastadan paya geldi.
1: Bir ticaret heyetiyle gitmiş bu arada.
0: Erkan Bey gitmiş. Şimdi hani NATO'nun bu iki teması yük paylaşımı. Biz de soruyoruz Macron'a. Madem yük paylaşımı bu yıl tema, Suriye'deki yük ortadayken neredeydiniz? Türkiye o yükü omuzladığında ekonomik anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda. Fransa neredeydi? Hani burası arka bahçesiydi. Levant her zaman onun dostuydu. Biliyorsunuz hep hak iddia ederler Suriye üzerinde, Lübnan üzerinde. Nerede peki Fransa? Yok. Ama İşler değişti. Esad gitti. Esad da dostuydu Fransa'nın. Hafız Esad'ın kardeşi falan.

0: Lan yeğenler nerede yaşıyordu? Paris'te yaşıyorlardı. Şimdi iş bitti. Esad gitti. Yeni bir şara yönetimi var. Her şey güllük gülistanlık. İşler düzeldi Suriye'de. Abi de baktık ki Fransa geliyor. Fransa hep böyle yapıyor. Fransa hiçbir zaman zor işin yanında yok. Taşın altına elini sokma diye bir olay yok. Şimdi buradan biz de ekonomik olarak kendimize bir şeyler toplayabilir miyizin arayış içerisinde, ama umarım Suriye halkı gerçekleri görüyor. Bu gerçek şu: Orta Doğu'da artık Fransa'nın miadı doldu. Lübnan'da gördük. Oradaki sınavı geçemedi. Lübnan halkı.
1: Tıpkı Afrika'da oldu.
0: Tabii ya. Esad, bakın Suriye İsrail tarafından aylarca bombalandı. Esad döneminden bahsediyorum. Esad döneminde değil mi, hatırlayın. Şam'a her gün bir hava saldırısı yapıyordu. Nerede Fransa'dan bir tepki duydunuz mu? Yine Türkiye tepki gösteriyordu. Ondan sonra o gitti. Yine bakın Şara yönetimi, yine İsrail bombalıyor. Egemenliğine yönelik birçok adımlar atıldı. Nerede hiç duydunuz mu Fransa'dan bir eleştiri? Hayır, yok. Ama ne zaman ki ekonomik çıkarlar, ekonomik fayda orada görülmeye başladı, bir sömürgeci güç olarak Fransa buraya geldi. Umarım Şara yönetimi de Fransa'ya layıkıyla cevabını verir. Tabii ki biz her ülkeyle ilişki kurmasından yanayız. Ama bir de böyle bir realite var. Şimdi Afrika'da kovulmuşsun. Asya'dan kovulmuşsun. Artık bir yerde bir şey kalmamış. Sömürgecilik adının elinde bir şey yok. Ama işte Lübnan'la Suriye ile yeni bir sayfa açmaya çalışan bir Fransa var. Hele de bunu NATO zirvesinden önce yapması biraz da manidar.
1: Ya Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. İki zirve öncesiydi sanırım.
0: Evet.
1: Şimdi o günden bugüne gelen süreç. Biraz da işte Macron dedik, onun ziyaretini söyledik. O günden bugüne bir şey değişti mi?
0: Değişti. Rusya bunlara bir hayat öpücüğü verdi. Ben böyle yorumluyorum hep. Rusya NATO'ya, tabiri caizse NATO demeyelim ama bu Avrupa'ya bir hayat öpücüğü verdi. Bir anda kendilerine geldiler. Önce güvenlik mimarisi, bunu yıllarca Türkiye söyledi. Bakın Avrupa Birliği'ne bizim üyeliğimizi, işte ekonominizden faydalanmak isteyen bir ülke olarak düşünmeyin. Tam tersine Avrupa Birliği'nin 21. yüzyıldaki gelecek tehditlere karşı Türkiye en büyük koruyucusu olur. Bu biz uzun yıllar konuştuk bunu. Ama şimdi bugün gelinen noktada, ne zamanki Rusya tehdidi kapılarına dayandı, Ukrayna'da bu savaşı gördüler, bir anda NATO yeniden kıymete bindi. Ne dedi Biden? Ukrayna savaşı...
1: Bu Avrupa ordusu meselesi herhalde biraz kapatıldı o mevzu. Hani tekrar NATO çevre etrafında...
0: Tabii onun maliyetine baktılar, bunu beceremeyeceklerini anladılar. Bakın Erkan Bey, Avrupa zayıf olduğu için NATO kuruldu. Bak bunu unutmayalım. Evet. NATO niye vardı? Avrupa zayıf olduğu için, Sovyetler Birliği'ne karşı. O dönem Amerika Birleşik Devletleri de girdi, NATO'ya çevirdiler. İşte 1948'de bir adım var, olsa 1949'da NATO oldu. NATO'nun kuruluş amacı şu: zayıf Avrupa'yı birlikte Sovyet tehdidine karşı koruyalım. Ondan sonra ne oldu? Zayıf Avrupa güçlendi mi? Hayır, zayıf Avrupa hep devam etti. Güçlü NATO onu her zaman korudu. Ama ilk defa Avrupa'da Rusya gerçekten somut bir tehdit olarak çıktı onların gözünde. Bir maliyet yaptılar, Avrupa ordusu kursak. Baklar bunu beceremeyecekler. Çünkü kimse savaşmak istemiyor. Refah toplumu var. Evet. Askeri nereden bulacaksın? Genç yok. Buna para gidecek, silah gidecek, şu gidecek, bu gidecek. Sonra dediler ki ya elimizde NATO var, NATO'ya sahip çıkalım. Ve NATO'nun ipine sımsıkı sarıldılar. Biden ne dedi? Bu Ukrayna savaşı, Rusya... Ukrayna Savaşı bize yeniden bir araya gelme imkanı sundu ve NATO'yu yeniden safları sıkılaştırma imkanı sundu. Şimdi daha önce hatırlayın, 2019'da bunu yapmak için Trump işte Çin tehdidi dedi. Şu dedi, bu dedi.
1: Olmadı.
0: Olmadı. Kızıl tehdit dedi. Görünce. Tabii ondan sonra ne oldu? Rusya gerçekten bu işe sahada Ukrayna üzerinden gelince NATO'ya bir hayat öpücüğü oldu. Ve Avrupa, özellikle Avrupa NATO'ya tekrar sarıldı. Şimdi NATO içerisinde de Amerika diyor ki kardeşim yıllarca benim omzumda bu. Ben bütün paramı buraya harcadım, sizi korudum. Tamam. Ama biraz da siz de artık kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin. Şimdi bakın ittifakın sloganı ne? NATO içinde güçlü bir Avrupa. Yani güçlü NATO içinde güçlü bir Avrupa. Güçlü bir Avrupa çıkar mı? Hayır. Güçlü Avrupa çıkmaz. Avrupa hazır, hani hazır yemeye alışmış. Ne de olsa güvenliğimi sağlıyor. Şimdi bakın Türkiye ön plana çıkıyor. Avrupa'da bu sefer diyor ki bakın ben diyor kendi ayaklarımın üzerinde durmayayım da zaten güçlü bir Türkiye var. Zaten NATO ne demek? İki tane sütun var. Biri Amerika, biri Türkiye. Yani bunların orduları var, güçlüler. Dolayısıyla Türkiye var. Bizim adımız

0: adımıza, o da Avrupa'da zaten, bizim adımıza bu işi götürsün diyor. Yani ön planda olsun, bize öncü olsun. Hani öncü olma nedir? Köşeyi döndükten sonra acaba arkanızda kalacak mı Avrupa? Biz de diyoruz ki madem bu kadar samimisiniz, yani bu kadar maliyete şeye girmeye gerek yok. Avrupa Birliği'ne bizi üye edin, tam üye. Niye bu kadar maliyete katlanarsanız, zaten Türkiye otomatikman birliğin üyesi olduğu zaman güvenlik konularını ele alır. Ama bu sefer de şuna karşı çıkıyorlar, Yunanistan gibi ülke. Türkiye diyorlar bu gücüyle gelirse Avrupa'nın tıpkı Amerika'nın yıllar önce yaptığını bu sefer Türkiye yapar. Avrupa'yı askeri anlamda tamamen o güçlü Avrupa'yı kontrol eder. Hmm. Yani şimdi çünkü diyor ya ki güçlü ordu Amerika'yı niye istemiyorlar? Avrupa'da istemeyen bir kesim var. Amerika'nın askeri gücünün özellikle Fransızların başını çektiği, yani Amerika bir nevi böyle bir neo kolonyalist bir ülke gibi, yani bizi kontrol eden, bizi her şeyde nasıl davranacağımızı dayatmaya çalışan bir ülke NATO üzerinden. Şimdi Trump da eleştiriyor, onlar da eleştiriyor. Bu Avrupa savunma ve güvenlik kimliğinin kuruluş şeyi çok eskiye gidiyor. Bu tartışma buradan geliyor. Yani Amerika'nın Avrupa üzerindeki kontrolünü bir şekilde azaltma. Ama o zaman şöyle bir durum vardı Erkan Bey. Avrupa'nın kafasında şöyle bir şey vardı. Rusya ile aramız iyi. Enerji işbirliğimiz var. NATO için de işbirliğimiz var. Rusya ile zaten düşman olmayacağız. Olsak olsak İran olur, Kuzey Kore olur, uluslararası terörizm olur, Çin olur. Ama Rusya ile hiçbir zaman düşman olmayız düşüncesi vardı. Biraz önce Sayın Hakan Fidan'ın söylediğine geliyoruz. Rusya zaten Avrupa güvenlik evinin bir parçası. Bakın Avrupa evimiz kavramını 1970'lerde Sovyetler Birliği icat etti. Bugün eğer Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı varsa o Sovyetler Birliği'nin eseri. Çünkü Avrupa ortak evimiz kavramı Sovyetlere ait. Yani gelin aramızdaki meseleleri halledelim. Şimdi bunu demiş bir ülke, Avrupa güvenliğini kendi güvenliği gibi benimsemiş bir Rusya'yı siz dışarıda tutarsanız o zaman puzzle'ın bir parçası eksik kalır. Türkiye'de diyor ki burada kalıcı barışı sağlayamazsın. Ve sürekli bu maliyeti artırır. Evet. Yani buna sürekli biz fon ayırırız. Buna sürekli askeri kaynakları ayırırız. Bu da bize maliyeti artışını çok yüksek getirir diyor. Ama barışın maliyeti daha az diyor.
1: Bir tabii Rusya'yı son 4 yıldır sadece askeri olarak değil, sanatıyla, sporuyla,
0: her şeyle dışarıda,
1: her şeyiyle,
0: edebiyatıyla, öğrencisiyle, turistiyle
1: evet. Yani dünyanın tamamından soyutladılar.
0: Bu bir medeniyet savaşı. Bakın Erkan Bey, bu da çok tehlikeli. İşte Avrupa'nın bakışı bu. Avrupa meseleye bir jeopolitik veya askeri açıdan bakmıyor. Bir medeniyet. Yani Allah korusun yarın Avrupa ile karşı karşıya gelsek bize de bundan fazlasını yapmayacak. Aynısını yapacak. Tamamen medeniyetten soyutlayacak. Dolayısıyla tehlikeli bir bakış açısı var. Bakın Amerika bile Sovyetler Birliği'nden bu tarafa Ruslarla en fazla hani kanlı bıçaklı ülkedir. Rakiptir, düşmandır, dosttur. Amerika bile bir noktada ılımlı bir dönüş gösterirken Trump üzerinden Avrupa hala o katı bakış açısını devam ettirdiği gibi savaşalım diyor. Ama Avrupa'nın şöyle bir planı var. Bu savaşı diyor Ukrayna'dan Karadeniz'e kaydıralım. Şimdi Karadeniz'e kaydırdığınız zaman Türkiye karşınızda.
1: Savaşalım ama biz savaşmayalım. İşte Ukrayna savaşı.
0: Hatırlayalım. Orada. Hatırlayalım niye sarı saçlı yeşil gözlü çocuklar ölüyor. Bu savaş Afrika'da olmalıydı. Bu savaş Afganistan'da olmalıydı veya
1: gözler,
0: Türkiye'de olmalıydı.
1: Bu gözler gördü, kulaklar duydu.
0: Hepimiz duyduk, hepimiz yani. Duyduk bunu. Yani şimdi istediği şu, bu savaşa Türkiye, Rusya, Ukrayna'yı geri çekip kendi aralarında bitirsin. Şimdi ben şunu soruyorum, ya biz dost muyuz, düşman mıyız? Avrupa önce bize bunu bir söylesin. Biz hala arada tutuyorlar bizi. Şimdi bir de bu mesela, ben Avrupa Birliği'ne üye olamıyorsam, hala vize problemi yaşıyorsam, hala öteki gibi bana bu kültürün, medeniyetin bir parçası değil de dışında olarak baktım. Von der Leyen'in, hatırlayalım lütfen, ne dedi? Bize dedi 3 tane ülke var dedi tehdit olarak. Rusya, Çin, Türkiye. Yani güya bunların etkisinden kurtulmamız lazım. Sonra hemen Avrupa Birliği düzeltmeye çalıştı. Ya görünüşte düzeltseniz de zihniyet bu. Bizi oradan ayrı görmüyor. Neden? Aslında ayrı görmediği şu. 3 güçlü ülkeden bahsediyor. 2 yakın tehditten bahsediyor. Biri Türkiye, biri Rusya. Çünkü yanı başında. Şimdi biz düşünemiyor musunuz? Türkiye ile Rusya'nın bu konuda işbirliği yaptığını, o Avrupa bütünlüğünü koruyamaz.
1: Mümkün
0: korku
1: değil.
0: Bu. Bu bize Kırım Savaşı'nı hatırlatır. Osmanlı döneminde hatırlayın. Avrupa ile Türkler bir araya geldi. Belki bir zamanında Türkler Ruslarla bir araya gelip Avrupalılara karşı. Şimdi diyorlar ki o zaman Avrupa ile Osmanlılar Türkler Rusları mağlup etti Kırım Savaşı'nda. Şimdi tam tersi belki de Türklerle Ruslar bir araya gelip bu sefer Avrupalıları mağlup edecekler şeklinde. Böyle garip garip tartışmalar var Avrupa'da.
1: Bir de geri dön-

0: Geçmiş olmayan bir yol var gibi gözüküyor Avrupa'nın önünde. Yani bu savunma sanayi demiştik, Kur'an üzerinden açalım biraz. Şimdi yan etkinlik olarak düzenleniyordu NATO zirvelerinde savunma sanayi forumu. Bu yıl ilk kez
1: merkezi bir şey
0: NATO zirvesinin resmi programına dahil edildi. Yarın NATO zirvesi kapsamında sanayi forumu düzenlenecek. Zirve vitrin de olacak Türkiye için bir yandan. Ama tabii zirve öncesinde de Avrupa'nın pek çok ülkesiyle Türkiye'nin savunma sanayi işbirliği, işte sattığımız ürünler, beraber üreteceğimiz ürünler, ki İspanya ve İtalya bunun en başında geliyor şu an itibariyle. Ciddi bir makas aralığı var Avrupa ile Türkiye arasında bu konuda. Biz arayı ciddi bir şekilde açtık savunma sanayinde ve buradan da Avrupa'nın Türkiye'yi yakalaması çok da mümkün gözüküyor. Hatta mümkün değil. Hani işte o yaşlanmaya, o nüfusuna Avrupa'nın baktığımızda çok mümkün gibi gözükmüyor önümüzdeki süreç içerisinde. Buradan da bir elini kolunu bağlayan Avrupa Birliği ülkelerin bir durum var değil mi?
1: Olmaz yani mı? Kol bağlı. Biz buraya nereden geldik? Biz buraya şu silahı orada kullanamazsın. Bunu terörle mücadelede kullanamazsın. Şunu yapamazsın. Bu vidayı alamazsın. Bu kamerayı koyamazsın. Dedikleri Türkiye bugün kendi yerli milli savaş gemisinden tutun saldırı helikopterlerine ve SİHA'lara, YAH'lara kadar birçok alanda, balistik füzelere hiç girmiyoruz bile. Yani artık bizim bile bilmediğimiz, unuttuğumuz başlıklarda bir üretim var. Üretim yetmiyor. Yazılım. Muazzam bir yazılım ekibi var Türkiye'de. Evet. Bu çok belki bilinmiyor ama çok muazzam bir genç nüfusumuz var. Dinamik. Yurt içinde, yurt dışında. Avrupa'da genç nüfus yok bir. Genç nüfus olsa da Avrupa'da bireycilik ön planda. Herkes kendi geleceği üzerinde bir kurgu var. Şimdi bir yeni kavram çıktı. Ben evrensel dünya vatandaşıyım. Falanca ülke beni doğduğum ülke bağlamaz. Artık böyle bir şey var. Bakın anketler yayınlanıyor. Ülkeniz için savaşır mısınız? Norveç'te Türkiye en yüksek oranda çıkıyor. Geri taraf yok. Şimdi böyle olmayan bir Avrupa'da savunma sanayi ne diye üreteceksiniz? Çünkü bir amaç, bir hedef olacak. Dolayısıyla şu anda ama çok büyük bir hata. Bakın aynısını Çin'de yaptılar. Ya bu kalemi ben niye üreteceğim? Bırak, Çin üretiyor bedava. Ama bugün Çin'e bağımlı kaldı. Savunma sanayinde de Türkiye'de aynı şey. Bırakın Türkiye üretiyor. Bırakın Türkiye üretiyor ama günü geldiği zaman Türkiye tek kaynak olacak bu konuda.
0: Oraya doğru da gidiyoruz.
1: Oraya doğru bazı alanlarda gittik zaten. Evet. Yani şimdi bu kadar Avrupa'nın bu konuyu gündeme getirmesi, toplantıları yapması, Rutte'nin 3500 testten bahsetmesi ki biz bile bilmiyorduk. Ve bu artık Beyaz Saray'da bir gündem oluyorsa o zaman bambaşka bir noktaya gelir. Tabii değişti.
0: Peki. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıvel. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim efendim.
0: ABD keyifte. Türkiye ilişkilerini, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini. Her şeyi detaylı bir şekilde konuştuk, değerlendirdik. Vereceğimiz haberlerimiz de var. Devam ediyoruz.

0: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonlarında Ekrem İmamoğlu 3 ayrı davada hakim karşısına çıktı. Casusluk davasında savcı ara mütalasını açıklarken diploma davası 25 Aralık'a ertelendi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, İBB, casusluk ve diploma davalarında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki Birnoğlu Salon'da saat 10'da devam edildi. Yine aynı saatte Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün siyasal casusluk iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülmeye başlandı.
2: Yedinci katta var mıydınız siz?
1: İmamoğlu'nun sahte diploma davası ise Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan İkinoğlu Duruşma Salonu'nda görüldü. Geçtiğimiz celse İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar verilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıktığı diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Casusluk davasında ikinci duruşma görülürken Ekrem İmamoğlu'yla birlikte

0: birlikte 4 sanığın yargılandığı davada ara mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Gerekçe, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunmasıydı. Mahkeme duruşmada ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 29 Eylül'e ertelendi. İddianamede 4 sanığın siyasal casusluk suçundan 20 yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep ediliyor. Bu arada Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlıktan yararlanması kapsamında verdiği ifadede soruşturma genişletildi. Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırıldığı tespit edildi. Casusluk davasının en dikkati çeken yanı ise Hüseyin Gün'ün hesaplarındaki yüklü para transferiydi. İmamoğlu suç örgütü davasında da sanıklar bir kez daha hakim karşısındaydı. İmamoğlu diğer iki dava nedeniyle duruşmaya katılamadı. 62. celsede İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz savunma yaptı. Duruşma savcısı Tuncay Yılmaz'a il binasının alım sürecinde Fatih Keleş'in neden işin içinde olduğunu sordu. Yılmaz, Keleş'in parti belediye meclis üyesi olduğunu belirtti. Bina alımı sırasında para sayılırken fotoğrafının olduğunu, o gün Keleş'e yardımcı olmak için orada olduğunu öne sürdü.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı dava başladı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Tanju Özcan'ın da arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik irtikaba teşebbüs, rüşvet alma, nitelikli dolandırıcılık, vakıf ve dernekler kanununa muhalefet, irtikaba yardım, rüşvete aracılık, yalan tanıklık ve suçluyu kayırma suçlarından ceza istendi. İddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Efendim böylece moderatör gecenin bu bölümünü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdi. Bizim AK Parti olarak

eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. 22 yıl önce İstanbul'da NATO'nun dönüşüm sürecine ev sahipliği yapan Türkiye, şimdi de başkent Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek tarihi zirveye hazırlanıyor. Dünya liderlerini buluşturacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi, güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklarıyla küresel gündemin merkezinde yer alacak.
1: 22 yıl sonra tarihi zirve yeniden Türkiye'de. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirve, ittifakın dönüşüm sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştu. Bu kez adres Ankara. Başkent, küresel güvenlik mimarisinin geleceğinin şekilleneceği kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin de yer aldığı AP4 ülkeleri de zirvede temsil edilecek. Türkiye zirveyle birlikte askeri katkısını, savunma sanayindeki kapasitesini ve diplomatik ağırlığını uluslararası platformda bir kez daha ortaya koyacak. Savunma sanayi ilk kez resmi gündemde. Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri de külfet paylaşımı olacak. Son yıllarda yan etkinlik olarak düzenlenen savunma sanayi forumuysa bu kez ilk kez NATO zirvesinin resmi programına dahil edildi. İstanbul İşbirliği girişimi kapsamında Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde özel toplantı gerçekleştirilecek. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra çok sayıda davetli lideri, yaklaşık 100 bakanı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı konuğu ağırlayacak. Zirveyi takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 gazeteci akreditasyon başvurusunda bulundu. 56 binden fazla güvenlik personeli görevde. Zirve için güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Organizasyon kapsamında 48.841 emniyet personeli ve 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli görev yapacak. Siber ortamda 7 gün 24 saat esasına göre yürütülecek sanal devriye faaliyetleri için de 639 personel görevlendirildi. Katılımcılara Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havaalanı hizmet verecek. Zirve öncesinde NATO Parlamenter Zirvesi, düşünce kuruluşlarının toplantıları ve güvenlik odaklı çok sayıda uluslararası etkinlik de Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 22 yıl önce İstanbul'da NATO'nun dönüşümüne

0: tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kararların alınacağı zirveye ev sahipliği yapacak.
1: Ankara 7-8 Temmuz'da tarihi bir NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. İstanbul'da 2004'te yapılan zirve stratejik dönüşümler getirmişti. Ankara zirvesi de bir başka stratejik dönüşümün eşiğinde yapılıyor. Aradan geçen 22 yılda ise birçok yeni sinema, yeni dengeler, yeni ihtiyaçlar ve yeni tartışmalar ortaya çıktı.
2: Tüm hazırlıklar tamamlandı. Artık saatler var. 2004'te İstanbul'da düzenlenmişti. Şimdi Ankara'da. NATO zirvesi tarihi bir dönüm noktasında yeniden Türkiye'de. İstanbul'da 2004'te yapılan zirvede NATO Kolektif Savunma İttifakı'ndan küresel güvenlik aktörüne dönüşmüştü. Ankara zirvesiyle de güncel iç ve dış sınamalara karşı kendini yeniden şekillendirerek tarihi kararlara imza atması bekleniyor. İttifak evrimsel bir süreçten geçiyor. Jeopolitik gelişmeler, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ve yeni güvenlik sınamaları arttı. Tam da bu nedenlerle Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak zirve tarihi nitelikte olacak. İttifak üyeleri, NATO temsilcileri ve uluslararası uzmanlar da aynı fikirde. It's a winning combination. Şimdi biraz geriye, 2004'te İstanbul'daki o tarihi zirveye gidelim. İttifak o yıl genişlemiş, 26 üyeye çıkmıştı. Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya müttefiklere katılmıştı. O dönemde NATO'nun en temel önceliği terörle mücadeleydi. 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında oluşan güvenlik ortamı hala bulanıktı. ABD saldırılardan sonra hepimiz birimiz için ilkesine dayanan 5. maddeyi ilk kez işletmişti. Zaten tek örneği de bu oldu. NATO'nun o dönemdeki en önemli sınamalarından biri Avrupa Atlantik bölgesi dışında 21. yüzyılda ortaya çıkan tehditlerle mücadele yeteneğini geliştirmekti. Oluşan yeni stratejik ortam NATO'yu tehditleri coğrafi açıdan değil, işlevsel açıdan değerlendirmeye yöneltti. Geleneksel sorumluluk sahasının dışında, yani Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ötesinde yürütülen misyonlarda yer almaya başladı. Afganistan, Libya, Irak, Afrika Boynuzu ve Somali bunun en önemli örnekleri oldu. 2004'teki İstanbul zirvesine Afganistan'daki istikrar misyonunun genişletilmesi kararları damga vurmuştu. Irak'ta güvenlik güçlerine eğitim desteği fikri de oluşmuştu. İttifak o zirvede ortaklıklarını daha da genişletme kararı aldı. İstanbul İşbirliği girişimini hayata geçirdi. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliğini genişletmeye başladı. İstanbul zirvesinden Ankara zirvesine 22 yıl geçti. Bu zaman zarfında jeopolitik bağlamda NATO'yu temelden etkileyen köklü değişimler yaşandı. Afganistan'daki uzun süreli savaş, Irak Savaşı'nın yarattığı transatlantik bölünme, Rusya'nın Gürcistan işgaliyle birlikte Avrupa'nın Moskova ile ilişkilerindeki ilk büyük kırılma, Libya'daki gelişmeler, DAEŞ ve küresel terör tehdidinin yükselmesi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, yükselen Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı, ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Ayrıca hibrit tehditler ittifakı doğrudan etkileyen temel sınamalar olarak ön plana çıkıyor. NATO aradan geçen zamanda ittifakı daha da genişletti. Şu anda 32 üyeli bir platform olarak yeni iç ve dış sınamalara karşı kendini güncelleme sürecinde. Tüm bunların yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın özellikle Avrupa ülkeleriyle ciddi bir çekişmesi var. Trump, külfet paylaşımı konusunda çok ciddi ve ısrarcı. Avrupa'nın elini hem ekonomik hem askeri olarak çok daha fazla taşın altına koymasını istiyor. Bu talepler zorlayıcı ve zaman zaman tehditkar olan çıkışlarla birleşince transatlantik ilişkilerinde gerginlikler de oluştu. Öyle ki pek çok Avrupa ülkesinde hükümetler de, halk da ABD'ye eskisi kadar güvenemeyeceklerini ve sırtlarını eskisi kadar rahat dayayamayacaklarını düşünüyor. Hele ki Rusya tehdidi sürerken. Bu nedenle kendi savunmalarını güçlendirmenin yollarını arıyorlar. Bu da aktif ordusu ve güçlü savunma sanayisiyle Türkiye için yeni fırsat pencereleri açıyor. Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini sıklıkla dile getirmesi de ilişkilerde gerilime yol açan bir başka ısrar. Çünkü Grönland, NATO üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge. Haliyle Danimarka bu ısrarı egemenliğine müdahale olarak görüyor. Diğer Avrupa ülkeleri de aynı sebeple Trump'a bu konuda cephe alıyor. Şu sıralarda gündemden düşse de ittifakın geleceğini sorgulatan bir kriz olarak Ankara zirvesinde de hafızalarda yerini koruyor. Bir diğer önemli kırılma noktası ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması oldu. Trump, NATO müttefiklerini kendisine yeterli desteği vermemekle suçladı. Avrupalı müttefikler ise bunun kendilerinin savaşı olmadığını söylüyor. Çünkü savaşı başlatan

0: İsrail'di. Hal böyleyken Ankara zirvesinde en büyük beklenti ittifakın hala birlik içinde ve güçlü bir şekilde hareket edebileceğini göstermesi olacak. ABD'nin tüm eleştirileri ve tehditkar tavrına rağmen NATO'ya güçlü bağlılığını göstermesi bekleniyor. Trump defalarca zirveye bizzat katılacağını söyledi. Bu müttefikler açısından güven inşası için önemli. Özetle herkes NATO'nun zamanın şartlarına göre dönüşüm geçirmesi gerektiğinde hemfikir. Bunun ne şekilde olacağı hakkında ise tartışmalar var. ABD Soğuk Savaş dönemindeki gibi kolektif savunmaya odaklı bir NATO istiyor. Yani daha geleneksel görevlere odaklanmaya dönülmesini talep ediyor ve asıl yükü Avrupa'nın sırtlanmasını istiyor. Avrupa'dan asker azaltma hamlesinin sebebi de bu. Buna karşılık Rusya tehdidini Avrupa'nın gördüğü kadar büyük görmüyor. Avrupa da Çin tehdidini ABD gibi algılamıyor. İşte burada bulunacak orta yol ittifakın geleceğini şekillendirir. Müttefikler Lahey zirvesinde savunma harcamalarını 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarmayı kabul etmişti. Üye ülkeler savunma harcamalarının %3,5'ini çekirdek savunmaya, %1,5'ini ise daha geniş güvenlik yatırımlarına ayırmayı taahhüt etmişti. Ankara zirvesinde savunma harcamaları bağlamında kaydedilen ilerleme ile birlikte bu harcamaların somut askeri yeteneklere dönüştürülmesine odaklanılması ele alınacak. Ayrıca üye ülkelerin savunma sanayi alanında kapasite, inovasyon ve işbirliğini geliştirme taahhüt hayata geçirme çağrısının da yer alması bekleniyor. Ukrayna'ya desteğin sürmesinin de zirvenin önemli gündem maddeleri arasında olacağı tahmin ediliyor. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı da muhakkak masaya gelecek konular arasında yer alacak. Ankara, NATO müttefiklerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı körfez ülkelerinin liderlerini de ağırlayacak.
1: 2004 İstanbul'dan 2026 Ankara'ya uzanan süreç. NATO zirvesi Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'la yapacağı görüşmeler. Trump da yolda Türkiye'ye geliyor. Konuşalım. Ankara Acıbayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yunus Turhan bizlerle. Yunus Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir önceki İstanbul zirvesinden bu yana geçen 22 yıllık süreç içerisinde dünyada çok çok farklı sınamalar var. O güne kıyasla bugüne baktığımızda. Bu sınamalar çerçevesinden baktığımızda ne bekliyoruz yarın ve öbür günün NATO zirvesinden?
2: Aslında çok değil, bundan 6 yıl önce... Hatırlayalım, Fransa Devlet Başkanı Macron ne demişti?
1: Beyin ölümü gerçekleşti.
2: NATO beyin ölümünü gerçekleşti. Yani 6-7 yıl önce NATO'nun bittiği tartışmaları yaparken bugün NATO şu an dünyanın en önemli savunma paktı olarak ön plana çıkıyor. Yani çok kısa bir süre içerisinde NATO'nun dönüşümüne dair büyük bir hareketliliği görüyoruz. Ve ilginçtir ki bu dönüşüm Trump döneminde gerçekleşiyor. Yani NATO dibi gördü tartışmaları Trump dönemindeydi. NATO zirveye çıktı tartışmaları gene Trump döneminde.
1: Hem de Trump'ın yoğun eleştirileriyle beraber.
2: Aslında bu bir taktik olabilir Erkan Bey. Yani NATO'ya yönelik eleştirileri setleştirerek NATO'nun dönüşümünü zorlayan bir rol de olabilir. Yani ters psikolojiyle NATO'nun dönüşümünü Trump gerçekleştirmiş olabilir. Tabii burada sizin haberde de bahsettiğiniz jeopolitik gelişmelere de temas etmeden geçemeyiz. Zira Rusya-Ukrayna krizi bugün coğrafyamızın hatta küresel siyasetin en önemli gündem maddesi. İran-ABD savaşı her ne kadar lokal olarak görülse de Hürmüz Boğazı özelinde gerçekleştirmiş olan büyük bir ticari kayba ve dünya küresel sistemine etki eden bir sonuç da ortaya çıkarttı. O yüzden baktığımız zaman NATO'nun neden bugün bu kadar anlamlı olduğunu aslında jeopolitik gelişmelerle beraber değerlendirdiğimizde ortaya çıkıyor. Ve bütün bu aslında jeopolitik gelişmeler hemen yanı başımızda cereyan ediyor. Yani Türkiye'nin sınırında cereyan ediyor. Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna krizi bizim sınırımız. İran sınırımız. O yüzden aslında NATO'nun zirvesini anlamlı kılan bu jeopolitik gelişmeler Türkiye'nin yakın coğrafyasında cereyan etmesi ve Türkiye'nin bu gelişmelere proaktif bir şekilde rol oynaması. Hem Rusya-Ukrayna krizinde Cumhurbaşkanımızın lider diplomasi çerçevesindeki girişimleri, 2022'deki İstanbul Anlaşması ve Tahıl Koridoru Anlaşması, İran-ABD Savaşı'nda Türkiye'nin özellikle lider diplomasi çerçevesinde her iki lideri de barışa ve müzakereye teşvik eden açıklamaları. Baktığımız zaman aslında NATO zirvesini tüm

0: Bu gelişmelerle beraber değerlendirdiğimiz zaman tarihi bir zirve olduğu gerçeğini de ortaya çıkartmış oluyor.
1: Türkiye mi NATO için, NATO mu Türkiye için vazgeçilmez ortak?
0: Bugün bence NATO Türkiye için.

0: çok önemli bir aktör olarak Türkiye'nin dış politikasında ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Türkiye'de NATO için çok önemli bir aktör olarak ön plana çıkıyor. Niye? Garantör ve güvenilir bir arabulucu olarak NATO'nun bir üyesi ve aynı zamanda da Rusya-Ukrayna krizinde arabulucu rolü üstlenebilecek doğal bir aktör olarak ön çıkıyor.
1: Yani
0: ABD
1: o halde iki
0: İran
1: taraf da
0: Savaşı'nda
1: birbirini tamamlıyor, değil mi?
0: kesinlikle aslında bunun net bir ağırlığını bir yöne vermek sağlıklı değil. Zira her ikisi de birbirini tamamlayan bir süreç ve bence Türkiye bu ikisini dengeli yürüttüğü sürece de zaten hem NATO içerisinde hem de NATO'nun ötesinde diplomatik ve güvenilir bir aktör olarak da ön plana çıkmaya devam edecek.
1: NATO'ya gideceğiz ve bunu başaracağız dedi Trump. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Neyi başaracağız? İşte Ukrayna-Rusya savaşı meselesinde herhalde bir sona gelmekten, bir ateşkesten bahsediyor Trump. Neden böyle bir şey dedi sizce? Yani bu NATO zirvesinde bu mesele de çözülecek mi?
0: Buna dair emareleri sezebiliyoruz. Aslında daha geriye gidelim. Trump iktidara geldiği zaman ne demişti? Bu savaşı ben başlatmadım ama ben bitireceğim demişti. Hatta 50 gün içerisinde bu savaş bitmezse 100 gün içerisinde Rusya'ya yönelik çok ağır yaptırımlara maruz bırakacağına dair tehdit de bulunmuştu. Ancak bakın Trump'ın iktidara gelişinin üzerinden bir yıl geçti ve Rusya-Ukrayna savaşı Trump'tan önce başladı ve Trump döneminde devam ediyor. Trump'ın aslında bütün dış politikadaki odağını Rusya-Ukrayna krizini nihayete erdirip Nobel Barış Ödülü'nü almak istiyor. Her daim bunu dile getirdi. Ne dedi? Bugüne kadar 7-8 savaşı ben başlatmadım ama bitirdim. Ve bana Nobel Barış Ödülü'nü halen takdim etmiyorlar. Bence Rusya-Ukrayna krizi de Trump için Nobel Barış Ödülü'ne giden en hızlı yol olarak değerlendiriliyor. O yüzden Trump NATO zirvesini de bir fırsat olarak görüyor. Zira NATO dışı aktörlerin NATO'ya davet edilmesi ve en önemli gündem maddesinin bugün Rutte'nin açıklamasında ne demişti NATO Genel Sekreteri? Rusya-Ukrayna krizine özel bir parantez açacağız. Ve bunun Türkiye ve Ankara'da gerçekleşmesi de aslında çok sembolik bir önemi var. O yüzden Trump'ın gelmeden önce Türkiye için ve Erdoğan için geldiğini ifa etmesi, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk rolü üstlenmesi de aslında birbirini tamamlayan unsur. Buradan baktığımız zaman NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi, Rusya-Ukrayna krizinin de çözüme bulması için aslında en uygun platform olarak öne
1: Şüphesiz
0: çıkıyor.
1: öyle. Son sorum şu olsun. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ABD Başkanı Donald Trump savaşın bitmesi, meselenin artık sahadan masaya çekilmesi ve orada sonlanması konusunda hemfikir. Ama Rutte tarafı ve Avrupa Birliği tarafına baktığımızda işte Rutte'nin bugünkü açıklamaları, Ukrayna tarihi yazıyor, Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olması gerektiğine inanıyoruz söylemleri, hala savaşın bir şekilde orada devam etmesini ister bir hal var. Öyle gözüküyor bu açıklamalara baktığımızda. Siz ne dersiniz? Kısa bir yanıt alayım hocam.
0: Erkan Bey çok doğru. Aslında Türkiye ile ABD bu bağlamda NATO üyelerinden ayrışıyor. Çünkü Rusya-Ukrayna krizinin devamlılığı Avrupa'daki güvenlik anlaşmasını Avrupa ülkelerinin kurmak istediği güvenlik şemsiyesi içinde gerekli bir savaş. O yüzden Avrupa ülkeleri savaşın devamlılığı yönünde bir politika ve pratik izlerken ABD Başkanı bir an önce savaşın nihayete erip Ukrayna ile yapmış oldukları doğal maden anlaşması çerçevesinde o Ukrayna'ya yönelik vermiş olduğu paraları geri almak istiyor. Türkiye ise en önemlisi bu insani krizin, bu savaşın bir an önce nihayete erip dünyanın geri kalanında baş gösteren gıda krizine pek çok doğalgaz enerji krizine kadar unsurların suhuletle nihayete ermesini arzu ediyor.
1: Peki. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yunus Turhan Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Yine NATO gündemiyle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da önemli bir misafiri ağırladı. Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı bakanlıkta kabul etti. Kabulde NATO zirvesi ve olası Erdoğan-Trump zirvesi ele alındı.
2: Trump'ın gelmesine saatler kala Ankara-Washington hattında diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın adresi Dışişleri Bakanlığı'ydı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede ana gündem NATO Liderler Zirvesi'ydi. Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi ile olası Erdoğan-Trump zirvesini görüştü. Trump'ın Ankara programı da ele alındı. Gündemde bölgedeki gelişmeler ve ABD-İran barış süreci de vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, barışa giden süreçte diplomasinin önemine değindi. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Dünyanın gözü Ankara'da. Bugün başlayacak olan NATO zirvesi için hazırlıklar tamamlanırken zirveye katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ankara programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Trump önemli temaslarda bulunacak.
2: Zirveye sayılı saatler kaldı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ankara programı netleşti. Trump Ankara'da kritik temaslarda bulunacak. Trump salı günü Ankara'ya ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katılacak. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. ABD Başkanı NATO resmi karşılama töreni ve onur kıtası denetimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısında bulunacak. ABD Başkanı çarşamba günü ise NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Ardından ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Trump aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye ziyareti kapsamındaki temasları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Ankara temasları ABD Başkanı için pek çok stratejik hedefi içeriyor. ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre Trump'ın Zelenski ile yapacağı görüşmenin ana gündemi savaşın sona erdirilmesi. Yetkililer diplomatik çözüm çabalarının hızlandırılacağının altını çizdi. Trump'ın bir diğer gündemi ise İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri. Ayrıca deniz ticaret hatlarının korunması da gündeme gelecek.
1: Orta Doğu'da yaşanan gerilim, dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı da doğrudan etkiledi. ABD-İran savaşı sonrası Boğaz'daki geçişlerde güvenlik endişesi artarken imzalanan mutabakatın ardından gözler yeniden gemi trafiğine çevrildi. Fakat mutabakat imzalanmış olsa da gemi geçişlerindeki risk sürüyor.
3: Orta Doğu'daki gerilim deniz rotalarını değiştirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler için güvenlik önlemleri artırıldı. Savaş riski gemi trafiğini ve sigorta maliyetlerini etkiledi.
4: Yüksek navlun hala seyrediyor. Hala belirsiz.
3: Orta Doğu'daki gerilim yalnızca karada ve havada değil, denizde de dengeleri değiştirdi. Dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD-İran savaşı sonrası küresel deniz ticaretinin odağına yerleşti. Gerilimin tırmandığı dönemde Boğaz'dan geçiş yapan gemiler için güvenlik riski arttı. Armatörler, kapsanlar ve sigorta şirketleri bölgedeki gelişimleri yakından takip etti.
4: Kapanma sonrası navlunlar çok arttı. Çünkü sigorta firmaları çok yüksek sigorta maliyetleri ekledi. Dolayısıyla gemi geçişi neredeyse yoktu. Yalnızca İran'dan izin alan Çin konteyner gemileri, tankerleri geçebildi Hürmüz Boğazı'nda.
3: Bazı gemiler rotalarını gözden geçirirken bazıları ise geçiş için daha güvenli zamanı bekledi. Savaş riski primleri, navlun maliyetleri ve enerji taşımacılığı da bu süreçten doğrudan etkilendi.
4: Şimdi biliyorsunuz Husiler İran etkisindeler. Dolayısıyla Kızıldeniz ve Süveyş rotası riskli bir rota oldu. Güney Amerika'dan dolaştı Çin sevkiyatları. Bu da 2000-3000 dolarda seyreden konteyner navlunlarını 8000 dolar seviyelerine çekti.
3: Taraflar arasında imzalanan mutabakatın ardından gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Fakat gemi geçişleri için risk devam ediyor.
4: Hala gemi geçişleri çok sınırlı. Ne zamanki bir anlaşma imzalanır, o zaman

0: serbest geçiş başlar. Hala risk var. İstanbul Ticaret Odası 800 bin üyesiyle dünyanın en büyük 3. ticaret odası. Türkiye'deki vergi toplamının %51'ini ödeyen, dolayısıyla söz sahibi olması gereken bir oda. Biz de bir değişim grubuyla, farklı bir mantıkla aday olduk seçimlere.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörü Amor'un Türk yargısını hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz ifadelerini kullanan Gürlek, Türk yargısının baskı altına alınmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Gürlek, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığını hatırlattı. Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin ülkenin demokratik olgunluğunun bir göstergesi olduğuna işaret etti. Gürlek, devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılmasını eleştirdi. Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışılması kabul edilemez bir tutumdur değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin yargı süreçlerinin anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerlediğinin altını çizdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye sahip olduğunu dile getirdi. Milli iradeyi, yargı teşkilatını ve hukuk devletini hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit verilmeyeceğini vurguladı. ...28 Şubat öncesinde mütedeyyin başörtülü kadın söylene geldiği gibi sadece devlet dairelerinden tecrit edilmemişti. Kamusal alanla arasında görünmez bir cam duvar vardı. Erdoğan iktidarının bu cam duvarı nasıl yıktığı, Seferihisar'da sergilenen laik çirkinliğe ödün vermeyen mütedeyyin kadınların duruşlarında vardı.
2: Laik çirkinlik bu kez İzmir Seferihisar'da baş gösterdi. Başörtülü yaşlı bir kadın ve kızı şezlongeri kavgası görüntüsünde ayrımcı bir saldırıya uğradı.
3: Burada uğradığımız şeyi herkes görüyor.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi, saldırgan gözaltına alındı. Şüpheli hakkında nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında işlem yapıldı. Türkiye, mütedeyyin kesimin değişimi konusunda sosyolojik bir akvaryum niteliğindeydi. 25 yıllık AK Parti iktidarının mütedeyyin kadın profilinde yarattığı sosyopsikolojik dönüşümün somut bir yansımasıydı. Öteki olarak büyümüş annenin kabullenen, alttan alan, pes eden edilgenliğiyle Erdoğan iktidarlarında büyüyen kızın duruşu arasında belirgin bir fark vardı. Bu fark, Antalya'da markette başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan genç kızların bilinçli duruşlarında da vardı.
4: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
5: Tarikat değil.
4: Ya. Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
6: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresi bilmiyor musunuz?
2: 2002 öncesi Türkiye'sinde başörtülü kadınlar sadece devlet daireleri ya da üniversitelerden değil, kamusal alanda da sistematik bir şekilde tecrit olmuştu. Sadece plaj ve havuzlar değil, elitist ayrımcılığın hakim olduğu restoran, kafe ve plazalarda ayrımcı bakışlara maruz kalıyordu. Özellikle İstanbul gibi metropollerde, belli semtlerde mütedeyyin kadının varoluş biçimi boyun eğme ya da görünmez olma üzerine kuruluydu. Seferihisar'daki başörtülü annenin tavrında da bu travmayı görmek mümkün.
3: Ya Allah! Anne nereye gidiyorsun ya? Kim seni gözünden kovuyor.
2: Erdoğan işte bu habitusu, yani içselleştirilen bu davranış kalıplarını kökten değiştirdi. Bu değişimi de mağdur anne kızında görmek mümkün. Artık mütedeyyin kadın sadece kurban değil, talep eden, görünen ve hak arayan

0: bir özne haline geldi. Özetlemek gerekirse Türkiye'de mütedeyyin kadının adını koyan Erdoğan oldu.
1: Türkiye kadın hakları konusunda kelimenin tam manasıyla altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor.
2: Yaz sıcaklarıyla klima satışlarının artması hırsızların iştahını kabarttı. Avcılar'da 3 hırsız bir işletmenin kapı önünde duran klima dış ünitesini yerinden söküp el arabasına yükleyerek çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Hırsızlar klima motorunu böyle çaldı. Güpegündüz yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
4: Bugün sabah geldiğimizde bunun sökülmüş ve gitmiş olduğunu gördük. Kamera kayıtlarına baktığımızda geçen hafta gelen 3 kişiyle bugün gelen 3 kişinin aynı olduğunu fark ettik.
3: Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde yaşandı olay. Bir işletmenin dışarıda duran klima ünitesini gözüne kestiren hırsızlar ilk denemede çalamadıkları klima motorunu bir hafta sonra tekrar gelerek el arabasına yükleyip böyle götürdü.
4: Sabah dükkanımı açmaya geldim. Açtım dükkanı, klimasını bastığımda dükkanın klimasının arıza olduğunu fark ettim. Hiç fark etmedim dışarıdaki ünitenin çalacağında. Sonra bu arkadaki kefeni kaldırdığım zaman da arkadaki bu motoru yine aynı şahıslar tarafından çalındığını fark ettim.
3: İşletme sahibi hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
2: İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerin kurgu kazalar ve hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerini zarara uğrattığı, yaklaşık 200 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı. 48 şüpheli gözaltına alındı.
5: Kurgu kaza yoluyla milyonluk vurgun yaptılar. Operasyonla kıskıvrak yakalandılar. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge, ifade, masak hesap hareketleri, sigorta bilgi ve gözetim merkezlerince düzenlenen kurgu kaza raporlarıyla sigorta şirketlerinden temin edilen hasar ödeme dosyalarının incelenmesi neticesinde şüphelilerin örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri tespit edildi. Şüphelilerin kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdıkları, fotoğraflarını çekip kendi aralarında kaza tutanağı düzenledikleri, tamir ettirdikten sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi. Şüphelilerin bu yolla sigorta şirketlerini zarara uğrattığı, yaklaşık 200 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezi 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı. Aramalarda maddi hasarlı kaza tutanakları, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, farklı şahıslara ait kimlik belgeleriyle birlikte birçok evrak ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Osmaniye'de akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki 4 kişiye çarptı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken sürücü yaralılara yardım etmek yerine gaza basıp olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından kaçan sürücü daha sonra emniyete giderek teslim oldu.
5: Önce çarptı, sonra kaçtı. Olayın adresi Osmaniye. Güvenlik kamerası kayıtta. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldaki 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar yola savruldu. 2 kişi ise aracın üzerinde kaldı, bir süre sonra yere düştü. Kazayı görenler yardıma koşarken araç sürücüsü gaza basarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

0: Kazanın ardından kaçan sürücü daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Kazayla ilgili inceleme de devam ediyor.
1: Aracınızdan gelen her ses motorun bittiği anlamına gelmeyebilir. Konya'da yaşanan bir olay sürücülere tek ustanın sözüyle karar vermeyin uyarısını bir kez daha hatırlattı. Bir tamirci araç sahibine 80 bin liralık motor arızası faturası çıkardı. Ancak ekspertiz incelemesi gerçeği ortaya çıkardı.
2: Aracından gelen sesi duydu, sanayiye gitti. Karşısına çıkan faturayla şaşkına döndü.
3: Motor arızası var dediler, 80 bin lira tamir ücreti talep ettiler. Gerçek arızayı ve ücretini bir başka usta ortaya çıkarttı.
4: Gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Sibop sesine çok benziyor ama biz yaptığımız incelemeden sonra baktığımızda radyatör fanının bozuk olduğunu, fandan geldiğini arkadaşlara gösterdim.
2: Konya'da yaşanan olay araç sahiplerine önemli bir uyarı niteliği taşıdı. Otomobilinden gelen sesi kontrol ettirmek isteyen sürücü gittiği tamirciden motor arızası var cevabını aldı. İddiaya göre araç için 70 ila 80 bin liralık motor tamiri gerektiği söylendi. Başka bir ustanın incelemesinde motorun sağlam olduğu ortaya çıktı. Sorunun yaklaşık 10 bin lira değerindeki soğutma fanı motorundan kaynaklandığı belirlendi.
5: Biz de çevremizde böyle şeyleri görüyoruz. Şimdi genellikle bu tarz olaylar aslında bana kalırsa bilgisizlikten meydana geliyor. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse bir araç geliyor bize, takır takır bir ses var motorda, motor çalıştığında. Bu sesi ilk olarak ilk aklımıza gelen işte motor yatak vuruyor diye düşünebiliriz ama çoğu zaman başka şeylerden çıkıyor. Atıyorum işte klima kasnağı dağılmış oluyor, takır takır bir ses yapıyor. Klima kasnağının maliyetiyle motor revizyonun maliyeti arasında uçurumlar oluyor.
6: Tabii denk geliriz bize. Şöyle, normalde aslında biz kullanıcılara şunu tavsiye ediyoruz. Bindikleri aracın markası ve modeli neyse o bindikleri markayı yapan firmalarla çalışmalarını tercih ediyoruz. Daha çok karışık her türlü araba yapan firmalar bütün araçlara aynı muameleyi gösterdikleri için farklı sesler, farklı problemler hepsinde aynı sonucu doğuracakmış gibi yanlış tespitlere neden olabiliyor.
3: Otosanayilerdeki dolandırıcılık olaylarına karşı ustaların en büyük önerisi ise birden fazla ustaya danışarak arıza tespiti yaptırmak dolandırılmayı önlüyor.
5: Şimdi ilk etapta tabii ki sürücülerin her zaman ehil ellere araçlarını teslim etmeleri gerekiyor. Bu da dediğim gibi iyi ustalara götürmeleri gerekiyor.
7: Arkadaşlar arabalarını götürüyorlar, işte masraf çıkartıyor, 80 bin lira, 100 bin lira, 120 bin lira gibi masraf çıkartıyorlar ve arabaları olmuyor. Ve bu masrafı gıkları çıkmadan karşılıyorlar. Buraya geliyorlar atıyorum 3 bin liraya, 5 bin liraya yaptırıyorlar. Yaptırdıkları halde diyorlar ki siz ne yaptınız deyip arabası olduğu halde yapan ustaya karşı çıkıyorlar. Bu sefer o parayı vermemeye çalışıyorlar. Bu da yanlış bir düşünce yani benim için.
8: 3 bin lira beyinciye verdik. Git gel 8 bin lira da çekiciye verdik. Kaskosu olmadığı için o şekil çözdük. Yani demek istediğim şu, öteki kişi ilk gittiğimiz Eceabat'taki tamirci yapamayacağı halde boşu boşuna bizi indirtti oraya.
3: Dolandırılmak istemeyen sürücülerin dikkat etmesi gereken bir diğer hususa tabii ki de kullanacakları o servis şirketinin internet sayfasına girerek yorumlarını incelemesi gerekiyor.
6: Kesinlikle internetten bakabilirler, oradaki yorumları okuyabilirler. Olumlu yorumlar, yani sadece yorumlar değil, olumsuz yorumları da okusunlar. Bazı olumsuz yorumlarla bazı firmalar kötülenmek isteyebiliyor. Gidip görebilirlerdi ama emin olun oradaki yorumların %90'ı doğrudur yani.
9: Ben böyle bir şeyle karşılaşmam çünkü ben defalarca araştırırım, her firmaya sorarım. Emin olduktan sonra ödeme yaparım. Ben halkıma, ülkeme, insanlarıma araştırın, araştırın öyle para ödeyin diyebilirim.
1: İstanbul'da hafta sonu yaşanan sağanak ve su baskınlarının ardından Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nın esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor. 24 ekibi çarşıda son durumu görüntüledi.
10: İstanbul'u hafta sonu etkisi altına alan yağışın ardından Üsküdar'da Sahaflar Çarşısı'nı su basmış, binlerce kitap ve tarihi eser çöp olmuştu.
11: Tarihe tanıklık etmiş binlerce eseri kurtarmaya çalışmıştı sahafçılar, esnafı. İşte o eserlerin ardından şimdi ise tadilat ve tamirat çalışmaları Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda başladı. İstanbul

0: Almış olan, bitmiş olan ürünlerden, kitaplardan ortalığı temizledik. Tabii ki ziyaretler oldu. Öncelikle Üsküdar Kaymakamımız hem ilk gün hem de dün ve bugün her dakika buralarla ilgilenerek gerekli olan bütün desteği sundular.
1: Yaşanan afetin ardından vatandaş CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne ulaşmaya çalışmış. Fakat iddialarına göre o yardım çok geç gelmiş. İş işten geçmişti.
2: Yağmur suyunun hızlı bir şekilde sahaflara dolmasıyla sahaflardaki su hizası neredeyse bir vatandaşın beline kadar geldi. Tabii sahafların içerisinde tarihi tanıklık eden binlerce belge vardı. Osmanlı dönemine tanıklık etmiş işte bu orijinal belgeler de su altında kaldı. Esnaf ise şimdi işte bu belgeleri güneşin altında kurutmaya çalışıyor.
3: Yağışla beraber burayı su bastı. Meydanın suyu buraya tamamen buraya aktı. Tabii ki buradaki mazgallar bunu taşımadı. Bir saat içinde falan bir metre kadar yükseldi buradaki sular. Raflarımız, yerde duran çerçevedeki, çerçeveli olan ya da tabure üzerinde duran değerli malzemeler vesaire bunların hepsi içeride suda yüzdü. Gazeteler, efemera dediğimiz işte diploma vesaire bu tür şeyler bunların çoğu ıslandı. Herhalde yani bunların arasında %1, %2 falan kurtarılabilmiştir. Kitapları zaten görüntülerde de yer aldı. Bizim attığımız herhalde 2500-3000 tane vardı tahmini. Türkçe kitaplardan bahsediyorum.
2: Binlerce kitap, binlerce eser, her biri yağmur sularına teslim oldu. Vatandaş ise o dakikalarda kurtarabildiğini kurtarmaya çalıştı. Ama maalesef ki orijinal eserlerde zayiat oldukça büyük.
4: Zarar ve ziyanımız oldu. Elektronik cihazlarımız, kitaplarımız, bazı arkadaşlarımızın tabii daha kıymetli Osmanlıca ve nadide bulunan eserler, haritalar, evraklar, plaklar falan zarar gördü. Sağ olsun Sayın Valimiz dün bir açıklama yaptı. Kendisi de burayı ziyaret etti. Zararlarımız tazmin edildi, hesaplarımıza yatırıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yani bu zor günümüzde yanımızda oldukları için.
1: AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı ve MHP Üsküdar İlçe Başkanlığı da Üsküdar esnafına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
5: Tüm Üsküdarlı vatandaşlarımıza, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yağmur suyunun gerekli şekilde yönlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması, bakımın yapılması, altyapı çalışmanın yapılması belediyelerin çalışma alanlarında. Dolayısıyla bunların zamanında yapılmamış olmasının, bu giderlerin zamanında temizlenmemiş olmasını, burada vatandaşlardan da komşularımızdan ve esnaflarımızdan dinlediğimiz şeyler bu yönde. Bunların zamanında yapılması halinde yağmur rahmettir. Rahmet zahmete dönüşmezdi.
6: İhmalden de kaynaklandı diyebiliriz. Günlerdir yapılan uyarılara rağmen belediye burada gördüğünüz gibi çalışmalara daha yeni başlamış durumda. Buraları sel bastı. Başkanımızın ifade ettiği gibi çok eski kitaplar tarihe karıştı. Tabii hükümetimiz, valilik ve kaymakamlık bunların maddi olarak karşılığını yapacaklar ama manevi olarak giderilmesi çok zor.
7: Sosyal medyada çocukların fotoğraflarını herkese açık bir şekilde paylaşmak, o fotoğrafları yapay zeka ile hazırlanan cinsel istismar görüntülerinin malzemesi haline getirebiliyor. Uzmanlar ebeveynleri çocuklarının fotoğraflarını internette herkese açık şekilde paylaşmamaları konusunda uyarıyor.
8: Çocuklarımızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak gerçekten çok büyük riskleri arka tarafında barındırabiliyor.
9: Çocukları evde, parkta, havuzda fotoğraflıyorlar. O görüntüleri de sosyal medyaya servis ediyorlar. Peki milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu platformda çocukları paylaşmak masumane mi?
10: Yani şimdi çocuklar bizim en önemli sermayelerimiz. Yani biz bu sermayelerimizi niye medyada kaptırıyoruz? Niye başkalarının yontmasına müsaade ediyoruz ki?
9: Sosyal medyada yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz her yeri paylaşıyoruz. Bunun içinde çocuklarımız da var. Peki çocukları sosyal medyada paylaşmak doğru mu? İşte yanıtı. Araştırmalara göre sadece 2025 yılında 3440 adet yapay zeka tarafından üretilmiş çocuk cinsel istismarı videosu tespit edildi.
8: Maalesef bir fotoğraftan müstehcen içerikli videolar oluşturulabiliyor. Avrupa'da maalesef birçok web sitesi çocuklarının fotoğraflarını fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ailelerden aldıkları fotoğraflarla müstehcen videolar yaratıp sanki bu videolar gerçekmiş gibi pedofillere servis yapabiliyorlar.
11: İşte dediğim gibi çocukları bir cinsel meta olarak göstermek istiyorlar. Epstein adasını biliyoruz yani. Hep çocuk, evet, insanlıktan nasibini almamış tiplerin yapabileceği şeyler. Çocuklardan bir şeyleri ummak, bir şeylerden istifade etmeye çalışmak insanlık dışı bir davranış. Ama ailelerin de bilinçli olması ve çocuklarını bu tür insanların, bu tür duyguları olan insanlardan onların gözünün önüne sergilememesi gerekiyor.
12: Yapay zeka destekli cinsel istismar görüntülerinde artış olduğu belirlenirken, uzmanlar aileleri çocuklarının fotoğraflarını internette herkese açık bir şekilde paylaşmaması konusunda uyardı. Peki aileler çocuklarını sanal dünyanın tehlikeli tuzaklarından nasıl koruyacak?
8: Önce çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmamaya özen gösteriyor olmamız gerekiyor. Eğer çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşacaksak sadece yakın arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Bütün sosyal medya platformları belirli bir kesime paylaşımı destekliyor. Hem normal gönderi olarak hem de story olarak yapılan paylaşımlarda belirli bir kesime, yani aile bireylerine, akrabaların görebileceği şekilde fotoğraflar paylaşılabiliyor.
13: Çocuklar için de çok tehlikeler içeriyor. Mutlaka aileler böyle bu konuda bilinçlenmeli. Okur yazarlığı artacak şekilde yani o çocuğu koruyucu tedbirler, filtreler falan telefonlarına koydurmalı yani.
7: Sigarayı bırakmak isteyenler için önemli bir fırsat var. Cumhurbaşkanlığı kararıyla tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon vatandaşa ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Peki uygulama kimleri kapsıyor? Haberimizde.
14: Sigara kullanıyor musunuz?
10: Evet.
14: Destek aldınız mı bırakmak için?
10: Yok, almadım. İşte doktor bey bırakmamı söyledi. Ben de şu anda bırakmaya çalışıyorum.
14: Kaç yıldır sigara içiyorsunuz?
15: 30'u geçti.
14: Sigarayı bırakmak isteyenler için önemli bir destek hayata geçiriliyor. Tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon kişiye sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
16: Hem maddi, düşünün, günde 2 paket sigara ise 6.000-7.000 lira. Çoluğunun çocuğunun rızkını buraya veriyor. Evet, ben de içiyorum ama bırakacağım. Bu destek. İlaç tedavi ne oluyor? Sosyal sigortan varmış yokmuş, gerek yok devlet yanında.
12: Kararla birlikte yalnızca ilaç desteği değil, bağımlılıkla mücadelede profesyonel danışmanlık da önemini koruyor. YEDAM'a göre sigarayı bırakma sürecinde doğru destek almak başarı şansını artırıyor.
17: Yeşilay olarak aslında biz tütün danışmanlığı kapsamında sigara sorunu yaşayan ve bırakmak isteyen danışanlarımıza ücretsiz ve gizlilik esaslı bir hizmet veriyoruz. Burada bütüncül bir şekilde yaklaşıyoruz ve kişinin ihtiyacı halinde tıbbi destek, yani sigara bırakma ilaçları için hastanelere, sigara bırakma polikliniklerine ve göğüs hastalıkları polikliniğine yönlendirme yapıyoruz.
12: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal güvencesi olsun ya da olmasın sigarayı bırakmak isteyen herkesin bu destekten yararlanabileceğini belirtti. Memişoğlu vatandaşlara sigara bırakma poliklinikleriyle Alo 171 sigara bırakma danışma hattına başvurma çağrısında bulundu.
17: Bu ulaşılabilirliği ve gerçekten bırakmak isteyip ne yapacağını bilemeyen danışanlar için çok güçlü bir motivasyon. Çünkü en çok zorlayan nokta kişinin nasıl bırakacağı konusunda destekleyici bir faktörün çok fazla oluşmaması ve görünür olmaması. Bu yeni gelişen aslında proje hem bizim verdiğimiz danışmanlık sistemini güçlendiren hem de kişinin kendi hissettiği o isteği daha düzenleyebilmesi ve buna daha kolay ulaşabilmesine bir yol sağlayacaktır.
14: Devlet 1 milyon kişiye ücretsiz bir destek verecek. Bunu duydunuz mu?
10: Bilgimiz var, evet. Herkes için çok iyi olur yani. Bırakmamızda fayda var yani.
12: Sigarayı bırakma sürecinde ilaç tedavisi önemli bir destek sağlıyor. Ancak kalıcı sonuç için bu sürecin profesyonel danışmanlıkla birlikte yürütülmesi öneriliyor.
17: Sigarayı bırakmaktan ziyade beyin kişiye bu duygulara sigaranın iyi geldiğini düşündürüyor. Başta kısa süreli keyif veren şey artık bir zorunluluğa dönüşüyor. Zorunluluğa dönüştürmesi için de beyin bu bahsettiğimiz olumsuz duygu ve düşünceleri kişiye hissettirebiliyor.
18: Eğer herkes katılırsa iyi olur tabii. Başka ne yapabilir ki yani devlet? Destek veriyor, ilaç veriyor, her şeyi veriyor. Daha ne olsun ki?
14: Peki sizi nasıl etkiliyor sigara?
15: felç geçirdi. Sağlık açısından her türlü etkiliyor tabii ki.
12: Ücretsiz ilaç desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar sigara bırakma polikliniklerine başvurarak tedavi sürecini başlatabilecek. YEDAMS'a sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık desteği vermeyi sürdürüyor.
7: Sultanbeyli Belediyesi iştiraki Sulcom ve Laksera GYO işbirliğiyle hayata geçirilen Sulkent projesinde hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
19: Evet, Sulkent kura çekim töreni böylelikle muhteşem bir törenle gerçekleşmiştir.
20: Sultanbeyli Belediyesi iştiraki Sulcom ve Luxera GYO işbirliğiyle hayata geçirilen Sulukent projesinde hak sahipleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen törene Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tonbaş'ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
21: Birçok alanda Sultanbeyliğimizin ilmek ilmek dokunduğuna şahidiz. Bugün de İstanbul'da tüm belediyelere örneklik teşkil edilecek çok sosyal bir projenin yine ilk olma imzasını Sultanbeyli Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibiyle burada gerçekleştiriyor olmakta. Bunlar bizim için sosyal anlamda vatandaşımızın ihtiyacını gidermek adına çok önemli projeler.
20: Kura süreci Sultanbeyli Belediyesi sosyal medya kanallarından canlı olarak yayımlandı. 445 daire ve 13 ticari alandan oluşan Sulukent projesi faizsiz, vade farksız ve sabit taksitli ödeme modeliyle vatandaşlara sunuldu. Projede %30 peşinat ve %70 sabit taksit imkanı sağlanırken dairelerin 30 ay süreyle hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
22: Aynı zamanda belediyemizin geleceğe dönük yatırımları için güçlü bir kaynak oluşturacak önemli bir adımdır. Biz vatandaşımızın her sözünü kıymetli görüyoruz. Sultanbeyliğini birlikte büyüteceğiz. Sultanbeyliğinin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Sulkent ile attığımız bu adımı inşallah yeni projelerle daha da ileriye taşıyacağız.
20: Sulukent projesinin asıl amacı güvenli, konforlu ve nitelikli yaşam alanları oluşturmak ve olası depremlere karşı sağlam binaların temelini atmak.
21: Birçok başlıkta toplumumuza hizmet götürüyor, toplumumuzun gelişim sürecine katkı sunuyoruz.
7: Efendim, moderatör gecede haberlerimizi paylaştık. Özellikle NATO zirvesi çok önemli. Bunu da detaylı bir şekilde konuştuk. Artık 7 Temmuz içerisindeyiz. NATO zirvesi bugün Türkiye'de başlıyor. 22 yıl aradan sonra 2 gün sürecek bir zirveden bahsediyoruz. Bugün çok fazla ayrıntı, çok fazla açıklama bizi bekliyor. Tüm detaylar 24 ekranlarında olacak yine gün içerisinde. Diyelim, moderatör geceyi biz noktalayalım. Hoşçakalın.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anki 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anki 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anki 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anki 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 max sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anki 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anki 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anki 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anki 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anki 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anki 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anki 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: Bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz efendim.
0: Efendim, hoş bulduk.
1: Dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi bir de Ömer Özkök'e hoş geldiniz. Bir hafta, geçen hafta yoktunuz efendim. Onu
0: yüzümüze de vurun yani burada.
1: Tabii,
0: yani
1: bir hafta, 6 hafta mıydı? 12 hatırlamıyorum. Bayağı bir
0: bitmeyen tatil yapmışlar.
1: Bir işim var diye. Yani. Evet yani böyle.
0: Yokluğumuzda bayrağı yere düşürmediğiniz için.
1: Eyvallah.
0: Zat-ı halinize ve kıymetli konuklarınıza bir kere daha teşekkürlerimi arz ederim efendim.
1: Teşekkür efendim. Ben de efendim teşekkür ederim. Bu ne kibarlık abi, sana sağ
0: tatil yaramıyor diyorsun. O zaman hadi bam başlayalım yani.
1: Tabii.
0: Şimdi malum kritik bir haftaya başladık.
1: Evet.
0: NATO zirvesi. 2004'ün ardından işte 22 yıl sonra
1: evet,
0: yine Türkiye'nin ev sahibi olduğu önemli ve kritik bir zirve. Bu yılki NATO zirvesinin başka da bir anlamı var. İşte evet. NATO'nun yeniden şekillenmesi, işte önemli kararlara imza atılması gibi. Efendim 32 devlet başkanı, hükümet başkanı geliyor, dışişleri bakanları, savunma bakanları falan filan. Ankara
1: hazır.
0: Başkent zirveye hazır efendim.
1: Hazır. Bayağı,
0: biz hazır mıyız?
1: Elhamdülillah hazırız yani, ne olacak, onlar hazır olsunlar. hazır olun lan, gelin buraya. Yani 22 sene önce Adile Kolay 2004.
0: Evet,
1: 2004'te gelmişlerdi, geldiler, oturdular, yediler, kalktılar. Tabii o zaman 2004'te, şimdi herkes de aynı muhabbeti yapıyor. Yani 3-0, 2-1, 1-0 falan filan diye skor açıklar gibi. Bir de moda oldu ya, moda tabi. Bu da işte çağımızın tabirleri. Böyle bir şey yok. Dönemsel, konjonktürel, eskiden böyle daha açıklayıcı bir şeyler vardı. Şimdi her şeyi rakamlara koyduk ya, yapay zeka. 1-0, 5-0 nokta bin, uzay bilmem ne. Anlamıyorum öyle. Neyse. 3-0 dedikleri şu. Hani 1-0 ilk kurulduğu amaç falan filan diye.
0: Tamam.
1: Ama aynı şey hocalarım anlatıyor yeteri kadar zaten. 1-0'ları, 5-0'ları, 0,5'leri anlatır onlar.
0: Tamam.
1: Ama işte şu var, bu en son versiyonu değil mi?
0: NATO'dan, son sürümü.
1: Son sürümü bu.
0: Evet.
1: Yani en son bu hale geldi. 2004 yılında deyince aklıma o geldi. Biz de biraz farklı olalım daha, yani diğer konuklar anlatıyor her şeyi. Şu, 2004'te geldiklerinde, 2000, yani 22 sene önce geldiklerinde Türkiye'yi şekillendireceklerdi bunlar aslında. Daha önce yaptılar çünkü. Yani bütün bu bizdeki darbelerin bir tarafına baktığın zaman NATO vardır bu işin içerisinde. ABD vardır. Hani diyor ya Biden, yok darbeyle değil. Kemal abiyle yapacağız biz bu işi diyordu ya ortakta. Ya yap, bu gerçekten yani, tabii geliyorlar diplomasi, dünya diplomasi falan, bunlar kıymetli şeyler, demiyorum, bir şey demiyorum. Bizimki nacizane.

0: Hani
1: CHP'lilerin o zaman bu anti Amerikancı, yani şimdi ya, türeyen ya, anti Amerikancı duruşla, dünden beri Murat Emir adında bunların bir yöneticisi var. Şimdi milletvekili mi hala, grup başkan vekili mi bilmiyorum. Onun açıklamasına denk geliyorum dünden beri. Vay efendim, Amerikan bayrağı da köprüye de yansıtıldı da bir. Ya hocam, Biden dostlarımızla hep birlikte hareket edeceğiz derken siz demiş, neredeydiniz? Tabii. Hiç demeç vermiyordunuz. Pardon. Genel başkanları veriyordu. Amerikan başkanına mesajınız var mı diye sorulduğunda, Türkiye'deki demokratikleşme hamlelerine destek istiyoruz kendisinden diyordu. CHP'liler onlar, o zaman lal olmuştu.
2: Şimdi biz o yüzden biz onlara o ifadeyi kullandık yıllar boyunca. İşte mesela TÜSİAD bir sivil toplum örgütü ya da bazı Türkiye sendikalar. Bayağı sendika diyorsun ya, sol falan. Alakası yoktur yani. Türkiye'de sol olmadığı için sol yansıması da bu şekilde. Toplumun tüm katmanlarında aynıdır. Yani solcu olan Nişantaşı, en solcu Bağdat Caddesi, ultra komünist
1: Hakiki
2: Çankaya.
1: Hakiki solcu olan abilerime sen bir selam söyle
2: selam,
1: ama ya.
2: Buradan selam çekiyoruz.
1: Yani tabii. Sayıları çok az olsa çok da hakikaten olan. Hakiki solcu
2: ya,
1: olan.
2: Hakiki solcu hepsi AK Partili oldu zaten ya. Neden?
1: Ama devrimci adam çünkü, devrim yaptı.
2: Tabii adam, ben hayatım boyunca ben bunu binlerce kez söyledim, yazdım. Vallahi hayattalar hala. Benden de büyük o abiler. Yani kaç yaş büyük benden. Ha. O Go Home Yankees diye bağıran tipler de öyledir ya. Yani Erdoğan, bizim kastımız şuydu. Biz anti emperyalistik. Bunlar Amerikan oğlanı çıktı. Bak, Amerikan oğlanı çıktı bir de. Amerikan çıktı bir şey. Oğlanı daha da beter bir şey. Şu anda CHP Amerikan oğlanları. American Boys Did It. Our Boys Did It. Evet. 80 darbesinin şeyidir, unutulmaz o repliğidir. Bizim çocuklar şu başardı. O çocuklar, bu çocuklar. Şimdi hemen onu anlatacağım zaten. Onu 2004'te şekillendirmeye geldiler. 2000 ya bunu bak, diploması yok. Yanlış anladın. Amerikan sağ, hello, welcome. Tamam, Amerika. Tamam. 2026'da onları şekillendireceğiz biz. Gel bakayım. Erdoğan gel. Sen buraya, bu buraya. Otur oğlum buraya. Sen.
1: Ama bu kadar güzel özetlenemezdi ya. Bir seyircimiz var. Hocam vallahi takip eder.
2: Bunu, hadi ben inanmıyorsun da. Adamın ismi ne ya? Nerede bulamıyorum ismini.
1: Hangisi adamın abi? Hollanda Genelkurmay Başkanı.
2: Ulan gazete. Bir de adam ismi yazsanız iyiydi.
1: Var
2: ya.
1: Var bak. Ha, şu solda.
2: Tamam. Dur da. Erik mi? Ek akşam ikhanicht. Yani tamam. Yani küfrediyor bilmiyorum bana be. Ay bilmem.
1: Hollanda Genelkurmay Başkanı.
2: Yani. Belçika vardı bir tane. Belçika tamam. Savunma Bakanı yalnız. Bu adamlar kendi alanlarında. Yani Belçika aile ve sosyal bilmem ne değil. Savunma Bakanı.
1: Savunma Bakanı.
2: İşi o. Evet. İşi silah, evet. Savunma.
1: Evet.
2: Meşhur moda tabiriyle 3.0 NATO. Bu yani transatlantik bilmem ne. Diyorlar ki biz Türkiye'ye muhtacız. Keşke de Türkiye'den alsak. ABD giderse Türkiye var. 2002 darbe olmayınca tamam mı? Demek ki artık bu daha efendi bu. Yani biz buna ya arkadaşım tamam, bizde süper teknoloji var da bu Türkiye'de tutamıyoruz. Türkiye'de bakın bu bir iftihar meselesidir. Yani şunu anlatmakta zorlanıyorum. Yani Türkiye dünyada bunu hakikaten biz değil, bak Avrupa diyor. İtalya, Fransa, Amerika, hatta Macron da artık gözünde çok kızgındı. Dünyanın en zor şeyi bu Erdoğan'la konuşmak ya. Tabii adamın kafası kırıyordu, ondan mutlu değil. Der diyordu. Şimdi diyor ki acaba diyor why not diyor. Yani neden olmasın diyor ya, bu bize diyor falan. Gel şekillenelim arkadaş. Gelin bakalım, toplanın Türkiye'de. 2004 Türkiye'si ile 2026 Türkiye'si bir değil bir. 2004'teki Erdoğan'la 2026'daki Erdoğan bir değil iki. Ve 2026'daki çünkü 3-0 NATO diyorsan, eğer güvenlik mimarisi diyorsan, çünkü güvenlik mimarisi dediğin şey dijital dünya, yeni savunma sistemleri değil mi? Kontra savunma sistemleri, dijital dünya diyorsan, bende var baba, gel. Yani eğer veya bizde de var falan, tamam var ama mesela bende bir tane var. Tüm laboratuvar testleri bitmiş. Tek şans, tek bir dünyada yer bulamıyorum, sığmıyorum dünyaya artık. Okyanus ötesinde bir yerlerde deneme yapmam lazım. Kıtalar arası balistik füze. Bende var. Yeah. Yani hem de hatırlarsın. Alman'a diyorsun ki Nine Nick hatırlamıyorum diyor. Hatırla. Yıldırım hatırlarsın. Fatih Sultan Mehmet hatırlarsın Viyana'yı. Merzifonlu hatırladın mı? Der diyor. İsimleri koyuyoruz ki. Tabii isim böyle koyuyorsun. Onlara dokunmuyor da. Adam tarihte dedesi hatırlıyor. Benim dediğim babası diyor. Barbarian, barbar Türkler diyorduk. Korkuyorduk biz bunlardan. Ama biz içeride daha çok rahatsız olanlar var hocam. Yıldırım diyorsun, niye Yıldırım diyor adam mesela?
1: Evet. İşte
2: Amerikan oğlanları. Onu Amerikan oğlanları.
1: Tamam. Tabii. Şimdi bak, sen
2: meseleye... Hakikaten Amerikan oğlanlı böyle demek. Böyle
1: sen
2: bir şey.
1: Meseleye
2: ucundan... Ben dağıttım mevzuyu hocam.
1: Yo ucundan girdin.

0: Eşi de dedi ki biz alışkınız gelişine vurmaya. O zaman akışımıza bir takla attıralım. Bu akşamın manşetiyle bir başlayın dedi benim kulağıma. Tabii. Tamam dedim. Efendim mesele şudur.
1: O söylüyor, ben de biliyorum.
0: Amerika'nın yerini Türkiye doldurur diyor.
1: Fazlasıyla.
0: Kim diyor bunu? Hollanda'nın Genelkurmay Başkanı söylüyor efendim.
1: Tabii. Kolay da değil yani.
0: Saray Almanya, söyletiyor Dutch. Bunları. Bak var ya, sana söyleyeyim. Bak bunları var ya, hep saray söyletiyor. Hep bak, bu Beştepe söyletiyor sevgili, bunları.
1: Sevgili Özgür, bir şey söyleyeceğim. Bu tabii ki önemli bir hadise. Ama bunun da ötesinde hakikaten dünyanın en güçlü ekonomileri ve dünyanın nükleer güçlerinden bir tanesi olan Fransa, Macron dahi. Bak Macron dahi diyorum. O da çünkü tanıyor Erdoğan. Kolay bir adam değil. Hakikaten kastettiği o değil. Çünkü Fransa şeyde sadece orada değil. Aynı zamanda aynı pazarda da çalışıyorsun. Aynı pazardasın. Hani Fransa silahıyla meşhur bir ülke. Sen daha 2004'te ihracatın yok. Yani 100 bilmem kaç milyon ihracattan 10,5 milyar. Bu sene sonunda 11 milyara yakın. Ne satıyorsun? Uçaktan. Yani mermi değil, barut satmıyorsun. Uçak. Hani hava, yani jet uçağı. Ne satıyorsun abi biliyor musun? Gerçek de bu. Gemi satıyorsun. Ada ülkelerine gemi satıyorsun. Bir ya de, sen ne satıyorsun abi? Gidiyorsun Avrupa'ya. Hürkuş satıyorsun. Eğitim jeti. Bak. Ya mühimmat satıyor. Sattı bilmem biliyor musun mühimmatlar?
0: Söyle.
1: Top satıyor.
0: Söyle.
1: Adam bakıyor. NATO'na bakın bizim.
0: Madem gazeten açık.
1: Ek şunu, silahımızda da var o.
0: Şu bak göbekteki etektik şeyi oku. Milli komuta artık NATO envanterinde. Neymiş bu? Havelsan'ın geliştirdiği Advent. Evet. Savaş yönetim sistemi.
1: Ve çok önemli
0: NATO
1: bir şey.
0: NATO envanterine tabii, girmiş.
1: Çok önemli bir şey. Bak daha söyleyeceğim. Hı. Bu da dün biraz baktım olaya. Ben de şaşırdım. Türkiye savunma sanayi ürünlerini en küçük mermiden tut, mermi çekirdeğinden tut, hava araçlarının tamamını jetten tut, İHA SİHA'sından tut, deniz araçlarına kadar her şeyle toplam üretiminin %55'ini, yarıdan fazlasını AB ve NATO üyelerine satıyor. İnanılmaz bir şey. Yani şey Mikronezya'ya satmıyorsun. Ya da efendim Madagaskar'a değil. Nereye satıyorsun? Ya %55'ini AB ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, AB üyesi ülkeleri artı NATO üyeleri. Ne satıyorsun? Biz buraya 2004'te alkol sağlığa zarardır. Rakı çok güzel, şiş kebap harika. Değil mi? Turkish Delight diye gelip öyle geldiler yani. Şaka değil. 2004'te sen ne alıyorsun lan Türkiye'de? Ne var? Ne Saygun Paşa'mız söylüyordu. Ben demedim, o söyledi. Paşa söyledi bunu.
0: Evet.
1: Generalimiz söyledi. O şerefli, onurlu general söyledi. Dedi ki arkadaş, battaniyesinden tut kale şeyine kadar kaşığın üzerinde Made in USA yazıyordu ya. Biz
0: askerime
1: yerli bir şey yediremedim dedi.
0: Kaşığın
1: adam
0: üzerinde.
1: Yapıyordu evet. Aynen Tuzla Piyade Okulu'ndaki tatbikatlarda olduğu gibi.
0: Evet.
1: 40 kilometre ileride tatbikat var. Tüm tanklar 30 kilometrede kaldı. Bir tanesi tatbikat alanına ulaşamadı. Ya tarih gerçektir bu şey. Hikaye değil. Skandala bak. Tankların çalışmıyor yani. 1970'lerden bahsediyorum. Şimdi böyle bir Türkiye'den geliyor adamlar. Nereye geliyorsun hocam? Çok güzel Esen Salı pazarı vardı. Bilmiyorum birimizin Kadıköy yakasında. Elini arkaya koyuyorsun böyle. Pazara gelmişsin. Türkiye'den ne alak? Çünkü güzel bir pazar. Şaka değil. Bak bunu 2004'te arkadaş ben terörle mücadele ediyorum. Burada 100 tane kamp var. Biliyorum işte hiç hıyarsınız siz. Onları destekliyorsunuz. Hem de onlara kaçanları bize vermiyorsunuz. Verin bana deyince ABD çok acıdı. Bize değil mi? Efendim Heron öteki değil, Predator. Predatörleri verdi.
0: Evet.
1: Ama Predatörleri gördük ki sen de gördün. Sen gözünle gördün. Abi ifşalayayım seni. Ne olduğunu söyle. Ama sen de gözünle gördün ki bir Predator'ı verdiği zaman ne olduğunu gördün. Ana kumanda merkezinden değil mi? Afrika'da Nijerya'da uçan bir İHA'nın uçuş kayıt bilgisi rotası orada duruyor.
0: Evet.
1: Uçuş bilgi kaydı orada duruyor.
0: Evet.
1: Korkunç bir şey değil mi?
0: Ya.
1: Çünkü neden? Ucu sende. Çünkü ne diyordu Selçuk Bayraktar? Şu kadar bir malzeme. Küçük bir malzeme. Program ya. Command Control System. Abi ağırlığı 650 gram, değeri milyonlarca dolar. Kiloya bastığın zaman neden? Çünkü bütün beyin orada. Bunu yapmaya çalıştı adam ve başardı ve dünyanın en iyisini yapıyor. Korkunç bir şey bu. Şimdi böyle bir ülkeye geliyorsun, pazarda işte balıkları şey yapar gibi, alkol sağlığa zarar. Rakı çok güzel, işte delight, lokum çok güzel, dansınız çok iyi. Buradan ben turist rehber yaptım hocam 80'li yıllarda hafazan Allah. Ama şöyle bir gerçek var. Buradan şimdi Türkiye'den ben ne alabilirim? Neyi ne alacağım? Lokum mu? Yok lokum o eskiden de o.

Türklerden lokum, lokum satardı. Hala benim hanım gittiğinde Margaret İstanbul'dan lokum alıyor. Güzel bir şey o. Ama Hollanda Genelkurmay Başkanı acaba ABD giderse biz o askeri desteği, hava kontrol sistemleri,

0: koy, şu anlamda bir virgül koy. Hı. Şimdi bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Bunu söylüyoruz. Neden? Çünkü hakikaten önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz ve bu zirveyi takip etmek için de dünyanın dört bir tarafından gelen
1: harika anlattın.
0: Yüzlerce
1: ama çok harika bir şey bak, var. Önemli söyle hatta abi. Belki tarihin en önemlisi belki de.
0: Evet.
1: O çok kıymetli.
0: Tarihin de. En önemlisi.
1: Soğuk savaş döneminden sonra.
0: Senin sarı saçlı mavi gözlünün
1: tabii
0: ziyaretine ilişkinde o abi iki aşamalı bir ziyaret. Bir NATO üyesi bir ülkenin lideri konumuyla yapılan bir ziyaret. Bir de Türkiye'ye yaptığı bir resmi ziyaret Amerikan Başkanı'nın.
1: Evet.
0: Hal böyle olunca ziyaret önemseniyor. Liderler arasında önemli bir diyalog söz konusu. Zaten CHP ve şurekasını da çıldırtan bu lider diplomasisinin sorunsuz işliyor olması.
1: Ya onu evet onu da bir ayrı konuşalım parantez açalım ama ya biraz önce söylediğin şey gerçi Burhanettin Hoca da benzer bir şey söyledi. Hala millet bir şeyin farkında değil mesela bunu muhalif kafalar Türkiye'de maalesef en büyük sıkıntımız hala bak uzaya çıktık. Türk astronot, Türkonot koyduk oraya. Dünyada %55 ihracatımız savunma sanayimiz oraya. Avrupa diyor ki ya Türkiye yerini doldurur diyor. Bak bunu biz demiyoruz. Bu salak olamaz. Bu kadar gerizekalı olamazlar. Bakayım bir çocukla bir kandırayım bakayım. Philips'in mucidi ben bilmem ne diyer miyim? Bunlar çünkü o adamlar.
0: Evet.
1: Ben de bunların yaptığı malın 80 sene önceki hali var. Antika seviyorum ya topluyorum. Böyle dedim manyak herif. O vida yapılır mı? Çelik vida koymuş her tarafa. Bu adam diyor ki Türkiye diyor doldurabilir mi? Doldurabilir.
0: Amerika'nın yerini doldurabilir. Amerika'nın bugün akşamın manşetinden
1: bahsediyor. Dolduracak yere bak yani. Dünyanın jandarması. Bütün dünyayı sopayla dizayn eden Amerika'nın yerini bu doldurur mu diye soruyor adam. Öteki zaten itiraf ediyor. Bizi geçtiler bunlar. Örnek alalım diyen vallahi ben değilim. Yeminle söylüyorum size ya. Kim o? Belçika Savunma Bakanı.
0: Evet.
1: Diyor çok ileride. Ulan biz senin tabancanı alacağız diye ne yırtılırdık 14'lü. Meşhur Browning sana ait lan. Yok diyor bu bizim diyor. Bu diyor bilmem senin sarsılmazın diyor. Şey diyor çelik damlusu var ya dövme diyor. Baktık diyor şeyde o metal yoğunluğuna. Ya adamların çelik damlusu diyor bizden daha iyi. Ulan seninki daha iyiydi lan.
0: Ha. Biraz önce söyledim ya işte bunların hepsini saray söyletiyor onlara.
1: Tabii. Arka söylemek ağza kaçacak diye korkuyorum. Olay şu. Bir de bunun önemi şu. 3-0 diye bize hani ortaya hani moda tabirlerim 3-0, 5-0 evet. Neyse.
0: Tamam.
1: Sundukları şey ve de güvenlik mimarisi. İşte tamamen dijital savunma.
0: Hı-hı.
1: İşte bu ne siber savunma sistemleri hı-hı de dahil olmak hı-hı üzere. Baktığın zaman sen burada NATO sana burada soruyor. Eskisi gibi çakar almaz da 1. ve 2. Dünya Savaşı değil. Pervane değil. Jet motoruyla olan havadaki sistemler ve dijital ortamlarla işbirliği yapabilmemiz diyor sana. Yakaladığın yeri öyle anla bak. Avrupa oradan seni yeah. 50'den bahsetmiyor Avrupa. 50'de lokum güzel. Daha söz iyi oynuyor.
0: Tamam.
1: Bir de bilmem ne o kadar. Ama şimdi öyle değil. İki, Avrupa'nın şu anda tek bir endişesi var. Bu şimdi niye etkili? Niye çok kıymetli? NATO şu an çok kıymetli. ABD sopayı kaldırdı bunları bir vurdu mu kafasına? Ulan dedi Hürmüz'ü çözen ben. Rusya orada Antarktika'dan buluştuk. Alaska'dan ben. Parayı veren ben. Almanya'dan 30 bin asker çektim ben. Ne işe varsınız siz deyince. O yüzden Ukrayna başta olmak üzere Almanya. O yüzden bundan bir ay önce, iki ay önce o saha 26'yı gören Almanlar ne dediler? Bakın bir yere yemin ediyoruz. Beni ben demiyorum. Dedi ki Almanlar. Tayfun 3'ü var ya Tayfun.
0: Evet.
1: Bizim Rusya'ya karşı bunu almamız lazım. Bende yok. Sende ama dünya.
0: Almanya.
1: Ben ama sende.
0: Almanya.
1: Sende dünyanın arabası var. He. Artı 60 bin Amerikan askeri var lan.
0: Türkiye kafa bir kafaya. Doktor kaybetti. Korkuyor Almanya musun? Bir garson kazandı bu denilen şey Almanya
1: hocam,
0: mı bu?
1: Biz dostluktan yanıyoruz. Bir kötü bir şey değil. Almanya bizim dostumuz hocam.
0: Tamam.
1: Alman dostluğu. Bu yüzden hep bir dostluk. Tamam. Hiç fark etmez. Biz tüccarız. İşimize bakarız. Bak şimdi bizim NATO üyeleri gelecekler Ankara'ya. Onlara da fuarı göstereceğiz. Buradan başlayacak 9 mm çapındaki mermiden başlayacak.
0: Tamam.
1: O büstlerden geçecek. Arkaya tur atacak. Hürrük açacaksın. Arkadan sana Selçuk tanıtım yapacak. Tamam mı? Anlaşma imza alacaksın. Eğer bundan alırsanız böyle yüzler. Tamam mı? Almanya, Fransa, İngiltere. Hiç kimse size dokunamaz arkadaşım. Dünyada diye. Onlar da peki abi diyecekler.
0: Peki.
1: Bu kötü bir şey değil hocam. Biz NATO üyesiyiz. Yani NATO bir güvenlik şemsiyesini yeni konsepti ortaya koymaya çalışıyor ve işin enteresan tarafı en arkadan gelen Türkiye yakaladığı %55 malını da bunlara satıyor. Çok kıymetli bir şey. Bir, hürümüz devam ediyor hala enerji.

0: 2, Rusya-Ukrayna çalışması düşük yoğunlukta olsa devam ediyor.
1: Tamam.
0: 3,5 atıyor. Atmaya gerek yok. Türkiye
1: o zaman
0: var.
1: Tabii. Şimdi o masadaki başlıklara...
0: O yüzden geçen hafta fasıl açıyordu, hatırlıyor musun?
1: Masadaki...
0: Gitmeden önce, bir önceki hafta. Bir fasıllara bakalım diyordu. Niye dedi ki Avrupa abi?
1: Sen dur şimdi.
0: Sağ ol dostlar, biz severiz
1: Avrupa'yı. Masadaki başlıklara Avrupa geçmezden önce... hakim kullanıcı adlı bir seyircimiz var.
0: Evet.
1: Bizi çok düzenli takip eder.
0: Sağ olsun, sağ olsun, razı olsun.
1: Sosyal medya üzerinden de çok isabetli analizleri vardır. Az önce biz meseleye dedik ki en son 2004'te olmuştu, aradan 22 yıl geçti. Sen tabii çok güzel bir şekilde dedin ki ne Türkiye eski Türkiye, yani 2004'teki Türkiye, tabii, ne Erdoğan 2004'teki Erdoğan,
0: tabii,
1: ne NATO 2004'teki NATO. Hal böyle olunca demiş ki takipçimiz, biz 2004'te marabaydık. Marabaydık. Yani biz kullanılıyorduk, işçiydik, tarladın, ameleydik, tarladın, artık tarladın, ne amelesi, dersen evet, de şimdi masaya patron olarak oturuyoruz. Aradaki fark bu diyor.
0: Müthiş, çok
1: analiz
0: doğru.
1: Çok doğru.
0: Çok doğru.
1: Selam olsun,
0: çok doğru,
1: buradan.
0: Selam olsun. O şeyi de doğru anlamak lazım. 2004'teki Erdoğan'la 2026'daki Erdoğan'ı çok iyi ayırt etmek lazım. Muktedir bir Erdoğan. Eğer ben hep şu iddiada bulundum. Eğer bu içimizdeki Amerikan oğlanları 17-25 Aralık'tan tut, Gezi olaylarına kadar. Tamamı öyledir. Bunları ayırmayalım hocam lütfen. Birisi dinciymiş, birisi değil. Bu dinle tarikatla alakası yok bu işin. Bak, FETÖ'sü de, Amerikan oğlanında, o Gezi çapulcusu da, ahmaklar da hep aynı merkez aynıdır. Ben bunu yıllardır bu programda biliyorsun, 10 küsur yıldır. Aynı merkezden yönettir. Bu merkez orası.
1: Doğru.
0: Yani bugün FETÖ diye gelirler. Yarın Amerikancı gelir. Yarın bir transçı gelir, bilmem neci gelir. Bazen homoseksüel olarak gelirler. Gelirler ama. Bir şekilde gelirler. Erdoğan bunlara rağmen bu şekilde Türkiye'yi buraya kadar getirdi. Eğer bunları yaşamasaydık, 2013'te hatırlıyorsun. 2013'te. Eğer biz Gezi olayları gibi, yani dünyada belki de zaten şu anda yine Avrupa'nın dediği gibi önlenemeyen yükselişi ifadesini her yıl kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Türkiye'nin. Bunlara rağmen bunları yaptı. O yüzden muktedir bir Erdoğan'la neler olabileceğini gördük.
1: Şimdi, onu durdurmaya çalıştılar. Şimdi masadaki dört başlığa geçelim o zaman.
0: Geçelim hocam.
1: Milliyet gazetesi bugün güzel bir manşetle çıkmış. Masadaki dört başlık diyor. Özetle ilki savunma sanayide işbirliği. Amerikan başkanının Türkiye'ye resmi ziyareti. NATO zirvesinin dışında değerlendirilen bu resmi ziyareti kapsamında masada dört başlık olacağından bahsediyor Milliyet gazetesi haberinde. İlki savunma işbirliği olacak diyor. Nedir bu savunma işbirliği? İşte katsa yaptırımları başta olmak üzere F-35'ler, F-16'lar, işte bahsettiğin az önceki teknolojik gelişim masada olacak. İki, ticaret, iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda yeni planlamaların masada
0: evet,
1: olması bekleniyor. Üçüncü kritik başlık enerji, ki Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Eylül ayında Washington'da Trump'ı ziyaret edip baş başa görüşmelerinde enerji başlığı masadaydı zaten. O meseleyle ilgili sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı imzalandığından bahsetmiş arkadaşlar notlarımızda. Yeni anlaşmaların görüşülmesi bekleniyor. Dördüncüsü de bölgesel konular. İşte Suriye meselesi, işte
0: yıllardır
1: İran,
0: zaten
1: işte
0: evet, diyalog halinde olduğunuz mevzular.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Körfez coğrafyasında yaşanan evet, gelişmeler, bu meselelerin ele alınması bekleniyor diyor.
0: Evet.
1: Her biri de birbirinden kıymetli ve Türkiye'nin tabii, geleceği açısından hayati derecede önemli başlıklar yani, diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Şu verdiğin haber bile, bak bence hiçbir şey, çünkü haberi verdin. Tek başına zaten her şeyi anlatıyor. Yani tamamını anlatmaya da gerek yok. Bazı mevzular var. Yani şeyin lafın tamamı aptal anlatılır.
1: Evet.
0: O kadar açık söyledin ki. Bir Amerika Türk bölgedeki gelişmeleri. Şimdi hep geriye sarıp oradan bakarak ben bunu öğreniyorum nerede olduğumu. Yani şimdi yani şey gece ve gündüz gibi düşün. Işığı görmezsek nedir siyah bilemeyiz. Daha önce siyah görmüş olmam lazım. Işığa çıkınca anlamam lazım. Ben bunları yaşadığım için söylüyorum. Yani şunu demek istiyorum. ABD başkanı, daha önceki başkanlar, ta git Jimmy Carter'a kadar, 70'li yıllara kadar git.
1: Evet.
0: Hangi devlet başkanımızla, hangi başbakanımızla, hangi cumhurbaşkanımızla, Fahri Korktürk'te mi, Ecevit'le mi, Demirel'le mi, kimle oturup da neyi teatrisini yapmış? Bir haber yoktur ha. Bak,
1: doğru,
0: bir kağıt yok.
1: Şu haberi verin ekranı.
0: Şu anda senin yaptığı habere bak.
1: Haberi verin.
0: Şu anda ekranı. Senin yaptığı, şu millet attığı habere bak. Vay vay, bu çok fazla olmuş bunlar ya. Yani de masadaki başlıklar. Masa kim? ABD Başkanı ve

0: Türkiye. Allah Allah.
1: Nerede peki, kuruluyor bu masa? Ankara'da
0: kuruluyor. Peki ne yapacaksınız? Şöyle işbirliği, savunma işbirliği, savunma mı? Ulan el bombası yapamıyorum ben daha. El bomba ne savunma işbirliği? Kaç tane vereceksin de elimize atacağız. Ya da çürük tankları değil mi? Parçalanmış Marshall yardımı olarak. Öyle mi yiyoruz biz?
1: Doğru.
0: Marshall yardımı diye 4 tane ineği olan Sapanca'daki köylü, 4 ineği var ha. Paslanmış kutu içerisinde süt tozu verdik. Bak bunu yersen akıllanırsın diye. Türkiye'nin hali perişanını görüyor musun abi? Bakın bunlar hikaye değil. İşte o çok solcu. Bugün CHP ne kadar güzeldi o Türkiye. Bir tanesi led lambası bol olsun. O Bekir Coşkun iyi yazardır ama bu arada söyleyeyim. Evet. Ondan sonra onun ifadesi vardı. Eskiden biz şöyle idik diye bir yazı yazmıştı. Kısa bir yazı. Efendim şöyle gider Bebek'te böyle otururduk. Çok modern giyinirdi kadınlarımız. Melon şapka takardı. Çok kızmıştım ben o yazıya. Yani ulan nereye anlatıyorsun sen ya? Eskiden de yani yaşta müsait ya. 60'lı 70'li yıllarda Bebek sahilde Türk filmlerinde var ya Hülya Koç filmleri vardı. Hmm. Meşhur bir de köyden gelmiştir bu kadar bir mendikadan başörtüsü elinde tahta çanta. Romantik bir anlatım yapıyor. Zannedersin ki Türkiye öyle. 60'larda Türkiye'de öyle falan 70'lerde olan insanlar benim ucuna atladığım o tüp kuyruğunda tüpün üzerine oturup da piknik de oturup da kuyrukta insanlar tüp bekliyor yani. 70'ler var. Nesi güzeldi lan? Bebek sahi tabii güzeldi. Çünkü sizin Kemalist şeyleriniz, atalarınız öyle değil mi? Kemalist atalarınız. Orada Türkiye yiyip içip köylü bir ton buğday satıp kazandığı bir ton buğdaydan bir şişe alkol sağlığa viski alarak sahi demleniyor. Karısı da melon şapka giymiş. Türk milletindeki gibi. Esna kadar güzel idik, çağdaşlık, demokratik idik falan filan diyor. Hepsi yalan. Şimdi geldiği nokta bu. O yüzden bunu öyle görmek lazım.
1: Aynen.
0: Sen bir daha deminki espri gibi algılıyor ama gerçektir hakikaten. Senin savunma sanayinde nereden geldiğini anlayacak için benim nesli çok hatırlıyor. Çok iyi hatırlar. Şaka değil. O 14'lü ifadesi bir küçük bir ülkeye, Belçika.
1: Evet.
0: Yani benden büyük değil. Nüfusu benden büyük değil.
1: Doğru.
0: Tarihi benden büyük değil.
1: Doğru.
0: Bir tarafı Vizigotlar, diğer tarafı Anglo-Sakson. Her ne zıkkımsa. Ben bin yıldır oduruyorum. Adamın bir tane çelik dövme namlusu için insanlar böyle bakarlardı falan. Ya aa bak böyle bir bende. Hani o güvenlik
1: çağrı. Silah teknolojisinde Belçika'nın dünya üzerindeki
0: çelik dövme. Almanya Belçika.
1: Söz sahibi tabii olmasından bahsediyorsun.
0: O adamın yıllar sonra savunma bakanı diyor ki.
1: O Belçika'nın savunma bakanı diyor. Ne diyor Türkiye için?
0: Bizi aşmışlar.
1: Geçmişler.
0: Ve diyor biz de bunu yapmamız lazım. Yoksa çok geride kalacağız.
1: Ya.
0: Çok geride kalacağız lafını 2026'da ben duyuyorum. Sen... Benim atam bunu duymadı. Yani benim atam dedi ki bize Paktaş'tan, Süperbank'tan bir elbise diktirdi bana.
1: Sattınız
0: ya.
1: Sattınız o fabrikalarını.
0: Sattı ya. Manyak mı? Saman ithal ediyorsunuz.
1: Parça. Bu,
0: Kemal
1: evet
0: de biliyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: 690 bin euro bir de 2,5 milyon euro iki ithalat yapıldı.
1: Şimdi bak Hikmet abi.
0: Bayraktar tek bir tane makine satıp hepsini karşıladı.
1: Şimdi bak.
0: Yani aptalca bir
1: şey. Madem mesele
0: ya
1: oraya geldi, gel.
0: İthal et tabii saman ne güzel
1: şimdi
0: bir şey.
1: Şimdi bak Milliyet'in manşetini ekrana verin Handan. Milliyet'in manşeti tekrar hatırlatayım. Televizyonunu yeni açanlar olabilir. Veya ya bu adamlar neden bahsediyor diyenler olabilir. Milliyet diyor ki Amerikan başkanıyla Ankara'ya yaptığı ziyarette 4 başlık masaya yatırılacak. Bunlardan biri savunma sanayi işbirliği. Bunların ikincisi iki ülke arasındaki ticaret. Üçüncüsü enerji. Dördüncüsü bölgesel ve küresel konular. Dördü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için hayati tabii derecede önemli başlıklar. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Doğru.
0: CHP'yi rahatsız eder bundan.
1: Şimdi gel.
0: CHP için bir şey değil.
1: CHP'nin küçük yayın organı Cumhuriyet Gazetesi. Bak sadece haberin son cümlesini okuyorum.
0: Tamam oku.
1: Haberin son cümlesi özettir
0: çünkü. Oku gönder bana. Ben onu bir pavyon ziyaret.
1: Zirvenin efendim hani 4 başlık var bilmem ne diyoruz ya. Zirvenin iktidara gövde gösterisi yapma fırsatı sunacağı. Bu durumda yıl sonuna kadar bir erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirmeleri yapılıyor diyor. Bu ülkenin hayrına, bu ülkenin geleceği için hepimizin, evlatlarımızın ve gelecek nesillerimizin daha rahat yaşayabilmesi için atılabilecek adımlar olarak değerlendirilmiyor. gövde gösterisiyle seçime, erken seçim, yıl sonu, baskın seçim falan.
0: Hocam çok çok...
1: Abi bu zihniyetle mücadele etti Sayın Cumhurbaşkanı tabii, ya. İşte, ya bak, 25 yıldır doğru, bu zihniyete doğru karşı hakikaten yani kelam hem sahih, şeytan taşladı tabir yerindeyse hem tavaf yaptı ya.
0: Kelam sahih. Kelam sahih. Yani doğru kelam. Ettiğin çok doğru kelam. Bakış açısı. Onu atmaya çalışıyoruz. Güzel de yerden girdi. Tam da mevzuyu kapatmadan önce iç siyasete gireceğiz herhalde.
1: İyi, tabii.
0: Ben tam değeriydi aslında. Bu aslında bu başlık bir bakıma bu başlık CHP'nin başlığı aslında.
1: Evet.
0: Tamam. Bak, şimdi onu ayırt edelim. Bak tek tek. CHP'nin başlığı bu. Neden? Çünkü CHP bir daha burada sen yokken bir hafta söyledim. Çok da olay oldu ama ben aynı yerden devam edeceğim. Olay oldu derken yani eleştirenler olmuş. Özgür Özel CHP'nin nesi abi?
1: Manisa milletvekili.
0: O kadar. Ama öyle davranıyor mu? Değil. Nesi oldu bilmiyoruz. Neysin sen bilmiyoruz. Financial Times'a Manisa milletvekili yazı yazıyor.
1: Tamam.
0: Sen yokken.
1: Tamam.
0: Financial Times'a Türkiye şikayeti. Benim şu cümle çok dikkatimi çekti abi. Biraz önce biz bir saattir ne anlatıyoruz abi? Oradan buradan müthiş çalışılmış bir şey var önümüzde. O masada konuşacak olanlar neden tarihi zirve doğru mu? Fuarı yapacağız, mal satacağız. Yeni önümüzdeki gerginlik, enerji fiyatları, finansal krizi ne kadar durdurabiliriz? Trump kasta yani tarihi bir NATO zirvesi ve bütün dünyanın gözü Ankara'da olacak doğru mu?
1: Doğru.
0: Bu aynı zamanda bir soft power mıdır? Yani yumuşak bir doğru mu? Doğru.
1: Doğru.
0: Bütün dünyada Türklerden ne alacak diye bakıyor şimdi dünya. Amerika, Fransa, İngiltere, Meloni böyle bakarak gözleri devre devre Türklerden ne alacaklar acaba diye geliyor. Şaka değil bu. Ve adamlar daha öncesinden gelip Aselsan onu bunu falan ziyaret edip bakıyor önden. Ben diyor seçeyim bunları da benim patron ne alır buradan diye diyor. Ya. Bunlar yemin ediyorum şaka değil. Bunlar gerçek. Zaten başkan da hani çatlak patlak. Hani benim sarı saçlım mavi gözüm çatlak patlaktır ama adam da diyor zaten. Ya diyor Erdoğan da bir de oradan kendi sıyırıyor. Erdoğan üzerinden omuz atış ediyor ABD Başkanı. Gelmezdim ama çok gelirdi ya lafım. Ama Erdoğan çağırdı hani çağırmasaydı gelemeyebilirdim yani falan. Bahane Erdoğan'ı sürüyor ortaya. Aferin tabii ki öyle olacak. Herhangi bir lider değil o. Kusura bakma bu benim için iftihar. Kim olursa olsun bak bir de baştan çok dürüst. Benim liderim bu. Öteki liderimi hatırlamıyorum. Lider diye bir şey bilmiyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Ben niye kırmızı başlı kız okuyorum masal başka bir şey bilmiyorum 70'li yıllardan. Benim başbakan ne iş yapar bilmiyorum. Bir darbe olur. 80 darbe çocuğa. Koş koş eve geldim.
1: Senin başbakan
0: dedim,
1: ne iş yapar
0: dedim ki,
1: biliyor
0: anne,
1: musun?
0: Anne darbe olmuş dedim. Böyle yaptı rahmetli annem. Dedim kötü bir şey oldu herhalde. Evet. Yani nedir bu diye. Kadın tabii 60'ı biliyor da ondan.
1: Senin başbakan Güneş Motel'de. Oradan 11 vekili transfer edip onuna bakanlık tabii verip hükümet kurar. Senin başbakanın ne yapar abi?
0: Tabii.
1: Senin başbakanın ne yapar Allah aşkına bir söyle
0: de,
1: ya.
0: Bir de benim eski başbakanlarım öyle yapardı. Onlar bir de şeye yapardı. Türkiye'nin beyaz Türkleri yerleşik sermayeyi çalışmak söz verirlerdi. Oradan geçmeden geçilmiyordu. Türkiye'nin bir kendine ait rengi olan bilemediğim rengi olan bir anayasası vardır. O da Cumhuriyet döneminden itibaren başlar. 100 yıldır o anayasa. Şu anda 100 yıldır üzerine geçti. O da belli sermayeleri beslemektir. Ama köylü millet efendisidir.
1: Tabii.
0: Buğday değil mi?
1: Tabii.
0: Kırmızı hele o şey dedi o gürbüz çocuk yarışmasında şişko bir tane çocuk şal var. Aha. Bu kadar bu güzel. Bu tarafa baktın mı burası da kozbozu bol olsun Bekir Coşkun değil mi? Üstten İstanbul'da kadar güzel idi.
1: Yeah.
0: Ama sen idi öyleydin. Peki şimdi ne diyorduk ha?
1: Şey Cumhuriyet'e gel.
0: Hocam Cumhuriyet diyor Cumhuriyet'in, ki bunu diyor buraya
1: bunu diyor gövde gösterisi yapacaklar ha, diyor. Bak, bu görüş
0: neden,
1: diyor.
0: Neden ben öyle dedim? Ha. Şunun için söyleyeyim. Bu cümle çok kıymetli hocam. Demiş ki üzerinden geçtim birkaç yerde ifade bu sen yokken oldu bu geçen hafta oldu. Hı.
1: Özgür Özel'in
0: Özgür Özel Financial Times'a bir yazı gönderiyor.
1: Tamam.
0: Normalde şikayet biliyoruz hocam. Bu normal bir şey. Yani aman Türkiye çok güzel Türkiye gelecek hali yok. Hı. Allah belasını versin Türkiye'nin batsın deme ihtimali daha yüksek deden. Batarsa Türkiye dediği gibi Can Ataklı'nın selam olsun Can Ataklı'ya buradan.
1: Ya Allah'ın selamı tamam.
0: Hocam ha, Allah'ın selamı demedim. Yani Allah'ın selamı demedim. Şalom diyeyim. Ne diyeyim? Hayır. Can Ataklı olduğu için onun için söylüyorum.
1: Kulağını çınlat.
0: Türkiye Erdoğan'ın gitmesi için Türkiye'de çok büyük felaket yaşanması lazım. Türkiye evet. Yarısı yok olursa Erdoğan gider diyordu hatırlıyor musun?
1: Evet diyordu.
0: Bak bakış açısı gördün mü? Bak Türkiye eğer küle dönerse biz küllerin prensi olarak doğabiliriz. Ulan kül olacak milyon insan CHP kazanabilir. Ne zaman? Türkiye küle dönerse. O zaman ne yapmak lazım? yakmak lazım. Ya Hikmet abartma, abartmıyorum. Bak cümleyi şöyle. Türkiye ve NATO tarihindeki en kritik NATO zirvesi. Dünya tarihi için de çok öyle.

0: cümle şu. Birebir Financial Times yazan CHP'nin şeysi. Bilmiyorum nedir. CHP'nin şeysi. Peki. Bak şöyle yazmış. Diyor ki yazmış? Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur.
1: Allah Allah.
0: Tamam. Devam ediyoruz. Bu bir problem değil. Zaten hep diyor ya, gel bizi kurtar, mabadımızı kurtar diye çağıran bunlar. O normal. Amerikan oğlanı. Ama şu cümle çok kıymetli. Diyor ki Türkiye öngörülebilir, güvenilir bir ortak değildir. NATO öncesi.
1: Allah Allah.
0: Erdoğan bugün Washington'a yarın Moskova'ya, Pekin'e de verebilir.
1: Allah Allah.
0: Dünyada bunu yazabilecek bir tıynette bir siyasetçi, bu serde bir karakter, bu kadar süfli bir siyasi düşünce yoktur. Dünyadaki herhangi bir ülkedeki herhangi bir muhalefetten söz ediyorum. Herhangi bir muhalefet.
1: Evet. Evet.
0: Yani git bak şimdi Orta Afrika ve Batı Afrika, Kongo'ya git ya da Mokoko'ya git. Mokoko'nun rakibi Tokoko'dur. He. Der ki bu sabah kadar Mokoko okey ama Tokoko'ya hayır der. İtiraz eder orada. Benim kabilem der. Bu bizim kabileden değil.
1: Abi bu. Çok enteresan ya. Şimdi, ben gerçekten gözden kaçırmışım bunu, ve şu bunu, anda benim bütün kimyamı bozdun ya.
0: Yani diyor ki NATO'ya ulan diyor boşuna geliyorsunuz.
1: CHP rozeti taşıyan biri. Tamam. Ne olursa olsun. Hazmeder abi. CHP rozeti taşıyan biri bu. Yani muhatap o şu anda. CHP rozeti taşıyan biri çıkıyor. Ha alışkın mıyız? Ziyadesiyle alışkınız.
0: Hocam İtalya ziyaretten önce adam yine İtalya gazetesine yazdı. Hatırlıyor musun?
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın resmi ziyareti
0: için İtalya'ya. Pizza kulesi eğikse, gidişinde. Eğik değilse Türkiye demokrasi var. Eğik mi değil öyle. Mi? Hatırlıyor musun? Manyak bu.
1: Fikir danıştığı isimler Mavi Vatan masalı geç söylemiyle bütün dünyayı uyutuyor bana. Bu iktidar falan diyecek kadar alçalabilen, küçülebilen bir bakış açısında ama ben Özgür Özel'in bunu kaleme almış olmasından
0: ben bir bakıma
1: fevkalade şaşkınım.
0: Ben
1: yani
0: şaşkın olma. Ben şöyle söyleyeyim. Bakın olay öyle bir yere geldi ki onların tek gündemi biz bunu söylerken acıtıyor canını ama maalesef bunu ben bir taraftan uydurmuyorum bak. Uydurmuyorum. Bak, biraz önce okuduğun şey gazetede bir haberdi. Biz hayali bir şey, biz imajlı biz bu dünyada ve sahih ve bilinen, görünen şeyler üzerinden, rasyonel yaşanan üzerinden konuşuyoruz. Özel bir program yapmıyoruz. Sadece olay şu. Dünyanın en önemli, Batı basında da yazıyor. En kıymetli NATO zirvelerinden bir tane tarihi bir zirve. 3-0 yapılıyor. Türkiye'de yapılıyor. Savunma sanayi orada gösteri yapacak. Doğru Türkiye Türkiye gövde gösterisi yapacak tabii. Dangalak. Tabii ki ne yapacak Türkiye? Ya hoş geldin mi diyecek. Değil. Gelin kardeşlerim bakalım diyecek. Yeni bir savunma güçlenelim ve bunu şekillendirelim diyecek.
1: Ve bu durumdan rahatsız olacak olan
0: bir kişi var. Özgür Özel, CHP. Ama neden
1: bir
0: rahatsız?
1: Bir de destekçileri işte.
0: Ama neden
1: şu
0: rahatsız
1: falan,
0: değiller?
1: Şu falan.
0: Tabii
1: şu.
0: Ondan zaten. Şu. Ama neden rahatsız değiller peki? Şu programı, şu bizim anlattığımızı bugün şu dinlesler. Bugün CHP'yi bırakman lazım. Bırakamadın mı? En kötü ihtimal sorgulaman lazım. Sorgulayın arkadaşlar. Yeter bu kadar.
1: Evet yani.
0: Dangalaktan üzümü yok.
1: Hakikaten
0: bak yani. Yavaş yavaş Yılmaz Özdil hakkı vermem. Ona da selam olsun. Şimdi kızacaksın. Yılmaz Özdil'e. Haklı olmaya başladı herif. Gerçekten haklı. Bazı konularda artık Yılmaz Özdil'le beraber omuz omuza savaşacağım ya. Ne hale getirdiniz beni? adam
1: eyvah.
0: Neydi biliyor musun?
1: Eyvah.
0: Sen hikayeyi biliyor musun? Hikayeyi biliyor musun?
1: Hangisini?
0: Bu en son yaşadığı marketteki hikaye.
1: Ha biliyorum ya.
0: Adam diyor gittim demiş.
1: Ben kurucuz. ne demiş? Hatırlat. Bilmeyen seyircilerimize hatırlat.
0: Yılmaz'ın kendisi YouTube'da anlatıyor. Bilmiyorum, kafası iyi miydi bilmiyorum ama. Yok ha. Kafası iyi.
1: Yok.
0: Ağzı kaymıyordu. Alkol yok. Tamam. Diyor ki markette bir adam. Karşı markette. Yaşlı evet. Başlı bir adam. Evet. Bunu yakalamış. Demiş ki biz esnen sizi çok seviyorduk. Yılmaz evet. Özdil. Ama Özgür Özel'e desteği bıraktınız. O yüzden artık sizi takip etmiyoruz ve ihanet ettiniz gibi bir şey kullanmış orada. Onun üzerine hadi beyefendi haberiniz yok mu? Yılmaz Özdil cevap veriyor
1: evet.
0: O adama. Haberiniz yok mu? Birçok kişi bilmez. Ben Recep Tayyip Erdoğan akrabasıyım. Benim annemle o şey teyze çocukları. Böyle. Adam dinliyor. Ne? Tabii. Hatta diyor benim şu anda kuzenim diyor AK Parti Rize ilçe başkanı. Ama hı. Diyor ki görüşemiyor çünkü ben CHP'liyim. Biz onunla görüşmüyoruz çünkü o çok AKP'li. Hı. Ben de çok CHP'liyim. Adam dinliyor hala devam ediyor. Belki bunu pek kimse bilmiyor falan diye. Adam ay kusura bakma ben bilmiyordum özür dilerim demiş. Böyle konuşmuyor. Anlattım diyor. Arkasından diyor. Adam baktı gitti diyor. Buna da inandı diyor. Neymiş? Bu dedim ki ben bir yazı yazdım. Dedim ki bak şahıs pek fazla yazmıyorum son zamanlarda ama yine değer yani bunu yazdım. Yazdım.

0: Yılmaz Özdil eserinizle gurur duyun.
1: Evet.
0: Bunlar senin eserin.
1: Siz yaptınız.
0: Yani bak ya bunlar senin veli nimetin. Bunlar olmasaydı kitapla satamazdı.
1: Bak değil mi? Sen müthiş var ya, şey yani böyle aldın şey gibi.
0: Estağfurullah.
1: Neydi o şeyin Norveç'in golcüsü vardı dün.
0: Haaland.
1: Abi adam dün.
0: İki tane daha çaktı.
1: Güm.
0: Yalnız o ürkütüyor beni yalnız. Adam Haaland, acayip bir tip
1: biraz
0: var.
1: İri.
0: İrden değil. Suat'ta bir sanki yapay zeka yürüdü.
1: Şey var. Tamam ama Viking. Şey diyeceğim. Dün.
0: Eric the Viking.
1: Dün bombaladı. Haaland gibi bombaladı.
0: Estağfurullah. Ama.
1: Ama final bu. Şimdi. Yani. Bugün. Yılmaz Özdil'in şimdi. Şu ya da bu şekilde yani şikayet etmesi. Abi. Yani biz sıklıkla dile getiririz, programımızı takip edenler bilir. Sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz bu ülkede CHP'nin %90'la iktidara geleceğine inanırsınız. Ama bu yalandır. Seçim yapılır. Erdoğan silindir gibi üzerinizden geçer. Çünkü bu kurumlarda gazetecilik yapılmıyor. Çünkü burada menfaat gereği size yalan söyleniyor diyen... Yılmaz Özdil o gazeteleri, o televizyonları o hale getiren ekip.
0: Ama yalan mı söylemiş dediğin doğru değil
1: mi? Abi doğru işte.
0: Adam bak,
1: ama senin söylediğin final cümlesi çok güzel. Eseriniz bu.
0: Tabii.
1: Eseriniz tabii. Bu efendim. Dolayısıyla marketteki amcayı o hale siz getirdiniz ya.
0: Mesela Bağdat Caddesi'nde bir röportaj yap. Olmuşu var. O yüzden üzerinden söylüyorum. Var yani. Hani bir, buradan selam olsun. Kimdi o? Sen Benoa değil. Sen Benoa abi iyi. Tamam. Bu Saint-Joseph'li. Bize saldırıda kararsın. Hedefimiz Saint-Joseph. Saint-Joseph'li Cumhuriyet teyze. Değil mi? Saint-Joseph'li Cumhuriyet teyze. Gayet şık. Marka ayakkabı, marka kıyafet, marka lan. Röportaj yap. O röportajda, o suadi ışıklar, şaşkın ışıklarda bir yerde tut.
1: Şaşkın bakkal ışık.
0: Evet. Şaşkın diye kısaltır konuşur caddede, o yüzden anlarlar. Şaşkın ışıklar deyince. Evet. Mikrofonu daya de ki ya şu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ne kadar güzel yaptı değil mi Ekrem İmamoğlu? Ya evet yavrucuğum çok iyi yaptı işte, bizim Atatürkçüler bunu yaparlar. Demezse ben kelleyi bırakırım oraya.
1: O kadar öyle diyorsun.
0: Mi? Hocam kör. Bu 1000 tane röportajdan çıkan bu. Bir tane sadece biz buraya verdik, hatırlıyor musun? İzmir'deki o akıllı teyze. Akıllı Cumhuriyet teyze o. Onlar var çünkü. Maalesef Erdoğan yaptı. Hatırlıyor musun?
1: Evet ya. Akıllı Cumhuriyet teyze.
0: Akıllısı var. Ama %99'u nedir?
1: Marmara'yı kim yaptı diye söylüyorlar. Maalesef Erdoğan diyor.
0: Ama çoğu yaptığı eserleri sayar mısınız diye soruyorlar.
1: Tabii. Kalıyor.
0: Ama arkasından mesela diyorsun Avrasya. Evet Avrasya. Ya teyze sen Avrasya görmedin mi? Avrasya nedir? Asya nedir? Köprü nedir biliyor musun? Buradan bir Ekrem duydu. Buradan bir CHP duydu. Hele Atatürk duydu.
1: Ama
0: bu adam 10 kişiye tecavüz etmiş, hırsız, peştemalli bir herif mesela atıyor. Boya
1: ve havluyla otelde basılıyor falan filan.
0: Gençlerin bu salat olan tamam. Zampara.
1: Tamam.
0: Ama çok Atatürkçü. Ya insan, herkesin bir hatası vardır diyor kadın. Ha, bu delilik.
1: Kadın kolları başkanı.
0: Bu delilik.
1: Kadın kolları delilik. Başkanı.
0: Bu delilik. Normal değil bu.
1: O gün kadın kolları başkanı sıfatı taşıyan kişi.
0: Tabii.
1: Kadın kolları başkanı sıfatı taşıyan kişi diyor ki Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım bayağı. Tek derdi Uşak'a hizmet etmektir. Bu siyasi operasyonlarla durdurulmasını kınıyoruz. Asu neydi bunun adı? Hanımefendinin adı bunun dedim, kusura
0: bıraktı
1: bakmayın.
0: Bıraktı galiba. Ya, ne? İstifa mı etti?
1: Kılıçdaroğlu gönderdi. Asu tabii. Kaya efendim. Merak eden seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bakabilirler. Bizim en kıymetli yol arkadaşımız Özkan Yalım diyor. O operasyon yapıldığında tek derdi uşağa hizmet etmek tabii. Diyor. Şimdi
0: hizmetini otelde devam ettiriyor uşağa hizmet.
1: Neyse.
0: Tabii.
1: Şimdi o
0: uşak
1: zaman
0: mı bana hizmet ediyor? Başka
1: o zaman
0: kendim
1: Hikmet
0: oyun
1: abi,
0: yapayım.
1: Birkaç parça bir şey var. Onları yayınlayayım istediğim için giremediğim konu başlıklarımız var. İşte ne bileyim Ukrayna mesela bu zirvede yine önemli başlık olacak. Ukrayna NATO üyesi değil ama zirveye davetli. Zelenski ile Trump'ın görüşmesi bekleniyor. Efendime söyleyeyim. Milli sistem NATO'da az önce sen değindin.
0: Evet.
1: İşte şeyin Havelsan, Roketsan mesela. Ya onu bir getirin. Roketsan genel müdürü çok manidar bir paylaşımla Tayfun 3. Bir test yapıldı Tayfun 3.
0: Denizden,
1: balistik füze.
0: Karadan denize mi?
1: Abi deniz üzerinde hareketli hedefi vurdu. Bak şu an arkadaşlar görüntüyü verdi. Genellikle karadaki hocam, sabit hedefleri yok etmek için kullanılan bu sistem efendim, Türk mühendislerinin dokunuşu sayesinde hareketli hedefler için de kabus haline gelmiş. Bütün dünya parmak ısırarak takip ediyor. Gurur duyacağımız bir şey. Havelsan, düzeltiyorum, Roketsan genel müdürümüz de işte bu gurur tablosunu arkadaşlarımın ekrana getireceği sosyal medya paylaşımıyla bütün dünyaya duyurdu. Şimdi, oldukça manidar bir paylaşımdı. Harika. Onu da getirin arkadaşlar ekrana. Karadeniz'deki balıklar bugün biraz stresli dedi Murat II. Selam olsun. Ellerinize, emeklerinize sağlık efendim.
0: Şimdi bu
1: bunu niye dedi? Onu da hatırlatamam.
0: Bunu hak ediyorlar mı? Bak. Tabii ya, biliyordur herkes ya, ürküyor diye.
1: Özgür Özel, Özgür balıklar Özel ürküyor böyle roket testleriyle demişti. Fevkalade alkollü olduğu sanılan o görüntüde bir merak edenler yine bakabilir. Şimdi, balıklar Mustafa, ürküyor.
0: Bir buradan kimler çekiniyor? Bir gavurlar sevmiyor değil mi? Türkiye düşmanları bundan mutsuz oluyor.
1: Evet.
0: Bir balıklar korkuyor. Balıklar evet. Tabiatta. Orada evet. Varsa da tabiattaki diğer köstebek, tilki falan filan onlar da korkuyor olabilir. Dikkat etmek lazım. Bir de her şey önce CHP korkuyor. Hoşuna gitmiyor. Şimdi NATO'ya bakış açısını biraz önce Cumhuriyet'in manşetinden bir parça alarak NATO'ya bakış açısını ortaya koydun. Bu CHP'dir o. Yani. Onun niyeti o değil. Tayfun yaptı ama aslında Erdoğan bakan yardımcısını değiştirecek. Niye alakası var? Onun adı Tayfuncu galiba. Şimdi bu kadar salaklık olur mu? Var. Çok destek gelmiş biraz önceki konuşma. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Uşak deyince millet Uşak çok, ben gittim Uşak. Uşak hakikaten
1: muazzam bir
0: o bölgedeki en kaplıcası bilmem mesela tut her şeyle ve halk bunu hak etmiyor. Benim Bolu'da Tanju Özcan var. Yani düşün, en iğrenç, tövbe estağfurullah, iğrenç demeyeyim de en kötü şekilde yargılanan bir tanesi.
1: Niye?
0: Cinsel saldırı da vardı. Oradan yırttım bilmiyorum.
1: Yukarıdan aşağıya sırala. Yani belediyeye yapılan kurban bağışlarını usulsüz kullanmakla suçlanan bir isimden bahsediyorsun.
0: Uşak da bunu yapıyor sürekli. Uşak'taki kastım şu. Yani dediğim, bu adam oraya onu yapıyor. Adamın, onun kendi cinsi cibilliyeti o. Değil mi?
1: Tabii.
0: Uşak'la bunun alakası
1: abi,
0: yok.
1: Abi zinhar. Yani İstanbul'daki iddiaları bir düşün. Tabii. Sen de İstanbullu birisin. Tabii. Yani şimdi bunu sana mal etmek. Doğru olur mu ya?
0: O yüzden yani yanlış anlamayın.
1: İstanbul nimeti sana mal edebilir miyiz abi?
0: Aynen böyle.
1: Yani.
0: Asil, bütün yurdum insanda olduğu gibi asil bir halktır. Uşak halkı. O kadar da büyüteyim evet. Yani.
1: Hadi.
0: O başka bir hadise. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bu biraz önce şu vermiş olduğun rakamlar bir Tayfun falan diyorsun evet, yani. Aslında anlatımın tamamının özetini görseydi.
1: Evet.
0: Yani biz bunu, hani bu adam bunu ben bir tek görmüyorum. Bunun reklamını ben yapmıyorum ki aslında bunun reklamı da yapılır. Yapılmalıdır da. Bunu bir, bak hala idrak etmiş değil. İnsandaki fark şu. Cumhuriyet Halk Partisi, sen bunlardan bahsediyorsun. Hı-hı. Yani ben şimdi her zaman söylerim. Bir insanın eğer bir gazeteci, bir yazarın, bir gazetecinin, bir sosyoloğun hatta... Hı-hı. Yurt dışında yaşayıp da uzun yıllar kendi ülkesini yukarıdan, balkondan seyretmesi büyük bir avantajdır. Hep mukayese edebilirsin. Yankı odasından çıkmış oluyorsun. Hı hı. O açıdan söylüyorum. Ben bunun örneğini dünyada gördüm. Yani nerede gördüm biliyor musun? Bu şeyden sonraki Balkanlardaki o soykırımdan sonra, İkinci Körfez Savaşı'dan sonraki dönemlerde gördüm. Hı hı. Batı, Amerika sana birse beş satıyor.
1: Doğru.
0: Bir görüntüyü... Beş görüntü
1: var. Makyaj diyor ve veriyor. Doğru.
0: Bu bir geldi. Ve bu pazarlama tekniği. Adam sonra ne yapıyor? 200-300 milyar dolara çıkıyor. Şöyle bitireceğim. Şimdi Türkiye bunu yapıyor. Yapı yaptıktan sonra şöyle bir gerçeği de var. Biz bunları dünyada Hollywood üzerinden reklamını yapmadık. Türkiye değil mi? 50 yıllarda yabancılar evet. Dünyayı evet. Kurtarmadı. Evet. ABD kurtarır ya. Evet. Ama bunlar ancak sahada İngilizcesi well tried. Yani iyi denenmiş olarak satıldı. Yani biz İHA satıyorsak gerçek savaş kazandırmış
1: satıyoruz.
0: Yani bunlar hikaye değil. O yüzden büyük avantajımız var. O yüzden bunlar da artık Genel Kurmay Başkanı, Savunma Bakanı olmak üzere başta Türkiye'nin savunma sanayinde dünyada parlayan yıldız olduğunu onlar söylüyor. CHP'nin derdi peştemal.
1: Tamam.
0: Havlu. Kaç tane gelir içine sağır bakıyor böyle.
1: O söyleyenlere de bunu saray evet. Söyletiyor diye kitleye yutturma gayretindeler.
0: Peştemal. Köpük, parti,
1: şimdi bak birkaç parça bir şey var. Hızlı geçeceğim andan. O yüzden vermek istiyorum. CHP'nin yeni kahramanı biliyorsun. Geçen hafta da sıklıkla dile getirdiniz.
0: Ha, evet evet.
1: İslamiyet ve hassas evet. Değerler üzerine Ben hani Allah'tan böyle geçen hafta burada değildim. Ben biraz yayında kontrolden çıkabilme riskiyle karşı karşıya kaldığım zaman böyle yutkunuyorum.

0: İşte bu. İslami değerler kutsaldır. Bu ülkenin kahir ekseriyetinin kutsalıdır. Kutsala, espri malzemesine, kutsala yönelik aşağılayıcı, alay edici ifadelere düşünce ve fikir özgürlüğü denmez. Ama bu iş biraz Şiraze'den kaydı. Bak abi, bu yıl 67.si düzenlenen Akşehir Nasrettin Hoca Kiraz Festivali var. Ben çok yakından bilirim, takip ederim. Hmm. Adama nerelisin demişler. Evli değilim demiş. Evet. O yüzden ben Akşehirliyim. Evet. Öyle bir latifeyle yapalım. Efendim ben bölgeyi çok yakından tanırım. Ve bu 5-10 Temmuz tarihleri arasında Akşehir'de yapılan festivali de çok iyi bilirim. Evet. Farklı siyasal fikirlerin hakim olduğu dönemlerde de 67 yıldır yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Sadece gülmece zemininde ortaya çıkan keyifli bir etkinliktir. Çok şehrin de çok hareketlenmesine vesile olan çok kıymetli bir iştir. Bu Müfit Can Saçıntı. Evet. Diye bir kişi her sene bir Nasrettin Hoca belirlenir. O Nasrettin Hoca çıkar. Yani bunlar ritüeldir. Gider göle maya çalar falan. Eşeğe biner falan.
1: O Müfit Can Saçıntı mı?
0: Şimdi bu ekranda. Şimdi bu arkadaş o olağanüstü espri yeteneğiyle dedim ya, bakın, kutsal din kutsaldır. Ahlak, namus, bunlar kutsal kavramlardır. Diyor ki burada Bulgar, vermeyeceğim sesini, ekranımı kirletmeyeceğim bu alçaklıkla, ama şunu söyleyebilirim. Bulgar dansçılar var diyor etkinlikte, bana kayyum ne diye sordular diyor. Kayyum şudur diyor, sevdiğin biriyle evlendin. Bak ifadeye bak. Bak mahkeme kararına, yaklaşıma bir bak ama. Sevdiğin biriyle evlendin, gerdeğe girdiniz, ondan sonra baktın ki eşinin yanında Mahmut diye biri var. İşte o kayyum.
1: Ya çok müptezel bunlar ya. Bu müptezellikte çok fazla da...
0: Şu pis ağzınızı, evet. Şu milletin...
1: Hocam gerek yok.
0: Şeyinden, hakikaten hassas noktalarından bir çekin ya. Hakikaten ağzınız lam lam lam. Çekin şu ağzınızı şu milletin hassas noktalarından. Diniyle uğraşmayın. Ahlakıyla, namusuyla, kültürüyle ilgili şaka yapmayın bu insanların ya. Bu kadar zor bir şey olmasa gerek. Siz ahlak, namus, inanç, kültür... Den bir haber insanlar olabilirsiniz ama bu ülkede bu şakaları yapıp da öyle popüler olup para kazanabileceğiniz dönemlerde değilsiniz. Bunu da bilin. Mehmet Baykan selam olsun. MHP düzeltiyorum. AK Parti Konya milletvekili. Bu müptezelliğe daha fazla dayanamamış. Hani o şeyden de şenlikten, evet, de terk edip ayrılmış abi. Hayır, şimdi selam olsun buradan. Mehmet Baykan'a.
1: Şimdi bizim aslında içeride bir saatten beri anlatıyoruz ya, dünyayı meydan okumaktan, NATO'dan falan filan bahsediyoruz. Ben de bir ifade kullandım, hala arkasındayım. Döndüğün zaman bu tarafa pavyon, köpük, parti. Yani adamın gündemi, senin gündemi dünyayı meydan okumak, senin gündemin bundan sonraki nesiller için, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir güçlü savunması, ekonomisi, değil mi? Siyaseti dünyada makbul ve geçerli ve güçlü olan oyun kurucu bir ülke bırakmak istiyorsun. Adamın derdi bu. Sanat, heykel, işte kayyumlar heykel, sevgili, mesaj, küfür, ana avrat sövgü,
0: doğru,
1: pavyon, köpük. CHP'de bu. Gel bak, kaç gündür, kaç haftadır CHP'de neyi tartışıyoruz? Ben de değil ha. Bir de orada nasıl gavurdan örnek veriyorsam, onu yapan adam çünkü o. O bombaları yapan, o jetleri yapan, onlar sanayi devlerinden, onlar itiraf. İçeride de sizi yöneten, hatta pürom diye öpüp yaladığınız, kokladığınız, pamuklara sardığınız dede vardı bir tane.
0: Evet.
1: Pavyon pazarlığından kurtaracağım ben bu CHP'yi dedi. O arındıracağım diyor. Ben demiyorum ha.
0: Ya.
1: Adam olun lan. Müfit Çat saçıntı mı, sıçıntı mı ne bilmiyorum ama özür dilerim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Neydi o adamın? Hatta sen bana söyle, ismi neydi? Tövbe sana. Alışacaksınız. Ne Yıldırım?
0: Yaşar Yıldırım. Hayır, selam olsun. Tamam. Milliyetçi Hareket selam Partisi var, Genel Başkan Yardımcısı. Bir de şu
1: şunu bitireyim ama.
0: Dişleri dökülmüş kadını.
1: Verme bile. Hiç
0: vermeyelim mi?
1: Müptezeller bak.
0: Kapatın. Bakın, tamam.
1: Adam
0: bunu,
1: çok güzel.
0: Bunu vermeyin. Vermeyin.
1: Selam olsun burada o sayın vekile. Ben oradaki o insicamı ve söylemekteki o şeyi sevmiştim. Tarzı çok sevmiştim. Alışacaksınız. Bakın bir daha söylüyorum. Tayfun'a alışamayabilirsiniz. Füze size fazla gelir.
0: Aynen öyle.
1: Size tek bir füze otelde kullanılan füzedir. O küçük bir şey o.

0: Ama siz buna alışacaksınız. Tamam. Biz bu dünyaya biz bu meydan okuyoruz bunlarla. Ama öyle öyle bunlar hocam tamam. Böyle kusura bakma.
1: İçeride devam edelim.
0: Pavyon pazarlığı ben yapmıyorum. Süreyi pavyon bizim pazarlığı yapan CHP'liler alışacaksınız, şuna alışacaksınız. Hani diyor ya memle. Efendim insanların kutsallarına saldırmayın. Benim için kutsaldır. Bak dünya tarafında Amerika'da olduğu gibi sokakta bu perçin bunun ne iş var lan diye şu perçimi salladan Yahudi için bir Yahudi vatandaş evet. için Amerika'da 6 ay hapis cezası veriyorlar. Yeah. Tek bir tane hareket için. Sen oturup bana peygamber olma. Öyle de bu dedim demokrasi. Ne bakayım o zaman peki bunu yapamıyorsan. Niye peki siyasal alevicilere bir şey söyleyince ayağa kalkıyorsunuz? Bravo. Peki madem çok özgürlük yok Türkiye'de. Niye o zaman mesela Atatürk Koruma Kanunu var. Onun yüzünden içeride yattı insanlar. Binlerce insan içeride yattılar. Niye onların için bir tane cümle kurmadınız? Espri yaptılar ha.
1: Abi işte çifte standart
0: adam, uzun süre adam dedi, konuşuruz. Arkadaş ben Atatürk'ü seviyorum dedi. Espri yaptım dedi. Adamı 6 ay içeride tuttunuz adamı peki. Müptezerler. Müptezerler abi evet bence.
1: Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan iyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya, Briefing Saati'ne hoş geldiniz. Bu akşam programımız gerçekten özel bir program. Bu akşam Briefing Saati'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapıyoruz, özel bir yayın yapıyoruz. Çünkü bugün akşam itibariyle aslında başlayan NATO zirvesi, yarın ve öbürsü gün, çarşamba günü de devam edecek olan NATO zirvesi, gerçekten hem NATO'nun geleceğini, hem tabii ki Türkiye'nin NATO içerisindeki yeri ve misyonunun belki de bir manifestosu olacak, belki de bir gösterisi olacak ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki çok önemli misafirleri olacak. Tabii ki gözler Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ta olacak. İkili görüşme yapacaklar ve bu görüşme gerçekten Türk-Amerikan ilişkileri bakımından da oldukça kıymetli olacak. Dolayısıyla bütün gözler, kulaklar artık Ankara'da diplomasinin sıfır noktasında ve Türkiye NATO içerisindeki siyasi gücünün, askeri gücünün göstereceği ve NATO'nun 3.0 olarak adlandırdığı yeni dönem politikasının da ilan olması bekleniyor. Peki neler konuşulacak? Özellikle bugün NATO Genel Sekreteri Mike Rutte'nin açıklamaları oldukça önemliydi. Ukrayna Savaşı'ndan bahsetti, NATO'nun politikalarından bahsetti ve bu toplantıdan gelebilecek olan, daha doğrusu çıktılar ne olabilir? Bunlardan biraz bahsetti. Tabii ki esas yarın ve öbürsü gün, yani salı ve çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantı sonrası yapılacak olan basın toplantısında gözler olacak. Bizler de bu özel yayınımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapıyoruz ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Bu özel yayınımızda hukukçu Cüneyt Altıparmak hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Gerçekten özel bir yayın.
1: Evet.
0: Güzel bir yayın.
1: Evet.
0: Ve tabii ki heyecan dorukta. Yarınki toplantı, yarınkili görüşmeler ve tabii ki daha sonraki açıklamalar göz önünde olacak ve bunları biz de değerlendireceğiz. Şimdi biz ön değerlendirmeyi belki yapacağız Cüneyt hocam. İstersen şöyle genel bir şeyden bahsedelim. İsterseniz genel bir şeyden bahsedelim. Bu toplantıdan ne bekliyorsunuz ve NATO 3.0 olmasının önemi nedir? Yani 3.0 derken NATO'nun hangi yeni politikasından bahsedeceğiz?
1: Tabii bir kere öncelikle zirveye çok iyi hazırlanılmış. Bunu bir tespit etmek lazım. Türkiye bu konuda ciddi anlamda, özellikle bu basın alanının tefrişi ve bu alandaki imkanlar, diğer yabancı basın mensuplarının da aslında konuştuğumuz zaman takdir ettiği bir noktada. Tabii biraz önce siz Sayın Rutte'nin açıklamalarından bahsettiniz ama bu açıklamalar bir çerçevenin önceden belirlenmesine dönük bir takım adımlar olarak değerlendirilebilir. NATO 3 veya NATO 3.0 dediğimiz şey aslında kavramsallaştırma itibariyle de teknolojik bir kavram üzerinden yürüyor, dikkatinizi çekerse. Yani bu genellikle bazı yazılım veya buna benzer durumların bir biçimde üst versiyonlarının izah edildiği bir kavram. Bu kavram üzerinden de bakarsak aslında NATO'nun bundan sonraki savaş veya muharebe alanlarının bir teknik alanda, bir internet veya işte buna benzer yapay zeka, siber güvenlik alanına evrileceği bir döneme işaret ediyor bu kavram üzerinden bakarsak. Dünya değişti, NATO da değişmek zorunda. Yani NATO'nun birinci versiyonu, ikinci versiyonu ve üçüncü versiyonu arasındaki temel farklar açısından ciddi bir paradigma değişikliği var ve artık tehdit angajmanının da biz NATO düzeyinde farklılaştığını görüyoruz.
0: Yani bugün tehdit ne görülüyor?
1: Mesela şu anda Rusya görünüyor ama çip endüstrisi açısından bakarsak ve bu yapay zeka alanındaki çalışmalara bakarsak ciddi anlamda bir Amerika ve Çin geriliminin de ortada olduğunu görüyoruz. Yani bu ister istemez meselenin veri güvenliği, siber güvenlik bağlamında da konuşulması ve bir biçimde sonuca bağlanması gereken bir duruma da işaret ediyor. Yani artık biz şunu diyebiliriz, sadece Rusya üzerine odaklanmış bir NATO'dan değil, NATO'nun geleceğinde teknolojik anlamda bir altyapının da oluşmasıyla beraber siber güvenlik alanında dahil olmak üzere o alana çerçevenin genişleyeceği bir savunma konseptinin bugün bu Ankara gündeminde masada olacağı kanaatindeyiz. Evet.
0: Zaten aslında sadece bu NATO'nun artık askeri bir ittifak değil, endüstriyel bir ittifakla dönüşeceği ifade ediliyor Cüneyt Hocam. Dolayısıyla bu da değerli. Bir de şöyle bir yorum da var. 21. yüzyıl NATO misyonu. Yani işte NATO 1 neydi? 1949 NATO'nun kuruluşu. 1952 Türkiye'nin üyeliği. NATO 2.0 demir perdenin çöküşü, soğuk savaşın bitişi. Belki 2001 hocam Afganistan-Irak savaşı işgalleri ve ikiz kuleler saldırıları NATO'nun belki 2.5 diyebileceğimiz bir dönemdi ama şimdi 3'ten bahsediliyor. Yani demek ki bir şeyler değişecek. O zaman şunu diyebilir miyiz Cüneyt Hocam? NATO sadece Atlantik'in çıkarlarını düşünen bir ittifaktan ziyade artık Asya Pasifik'e doğru Arktik Pasifik'e doğru hatta açılacak bir öngörü, bir misyon mu benimsemeye çalışıyor?
1: Buraya doğru ilerleme aslında bir tercih değil, bir mecburiyete dönüşmüş durumda. Hatta bu çerçevelemenin ben biraz daha geniş bir projeksiyonla ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani Hürmüz'de Amerika'nın yaşadığı kriz veya sorun ister istemez bu meselenin Orta Doğu, Afrika bağlamında da bir çerçeve çizmeye ihtiyacına bu durumu çeviriyor. Şöyle, eskiden Afrika'yı biz ne olarak görüyorduk? Bir yardım coğrafyası olarak görüyorduk ama şimdi bir pazar. Ve bu pazar üzerinde NATO biraz önce

0: savunma sanayi ve bunun oluşturduğu bir işbirliğinden bahsettiniz. Bu peki nasıl bir hinterland'a yayılacak? Veya Hürmüz meselesinde şunu gördük. Bazı kritik alanların bir biçimde kontrol altında tutulması gerekiyor. Yoksa bu güvenlik sağlanamadığı andan itibaren herkes Türkiye gibi Montreux'u uygulamıyor veya bunun bir biçimde bu kuralları dünyanın menfaati çerçevesinde değerlendirmiyor. Kendi kişisel veya kendi ülke güvenliği açısından bir tehdit unsuru haline getiriyor. Peki NATO bunlara da ne diyecek? Yani sadece Asya Pasifik bağlamında veya Çin'in çerçevelenmesi anlamında çerçevenin biraz daha geniş çizilebileceği bir projeksiyona işaret ediyor. Ama şu durumu da unutmamak gerekiyor bence özellikle. Orta Doğu'daki enerji denklemi, bu denklemin nasıl yönetileceği problemi ve Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisi. Yani bugün aslında biz NATO 3.0 derken NATO'nun 2035'teki projeksiyonuna ilişkinde neler konuşulacağı veya hangi adımların bir çerçeve olarak belirleneceği noktasında da tespitleri bu zirvede göreceğiz. Yani Rutte'nin yaptığı açıklama ve özellikle NATO içerisindeki üyelerin birbirlerine ambargo uygulamaması, bunu kaldırması gerektiği veya bu durumda yükün Amerika'dan alınıp başka merkezlere kaydırılması gibi problemlerin de Türkiye'ye ben jeopolitik omurga olarak yeni bir misyon biçeceğini. Çünkü Türkiye ilk NATO'ya girdiğinde tabiri caizse askerinden başka bir şey yoktu. Bu ifade bilinen bir ifade. Şimdi ise savunma sanayinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu alanda yatırım yapabilecek bir projeksiyonu var. Tabii bunlar bir takım çevreler tarafından küçümsenebiliyor ama mesela Fukuyama'nın bu konuyla ilgili bir tezi var. Yani dronlar, Türk dronlarının dünyadaki savaş angajmanını değiştireceği, Rusya'yla olan gerilimde bunun caydırıcı etkisi gibi konular masada olacak. Türkiye eski Türkiye değil. Eski Türkiye olmadığı gibi NATO'da Amerika'nın ağırlığının rahatsız edici bazı durumlarının da diğer ülkeler tarafından bir sorun olarak görüldüğü ortada. Demek ki bir merkezden bir kayma veya omurganın bir biçimde Türkiye'nin de içinde bulunduğu şekilde tahkim edilmesine dönük bir adım olabilir.
1: Aslında hocam ben de oraya gelecektim. Şimdi biz biliyorsunuz coğrafi olarak NATO'nun Güneydoğu kanadının önemli bir ülkesiyiz. Yani ne demek oluyor bu? Coğrafyaya baktığımız zaman gerçekten tam olarak işte Orta Doğu, Türkistan ve Asya Pasifik'e açılan bir kanadız. Ama coğrafi olarak kanat olsak bile artık NATO'nun bir ağırlık merkezi haline geliyoruz. Yani merkezi bir rol. Ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı aslında şöyle ifade etmişti kıymetli izleyenlerimiz. Masada olmazsanız menüde olursunuz. Şimdi Cüneyt Hocam bu çok önemli. Şöyle birleştirerek sorayım size. Menüde olmayan, masada olan Türkiye... İşte ATO'da gerçekleşecek olan savunma sanayi fuarının ki baş fuar olacak, bu ana fuar olacak. Bu neyin manifestosu olacak? Yani biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz ama biz bunu barış için yapıyoruz. Ve biz NATO üyesiyiz, aynı zamanda Rusya ile görüşebilen doğu, batı, kuzey, güney dört eksende diyalog kurabilen bir ülkeyiz. Mesajını nasıl harmanlayacağız?
0: Şimdi dünyanın tırnak içerisinde mutedil bir biçimde hukuk üreten ve bunu icra edebilen bir uluslararası mekanizmaya ihtiyacı var. Birleşmiş Milletler sistematiği çöktü. NATO'nun böyle bir hedefi yok. Peki Türkiye bu bahsettiğiniz çerçevede bir misyon üstlenebilir mi? Geçmişte üstlendi tahıl meselesinde veya işte şu anda boğazların stratejik kullanımı meselesinde Türkiye ne yaptı? Uluslararası hukukun net bir şekilde işletti ve tarafsızlığına halel gelmeyecek biçimde hem NATO'nun hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Rusya'nın onayını alabilecek bir merkez haline dönüştü. Aslında meselenin başladığı noktanın da ben bu bağlamdan değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani Türkiye kendisinin savunma sanayindeki gücünü diğer devletlerin emin olabileceği biçimde barışa dönük bir araç olarak kullanabileceğinin manifestosunu yayınlıyor. Bunu uzun süredir ve sistematik olarak yapıyor. Yani biz burada hem Ukrayna'ya drone satarken aynı şekilde Ermenistan'da Azerbaycan arasındaki sorunda Türkiye'nin dronlarının bir şekilde görev alması, bu misyonu başarabilmek veya esir takasını Türkiye'de yapabilmesi, bunlar ciddi anlamda sizin biraz önce bahsettiğiniz tabii. Bu güven mekanizmasının şöyle bir önemi var. Yani barış dönemleri var dünyada biliyorsunuz. İnşallah bu Pax Americana dediğimiz sistematiğin özellikle Trump politikalarıyla da beraber ve Gazze'deki olaylar ve toplumsal vicdanın gösterdiği tepkiyle beraber bir çöküntüye uğradığını görüyoruz. Yani Türkiye burada yeni bir şeyler söyleyebilir. Türkiye'nin bu yeni bir şeyler söylemesi belki bu Orta Doğu'da ve Afrika coğrafyasında, Asya'da da yeni bir düzlemin, NATO bağlamında yeni bir düzlemin oluşmasına sebebiyet verebilir. Şunu da unutmamak gerekiyor. Hukuk çıplak olarak yeterli bir güç değildir. Bir hukukçu olarak

0: bunu söylemek acı bir şey. Ama bunun bir stratejik akla, aynı zamanda bunu kullanabilecek bir yaptırım gücüne de sahip olması gerekir.
1: İstediğimiz mesele aslında hocam, hep diyoruz ya, İsrail'e durulacak tek şey güçtür.
0: Evet.
1: Bakın, hukuk diyoruz, soykırım, katliam, bunu uluslararası ceza mahkemesi tarafından yargılanması, hocam siz çok daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Yani bütün uluslararası hukuk kaidelerini, normlarını ayaklar altına alan, 70 binden fazla insanı şehit eden ve hala da işgale, ilhaka, saldırıya devam eden İsrail var karşımızda. Peki hocam, şu soruyu da aslında sormamız önemli. NATO'da yarın ve öbürsü gün Gazze meselesi de dile gelecek mi? Yani NATO adil bir kurum, adil bir ittifak olmak istiyorsa katliamları göz yummamalı mesajı da verilecek mi sizce?
0: Ben Sayın Erdoğan'ın bunu bir kere net bir şekilde masaya doğrudan veya en azından dolaylı biçimde getireceği kanaatindeyim. Şimdi siz Türkiye'ye belirli bir misyon biçiyorsanız ve Türkiye'nin ittifakın sınır bekçisi değil, artık bir güvenliğin ve istikrarın operasyonel merkezi olarak görüyorsanız ve bir risk paratoneri olarak tanımlıyorsanız, bunun da karşılığında Türkiye'nin de bazı tezlerini bir biçimde desteklemeniz gerekiyor veya bunların oluşabilmesi için Türkiye'ye alan açılması gerekiyor. Ben bu konunun gündeme geleceğini, hatta bu konunun gündeme gelme ihtimalinin İsrail tarafından daha önceden satın alarak şikayet konusu bile edilebilecek duruma geldiğini, yani Türkiye'yi şikayet etmesini siz sadece Türkiye'yi şikayet etmesi olarak değerlendirmemeliyiz. Sebebi, Türkiye'nin atacağı hamlelerin kitleselleşmesi NATO ile beraber buna ilişkin bir, çünkü sadece Türkiye değil bu Gazze'deki durumdan şikayetçi olan NATO üyesi ülkeler. NATO'nun içerisinde de bu durumdan şikayetçi olan ülkeler, hükümet anlamında ülkeler var. Bunların da oydaşması veya ortaklaşmasıyla bir yeni durum veya yeni bir angajman ortaya çıkabilir. Ama şunu biliyoruz, Gazze meselesi artık sadece Gazze meselesi olma aşamasını geçti. Ciddi anlamda uluslararası hukukun kilitlendiğinin somut göstergesi olarak uluslararası hukuk tarihinde yerini aldı.
1: Yani hocam, diyeceksiniz ki bu yeni mi? Değil. Zaten 48'den tabii beri biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki haritayı yan yana getirdi, biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz. Ve orada 48'den bugüne kadar işgalin peyderpey nasıl gerçekleştiğini söyledi. Dünya 5'ten büyüktür dedi, biliyorsunuz en büyük düsturlarından, en büyük aslında söylemlerinden biridir bu Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Çok basit ama çok etkili.
1: Çok basit değil mi? Evet. Dünya 5'ten bir daha adil bir dünya mümkündür. Kitaplaştırdı biliyorsunuz, evet, bu söyleminde. Şimdi hocam, o zaman bu adil dünya fikri NATO gibi bir askeri ittifak üzerinden ve Türkiye eğer bugün işte Ankara diplomasinin sıfır noktasıysa ve buradan Türkiye'nin söylemleri dünya tarafından dikkate alınacaksa eğer, bu anlamda yeni bir başlangıç olabilir mi hocam? Hani belki çok iyimser konuşuyoruz belki ama
0: barışın anahtarı ifadesinin de ben bu cümleyle bağlantılı olduğu, evet, aslında iyimser değil, çok somut bir tespit yapıyorsunuz. Dünyayı veya bu coğrafyayı şu anda kim ikna edebilir sorusunun cevabı
1: bravo, ikna meselesi.
0: Evet, ikna
1: bravo,
0: edebilir, evet, veya buna meşru zemin veya taahhütlerinin gerçekten arkasında durabilir biçimindeki cevabı karşılayabilecek sayılı ülkelerden birisi Türkiye. Türkiye'nin bir de NATO içerisinde sıraladığımız zaman bu taahhüdü verip veya bu meşruiyeti sağlayabilecek, kendi coğrafyasında bunun üzerinde ilkesel tavır belirleyebilecek yegane ülke diyebiliriz. Yani bugün biz İran meselesinde İsrail mi haklı çıktı, Türkiye mi haklı çıktı dediğimiz zaman, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni doğru yönlendirdiği veya sürecin bu şekilde yönetilmesinin doğru olmadığı veya Gazze meselesinde gelinen noktada Türkiye'nin tezlerinin bir biçimde biraz önce bahsettiğiniz o iki devletli çözüm paradigması gerçekleşseydi, biz bugün Amerika'nın bu konuyla ilgili İsrail'in yanında kalarak bu coğrafyadaki toplumsal anlamda, toplumsal ya sosyolojik anlamda meşruiyetini kaybetmediği bir durumla karşı karşıya kalırdık ve bugün mesela İran'la ilgili sorunun daha tırnak içerisinde kolay çözülebildiği bir mekanizma veya bir durumla karşı karşıya kalabilirdik. Bence Amerika'nın da bunu veya NATO'nun da bunu görebilmesi veya görmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. NATO biraz önce bahsettiğiniz gibi bir ekonomik ilişkiler bütününe dönüştü. Bu ekonomik ilişkiler bütünü doğası itibariyle herkesin rest çekip çıkabileceği bir imkan da sağlamıyor artık. Herkes bir şekilde bir ticaret ortaklığı düşünelim. Herkesin zarar ettiği bir ortaklıktan ayrılma paradigması kimsenin tercih etmeyeceği bir durum. Ben biraz meselenin de NATO anonim şirkete bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü savunma bir bağlılık üretti ve bu bağlılık ister istemez gelecekteki en büyük tehdit olan Çin'in bir süre sonra dünyada bazı mesele

0: Meselelerde biliyorsunuz Çin ile Rusya arasındaki en büyük fark şu aslında. Rusya NATO'nun karşıtı ve NATO'ya tehdit üretiyor. Ama Çin NATO'nun dışında bir alternatif oluşturma peşinde ve bu daha tehlikeli olarak algılanıyor.
1: Aslında Çin biraz bu işin yumuşak güç tarafında kullanıyor. Tabii.

0: Bizimlerimiz de çok iyi biliyorlar ki Atina'yı çok rahatsız etti Yunanistan'ı. Evet. Efendim İsrail'i çok rahatsız etti. Efendim Güney Kıbrıs Rum yönetimi çok rahatsız etti. Ve Hindistan'ı da rahatsız ettiğini görüyorum hocam. Çünkü bunlar bir altı yan ittifakı kurmaya çalışıyorlar diyorsunuz. Tabii. Şimdi hocam peki bu Kaan meselesi ve F-35 dosyası eğer bu dosya burada konuşulacaksa, açılacaksa Yunanistan'ı bu niye rahatsız ediyor? Güney Kıbrıs'ı niye rahatsız ediyor? İsrail'i niye rahatsız ediyor hocam? Yani bu korku ittifakı mı acaba bu ülkeler arasındaki şu anki işbirliği? Türkiye korkusu mu?
1: Şimdi bir kere Yunanistan, İsrail Türkiye'deki muhalefetten daha iyi Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyor bence. Ve Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında gelişmişlik düzeyinin ciddi bir tehdit oluşturacağı kanaatinde. Ama bu tehdidi şöyle işte Yunanistan'ın veya işte İsrail'in bir biçimde işgal edilmesi bağlamında değerlendirmiyorum. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu neydi? Tehdidi İK kabiliyeti yoktu. Yani tehdit etse bile bunu gerçekleştirebilecek kabiliyeti yoktu. Bu da ister istemez diplomaside Türkiye'nin bir biçimde geride kalmasına sebebiyet veriyordu. Türkiye ilk kez son 15 yıllık periyotta bu tehdidi İK kabiliyeti, yani tehdit ettiği zaman gerçekleştirebilir biçimindeki durumunu tesis etti. İşte ister istemez Yunanistan ve İsrail'in bu bölgede bir biçimde güçlü bir Türkiye'nin olması, hele özellikle bu NATO zirvesi sonrasında yeni bir misyonla bu jeopolitik omurgada ağırlığın Türkiye üzerinde merkeze kaydığı, Türkiye'nin bir biçimde Amerika'dan, Amerika ile Avrupa Birliği arasında, Amerika ile Orta Doğu arasında, Amerika ile veya işte NATO ile Afrika arasında bir üzerinde uzlaşılmış ikna edici bir güç veya risk paranotörü diyeceğimiz veya riski engelleyebilen bir mekanizmayı oluşturabilmesi ve toplum üzerinde bir biçimde uluslararası toplumda hükümetler bağlamında değil, orada yaşayan topluluklar, toplumlar bağlamında bir meşruiyet zemininin olması ve bunu da geçmişteki tarihsel kodundan alıyor olması Yunanistan'ın ve İsrail'in ileride Türkiye istediği hamleyi yapabilir pozisyonuna gelmesine bir şekilde bu duruma gelmesinin oluşturduğu tehdit üzerinden meseleye bakıyor ve bu savunma sanayinde özellikle bu F-35 meselesi veya Kaan motorlarının Türkiye'ye verilmesi meselesi de Türkiye'nin bu konudaki bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak. Yani biz bu S-300 meselesi veya buna benzer durumlarda Türkiye'nin bunu niye yaptığını düşündüğümüz günlerden bugün bunun bir pazarlık malzemesi haline geldiği günlere geldik. Bu da ister istemez bölgesel anlamda bir rekabet içerisinde olan İsrail ile Yunanistan'ı rahatsız eder.
0: Bu rahatsızlık da sürmeye devam edecektir.
1: Tabii. Hocam. Bu rekabet Türkiye'nin de bir biçimde gelişmesine de bir neden aslında. Onu da öyle görmek gerekiyor.
0: Zaten her ne kadar desek ki Yunanistan'la iyi komşuluk içi ilişkileri içinde olalım, nasıl olacak? Bu tabii ki Kıbrıs meselesini çözeceğiz. Adalar Denizi'nde dengeyi sağlayacağız. Tamam, çözülecek çözülmeyecek aslında çok bir problemimiz yok ama maalesef bu maksimal saldırgan.
1: Ama bu çözülürken Türkiye güçlü bir biçimde masaya mı oturacak, yoksa Türkiye eskisi gibi güçsüz bir şekilde mi masaya oturacak? Tek sorun o.
0: Kesinlikle. Şimdi dedik ya bazı noktalar bizim kasus bellidir hocam. İşte evet. Savaş sebebidir. Aslında buradan geliyor. Hocam o zaman mesela bu işi Suriye hadisesiyle de bağlayacak olursak, şimdi İsrail'in işte Yunanistan'la bu anlamda ittifak, Güney Kıbrıs Rum yönetimi yaptığı yatırımlar. Şimdi işin Suriye boyutu da önemli. Çünkü Ahmet Eşşar'a da toplantıya gelecek. Aslında bu da çok önemli. Çünkü Ahmet Eşşar'a devrimin olduğu günden itibaren aslında büyük bir tehdit altında olduğunu da görüyoruz. Ve İsrail özellikle Golan Tepeleri, Şeyh Dağı, hocam biliyorsunuz oradan işte 20 kilometre derinliğe girdi. 6 köy işgal etti. Şimdi Litani Nehri'nin mavi hattı da yine biliyorsunuz geçti, işgal etti, bombaladı ve kuzeye doğru geçmek suretiyle Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Beyrut'a kadar da dayanacak gibi gözüküyor ki İran'daki ateşkes beni ilgilendirmez. Ben Amerika'nın sömürgesi değilim. Ben istediğimi yaparım şeklinde. İşte Katz'tan, Smotrich'ten ve ben gibi açıklamalar geldi. Şimdi hocam yavaş yavaş sanki böyle Şam'ı kuşatmaya çalışan da bir İsrail var.
1: Tabii.
0: Şimdi hocam burada da aslında Ahmet Eşşar'ın külliyede olmuş olacak olması, efendim Donald Trump'la bir araya gelecek olması, Sayın Cumhurbaşkanı baş başa görüşecek olması bu anlamda neyi ifade ediyor? Yani Suriye'de aslında Türkiye ben buradayım mı diyor İsrail'e? Yani sen beni hedef alıyorsun diyor bir de. O da var. Ama ilk önce Suriye'yle başlayalım. Sonra bu Türkiye'yi de düşman sahtına oturtmak hadisesine gelelim. Çünkü Naftali Bennett dedi ki bizim için yeni İran Türkiye'dir. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir hocam? Ahmet Eşşar'ın yarınki ziyaretine beraber.
1: İsrail'in temel teopolitik paradigmasını harekete geçirebilmesi için devamlı bir düşmana ihtiyacı var. Yani bu bugün İran olur, yarın Türkiye olur, yarın Türkiye veya bunlardan angajman değiştiği zaman başka birisi olur. Çünkü bu bir teopolitik bir inat. Yani İsrail'i ben böyle bizim anladığımız anlamda rasyonel bir zemin üzerinde hareket eden bir ülke olarak değerlendirmiyorum. Yani burada işte arz-ı mevut meselesi var ve bunun üzerinden meseleye bakıyor. Bu birinci durum. Ama şu var, aslında Amerika bazı şeyleri ilan etti. Yani özellikle

0: Suriye ve Irak özel temsilcisinin Türkiye Büyükelçisi olması bizim Amerika'nın bu meselelere Ankara merkezli baktığını gösterir. Yani bir başka ülkenin büyükelçisi değil de Türkiye'nin büyükelçisinin bu işler üzerinden görevlendirilmesi. Bir de Türkiye'nin şu ana kadar Suriye politikasında ABD'yi yanıltmamış olması bence önemli bir kazanım. Yani bu noktada işte bir rejim değişikliği olmasına rağmen politika belirleme noktasında Amerika'nın da bilgilendirildiği bir süreçle karşı karşıyayız. Ben Türkiye'nin sınır güvenlik paradigmasını uzunca bir süredir yani 10-12 yıldır değiştirdiği kanaatindeyim. O da terörü de sınır dışında bir şekilde terörsüz coğrafya. Yani bu paradigmayı da dışarıya taşıma ve aynı zamanda sınır dışından itibaren terörle mücadele etme. Yani terörle mücadeleyi sınır dışına taşıma. Şimdi bu paradigma başarılı oldu mu? Evet oldu. Suriye'de bir durum başarıldı. Irak'ta da buna benzer gelişmeler oluyor. Demek ki o zaman Türkiye'nin bulunduğu yerde bir istikrar durumu gerçekleşiyor. Peki istikrar neyi getiriyor? İstikrar beraberinde Amerika'nın aslında istediği kendisinin iktisadi politikalarıyla uyumlu. Orta Doğu'dan istediği zaman kendisine ilişkin ekonomik girdileri sağlayabileceği bir kriz üretiyor. Öbür tarafta ne var? İsrail'in tırnak içerisinde bu medyaya yansıyan bir tabir. İsrail'in Gazze'yle kalkıştığı bir İran meselesi var. Evet. Yani bu Netanyahu'nun işte çok açık bir beyanı. Hatta işte 4 gün içerisinde rejim çökecek gibi bir inançla Trump'ı bu meseleye sevk etmiş. İkisi arasında bir karşılaştırma yapıldığında Türkiye'nin zaten rasyonel bir durum olarak seçilmesi, tercih edilmesi mümkün. Ama bu meselenin hiçbir zaman İsrail tarafından kabullenilebileceğini düşünmemek gerekiyor. Onun da temelinde biraz önce bahsettiğim o rasyonel akıl değil, tamamen teopolitik bir yaklaşım var.
1: Kesinlikle. Zaten bunu Netanyahu kendi de biliyorsunuz Beyaz Saray'a gitti. 8. defa 3 saat görüştü hocam, evet. Biliyorsunuz. 28 Şubat önümüzü
0: ve ikna edemiyorlar.
1: Edemedi. Zaten Trump bu savaşı istemiyordu hocam. Yani sonuçta ben askerlerimi çekeceğim. İşte seçim geliyor. Amerika'nın krizi ortada. Ekonomik de bir kriz var Amerika'da biliyorsunuz. Bir de bu savaş ekonomisi eklendi.
0: Bir de seçim var.
1: Bir de seçim var. Zaten Kasım'a bir şey kalmadı
0: ya
1: hocam.
0: Ya ben bazen şunu diyorum. Bazen şunu düşünmeden edemiyor insan. Ya acaba Netanyahu Trump'ın gitmesi için mi çalışıyor?
1: Zaten birbirini çok da sevmiyorlar biliyorsunuz.
0: Öyle başkanlık
1: döneminde izleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Hatta başkanlığı yani kaybettiği zaman Biden'ı ilk tebrik eden de Netanyahu'ydu. Evet. Donald Trump bunun hesabını sana soracağım şekli bir ifadesi olmuştu. Hocam o zaman bu savaşa zorlandı Trump ve savaş çıktı. Rejim devrilmedi. İşte İran bölünmedi. Ve şu an bir ateşkes var aslında. 60 günlük bir ateşkesin ama her an kırılabilir bu ateşkes. Bir ara Hürmüz kapandı biliyorsunuz. Yine karşılıklı saldırılar oldu. Hocam peki bu toplantıda İran'da kalıcı barışın tesis edilebilmesi adına Türkiye'nin arabulucusu zaten masada olmasa bile biliyorsunuz Pakistan üzerinden bir diyalog vardı, temas vardı. İran barışı için ne gibi mesajlar verilebilir? Yani İran'da kalıcı barış nasıl sağlanabilir? Hangi öneriler gelebilir bu toplantıda?
0: Tabii bu meselenin de Amerika'nın boğazlar hakimiyeti meselesi. Yani Çin dünyada okuyabildiğim kadarıyla yani yabancı basından takip edebildiğim kadarıyla 120'nin üzerinde limanı satın alıyor. Bu limanı satın alması demek biraz önce sizin bahsettiğiniz o işte yumuşak güç politikasının bir unsuru. Peki bu sistematiği ne kesebilir? Bunun önünde ne durabilir? Boğazlar hakimiyet. Yani bence Amerika'nın temel paradigması bu. Yani bu biz meseleyi İran veya bunun üzerinden okuyoruz tamam. Netanyahu'nun bir takım teopolitik gerekçelerle Trump'ı gaza getirmesi tabiri caizse mümkün. Ve bunun sonucunda bir durum var ama şu da var. Amerika'nın İran ve Hürmüz Boğazı ile ilgili bir uluslararası statüye uygun bir rejim ihtiyacı da var. Bu politika hiçbir zaman değişmez Amerika için. Çünkü Çin bu şekilde başat bir rol oynadığı müddetçe bu şah damarlarını kesebilecek kudreti bir devlete vermek istemez. Bu mesele önemli bir mesele. Bu meselenin ben biraz daha özellikle bu son anlaşmadan gördüğüm kadarıyla Amerika'nın savaşa para harcamak yerine İran'a para harcayarak bu meseleyi çözmesi yönünde bir adım attığını, özellikle bu tazminat meselesinin kabul edilmesinin biraz İran'a refah getirme tırnak içerisinde. Refah getirince rejimle ilgili tartışmalarında farklı bir boyuta evrilebileceği, bir daha yumuşak bir pozisyona çekilebileceği kanaatinde.
1: Çünkü hocam
0: ihtiyacı var. Evet.
1: İran zaten çok zarar gördü. Zaten bir ekonomik kriz vardı. Bir de altyapısı, üst yapı çok büyük.
0: İran bu konuda yani maçı berabere bitirerek önemli bir aşama kat etti.
1: Aslında kazanmış oluyor hocam, evet, berabere bitirse de.
0: Ama şöyle bir durum var. Bu fikstürü ve kuralları koyan yine Amerika Birleşik Devletleri. Yani burada bir an kural değişikliğiyle meselenin Dünya Kupası olması sebebiyle de buna vurgu yaparak meselenin farklı bir boyuta evrilmesi mümkün. NATO zirvesinde de ben bu boyutuyla gündeme geleceğini, yani Boğazların stratejik öneminin NATO için de önemli olduğuna vurgu yapılan, ama günün sonunda tabii bir savaşsızlık halinin de bu coğrafya için önemli olduğunu ortaya koyan bir tespit veya durumla bir vurgunun olabileceği. Metne yansır mı yansımaz mı bilmiyorum ama bunu da muhakkak konuşulacağı kanaatindeyim.
1: Evet, kesinlikle. Peki hocam, diğer taraftan da kuzey komşumuz Rusya'dan da biraz bahsetmek lazım. Programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken. Hocam, Rusya NATO toplantısından sizce rahatsız mı? Yani Kiev'in bombalanması, bu saldırılarının dozajının artması, ki ben tabii hep ifade ediyorum, belki siz de ben hani fikirde olursunuz ama Ukrayna gönülleri diye bir oluşum NATO içerisinde tesis edilmeye çalışıyor ve Türkiye'ye taraf gösterilmeye çalışıyor savaşta, ki biz taraf değiliz. Rusya ile diyaloğumuzu NATO ile ve Amerika ile değiştirerek biz zaten bir katalizör rolü görüyoruz. Böyle bir niyetin Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini biraz bozmak, daha da biraz gerginliği arttırmak üzere bir manipülasyon da olabilir ama Rusya'nın bu NATO toplantısına bakış açısı sizde nedir? Büyük bir rahatsızlık duyuyor mudur hocam?
0: Yani Rusya'nın NATO ile ilgili kendisini çerçevelenmesine karşı bir itirazı var. Yani bu son Ukrayna krizinin de o şekilde olduğu kanaatindeyim. İşte Kuzey Denizi'ndeki meselenin de, tartışmanın da, o bölgedeki meselenin de bu bağlamda Rusya tarafından değerlendirildiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Rusya ile Çin arasında da bir oydaşma yok. Şimdi burada şuna karar verilmesi de gerekebilir. Yani biz Rusya'yı tamamen tehdit olarak karşımıza alıp bunu tamamen Çin'in satına mı iteceğiz? Yoksa bu bağlamda mı kalacağız? Bu noktada mı kalacağız? Bir tehdit olarak tanımlayacağız ama yine çerçevelemeye devam edeceğiz. Bunu sertleşip sertleşmemesi noktasında da bir tartışma olacağı kanaatindeyim. Ama şu var, yani en doğrudan ve en önemli tehdit halen NATO için Rusya. Ve Rusya ile bu konunun bir biçimde Ukrayna üzerinden çözüme kavuşmadığı müddetçe biz NATO'nun Rusya'ya karşı angajmanının değişebileceği kanaatinde değiliz. Yani bir buna ilişkin daha önce Rusya'nın bazı girişimleri oldu. Yani NATO'ya dahil edilme, NATO'ya bir şekilde stratejik güç, yıllar evvel olmuş bu. Ama bu gündemde, bu dönemde gündeme gelir mi? Çin tehdidi ne kadar büyük bunu bilemiyoruz. Çin tehdidinin algısıyla Rusya'nın durumunun ben birbiriyle bağlantılı olduğu kanaatindeyim.
1: Evet. Peki NATO Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya mühimmat desteğini arttırır mı hocam?
0: Yani %5 meselesi var, biliyorsunuz. Evet, %5 meselesinin temel çıkış noktası bu aslında. Evet. Yani ben Amerika şunu diyor özetle, biraz daha böyle anlaşılsın diye. Bu savaş tamam, doğru bir savaş ama bu savaşın maliyetini de ben tek başıma kaldırabilecek durumda değilim. Evet. Ne yapalım? O zaman işte bu işi Kanada ve Avrupa Birliği merkezli bir duruma kaydıralım. Tamam. Bu merkeze kaymasıyla beraber bunun bir de savunma sanayi operasyonu var. Bunu kim yapacak? İşte bunu da Türkiye'nin savunma sanayi stratejisi bağlamında sürece dahil olduğunu görüyoruz. Bu %5 meselesinin aslında çözüme kavuştuğu andan itibaren Ukrayna'da da aynı konseptin, yani bir destek paradigmasının daha tahkim edilmiş biçimde gündeme geleceğini, diğer sorun alanlarında da bu savunma sanayi, çünkü orada biliyorsunuz %3.5'un doğrudan savaş, %1.5'un da yapay zeka ve buna benzer gelişmelere, siber güvenlik gelişmelerine aktarıldığı görünüyor. Bu da ister istemez 3.5 ve 1.5 aslında oransal olarak Çin ve Rusya diye ayırmak lazım.
1: O şekilde.
0: Ben öyle tanımlıyorum yani.
1: Doğru. Hocam peki son 2 dakikamız kaldı. Çok kısa size bir yorum alayım. Peki şu anda NATO'yu konuşuyoruz ama yeni NATO'lar oluşma ihtimali de konuşuluyor hocam. Bölgesel NATO'lardan bahsediliyor ki Avrupa kendi ordusunu kurabilir mi? İşte Rusya, İran, Çin, böyle bir Avrasya NATO'su kurabilir mi şeklinde. Hocam bölgesel NATO'ların kurma ihtimali, yani Avrupa kendi ordusunu kurabilir mi örneğin hocam? Böyle bir şu an potansiyel görüyor
0: yani
1: musunuz?
0: Ben
1: böyle sorayım.
0: Avrupa Birliği'nin böyle bir insan gücü veya buna benzer bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Ama savunma sanayinin yeni konseptiyle böyle bir ordunun oluşturulmasının daha kolay olduğu kanaatindeyim. Ama şunu görmek gerekiyor, bölgeselleşmenin de aslında NATO konseptinin bir parçası olarak değerlendirilebildiği bir dönem olabilir. Yani özellikle mesela Orta Doğu'da, Orta Doğu ile ilgili birkaç devletin isminin geçtiği bir takım konuşmalar, bir takım görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bunun mesela Türkiye merkezinde olan, Türkiye'nin merkezinde olduğu bir yapının NATO ile de entegre olabildiği, böyle aslında parçalı yapıların oluşabildiği bir mekanizma doğabilir. Ama ne olursa olsun Avrupa güvenlik mimarisinin temel noktasında ben yine Türkiye'nin askeri gücünün ve operasyonel kabiliyetinin olacağını düşünüyorum. Ve Avrupa Birliği meselesinin de artık Türkiye'de siyasal veya hukuki haklar bağlamından daha çok güvenlik paradigması üzerinden değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Zaten bu sinyali de verdiler hocam, hatırlarsanız. Evet. Yani Türkiye acaba bize bu kurmay zekada yardım edebilir mi? İşte askeri yönden yardım edebilir mi? Ama o zaman Avrupa Birliği'nin yani ordulaşma veya efendim bu NATO eksikliği, yani NATO'dan bir gün eğer NATO bize destek vermezse bizi Rusya'ya karşı kim korur, evet, dediğinde o zaman Rusya mı ön plana çıkıyor? Yani siyasi ve askeri olarak bunu
0: tabii
1: mu acaba?
0: Yani Rusya çok... şöyle bir durum var. Türkiye'nin Rusya'ya da ikna etme kabiliyeti var.
1: İşte onu, evet, evet yani, yani o bu çok kıymetli.
0: Bu çok önemli bir şey. Sadece yani Türkiye'nin güçlü olması Rusya üzerindeki ikna kabiliyetini de bir biçimde arttırır.
1: Doğru.
0: Bunu, bu denklemin kurulduğu kanaatindeyim. Yani bu bir dıştan gözlem. Bildiriye de çok burada konuştuklarımızın tamamını da yansıyacağı kanaatinde değilim. Ama satır aralarından özellikle Rutte'nin yaptığı açıklamada, evet, ben onu görüyorum. Yani yeni jeopolitik omurgada bu iş 2024'te belirlenmiş ve Türkiye'de toplanacağı söylenmiş Washington zirvesinde. Ama Türkiye'nin jeopolitik omurga olacağının daha, evet, önceden kararlaştırıldığında görüyorum. Yani öyle, evet, planlandığını anlıyorum.
1: Cüneyt Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Gerçekten çok hızlı geçti. Çok teşekkür ederim
0: ben
1: hocam.
0: Teşekkür
1: geldiğiniz
0: ederim
1: için şeref verdiniz. İnşallah en kısa zamanda tekrar İnşallah. İstanbul'da sizi ağırlayalım hocam.
0: İnşallah
1: stüdyomuzda. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkürler.
1: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, hukukçu Cüneyt Altıparmak hocamızla beraberdik. Gerçekten özel, kıymetli bir yayın oldu. Külliye'deyiz, Ankara'dayız, diplomasinin sıfır noktasındayız. Ve tabii ki heyecanla yarın görüşülecek toplantılardaki başlıkları bekliyoruz. Ama hep aynı fikirdeyiz. Türkiye'nin diplomasideki rolü ve Türkiye'nin barış temelli diplomasinin ne kadar kıymetli olduğunu anlaşılacağı bir toplantı olacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati'nde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri, NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12.300 ana muharebe tankıyla 2.800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok sevinçliyiz. Çünkü tüm var programımızda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz, hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'ta.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Araf'ta Sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet, yani ayrıca profesyonel olarak da Araf'ta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Araf'ta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Araf'a düşmek var, bir de Araf'ta olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araf'tan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Araf'ta durmak, Araf'ta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
0: Peki kalmak desek?
1: Araf'ta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce bir Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
0: Evet, Uruf tepeden geliyor.
1: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım. Araf'ta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum, hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Araf'ta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Araf'ta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca. Çok Çünkü güzel. Çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak Araf'ta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak Araf'ta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum. Çok Tabii iyi. Hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı.
0: Yani bir kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
1: Asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Araf'a düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek, görme iddiasında olmak, işte bu Araf'ta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben Araf'ta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem, hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
0: Hakikati arama hali olarak Araf'ı nitelendiriyoruz.
1: Tabii.
0: Çok güzel. Aslında çok ince içerikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir desem?
1: Şimdi.
0: Ve bunu böyle aşama aşama en iyi haberci, en doğru haberci.
1: Şimdi ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
0: Nasıl?
1: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir

0: haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız bizlerin, habercilerin, hı hı, iletişimcilerin. Bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela. Ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen. Habercilerde de, iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Hı. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Hı. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Bu var mı? Bu çok güzel. Bu algı var.
0: Bu algı var.
1: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da...
0: Türkiye gibi siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda, hı hı, ajans yazdıysa doğrudur algısı var. Bu bizim için bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugünle Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. Hı-hı. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Hı-hı. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model, haberci, iletişimci Hazreti Muhammed'dir.
1: Maşallah.
0: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Hı. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar, o mesajla ilgileniyorlar, o mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim, hı-hı, anlamında da rol model olarak peygamberleri en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
1: Çok emin olma halinden.
0: Emin olma halinden. Hı-hı. Sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman ne şekilde vereceğini de yine Hazreti Peygamber çok iyi biliyor. Bazı bakınız kendisinin hayatına, Siyer-i Nebi'ye bakınız. O zaman kendisinin sözlerine bakınız. Kime ne diyor ona bakınız. Bazı siyasi anlaşmalardaki tavrına bakınız. Mesela uzun uzun konuşuruz. Tabii. Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye anlaşmasını hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
1: Estağfurullah.
0: Hüdeybiye anlaşmasındaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Hı hı. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de

0: Hazreti Peygamber.
1: Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Bir anlatan bir insan mısınız sürekli yoksa bir dinlemek istiyorum seni mi? Yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
0: Şimdi bu duruma ve kişiye göre bak değişir. Hı. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. Hı. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
1: Çok iyi.
0: Bu da beni mutlu ediyor.
1: Süper.
0: Tabii iş hayatımızda hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok, çok diri olan bir durum. Yani ya çocuklarımı da gözlemlerim, toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri, vahşi doğa belgeselleri. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı da veriyor. Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, hı hı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin bir kurtla en son Anadolu Ajansı Tunceli'de böyle bir görüntü yakalamıştı. Yani onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış. Doğa fotoğrafları çekerken, yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi. Biz orada tabii keçiyi tuttuk. Çünkü soyu tükenmekte kendisinin. Fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı.
1: Ve sonra orada soyu tükendi.
0: Yok, az kaldı. İnşallah tükenmez. Buradan da yani Tunceli bölgemize, valimize, zaten onlar çok iyi çalışıyorlar bu konularda. Biz de medya olarak elimizden geldiğince bunların haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Orada daha sonra kurt keçiyi yakaladığında, tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok ben gözlemlerim.
1: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
0: Ya aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Hı-hı. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu, hı-hı, takip ederim.
1: Kendi hayatınızda.
0: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de yani vazgeçme arıyorsanız öyle vazgeçmelerimiz yok. Hı-hı. Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var. Peşine düşmelerim var. Ama büyük yol ayrımları yok. Yani işte kendi kişisel hayatımdan bir mücadele etmeyi kendime şiar edindiğim andan itibaren, hı hı, bu mücadeleyi nerede, hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım, şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani Serdar Karagöz, Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
0: Ya evet. Hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele

0: ediyoruz tek kelime. O pek çok anlama gelebiliyor. Hı hı,
1: mücadele.
0: Tabii.
1: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
0: Düşünmek de mücadele. En büyük mücadele bir direniş, esasında bir varoluş mücadelesi. Hı. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o. Yani. Bir mücadele yaptım diyebilmek son nefesini verirken. Mesela hiçbir anlamda mücadele yapmamış bir insan bu hazdan uzak bir şekilde hayatına son verecek. Bir de hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler, bazen diyorum arkadaşlara, hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz.
1: Evet.
0: O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz. Düşünelim, son bir dakikamız kaldı.
1: Ne yaparız?
0: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer evet. olmamışsak o bir dakika geçmek bilmez.
1: Şimdi o mücadele
0: ızdırap verir. Boşa evet. geçmiş bir hayat.
1: Şimdi o mücadelenin muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
0: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum. Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Hı hı. Bir çocuğu dinlerken en saf yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz, kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama genelde haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz, bir bilgi birikimi arıyoruz en azından, bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
1: Aslında şöyle sordum, şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı? Yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen, meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
0: Yok, çocukken de...
1: Sorulandırabilirim.
0: Ya çocukken de hareketliydi bence.
1: Kesinlikle.
0: Yani hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
1: İşte mücadele.
0: Yani o politize olmanın getirisiyle yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da
1: bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
0: Tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden bahsediyorum.
1: Hayır, olabilir ya, çok anlaşılabilir bir durum.
0: Evet, soruyu yani ben kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
1: Öyle bir iddiası var mıydı peki sence?
0: Vardı tabii.
1: Neydi mesela?
0: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Hı. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Neden bu hegemonik güçler dizayn ediyorlar olup bitenleri? Duygusu var.
1: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
0: Aynı duygu devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek küresel hegemonyaya, istemediğimiz insanların, dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı.
1: Vardı.
0: Eskiden soykırım yok muydu?
1: Vardı.
0: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
1: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?
0: Hem şükür hali var, hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de ben daha fazla itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük, çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi, evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı, dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Yani aslında bu soylu öfke bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
0: Yalan
1: doğrulana kadar evet. Verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
0: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
1: Tanıdık bir işgalci.
0: Tanıdık bir işgalci. Yani insanlık medeniyeti kurulduğu, oluştuğu, yaratıldığı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
1: Çok mı hızlandı? Hep böyle miydi?
0: Hep böyle değildi.
1: Hep böyle değil.
0: Bir yalanı 10 kişi duyardı. Şimdi 10 milyon kişi duyuyor. En kalitesiz yani tırnak içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek